0: Gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran eğer yanlış davranır ya da kötü davranırsa saldırıların yeniden başlayabileceğini söyledi. İran'ın ABD'ye ilettiği yeni anlaşma teklifi hakkında sosyal medyadan da açıklama yapan Trump, planı yakında inceleyeceğini söyledi. Ancak İran'ın teklifinin kabul edilebilir olacağını hayal bile edemediğini, İran'ın henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini belirtti. Anlaşma konseptleri hakkında bilgi verildiğini söyleyen Trump, tam metnin kendisine iletileceğini açıkladı. Donald Trump'a Almanya'daki 36 bin Amerikan askerinden 5 bininin geri çekilmesi kararı da soruldu. ABD Başkanı, ciddi bir eksiltmeye gidiyoruz, 5 binden çok daha fazlasını çekiyoruz dedi. Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçim vardı. Birliğin yeni başkanı CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu. Tutuklanmadan önce birlik başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunurken salonda gerilim yükseldi, kavga çıktı.
1: Sevgili meclis üyesi arkadaşlarımız lütfen.
2: Türkiye Belediyeler Birliği'nde yeni yönetim seçimi ARBED'e ile başladı. Tutuklanmadan önce başkanlık görevini yürüten Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasına yönelik tepkilerle tansiyon yükseldi. Gerilim kavgaya dönüştü. Dakikalar süren gerilimin ardından salon boşaltıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgen ve CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le bazı katılımcılar ayrı bir salonda toplandı. Ancak bu toplantı sürerken de kapının önünde bekleyen gruplar arasında gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmenin ardından iki aday salondan birlikte çıktı.
3: Centilmence yarışılacak. Yaptığımız Belediyeler Birliği Başkanı'nı seçmek.
2: Toplantı adayların birlikte poz vermesiyle yeniden başladı. Ancak Cumhur İttifakı adayı Görgen, divanın tavrına tepkiliydi.
4: Belediye başkanlığı siyaset yeri değildir. Burada belediyelerin sorunlarını tartışmamız lazım deyip sabahtan itibaren siyaset dinliyoruz. Divan başkanı bu tavrı yaparsa kimse kusura bakmasın. Biz de herhalde burada istediğinizin mesajını okuyun, istediğinizi burada ifade edin, bunu diyecek değiliz.
3: Herkesin hakkını savunma. AK Partili belediye başkanımın da hakkı yendiği zaman ben onun da yanında olmak zorundayım. Onun da hakkını savunmak zorundayım. Bu siyasetin ta kendisidir.
2: Yapılan oylamada Vahap Seçer 446 oyla Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Görgel 311 oyda kaldı.
0: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da kutlamalara kapalı olan Taksim'e gitmek istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı. Türkiye İşçi Partililerin de aralarında olduğu bazı gruplar kutlamalara kapalı olan Taksim'e girmek için Beşiktaş ve Şişli'de bir araya gelmiş, polis grupların yürüyüşüne izin vermemişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapmak isteyenler de gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 580 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalar için Anadolu yakasına adres gösterince DİSK ve KESK'in de aralarında olduğu sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları Kadıköy'de bir araya gelmişti. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Sonel çelişkili ifadeler verdi. Sim kartı inceleyen Gökhan Ertok'la görüştüğünü önce hatırlamadı, ardından kendisinin aradığını söyledi. Sonel kendisi ve oğluyla ilgili tüm iddiaları da reddetti.
5: Tüm iddialar iftira ve kurgu dedi. Suçlamaları reddetti. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Gülistan 9'a ait sim kartı inceleyen tutuklu İraç polis Gökhan Ertok, bazı bilgilerin silindikten sonra kartın kendisine gönderildiğini söylemişti. Tuncay Sonel bu iddiayı reddetti. Ayrıca Sonel'in Gökhan Ertok'la Gülistan kaybolduktan sonra birden fazla telefonda görüştüğü de ortaya çıktı. Eski vali ifadesinde önce Ertok'la böyle bir görüşmeyi hatırlamadığını söyledi. Ancak sonrasında çelişkili ifadeler verdi.
6: Bu görüşmeler yapıldıysa tamamı kayıp kızımızı bulmak için yapılmıştır. Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da beni sürekli aradıkları için ben bu nedenle söz konusu tarihlerde bizzat şahsen kendim arayarak yakından takip ettim.
7: Tamam.
5: Tuncay Sonel'e sim kartı neden usulsüz şekilde gönderdiği de soruldu. Sonel'in cevabı ise insani bir durum oldu.
6: Valiliğin kapısında ablasını ağlamakla feryat eder halde görünce ve savcılığa ulaşamıyoruz, size daha rahat geliyoruz deyince biz de insanız. Bazen insan bu tür durumlarda duygularıyla hareket edebiliyor.
5: Soruşturmada en merak edilen konulardan biri de Gülistan kaybolduktan sonra erkek arkadaşı Zeynal ve ailesinin Antalya'da 5 yıldızlı otelde konaklamasıydı. Sonel bu konuyla ilgili burada amaç aileyi korumaktı. Benim herhangi bir şekilde talimatım ve işlemim söz konusu değildir dedi. Tuncay Sonel oğlunun Zeynal Abarakov'la tanışmadığını da iddia etti. Bir iki kafeye gitmiş olabilir ama asla tanımaz, çalıştığı yerde denk düşmüş olabilir diye konuştu. Oğlunun Gülistan'ı öldürdüğü iddialarına ise alçakça bir iftira, itibar suikastı dedi. Tuncay Sonel Gülistan'ın erkek kardeşlerini suçlayıcı bir ifadede de bulundu.
6: Ben bu olayla ilgili sürekli Aygül Doku başta olmak üzere annesi ve babasıyla muhatap oluyordum. Bunun erkek kardeşleri neden gelip gitmez, merak etmez. Bu konularında araştırılmasını istiyorum.
0: Batman'ın Bağlıca köyünde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk 17 saat sonra bulundu. Gercüş ilçesi Bağlıca köyünde yaşayan Melike, çobanlık yapan babasının peşinde giderken kayboldu. Aile çocuğu kendi imkanlarıyla bulamayınca 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Bölgeye jandarma, AFAD, sağlık, UMKE ile Batman arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler sağanak ve fırtınaya rağmen gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü. Melike 17 saat sonra köye yaklaşık 6 kilometre mesafede bitkin halde bulundu. Hipotermi riski nedeniyle termal battaniyeye sarılan çocuk kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu iyi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliği ile ilgili alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalar yaptı. Okulda kolluk kuvveti görevlendirilmesi kalıcı çözüm değil dedi. Bu olacaksa da ilgili kişilerin özel eğitimden geçmesi gerektiğini söyledi. Ara tatilin yaz tatiline eklenebileceğini de belirten Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması da tartışılmalı ifadelerini kullandı.
7: Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini söyledi. Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti. Kalıcı bir çözüm değil dedi.
8: Adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen yeni bir ekip olsun.
7: Tekin, St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması da gündemdeydi. Bakan Tekin, konu tartışılmalı dedi.
8: İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz. 15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz.
7: Milli Eğitim Bakanı ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi.
8: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
7: Bakan Tekin, yüksek özel okul fiyatları ile ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul var. Onlar da değişik olanaklar sunuyorlar. Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz dedi.
0: Mayıs ayında kış adeta geri döndü. Birçok bölgede kar etkili oldu. Kar kalınlığı kimi yerde 25 santimetreye kadar çıktı.
9: Bugün 2 Mayıs 2026.
2: Baharda kışı aratmayan görüntüler çıktı. Mayıs ayında birçok kente kar yağdı.
10: Şu anda çok şaşırdım çünkü yazdan sadece bir ay uzaktayız ve kar yağıyor. Çok garip bir durum.
2: Burası Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzu Yayla Tabiat Parkı. 1400 rakımlı yayla beyaza büründü. Bölgeye giden ziyaretçiler karın tadını çıkardı.
11: Kar kalınlığı yani İstanbul'da son bir bir 5-6 senedir görmediğimiz kar var burada yani. Hani bir 15 santim yakın kar var.
2: Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Gere'de Arkut Dağı ve Kartalkaya Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Bu görüntülerde Ordu'dan. Kabadözü ilçesinde kar kısa sürede etkisini arttırdı. Kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye kadar çıktı. Tokat'ın yüksek rakımlı ilçelerinde de kar etkili oldu. Ağaçlar karla kaplandı. Yozgat'ta da benzer manzaralar var. Evlerin çatıları, araçların üzeri karla kaplandı. Çiçek açan ağaçlar da beyaza büründü.
0: İstanbul ve Bursa deniz otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti. İstanbul deniz otobüsleri bugün yapılacak tüm dış hat seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Bursa deniz otobüslerinin de 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Vatandaşlardan resmi kanallardan yapılacak bilgilendirmeleri takip etmeleri istendi. Bursa'da avukat Hatice Koca Efe'nin öldürülmesiyle ilgili aralarında saldırganın da olduğu 5 kişi tutuklandı. Saldırgan Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını söylese de güvenlik kamerası görüntülerinde olay öncesinde bölgede tur attığı görüldü.
2: Pusu kurmadım, tesadüfen gördüm dedi. Ancak bölgede aracıyla tur attığı ortaya çıktı. Avukat Hatice Koca Efe cinayetinde saldırganla birlikte 4 kişi daha tutuklandı. Avukat Hatice Koca Efe 28 yaşındaydı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde 5 milyon liralık borcu için icra takibi başlattığı Hakkı Çetin tarafından öldürüldü. Avukatlığını yaptığı ablası Erip Çalışkansa dizinden yaralandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini dereceyle bitiren genç avukat Stanford Law School'da yüksek lisans yapıyordu. Ayrıca Harvard'da akademik çalışmalar da yürütüyordu. Cinayetle ilgili saldırgan Hakkı Çetin'in de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını, avukat ve kardeşini tesadüfen gördüğünü söyledi. Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının olay öncesinde bölgede araçla bir süre tur attığı görüldü. Zanlı amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum diyerek kendini savunmaya çalıştı. Hakkı Çetin ve 4 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Çeşitli suçlardan 64 yıl hapis cezası olan hükümlü İstanbul Beyoğlu'nda yakalandı. İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda farklı yıllarda dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 64 yıl hapis cezası bulunan bir zanlının yeri tespit edildi. Beyoğlu'ndaki bir binaya operasyon yapıldı. Binanın kömürlüğünde yakalanan zanlının 25 suçtan daha arama kaydının olduğu öğrenildi. Zanlı cezaevine gönderildi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile vurmuş bir çantada uyuşturucu madde bulundu. Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde kıyıya vurmuş bir çantada çanta gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede çantada 33 vakumlu paket halinde toplam 21,5 kilogram Skunk adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Bulunan uyuşturucu adli emanete alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konya'da tahta kurularına karşı evini ilaçlatan aile ölümden döndü. İnternetten bulduğu bir firmayla anlaşan baba, eşi ve kızı zehirlenince şikayetçi oldu.
2: Evdeki tahta kurularından kurtulmak için ilaçlama yaptırdı. Eşi ve 2 yaşındaki kızı ölümden döndü.
12: Tahta kurularını komple bitirdiler. Aileyi de komple bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar kendileri.
2: Konya'da yaşayan Ertuğrul Öksüz evde tahta kurusu fark etti. İlaçlama yaptırmak istedi. İnternetten araştırma yaptı ve bir firmayla anlaştı. Şirket çalışanları eve gelip ilaçlama yaptı. Ancak ilaçlamadan 32 saat sonra eve gelen aile zehirlendi.
12: Bir gün sonra veya 16 saat sonra eve girebileceğimizi söylediler bizlere. Evi havalandırıp temizledikten sonra hem çocuğu hem de eşimle beraber eve girdik. Perşembe sabahı Leyla aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Eşim de aynı şekilde kustuğunu ve göremediğini söyledi.
2: Ertuğrul Öksüz eşini ve kızını hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olan 2 yaşındaki Leyla bir hafta hastanede tedavi gördü. İlaçlama işleminde insanların bulunduğu ortamda son derece tehlikeli olan alüminyum fosfit kullanıldığını öğrenen baba şikayetçi oldu.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'de yapımı devam eden Çeşmeli Kız Kalesi otoyol projesini inceledi. Bakan Uraloğlu, proje tamamlandığında 2,5 saatlik seyahat süresinin 18 dakikaya düşeceğini söyledi. Otoyolun bu sene içinde hizmete açılması planlanıyor.
13: Yaklaşık %88'lik bir gerçekleşmeye ulaştık. Yani yapacak çok az işimiz kaldı, finale doğru ilerliyoruz. Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunu tamamladığımızda mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini sadece ve sadece 18 dakikaya indirmiş olacağız. Böylece yolumuzda zamandan 2 milyar 700 milyon lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. İnşallah Çeşmeli ile Erdemli Doğu Kavşağı arasının trafiğe açılmasını Temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Böyle bir hedef koyduk. Geri kalan Kız Kalesi'ne kadar olan kesimi de inşallah Aralık ayı içerisinde, Aralık ayına kadar da orayı hizmete açmış olacağız. Yani otoyolumuzun tamamını İnşallah bu sene içerisinde hizmete açmış olacağız. Bu da bizim için kıymetli. Yani Türkiye'de en hızlı şekilde yaptığımız, en hızlı bitirdiğimiz otoyol olacaktır.
0: Aile ve nüfus 10 yılı konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuyla ilgili NTV muhabiri Deniz Tüysüz'ün sorularını yanıtladı. Aile ve nüfus politikalarının Türkiye için beka meselesi olduğunu söyledi.
14: Aile ve nüfus 10 yılı vizyonu aslında devletimizin gelecek 10 yılını şekillendirecek çok stratejik bir adımdır. Aile bizim için bir milli beka meselesi haline geldi. Zira nüfusla güçlenen bir Türkiye'den bahsedebiliriz. Biz aileden kök alan, nüfusla güçlenen bir Türkiye'yiz. Özellikle aileyi merkeze alan ve önümüzdeki 10 yıl boyunca çalışma hayatından eğitim hayatına, dijital çağdan aileyi korunmasından şehir planlamasına kadar pek çok başlıkta Aile Bakanlığı'nı da tabii koordinasyonda yürütülen bir vizyon planını ortaya çıkaracağız. Uzun vadeli nüfus planlama programlarıyla beraber maalesef bir doğurganlık hızımızda da azalma oldu. Sadece ondan kaynaklı değil tabii. Kentleşmenin de bunun etkisi var. Şu anda Türkiye'de ailelerimizin %57'sinde 18 yaş altı çocuklar bulunmuyor. Bu da önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilkokul çağındaki çocuk sayımızın 900 bin azalırken, yani bu aslında sadece 900 bin çocuğun azalması değil, iş hayatında öğretmen sayısının azalmasından tutun da yaşlı bakıma yönelik pek çok çalışma gerektirecek. Dolayısıyla bizim aslında bütün bu çalışmaları bütüncül bir perspektifle ele alarak yine aileyi koruyan, güçlendiren çocuk sayısını yönelik destekler sunmaya devam ederek, evlenmek isteyen gençlerimizin önündeki engelleri kaldırarak pek çok çalışmalarımızı kalıcı hale getirecek, hem ailelerimizi hem gençlerimizi hem çocuklarımızı koruyan, güçlendiren bir çalışma yürüteceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi programına ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, gelecek 10 yıla yön verecek olan Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi için ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum ifadesini kullandı. Toplumumuzun en güçlü dayanağı olan aileyi koruyan, nesiller arasındaki bağı kuvvetlendiren bu kıymetli çalışmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum dedi. Özel sektörde çalışan kadınların yarıdan fazlası doğumdan sonraki bir yıl içinde işten ayrılıyor. Çocuğun bakımını sağlamak ya da esnek çalışma imkanlarının beklendiği gibi olmaması işten ayrılma nedenleri arasında. Bu veriler Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun iş gücü piyasası ve kadın istihdamı ekseninde aile dostu politikalar raporunda.
2: Her 100 kadından yaklaşık 60'ı anne olduktan sonra bir yıl içinde işten ayrılıyor. Yaklaşık %35'i yeniden çalışma hayatına dönmüyor. Bu veriler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İşbirliği'nde hazırlanan İş Gücü Piyasası ve Kadın İstihdamı ekseninde Aile Dostu Politikalar raporunda. Raporda özel sektörde çalışan ve 2016-2025 döneminde doğum yapan yaklaşık 1,4 milyon kadının aylık idari verilerinin analizi yer alıyor. Buna göre doğumdan sonraki bir ay içinde kadınların %3,7'si, 6. ay içinde %39,9'u ve 12. ay itibarıyla ise %56,5'i işten ayrılıyor.
15: İstihdamdan ayrılmanın temel nedenlerine baktığımızda kadınların üzerindeki orantısız bakım yüküyle sınırlı esnek çalışma imkanları ve bu imkanlara dair bilgi azlığı olduğunu görüyoruz.
2: Büyük firmalarda doğum sonrası işten ayrılan kadınların oranı %15. Küçük ölçekli firmalardaysa bu oran %43. İşten ayrılan kadınların %64,33'ü yeniden kayıtlı istihdama dönüyor. Ortalama dönüş süresi ise 13,3 ay.
15: Raporun ayrıca önerdiği başka unsurlar da var. Farklı çocuk bakım destekleri, yaşlı ebeveynlere yönelik bakım kolaylıkları, okula giden çocukların idaresi ve okuldan alınma saatlerine yönelik düzenlemeler gibi.
0: Mayıs ayının ilk haftası her yıl Türkiye'de ve Avrupa'da kalp yetersizliği farkındalık haftası olarak biliniyor. Kalp hastalıkları uzmanları kalp yetersizliğinin tanıyla tedavisine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. O etkinliklerden biri de Ordu'da yapıldı. Araştırmalara göre Karadeniz bölgesi kalp yetersizliğinin en fazla görüldüğü bölge. Doktorlar farkındalığı arttırmak için vatandaşlarla yürüyüş yaptı.
16: Doktorlar Ordulu Kalpler sloganıyla vatandaşlarla birlikte yürüdü. Kalp yetersizliği hastalığına ve kalp sağlığının önemine dikkat çekildi. Erken tanı ve tedavi anlatıldı. Ordu'da görevli 50'yi aşkın doktor kalp yetersizliği farkındalık haftası için bir araya geldi.
17: Tedaviden sonra kalplerini çıkartmak zorunda kaldık. Çıkarttıktan sonra da bir ilaç tedavisine başladık. O ilaç tedavisinden sonra iyi gitmeye başladı her şey. Şu anda daha çalışabiliyorum, daha rahat hareket edebiliyorum. 10 katlı binaya çıkabilirim.
18: Yürüyemiyordum, yatamıyordum, uyuyamıyordum. Böyle sandalyelerin üzerinde uyuyordum. Şu anda kalp yetmezliği sıkıntısından dolayı hiçbir sıkıntım yok. Çok başarılıyım. Türkiye'nin her tarafına gidiyorum. Aktivitelerin hepsini başarıyla yapabiliyorum.
16: Araştırmalara göre Karadeniz bölgesi Türkiye'de kalp yetersizliğinin en çok görüldüğü bölge.
19: Bugün kalp yetersizliği maalesef geç tanı aldığında, yeterli tedavi edilemediğinde bizim iyi bildiğimiz kolon, prostat, meme kanserinden daha ölümcül bir hastalık.
16: Uzmanlar kalp hastalıkları yaşının giderek düştüğünü de vurguladı.
19: Artık daha erken yaşlarda ortaya çıkmakta. Biz 2025 verilerine baktığımızda Ordu'da kendi hastanemizde Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 2025 yılında 15 tane 30 yaşın altında gence kalp krizi nedeniyle müdahale etmişiz. 15 tane 30 yaş altı gence kalp kriziyle müdahale etmek gerçekten çok acı bir veri.
16: Türk Kardiyoloji Derneği'nin de destek verdiği etkinliğe kalp sağlığı bilincinin artması için aileleriyle birlikte çocuklar da davet edildi.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, ikamet harçlarına zam geldiği iddialarının doğru olmadığını söyledi. Zorlu söz konusu iddiayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıtladı. İkamet harçlarına ilişkin bir değişim olmadığını belirtti. Mevcut sistem hali hazırdaki ücretler üzerinden devam edecektir ifadesini kullandı. Zorlu, başkanlığını yürüttüğü Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın konuyu yakından takip ettiğini belirtti. Özellikle Türk dünyasından gelen soydaşlarımız açısından hassasiyetimiz en yüksek seviyededir ifadesine yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde çocukken cinsel istismara uğrayan mağdurların Katolik Kilisesi'ne açtığı dava anlaşmayla sonuçlandı. New York Başpiskoposluğu 1300 cinsel istismar mağduruna $800 milyon tazminat ödemeyi kabul etti. 2024'te Los Angeles Başpiskoposluğu cinsel istismar mağdurlarına 880 milyon dolar rekor tazminat ödemeyi kabul etmişti. New York'taki tazminat miktarının Los Angeles'tan sonra en yüksek meblağ olduğuna dikkat çekildi. Anlaşmanın tamamlanabilmesi için bütün mağdurların kabul etmesi gerekiyor. Başpiskoposluk cinsel istismar suçu işleyenlerle ilgili belgeleri de kamuoyuna açıklamayı kabul etti. Eyaletler onlarca yıl önce işlenen suçlara ilişkin mağdurlara dava açma hakkı tanıyınca son yıllarda binlerce mağdur mahkemeye başvurdu. Katolik Kilisesi Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç yıl içinde milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Türkiye'de banka hesaplarını üçüncü şahıslara yardım amaçlı ya da kazanç elde etmek için kullandıran ve IBAN dolandırıcılarının tuzağına düşen on binlerce kişi nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. Aralarında burs vaadiyle kandırılan öğrenciler de var, iş vaadiyle dolandırılan ev hanımları da. Mağduriyet büyüyor, yargılamalar sürüyor. Onlarca yıl hapis cezası alanlar var. Mağdurlar IBAN dolandırıcılığıyla ilgili yasal düzenleme bekliyor. NTV'den Osman Terkan hem hukukçularla hem de mağdurlarla görüştü, taleplerini dinledi. Bu konuyu açılan parantezi ekrana getireceğiz ve saat başında da tekrar burada olacağız.
20: Bir iki saatlik IBAN'ı kullanacağız diye söylendi.
21: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
22: Güvene dayalı IBAN'ımızı verdik ve bunun altını inanın çok ağır cezalarla cezalandırılıyoruz.
23: Çok pişmanım. Hayatım alt üst oldu.
24: Kimi burs vaadiyle kandırıldı, kimi ev bütçesine katkı sağlama niyetiyle banka hesabını para karşılığı kullandırttığı dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldü. Arkadaş ya da akraba kurbanı olanlar oldu. Farklı yöntemlerle aynı tuzağın içine çekildiler ve sayıları her geçen gün artıyor. Türkiye'de yüz binlerce IBAN dolandırıcılığı mağduru olduğu tahmin ediliyor.
25: Şu an bizdeki veriler toplamda 350-400 bin kişinin birebir mağdur olduğu, aileyle beraber 2-3 milyon kişinin doğrudan bu süreçten etkilendiği şeklinde ve bu insanlar ekonomik olarak istismar edilen bir kısmı da hiçbir şekilde haberi olmadan IBAN'ları, internetleri, wifi'leri kullanan insanlar.
20: 1-2 saatlik IBAN'ı kullanacağız diye söylendi. Ben çok çaresiz durumdaydım. Eşim çalışamıyordu, aynı zamanda sıkıntılarım vardı. Ben de bu yüzden kabul ettim. Buraya para gelmeye başlamış. Derken sonra banka hesabım bloke oldu. Ve karşı taraf beni engelledi. Kesinlikle yani 1500 lira para vereceğiz diye söylendi. Ben bu parayı almadım. Tabii ki ondan sonra dosyalar arka arkaya gelmeye başladı.
26: 2025 yılında dolandırıcılık suçuyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvuruların 1 milyondan fazlası soruşturmaya dönüştü. Dolandırılanlar arasında öğrenciler, ev hanımları ve emekliler de var. IBAN çeteleri onları farklı yöntemlerle tuzağa düşürdü. Tuzağa en kolay çekilenlerse genellikle maddi olanaksızlık içinde okumaya çalışan öğrenciler oluyor. Dolandırıcılar onları burs vaadiyle kandırıyor ve bilgilerini ele geçirdikleri banka hesaplarını kara para trafiği için kullanıyorlar. Sonuç, binlerce masum genç mağdur oldu. Çoğu hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.
21: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
25: Yurtta kalan bir öğrenci müvekkilim benim. O da arkadaşı diyor ki bana para gelecek, bana bir kartını bir saatine verir misin, çekim gelin diyor. Müvekkil de veriyor, tamam diyor, o da arkadaşım diyor. Sonra gelip diyor annem diyor köyden gelememiş diyor, hastalanmış diyor. Kart bu gece bende kalsın diyor. O gece sabaha kadar karta 61 tane havale yapılıyor. 10 kere para havalesinden 10 kere şikayet, toplamda 40 yıl gibi bir cezayla hemen hemen adam öldürenden daha fazla bir cezayla karşı karşıya kalınıyor.
24: 2025 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulu'na yaklaşık 1 milyon şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Şüpheli bildirimlerin yarısından fazlası bankalardan geldi. Bildirimlerin %65'inde dolandırıcılık suçu işlendiği tespit edildi.
22: Ben bir beden eğitimi öğretmeniyim. 3 tane adıma açılmış dosya var. Aynı keza eşim şu an 10 aydır cezaevinde ve 23 yıl hüküm yedi. Benim 2 tane evladım var. Ben ne yazık ki çalışamıyorum. Sicilimden dolayı iş bulamıyorum doğru düzgün.
23: Akraba olan bir şahıs beni arayarak banka hesaplarımı istedi. Hesaplarımı verdim. bu hesapları verdikten bir gün sonra bana bankadan bir mesaj gelince ben şüphelendim. Hayatım alt üst oldu. Dolandırıcı

0: üzerinden para hareketleri sağlıyorlar. Hem de çok küçük para hesap hareketlerinde bile bu 4 yıldan 10 yıllık hapis cezasıyla ne yazık ki bu genç kardeşlerimiz karşı karşıya kalabiliyor.
1: İBAN dolandırıcılığı gibi yöntemlerle mağdur edilen vatandaşlara ilişkin yeni yasal düzenlemenin yakında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
2: Bekleniyor, var ama tabii bilmiyoruz artık. Meclisten geçer mi geçmez mi? Bir düzenlememiz var.
1: Düzenlemeye göre banka hesaplarını para karşılığı kullandıranlar veya başkasının IBAN numarasını bedel ödeyerek kiralayanlar artık nitelikli dolandırıcılıktan yargılanacak. Suçun faillerine 3 yıla varan hapis ve 2,5 milyon lira idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Bazı dosyalarında uzlaşma kapsamına alınacağı beklentisi var.
3: 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira ya da herhangi bir para için 40 yıl, 50 yıl ceza almayı göze almaz. Bu insanlar içerisinde kamu çalışanları var, politik sınavını kazananlar var. Hatta hukukçular var, doktorlar var, tıp fakültesi öğrencileri var, bir müvekkilim var, 410 tane dosyası var. Bu çocuk 24 yaşında.
1: Yüz binlerce IBAN mağduru uzlaşma talep ediyor.
3: Çözümün uzlaşma ve helalleşme olduğunu düşünüyoruz. Makul bir faiz uygulayarak müştekilerle sanıkların helalleşmesinin sağlanması bizim temel amacımız ve dosya hakkında düşme kararı verilmesi.
4: Biz anneler perişanız, evlatlarımız perişan, gençliği bitti, oğlumun psikolojisi bozuldu. Ne olduğunu bilmiyor. Bilseydi zaten IBAN'ını vermezdi. Uzlaşma verin, lütfen rica ediyorum.
5: Biz bu sistemin ne yazık ki kandırılan mağdurlarıyız ve biz güvene dayalı IBAN'ımızı verdik ve bunun altında inanın çok ağır cezalarla cezalandırılıyoruz. Bizim sizlerden tek istediğimiz ayrımsız bir uzlaştırma.
1: Banka hesaplarındaki şüpheli işlemler konusunda uzmanların uyarısı var.
0: Birileri bizim adımıza hesap açmışsa bu hesapların kontrolünü E-Devlet'ten yapalım. Yine söz konusu hesapların bilgimiz dahilinde olmayan hesap hareketleri gördüğümüz takdirde doğrudan bankaya şüpheli işlem bildirim talebinde bulunalım ve en yakın Cumhuriyet Savcılığına gitmek suretiyle söz konusu suçların işlendiğini Cumhuriyet Savcılıklarına bildirelim.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sura Sura.
7: Herkes soru sorabilir.
8: Ne? Nasıl? Niçin?
7: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
9: geçmişe dönmek de lazım.
7: Netleştirelim. Bunu mu demek istediniz?
9: Bu mesajın etkisi ne olacak?
7: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten? Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
6: Deniz Kilislioğlu'yla Sora Sora her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.

0: akşamlar. Yakın Plan'a hoş geldiniz. Ben Zehra Küçük. Orta Doğu'da güç hesaplaşması tırmanarak devam ediyor. Washington, Tel Aviv, Tahran hattında yeni ve daha sert bir sürece girildiği konuşuluyor. Hürmüz Boğazı üzerinden şekillenen stratejik hamleler, enerji güvenliği ve küresel dengeler açısından kritik bir kırılmanın habercisi olarak değerlendiriliyor. Görünen o ki bu gelişmeler yalnızca askeri değil, siyasi ve ekonomik sonuçlarıyla da çok uzun bir süre konuşulacak ve tüm bunların ortasında şekillenen yeni bir dünya düzeni tartışması ya da belki düzensizliği de demeliyiz. Gerilim nereye evriliyor? Bölgeyi bekleyen senaryolar neler? Gündem bir hayli yoğun, sorular da kritik. Hemen konuklarımı tanıtarak yayına başlamak istiyorum ben. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak İstanbul stüdyomuzda bizlerle beraber ve Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk, Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin de internet üzerinden yayınımıza konuk olmakta. Bütün konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum ben.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk, merhabalar.
0: Yeliz Albayrak, sizinle başlayalım. Şimdi Trump'ın köşeye sıkıştığı değerlendirmeleri sıkça yapılıyor. Uzunca bir süredir de yapılıyor esasında. Şimdi yeni bir askeri briefing aldığı konuşuluyor. Hemen ardından da İran'ın o yeni planını Pakistan aracılığıyla sunduğu ifade ediliyor. Ama nitekim Trump onu da beğenmedi. Şimdi senaryolar konuşuluyor, tehlikeli senaryolar konuşuluyor. Amerika Birleşik Devletleri ya maliyeti çok yüksek bir savaşa girecek ya da nükleer dosyayı belirsizliğe iten bir uzlaşıyı kabul etmek zorunda kalacak mı acaba deniliyor. Sizce hangisi daha makul geliyor kulağa, hangisi daha gerçekçi?
2: Şimdi açıkçası iki tarafında kırmızı çizgileri var. Trump

0: Zaten bu işe başlarken ortaya sürdüğü savların hangisi inanılır, hangisi ABD'nin hakikaten hayrına ya da başka güçlerin mi hayrına diye sürekli en başından beri biliyorsunuz tartışıyoruz. Ama geldiğimiz mevcut noktada bir şekilde adım atılamıyor. Ne İran geri adım atıyor, ne ABD geri adım atıyor. Çünkü yeterince bir maliyet üretmediklerini belki de ya da hala direnme noktasında olduklarını iki tarafta hissediyor. Çünkü Trump için bir başarı anlatısı inşa edilmesi gerekiyor. Böyle bir zorunluluk var çünkü arasında bir ara seçimler var biliyorsunuz önümüzdeki dönemde. Burada bir çoğunluk inşa etmesi gerekiyor. Çünkü demokratlar o çoğunluğu vermek istemiyor. Ve tabii ki hakkında bir sürü şu anda biliyorsunuz eleştiriler devam ediyor. Desteğin çok azaldığını biliyoruz. Onu destekleyen o magacı kemik kitlenin bile sorguladığını biliyoruz. İçeride bir kanat var. Savaşın devam etmesini istiyor. Çünkü büyük bir maliyet harcandı. Ve henüz Trump'ın o vaat ettiği şeyler yerine getirilemedi. Hürmüz boğazını açıp kapatma noktasında bir şekilde taraflar sıkıştı. Bir taraf devam edilmesini istiyor. Bir tarafta tabii ki bunun ekonomik çıktılarıyla ABD'nin ve küresel sistemin baş edemeyeceğini düşündükleri için hal böyle olunca tabii en baştaki verilen ekonomik vaatler de seçim kampanyalarından bahsediyorum yerine getirilmediği için petrol fiyatları da şu anda ABD'nin iç ekonomisinde ne olursa olsun kendileri üretici olsalar bile bütün sistem entegre çalıştığı için bundan kendilerini sıyıramıyorlar. ABD'nin seçimleri de ekonomi üzerine dönüyor biliyorsunuz. Bir şekilde burada bir sıkışmışlık var. Farklı görüşler var. Geri çekilmesi noktasında ya da henüz gerçek bir kazanım elde edilmediği için geri dönülmemesi noktasında baskı yapan başka bir kanat var. İran tarafına baktığınızda İran tarafı da ekonomik olarak şu anda tabii ki abluka dolayısıyla çok sıkışmış durumda. Fakat içeride Trump'ın da ara sıra dikkat çektiği çok sivri konuşan bir başkan biliyorsunuz. Hiçbir şekilde çekilmeden her şeyi diplomatik teamüllere uymadan beyan ediyor. İçerideki sıkışmışlığı, içerideki liderin kim olduğunu biz aslında bilmiyoruz. Her aradığımda başka bir muhatap buluyorum gibi
1: liderler söylenmeleri var. Şu anda cümlesi de var.
0: Kesinlikle. Şimdi aslında devrim muhafızları mı içeride komutada yoksa bizim daha diplomatik tarafının Pakistan masasında gördüğümüz taraf mı şu anda muhatap orayı kestiremediğini söylüyor. Aslında içeriden bir baskı olduğunu tabii bu mevcut tablo İran içerisinde bakın ne kadar gidebilir. Şu anda evet bu şokun etkisiyle krizin etkisiyle çoğu kişi bir şekilde destek veriyor bir araya geldi. Ama içeride yönetimsel şu anda birçok eleştiri var. Belli bir süreliğine sesler biraz daha kısılmış olsa da bundan sonra tabii ki bu ekonomik gidişattan etkilenen olan İran içerisindeki elitler de var. Bakın orta vadede, kısa vadede belki şu anda bir araya geliş tabii ki var. Bunu tabii ki gözlemliyoruz. Buradan bu kazanımlardan geri adım atmak istemeyen ve içeride daha da keskinleşen bir rejimde kesinlikle var. Devrim muhafızlarından bahsediyorum. Hal böyle olunca o diplomatik kanat ne kadar rahat hareket edebiliyor? Ne kadar ABD ile eşit bir noktaya ya da makul bir noktaya gelebilecek. Bunların hepsi şu anda tabii ki soru işareti. İki tarafta birbirine belli bir tabloyu hapsetmiş gibi görünüyorlar maalesef. Ve kırmızı çizgileri ve geri adım atarlarsa kendi iç siyasetlerinde kamuoylarına nasıl bir mesaj vereceklerinin kaygısıyla da çok rahat şu anda
1: Trump
0: hareket
1: ediyor. Kazandım diyor. Kazandık zaten biz şu anda diyor mesela ama.
0: Evet Trump en başından beri öyle söylüyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Her konuda Trump o 12 gün savaşlarında da bütün biliyorsunuz Ford'un, Natanz, İsfahan hepsi biz dedi ortadan kaldırdık. Bütün dedi donanmayı ortadan kaldırdık. Askeri olarak İran artık bitti dedi. Ama kaybetmeyerek kazanan bir İran var karşımızda. Asimetrik bir deniz gücüyle bir şekilde hala ABD'yi o abluka noktasında tutarak o kara savaşına, kara saldırısına adım atmamasını sağlamış bir İran var. Kara savaşından şu anda bakın bahsedemiyoruz. Sadece havadan müdahaleyle bu işin bir şekilde kotarılamadığını ABD'de bütün kamuoyu da görmüş durumda. İran buradaki avantajlarının gayet farkında. Hürmüz kartının çok işe yaradığını test edip onaylamış oldu ve bunu da kullanmak istiyor. Tabii ki uranyum meselesi var. Uranyum meselesi gibi kendilerinin egemenlik ihlali olarak gördüğü birçok konu var tabii ki burada. Vekil aktörlerden tutun füze üretimine ya da menzillerine kadar masada çok önemli konular var. Ama konu dönüp dolaşıp Hürmüz'ün etrafında şu anda daha fazla kilitlenmiş gibi duruyor. Çünkü ABD'nin belki en başında Trump'ın ortaya koyduğu bu plan çok da fazla şu anda biliyorsunuz işe yaramadı. Çünkü Trump çok fazla müzakere etmek isteyen bir başkan gibi görünmüyor. Kendi kuralları var, kendi şartları var. İran'ın bunları tercih edip etmemesiyle ilgileniyor sadece.
1: Peki Armağan Öztürk size dönmek istiyorum. Şimdi Trump'ın başta çok çabuk ikna edildiği, o yüzden de ilk gün bütün tepe kadroyu işte yok ettiklerini gördük. Sonrasında işte rejim böyle devrilmiyor, bu anlaşıldı. Hani bütün herkesi öldürdüler ama yine de rejim hala orada duruyor. İki ayı geride bıraktık artık. Şimdi baktığımız noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin amacı işte İran'ın zaten kötü olan ekonomisini bu savaşla baskı altına alarak Tahran'ı nükleer müzakere noktasında istediği yere çekmekti, geri adım attırmaktı. Bugüne kadar bunun sağlanmadığını görüyoruz. Şimdi İran'ın amacıysa ekonomik, yine aslında baktığımızda ekonomik bir şekilde Washington için bu süreci siyasi maliyete dönüştürmek. Böyle bakıldığında ne görüyorsunuz? Yani burada aslında bir ekonomi savaşı da görüyoruz. Pek çok parametreyi de barındıran bir stratejisizlik olduğu ifade ediliyor. Özellikle Amerika kanadında. O yüzden de bir türlü oradan çıkamadığı, istediğini alamadığı beyan ediliyor. Siz ne dersiniz?
2: Şimdi savaş tabii bir yere kadar rasyonel Zehra Hanım. Çünkü İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan bahsediyoruz. Aşırı dincilerin ve aşırı sağcıların yönettikleri hükümetler var bu ülkelerin başında. Dolayısıyla onların kararlarını okurken yaptıklarını ve yapamadıklarını rasyonelli bir yere kadar işletmemiz mümkün. Hani ama sorunuzu geniş çapla yorumlamak istersek. Şimdi bir kere tabii savaş siyasi bir olay. Bu savaşın çıkmasından önce Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir müzakere süreci vardı. Bu vekil güçler, nükleer, pazarlık, balistik füze programı. Sonra savaşın ilk günü Amerika ve İsrail, yani saldıran taraf aslında savaşın siyasi amacını söyledi bize. Dedi ki biz İran'da bir rejim değişikliği istiyoruz. Bu veya Amerikan-İsrail hegemonyasını, İsrail merkezde Orta Doğu'yu kabul edecek yeni bir İran hükümeti, zihniyet devrimini, bu devrimi gerçekleştirmiş bir İran'da yönetim değişikliği istemekteyiz. Bu amacın gerçekleşmeyeceği birinci haftanın ortasında ortaya çıktı. O günden bugüne yaklaşık 40 günde çatışma devam etti. Savruluyor aslında savaş, Zehra Hanım. Yani siyasi bir amacı olmadığı için karşılıklı askeri eylemlerle taraflar bunu bazen şiddetlendiriyorlar. Bazen de bu aralar olduğu üzere ateşkes sürecinde dinlenmekteler. Belki uygun bir zamanda tekrar çatışmaları başlatmak üzere bir tür savruluş süreci söz konusu. Bu savaşın bir anında İran Hürmüz'ü kapattığı için kaybolan siyasi amacın yerini askeri bir amaç aldı. Trump dedi ki Hürmüz'ü açacağız. Yani kendisi bunu beyan etti ve savaşın aşil topuğu, nirengi noktası haline geldi süreç bakımından. Şimdi İsrail'i bir kenara bırakalım. İsrail'e kalsa zaten ateşkes bile olmazdı. İsrail-İran meselesi çok daha derin ve köklü. Ama Amerika ve İran'ın biz kendine uygun nedenlerden dolayı hem ateşkesi hem de barışa ihtiyacı var. Yani Trump bir kere seçime girecek. Ayrıca beklediği kolay zaferi elde edemedi. İran çatışmasının devamı petrodolar sisteminin şoka uğramasını ve sistemin tümüyle çökmesine yol açacak. Ayrıca bazı jeopolitik riskler de var. Savaşın bölgeye yayılması gibi. Özür dilerim. İran'sa zaten ekonomisi zor durumda. Ablukayla çok daha zor durumda oldu. İran askeri kapasitesi 40 günlük savaşta beklenenin ötesinde çıktı. Pek çok yorumcunun iddiasının aksine, yani direnme kapasitesi. Ama onun da belli noktalarda sınırlarına ulaşıldı açıkça ortada. Yani balistik füze ve dronlar bakımından İran'ın çok iyi olduğunu biliyoruz ama mesela İran hava sahası İsrail ve Amerika tarafının istediği gibi kullanılmakta. Böyle bir söz konusu, böyle bir durum söz konusu. Tarafların anlaşmaya ihtiyacı var. Zaten siyaseten bu siyasi amacı ortadan kalktığı için. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ablukası, ablukayla ilgili bir şey hatırlatmak istiyorum. Hürmüz'ü Amerika İran kapattığında bu Amerika Birleşik Devletleri'ni ve müttefiklerini, Körfez'deki müttefiklerini çok zorladı. Hala da zorluyor. Savaş sırasında değil, savaştan sonra ablukayla yanıt verdi. Çünkü savaş sırasında yanıt verseydi, günleri hatırlayalım. İran'ın dronları ve füzeleri mesela Amerikan askeri birliklerine ve önemli hedeflerine, mesela Amerikan uçak gemisi kullanılmaz hale geldi drone saldırısıyla. Savaş sırasında buna böyle bir abluka kararı alsaydı ihtimal ki Amerikan savaş gemilerine yönelik ciddi bir balistik füze ve de drone saldırısı olacaktı. Ama bugün şu an ateşkes var. Mesela İran abluka kararından çok olumsuz etkiliyor. Çok çok ekonomisi zor durumda. Petrokimya tesisleri artık kapasitelerinin sınırına ulaşmış durumda. Çıkan petrolü,
1: o da çok önemli. Armağan Öztürk, o da çok önemli. Şimdi konuşuyoruz. OPEC'ten çıktı diyoruz Birleşik Arap Emirlikleri. Yani hafta evet. içinde hep bunu konuştuk. Şimdi İran'ın bir limiti var. 12 gün, 22 gün kaldı deniyor. Şimdi bir abluka var. Süresiz uzatılmış bir ateşkes var. Trump'ın böyle açıklamaları var. İran işte kendince bir anlaşma taslağı yine Pakistan üzerinden sunuyor ama gelinen noktada sanki İran'ın eli daha da mı sıkışıyor?
2: Şimdi şöyle söyleyelim. Savaş zamanında İran bir kere dini lideri ölmesine rağmen devlet yapısı çökmediği için, yani saldıran tarafların varsayımları tutmadığı için halk ayaklanması da olmadı. Beklenenin ötesinde bir direnç gösterdi. Ayrıca Hürmüz'ün kapatılması ve savaşın bölgeye yayılması, bir an için şunu düşünün. Ateşkes olmasaydı ve bizim uzun uzun ekranlarda konuştuğumuz üzere Amerika gerçekten de bir kara operasyonu yapsaydı ne olacaktı? Biz o günlerde neyi konuşuyorduk? Mesela vekil güçlerinden Haçlı Şabi'nin kuvvete saldırmasını, Bahreyn'de bir isyanı, Babül Mendeb Boğazı'nın kapatılmasını, yani savaşın tüm bölgeye bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde yayılmasını, böyle riskler söz konusuydu. Savaş sırasında İran-Amerika ilişkileri içerisinde. Dolayısıyla Amerika bunu gerçekleştiremedi. Ama İran'ın da bir takım dezavantajları var. Bir kere ekonomisi çok zor durumda. Riyaldeki düşüş devam ediyor. O petrolü ne kadar depolayacakları belli değil. Belki program içerisinde konuşuruz, bilmiyorum. Yani ablukayı kırmak için başka yollar deniyor. Mesela acaba Umman üzerinden mi göndersek, Pakistan üzerinden mi göndersek? Yani petrolü bir şekilde, bu arada İran rantiye devlet. Yani o petrolü satarak zaten yaşayan bir devlet. Petrol satışına sadece petrol rezervlerini stoklamadaki sınıra ulaştığı için değil, aynı zamanda gündelik hayatın devam etmesi bakımından da ihtiyacı var. Sorunun kısa özeti ise şu: savaş zamanında İran beklenenden öte adımlar attığı için psikolojik üstünlüğü elde etmişti. Ama müzakere sürecinde, özellikle abluka kararından sonra, avantajın bir ölçüde Amerika'nın yanında olduğunu görmekteyiz. Ama bu ne kadar böyle devam edecek, orası tabii tartışmalı. Bir de şu aralar biliyorsunuz savaş sadece sahada yapılmıyor. Aynı zamanda zihinlerde ve ekranlarda da yapıyor. Yani mesela belli aralıklarda Trump'ın işte generallerle görüştüğü, savaş planlarını yeniledi gibi haberler çıkmakta. Bu haberlerin bir kısmı Amerikan hükümeti tarafından bir fiil çıkarılıyor da olabilir aynı zamanda. Yani Trump, eğer barışa yanaşmazsanız benim maksimalist taleplerim, özellikle nükleerle ilgili, her an ben saldırabilirim gibi bir yani izlenim yaratmakta. Yani taşlarını
1: döndüreceğim cümlesini gerçekleştireceğim mesajını veriyor o haberlerle.
2: Evet, bu mesajı sık sık veriyor ama şunu söyleyerek kapatayım ben ilk turu. Savaş bittiğinde askeri operasyonla ilgili ne riskler varsa sahada, aynı riskler devam ediyor. Siyasi, askeri ve ekonomik açıdan. Dolayısıyla bu 20 günlük müzakere sürecinde ya da ateşkes sürecinde olası bir kara operasyonunu kolaylaştıracak bir takım adımlar atılmadı. Amerika'nın oraya getirdiği yeni lojistik birlikler haricinde. Yani askeri operasyon hala zor ama bu bence bir satranç oyununa dönüştü. Bir karşılıklı olarak stratejik sabıra kim daha önce pes edecek, bunu da tarih gösterecek bize.
1: İran üst düzey bir komutan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmaların yeniden başlama ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti mesela. Siz buna ne dersiniz? Savaş yeniden başlarsa tam olarak ne olur?
3: Evet, normalde savaşın yeniden başlama ihtimali işte düşük, yatsınamayacak bir ihtimaldi. Fakat aslında bu Trump'a verilen yetkinin artık süresinin dolması, 60 günlük sürenin dolması ve kongre onayı gerekmesi, yeniden bir savaş, bir saldırı yapılabilmesi için bu işleri aslında biraz daha değiştirdi Amerika Birleşik Devletleri kanadında. Tabii tekrar bir saldırı gelmeyecek anlamına gelmemekle birlikte işi birazcık daha Trump'ın tamamen inisiyatifinden çıkardı demek çok yanlış olmayacak. Tabii bu süreçte önce şuna bakmak lazım Zahra Hanım. İki tarafta karar alma süreçleri nasıl işliyor? Trump sürekli olarak İran'da tek bir karar alıcı olmadığını ve muhatap olacak doğru kişiyi bulamadığını dile getirse de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki karar alma mekanizmasının ne kadar sağlıklı işlediği üzerinde de durmak lazım. Çünkü bu saldırı kararı ile ilgili ordu içinde, istihbarat içinde dahi ciddi bölünmeler olduğunu biz gördük. İstihbarattan istifa edenler oldu. Orduda askerlerin bu savaşa girmek istemediği ile ilgili ciddi paylaşımlar özellikle sosyal medyada ya da Amerikan basınında yer aldı. Trump'ın A takımında bile bölünmelerden bahsedildi. Vance'in ve Rubio'nun bu noktada Trump'a en yakın iki ismin dahi ayrıştığına dair bazı haberler vardı. Hatta Trump'ın kendi içinde de dönem dönem ayrıştığını gördük ki neredeyse hiçbir noktada istikrarlı bir tavır sergileyemediği gibi İran konusunda da söylemleri sürekli olarak çelişti. Yani bu karar alma mekanizması Amerika Birleşik Devletleri'nde tam anlamıyla işlemedi. Dolayısıyla herhangi bir adım attığında bunu stratejik kelimesiyle kullanmak Amerika Birleşik Devletleri tarafında sadece süs gibi göründü. Yani stratejik sabır, stratejik baskı bunu tam anlamıyla uygulayamadı. Trump'ın ilk dönemine de baktığımızda aslında Amerika Birleşik Devletleri belki de demokratlardan kalan bir yol haritası geliştirmişti. Bu sorunu bir anlaşmayla çözmüştü. Fakat Trump gelir gelmez ilk döneminde bu anlaşmadan çekildi. Bir sonraki döneminde de bu baskı politikasını sürdüreceğine dair bir yol haritası oluşturmuştu muhtemelen kendisine. Fakat hangi sebeptendir bilinmez. Kimileri bunu işte İsrail'e olan bağlılığına yorabilir. Kimileri Epstein o konusuna yorabilir. Kimileri dış politikayı okuyamamasına yorabilir ama İran'a yönelik kullandığı dış politika aracını değiştirdi. Yani o Trump maksimum baskı 2.0 politikasını bir kenara koyup bir başka dış politika aracı olan savaşa yöneldi. Fakat belki aslında tam kapasite gerçekten bir savaşa girişildi mi? Amerika Birleşik Devletleri savaş noktasında bütün kapasitesini kullandı mı ya da kullanabildi mi? Burada da bazı soru işaretleri var. Çünkü gerilimin kontrollü ve kademeli olarak arttığını gördük. Bir gün öncesinde...
1: Buyurun. Amerika tüm kapasitesini kullanmak ister mi? Hangi noktada ister? Çünkü çok kritik bir eşikte aslında şu anda bölge. Yani isteseydi ilk gün zaten bütün tepe kadroyu öldürdü. Öldürüldü yani bu yapılan saldırıda. Görüldü ki sonra istenilen alınamıyor. Böyle olmuyor. İran diğer ülkeler gibi değil. Orada farklı bir okuma, daha kadim bir medeniyet var. Farklı bir dinamik var orada. Şimdi orada sanıyorum anlatıldığı gibi olmadığını gördü Donald Trump her şeyin. Yani bütün kapasiteyi koysa, siyasi maliyetini şimdi ara seçimlerde gelirken göze alabilir mi Donald Trump?
3: Aslında Trump ilk saldırıda çok daha böyle ağır şok edici, bütün askeri altyapısını hedef alan bir eyleme girişti mi? Benim soru işaretim aslında burada evet çok önemli isimlere hedef aldı. Bu istikrarlı şekilde bu saldırı türünü sürdürseydi muhtemelen bugün muhatap olduğu isimlerin birçoğu da ortada olmayabilirdi. Ama tabii şu boyutuyla bakmak lazım. Venezuela modelinin İran'da uygulanamayacağını bölgeyi az çok takip eden, az bir tarih okuyan insanların birçoğu tahmin edebiliyordu. Çünkü bu kurumsallaşmış mekanizma İran'da çok daha güçlü. Her ne kadar devrimle birlikte o devlet aygıtının biraz zayıfladığı iddia edilse de binlerce yıllık bir devlet yapısından bahsediyoruz sonuçta bu topraklarda. Yani Venezuela'daki en tepedeki Maduro'yu aldım, alttaki J.C. Rodriguez'le anlaştım, devam ettim modelinin burada uygulanamayacağını ben Trump'ın da tahmin edebiliyor olacağını düşünüyorum. Ama tabii günün sonunda belki de Amerika Birleşik Devletleri kanadının aklındaki plan İran'ın başındaki kendileriyle uzlaşamayan, istedikleri noktaya gelmeyen isimleri elimine edip biraz daha uzlaşmaya açık isimleri güç sahibi yapmak olabilirdi. Fakat bu noktada da planlarının aslında bugün itibariyle ters tepmiş olduğunu görüyoruz. Çok daha İran'daki yönetimin radikal, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı sert ve pazarlıkları sıkı sıkıya uygulayabilen, sorunuzda da sorduğunuz o stratejik sabırı gerçekleştirebilen kişiler olduğunu görüyoruz. Bu noktada belki Larijani'nin kaybı İran adına önemliydi. Fakat halihazırda bunu yürütecek bildiğimiz isimler ortadan kaldırılsa dahi işte Pezeşkiyan'dan tutun diğer isimlere kadar, Galibov'a kadar bunlar ortadan kaldırılsa dahi bu sistemi devam ettirebilecek, bu stratejiyi sürdürebilecek isimlerin olduğunu görüyoruz İran tarafında. Ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçte hem tam olarak neyi amaçladığını bilmeyen hareketleri hem de hocalarımın da söylediği üzere seçim baskısı bu noktada ve güçlü bir karar alarak bu sürece başlamamış olmaları birazcık işlerini zorlaştırıyor. Bugün gelen son sonuçlar işte %34 gibi bir orandan bahsediyor cumhuriyetçiler için ki bu gerçekten korkutucu. 6 Mart'ta da bir oylama yapılmıştı ve oylamanın hemen ardından Trump'a bu yetki teyit edilmekle birlikte saldırı yetkisi cumhuriyetçilerin Trump'ı ciddi şekilde uyardıkları ve Nisan sonunda mutlaka bu süreci tamamlamış olmaları gerektiğine dönük bazı haberler vardı. Nisan sonu gelinen noktaya baktığımızda aslında bu talebin de yerine geldiğini görüyoruz. Fakat ortada herhangi bir taraf adına zaferden bahsedemeyeceğimiz gibi kazanan taraf söylemi halk nezdinde daha çok karşılık gören tarafın İran yönetimi olduğunu görüyoruz. Bu noktada tabii baskı politikasını kenara koyup bu savaş aygıtına yönelmiş olması aslında İran'daki rejimin de elini rahatlattı demek çok yanlış olmayacak. Evet kayıplar verildi, dini lider öldürüldü ama şöyle de bir gerçeklik var. Toplumdaki o rahatsızlık hatırlarsınız esnafın dahi sokağa indiği süreçler yaşanmıştı İran'da protestolarda. Bu da büyük ölçüde bu protestolar bir süreliğine daha belki halının altına süpürülecek. Ve bu noktada tabii rejimin elinin biraz daha güçlendiğini söylemek mümkün.
1: O, İçerideki şöyle şeyler de konuşuluyor. Yusuf Bahadır Keskin rejimin eli güçlendi derken, şimdi Müşteba Hamane görünmüyor tabii, göremiyoruz. Çok fazla şey de söyleniyor işte tedavi gördüğüne dair. Devrim muhafızlarının da maaş alamadığı için bir huzursuzluk, rahatsızlık içerisinde olduğu, bu ekonomik krizin derinleştiği ve artık orada da bazı işte palazlanmaların baş gösterdiği ifade ediliyor. Mesela orada da böyle bir durum yaşanırsa, şimdi Trump bunu söylüyor, oradaki bu rahatsızlıktan vurmaya çalışıyor. Orada Trump'ın dediği gibi bir durum gerçekleşirse o zaman İran'da bir bölünme mi yaşanacak? Trump'ın istediği tablo ortaya mı çıkacak? Sokakları hareketlendirmek şu an Trump'ın istediği şey ama bu aşamada bu yaşanamıyor, yaşanmıyor. Ne olur orada?
3: Bu arada maksimum baskı politikasını belki de savaşla bir nebze hızlandırdığını söylediğimizde bu da alternatif bir tez olacak aslında. Yani halihazırda zaten iyi gitmeyen İran ekonomisini çok daha hızlı bir boğulma sürecine atmış olma ihtimali de var bu savaşın. Hatırlarsanız savaşın ilk günlerinde sizinle de burada yayında konuşurken, hı hı, savaş bittiği gün İran'ın asıl savaşı o zaman başlayacak diyorduk. Yani zaten halihazırda iyi gitmeyen bir ekonomiden bahsediliyordu. Ailelere destek olmak için kişi başına ekonomik yardım verileceği ve bunun yaklaşık 3,5-4 dolar seviyesinde olduğunu söylemiştik. Ekonomik bunalımın ciddi şekilde had safhaya geldiğini söylemiştik. Sürecin devamında Armağan Hocam da anlattı, Yeliz Hocam da anlattı. Bu Hürmüz Boğazı'ndaki aslında tıkanıklık her iki tarafında birbirinin nefesinin ne kadar yeteceğini ölçmeye yönelik bir süreç. Evet, Amerika Birleşik Devletleri içeride petrol fiyatlarının artışı seçimlere sayılı zaman kala belki Trump yönetimini, cumhuriyetçileri zor duruma sürüklüyor. Dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin doğudaki müttefiklerinin Hindistan, Güney Kore, Japonya maliyetlerini, petrol fiyatları, petrol kesintisi dolayısıyla belki zor duruma sürükleyebilecek, bu boyutlarıyla da bakıyoruz. Ama İran adına bu süreç, İran'daki rejim adına özellikle, çok daha can alıcı bir noktaya da evrilebilir. Önümüzde belki birkaç hafta, birkaç ay savaş yaşamasak dahi İran adına çok zorlu bir ekonomik savaş dönemi bizi bekliyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kaldığı ve yaptırımların, birincil, ikincil yaptırımların devam ettiği bu sürede asıl savaş yeni başladı İran için.
4: Bugün de ülke genelinde yağış var. 5 büyük kentte sağanak yağış etkili. Kuvvetli rüzgarlı hava soğuk. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 10, Bursa 12 derece. İzmir'de hem kuvvetli yağmur hem de rüzgar var. Sıcaklık 9 derece hissediliyor. Antalya'da yağış yine şiddetli ve gök gürültülü. Marmara'da bugün de yağmurlu bir gün. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 10 derecenin altında. Yarın yağış şiddetlenecek. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 9, Kayseri 16 derece. Bugün Ege'nin tamamı sağanakların etkisinde. Kuvvetli Poyraz'da hava daha da soğuyor. Yüksek noktalara kar da yağacak. Manisa 12, Muğla 13, Kütahya 5 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli. Dağlara kar yağıyor. Pazartesi Batı Karadeniz'de yağmur daha da şiddetlenecek. Bolu 8, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 19, Diyarbakır 20 derece. Hava durumu.
5: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da aile ve nüfus 10 yılı tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan evlilik yaşı, boşanma oranları ve doğurganlık hızına dair verilere değindi. Rakamlar hepimiz için tedirgin edici dedi.
6: Bugün ise çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da aile ve nüfus 10. yılı tanıtım toplantısında konuştu.
6: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Ülkemizde 2014'te yılda 1.351.000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü.
7: Erdoğan, önümüzde endişelenmemiz ve çözüm için harekete geçmemiz gereken bir tablo var dedi. Gelecek 10 yıl için belirlenen stratejileri açıkladı.
6: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
7: Bu kapsamda Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanarak farkındalığın artırılması amaçlanıyor.
5: Trendyol Süper Lig'deki zirve yarışında hesaplar değişti. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmek için gittiği Samsun'da 4-1 yenildi. Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe şansını son 2 haftaya taşıdı.
8: Galatasaray şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanırken zirvedeki puan farkı 4'e düştü.
9: Burada seviniyor olabilirdik ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyun ortaya koyup inşallah önümüzdeki hafta kutlamayı yapacağız.
8: Sarı Kırmızılılar 26. zaferini ilan etmek için gittiği Samsun'da ağır bir yenilgi aldı. Derbi mağlubiyetiyle ümidini kaybeden Fenerbahçe umutlandı. Galatasaray kazanması halinde şampiyon olacağı deplasmanda ikinci yarıda kayboldu. İlk devre Yunus Akgün ve Muadil Manji'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Ev sahibi 57. dakikada Şerif'le öne geçti. Sarı Kırmızılılar 63. dakikada kaleci Günay Güvenç'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Samsun Spor son 20 dakikada Muadil Manji ve Şerif'in ikinci golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk gelecek hafta daha iyi motive olmaları gerektiğini söyledi.
10: 4 puan öndeyiz tabii ki. Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maç kendi sahamızda oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maç bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor.
8: Galatasaray farklı yenilgiye rağmen şampiyonluk yarışındaki büyük avantajını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar kalan 2 haftada 1 maç kazanır veya 2 maçta da berabere kalsa bile zaferini ilan edecek. Fenerbahçe ise geçirdiği çalkantılı haftanın ardından Başakşehir'i 3-1 yenerek şansını son 2 maça taşıdı. Tedesco döneminden sonra teknik sorumlu Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkan Sarı Lacivertler, Talişka'nın hat-trick ile kazandı.
11: Gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri şu an. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Diğeri Allah'ın takdiri. Yani sonuçta bir mucize olursa tabii ki yani bunlara da inanmak gerekiyor.
8: Lider Galatasaray gelecek hafta Antalya Spor'u konuk edecek. Takipçisi Fenerbahçe ise Konya Spor deplasmanına çıkacak. Trabzonspor'un şampiyonluk şansı ise bitti. Göztepe ile evinde 1-1 berabere kalan Bordo Maviller son 2 haftaya liderin 8 puan gerisinde girdi. İkincilik yarışında da yara alan Fatih Tekke'nin ekibi Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kaldı.
5: Ahmet sportif faaliyetlerin Süper Lig'e çıkması Diyarbakır'da coşkuyla kutlandı. Binlerce taraftar kentin birçok yerinde araçlarıyla konvoy oluşturdu. Halaylar çekildi, havai fişekler atıldı.
12: Binlerce taraftar dev ekranlardan maçı takip etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle kutlamalar başladı. Ahmet sportif faaliyetlerin Süper Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı.
13: 14-15 yıldır yaklaşık şampiyon olamıyoruz. Bu bizim özlemimizdi. Takımımızı çok seviyoruz. Bekle bizi Süper Lig. Bekle bizi Süper Lig.
12: Ahmet Sportif Faaliyetler Trendyol 1. Ligi 2. tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Deplasmanda oynanan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü maçı için Diyarbakır'ın bazı noktalarında dev ekranlar kuruldu. Genç yaşlı çok sayıda kişi karşılaşmayı dev ekranlardan izledi. 3-3'lük maçın ardından taraftarlar kentte araçlarıyla konvoy oluşturdu.
14: Ahmet Spor Trendyol 1. Ligi'nde 74 puan aldı ve rakibi Erok Spor'u geride bırakarak Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Tabii bu başarı Diyarbakır sokaklarında kutlanıyor. Amespor taraftarları sokaklara döküldü ve büyük araç konvoyları oluştu. Şu anda trafik adeta kilitlenmiş durumda.
12: Taraftarlar takımlarının Süper Lig'e yükselmesini halaylarla kutladı. Havai fişe katıldı. Sadece Diyarbakır'da değil, bölgedeki birçok kentte de kutlama yapıldı.
5: İran üst düzey bir komutan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğunu söyledi. İran medyası ise ABD'nin 2 aylık bir ateşkes istediğini yazdı. Buna karşılık İran'ın talebi savaşın kalıcı olarak sona ermesi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın önceki gün gönderdiği son önerisinden memnun olmadığını söyledi.
15: Anlaşma yapmak istiyorlar ama ben bundan memnun değilim.
7: İran'ın Pakistan aracılığıyla gönderdiği son teklifte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı tatmin etmedi. Tahran'ın önerisi Trump'ın olası askeri seçeneklerle ilgili briefing almasından bir gün sonra geldi. Trump gazetecilerin onları yerle bir etmek mi istiyorsunuz sorusuna tercih etmem yanıtını verdi.
15: İnsanlık olarak tercih etmem ama seçenekler bunlar. Ağır bir şekilde girip onları yerle bir etmek mi istiyoruz yoksa bir şeyler yapmak mı istiyoruz?
7: Trump'ın bu ifadelerinin ardından İranlı üst düzey komutanlardan çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğu açıklaması geldi. Hatemül Enbiya komutanı Muhammed Cafer Asadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği sözleri tutmadığını iddia etti. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Eşe'yi de İran'ın müzakerelerden kaçmadığını ancak barış koşullarının dayatılmasını da kabul etmeyeceğini söyledi. İran geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne aşamalı müzakere öngören bir öneri göndermişti. Öneride savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasından söz ediliyor, nükleer müzakereler soruya bırakılıyordu. Axios'un haberine göre Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff, İran'ın metninde bir dizi değişiklik yaptı. Witkoff, nükleer müzakereyi yeniden taslak metne soktu. Zenginleştirilmiş uranyumun bombalanan tesisten çıkarılmaması ve müzakere süresince tesislerin faaliyete geçirilmemesi gibi şartlar ekledi. İran'ın Perşembe günü Pakistan'a ilettiği metnin bu değişikliklere yanıt olduğu ifade ediliyor. Trump yetki almadan savaş başlattığı için Kongre'nin baskısı altında. Kongre'de Amerikan başkanının yetkisini aşıp aşmadığı tartışılıyor. Trump baskılar üzerine Kongre liderlerine bir mektup gönderdi. Mektupta 7 Nisan'dan beri Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında saldırı olmadığını belirtti. 28 Şubat'ta başlayan düşmanlıklar sona ermiştir dedi.
5: İran'da patlamamış ABD-İsrail mühimmatlarının infilak etmesi sonucu devrim muhafızlarına bağlı 14 asker hayatını kaybetti. Olay İran'ın Zencan eyaletinde meydana geldi. ABD ve İsrail'in saldırılarında patlamayan mühimmatlar için arama tarama faaliyetleri yapılıyordu. Bu sırada patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu devrim muhafızları mensubu 14 asker hayatını kaybetti. 2 asker de yaralandı. İran medyasına göre hayatını kaybedenler arasında devrim muhafızları kıdemli komutanı Ali Musavi Havai de var. Bölgeye de şimdiye kadar 15 binden fazla patlamamış mühimmat tespit edilerek imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'dan 5000 asker çekme kararı, sırada İtalya ve İspanya mı var sorusunu da akıllara getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki askeri üs varlığına ve hangi ülkelerde konuşlu olduğuna bakalım.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da ondan fazla ülkede yaklaşık 68 bin askeri var. Bu sayıya tatbikatları için dönemsel olarak gönderilen askerler dahil değil. Askerler Avrupa Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı olarak 31 daimi üste görev yapıyor. Amerikan ordusunun buna ek olarak 19 askeri tesise erişimi var. Avrupa Kuvvetler Komutanlığı'nın Almanya ve İtalya'da karargahları bulunuyor. Almanya'daki Rammstein Hava Üssü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki en büyük üssü. Bu üste 1952'den beri Amerikan askeri görev yapıyor. Aralık 2025 itibarıyla Almanya'da 5 garnizon halinde 36.400 Amerikan askeri görev yapıyor. İtalya'da 2. Dünya Savaşı'nın bitişinden bu yana Amerikan askeri bulunuyor. Yaklaşık 13 bin askerli Almanya'dan sonra en çok Amerikan askerine İtalya ev sahipliği yapıyor. Askerler Vicenza, Aviano, Napoli ve Sicilya'daki üslerde görev yapıyor. İtalya'da 3 ayrı üste görev yapan 10 bini aşkın Amerikan askeri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin İspanya'da Cebeli Tarık Boğazı yakınlarında deniz ve hava üsleri var. Bu üslerde 3800'den fazla Amerikan askeri görev yapıyor. Polonya daimi olarak 369 Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor. Ancak Polonya'da dönemsel olarak gönderilen 10 bin Amerikan askeri bulunuyor. Askerler 4 ayrı üste görev yapıyor. Romanya ve Macaristan'daki durum da Polonya'ya benziyor. Romanya'da 153, Macaristan'da 77 daimi Amerikan askeri görev yapıyor. Ayrıca Romanya'da 3, Macaristan'da 2 üste dönemsel askerler bulunuyor.
5: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. En dikkat çeken Sonel'in çelişkili ifadeleriydi. Sim kartı inceleyen Gökhan Ertok'la görüştüğünü önce hatırlamadı, ardındansa kendisinin aradığını söyledi. Sonel, kendisi ve oğluyla ilgili tüm iddiaları reddetti.
12: Tüm iddialar iftira ve kurgu dedi. Suçlamaları reddetti. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Gülistan Doku'ya ait sim kartı inceleyen tutuklu İraç polis Gökhan Ertok, bazı bilgilerin silindikten sonra kartın kendisine gönderildiğini söylemişti. Tuncay Sonel bu iddiayı reddetti. Ayrıca Sonel'in Gökhan Ertok'la Gülistan kaybolduktan sonra birden fazla telefonda görüştüğü de ortaya çıktı. Eski vali ifadesinde önce Ertok'la böyle bir görüşmeyi hatırlamadığını söyledi. Ancak sonrasında çelişkili ifadeler verdi.
16: Bu görüşmeler yapıldıysa tamamı kayıp kızımızı bulmak için yapılmıştır. Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da beni sürekli aradıkları için ben bu nedenle söz konusu tarihlerde bizzat şahsen kendim arayarak yakından takip ettim.
12: Tuncay Sonel'e sim kartı neden usulsüz şekilde gönderdiği de soruldu. Sonel'in cevabı ise insani bir durum oldu.
16: Valiliğin kapısında ablasını ağlamakla feryat eder halde görünce ve savcılığa ulaşamıyoruz, size daha rahat geliyoruz deyince biz de insanız. Bazen insan bu tür durumlarda duygularıyla hareket edebiliyor.
12: Soruşturmada en merak edilen konulardan biri de Gülistan kaybolduktan sonra erkek arkadaşı Zeynal ve ailesinin Antalya'da 5 yıldızlı otelde konaklamasıydı. Sonel bu konuyla ilgili burada amaç aileyi korumaktı. Benim herhangi bir şekilde talimatım ve işlemim söz konusu değildir dedi. Tuncay Sonel oğlunun Zeynal Abarakov'la tanışmadığını da iddia etti. Bir iki kafeye gitmiş olabilir ama asla tanımaz, çalıştığı yerde denk düşmüş olabilir diye konuştu. Oğlunun Gülistan'ı öldürdüğü iddialarına ise alçakça bir iftira, itibar suikastı dedi. Tuncay Sonel Gülistan'ın erkek kardeşlerini suçlayıcı bir ifadede de bulundu.
16: Ben bu olayla ilgili sürekli Aygül Doku başta olmak üzere annesi ve babasıyla muhatap oluyordum. Bunun erkek kardeşleri neden gelip gitmez, merak etmez. Bu konuların da araştırılmasını istiyorum.
5: Jandarma organize suç örgütlerine yönelik 16 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 105 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda Mali Suçları Araştırma Kurulu incelemesi sonucunda 3,5 milyar lira hesap hareketi bulunan 198 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 105'i tutuklandı. 75'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, nakit para ve uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şüphelilere ait 24 taşınmaz, 16 taşınır ve 1060 banka hesabına el konuldu. Bursa'da avukat Hatice Koca Efe'nin öldürülmesiyle ilgili aralarında saldırganın da olduğu 5 kişi tutuklandı. Saldırgan Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını söyledi. Ancak güvenlik kamerası görüntülerinde olay öncesinde bölgede tur attığı görüldü.
7: Pusu kurmadım, tesadüfen gördüm dedi. Ancak bölgede aracıyla tur attığı ortaya çıktı. Avukat Hatice Koca Efe cinayetinde saldırganla birlikte 4 kişi daha tutuklandı. Avukat Hatice Koca Efe 28 yaşındaydı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde 5 milyon liralık borcu için icra takibi başlattığı Hakkı Çetin tarafından öldürüldü. Avukatlığını yaptığı ablası Erip Çalışkan ise dizinden yaralandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini dereceyle bitiren genç avukat Stanford Law School'da yüksek lisans yapıyordu. Ayrıca Harvard'da akademik çalışmalar da yürütüyordu. Cinayetle ilgili saldırgan Hakkı Çetin'in de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını, avukat ve kardeşini tesadüfen gördüğünü söyledi. Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının olay öncesinde bölgede araçla bir süre tur attığı görüldü. Zanlı amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum diyerek kendini savunmaya çalıştı. Hakkı Çetin ve 4 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5: İstanbul Şişli'de kayınvalide Menekşe Karabacak tartıştığı gelinini silahla vurarak öldürdü. Olay Feriköy mahallesinde yaşandı. 25 yaşındaki gelin Burçin Şahin'le kayınvalidesi 58 yaşındaki Menekşe Karabacak arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kayınvalide gelini Şahin'e silahla ard arda ateş etti. Ağır yaralanan Burçin Şahin ihbar üzerine olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı kayınvalide ise polis tarafından gözaltına alındı. İstanbul Silivri'de seyir halindeki bir kamyonetin kasasından yola dökülen yüzlerce vida trafiğin aksamasına neden olduğu bazı araçların lastiklerinde hasar oluştu. Olay Silivri'de D100 karayolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonetin kasasından yola yüzlerce vida döküldü. Aynı güzergahı kullanan bazı araçların lastiklerinde hasar oluşması üzerine güvenlik güçleri yolu trafiğe kapattı. Belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Muayenesinin bulunmadığı tespit edilen araç trafikten men edildi. Mayıs ayında kış adeta geri döndü. Birçok bölgede kar etkili oldu. Kar kalınlığı kimi yerde 25 santimetreye kadar çıktı.
17: Bugün 2 Mayıs 2026.
7: Baharda kış aratmayan görüntüler çıktı. Mayıs ayında birçok kente kar yağdı.
18: Şu anda çok şaşırdım çünkü yazdan sadece bir ay uzaktayız ve kar yağıyor. Çok garip bir durum.
7: Burası Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzu Yayla Tabiat Parkı. 1400 rakımlı yayla beyaza büründü. Bölgeye giden ziyaretçiler karın tadını çıkardı.
19: Kar kalınlığı yani İstanbul'da son bir 5-6 senedir görmediğimiz kar var burada yani. Hani bir 15 santim yakın kar var.
7: Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Gerede Arkut Dağı ve Kartalkaya Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Bu görüntülerde Ordu'dan. Kabadüzü ilçesinde kar kısa sürede etkisini arttırdı. Kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye kadar çıktı. Tokat'ın yüksek rakımlı ilçelerinde de kar etkili oldu. Ağaçlar karla kaplandı. Yozgat'ta da benzer manzaralar var. Evlerin çatıları, araçların üzeri karla kaplandı. Çiçek açan ağaçlar da beyaza büründü.
5: Antalya'nın Kemer ilçesinde Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için kullanılan teleferik bakıma alındı. 13 kişilik özel ekip zorlu bir çalışma yürüttü. Metrelerce yüksekte yapılan o bakım çalışmalarına ait görüntüler geliyor ekrana.
20: Yerden yüzlerce metre yüksekte kurdukları platformun üzerinde halatlara bağlı halde çalıştılar. Tahtalı Dağı'nın zirvesine giden teleferiğin bakımını yaptılar.
21: 2022 yılında çekici halatımızı değiştirdik. Şimdi onun kısaltma işlemini yaptık. İlgilenilecek halat yüksekte olduğu için öncelikle bir köprü kurulması gerekli. Köprü kurulduktan sonra halatın işlemleri yapılmaya başlandı.
20: Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2365 metrelik teleferik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için kullanılıyor. Türkiye'nin tek hat üzerinde kurulu en büyük teleferiği olma özelliği taşıyor. Her yıl yaklaşık 300 bin ziyaretçiyi zirveye taşıyan teleferikte planlı bakım çalışması vardı. Üçü İsviçre'den gelen 13 kişilik özel ekip zorlu bir operasyon yürüttü.
0: Yaz standartlarında bakımlar ve güvenlik önlemleri alınmaktadır. Ve yaptırdığımız Avrupa kontrollerine göre de, Avrupa standartları kontrollerine göre de dünya standartlarında bir teleferiğe sahibiz.
20: Çalışmayla teleferiğin 2022 yılında yenilenen halatları orijinal haline getirildi.
5: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılar geldi. Palandöken, Kurban Bayramı sırasında sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.
2: Bu yılda tahminime göre 850 bin büyükbaş, yaklaşık 2,5 milyonda küçükbaş hayvan kesilecek. Bu sene fiyatlar biraz daha yüksek olacak. İstanbul'da 500-550 lira kilogramı büyükbaşın. Küçükbaşlarda da 25 ile 40 bin arası.
5: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılar geldi. Palandöken vatandaşlara kurban alımı sırasında sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları çağrısı yaptı.
2: Alışverişler biliyorsunuz biraz daha nakit oluyor. Amana diyorum dikkatli bu tür kalabalık alanlara girip çıkarken de emniyetli bir şekilde, kontrollü bir şekilde bu para sayma olayını, aynı şekilde söylediğim güvenilir olmayı kontrol etmek lazım.
5: Palandöken kurban alımlarının kimlik belgeli esnaftan gerçekleştirilmesi gerektiğini de söyledi.
2: Esnaf sanatkar açısından bizim oradaki bulunan ilde, ilçede, kurban pazarlarındaki esnaf sanatkarlığın kimlik belgeleri olanlar tercih edilirse otokontrol sistemi olmuş olur.
5: Türkiye Kültür Yolu Festivali Aydın'da devam ediyor. Festival kapsamında 9 gün boyunca konserler, sergi ve söyleşilerden oluşan 200'e yakın etkinlik yapılacak. Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hem festivaldeki etkinliklerden hem de turizmcilere yönelik desteklerden bahsetti.
7: Yöresel yemekleri, turistik ilçeleri ve el sanatlarıyla öne çıkıyor. Efeler şehri Aydın ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.
22: 10 ayrı mekanda 177 etkinlikle Aydınlıların karşısına çıkıyoruz. Tabii konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi etkinliklerine, sanatçıların destekleyen çalışmalara kadar birçok etkinlikle Aydınlılarla buluşacağız.
7: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu Festivallerinde ikinci durak Aydın oldu. Festival rotasında bu yıl ilk kez eklenen kentte 200'e yakın etkinlik düzenlenecek. Sergiler, konserler, dijital sanat uygulamaları, atölyeler ve sahne gösterileri sanatseverlerle buluşacak. Festivalin düzenlendiği her şehirde lezzet noktaları belirleniyor. Aydın'da da lezzet noktası projesine katılan restoranlar ziyaretçilere geniş bir gastronomi rotası oluşturuyor.
22: Unutulmayı üst tutmuş değerlerimizin tekrar kazanılmasını sağlıyoruz. Gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Ama biz bunu turizm açısından bir tanıtım ve gelir vesilesi haline de getiriyoruz.
7: Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmcilere yönelik destek paketi ve konaklama vergisinin düşürülmesinden de bahsetti.
22: Sektörün finansal esnekliğe ve kolay erişimi sağlanması açısından 60 milyarlık bir KGF fonu açıklandı. Bu hayata geçirildi. İkinci bir önlem paketini devreye alındı. Konaklama vergisi %1 düşürdü. Bu da aslında sektörün maliyetlerini aşağı çekmek için verilmiş bir katkı. Hani can suyu da diyebilirsiniz.
5: Ukrayna askerlerin moralini düzeltmek ve şikayetleri azaltmak için orduda reform kararı aldı. Reform, maaşların yükseltilmesi, sözleşme koşullarının iyileştirilmesi ve uzun görev yapan askerlerin planlı terhisini içeriyor. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ilk reformların Haziran'da hayata geçirileceğini duyurdu. Ordudaki değişikliklere askerlerin maaşlarına zam yapılarak başlanacak. Piyade birliklerinde aylık en düşük maaş 5.700, en yüksek 9.000 dolar olacak. Halen cephede görev yapan askerlerin aldığı en yüksek maaş yaklaşık 3.800 dolar. Ukrayna Savaşı'nda Şubat ayında 4 yıl geride kalmıştı. Zelenski uzun süredir görev yapan askerlerin aşamalı olarak terhis edileceğini de duyurdu. Ancak ne zaman başlanacağını açıklamadı. Halen uygulanan açık uçlu kontratlar da değişecek. Ukrayna Savaşı'nın başında yüz binlerce kişi gönüllü olarak askere gitti. Şimdi ordunun neredeyse tamamı askere alınmış kişilerden oluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayla İran ekonomisini daha da zora sokarak Tahran'ı müzakere masasına çekmeyi hedefliyor. Amerikalılar Hürmüz Boğazı'ndan geçirerek petrol satamadığı için İran ekonomisinin tamamen çöküş eşiğine geleceğini düşünüyor. Bu sayede İran'ın tavize zorlanması planlanıyor. Peki bu plan işe yarayabilir mi? ABD ablukası İran'ı nasıl etkiler ve İran ekonomisi şu an ne durumda? Bu sorulara bir parantez açacağız ve saat başında tekrar burada olacağız.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı ambargo İran ekonomisini tamamen çöküşe mi sürükleyecek? Amerikalı yetkililer İran'ın ekonomide yaşadığı sıkıntılarla müzakere masasında taviz vermeye daha yakın hale geleceğini umuyor. Ancak uzmanlara göre İran kısa vadede bu noktaya ulaşmayabilir. Uzmanlar Trump'ın ekonomik güç gösterisinde ilk pes edecek tarafın İran olmasını bekliyorsa bunun için biraz beklemesi gerekebilir diyor. Merkezi Londra'da bulunan Chatham House Düşünce Kuruluşu'nun Orta Doğu Direktörü Sanem Vekil, İran yönetiminin uzun vadeli bir planı uygulamaya soktuğu görüşünde.
1: Bence İranlı yetkililer ekonomistlerin veya batılı politikacıların tahmin ettiğinden daha uzun bir süre için plan yapmış durumdalar. Ayrıca baskıcı güçlerini kullanmalarıyla da tanındıklarını belirtmek önemli. İnsanların birikimlerini kullanmalarına güveniyorlar. Ve insanlar son birkaç yıldır, özellikle de savaşın başlamasından bu yana bu şekilde geçiniyorlar.
7: İran kökenli Sanem Vekil, ülkenin demir yumrukla yönetilmesinin de ekonomideki gelişmelerde etkili olduğunu belirtiyor.
1: İran direniş ekonomisi olarak adlandırabileceğimiz bir politika geliştirdi. Direniş ekonomisinin politikasının bir parçası da ticaret, takas ve ihracat için İran'ın komşularına güvenmesi. Bu ihracat bağlantıları ve direniş ekonomisi hala aktif. İran, Hazar Denizi üzerinden Orta Asya'ya mal göndermeye çalışıyor. Petrolü de artık karayollarından taşınıyor. Yani bunlar şu anda yürürlükte olan geçici çözümler. Bunlar sadece zaman kazanmak için varlar. Uzun vadeli çözümler değiller.
7: Vekil, İran'ın gayri safi milli hasılasında çift haneli düşüşler yaşanabileceği uyarısı yapıyor. Bunun önüne geçilmesinin tek yoluysa ABD ile anlaşmaya varılarak yaptırımların kaldırılmasının sağlanması.
1: Onların dünyanın dört bir yanındaki bankalarda bulunan dövizlerine erişime ihtiyaçları var. Ancak aynı zamanda yaptırımların bir ölçüde hafifletilmesine de ihtiyaçları bulunuyor. Petrol satışlarını arttırmaları gerekiyor. Ancak aynı zamanda düzgün bir şekilde ticaret yapabilmeleri de şart. İranlılar bu savaşın verdiği zararlar için tazminat da talep ediyorlar. Bence bu biraz abartılı ve elde edilmesi zor bir talep. Ancak anlaşma sağlanırsa ABD İran ekonomisine yatırım yapabilir. Bu da büyümeyi sağlayabilir ve yeniden yapılanmaya yardımcı olur.
7: ABD'nin deniz ablukasının İran'a ürün sevkiyatını aksatması da ekonomiyi zorluyor. Ancak bu konuda İran'ın avantajı coğrafi yapısı. Tarımsal ürünler analisti İşan Banu, İran körfez ülkelerinin aksine kendisinin de tarım ürünleri üretebildiğine dikkat çekiyor.
3: Körfezi çevreleyen bölgedeki tüm ülkelere baktığımızda, evet, İran bölgenin en büyük gıda ithalatçısı. Ancak İran'ın aynı zamanda bölgedeki en az gıda güvensizliği yaşayan ülke olduğunu da belirtmek önemli. İran tamamen çöl değil. Çok fazla yerli tarımsal üretime sahip ve buğday ihtiyacının %60'ından fazlasını kendi üretiyor. İran'ın ithalatının çoğu yem endüstrisine giden mısır ve soya fasulyesi küspesinden oluşuyor.
4: Basra Körfezi dışındaki Çabahar Limanı'ndan İran'a ürün sevkiyatı da sürüyor.
3: İran'a giden az sayıdaki gemi şimdi İran'ın doğu kıyısında Pakistan sınırına yakın Çabahar Limanı'na yöneliyor. Bu liman boğazın dışında yer alıyor. ABD ablukasının tüm İran limanlarını kapsadığını söylese de bu liman tamamen kuru bir liman. Ham petrol ticareti yapılmıyor ve en azından gördüğümüz gemi hareketlerinden anlaşıldığı kadarıyla ABD bu limanı abluka altına almıyor.
4: Reuters'a konuşan yetkililer İran'ın kara sınırı ticaretinde de henüz bir düşüş belirtisi olmadığını söylüyor. Rusya da bu yıl Hazar Denizi üzerinden ticareti arttırdı. Rusya Tarım Bakanlığı verilerine göre Ocak-Mart ayları arasında 500 bin ton mısır, 180 bin ton

0: National kanalının internet sitesinde yer alan habere göre savaş 23 binden fazla fabrika ve firmayı etkiledi. İran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Gulam Hüseyin Muhammadi, savaşın doğrudan 1 milyonluk istihdam kaybına yol açtığını söyledi. Dolaylı olarak 1 milyon kişiyi daha işsiz bıraktı. İsrail geçen ay savaş sırasında petrokimya tesislerini hedef almıştı. Bu tesislerin binlerce çalışanı ücretsiz izne çıkarıldı. Ülkenin en büyük e-ticaret firmasının da işten çıkarmalara başladığı belirtiliyor. İran'daki yıllık enflasyon oranı Mart ayında %72'ye ulaştı. Ancak temel ihtiyaç maddelerinde bu oran çok daha yüksek.
1: Savaş devam ederse ekonomik durumumuz çok daha kötüleşecek. İşlerimiz neredeyse tamamen durdu. İşlerimiz eskisinin yaklaşık onda birine düştü. Çevremizdeki birçok işletme insanların savaştan korkması nedeniyle kapandı.
0: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 4 milyondan fazla kişinin savaş nedeniyle yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısı yaptı. Reuters haber ajansına göre İranlı yetkililer ekonomik krizin ülkede yeni protesto dalgası başlatmasından da endişe ediyor. Bazı ekonomistler İran'ın mevcut ekonomik krize 3 ila 6 ay daha dayanabileceği öngörüsünde bulunuyor. Amerikan New York Times gazetesine göre İranlı yetkililer savaşın yol açacağı ekonomik sıkıntılara ABD Başkanı Trump'tan daha uzun süre dayanabileceklerinden emin. Petrol ve gübre gibi ihracat kalemlerindeki aksamaların haftalar içinde küresel ekonomide daha derin ekonomik şoklara yol açabileceği uyarısı yapıyor. Kasım'daki kongre seçimleri öncesinde benzin fiyatlarının daha da artmasının ABD Başkanı Trump'ın karnesini kötüleştireceğine dikkat çekiliyor. Trump'ın İran yönetimine tavizde bulunmak zorunda kalabileceğini düşünenler de var.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap.

0: TV Radyo.
1: İsrail, daha doğrusu Hizbullah, İsrail çatışmalarını konuşalım yakın planı bu bölümünde. Yeliz Albayrak, sizinle başlayalım konuşmaya. Şimdi şöyle bakıyorum, İsrail basınından yansıyan haberler var. Onlardan da atıfta bulunarak size sorumu yöneltmek isterim. Hizbullah'ın insansız hava araçlarının sahadaki dengeleri değiştirdiği yazılıyor İsrail basını tarafından. Ve haberde Hizbullah'a karşı planladıkları tuzağa kendilerinin düştüğü de ifade ediliyor. İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Hizbullah'ın insansız hava araçlarını tamamen durdurmanın sihirli bir yolu olmadığı vurgulanıyor. Burada rüzgar biraz tersine mi dönüyor, ne dersiniz?
2: Kesinlikle. Şimdi tabii ki o İsrail'in sürekli çok güçlü olduğu ya da askeri olarak hakikaten çok daha asimetrik bir yerde olduğu anlatısı yavaş yavaş hem bakın İran sahasından da okunabiliyor bu gücün asimetrikliği ya da yıllardır o anlatının yavaş yavaş tersine döndüğü, hem de tabii ki Lübnan'da Hizbullah özelinden de görebiliyoruz. Çünkü burada artık teknolojilerin de yavaş yavaş geliştiği, hem İran'ın da vekil aktörü olarak Hizbullah'ın da bir taraftan tedarik olarak İran üzerinden ya da İran'ın tabii ki müttefikleri üzerinden de teknoloji transfer ettiğini ve o çok büyük maliyetlerle bir şekilde savunma sistemini kuran İsrail ve ABD'nin aksine hem İran'ın vekil aktörlerinin çok daha düşük maliyetle, çok daha yüksek sayıda ve çok daha hızlı bir şekilde insansız hava araçları ürettiklerini, drone ürettiklerini ve bunları hakikaten yeni teknolojilerle, İsrail'in kullandığı teknolojileri bertaraf edecek şekilde yeni akıllı sistemlerle donatılmış drone'ların da aslında
1: sessiz onlara, ve sinyalsiz olmasının dezavantaj olduğu belirtiliyor mesela haberlerde.
2: Şimdi orada tespit edilme noktasında yeni bir eşik var belli ki. Tespit edilmesi oldukça güçleniyor. İsrail'in o güçlü olduğundan bahsettiği bazı tabii ki teknolojiler vardı. Bunda bir yeni bir sistemleri varmış. Fiber optik diye yeni bir sistemden bahsediyorlar. Bunun da avantajıyla dediğiniz gibi rüzgarın biraz daha tersine döndüğü ve Hizbullah'ın da İsrail'i çok rahat bir şekilde orada işte kara unsurlarını ya da bir şekilde sınırı geçen Lübnan'da kendisine bir hakimiyet alanı oluşturmak isteyen İsrail ordusuna da hakikaten artık cevap verdiğini, verebildiğini görüyoruz ki daha önce de bakın aynı şekildeydi. İsrail bu bölgede çok kayıp yaşadı. Kayıp yaşı olmasına rağmen bir şekilde oradaki baskıyı asla geri çekmek istemiyor ama işte bu zaten geldiğimiz nokta, görüşmeler yapılıyor. Ateşkesten bahsediliyor. Ateşkesin uzatılmasından

0: bahsediliyor. Karşılıklı olarak bir şekilde Lübnan'da işte hükümetle görüşülüyor. Lübnan hükümeti zaten biliyorsunuz istemiyor. Hizbullah bir şekilde silahları bıraksın denip buradaki çatışmanın ana kaynağını zaten Hizbullah olarak görüyorlar şu anda. Ama Hizbullah'ın da şöyle tabii ki bir savı var. Biz burada kendi kendisini savunamayan bir ülkedeyiz ve biz burada halkımızı korumak istiyoruz ve koruyacağız diye. Bunun üzerinden tabii ki İsrail'e karşılık veriyorlar ama İsrail'in yayılma alanına baktığınızda hakikaten de Litani Nehri'ni geçip onun üzerindeki köprülerin hepsini tek tek havaya uçurup hepsini bir şekilde ortadan kaldırıp orada sivillerin hayatını kaybetmesine sebep olup ki biz bir şekilde İran'dan bahsederken Lübnan'da can kayıpları hakikaten bakın çok fazla arttı.
1: 2659'a yükselmiş. Ben de o rakamlara evet. bakıyordum mesela en güncel veriler nedir diye 2659'a kadar çıkmış.
0: Bakın bu korkunç bir rakam ve hiç kimse bundan bahsetmiyor. Yani çevremizde uzun zamandır zaten sürekli çatışma, savaş, can kayıpları artık sürekli bunu görüyoruz. Yıllarca Gazze'deki soykırımı zaten seyrettik. İran'daki can kayıplarını seyrettik. Lübnan'da aynı şekilde yayılma alanını genişletmeye çalışan bu kriz anında bile hala birkaç ülkeye birden saldırma hakkını kendinde bulan ve bunu bir şekilde yıllarca sistem içinde meşrulaştırmış bir İsrail'den bahsediyoruz. Az önce de konuştuğumuz üzere artık sistemin çalışmadığı, Birleşmiş Milletler'in getirdiği o çerçevenin işlemediği, çözüm getirmediği, ne hukuk sisteminin ne yaptırım sisteminin İsrail gibi yayılmacı bir aktörü, soykırımcı bir aktörü hükümeti tabii ki geri adım attırmadığını çünkü biliyorlar ki burada bir yaptırım onlara gelmeyecek. Birleşmiş Milletler raporlar yayınlıyor, tarafsız raporlar yayınlıyor. Birçok noktada burada belki kınanıyor, belki haklarında uluslararası ceza mahkemelerinden kararlar çıkıyor Netanyahu'nun ve hükümetinin. Ama yaptırım noktasına geldiğimizde gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Elimizde somut bir adım yok. Ve hal böyle olunca da şu anda önlerini açık bir alan gibi görüyorlar ve ABD hükümeti de Trump gibi İsrail'i destekleyen ve daha yeni İsrail'e yardım için bütçeden onay alan bir hükümet varken bu fırsatı tabii ki İsrail kullanmak istiyor. Bu çatışma alanında bir kere devam etmesini istiyor. Burada saldırıların son bulması, bir şekilde tekrar masaya oturulması, İran'daki meselenin çözülmüş olması ya da Gazze'de bir şekilde İsrail'in geri adım attırılması, aynı şekilde Suriye'de biliyorsunuz belli bir alan içerisinde hala İsrail varlığından bahsediyor. Farklı sayıklarla farklı ülkelerin egemen ülkelerinin sınırlarından içerisinde geçip işgal etmiş bir İsrail var. Ve bunu yıllarca dediğim gibi farklı şekillerde kabul ettirmiş, tepki almadıkça bu yayılmacı politikalarına devam etmiş bir İsrail hükümeti var. Lübnan'da da aynı çerçeveyi bakın görüyoruz. Eğer bir şekilde burada geri adım attırılmazsa Lübnan biliyor ki burada Hizbullah biliyor ki yayılma devam edecek.
1: Nasıl bir adım attırılacak peki? Şimdi ateşkes var. 3 hafta uzatılmış ama yani İsrail hala ciddi şekilde saldırıyor. İşte az önce söyledik ciddi can kayıpları var. O sarı çizgi diyorduk, sarı hat diyorduk. Orayı geçti gidiyor.
0: Şimdi ateşkes demek için burada saldırının fiili olarak ateşin durmuş olması gerekiyordu. Ama İsrail hiçbir zaman ateşkes çerçevesine uymadı. Daha önce de uymadı. Gazze'de de uymadı. Hiçbir şekilde kendisine taahhüt edildi ya da önüne koyulan kurallar, önüne getirilen anlaşmalar, görüşmeler bunların hiçbirisi İsrail için bir caydırıcı unsur olmuyor. Bir ateşkes sürecinden de bahsettiniz. Hatta bir barış sürecinden bile bakın bahsetseniz mümkün değil de şu anda kısa vadede tabii ki. İsrail'in buna uyacağıyla alakalı elimizde hiçbir taahhüt yok. Çünkü sürekli o güvenlik tehditlerini yenileyen, işte Lübnan'da yaşayan kendi insanlarını bir şekilde güvenliğini öncelediğini söyleyen, işte diğer tarafta yok işte Hermon Dağı'nda yaşayan bilmem neler. Öbür tarafta ben şurayı tehdit olarak görüyorum. Öbür tarafı burası bizim doğal hakkımız gibi şeyler. Bir sürü farklı konuda İsrail kendine sav üretiyor. Sürekli bir tehdit algısı. Sürekli o tehdit algısını güncelleme ve bir taraftan da tabii ki bunu her ne kadar bütün küresel sistem her ne kadar şu anda karşısında olsa da bakın insanlardan bahsediyorum ama ne olursa olsun psikolojik üstünlüğünü kaybetmiş olduğunu söylesek de İsrail'in yine de bir yaptırımla karşılaşmıyor. Yaptırımla karşılaşmadığı için de ABD hükümeti de bir taraftan hala onay verdikçe bütçe meselesinde, silah meselesinde bazı noktalarda sanki İsrail'in kulağını çekiyormuş gibi görünüp bazı noktalarda artık saldırmayacak gibi şeyler üst perdeden söyleniyor olsa da biz sahaya gerçekliğe baktığımızda dediğiniz gibi ne ateşkes konusu ne üzerine uzlaşılmış herhangi bir çerçeve İsrail'in şu noktada geri adım atmasına maalesef sebep olmuyor. O da bize dönüp dolaşıp yine bu sistemin artık hakikaten işlemediğini, hakikaten o işte 5 daimi üye üyeyle çalışan Birleşmiş Milletler'in hiçbir soruna çözüm getirmediğini, sistemin artık tadil edilmesi gerektiğini, ya tadil edilecek ya yeni bir şey kurulacak, gerçekten artık çözüme muhtaç bir noktada olduğumuzu gösteriyor.
1: Zorunluluk aşamasına mı geliniyor?
0: Kesinlikle, bakın burada kitlenmiş bir sistem olduğunu artık görmek lazım. Çünkü eğer biz içinde yaşadığımız düzen Birleşmiş Milletler gibi çatı bir örgütün getirdiği birçok çerçeve kural üzerinden ve onun alt kolları üzerinden gidiyorsa, birçok kuralı kaideyi onun üzerinden biz hayatımızı ya da ne bileyim hukuk kurallarını birçok noktayı deneyimliyorsak ve buradan yolumuzu buluyorsak, yaptırım noktasına geldiğinde işe yaramıyorsa, o zaman artık bütün küresel kamuoyunun vicdanı da bir taraftan sızlıyor ve bu sistem buna cevap veremiyor demektir. Şimdi eğer yaptırım yoksa, kurallara uyulmayacaksa, kurallara uyulmadığında bunun karşısında bir şey olmadığını görüyorsa bütün ülkeler, hesap verilebilirlik ölçütlerinin artık tamamen ortadan kalktığını, işte az önce de konuştuk, silahlanma yarışına girildiğini, artık bir güvenlik ikileminin bakın sabit hale geldiğini, ülkeler sürekli bir şekilde, Trump öyle bir tabii ki sistemi şu anda bakın değiştirdi ki, belki ondan önceki dönemde de hazırlıkları zaten yapılıyordu geldiğimiz noktanın, bütün ülkeler bir şekilde silahlanacak, herkes kendince güvenlik tehditleri üzerinden istediği yere saldırabilir ve bunun karşısında da cevap verebilecek bir sistem yok. Ne olursa olsun o işte karar verme mekanizması Birleşmiş Milletler'de bir şekilde bir araya geldiğinde, ülkelerin çıkarları sebebiyle, müttefiklerin çıkarları sebebiyle ya da kendilerinin uzun vadeli politikaları sebebiyle bir adım atılamıyor. Bir ülke bile veto etse ki, son yıllarda İsrail'in lehine çıkacak bütün kararları bakın ABD veto etti. Böyle olduğu zaman da siz önü tamamen açık, her defasında yeni yeni güvenlik söylemleri, tehditleri üretebilen ve bunun arkasından da hiçbir şekilde çekinmeden ilk önce ordusunu, askerini, sonra yerleşimci adı altında oradaki yaşayan İsrailleri götürüp işgal olarak oraya bıraktıklarını, oradaki yaşayan insanların ellerinden topraklarını alacak ve çok rahat bir şekilde buralar bizim zaten doğal hakkımız diye anlatıp bunu bir taraftan güvenlik kılıfına uydurarak önlerinin açık bir şekilde devam ettiklerini gördüğümüz bir aktör var, İsrail.
1: Peki Armağan Öztürk, yani gerçekten şimdi bakıyoruz, daha yeni işte aktardık, Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e askeri yardım onayı çıktı. Şimdi önü o kadar açıkken, bir ateşkesten bahsediliyor, görüşmeler yapılıyor Washington'da ama ona rağmen Lübnan'a ciddi saldırılar gerçekleştiriliyor, binleri buluyor, neredeyse 3000 kişi hayatını kaybetti, neredeyse 10.000 kişi yaralandı bu saldırılarda. Sarı hat diyoruz, o hattın çok ötesine geçildi. Bir yandan Hizbullah kendi saldırılarını geliştiriyor, yeni teknoloji, orada belki rüzgar değişir mi diyoruz ama bir yaptırım olmayacak mı İsrail'e? Böyle kendisine tehdit görüp istediği gibi saldırabilecek mi? Lübnan'da tablo nasıl şekillenecek?
2: Bu Lübnan, Hizbullah, İsrail meselesini isterseniz konuyu da çok dağıtmadın ama tarihsel bir derinlikle ve biraz nüanslı konuşalım. Şimdi bir kere şöyle bir Amerikan bakış açısı var Orta Doğu'ya yönelik. Pek çok devlet de buna katılıyor. Orta Doğu'daki örgütlerin ya da veya terör örgütlerinin silahsızlanması. Yani Hamas silah bıraksın, Hizbullah silah bıraksın, hatta PKK silah bıraksın. Yani Orta Doğu'yu örgütlerden arındırmak ve devletleri güçlendirmeye dair bir genel bir doktrini, Amerika'nın siyaset tarzı var. Hizbullah'ın silahsızlanması konusu uzun süredir masada aslında konuşuluyordu ama Lübnan'ın gücü Hizbullah'ı silahsızlandırmaya yetmedi. Yani en son onlara işte Hizbullah militanları, acaba Lübnan'ın polis gücü mü olsa, bu da teklif edildi ama yani Hizbullah'ın silah bırakmasını sağlayacak garantiler de ortaya çıkmadı. Tabii Lübnan da çok uzun süre devam eden bir iç savaştan çıkmış ve tırnak içinde, kelimenin dar anlamıyla, aslında bir ordusu olmayan, farklı etnik topluluklarının aslında milis güçleri olan da bir ülke. Yani Lübnan'da bizim anladığımız anlamda tam bir ordu da yok, ordu teşkilatı. Yani dışarıdan bir müdahale olmaksızın Lübnan ordusunun ya da Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırması zaten imkansızdı. Ama böyle bir proje vardı bu süreç içerisinde. Hamas'ın bu 7 Ekim saldırısı ya da bu savaşın başlamasından sonra tabii bölgede Hamas'ın ve Hizbullah'ın aynı anda güç kaybettiğine tanıklık ettik. Nasrallah'ın öldürülmesi mesela önemlidir. Yani Hizbullah'ın zayıflaması bakımından. Yani eski Hizbullah'la karşı karşıyayız. Eski gücünün biraz gerisinde, bir hayli gerisinde. Ama mesela şimdi şu an yeni bir jeopolitikle de karşı karşıyayız. Bu arada zaten Hizbullah, Hamas dahil olmak üzere İran'ın Orta Doğu'daki vekil güçlerinin bir kısmının güç kaybetmesiyle İran'a yönelik İsrail ve Amerikan saldırılarının yoğunlaşması arasında da bir paralellik var. O güçler o ahtapotun kolları kesildiği için İran ana karası, İran devleti daha kolay saldırı altında oldu. Bunu da bir yere not almak lazım. Şimdi Lübnan'daki ateşkes İran'ın ön koşuluydu. Mutlaka Lübnan'da da ateşkes olacak dedi. Hatta İsrail bunu kabul etmedi. Sonunda Trump'ın baskısıyla bir göstermelik ateşkes imzalandı ve bu uzatıldı da bu arada. Yani şöyle bir ateşkes ama bu. Bir ateşkes var ama İsrail'in de öldürme izni devam etmekte. Yani evet, mesela Beyrut bombalanmalarının sayısı azalttı. Yani İsrail'in saldırıları seyrettiğini, mesela Beyrut'u falan daha az bombaladığını ya da bombalamadığını görmekteyiz. Ama Güney Lübnan'ı insansızlaştırıyor. Şimdi bu yaptığı şey İsrail'in aslında bizim daha önce yaklaşık 50 yıldır tanıklık ettiğimiz bir şey. Filistinleştiriyor zaten orayı. Yani o bölgedeki mesela köyleri bombalıyor şu an, insan olmayan köyleri. Neden? Bir daha köyler oraya dönmesin diye. Evleri yıkıyor, binaları yok ediyor. Orayı insansızlaştırarak orayı bir tür askeri bölge haline getirecek. Daha önce Suriye'de, Filistin'de olduğu üzere. Bunun çok açık bir karşılığı var. İsrail'in o biliyorsunuz bir geleneksel politikası da var. Büyük İsrail'e dair, toprakları genişletmeye dair bir planı da var. Yani komşu ülkelerle ilgili sorunları sadece İsrail'in tanınmasından filan ibaret değil. İsrail bazı ülkelerin topraklarını hak iddia etmekte. Bazı İsrail'deki güçlü partiler de bunu bir siyasi söylem haline getirmiş durumdalar. Lübnan'ın güneyini İsrail'in işte bir zamanlar Filistin'e yaptığı üzere insansızlaştırdığını, daha sonra da orayı bir tür İsrail'e katılacak şekilde işgal edeceğini ya da işgali kolaylaştıracak şekilde kullandığını da görmekteyiz bu süreç içerisinde. Peki İsrail'e ne, yani bu nereye kadar gidecek bu? Şimdi son 3-4 yılda ya zaten şimdi İsrail'le Orta Doğu ülkeler arasındaki düşmanlığı bu programın süresini aşan çok birden fazla boyutu var. Yani karşılıklı olarak tarafların birbirleriyle barış içerisinde yaşamayı doğru bulmaması, İsrail devletinin ile Arap ülkeler arasındaki sayısız savaşı Arap devletlerinin kaybetmesi, ardından örgütlerin de kısmi bir şekilde yenilgiye uğraması, bugünlere geldik. Yani bunun bir tarihsel derinliği de var. İsrail'de son 3 yıl içerisinde jeopolitik bir tek taraflı olarak, tek taraflı güç kullanımıyla revizyonist bir siyasette Orta Doğu jeopolitiğini kendi lehine değiştirdi. Umarım bu İran Savaşı bu sürecin sonu olur. İsrail'in yaptıklarının, ama Amerikan desteğiyle de biraz da dünya kamuoyunda, tabii şunu da unutmayalım. Eskiden bu işler olduğunda dünya kamuoyundan daha yüksek sesle bir yanıt gelirdi. Ama şimdi mesela İsrail'in Gazze soykırımına veya İsrail'in yaptıklarına Avrupa'dan bile çok geç bir şekilde yanıt geldiğini görmekteyiz. Bu biraz da insan hakları ve demokrasi gibi kavramların gerilediğini, pek çok dünya ülkesinde kitlesel desteğini de yitirdiğinin de bir göstergesi. Yani barış artık o kadar kıymetli değil. 70'lerde, 80'lerde, 90'larda yapılan mücadele, uluslararası barış mücadelesi bugün o kadar aynı minvalde devam ettirilemiyor. Burada Amerika ile İsrail arasındaki desteğin bir biçimde zayıflaması gerekiyor. Ama Amerika buna dair bir takım emareler de var. Yani Amerikan dış politikasını da uzun uzun konuşabiliriz ama özellikle demokrat kesimde, kısmen cumhuriyetçilerde de bu İran savaşı nedeniyle, bu savaş bizim savaşımız mı? İsrail'i neden peşine takılıyoruz? İsrail'e yönelik halk tepkisinin yavaş yavaş elitleri de kapsadığını görmekteyiz. Ama tabii Amerikan siyasetinin siyasi partiler düzeni, çünkü orada bildiğimiz anlamda parti yok. Bir takım seçimi kazandırma mekanizmaları var. Onlar da seçim sürecinde para toplamak zorundalar. O parayı da daha çok Yahudi lobilerinden alıyorlar. Gerçek durum bu Amerikan siyasetinde. Bu değişmediği müddetçe İsrail ile Amerika arasındaki bu fazlasıyla organik ilişki ve İsrail'in her yaptığını Amerika'nın garanti olması ve İsrail'i her durumda sınırsızca ve sorunsuzca koruması süreci devam edecek. Veya onu da şunu da söyleyelim. Bir büyük başka gücün, mesela burada Amerika'nın tavrı konuşuluyor ama mesela örneğin Rusya, örneğin Çin, yani herhangi bir büyük gücün de İsrail konusunda çok olumsuz bir jeopolitik devreye sokmadığını da görmekteyiz. Yani sadece söylem düzeyinde kalıyor. Yani Rusya'nın ve Çin'in de İsrail karşıtı ciddi politikalarının olmaması, Amerika'nın da çok rahat ve güçlü bir şekilde İsrail destek vermesi, Orta Doğu ülkelerini ne yazık ki İsrail saldırganlığıyla baş başa bırakmakta. Son cümle İslam dünyası ile ilgili olsun. Şimdi ben tabii ki İsrail'in yaptıkları ve İsrail'in Orta Doğu'daki bu soykırımı ve savaş politikası temel sorun. Ama İslam dünyasında kendisine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Şunu hatırlatayım sadece. İsrail Arap ülkelerine saldırdığında Suudi Arabistan dahil olmak üzere pek çok şu anki Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'ne petrol ambargosu koymuştu. 70'lerin başında. Birinci petrol şoku öyle çıktı. O dünyadan, o jeopolitikten bugün Amerika'nın ve İsrail'in her dediğini yapan bir Orta Doğu ve İslam dünyası jeopolitiğine doğru ne yazık ki geriledik. İslam dünyasında peki, kendi imkanlarını, gücünü, kapasitesini arttırması lazım. İsrail durdurmanın ihtimal ki başka bir yolu yok.
1: Yusuf Bahadır Keskin, şimdi İsrail'in ilerlemesine bir sessizlik söz konusu. Armağan Öztürk de bahsetti. Uzunca bir süredir görüyoruz. Özellikle Gazze'de, Filistin'de biz bunu çokça şahit olduk üzülerek. Dünya kamuoyundan cılız cılız sesler çıktı. Şimdi bu süreçte yine aynısını görüyoruz. İsrail Lübnan'da nereye kadar gidecek, ne yapabilir, nereye kadar ilerleyebilir? Kimse dur demez mi?
3: Bu noktada İsrail'i durduracak bazı sistemler var ama hangilerinin çalıştığı üzerinde ilerlemek lazım. Öncelikle uluslararası hukukun bu konuda işlemediğini zaten konuşmuştuk. Yani Birleşmiş Milletler'in buna müdahil olmasının çok mümkün olmadığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin veto hakkını sürekli İsrail lehine kullandığını defalarca örneklerde gördük ki soykırımda dahi bundan geri durmadı. Çok yoğun bir uluslararası baskı olmasına rağmen. Öbür tarafta işin askeri gerçekliği var. Yine tekrara düşmek istemem hocalarımın söylediğini tekrarlamak istemiyorum ama Lübnan'ın bunu yapabilecek kapasitesi yok. Lübnan ordusunun yok. Hizbullah'ın biraz daha paramiliter belki yöntemlerle direniş içerisinde olduğunu görüyoruz. Evet, bu İsrail'i durdurmaktan uzak olmakla birlikte aslında İsrail'e söylemsel olarak en azından bunu dünyaya anlatma noktasında bir söylem avantajı kazandırıyor. Hizbullah'ın burada gerçekleştirdiği operasyonlar. Çünkü Hizbullah'ı orada bir terör örgütü olarak aktarıyorlar. Böyle bir lanse ediliş var. Aslında Lübnan'daki sistemde mevcut yasal, anayasal sistemde Hizbullah tam olarak bir örgüt gibi değil. Resmi bir yapısı da var. Hem askeri boyutta hem siyasi boyutta. Ama tabii ki İsrail'in istediği Hizbullah hem askeri hem de siyasi olarak Lübnan'dan tasfiye etme arayışı var. Bu arayış doğrultusunda ilerleniyor. İşin tabii bütün bu bileşenler bir araya geldiğinde durdurulamadığı noktada uluslararası baskının artması gerekiyor. Yani İsrail Gazze'de ne durdurdu? Devletler ya da uluslararası hukuk durduramadı. Hafta sonu Avrupa'nın küçük şehirlerinde dahi ellerine İsrail'i protesto eden, Filistin bayraklarını alıp soykırıma aykıran siviller sokağa dökülüşü protestoları durdurdu. Öbür tarafta Amerika'da üniversite öğrencilerinin burada harekete geçmeleri, aktivist eylemleri durdurdu. Veya insani yardım filolarının Akdeniz'de dalga dalga çoğalarak müdahalelere rağmen İsrail'in uyguladığı şiddete ya da korsanlık eylemlerine rağmen çoğalarak ilerlemesi durdurdu. Bu tarz bir baskının oluşması gerekiyor. Ama tam Armağan Hocam'ın dediği üzere devletler bu noktada çok yeterli değil. Özellikle bölge ülkeleri. İster Müslüman ülkeler olarak değerlendirelim, ister kendini daha farklı laik yapıda görsünler. Bütün ülkelerin, sadece bölge ülkelerinde değil, bu noktada İsrail'e karşı net bir duruş sergilemesi gerekiyor. Ama öncelik tabii ki bölge ülkelerine düşüyor. Burada İsrail'in yayılmacılığından rahatsız olan. Çünkü bu yayılmacılık önü alınmadığı senaryoda ilerleyerek devam etme ihtimali bir hayli yüksek. Belki Golan Tepelerinin hemen ardında Şam bu kadar yakın olmasaydı bu işgali Suriye'de daha derinlemesine de hissedebilirdik. Kaldı ki Şam'ın belki 20-25 kilometre ilerisine kadar ilerledi bu kontrol noktaları. Bunu görüyoruz. Tabii öbür tarafta bugün baktığımızda çok ciddi insani krizin de derinleştiği bir Lübnan var. Ölü sayısı üzerinde durduk ama ölmeyip yerinden edilen 1.2 milyon insan var Lübnan'da. Ve benim görüştüğüm arkadaşlarım ne yaptınız, ne durumdasınız diye sorduklarım sürekli kuzeydeki dağlara götürüyorum ailemi diyorlar. Mesela verdikleri cevap bu. Onlar da Beyrut'un en güvenli noktaları, güvercin kayası diye ifade ettiğimiz o Roşe'de bile artık insanlar güvende değil. Oralara dahi İsrail bombardımanları, saldırıları gerçekleştirilebiliyor. Beyrut Havalimanı'nın yakınlarında dahi bombardıman gerçekleşiyor artık. Sadece güneydeki Dahiye bölgesinde falan değil. Tabii mesela Foreign Policy'de bir makale vardı. İsrail'in kısa vadede buradan çekilmesi imkansız diye. Neden? Çünkü bu çekilme yenilgi olarak algılanır. İsrail'de seçimlerin bu kadar yaklaştığı bir dönemde böyle bir karar alınması Netanyahu'yu siyasi olarak çok zor durumda bırakacaktır seçim
1: anketler
3: olarak diye.
1: Anketler vardı. Bazı anket rakamları gördüm. Netanyahu Bennett'in daha gerisindeydi.
3: Özellikle bu süreçte Netanyahu'yu Bennett tarafı, evet sürekli savaşıyorsun ama bize hiçbir şey kazandıramıyorsun diyerek eleştiriyor. Aslında çok ılımlı, çok liberal söylemleri olan birisi değil Bennett. Bennett'i de Siyonist ve dindar kimliğiyle biliyoruz. Ama Netanyahu'dan memnun olmayan geniş bir kitleyi yanına çekebilme potansiyeli var. Lapid gibi birazcık daha liberal, milliyetçi bir isim de var yanında. Ve işin bir de İsrail içerisinde orduda o Haredi Yahudilerinin, Ortodoks Yahudilerinin askere alınmasıyla ilgili duruşu da ister istemez Netanyahu'ya tepki oylarını kendisinde toplayabiliyor. Geçtiğimiz dönemde o 2021-2022'de iktidara geldiklerinde Arap partilerinin dışarıdan desteğini almışlardı. Bu dönem Bennett sürekli açıklamalarında ne diyor? Arapların desteğini almayacağım. Siyonist partilerle bu koalisyonu kuracağım. Netanyahu'yu devireceğim diyor. O yapabilir mi yapamaz mı bilmiyoruz ama şu noktada Lübnan süreci aslında buradan bir geri adım atması zaten tam sizin de dediğiniz gibi anketlerde işi iyi götüremeyen Netanyahu'nun daha zor bir sürece girmesini beraberinde getirecek. Bu saldırganlıktan ben Netanyahu'nun önümüzdeki dönemde en azından seçime kadar biraz da Lübnan konusunda çok fazla geri adım atacağını düşünmüyorum. Zaten bir kısmı statüko oluşturdular. Yani Litani Nehri'ne kadar oradaki bölgeyi insansızlaştırma noktasında bir yol kat ettiler. Bunu sürdürme arayışları biraz daha baskın gelebilir.
4: NTV Radyo. Hava durumu.
5: Bugün de ülke genelinde yağış var. 5 büyük kentte sağanak yağış etkili. Kuvvetli rüzgarlı hava soğuk. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 10, Bursa 12 derece. İzmir'de hem kuvvetli yağmur hem de rüzgar var. Sıcaklık 9 derece hissediliyor. Antalya'da yağış yine şiddetli ve gök gürültülü. Marmara'da bugün de yağmurlu bir gün. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 10 derecenin altında. Yarın yağış şiddetlenecek. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 9, Kayseri 16 derece. Bugün Ege'nin tamamı sağanakların etkisinde. Kuvvetli Poyraz'da hava daha da soğuyor. Yüksek noktalara kar da yağacak. Manisa 12, Muğla 13, Kütahya 5 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli. Dağlara kar yağıyor. Pazartesi Batı Karadeniz'de yağmur daha da şiddetlenecek. Bolu 8, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 19, Diyarbakır 20 derece.
4: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Sağ

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Trendyol Süper Lig'deki zirve yarışında hesaplar değişti. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmek için gittiği Samsun'da 4-1 yenildi. Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe şansını son 2 haftaya taşıdı.
1: Galatasaray şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanırken zirvedeki puan farkı 4'e düştü.
2: Burada seviniyor olabilirdik ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyun ortaya koyup inşallah önümüzdeki hafta kutlamayı yapacağız.
1: Sarı Kırmızılılar 26. zaferini ilan etmek için gittiği Samsun'da ağır bir yenilgi aldı. Derbi mağlubiyetiyle ümidini kaybeden Fenerbahçe umutlandı. Galatasaray kazanması halinde şampiyon olacağı deplasmanda ikinci yarıda kayboldu. İlk devre Yunus Akgün ve Muadil Manji'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Ev sahibi 57. dakikada Şerif'le öne geçti. Sarı Kırmızılılar 63. dakikada kaleci Günay Güvenç'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Samsun Spor son 20 dakikada Muadil Manji ve Şerif'in ikinci golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk gelecek hafta daha iyi motive olmaları gerektiğini söyledi.
3: 4 puan öndeyiz tabii ki. Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maç kendi sahamızda oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maç bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor.
1: Galatasaray farklı yenilgiye rağmen şampiyonluk yarışındaki büyük avantajını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar kalan 2 haftada 1 maç kazanır veya 2 maçta da berabere kalsa bile zaferini ilan edecek. Fenerbahçe ise geçirdiği çalkantılı haftanın ardından Başakşehir'i 3-1 yenerek şansını son 2 maça taşıdı. Tedesco döneminden sonra teknik sorumlu Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkan Sarı Lacivertler, Talişka'nın hat-trick ile kazandı.
4: Gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri şu an. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Diğeri Allah'ın takdiri. Yani sonuçta bir mucize olursa tabii ki yani bunlara da inanmak gerekiyor.
1: Lider Galatasaray gelecek hafta Antalya Spor'u konuk edecek. Takipçisi Fenerbahçe ise Konya Spor deplasmanına çıkacak. Trabzonspor'un şampiyonluk şansı ise bitti. Göztepe ile evinde 1-1 berabere kalan Bordo Maviller son 2 haftaya liderin 8 puan gerisinde girdi. İkincilik yarışında da yara alan Fatih Tekke'nin ekibi Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kaldı.
0: Ahmet Sportif faaliyetlerin Süper Lig'e çıkması Diyarbakır'da coşkuyla kutlandığı binlerce taraftar kentin birçok yerinde araçlarıyla konvoy oluşturdu. Halaylar çekildi, havai fişekler atıldı.
5: Binlerce taraftar dev ekranlardan maçı takip etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle kutlamalar başladı. Ahmet Sportif faaliyetlerin Süper Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı.
6: 14-15 yıldır yaklaşık şampiyon olamıyoruz. Bu bizim özlemimizdi. Takımımızı çok seviyoruz. Bekle bizi Süper Lig. Bekle bizi Süper Lig.
5: Ahmet Sportif Faaliyetler Trendyol 1. Ligi 2. tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Deplasmanda oynanan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü maçı için Diyarbakır'ın bazı noktalarında dev ekranlar kuruldu. Genç yaşlı çok sayıda kişi karşılaşmayı dev ekranlardan izledi. 3-3'lük maçın ardından taraftarlar kentte araçlarıyla konvoy oluşturdu.
7: Ahmet Spor Trendyol 1. Ligi'nde 74 puan aldı ve rakibi Erok Spor'u geride bırakarak Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Tabii bu başarı Diyarbakır sokaklarında kutlanıyor. Ahmet Spor taraftarları sokaklara döküldü ve büyük araç konvoyları oluştu. Şu anda trafik adeta kilitlenmiş durumda.
5: Taraftarlar takımlarının Süper Lig'e yükselmesini halaylarla kutladı. Havai fişek atıldı. Sadece Diyarbakır'da değil bölgedeki birçok kentte de kutlama yapıldı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da aile ve nüfus 10 yılı tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan evlilik yaşı, boşanma oranları ve doğurganlı kızına dair verilere değindi. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir dedi.
8: Bugün ise çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da aile ve nüfus 10. yılı tanıtım toplantısında konuştu.
8: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Ülkemizde 2014'te yılda 1 milyon 351 bin bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü.
9: Erdoğan, önümüzde endişelenmemiz ve çözüm için harekete geçmemiz gereken bir tablo var dedi. Gelecek 10 yıl için belirlenen stratejileri açıkladı.
8: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
9: Bu kapsamda Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanarak farkındalığın artırılması amaçlanıyor.
0: Aile ve nüfus 10 yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelgede aile ve nüfus yapısının güçlendirilmesine yönelik adımlar yer aldı.
10: Her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Güçlü aile ve nüfus hedeflerine dair iletişim kampanyaları yürütülecek. Aile ve nüfus 10 yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Genelgede toplumların istikrarlı bir şekilde varlıklarını sürdürebilmesinde güçlü aile ve nüfus yapısının hayati bir rol oynadığı vurgulandı. Buna karşın küresel ölçekte nüfus artışının kalkınmanın önünde engel görülerek doğurganlığı azaltıcı politikalar izlendiği belirtildi. Cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımların nesilleri, milli ve manevi değerleri tehdit etmeye başladığı ifade edildi. Bu gelişmeler ışığında doğurganlık hızının Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine gerilediği, aile ve nüfus yapısındaki olumsuz değişimlerin varoluşsal bir boyuta ulaştığının altı çizildi. Genelgede aile ve nüfusun güçlendirilmesine yönelik 15 maddelik bir plana yer verildi. Buna göre evlilik müessesesinin toplumsal itibarı korunacak. Genç evlilikler teşvik edilecek, evliliğin kolaylaştırılmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecek. Çok çocuklu aile yapısı desteklenecek, çocuk sahibi olmayı özendiren ve kolaylaştıran uygulamalar hayata geçirilecek. Kentlerde yoğunlaşan nüfusun kırsal alanlara dönüşünü özendirecek tedbirler alınacak. Aile ve nüfus yapısına ilişkin öncelikler ulusal politika belgeleriyle kurumların stratejik plan ve programlarına dahil edilecek. Bu öncelikler ulusal belgelerin müzakere süreçlerinde ve uluslararası kuruluşların Türkiye programlarının hazırlanmasında esas alınacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşları faaliyetlerinde aileyi koruyucu ve nüfusu arttırıcı yaklaşımla hareket edecek. Cinsiyetsizleştirme akımı, zararlı alışkanlık ve bağımlılıkların olumsuz etkilerine karşı koruyacak bütüncül politika çerçevesinde ele alınacak. Kitle iletişim araçlarındaki zararlı unsurların tespiti, değerlendirilmesi ve önlenmesine yönelik dijital aile kalkanı başta olmak üzere gerekli tedbirler alınacak. Aile dostu yayıncılık teşvik edilecek, sorumlu medya kullanımı bilinci yaygınlaştırılacak.
0: Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçim vardı. Birliğin yeni başkanı CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu. Tutuklanmadan önce birlik başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunurken ise salonda gerilim yükseldi, kavga çıktı.
11: Sevgili meclis üyesi arkadaşlarımız lütfen.
9: Türkiye Belediyeler Birliği'nde yeni yönetim seçimi arbedeyle başladı. Tutuklanmadan önce başkanlık görevini yürüten Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasına yönelik tepkilerle tansiyon yükseldi. Gerilim kavgaya dönüştü. Dakikalar süren gerilimin ardından salon boşaltıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgen ve CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le bazı katılımcılar ayrı bir salonda toplandı. Ancak bu toplantı sürerken de kapının önünde bekleyen gruplar arasında gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmenin ardından iki aday salondan birlikte çıktı.
12: Centilmence yarışılacak. Yaptığımız Belediyeler Birliği Başkanı'nı seçmek.
9: Toplantı adayların birlikte poz vermesiyle yeniden başladı. Ancak Cumhur İttifakı adayı Görgen, divanın tavrına tepkiliydi.
13: Belediye başkanlığı siyaset yeri değildir. Burada belediyelerin sorunlarını tartışmamız lazım deyip sabahtan itibaren siyaset dinliyoruz. Divan başkanı bu tavrı yaparsa kimse kusura bakmasın. Biz de herhalde burada istediğinizin mesajını okuyun, istediğinizi burada ifade edin, bunu diyecek değiliz.
12: Herkesin hakkını savunmak. AK Partili belediye başkanımın da hakkı yendiği zaman ben onun da yanında olmak zorundayım. Onun da hakkını savunmak zorundayım. Bu siyasetin ta kendisidir.
9: Yapılan oylamada Vahap Seçer 446 oyla Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Görgel 311 oyda kaldı.
0: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da kutlamalara kapalı olan Taksim'e gitmek istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı. Türkiye İşçi Partililerin de aralarında olduğu bazı gruplar kutlamalara kapalı olan Taksim'e gitmek için Beşiktaş ve Şişli'de bir araya gelmiş, polis grupların yürüyüşüne izin vermemişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapmak isteyenler de gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 580 kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalar için Anadolu yakasına adres gösterince DİSK ve KESK'in de aralarında olduğu sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları Kadıköy'de bir araya gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul güvenliği ile ilgili alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalar yaptı. Okulda kolluk kuvveti görevlendirilmesi kalıcı çözüm değil dedi. Bu olacaksa da ilgili kişilerin özel eğitimden geçmesi gerektiğini söyledi. Ara tatilin yaz tatiline eklenebileceğini de belirten Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması da tartışılmalı ifadelerini kullandı.
14: Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini söyledi. Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti. Kalıcı bir çözüm değil dedi.
15: Adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen yeni bir ekip olsun.
14: Tekin, St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması da gündemdeydi. Bakan Tekin, konu tartışılmalı dedi.
15: İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz. 15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz.
14: Milli Eğitim Bakanı ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi.
15: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
14: Bakan Tekin, yüksek özel okul fiyatları ile ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul var. Onlar da değişik olanaklar sunuyorlar. Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz dedi.
0: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. En dikkat çeken Sonel'in çelişkili ifadeleriydi. Telefon sim kartını inceleyen Gökhan Ertok'la görüştüğünü önce hatırlamadı. Ardından kendisinin aradığını söyledi. Sonel, kendisi ve oğluyla ilgili tüm iddiaları ise reddetti.
5: Tüm iddialar iftira ve kurgu dedi. Suçlamaları reddetti. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Gülistan Doku'ya ait sim kartı inceleyen tutuklu İraç polis Gökhan Ertok, bazı bilgilerin silindikten sonra kartın kendisine gönderildiğini söylemişti. Tuncay Sonel bu iddiayı reddetti. Ayrıca Sonel'in Gökhan Ertok'la Gülistan kaybolduktan sonra birden fazla telefonda görüştüğü de ortaya çıktı. Eski vali ifadesinde önce Ertok'la böyle bir görüşmeyi hatırlamadığını söyledi. Ancak sonrasında çelişkili ifadeler verdi.
16: Bu görüşmeler yapıldıysa tamamı kayıp kızımızı bulmak için yapılmıştır. Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da beni sürekli aradıkları için ben bu nedenle söz konusu tarihlerde bizzat şahsen kendim arayarak yakından takip ettim.
5: Tamam. Tuncay Sonel'e sim kartı neden usulsüz şekilde gönderdiği de soruldu. Sonel'in cevabı ise insani bir durum oldu.
16: Valiliğin kapısında ablasını ağlamakla feryat eder halde görünce ve savcılığa ulaşamıyoruz, size daha rahat geliyoruz deyince biz de insanız. Bazen insan bu tür durumlarda duygularıyla hareket edebiliyor.
5: Soruşturmada en merak edilen konulardan biri de Gülistan kaybolduktan sonra erkek arkadaşı Zeynal ve ailesinin Antalya'da 5 yıldız otelde konaklamasıydı. Sonel bu konuyla ilgili burada amaç aileyi korumaktı. Benim herhangi bir şekilde talimatım ve işlemim söz konusu değildir dedi. Tuncay Sonel oğlunun Zeynal Abarakov'la tanışmadığını da iddia etti. Bir iki kafeye gitmiş olabilir ama asla tanımaz, çalıştığı yerde denk düşmüş olabilir diye konuştu. Oğlunun Gülistan'ı öldürdüğü iddialarına ise alçakça bir iftira, itibar suikastı dedi. Tuncay Sonel Gülistan'ın erkek kardeşlerini suçlayıcı bir ifadede de bulundu.
16: Ben bu olayla ilgili sürekli Aygül Doku başta olmak üzere annesi ve babasıyla muhatap oluyordum. Bunun erkek kardeşleri neden gelip gitmez, merak etmez. Bu konuların da araştırılmasını istiyorum.
0: İran'da patlamamış ABD-İsrail mühimmatlarının infilak etmesi sonucu devrim muhafızlarına bağlı 14 asker hayatını kaybetti. Olay İran'ın Zencan eyaletinde meydana geldi. ABD ve İsrail'in saldırılarında patlamayan mühimmatlar için arama tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyordu. Bu sırada patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu devrim muhafızları mensubu 14 asker hayatını kaybetti. 2 asker de yaralandı. İran medyasına göre hayatını kaybedenler arasında devrim muhafızları kıdemli komutanı Ali Musavi Havai de var. Bölgede şimdiye kadar 15 binden fazla patlamamış mühimmat tespit edilerek imha edildi. İranlı üst düzey bir komutan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğunu söyledi. İran medyası ise ABD'nin 2 aylık bir ateşkes istediğini yazdı. Buna karşılık İran'ın talebi savaşın kalıcı olarak sona ermesi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın önceki gün gönderdiği son önerisinden memnun olmadığını söyledi.
17: Anlaşma yapmak istiyorlar ama ben bundan memnun değilim.
9: İran'ın Pakistan aracılığıyla gönderdiği son teklifte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı tatmin etmedi. Tahran'ın önerisi Trump'ın olası askeri seçeneklerle ilgili briefing almasından bir gün sonra geldi. Trump gazetecilerin onları yerle bir etmek mi istiyorsunuz sorusuna tercih etmem yanıtını verdi.
17: İnsanlık olarak tercih etmem ama seçenekler bunlar. Ağır bir şekilde girip onları yerle bir etmek mi istiyoruz yoksa bir şeyler yapmak mı istiyoruz?
9: Trump'ın bu ifadelerinin ardından İranlı üst düzey komutanlardan çatışmaların yeniden başlamasının muhtemel olduğu açıklaması geldi. Hatemül Enbiya komutanı Muhammed Cafer Asadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği sözleri tutmadığını iddia etti. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Eşe'yi de İran'ın müzakerelerden kaçmadığını ancak barış koşullarının dayatılmasını da kabul etmeyeceğini söyledi. İran geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne aşamalı müzakere öngören bir öneri göndermişti. Öneride savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasından söz ediliyor, nükleer müzakereler soruya bırakılıyordu. Axios'un haberine göre Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff, İran'ın metninde bir dizi değişiklik yaptı. Witkoff, nükleer müzakereyi yeniden taslak metne soktu. Zenginleştirilmiş uranyumun bombalanan tesisten çıkarılmaması ve müzakere süresince tesislerin faaliyete geçirilmemesi gibi şartlar ekledi. İran'ın Perşembe günü Pakistan'a ilettiği metnin bu değişikliklere yanıt olduğu ifade ediliyor. Trump yetki almadan savaş başlattığı için Kongre'nin baskısı altında. Kongre'de Amerikan başkanının yetkisini aşıp aşmadığı tartışılıyor. Trump baskılar üzerine Kongre liderlerine bir mektup gönderdi. Mektupta 7 Nisan'dan beri Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında saldırı olmadığını belirtti. 28 Şubat'ta başlayan düşmanlıklar sona ermiştir dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'dan beklenen açıklama geldi. Amerikan yönetimi Almanya'daki 36.400 askerinden 5.000'ini çekme kararı aldı. Çekilmenin ardından Almanya'daki Amerikan askeri sayısı Ukrayna Savaşı'ndan önceki seviyeye gerileyecek.
9: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dediğini yaptı. Pentagon Almanya'da görev yapan Amerikan askeri sayısının 5.000 azalacağını duyurdu. Çekilme 6 ila 12 ay içinde tamamlanacak. Almanya, Avrupa'daki en büyük Amerikan üssüne ve en çok Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor. Almanya'da halen 36.400 Amerikan askeri görev yapıyor. 5.000 askerin çekilmesiyle sayı 2022'den önceki seviyeye gerileyecek. 2022'de Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Avrupa'daki asker sayısını arttırmıştı. Amerikan Başkanı ilk döneminde de Almanya'dan 12.000 asker çekmek istemiş, ancak görev süresi sona erdiği için hayata geçirememişti. Amerikan yönetiminin başka Avrupa ülkelerinden de asker çekip çekmeyeceği bilinmiyor. Trump, İtalya ve İspanya'dan da asker çekecek misiniz sorusuna muhtemelen evet yanıtını vermişti. Trump'ın kararıyla bir Tugay muharebe timi Almanya'dan ayrılacak. Biden döneminde 2026 sonunda Almanya'ya uzun menzilli ateş destek taburu gönderme kararı alınmıştı. O taburun da gönderilmeyeceği belirtiliyor. Trump, İran savaşına ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına destek vermedikleri için Avrupalı müttefiklerine tepkili. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın müzakerelerde Amerika Birleşik Devletleri'ni küçük düşürdüğünü, Trump'ın savaştan çıkış için bir stratejisinin olmadığını söylemişti. Trump'ın asker çekme kararı bu açıklamanın ardından geldi. Analistler, Pentagon'un açıkladığı sayının çok önemli olmadığına dikkat çekti. Ancak sayı az da olsa kararın Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında bölünmeyi derinleştireceği belirtiliyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İran'ın sunduğu yeni planı yakında inceleyeceğini söyledi. Planın kabul edilebilir olmasını hayal bile edemiyorum dedi. Florida'da havalimanında konuşan Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran eğer yanlış davranır ya da kötü davranırsa saldırıların yeniden başlayabileceğini söyledi. İran'ın ABD'ye ilettiği yeni anlaşma teklifi hakkında sosyal medyadan da açıklama yapan Trump, planı yakında inceleyeceğini söyledi. Ancak İran'ın teklifinin kabul edilebilir olacağını hayal bile edemediğini, zira İran'ın henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini de sözlerine ekledi. Anlaşma konseptleri hakkında bilgi verildiğini belirten Trump, tam metnin kendisine iletileceğini aktardı. Donald Trump'a, Almanya'daki 36.000 Amerikan askerinden 5.000'inin geri çekilmesi kararı da soruldu. ABD Başkanı ciddi bir eksiltmeye gidiyoruz, 5.000'den çok daha fazlasını çekiyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'dan 5.000 asker çekme kararı sırada İtalya ve İspanya'da var mı sorusunu akıllara getiriyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da ne kadar askeri olduğunu ve bunların hangi ülkelerde konuşlu olduğuna bakalım.
9: Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da ondan fazla ülkede yaklaşık 68.000 askeri var. Bu sayıya tatbikatları için dönemsel olarak gönderilen askerler dahil değil. Askerler, Avrupa Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı olarak 31 daimi üste görev yapıyor. Amerikan ordusunun buna ek olarak 19 askeri tesise erişimi var. Avrupa Kuvvetler Komutanlığı'nın Almanya ve İtalya'da karargahları bulunuyor. Almanya'daki Rammstein Hava Üssü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki en büyük üssü. Bu üste 1952'den beri Amerikan askeri görev yapıyor. Aralık 2025 itibarıyla Almanya'da 5 garnizon halinde 36.400 Amerikan askeri görev yapıyor. İtalya'da 2. Dünya Savaşı'nın bitişinden bu yana Amerikan askeri bulunuyor. Yaklaşık 13 bin askerli Almanya'dan sonra en çok Amerikan askerine İtalya ev sahipliği yapıyor. Askerler Vicenza, Aviano, Napoli ve Sicilya'daki üslerde görev yapıyor. İtalya'da 3 ayrı üste görev yapan 10 bini aşkın Amerikan askeri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin İspanya'da Cebeli Tarık Boğazı yakınlarında deniz ve hava üsleri var. Bu üslerde 3800'den fazla Amerikan askeri görev yapıyor. Polonya daimi olarak 369 Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor. Ancak Polonya'da dönemsel olarak gönderilen 10 bin Amerikan askeri bulunuyor. Askerler 4 ayrı üste görev yapıyor. Romanya ve Macaristan'daki durum da Polonya'ya benziyor. Romanya'da 153, Macaristan'da 77 daimi Amerikan askeri görev yapıyor. Ayrıca Romanya'da 3, Macaristan'da 2 üste dönemsel askerler bulunuyor.
0: Ukrayna askerlerin moralini düzeltmek ve şikayetleri azaltmak için orduda reform kararı aldı. Reform, maaşların yükseltilmesi, sözleşme koşullarının iyileştirilmesi ve uzun süre görev yapan askerlerin planlı terhisini içeriyor. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ilk reformların Haziran'da hayata geçirileceğini duyurdu. Ordudaki değişikliklere askerlerin maaşlarına zam yapılarak başlanacak. Piyade birliklerinde aylık maaş en düşük 5700, en yüksek 9000 dolar olacak. Halen cephede görev yapan askerlerin aldığı en yüksek maaş yaklaşık 3800 dolar. Ukrayna Savaşı'nda Şubat'ta 4 yıl geride kaldı. Zelenski uzun süredir görev yapan askerlerin aşamalı olarak terhis edileceğini duyurdu. Ancak ne zaman başlanacağını açıklamadı. Halen uygulanan açık uçlu kontratlar da değişecek. Ukrayna Savaşı'nın başında yüzlerce kişi gönüllü olarak askere gitti. Şimdi ordunun neredeyse tamamı askere alınmış kişilerden oluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde çocukken cinsel istismara uğrayan mağdurların Katolik Kilisesi'ne açtığı dava anlaşmayla sonuçlandı. New York Başpiskoposluğu 1300 cinsel istismar mağduruna 800 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. 2024'te Los Angeles Başpiskoposluğu cinsel istismar suçlarına 880 milyon dolar rekor tazminat ödemeyi kabul etmişti. New York'taki tazminat miktarının Los Angeles'tan sonra en yüksek meblağ olduğuna dikkat çekildi. Anlaşmanın tamamlanabilmesi için bütün tarafların kabul etmesi gerekiyor. Başpiskoposluk cinsel istismar suçu işleyenlerle ilgili belgeleri de kamuoyuna açıklamayı kabul etti. Eyaletler onlarca yıl önce işlenen suçlarla ilgili mağdurlara dava açma hakkı tanıyınca son yıllarda binlerce mağdur mahkemeye başvurdu. Katolik Kilisesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç yıl içinde milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Bursa'da avukat Hatice Koca Efe'nin öldürülmesiyle ilgili aralarında saldırganın da olduğu 5 kişi tutuklandı. Saldırgan Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını söyledi. Ancak güvenlik kamerası görüntülerinde olay öncesinde bölgede tur attığı görüldü.
9: Pusu kurmadım, tesadüfen gördüm dedi. Ancak bölgede aracıyla tur attığı ortaya çıktı. Avukat Hatice Koca Efe cinayetinde saldırganla birlikte 4 kişi daha tutuklandı. Avukat Hatice Koca Efe 28 yaşındaydı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde 5 milyon liralık borcu için icra takibi başlattığı Hakkı Çetin tarafından öldürüldü. Avukatlığını yaptığı ablası Elif Çalışkansa dizinden yaralandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini dereceyle bitiren genç avukat Stanford Law School'da yüksek lisans yapıyordu. Ayrıca Harvard'da akademik çalışmalar da yürütüyordu. Cinayetle ilgili saldırgan Hakkı Çetin'in de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını, avukat ve kardeşini tesadüfen gördüğünü söyledi. Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının olay öncesinde bölgede araçla bir süre tur attığı görüldü. Zanlı amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum diyerek kendini savunmaya çalıştı. Hakkı Çetin ve 4 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: İstanbul Şişli'de kayınvalide Menekşe Karabacak tartıştığı gelinini silahla vurarak öldürdü. Olay Feriköy mahallesinde yaşandı. 25 yaşındaki gelin Burçin Şahin ile kayınvalidesi 58 yaşındaki Menekşe Karabacak arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kayınvalide gelini Şahin'e silahla ard arda ateş etti. Ağır yaralanan Burçin Şahin ihbar üzerine olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı kayınvalide ise polis tarafından gözaltına alındı. Batman'ın Bağlıca köyünde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk 17 saat sonra bulundu. Gercüş ilçesi Bağlıca köyünde yaşayan Melike, çobanlık yapan babasının peşinden giderken kayboldu. Aile çocuğu kendi imkanlarıyla bulamayınca 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Bölgeye jandarma, AFAD, sağlık, UMKE ve Batman arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler sağanak ve fırtınaya rağmen gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü. Melike 17 saat sonra köye yaklaşık 6 kilometre mesafede bitkin halde bulundu. Hipotermi riski nedeniyle termal battaniyeye sarılan çocuk kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu iyi. Konya'da tahta kurularına karşı evini ilaçlatan aile ölümden döndü. İnternetten bulduğu bir firmayla anlaşan baba, eşi ve kızı zehirlenince şikayetçi oldu.
9: Evdeki tahta kurularından kurtulmak için ilaçlama yaptırdı. Eşi ve 2 yaşındaki kızı ölümden döndü.
18: Tahta kurularını komple bitirdiler. Aileyi de komple bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar kendileri.
9: Konya'da yaşayan Ertuğrul Öksüz evde tahta kurusu fark etti. İlaçlama yaptırmak istedi. İnternetten araştırma yaptı ve bir firmayla anlaştı. Şirket çalışanları eve gelip ilaçlama yaptı. Ancak ilaçlamadan 32 saat

0: Yaşlama işleminde insanların bulunduğu ortamda son derece tehlikeli olan alüminyum fosfit kullanıldığını öğrenen baba şikayetçi oldu.
1: Çeşitli suçlardan 64 yıl hapis cezası olan hükümlü İstanbul Beyoğlu'nda yakalandı. İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda farklı yıllarda dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 64 yıl hapis cezası bulunan bir zanlının yeri tespit edildi. Beyoğlu'ndaki bir binaya operasyon yapıldı. Binanın kömürlüğünde yakalanan zanlının 25 suçtan daha arama kaydının olduğu öğrenildi. Zanlı cezaevine gönderildi. Mayıs ayında kış adeta geri döndü. Birçok bölgede kar etkili oldu. Kar kalınlığı kimi yerde 25 santimetreye kadar çıktı.
2: Bugün 2 Mayıs 2026.
0: Baharda kışı aratmayan görüntüler çıktı. Mayıs ayında birçok kente kar yağdı.
3: Şu anda çok şaşırdım çünkü yazdan sadece bir ay uzaktayız ve kar yağıyor. Çok garip bir durum.
0: Burası Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzu Yayla Tabiat Parkı. 1400 rakımlı yayla beyaza büründü. Bölgeye giden ziyaretçiler karın tadına çıkardı.
4: Kar kalınlığı yani İstanbul'da son bir 5-6 senedir görmediğimiz kar var burada yani. Hani bir 15 santim yakın kar var.
0: Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Gerede Arkut Dağı ve Kartalkaya Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Bu görüntülerde Ordu'dan. Kabadüzü ilçesinde kar kısa sürede etkisini arttırdı. Kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye kadar çıktı. Tokat'ın yüksek rakımlı ilçelerinde de kar etkili oldu. Ağaçlar karla kaplandı. Yozgat'ta da benzer manzaralar var. Evlerin çatıları, araçların üzeri karla kaplandı. Çiçek açan ağaçlar da beyaza büründü.
1: İstanbul ve Bursa deniz otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti. İstanbul deniz otobüsleri bugün yapılacak tüm dış hat seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Bursa deniz otobüslerinin de 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Vatandaşlardan resmi kanallardan yapılacak bilgilendirmeleri takip etmeleri istendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'de yapımı devam eden Çeşmeli Kız Kalesi otoyol projesini inceledi. Bakan Uraloğlu, proje tamamlandığında 2,5 saatlik seyahat süresinin 18 dakikaya düşeceğini söyledi. Otoyolun bu sene içinde hizmete açılması planlanıyor.
5: Yaklaşık %88'lik bir gerçekleşmeye ulaştık. Yani yapacak çok az işimiz kaldı, finale doğru ilerliyoruz. Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunu tamamladığımızda mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini sadece ve sadece 18 dakikaya indirmiş olacağız. Böylece yolumuzda zamandan 2 milyar 700 milyon lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. İnşallah Çeşmeli ile Erdemli Doğu Kavşağı arasının trafiğe açılmasını Temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Böyle bir hedef koyduk. Geri kalan Kız Kalesi'ne kadar olan kesimi de inşallah Aralık ayına kadar da orayı hizmete açmış olacağız. Yani otoyolumuzun tamamını İnşallah bu sene içerisinde hizmete açmış olacağız. Bu da bizim için kıymetli. Yani Türkiye'de en hızlı şekilde yaptığımız, en hızlı bitirdiğimiz otoyol olacaktır.
1: Antalya'nın Kemer ilçesinde Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için kullanılan teleferik bakıma alındı. 13 kişilik özel ekip zorlu bir çalışma yürüttü. Metrelerce yüksekte yapılan bakım çalışmalarının görüntüleri geliyor şimdi ekrana.
6: Yerden yüzlerce metre yüksekte kurdukları platformun üzerinde halatlara bağlı halde çalıştılar. Tahtalı Dağı'nın zirvesine giden teleferiğin bakımını yaptılar.
7: 2022 yılında çekici halatımızı değiştirdik. Şimdi onun kısaltma işlemini yaptık. İlgilenilecek halat yüksek

0: olduğu için öncelikle bir köprü kurulması gerekli. Köprü kurulduktan sonra halatın işlemleri yapılmaya başlandı.
1: Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2365 metrelik teleferik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için kullanılıyor. Türkiye'nin tek hat üzerinde kurulu en büyük teleferiği olma özelliği taşıyor. Her yıl yaklaşık 300 bin ziyaretçiyi zirveye taşıyan teleferikte planlı bakım çalışması vardı. Üçü İsviçre'den gelen 13 kişilik özel ekip zorlu bir operasyon yürüttü.
2: Dünya standartlarında bakımlar ve güvenlik önlemleri alınmaktadır. Ve yaptırdığımız Avrupa kontrollerine göre de, Avrupa standartları kontrollerine göre de dünya standartlarında bir teleferiğe sahibiz.
1: Çalışmayla teleferiğin 2022 yılında yenilenen halatları orijinal haline getirildi.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Kurban Bayramı öncesi vatandaşa uyarı geldi. Palandöken, kurban alışverişi sırasında sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.
4: Bu yılda tahminime göre 850 bin büyükbaş, yaklaşık 2,5 milyonda küçükbaş hayvan kesilecek. Bu sene fiyatlar biraz daha yüksek olacak. İstanbul'da 500-550 lira kilogramı büyükbaşın. Küçükbaşlarda da 25 ile 40 bin arası.
5: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılar geldi. Palandöken vatandaşlara kurban alımı sırasında sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları çağrısı yaptı.
4: Alışverişler biliyorsunuz biraz daha nakit oluyor. Aman diyorum dikkatli bu tür kalabalık alanlara girip çıkarken de emniyetli bir şekilde, kontrollü bir şekilde bu para sayma olayını, aynı şekilde söylediğim güvenilir olmayı kontrol etmek lazım.
5: Palandöken kurban alımlarının kimlik belgeli esnaftan gerçekleştirilmesi gerektiğini de söyledi.
4: Esnaf sanayi açısından bizim oradaki bulunan ilde, ilçede, kurban pazarlarındaki esnaf sanatkarlığın kimlik belgeleri olanlar tercih edilirse otokontrol sistemi olmuş olur.
3: Özel sektörde çalışan kadınların yarıdan fazlası doğumdan sonraki bir yıl içinde işten ayrılıyor. Çocuğun bakımını sağlamak ya da esnek çalışma imkanlarının beklendiği gibi olmaması işten ayrılma nedenleri arasında. Veriler Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun iş gücü piyasası ve kadın istihdamı ekseninde aile dostu politikalar raporunda.
6: Her 100 kadından yaklaşık 60'ı anne olduktan sonra bir yıl içinde işten ayrılıyor. Yaklaşık %35'i yeniden çalışma hayatına dönmüyor. Bu veriler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğinde hazırlanan İş Gücü Piyasası ve Kadın İstihdamı ekseninde Aile Dostu Politikalar raporunda. Raporda özel sektörde çalışan ve 2016-2025 döneminde doğum yapan yaklaşık 1,4 milyon kadının aylık idari verilerinin analizi yer alıyor. Buna göre doğumdan sonraki bir ay içinde kadınların %3,7'si, 6. ay içinde %39,9'u ve 12. ay itibarıyla ise %56,5'i işten ayrılıyor.
7: İstihdamdan ayrılmanın temel nedenlerine baktığımızda kadınların üzerindeki orantısız bakım yüküyle sınırlı esnek çalışma imkanları ve bu imkanlara dair bilgi azlığı olduğunu görüyoruz.
6: Büyük firmalarda doğum sonrası işten ayrılan kadınların oranı %15. Küçük ölçekli firmalarda ise bu oran %43. İşten ayrılan kadınların %64,33'ü yeniden kayıtlı istihdama dönüyor. Ortalama dönüş süresi ise 13,3 ay.
7: Raporun ayrıca önerdiği başka unsurlar da var. Farklı çocuk bakım destekleri, yaşlı ebeveynlere yönelik bakım kolaylıkları, okula giden çocukların idaresi ve okuldan alınma saatlerine yönelik düzenlemeler gibi.
3: Mayıs ayının ilk haftası her yıl Türkiye'de ve Avrupa'da kalp yetersizliği farkındalık haftası olarak biliniyor. Kalp hastalıkları uzmanları kalp yetersizliğinin tanıyla tedavisine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. O etkinliklerden biri de Ordu'da yapıldı. Araştırmalara göre Karadeniz bölgesi kalp yetersizliğinin en fazla görüldüğü bölge. Doktorlar farkındalığı artırmak için vatandaşlarla yürüyüş yaptı.
8: Doktorlar Ordulu Kalpler sloganıyla vatandaşlarla birlikte yürüdü. Kalp yetersizliği hastalığına ve kalp sağlığının önemine dikkat çekildi. Erken tanı ve tedavi anlatıldı. Ordu'da görevli 50'ye aşkın doktor kalp yetersizliği farkındalık haftası için bir araya geldi.
9: Tedaviden sonra kalplerini çıkartmak zorunda kaldık. Çıkarttıktan sonra da bir ilaç tedavisine başladık. O ilaç tedavisinden sonra iyi gitmeye başladı her şey. Şu anda daha çalışabiliyorum, daha rahat hareket edebiliyorum. 10 katlı binaya çıkabilirim.
10: Yürüyemiyordum, yatamıyordum, uyuyamıyordum. Böyle sandalyelerin üzerinde uyuyordum. Şu anda kalp yetmezliği sıkıntısından dolayı hiçbir sıkıntım yok. Çok başarılıyım. Türkiye'nin her tarafına gidiyorum. Aktivitelerin hepsini başarıyla yapabiliyorum.
8: Araştırmalara göre Karadeniz bölgesi Türkiye'de kalp yetersizliğinin en çok görüldüğü bölge.
11: Bugün kalp yetersizliği maalesef geç tanı aldığında, yeterli tedavi edilemediğinde bizim iyi bildiğimiz kolon, prostat, meme kanserinden daha ölümcül bir hastalık.
8: Uzmanlar kalp hastalıkları yaşının giderek düştüğünü de vurguladı.
11: Artık daha erken yaşlarda ortaya çıkmakta. Biz 2025 verilerine baktığımızda Ordu'da kendi hastanemizde, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 2025 yılında 15 tane 30 yaşın altında gence kalp krizi nedeniyle müdahale etmişiz. 15 tane 30 yaş altı gence kalp kriziyle müdahale etmek gerçekten çok acı bir veri.
8: Türk Kardiyoloji Derneği'nin de destek verdiği etkinliğe kalp sağlığı bilincinin artması için aileleriyle birlikte çocuklar da davet edildi.
3: Yapay zeka artık bilgiye erişimde büyük bir kolaylık. Ancak yapay zekaya hekim muamelesi yapmak pek iyi bir fikir değil. Çünkü yanlış sonuçlar verebiliyor ve hastalar doğru tedaviye ulaşana kadar da zor zamanlar geçirebiliyor. Bunun bir örneği var şimdi sıradaki haberde.
12: Her seferinde hastaneye gitmek yerine bazen yapay zeka ile konuştuğum oluyor.
13: Doktora gitmiyorum. Önce ona danışıyorum, işte soruyorum, öğreniyorum.
14: Kahve falı, rüya tabiri de soruluyor. Hayati önemdeki kanser tetkikleri de. Yapay zekanın bilgiye erişimdeki kolaylığı tartışılmaz. Ancak doktor muamelesi yapmak hastaları yanlış yönlendirebiliyor.
15: Bir meme kanserli hastamız, evreleme peti yapıyoruz. Akciğerinde 3 tane milimetrik dediğimiz nodül, ki Covid döneminden sonra birçok hastada bu nodülleri görüyoruz. Bizim standart yaklaşımımız bunların hastalığıyla ilişkili olmadığı yönünde. Yapay zeka yorumu, meme kanseri, bunlar metastaz olabilir, olmayabilir de. Bu hasta bize 7 gün sonra ulaşıyor. Ama 7 gün boyunca sabahlara kadar ağlıyor. Yazık bu insanlara.
14: Antalya'daki Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde yapay zekanın kanser tedavisindeki yeri de önemli gündem maddelerinden biriydi. Tedavi yöntemlerinde katkısı var ancak tıpta hala tek başına kullanılabilecek düzeyde değil.
16: Kendimde ilgili bir şey gördüğüm zaman doktora gitmeden önce onu soruyorum ilk önce.
17: Onun dediğine bakıyorum ama gene de onun dediğin tersi olabiliyor bazen. Kötü hissediyorsam giderim.
15: Ben onu yapan hastalarıma da asla niye yapıyorsun diyemem. Çünkü o kadar kolay ki. Yapay zeka bir insan zekasının ötesinde değil en azından günümüzde. Ne kadar veri varsa o kadar yüklüyoruz. Yani iyi bir doktordan daha zeki değil. O zaman yorumu kendi doktorlarına bırakıp en alttaki cümleye baksınlar. Lütfen bunu doktorunuza sorun. En azından yorum kısmında evde kabus dolu geceler geçirmesinler.
3: Türkiye Kültür Yolu Festivali Aydın'da devam ediyor. Festival kapsamında 9 gün boyunca konserler, sergi ve söyleşilerden oluşan 200'e yakın etkinlik düzenlenecek.
6: Yöresel yemekleri, turistik ilçeleri ve el sanatlarıyla öne çıkıyor. Efeler Şehri Aydın ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.
18: 10 ayrı mekanda 177 etkinlikle Aydınlıların karşısına çıkıyoruz. Tabii konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi etkinliklerine, sanatçıların destekleyen çalışmalara kadar birçok etkinlikle aydınlarla buluşacağız.
6: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu Festivallerinde ikinci durak Aydın oldu. Festival rotasında bu yıl ilk kez eklenen kentte 200'e yakın etkinlik düzenlenecek. Sergiler, konserler, dijital sanat uygulamaları, atölyeler ve sahne gösterileri sanatseverlerle buluşacak. Festivalin düzenlendiği her şehirde lezzet noktaları belirleniyor. Aydın'da da Lezzet Noktası projesine katılan restoranlar ziyaretçilere geniş bir gastronomi rotası oluşturuyor.
18: Unutulmayı üst tutmuş değerlerimizin tekrar kazanılmasını sağlıyoruz. Gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Ama biz bunu turizm açısından bir tanıtım ve gelir vesilesi haline de getiriyoruz.
6: Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmcilere yönelik destek paketi ve konaklama vergisinin düşürülmesinden de bahsetti.
18: Sektörün finansal esnekliğe ve kolay erişimi sağlanması açısından 60 milyarlık bir KGF fonu açıklandı. Bu hayata geçirildi. İkinci bir önlem paketini devreye alındı. Konaklama vergisi %1 düşür. Bu da aslında sektörün maliyetlerini aşağı çekmek için verilmiş bir katkı. Hani can suyu da diyebilirsiniz.
3: Son yıllarda alternatif tıp uygulamalarına ilgi artıyor. Doktorların tedavileri sorgulanırken konu komşudan ya da televizyondan duyulan, sosyal medyada görülen önerilerle derdine çare arayanlarla daha sık karşılaşıyoruz. Hastalıklar için mucizevi çözümler yok belki ama standardı olmayan yöntemler de geri dönülemez sonuçlara neden olabiliyor. NTV muhabiri Melike Şahin'in hazırladığı dosyayla bu konuya bir parantez açalım. Saat başında tekrar burada olacağız.

0: iki tane izbandot gibi adam, biri kollarımdan, biri bacaklarımdan tutup çekti.
1: 5-6 saat nasıl da bir kanama. Elimi bastırıyorum böyle, fışkırmasını önlüyorum.
2: Bunu kaynatıp, bunu vücudumuzdan aşağı dökerek manevi rahatsızlıklarımız, ağırlığımız.
0: Çekilirken zaten ayaklarımın ağrısından duramıyordum. Ben herhalde dedim felç oldum, kalkıp yürüyemeyeceğim.
1: Kan kaybından gidebilirdim. Yani kendimi de şaşıyorum. Hiç olmayacak bir şeyi nasıl yaptım?
2: Yani üzerimize nazar oluyor, bir ağırlık oluyor. Yani böyle gözümüzü açamıyoruz. Ama sabunuyla yıkandıktan sonra hakikaten çok ciddi anlamda faydası var.
3: Annem yaptırıyor acaba? Bilemiyorum ya, çok korkunç duruyor.
4: Birinden şaşmamamız gerektiğini düşünüyorum.
5: Ağrılarımı sık kullanıyorum, ardıç yağını. Susam yağını kullanıyorum. Boyun fıtığı için çay ağacıyla susam yağını karıştırarak kullanıyorum.
6: Ben korkarım öyle. İlaç içmekten bile korkuyorum. Doktorun verdiği ilacı 2-3 gün düşünüyorum, ondan sonra içiyorum.
7: Hacamat yaptırdım. Çok iyi geldi, çok memnunum.
8: Bir haftada 10 kilo vermek istemez misiniz? Tek seansta bel fıtığından kurtulmak ya da ilaçları bir kenara bırakıp şekeri, tansiyonu, kalp hastalıklarını bitkilerle iyileştirmek istemez misiniz? Kim istemez ki? Hızlıca çözüme ulaşmak, hastalıklardan çabucak kurtulacağımız mucizevi formüller duymak istiyoruz. Tabii bu formülleri doktorlardan, bilim insanlarından duymuyoruz. Çünkü tıpta mucizeler yoktur. Peki alternatif tıp da var mıdır?
9: Bebeklere hacamat, katarakta sürük, kansere gümüş suyu. Tüm uyarılara rağmen alternatif tedavi yöntemleri hala tercih ediliyor. Üstelik son yıllarda hastalıklar için önerilen yöntemler hayal gücünün sınırlarını zorluyor.
10: Hemen hemen hastalarımızın 2/3'ünde bu tip yollara başvurmakla karşı karşıya geliyoruz. Bize bildirdikleri de bu. Bildirmeyenler de var tabii. Genellikle üzüldüğüm nokta da şu: hocam bize kızacaksınız ama diye başlayan bir cümle. Astım için şu anda en çok kullanılan metotları söylesem dudağınız uçuklar.
9: Ömür boyu tedavi gerektirecek kronik hastalıkları olanlar ya da ameliyat önerilen rahatsızlıklarını ameliyatsız çözmek için çare arayanlar mucize vadedenlerin kapısını çalıyor. Bel fıtığı nedeniyle ameliyat önerilen Melek Koşkaya da onlardan biri. Önce fıtığı masajla iyileştireceğini söyleyen bir masörden medet umdu. Ardından çok daha ilkel yöntemlere başvurdu.
0: Şimdi böyle könhe, gece kondudan kalma bildiğiniz bir kömürlük gibi bir yer. Ondan sonra oraya tahta bir sedir kurmuşlar. Sedirin üstüne beni yatırdılar. Sert olması gerekiyormuş yeri. Önce bir masaj yaptılar. Sonrasında iki tane izbandot gibi adam, biri kollarımdan, biri bacaklarımdan tutup çekti. Çekilirken zaten ayaklarımın ağrısından duramıyordum. Ben herhalde dedim felç oldum, kalkıp yürüyemeyeceğim. O derece kötüydü. Sonrasında tık diye ses geldi. Biz dediler fıtığı çıkarıp oturttuk dediler. Çok çok çok çok çok büyük acılar çektim.
9: Bir yandan hastalıklarına çare arayanlar, bir yanda çaresizliği sömürenler. Diyabet, obezite, tiroid ve yüksek tansiyon alternatif yöntemlere en çok başvurulan hastalıklarda.
11: Bir insanlar böyle yapıyorlar, kestirme geliyor. Yani size diyelim bir tip 2 diyabetik bir kişi geldiğiniz zaman diyorsunuz bakın bu işin ana tedavisi beslenme tedavisi ve hareket, egzersiz. Yani bir şey istiyorsunuz ondan, bir çaba sarf etmesi lazım. Ama öte yandan adam diyor ki ya diyor gel işte sana şu otu vereceğim diyor veyahut da şu hacamatı yapacağım, bilmem şunu yapacağım. Geçecek, bunları yapmana gerek yok diyor. Yani ahlaksız teklif aslında bunlar baktığımız zaman. İnsanlara kolay geliyor, cazip geliyor.
12: Yani sonuçta çok kadim bilgiler olduğunu düşünüyorum yine de. O yüzden hani çok önyargılı yaklaşmamak lazım.
13: Mide ağrısına, ülsere, gastrite, 12 parmak bağırsak yaralarında, mesela şeker hastalarının falan kapanmayan yaralarında yüzeysel olarak, krem olarak kullanıyorlar. Keşke bilseler bundaki şifayı. İnsanlar kendini zehirlerken bu kadar düşünse keşke.
14: Hiç inanmıyorum öyle şeylere. Yani sonuçta doktorlarımız var. Yani ne gerek var ki böyle şeylere?
9: Sadece fizyolojik rahatsızlıklar için değil, ruhsal rahatsızlıklar için de alternatif uygulamalara başvuruluyor.
2: En çok sidir yaprağı Suudi Arabistan, Endonezya'dan geliyor.
15: İşe yarıyor.
2: Bu manevi rahatsızlıklar için bunun sabunu var, bunun şampuanı var, bunun çoğu şeyi var, çayına kadar var.
15: Yani neye iyi geliyor?
2: Yani manevi rahatsızlıklar olsun, vücudumuzdaki ağırlıklar olsun, büyü, özellikle büyü için alıyorlar. Yani bunu kaynatıp, bunu vücudumuzdan aşağı dökerek manevi rahatsızlıklarımız, ağırlığımız.
15: Nazar için.
2: Nazar. Yani üzerimize nazar oluyor, bir ağırlık oluyor. Yani böyle gözümüzü açamıyoruz ama sabunuyla yıkandıktan sonra hakikaten çok ciddi anlamda faydası var.
9: Depresyonu hacamatla tedavi ettiğini iddia edenler de var. Nefes terapisiyle iyileştirdiğini öne sürenler de. Her dönem kendi alternatif uygulamalarını yaratıyor.
16: Yok işte nefes terapisi, yok kuantum terapisi ya da bir takım diyet programlarıyla ne olduğunu anlayamadığımız tuhaf tuhaf tedavi verenler ya da işte çağ dışı bir takım tedavi yöntemleriyle yok işte sülük vererek yok vesaire vererek yok işte hacamat yaparak karşımıza depresyonu tedavi etmeye kalkan bir güruh var.
9: Modern tıbbı alternatif tıptan özellikle de merdiven altı uygulamadan ayıran en önemli özellik kanıta dayalı ve ölçülebilir olması. Tedavi olmak önemli ama daha önemlisi tedavi sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlara müdahale edebilecek birine tedavi olmak. Çünkü bitkiler bile masum değil. Bitki karışımıyla karaciğerini, böbreğini hatta hayatını kaybedenleri akıldan çıkarmamak gerekiyor.

0: NTV Radio. Hava durumu. Bugün de ülke genelinde yağış var. 5 büyük kentte sağanak yağış etkili. Kuvvetli rüzgarlı hava soğuk. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 10, Bursa 12 derece. İzmir'de hem kuvvetli yağmur hem de rüzgar var. Sıcaklık 9 derece hissediliyor. Antalya'da yağış yine şiddetli ve gök gürültülü. Marmara'da bugün de yağmurlu bir gün. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 10 derecenin altında. Yarın yağış şiddetlenecek. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 9, Kayseri 16 derece. Bugün Ege'nin tamamı sağanakların etkisinde. Kuvvetli Poyraz'da hava daha da soğuyor. Yüksek noktalara kar da yağacak. Manisa 12, Muğla 13, Kütahya 5 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli. Dağlara kar yağıyor. Pazartesi Batı Karadeniz'de yağmur daha da şiddetlenecek. Bolu 8, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 19, Diyarbakır 20 derece. Hava durumu.
1: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
2: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
1: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
2: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
1: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
2: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
1: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin Irak'la yakın işbirliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunu daha da ileriye götürmeyi hedeflediğini, Türkmenlerin Irak'la kardeşliğin müstesna unsuru olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalkınma yolu projesi başta olmak üzere terörle mücadele, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olunduğunu da ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İran'ın sunduğu yeni planı yakında inceleyeceğini söyledi. Planın kabul edilebilir olmasını hayal bile edemiyorum dedi. Florida'da havalimanında konuşan Donald Trump, gazetecilerin sorusu üzerine İran eğer yanlış ya da kötü davranırsa saldırıların yeniden başlayabileceğini söyledi. İran'ın ABD'ye ilettiği yeni anlaşma teklifi hakkında sosyal medyadan da bir açıklama yaptı Trump. Planı yakında inceleyeceğini söyledi. Ancak İran'ın teklifinin kabul edilebilir olacağını hayal bile edemediğini, zira İran'ın henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini belirtti. Anlaşma konseptleri hakkında bilgi verildiğini kaydeden Trump, tam metnin kendisine iletileceğini aktardı. Donald Trump'a Almanya'daki 36 bin Amerikan askerinin 5 bininin geri çekilmesi kararı soruldu. ABD Başkanı, ciddi bir eksiltmeye gidiyoruz, 5 binden çok daha fazlasını çekiyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'dan 5 bin asker çekme kararı, sırada İtalya ve İspanya mı var sorusunu akıllara getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da ne kadar askeri olduğuna ve bunların hangi ülkelerde konuşlu olduğuna bakalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da ondan fazla ülkede yaklaşık 68 bin askeri var. Bu sayıya tatbikatları için dönemsel olarak gönderilen askerler dahil değil. Askerler Avrupa Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı olarak 31 daimi üste görev yapıyor. Amerikan ordusunun buna ek olarak 19 askeri tesise erişimi var. Avrupa Kuvvetler Komutanlığı'nın Almanya ve İtalya'da karargahları bulunuyor. Almanya'daki Rammstein Hava Üssü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki en büyük üssü. Bu üste 1952'den beri Amerikan askeri görev yapıyor. Aralık 2025 itibarıyla Almanya'da 5 garnizon halinde 36.400 Amerikan askeri görev yapıyor. İtalya'da 2. Dünya Savaşı'nın bitişinden bu yana Amerikan askeri bulunuyor. Yaklaşık 13.000 askerle Almanya'dan sonra en çok Amerikan askerine İtalya ev sahipliği yapıyor. Askerler Vicenza, Aviano, Napoli ve Sicilya'daki üslerde görev yapıyor. İtalya'da 3 ayrı üste görev yapan 10 bini aşkın Amerikan askeri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin İspanya'da Cebeli Tarık Boğazı yakınlarında deniz ve hava üsleri var. Bu üslerde 3800'den fazla Amerikan askeri görev yapıyor. Polonya daimi olarak 369 Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor. Ancak Polonya'da dönemsel olarak gönderilen 10 bin Amerikan askeri bulunuyor. Askerler 4 ayrı üste görev yapıyor. Romanya ve Macaristan'daki durum da Polonya'ya benziyor. Romanya'da 153, Macaristan'da 77 daimi Amerikan askeri görev yapıyor. Ayrıca Romanya'da 3, Macaristan'da 2 üste dönemsel askerler bulunuyor.
0: ABD ve İran arasında 2 ayı aşkın bir süredir devam eden krizde son durum ne? Gidişat hangi seçeneğe yakın ve yeniden sıcak bir çatışma olacak mı? Ayrıntıları Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk NTV yayınında değerlendirdi.
2: Savaş siyasi amacını uzun süreden beri yitirdi. Savaşı başlatanlar bakımından, Amerika-İsrail bakımından bu savaşın bir siyasi amacı vardı. Rejim değişikliği bu olamıyorsa da Amerikan-İsrail hegemonyasını Orta Doğu'da ve dünyadaki hegemonyayı kabul edecek bir zihniyet değişikliği istemektelerdi. Ama 40 günlük çatışmanın ardından, daha doğrusu birinci haftanın ardından aslında bunun mümkün olamayacağı görüldü ve ateşkes süreci başladı. Bu 40 günü takip eden işte ve 20 günü aşan ateşkes ve bu arada bir turda bir somut görüşme de yapıldı Pakistan'da. Gelinen nokta şu, Amerika Birleşik Devletleri'nin abluka kararı, yani İran limanlarına uyguladığı abluka kararı İran'ın pazarlık gücünü bir ölçüde azaltmış durumda. Mesela şunu görüyoruz biz. Teklifleri değerlendiren, reddeden, işte tekrar düzenlenmesini isteyen taraf Amerika. Bunu Trump'ın hani geleneksel o kaba suçlayıcı dilinin dışında da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bir ölçüde anlaşma masasına çekmek için abluka kartını oynadığını görmekteyiz. Peki askeri seçenek hala masada mı? Yani evet, özellikle son bir haftada Amerika'dan kaynaklanan bilgiler nedeniyle işte başkanın bir takım komutanlarla görüşmesi, askeri seçeneklere dair haberlerin bir takım basın organlarına sızması sonucunda Amerika'nın bu 20 günü bir askeri saldırının ön hazırlığı içinde kullanabileceğini görmekteyiz. Ateşkes ilk başladığında ateşkesle askeri hareket arasında bir yerdeydik Atabey. O denklemin çok değişmediğini, tarafların bir tür karşı tarafı sabrını zorladığı bir satranç masası gibi bu sürecin devam ettiğini de görüyoruz. Neydi o riskler? Neydi amaç? Hürmüz Boğazı'nın kısmen ya da tamamen bir askeri operasyonla açılması, İran'ın nükleer kapasitesinin, işte bu zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması için bir mikro operasyon ve işte İran'ın altyapı tesisleri veya petrokimya tesislerinin kontrol altına alınması, İran'ın ekonomik açıdan çökertilmesiydi. Peki Amerika bunu niçin yapamamıştı? Çünkü çok büyük miktarda askeri zayiat verme ihtimali vardı. Bir de İran üzerindeki hava sahası kontrolüne rağmen İran'ın balistik füzelerle ve dronlarla Amerikan kuvvetlerine, konvansiyonel güçlerine saldırmasını bir türlü engelleyememişti Amerika ve İsrail. Şimdi aradan 20 gün geçti. Bu durumun, sahadaki bu gerçekliğin değişmesi noktasında ciddi bir emare yok. Yani 20 gündür İran'dan Amerikan üstlerine bir askeri saldırı, bir füze saldırısı ve drone saldırısı olmuyor. Bu arada aç parantez bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'a liman ablukası uyguluyor. Liman ablukası İran'a uğrayan gemilerin Amerikan gemileri, savaş gemileri tarafından durdurulması anlamına da gelmekte. Peki İran bunu neden engellemiyor? Halbuki İran dronlarla, füzelerle pekala Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ablukasını kırabilirdi. Yani Amerikan uçak gemisini kullanılmaz hale getirmiş bir İran'dan bahsediyoruz. Bunu engellemek istememesinin nedeni aslında ilk kurşunu atan, ilk saldırıyı yapan, ateşkesi bozan taraf olmak istememesiyle de yakından alakalı. Yani İran ateşkesin Amerika tarafından bozulmasına karşı hazırlık yapıyor. Zaten İran'dan yapılan açıklamalar da o. Yani burada çok bir tür dehşet dengesi var. Yani bu ablukanın uzun bir süre devam etmesi, İran eğer dışarıdan yardım almıyorsa, İran'ı çok zor durumda bırakacak bir şey. Çünkü İran bir rantiye devlet. Petrol ve doğalgaz satarak ayakta kalabilmekte. İran'ın petrol satamaması zaten zor durumda olan İran ekonomisini çok daha zor bir yere doğru götürecektir. Evet, bu doğru, ama aynı zamanda İran'ın barış görüşmelerini bozan taraf olmak istememesi. Mesela şunu unutmayalım. İran son bir yıl içinde iki defa müzakere masasındayken saldırıya uğradı. Bu 12 gün savaşının öncesinde de, aslında bu çatışmaların öncesinde de İran müzakere masasındaydı. Saldıran taraf hiçbir zaman İran değildi. Meşru müdafaa hakkını kullandı ve bu da dünya kamuoyunda belli bir sempatiye de yol açtı. İran'ın kendi ülkesini koruması. Yani Amerikan gemilerine ilk saldıran ve Trump'ın büyük karşı saldırısını teşvik eden ülke olmak istemiyor. Ama tabii her iki tarafın da dezavantajları ve sabrının sınırı var. Ne olup biteceğini biraz İran'ın nükleer konusunda ne kadar esneyebileceği gösterecek. O konuda da en azından dini liderlik nükleer meselesinde çok, ve devrim muhafızları tabii ki, çok da fazla pazarlık yapmak istememekte. Biliyorsunuz bu savaş ilan etme yetkisi Amerikan Kongresi'ne ait, Amerikan Anayasası'na göre. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar geçen 70-80 yıllık süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri pek çok ülkede askeri çatışmaya girmiş olmasına rağmen savaş ilan etmedi. Yani dolayısıyla bu yetkiyi farklı şekilde yorumluyor. Bir de Vietnam Savaşı sırasında çıkarılmış bir yetkilendirme yasası da var. O da işte mesela bu 60 günlük süre orada. Yani Amerikan başkanı, başkomutan olarak orduyu kullanmak zorunda kalabilir. Ama eğer çatışmalar devam ediyorsa bunun hesabını, işte açıklamasını Amerikan Kongresi'ne vermek zorunda. Amerikan devletinin, hükümetin resmi görüşü ateşkes olduğu için çatışmaların durduğu ve dolayısıyla da örneğin 40 günde kaldığı, 60 günün tamamlanmadığı yönünde. Burada Kongre'nin tavrı önemli. Kongre'de şöyle bir şey var, biliyorsun Cumhuriyetçiler ön planda hala, az farkı da olsa. Ama bazı cumhuriyetçi senatörlerin, vekillerin mesela bu Trump'ın yürüttüğü savaş konusundaki şüphelerini hem sözlerle hem de eylemlerle belli ettiği, dolayısıyla Kongre'deki havanın değişme ihtimali yüksek olduğu yönünde. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Kongre ile başkan arasındaki bir gerilimi pekala yüksek mahkemenin, orada Anayasa Mahkemesi gibi çalışan bir yüksek mahkeme var, müdahale etme ihtimali de var. Ben Trump'ın bu süre bakımından ve bütçe bakımından, onu da unutmayalım, yani Amerikan Kongresi bütçe vermediği müddetçe Amerikan ordusunun savaşması imkansız. Bütçe bakımından ve yetki bakımından Trump'ın süreyi doldurmak üzere olduğunu ve bunun da hesaba katıldığı kanaatindeyiz. Belki de şöyle bir şey var. O 40 gün aslında geçti, 60 gün geçmedi argümanını kalan süre bakımından Amerika belki de İran'a bir büyük saldırı yaparak İran'ı tekrar barış masasına oturtmak gibi bir eylem içerisine girebilir. Son bir haftada havanın barıştan savaşa doğru kayması biraz Amerikan içindeki bu anayasa ve yasa tartışmalarıyla da alakalı olabilir tabii.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da aile ve nüfus 10 yılı tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan evlilik yaşı, boşanma oranları ve doğurganlık hızına dair verilere değindi. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir dedi.
3: Bugün ise çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da aile ve nüfus 10. yılı tanıtım toplantısında konuştu.
3: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Ülkemizde 2014'te yılda 1 milyon 351 bin bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü.
1: Erdoğan, önümüzde endişelenmemiz ve çözüm için harekete geçmemiz gereken bir tablo var dedi. Gelecek 10 yıl için belirlenen stratejileri açıkladı.
3: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken, dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
1: Bu kapsamda Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanarak farkındalığın artırılması amaçlanıyor.
0: Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçim vardı. Birliğin yeni başkanı, CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu. Tutuklanmadan önce birlik başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunurken salonda gerilim yükseldi, kavga çıktı.
4: Sevgili meclis üyesi arkadaşlarımız, lütfen.
1: Türkiye Belediyeler Birliği'nde yeni yönetim seçimi arbedeyle başladı. Tutuklanmadan önce başkanlık görevini yürüten Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasına yönelik tepkilerle tansiyon yükseldi. Gerilim kavgaya dönüştü. Dakikalar süren gerilimin ardından salon boşaltıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgen ve CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le bazı katılımcılar ayrı bir salonda toplandı. Ancak bu toplantı sürerken de kapının önünde bekleyen gruplar arasında gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmenin ardından iki aday salondan birlikte çıktı.
5: Centilmence yarışılacak. Yaptığımız Belediyeler Birliği Başkanı'nı seçmek.
1: Toplantı adayların birlikte poz vermesiyle yeniden başladı. Ancak Cumhur İttifakı adayı Görgen, divanın tavrına tepkiliydi.
6: Belediye başkanlığı siyaset yeri değildir. Burada belediyelerin sorunlarını tartışmamız lazım deyip sabahtan itibaren siyaset dinliyoruz. Divan başkanı bu tavrı yaparsa kimse kusura bakmasın. Biz de herhalde burada istediğinizin mesajını okuyun, istediğinizi burada ifade edin, bunu diyecek değiliz.
5: Herkesin hakkını savunmak. AK Partili belediye başkanımın da hakkı yendiği zaman ben onun da yanında olmak zorundayım. Onun da hakkını savunmak zorundayım. Bu siyasetin ta kendisidir.
1: Yapılan oylamada Vahap Seçer 446 oyla Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Görgel 311 oyda kaldı.
0: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da kutlamalara kapalı olan Taksim'e gitmek istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı. Türkiye İşçi Partililerinin de aralarında olduğu bazı gruplar kutlamalara kapalı olan Taksim'e gitmek için Beşiktaş ve Şişli'de bir araya gelmiş. Polis grupların yürüyüşüne izin vermemişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapmak isteyenler de gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 580 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalar için Anadolu yakasına adres gösterince DİSK ve KESK'in'de aralarında olduğu sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları Kadıköy'de bir araya gelmişti. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. En dikkat çeken Sonel'in çelişkili ifadeleriydi. Sim kartı inceleyen Gökhan Ertok'la görüştüğünü önce hatırlamadığı, ardından kendisinin aradığını söyledi. Sonel kendisi ve oğluyla ilgili tüm iddiaları reddetti.
7: Tüm iddialar iftira ve kurgu dedi. Suçlamaları reddetti. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Gülistan 9'a ait sim kartı inceleyen tutuklu İraç polis Gökhan Ertok, bazı bilgilerin silindikten sonra kartın kendisine gönderildiğini söylemişti. Tuncay Sonel bu iddiayı reddetti. Ayrıca Sonel'in Gökhan Ertok'la Gülistan kaybolduktan sonra birden fazla telefonda görüştüğü de ortaya çıktı. Eski vali ifadesinde önce Ertok'la böyle bir görüşmeyi hatırlamadığını söyledi. Ancak sonrasında çelişkili ifadeler verdi.
8: Bu görüşmeler yapıldıysa tamamı kayıp kızımızı bulmak için yapılmıştır. Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da beni sürekli aradıkları için ben bu nedenle söz konusu tarihlerde bizzat şahsen kendim arayarak yakından takip ettim.
7: Tamam. Tuncay Sonel'e sim kartı neden usulsüz şekilde gönderdiği de soruldu. Sonel'in cevabı ise insani bir durum oldu.
8: Valiliğin kapısında ablasını ağlamakla feryat eder halde görünce ve savcılığa ulaşamıyoruz, size daha rahat geliyoruz deyince biz de insanız. Bazen insan bu tür durumlarda duygularıyla hareket edebiliyor.
7: Soruşturmada en merak edilen konulardan biri de Gülistan kaybolduktan sonra erkek arkadaşı Zeynal ve ailesinin Antalya'da 5 yıldızlı otelde konaklamasıydı. Sonel bu konuyla ilgili burada amaç aileyi korumaktı. Benim herhangi bir şekilde talimatım ve işlemim söz konusu değildir dedi. Tuncay Sonel oğlunun Zeynal Abarakov'la tanışmadığını da iddia etti. Bir iki kafeye gitmiş olabilir ama asla tanımaz, çalıştığı yerde denk düşmüş olabilir diye konuştu. Oğlunun Gülistan'ı öldürdüğü iddialarına ise alçakça bir iftira, itibar suikastı dedi. Tuncay Sonel Gülistan'ın erkek kardeşlerini suçlayıcı bir ifadede de bulundu.
8: Ben bu olayla ilgili sürekli Aygül Doku başta olmak üzere annesi ve babasıyla muhatap oluyordum. Bunun erkek kardeşleri neden gelip gitmez, merak etmez. Bu konularında araştırılmasını istiyorum.
0: Jandarma organize suç örgütlerine yönelik 16 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 105 şüpheli tutuklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu incelemesi sonucunda operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi bulunan 198 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 105'i tutuklandı, 75'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, nakit para ve uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şüphelilere ait 24 taşınmaz, 16 taşınır ve 1060 banka hesabına el konuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliği ile ilgili alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalar yaptı. Okulda kolluk kuvveti görevlendirilmesi kalıcı çözüm değil dedi. Bu olacaksa da ilgili kişilerin özel eğitimden geçmesi gerektiğini söyledi. Ara tatilin yaz tatiline eklenebileceğini de belirten Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması da tartışılmalı ifadelerini kullandı.
9: Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini söyledi. Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti. Kalıcı bir çözüm değil dedi.
10: Adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen yeni bir ekip olsun.
9: Tekin, St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması da gündemdeydi. Bakan Tekin, konu tartışılmalı dedi.
10: İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz, 15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz.
9: Milli Eğitim Bakanı ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi.
10: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
9: Bakan Tekin, yüksek özel okul fiyatları ile ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul var. Onlar da değişik olanaklar sunuyorlar. Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz dedi.
0: Bursa'da avukat Hatice Koca Efe'nin öldürülmesiyle ilgili aralarında saldırganın da olduğu 5 kişi tutuklandı. Saldırgan Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını söylese de güvenlik kamerası görüntülerinde olay öncesi bölgede tur attığı görüldü.
1: Pusu kurmadım, tesadüfen gördüm dedi. Ancak bölgede aracıyla tur attığı ortaya çıktı. Avukat Hatice Koca Efe cinayetinde saldırganla birlikte 4 kişi daha tutuklandı. Avukat Hatice Koca Efe 28 yaşındaydı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde 5 milyon liralık borcu için icra takibi başlattığı Hakkı Çetin tarafından öldürüldü. Avukatlığını yaptığı ablası Erip Çalışkansa dizinden yaralandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini dereceyle bitiren genç avukat Stanford Law School'da yüksek lisans yapıyordu. Ayrıca Harvard'da akademik çalışmalar da yürütüyordu. Cinayetle ilgili saldırgan Hakkı Çetin'in de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını, avukat ve kardeşini tesadüfen gördüğünü söyledi. Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının olay öncesinde bölgede araçla bir süre tur attığı görüldü. Zanlı amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum diyerek kendini savunmaya çalıştı. Hakkı Çetin ve 4 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Batman'ın Bağlıca köyünde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk 17 saat sonra bulundu. Gercüş ilçesi Bağlıca köyünde yaşayan Melike, çobanlık yapan babasının peşinde giderken kayboldu. Aile çocuğu kendi imkanlarıyla bulamayınca 112 acil çağrı merkezine haber verildi. Bölgeye jandarma, AFAD, sağlık, UMKE ve Batman arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler sağanak ve fırtınaya rağmen gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü. Melike 17 saat sonra köye yaklaşık 6 kilometre mesafede bitkin halde bulundu. Hipotermi riski nedeniyle termal battaniyeye sarılan çocuk kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu iyi. Konya'da tahta kurularına karşı evini ilaçlatan aile ölümden döndü. İnternetten bulduğu bir firmayla anlaşan baba, eşi ve kızı zehirlenince şikayetçi oldu.
1: Evdeki tahta kurularından kurtulmak için ilaçlama yaptırdı. Eşi ve 2 yaşındaki kızı ölümden döndü.
11: Tahta kurularını komple bitirdiler. Aileyi de komple bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar kendileri.
1: Konya'da yaşayan Ertuğrul Öksüz evde tahta kurusu fark etti. İlaçlama yaptırmak istedi. İnternetten araştırma yaptı ve bir firmayla anlaştı. Şirket çalışanları eve gelip ilaçlama yaptı. Ancak ilaçlamadan 32 saat sonra eve gelen aile zehirlendi.
11: Bir gün sonra veya 16 saat sonra eve girebileceğimizi söylediler bizlere. Evi havalandırıp temizledikten sonra hem çocuğu hem de eşimle beraber eve girdik. Perşembe sabahı Leyla aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Eşim de aynı şekilde kustuğunu ve göremediğini söyledi.
1: Ertuğrul Öksüz eşini ve kızını hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olan 2 yaşındaki Leyla bir hafta hastanede tedavi gördü. İlaçlama işleminde insanların bulunduğu ortamda son derece tehlikeli olan alüminyum fosfit kullanıldığını öğrenen baba şikayetçi oldu.
0: Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile vurmuş bir çantada uyuşturucu madde bulundu. Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde kıyıya vurmuş bir çanta gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede çantada 33 vakumlu paket halinde toplam 21,5 kilogram skank adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Bulunan uyuşturucu adli emanete alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Silivri'de seyir halindeki bir kamyonetin kasasından yola dökülen yüzlerce vida trafiğin aksamasına neden olduğu bazı araçların lastiklerinde hasar oluştu. Olay Silivri D100 karayolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonetin kasasından yola yüzlerce vida döküldü. Aynı güzergahı kullanan bazı araçların lastiklerinde hasar oluşması üzerine güvenlik güçleri yolu trafiğe kapattı. Belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Muayenesinin bulunmadığı tespit edilen araç trafikten men edildi. Mayıs ayında kış adeta geri döndü. Birçok bölgede kar etkili oldu. Kar kalınlığı kimi yerde 25 santimetreye kadar çıktı.
12: Bugün 2 Mayıs 2026.
1: Baharda kışı aratmayan görüntüler çıktı. Mayıs ayında birçok kente kar yağdı.
13: Şu anda çok şaşırdım çünkü yazdan sadece bir ay uzaktayız ve kar yağıyor. Çok garip bir durum.
1: Burası Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzu Yayla Tabiat Parkı. 1400 rakımlı yayla beyaza büründü. Bölgeye giden ziyaretçiler karın tadını çıkardı.
14: Kar kalınlığı yani İstanbul'da son bir 5-6 senedir görmediğimiz kar var burada yani. Hani bir 15 santim yakın kar var.
1: Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Gere'de Arkut Dağı ve Kartalkaya Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Bu görüntülerde Ordu'dan. Kabadüzü ilçesinde kar kısa sürede etkisini arttırdı. Kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye kadar çıktı. Tokat'ın yüksek rakımlı ilçelerinde de kar etkili oldu. Ağaçlar karla kaplandı. Yozgat'ta da benzer manzaralar var. Evlerin çatıları, araçların üzeri karla kaplandı. Çiçek açan ağaçlar da beyaza büründü.
0: Antalya'nın Kemer ilçesinde Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için kullanılan teleferik bakıma alındı. 13 kişilik özel ekip zorlu bir çalışma yürüttü.
15: Yerden yüzlerce metre yüksekte kurdukları platformun üzerinde halatlara bağlı halde çalıştılar. Tahtalı Dağı'nın zirvesine giden teleferiğin bakımını yaptılar.
16: 2022 yılında çekici halatımızı değiştirdik. Şimdi onun kısaltma işlemini yaptık. İlgilenilecek halat yüksekte olduğu için öncelikle bir köprü kurulması gerekli. Köprü kurulduktan sonra halatın işlemleri yapılmaya başlandı.
15: Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2365 metrelik teleferik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için kullanılıyor. Türkiye'nin tek hat üzerinde kurulu en büyük teleferiği olma özelliği taşıyor. Her yıl yaklaşık 300 bin ziyaretçiyi zirveye taşıyan teleferikte planlı bakım çalışması vardı. Üçü İsviçre'den gelen 13 kişilik özel ekip zorlu bir operasyon yürüttü.
17: Yaz standartlarında bakımlar ve güvenlik önlemleri alınmaktadır. Ve yaptırdığımız Avrupa kontrollerine göre de, Avrupa standartları kontrollerine göre de dünya standartlarında bir teleferiğe sahibiz.
15: Çalışmayla teleferiğin 2022 yılında yenilenen halatları orijinal haline getirildi.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Mersin'de yapımı devam eden Çeşmeli Kız Kalesi otoyol projesini inceledi. Bakan Uraloğlu proje tamamlandığında 2,5 saatlik seyahat süresinin 18 dakikaya düşeceğini söyledi. Otoyolun bu sene içinde hizmete açılması planlanıyor.
18: Yaklaşık %88'lik bir gerçekleşmeye ulaştık. Yani yapacak çok az işimiz kaldı, finale doğru ilerliyoruz. Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunu tamamladığımızda mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini sadece ve sadece 18 dakikaya indirmiş olacağız. Böylece yolumuzda zamandan 2 milyar 700 milyon lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. İnşallah Çeşmeli ile Erdemli Doğu Kavşağı arasının trafiğe açılmasını Temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Böyle bir hedef koyduk. Geri kalan Kız Kalesi'ne kadar olan kesimi de inşallah Aralık ayı içerisinde, Aralık ayına kadar da orayı hizmete açmış olacağız. Yani otoyolumuzun tamamını İnşallah bu sene içerisinde hizmete açmış olacağız. Bu da bizim için kıymetli. Yani Türkiye'de en hızlı şekilde yaptığımız, en hızlı bitirdiğimiz otoyol olacaktı.
0: Mayıs ayının ilk haftası her yıl Türkiye'de ve Avrupa'da kalp yetersizliği farkındalık haftası olarak biliniyor. Kalp hastalıkları uzmanları kalp yetersizliğinin tanıyla tedavisine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. O etkinliklerden biri de Ordu'da yapıldı. Araştırmalara göre Karadeniz bölgesi kalp yetersizliğinin en fazla görüldüğü bölge. Doktorlar farkındalığı arttırmak için vatandaşlarla yürüyüş yaptı.
19: Doktorlar Ordulu Kalpler sloganıyla vatandaşlarla birlikte yürüdü. Kalp yetersizliği hastalığına ve kalp sağlığının önemine dikkat çekildi. Erken tanı ve tedavi anlatıldı.

0: Şu anda kalp yetmezliği sıkıntısından dolayı hiçbir sıkıntım yok. Çok başarılıyım. Türkiye'nin her tarafına gidiyorum. Aktivitelerin hepsini başarıyla yapabiliyorum.
1: Araştırmalara göre Karadeniz bölgesi Türkiye'de kalp yetersizliğinin en çok görüldüğü bölge.
2: Bugün kalp yetersizliği maalesef geç tanı aldığında, yeterli tedavi edilemediğinde bizim iyi bildiğimiz kolon, prostat, meme kanserinden daha ölümcül bir hastalık.
1: Uzmanlar kalp hastalıkları yaşının giderek düştüğünü de vurguladı.
2: Artık daha erken yaşlarda ortaya çıkmakta. Biz 2025 verilerine baktığımızda Ordu'da kendi hastanemizde, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 2025 yılında 15 tane 30 yaşın altında gence kalp krizi nedeniyle müdahale etmişiz. 15 tane 30 yaş altı gence kalp kriziyle müdahale etmek gerçekten çok acı bir veri.
1: Türk Kardiyoloji Derneği'nin de destek verdiği etkinliğe kalp sağlığı bilincinin artması için aileleriyle birlikte çocuklar da davet edildi.
3: Ve sıradaki haberimizde yapay zekanın bilgiye erişimde kolaylık sağladığı kadar yanlış bir teşhis koyduğuyla ilgili de bir haber. Özellikle doktor muamelesi yapmak yapay zekaya iyi bir fikir değil. Hastalar doğru tedaviye ulaşana kadar zor zamanlar geçirebiliyor. Haberimizde bunun örneğini göreceğiz.
4: Her seferinde hastaneye gitmek yerine bazen yapay zeka ile konuştuğum oluyor.
5: Doktora gitmiyorum. Önce ona danışıyorum, işte soruyorum, öğreniyorum.
6: Kahve falı, rüya tabiri de soruluyor. Hayati önemdeki kanser tetkikleri de. Yapay zekanın bilgiye erişimdeki kolaylığı tartışılmaz. Ancak doktor muamelesi yapmak hastaları yanlış yönlendirebiliyor.
7: Bir meme kanserli hastamız, evreleme peti yapıyoruz. Akciğerinde 3 tane milimetrik dediğimiz nodül, ki Covid döneminden sonra birçok hastada bu nodülleri görüyoruz. Bizim standart yaklaşımımız bunların hastalığıyla ilişkili olmadığı yönünde. Yapay zeka yorumu, meme kanseri, bunlar metastaz olabilir, olmayabilir de. Bu hasta bize 7 gün sonra ulaşıyor. Ama 7 gün boyunca sabahlara kadar ağlıyor. Yazık bu insanlara.
6: Antalya'daki Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde yapay zekanın kanser tedavisindeki yeri de önemli gündem maddelerinden biriydi. Tedavi yöntemlerinde katkısı var ancak tıpta hala tek başına kullanılabilecek düzeyde değil.
8: Kendimde ilgili bir şey gördüğüm zaman doktora gitmeden önce onu soruyorum ilk önce.
9: Onun dediğine bakıyorum ama gene de onun dediğin tersi olabiliyor bazen. Kötü hissediyorsam giderim.
7: Ben onu yapan hastalarıma da asla niye yapıyorsun diyemem. Çünkü o kadar kolay ki. Yapay zeka bir insan zekasının ötesinde değil en azından günümüzde. Ne kadar veri varsa o kadar yüklüyoruz. Yani iyi bir doktordan daha zeki değil. O zaman yorumu kendi doktorlarına bırakıp en alttaki cümleye baksınlar. Lütfen bunu doktorunuza sorun. En azından yorum kısmında evde kabus dolu geceler geçirmesinler.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, ikamet harçlarına zam geldiği iddialarının doğru olmadığını söyledi. Zorlu söz konusu iddiayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıtladı. İkamet harçlarına ilişkin bir değişim olmadığını belirtti. Mevcut sistem hali hazırdaki ücretler üzerinden devam edecektir ifadesini kullandı. Zorlu, başkanlığını yürüttüğü Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın konuyu yakından takip ettiğini belirtti. Özellikle Türk dünyasından gelen soydaşlarımız açısından hassasiyetimiz en yüksek seviyededir ifadesine yer verdi. Aile ve nüfus 10 yılı konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuyla ilgili NTV muhabiri Deniz Tüysüz'ün sorularını yanıtladığı aile ve nüfus politikalarının Türkiye için beka meselesi olduğunu söyledi.
10: Aile ve nüfus 10 yılı vizyonu aslında devletimizin gelecek 10 yılını şekillendirecek çok stratejik bir adımdır. Aile bizim için bir milli beka meselesi haline geldi. Zira nüfusla güçlenen bir Türkiye'den bahsedebiliriz. Biz aileden kök alan, nüfusla güçlenen bir Türkiye'yiz. Özellikle aileyi merkeze alan ve önümüzdeki 10 yıl boyunca çalışma hayatından eğitim hayatına, dijital çağdan aileyi korunmasından şehir planlamasına kadar pek çok başlıkta Aile Bakanlığı'nı da tabii koordinasyonda yürütülen bir vizyon planını ortaya çıkaracağız. Uzun vadeli nüfus planlama programlarıyla beraber maalesef

0: bir doğurganlı kızımızda da azalma oldu. Sadece ondan kaynaklı değil tabii. Kentleşmenin de bunun etkisi var. Şu anda Türkiye'de ailelerimizin 157'sinde 18 yaş altı çocuklar bulunmuyor. Bu da önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilkokul çağındaki çocuk sayımızın 900 bin azalırken, yani bu aslında sadece 900 bin çocuğun azalması değil, iş hayatında öğretmen sayısının azalmasından tutun da yaşlı bakıma yönelik pek çok çalışma gerektirecek. Dolayısıyla bizim aslında bütün bu çalışmaları bütüncül bir perspektifle ele alarak yine aileyi koruyan, güçlendiren çocuk sayısını yönelik destekler sunmaya devam ederek, evlenmek isteyen gençlerimizin önündeki engelleri kaldırarak pek çok çalışmalarımızı kalıcı hale getirecek, hem ailelerimizi, hem gençlerimizi, hem çocuklarımızı koruyan, güçlendiren bir çalışma yürüteceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi programına ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, gelecek 10 yıla yön verecek olan Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi için ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum ifadesini kullandı. Toplumumuzun en güçlü dayanağı olan aileyi koruyan, nesiller arasındaki bağı kuvvetlendiren bu kıymetli çalışmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum dedi. Trendyol Süper Lig'deki zirve yarışında hesaplar değişti. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmek için gittiği Samsun'da 4-1 yenildi. Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe şansını son 2 haftaya taşıdı.
2: Galatasaray şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanırken zirvedeki puan farkı 4'e düştü.
3: Burada seviniyor olabilirdik ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyun ortaya koyup inşallah önümüzdeki hafta kutlama yapacağız.
2: Sarı Kırmızılılar 26. zaferini ilan etmek için gittiği Samsun'da ağır bir yenilgi aldı. Derbi mağlubiyetiyle ümidini kaybeden Fenerbahçe umutlandı. Galatasaray kazanması halinde şampiyon olacağı deplasmanda ikinci yarıda kayboldu. İlk devre Yunus Akgün ve Muadil Manji'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Ev sahibi 57. dakikada Şerif'le öne geçti. Sarı Kırmızılılar 63. dakikada kaleci Günay Güvenç'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Samsun Spor son 20 dakikada Muadil Manji ve Şerif'in ikinci golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk gelecek hafta daha iyi motive olmaları gerektiğini söyledi.
4: 4 puan öndeyiz tabii ki. Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maç, kendi sahamızda oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maç bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor.
2: Galatasaray farklı yenilgiye rağmen şampiyonluk yarışındaki büyük avantajını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar kalan 2 haftada 1 maç kazanır veya 2 maçta da berabere kalsa bile zaferini ilan edecek. Fenerbahçe ise geçirdiği çalkantılı haftanın ardından Başakşehir'i 3-1 yenerek şansını son 2 maça taşıdı. Tedesco döneminden sonra teknik sorumlu Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkan Sarı Lacivertler, Talişka'nın hat-trick ile kazandı.
5: Gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri şu an. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Diğeri Allah'ın takdiri. Yani sonuçta bir mucize olursa tabii ki yani bunlara da inanmak gerekiyor.
2: Lider Galatasaray gelecek hafta Antalya Spor'u konuk edecek. Takipçisi Fenerbahçe ise Konya Spor deplasmanına çıkacak. Trabzonspor'un şampiyonluk şansı ise bitti. Göztepe ile evinde 1-1 berabere kalan Bordo Maviller son 2 haftaya liderin 8 puan gerisinde girdi. İkincilik yarışında da yara alan Fatih Tekke'nin ekibi Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kaldı.
1: Ahmet Sportif faaliyetlerin Süper Lig'e çıkması Diyarbakır'da coşkuyla kutlandı. Binlerce taraftar kentin birçok yerinde araçlarıyla konvoy oluşturdu. Halaylar çekildi, havai fişekler atıldı.
6: Binlerce taraftar dev ekranlardan maçı takip etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle kutlamalar başladı. Ahmet Sportif faaliyetlerin Süper Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı.
7: 14-15 yıldır yaklaşık şampiyon olamıyoruz. Bu bizim özlemimizdi. Takımımızı çok seviyoruz. Bekle bizi Süper Lig! Bekle bizi Süper Lig!
6: Ahmet Sportif Faaliyetler Trendyol 1. Ligi 2. tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Deplasmanda oynanan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü maçı için Diyarbakır'ın bazı noktalarında dev ekranlar kuruldu. Genç yaşlı çok sayıda kişi karşılaşmayı dev ekranlardan izledi. 3-3'lük maçın ardından taraftarlar kentte araçlarıyla konvoy oluşturdu.
7: Ahmet Spor Trendyol 1. Ligi'nde 74 puan aldı ve rakibi Erok Spor'u geride bırakarak Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Tabii bu başarı Diyarbakır sokaklarında kutlanıyor. Ahmet Spor taraftarları sokaklara döküldü ve büyük araç konvoyları oluştu. Şu anda trafik adeta kilitlenmiş durumda.
6: Taraftarlar takımlarının Süper Lig'e yükselmesini halaylarla kutladı. Havai fişe katıldı. Sadece Diyarbakır'da değil, bölgedeki birçok kente de kutlama yapıldı.
1: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon 7 teknoloji şirketiyle yapay zeka anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre bakanlık şirketlerin teknolojilerini gizli bilgisayar ağlarında kullanmayı planlıyor.
6: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bir süredir tartışılan yapay zeka konusunda nihai adım attı. Pentagon, Microsoft, Amazon ve Google'ın aralarında bulunduğu 7 teknoloji şirketiyle yapay zeka anlaşmasına imza attı. Bu şirketlerin geliştirdiği teknolojilerin gizli bilgisayar ağlarında kullanılması planlanıyor. ABD Savunma Bakanlığı Teknoloji Sorumlusu Emil Michael, CNBC'ye verdiği röportajda bir başka firma Anthropic'e bağımlı olmayı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Michael, tek bir sağlayıcıya bağlı kalmak yerine birden fazla ortakla çalışmak istedik ifadelerini kullandı. Pentagon, yapay zeka teknolojilerini özellikle savaş alanında veri analizi ve karar alma süreçlerini hızlandırmak için kullanmayı hedefliyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda ABD hükümeti ile Anthropic arasında yaşanan gerilim gündemi bir süre meşgul etmişti. Şirket, cloud yapay zeka sisteminin askeri amaçlarla kullanımına sınırlama getirmiş, bu durum Pentagon'un tepkisini çekmişti. Gerilimin ardından ABD yönetimi Başkan Donald Trump'ın kararıyla Anthropic şirketiyle yapay zeka sistem paylaşımını sonlandırdı. Kararın ardından Anthropic hükümete karşı dava açarak haksız muameleye maruz kaldığını öne sürdü. ABD medyasında yer alan haberlerde Pentagon, yapay zeka şirketi Anthropic'i ulusal güvenlik riski olarak da değerlendirmişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş Almanya'yı yeni tedbirler almaya itti. Berlin kriz dönemlerinde gıda sevkiyatında sıkıntı yaşamamak için stoklama sistemine geçiyor.
6: Orta Doğu'daki savaş özellikle enerji sistemlerindeki hareketliliğe sekte vurdu. Çok sayıda ülke enerji başta olmak üzere pek çok konuda kriz senaryolarını gözden geçirmeye başladı. Bu konuda adım atanlardan biri de Almanya. Berlin hükümeti kriz dönemlerinde gıda sevkiyatında sıkıntı yaşamamak için stoklama sistemine geçiyor. Yeni sisteme dair ayrıntıları Tarım ve Gıda Bakanı Alois Reiner açıkladı. Acil durumlar için gıda rezervlerinin yeniden yapılandırılacağını söyledi. Doğrudan kullanılabilecek konserve benzeri hızlı erişilebilir gıdalara daha fazla yer vermek istediklerini vurguladı. Buna göre bu stoklar sadece devlet depolarında değil, üreticilerde ve perakende sektöründe de bulundurulacak. Bu sistemle kriz anında gıdaya hızlı erişim ve kesintisiz tedarik akışı sağlamak amaçlanıyor. Projenin ilk aşaması için 30 milyon euro kaynak ayrılması planlanıyor. Sistem tam olarak devreye girdiğinde ise yıllık maliyetin 70 ile 80 milyon euro olması bekleniyor. Stoklanan ürünlerin belirli aralıklarla yenileneceği ve piyasaya sunulacağı belirtiliyor. Bu da lojistikte ek yük anlamına geliyor. Bakan Reiner eleştirilerin aksine sürecin özelleştirme olmadığını vurguladı. Devletin tüm sistemin kontrolünü elinde tutmayı sürdüreceğini öne sürdü. Devlet kriz durumunda halkın gıda tedarikini sağlamak zorundadır ve biz tam olarak bu sorumluluğu üstleniyoruz ifadelerine yer verdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayla İran ekonomisini daha da zora sokarak Tahran'ı müzakere masasına çekmeyi hedefliyor. Bu sayede İran'ın tavize zorlanması da planlanıyor. Peki bu plan işe yarayabilir mi? ABD ablukası İran'ı nasıl etkiler ve İran ekonomisi şu anda ne durumda? Bu soruların yanıtlarına bakacağımız parantez dosyamızı ekrana taşıyalım. Saat başından itibaren de Ata Arslan karşınızda olacak.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı ambargo İran ekonomisini tamamen çöküşe mi sürükleyecek? Amerikalı yetkililer İran'ın ekonomide yaşadığı sıkıntılarla müzakere masasında taviz vermeye daha yakın hale geleceğini umuyor. Ancak uzmanlara göre İran kısa vadede bu noktaya ulaşmayabilir. Uzmanlar Trump'ın ekonomik güç gösterisinde ilk pes edecek tarafın İran olmasını bekliyorsa bunun için biraz beklemesi gerekebilir diyor. Merkezi Londra'da bulunan Chatham House Düşünce Kuruluşu'nun Orta Doğu Direktörü Sanem Vekil, İran yönetiminin uzun vadeli bir planı uygulamaya soktuğu görüşünde.
9: Bence İranlı yetkililer ekonomistlerin veya batılı politikacıların tahmin ettiğinden daha uzun bir süre için plan yapmış durumdalar. Ayrıca baskıcı güçlerini kullanmalarıyla da tanındıklarını belirtmek önemli. İnsanların birikimlerini kullanmalarına güveniyorlar. Ve insanlar son birkaç yıldır, özellikle de savaşın başlamasından bu yana bu şekilde geçiniyorlar.
8: İran kökenli Sanem Vekil, ülkenin demir yumrukla yönetilmesinin de ekonomideki gelişmelerde etkili olduğunu belirtiyor.
9: İran direniş ekonomisi olarak adlandırabileceğimiz bir politika geliştirdi. Direniş ekonomisinin politikasının bir parçası da ticaret, takas ve ihracat için İran'ın komşularına güvenmesi. Bu ihracat bağlantıları ve direniş ekonomisi hala aktif. İran, Hazar Denizi üzerinden Orta Asya'ya mal göndermeye çalışıyor. Petrolü de artık karayollarından taşınıyor. Yani bunlar şu anda yürürlükte olan geçici çözümler. Bunlar sadece zaman kazanmak için varlar. Uzun vadeli çözümler değiller.
8: Vekil, İran'ın gayri safi milli hasılasında çift haneli düşüşler yaşanabileceği uyarısı yapıyor. Bunun önüne geçilmesinin tek yoluysa ABD ile anlaşmaya varılarak yaptırımların kaldırılmasının sağlanması.
9: Onların dünyanın dört bir yanındaki bankalarda bulunan dövizlerine erişime ihtiyaçları var. Ancak aynı zamanda yaptırımların bir ölçüde hafifletilmesine de ihtiyaçları bulunuyor. Petrol satışlarını arttırmaları gerekiyor. Ancak aynı zamanda düzgün bir şekilde ticaret yapabilmeleri de şart. İranlılar bu savaşın verdiği zararlar için tazminat da talep ediyorlar. Bence bu biraz abartılı ve elde edilmesi zor bir talep. Ancak anlaşma sağlanırsa ABD İran ekonomisine yatırım yapabilir. Bu da büyümeyi sağlayabilir ve yeniden yapılanmaya yardımcı olur.
8: ABD'nin deniz ablukasının İran'a ürün sevkiyatını aksatması da ekonomiyi zorluyor. Ancak bu konuda İran'ın avantajı coğrafi yapısı. Tarımsal ürünler analisti İşan Banu, İran, Körfez ülkelerinin aksine kendisinin de tarım ürünleri üretebildiğine dikkat çekiyor.
10: Körfez'i çevreleyen bölgedeki tüm ülkelere baktığımızda, evet, İran bölgenin en büyük gıda ithalatçısı. Ancak İran'ın aynı zamanda bölgedeki en az gıda güvensizliği yaşayan ülke olduğunu da belirtmek önemli. İran tamamen çöl değil, çok fazla yerli tarımsal üretime sahip ve buğday ihtiyacının %60'ından fazlasını kendi üretiyor. İran'ın ithalatının çoğu yem endüstrisine giden mısır ve soya fasulyesi küspesinden oluşuyor.
8: Basra Körfezi dışındaki Çabahar Limanı'ndan İran'a ürün sevkiyatı da sürüyor.
10: İran'a giden az sayıdaki gemi şimdi İran'ın doğu kıyısında Pakistan sınırına yakın Çabahar Limanı'na yöneliyor. Bu liman boğazın dışında yer alıyor. ABD ablukasının tüm İran limanlarını kapsadığını söylese de bu liman tamamen kuru bir liman. Ham petrol ticareti yapılmıyor ve en azından gördüğümüz gemi hareketlerinden anlaşıldığı kadarıyla ABD bu limanı abluka altına almıyor.
8: Reuters'a konuşan yetkililer İran'ın kara sınırı ticaretinde de henüz bir düşüş belirtisi olmadığını söylüyor. Rusya da bu yıl Hazar Denizi üzerinden ticareti artırdı. Rusya Tarım Bakanlığı verilerine göre Ocak-Mart ayları arasında 500 bin ton mısır, 180 bin ton arpa ve 4 bin ton buğdayı abluk altındaki Körfez limanları yerine Hazar üzerinden sevk etti. Sokaklara bakıldığında da İran ekonomisindeki kötüleşmenin etkileri şimdilik hissedilmiyor. Nakit çekimine kısıtlama getirilmedi. Yakıt ve gıda alımı karneye bağlanmadı. Memurların maaş ödemeleri ertelenmedi. Marketlerde raflarda dolu. Sokakta etkisi çok hissedilmese de savaş ve internet kısıtlaması nedeniyle iş yerleri kapanmaya başladı. İşsizlik artıyor. Amerikan CNN International kanalının internet sitesinde yer alan habere göre savaş 23 binden fazla fabrika ve firmayı etkiledi. İran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Gulam Hüseyin Muhammadi, savaşın doğrudan 1 milyonluk istihdam kaybına yol açtığını söyledi. Dolaylı olarak 1 milyon kişiyi daha işsiz bıraktı. İsrail geçen ay savaş sırasında petrokimya tesislerini hedef almıştı. Bu tesislerin binlerce çalışanı ücretsiz izne çıkarıldı. Ülkenin en büyük e-ticaret firmasının da işten çıkarmalara başladığı belirtiliyor. İran'daki yıllık enflasyon oranı Mart ayında %72'ye ulaştı. Ancak temel ihtiyaç maddelerinde bu oran çok daha yüksek.
11: Savaş devam ederse ekonomik durumumuz çok daha kötüleşecek. İşlerimiz neredeyse tamamen durdu. İşlerimiz eskisinin yaklaşık onda birine düştü. Çevremizdeki birçok işletme insanların savaştan korkması nedeniyle kapandı.
8: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 4 milyondan fazla kişinin savaş nedeniyle yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısı yaptı. Reuters haber ajansına göre İranlı yetkililer ekonomik krizin ülkede yeni protesto dalgası başlatmasından da endişe ediyor. Bazı ekonomistler İran'ın mevcut ekonomik krize 3 ila 6 ay daha dayanabileceği öngörüsünde bulunuyor. Amerikan New York Times gazetesine göre İranlı yetkililer savaşın yol açacağı ekonomik sıkıntılara ABD Başkanı Trump'tan daha uzun süre dayanabileceklerinden emin. Petrol ve gübre gibi ihracat kalemlerindeki aksamaların haftalar içinde küresel ekonomide daha derin ekonomik şoklara yol açabileceği uyarısı yapıyor. Kasım'daki kongre seçimleri öncesinde benzin fiyatlarının daha da artmasının ABD Başkanı Trump'ın karnesini kötüleştireceğine dikkat çekiliyor. Trump'ın İran yönetimine tavizde bulunmak zorunda kalabileceğini düşünenler de var.
12: Birbirine bağlayan tarihin ilk küresel ağı İpek Yolu. O yolu koruyan hatta ev sahipliği yapan Türkler. Tüm yolların kesiştiği Anadolu ve günümüz ticaretinin kalbi İstanbul. Kervanlardan hava yolu taşımacılığına ticaretin yolculuğu. Dünyanın rotası bugün 22.15'te NTV'de. NTV Radyo. Hava durumu.
13: Bugün de ülke genelinde yağış var. 5 büyük kentte sağanak yağış etkili. Kuvvetli rüzgarlı hava soğuk. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 10, Bursa 12 derece. İzmir'de hem kuvvetli yağmur hem de rüzgar var. Sıcaklık 9 derece hissediliyor. Antalya'da yağış yine şiddetli ve gök gürültülü. Marmara'da bugün de yağmurlu bir gün. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 10 derecenin altında. Yarın yağış şiddetlenecek. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 9, Kayseri 16 derece. Bugün Ege'nin tamamı sağanakların etkisinde. Kuvvetli Poyraz'da hava daha da soğuyor. Yüksek noktalara kar da yağacak. Manisa 12, Muğla 13, Kütahya 5 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli. Dağlara kar yağıyor. Pazartesi Batı Karadeniz'de yağmur daha da şiddetlenecek. Bolu 8, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 19, Diyarbakır 20 derece.
12: Hava durumu.
14: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu sabahlar dileriz. Günaydın, saatler 7'yi gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Açılışımızı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi temaslarıyla yapacağız. Gündem Irak'tı. Erdoğan, Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi Başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin Irak'la yakın işbirliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunu daha da ilerletmeyi hedeflediğini, Türkmenlerin Irak'la kardeşliğin müstesna unsuru olduğunu da belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalkınma yolu projesi başta olmak üzere terörde mücadele, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olunduğunu da ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İran'ın sunduğu yeni planı yakında inceleyeceğini söyledi. Planın kabul edilebilir olmasını hayal bile edemiyorum dedi. Florida'da havalimanında konuşan Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhabirlerin sorusu üzerine, İran eğer yanlış davranır ya da kötü davranırsa saldırıların yeniden başlayabileceğini söyledi. İran'ın ABD'ye ilettiği yeni anlaşma teklifi hakkında da sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Trump, planı yakında inceleyeceğini söyledi. Ancak İran'ın teklifinin kabul edilebilir olacağını hayal bile edemediğini, zira İran'ın henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini de sözlerine ekledi. Anlaşma konseptleri hakkında bilgi verildiğini belirten Trump, tam metnin kendisine iletileceğini aktardı. Donald Trump'a Almanya'daki 36 bin Amerikan askerinden 5 bininin geri çekilmesi kararı da soruldu. Amerikan Başkanı, ciddi bir eksiltmeye gidiyoruz, 5 binden çok daha fazlasını çekiyoruz ifadelerine yer verdi. Spor dünyasındaki gelişmelerle devam edelim. Trendyol Süper Lig'deki zirve yarışında hesaplar değişti. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmek için gittiği Samsun'da 4-1 yenildi. Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe ise şansını son 2 haftaya taşıdı.
1: Galatasaray şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanırken zirvedeki puan farkı 4'e düştü.
2: Burada seviniyor olabilirdik ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyun ortaya koyup inşallah önümüzdeki hafta kutlama yapacağız.
1: Sarı Kırmızılılar 26. zaferini ilan etmek için gittiği Samsun'da ağır bir yenilgi aldı. Derbi mağlubiyetiyle ümidini kaybeden Fenerbahçe umutlandı. Galatasaray kazanması halinde şampiyon olacağı deplasmanda ikinci yarıda kayboldu. İlk devre Yunus Akgün ve Muadil Manji'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Ev sahibi 57. dakikada Şerif'le öne geçti. Sarı Kırmızılılar 63. dakikada kaleci Günay Güvenç'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Samsun Spor son 20 dakikada Muadil Manji ve Şerif'in ikinci golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk, gelecek hafta daha iyi motive olmaları gerektiğini söyledi.
3: 4 puan öndeyiz tabii ki. Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maç, kendi sahamızda oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maç bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor.
1: Galatasaray farklı yenilgiye rağmen şampiyonluk yarışındaki büyük avantajını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar kalan 2 haftada 1 maç kazanır veya 2 maçta da berabere kalsa bile zaferini ilan edecek. Fenerbahçe ise geçirdiği çalkantılı haftanın ardından Başakşehir'i 3-1 yenerek şansını son 2 maça taşıdı. Tedesco döneminden sonra teknik sorumlu Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkan Sarı Lacivertler, Talişka'nın hat-trick ile kazandı.
4: Gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri şu an. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Diğeri Allah'ın takdiri. Yani sonuçta bir mucize olursa tabii ki yani bunlara da inanmak gerekiyor.
1: Lider Galatasaray gelecek hafta Antalya Spor'u konuk edecek. Takipçisi Fenerbahçe ise Konya Spor deplasmanına çıkacak. Trabzonspor'un şampiyonluk şansı ise bitti. Göztepe ile evinde 1-1 berabere kalan Bordo Maviller son 2 haftaya liderin 8 puan gerisinde girdi. İkincilik yarışında da yara alan Fatih Tekke'nin ekibi Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kaldı.
0: Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçim vardı. Birliğin yeni başkanı CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu. Tutuklanmadan önce birlik başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunurkense salonda gerilim yükseldi, kavga çıktı.
5: Sevgili meclis üyesi arkadaşlarımız lütfen.
6: Türkiye Belediyeler Birliği'nde yeni yönetim seçimi arbede ile başladı. Tutuklanmadan önce başkanlık görevini yürüten Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasına yönelik tepkilerle tansiyon yükseldi. Gerilim kavgaya dönüştü. Dakikalar süren gerilimin ardından salon boşaltıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgen ve CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le bazı katılımcılar ayrı bir salonda toplandı. Ancak bu toplantı sürerken de kapının önünde bekleyen gruplar arasında gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmenin ardından iki aday salondan birlikte çıktı.
7: Centilmence yarışılacak. Yaptığımız Belediyeler Birliği Başkanı'nı seçmek.
6: Toplantı adayların birlikte poz vermesiyle yeniden başladı. Ancak Cumhur İttifakı adayı Görgen, divanın tavrına tepkiliydi.
8: Belediye başkanlığı siyaset yeri değildir. Burada belediyelerin sorunlarını tartışmamız lazım deyip sabahtan itibaren siyaset dinliyoruz. Divan başkanı bu tavrı yaparsa kimse kusura bakmasın. Biz de herhalde burada istediğinizin mesajını okuyun, istediğinizi burada ifade edin, bunu diyecek değiliz.
7: Herkesin hakkını savunmak. AK Partili belediye başkanımın da hakkı yendiği zaman ben onun da yanında olmak zorundayım. Onun da hakkını savunmak zorundayım. Bu siyasetin ta kendisidir.
6: Yapılan oylamada Vahap Seçer 446 oyla Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Görgel 311 oyda kaldı.
0: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı. Türkiye İşçi Partililerin de aralarında olduğu bazı gruplar kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak için Beşiktaş ve Şişli'de bir araya gelmiş, polis grupların yürüyüşüne izin vermemişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapmak isteyenler de yine gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 580 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Valiliği de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalar için Anadolu yakasına adres gösterince DİSK ve KESK'in de aralarında olduğu sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları Kadıköy'de bir araya gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliği ile ilgili alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalar yaptı. Okulda kolluk kuvveti görevlendirilmesi kalıcı çözüm değil dedi. Bu olacaksa da ilgili kişilerin özel eğitimden geçmesi gerektiğini söyledi. Bu arada ara tatilin yaz tatiline eklenebileceğini de belirten Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması da tartışılmalı ifadelerini kullandı.
9: Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini söyledi. Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti. Kalıcı bir çözüm değil dedi.
10: Adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen yeni bir ekip olsun.
9: Tekin, St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması da gündemdeydi. Bakan Tekin, konu tartışılmalı dedi.
10: İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz. 15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz.
9: Milli Eğitim Bakanı ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi.
10: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
9: Bakan Tekin, yüksek özel okul fiyatları ile ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul var. Onlar da değişik olanaklar sunuyorlar. biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz dedi.
0: Bursa'da avukat Hatice Kocaefe'nin öldürülmesiyle ilgili aralarında saldırganın da olduğu 5 kişi tutuklandı. Saldırgan Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını söyledi. Ancak güvenlik kamerası görüntülerinde olay öncesinde bölgede tur attığı görüldü.
6: Pusu kurmadım, tesadüfen gördüm dedi. Ancak bölgede aracıyla tur attığı ortaya çıktı. Avukat Hatice Kocaefe cinayetinde saldırganla birlikte 4 kişi daha tutuklandı. Avukat Hatice Kocaefe 28 yaşındaydı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde 5 milyon liralık borcu için icra takibi başlattığı Hakkı Çetin tarafından öldürüldü. Avukatlığını yaptığı ablası Erip Çalışkansa dizinden yaralandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini dereceyle bitiren genç avukat Stanford Law School'da yüksek lisans yapıyordu. Ayrıca Harvard'da akademik çalışmalar da yürütüyordu. Cinayetle ilgili saldırgan Hakkı Çetin'in de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını, avukat ve kardeşini tesadüfen gördüğünü söyledi. Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının olay öncesinde bölgede araçla bir süre tur attığı görüldü. Zanlı amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum diyerek kendini savunmaya çalıştı. Hakkı Çetin ve 4 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Çeşitli suçlardan 64 yıl hapis cezası olan hükümlü İstanbul Beyoğlu'nda yakalandı. İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda da farklı yıllarda dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 64 yıl hapis cezası bulunan bir zanlının yeri tespit edildi. Beyoğlu'ndaki bir binaya operasyon yapıldı. Bunun içinde binanın kömürlüğünde yakalanan zanlının 25 suçtan daha arama kaydının olduğu öğrenildi. Zanlı cezaevine gönderildi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile vurmuş bir çantada uyuşturucu madde bulundu. Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde kıyıya vurmuş bir çanta gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede çantada 33 vakumlu paket halinde toplam 21,5 kilogram skank adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Bulunan uyuşturucu adli emanete alınırken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Konya'da tahta kurularına karşı evini ilaçlatan aile ölümden döndü. İnternetten bulduğu bir firmayla anlaşan baba, eşi ve kızı zehirlenince şikayetçi oldu.
6: Evdeki tahta kurularından kurtulmak için ilaçlama yaptırdı. Eşi ve 2 yaşındaki kızı ölümden döndü.
11: Tahta kurularını komple bitirdiler. Aileyi de komple bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar kendileri.
6: Konya'da yaşayan Ertuğrul Öksüz evde tahta kurusu fark etti. İlaçlama yaptırmak istedi. İnternetten araştırma yaptı ve bir firmayla anlaştı. Şirket çalışanları eve gelip ilaçlama yaptı. Ancak ilaçlamadan 32 saat sonra eve gelen aile zehirlendi.
11: Bir gün sonra veya 16 saat sonra eve girebileceğimizi söylediler bizlere. Evi havalandırıp temizledikten sonra hem çocuğu hem de eşimle beraber eve girdik. Perşembe sabahı Leyla aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Eşim de aynı şekilde kustuğunu ve göremediğini söyledi.
6: Ertuğrul Öksüz eşini ve kızını hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olan 2 yaşındaki Leyla bir hafta hastanede tedavi gördü. İlaçlama işleminde insanların bulunduğu ortamda son derece tehlikeli olan alüminyum fosfit kullanıldığını öğrenen baba şikayetçi oldu.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'de yapımı devam eden Çeşmeli Kız Kalesi otoyol projesini inceledi. Bakan Uraloğlu, proje tamamlandığında 2,5 saatlik seyahat süresinin 18 dakikaya düşeceğini söyledi. Otoyolun bu sene içinde hizmete açılması planlanıyor.
12: Yaklaşık %88'lik bir gerçekleşmeye ulaştık. Yani yapacak çok az işimiz kaldı, finale doğru ilerliyoruz. Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunu tamamladığımızda mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini sadece ve sadece 18 dakikaya indirmiş olacağız. Böylece yolumuzda zamandan 2 milyar 700 milyon lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. İnşallah Çeşmeli ile Erdemli Doğu Kavşağı arasının trafiğe açılmasını Temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Böyle bir hedef koyduk. Geri kalan Kız Kalesi'ne kadar olan kesimi de inşallah Aralık ayı içerisinde, Aralık ayına kadar da orayı hizmete açmış olacağız. Yani otoyolumuzun tamamını inşallah bu sene içerisinde hizmete açmış olacağız. Bu da bizim için kıymetli. Yani Türkiye'de en hızlı şekilde yaptığımız, en hızlı bitirdiğimiz otoyol olacaktır.
0: Aile ve Nüfus 10 yılı kutlu Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuyla ilgili NTV muhabiri Deniz Tüysüz'ün sorularına yanıt verdi. Aile ve nüfus politikalarının Türkiye için beka meselesi olduğunu söyledi.
13: Aile ve nüfus 10 yılı vizyonu aslında devletimizin gelecek 10 yılını şekillendirecek çok stratejik bir adımdır. Aile bizim için bir milli beka meselesi haline geldi. Zira nüfusla güçlenen bir Türkiye'den bahsedebiliriz. Biz aileden kök alan, nüfusla güçlenen bir Türkiye'yiz. Özellikle aileyi merkeze alan ve önümüzdeki 10 yıl boyunca çalışma hayatından eğitim hayatına, dijital çağdan aileyi korunmasından şehir planlamasına kadar pek çok başlıkta Aile Bakanlığı'nı da tabii koordinasyonda yürütülen bir vizyon planını ortaya çıkaracağız. Uzun vadeli nüfus planlama programlarıyla beraber maalesef bir doğurganlık hızımızda da azalma oldu. Sadece ondan kaynaklı değil tabii. Kentleşmenin de bunun etkisi var. Şu anda Türkiye'de ailelerimizin %57'sinde 18 yaş altı çocuklar bulunmuyor. Bu da önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilkokul çağındaki çocuk sayımızın 900 bin azalırken, yani bu aslında sadece 900 bin çocuk azalması değil, iş hayatında öğretmen sayısının azalmasından tutun da yaşlı bakıma yönelik pek çok çalışma gerektirecek. Dolayısıyla bizim aslında bütün bu çalışmaları bütüncül bir perspektifle ele alarak yine aileyi koruyan, güçlendiren çocuk sayısını yönelik destekler sunmaya devam ederek, evlenmek isteyen gençlerimizin önündeki engelleri kaldırarak pek çok çalışmalarımızı kalıcı hale getirecek, hem ailelerimizi, hem gençlerimizi, hem çocuklarımızı koruyan, güçlendiren bir çalışma yürüteceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi programına ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan gelecek 10 yıla yön verecek olan Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi için ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum ifadesini kullandı. Toplumumuzun en güçlü dayanağı olan aileyi koruyan, nesiller arasındaki bağı kuvvetlendiren bu kıymetli çalışmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum dedi. Özel sektörde çalışan kadınların yarıdan fazlası doğumdan sonraki bir yıl içinde işten ayrılıyor. Çocuğun bakımını sağlamak ya da esnek çalışma imkanlarının beklendiği gibi olmaması işten ayrılma nedenleri arasında. Veriler, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun iş gücü piyasası ve kadın istihdamı ekseninde aile dostu politikalar raporundan.
6: Her 100 kadından yaklaşık 60'ı anne olduktan sonra bir yıl içinde işten ayrılıyor. Yaklaşık %35'i yeniden çalışma hayatına dönmüyor. Bu veriler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İşbirliği'nde hazırlanan İş Gücü Piyasası ve Kadın İstihdamı ekseninde Aile Dostu Politikalar raporunda. Raporda özel sektörde çalışan ve 2016-2025 döneminde doğum yapan yaklaşık 1,4 milyon kadının aylık idari verilerinin analizi yer alıyor. Buna göre doğumdan sonraki bir ay içinde kadınların %3,7'si, 6. ay içinde %39,9'u ve 12. ay itibarıyla ise %56,5'i işten ayrılıyor.
14: İstihdamdan ayrılmanın temel nedenlerine baktığımızda kadınların üzerindeki orantısız bakım yüküyle sınırlı esnek çalışma imkanları ve bu imkanlara dair bilgi azlığı olduğunu görüyoruz.
6: Büyük firmalarda doğum sonrası işten ayrılan kadınların oranı %15. Küçük ölçekli firmalarda ise bu oran %43. İşten ayrılan kadınların %64,33'ü yeniden kayıtlı istihdama dönüyor. Ortalama dönüş süresi ise 13,3 ay.
14: Raporun ayrıca önerdiği başka unsurlar da var. Farklı çocuk bakım destekleri, yaşlı ebeveynlere yönelik bakım kolaylıkları, okula giden çocukların idaresi ve okuldan alınma saatlerine yönelik düzenlemeler gibi.
0: Mayıs ayının ilk haftası her yıl Türkiye'de ve Avrupa'da kalp yetersizliği farkındalık haftası olarak biliniyor. Kalp hastalıkları uzmanları kalp yetersizliğinin tanıyla tedavisine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. O etkinliklerden biri de Ordu'da yapıldı. Araştırmalara göre Karadeniz bölgesi kalp yetersizliğinin en fazla görüldüğü bölge. Doktorlar farkındalığı artırmak için vatandaşlarla yürüyüş yaptı.
15: Doktorlar Ordulu Kalpler sloganıyla vatandaşlarla birlikte yürüdü. Kalp yetersizliği hastalığına ve kalp sağlığının önemine dikkat çekildi. Erken tanı ve tedavi anlatıldı. Ordu'da görevli 50'yi aşkın doktor kalp yetersizliği farkındalık haftası için bir araya geldi.
16: Tedaviden sonra kalplerini çıkartmak zorunda kaldık. Çıkarttıktan sonra da bir ilaç tedavisine başladık. O ilaç tedavisinden sonra iyi gitmeye başladı her şey. Şu anda daha çalışabiliyorum, daha rahat hareket edebiliyorum. 10 katlı binaya çıkabilirim.
17: Yürüyemiyordum, yatamıyordum, uyuyamıyordum. Böyle sandalyelerin üzerinde uyuyordum. Şu anda kalp yetmezliği sıkıntısından dolayı hiçbir sıkıntım yok. Çok başarılıyım. Türkiye'nin her tarafına gidiyorum. Aktivitelerin hepsini başarıyla yapabiliyorum.
15: Araştırmalara göre Karadeniz bölgesi Türkiye'de kalp yetersizliğinin en çok görüldüğü bölge.
18: Bugün kalp yetersizliği maalesef geç tanı aldığında, yeterli tedavi edilemediğinde bizim iyi bildiğimiz kolon, prostat, meme kanserinden daha ölümcül bir hastalık.
15: Uzmanlar kalp hastalıkları yaşının giderek düştüğünü de vurguladı.
18: Artık daha erken yaşlarda ortaya çıkmakta. Biz 2025 verilerine baktığımızda Ordu'da kendi hastanemizde eğitim araştırma hastanesinde 2025 yılında 15 tane 30 yaşın altında gence kalp krizi nedeniyle müdahale etmişiz. 15 tane 30 yaş altı gence kalp kriziyle müdahale etmek gerçekten çok acı bir veri.
15: Türk Kardiyoloji Derneği'nin de destek verdiği etkinliğe kalp sağlığı bilincinin artması için aileleriyle birlikte çocuklar da davet edildi.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, ikamet harçlarına zam geldiği iddialarının doğru olmadığını söyledi. Zorlu, söz konusu iddiayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıtladı. İkamet harçlarına ilişkin bir değişim olmadığını belirtti. Mevcut sistem hali hazırdaki ücretler üzerinden devam edecektir ifadesini kullandı. Zorlu, başkanlığını yürüttüğü Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın konuyu yakından takip ettiğini ifade etti. Özellikle Türk dünyasından gelen soydaşlarımız açısından hassasiyetimiz en yüksek seviyededir ifadesine yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde çocukken cinsel istismara uğrayan mağdurların Katolik Kilisesi'ne açtığı dava anlaşmayla sonuçlandı. New York Başpiskoposluğu 1300 cinsel istismar mağduruna 800 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. 2024'te Los Angeles Başpiskoposluğu cinsel istismar mağdurlarına 880 milyon dolar rekor tazminat ödemeyi kabul etmişti. New York'taki tazminat miktarının Los Angeles'tan sonra en yüksek meblağ olduğuna dikkat çekiliyor. Anlaşmanın tamamlanabilmesi için bütün mağdurların kabul etmesi gerekiyor. Başpiskoposluk, cinsel istismar suçu işleyenlerle ilgili belgeleri de kamuoyuna açıklamayı kabul etti. Eyaletler onlarca yıl önce işlenen suçlarla ilgili mağdurlara dava açma hakkı tanıyınca son yıllarda binlerce mağdur mahkemeye başvurdu. Katolik Kilisesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç yıl içinde milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Yapay zeka ile üretilen müzikler bir süredir gündemde. Dijital müzik platformu Spotify, yapay zeka ile üretilen içeriklerle insan üretimi içeriklerini ayırt etmek için doğrulama sistemini devreye alıyor.
19: Yapay zeka bir süredir müzik sektöründe de adından söz ettiriyor. Dijital müzik platformu Spotify konuya dair yeni bir adım atıyor. BBC'nin haberine göre platform yapay zeka ile üretilen içerikleri ayırmak için doğrulama sistemini hayata geçiriyor. Buna göre sanatçıların isimlerinin yanına Spotify tarafından doğrulanmıştır ibaresiyle yeşil onay işareti yer alacak. Böylece kullanıcılar artık bir sanatçının veya içeriğin yapay zeka ürünü olup olmadığını daha kolay anlayabilecek. Sistemde doğrulama için belirli kriterler yer alıyor. Haberde bu kriterler sanatçının sosyal medya hesaplarının profile bağlı olması, dinleyici etkileşiminin tutarlılığı, konser takvimi ve ürün satışları olarak sıralanıyor. Spotify, aktif olarak aranan sanatçıların %99'undan fazlasının doğrulanacağını açıkladı. Bunun da yüz binlerce sanatçıyı kapsadığı belirtiliyor. Platform ayrıca müzik kültürüne ve tarihine katkı sağlayan içeriklere öncelik verecek. Yeni doğrulama sisteminin önümüzdeki haftalarda kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.
0: Doktor Google'ın papucu dama atıldı. Artık doktor yapay zeka var. Yapay zeka bilgiye erişimde büyük kolaylık. Ancak hekim muamelesi yapmak da iyi bir fikir değil. Çünkü yanlış sonuçlar verebiliyor ve hastalar doğru tedaviye ulaşana kadar zor zamanlar geçirebiliyor. Haberimizde bunun bir örneği var.
20: Her seferinde hastaneye gitmek yerine bazen yapay zeka ile konuştuğum oluyor.
21: Doktora gitmiyorum. Önce ona danışıyorum, işte soruyorum, öğreniyorum.
9: Kahve falı, rüya tabiri de soruluyor. Hayati önemdeki kanser tetkikleri de. Yapay zekanın bilgiye erişimdeki kolaylığı tartışılmaz. Ancak doktor muamelesi yapmak hastaları yanlış yönlendirebiliyor.
22: Bir meme kanserli hastamız, evreleme peti yapıyoruz. Akciğerinde 3 tane milimetrik dediğimiz nodül, ki Covid döneminden sonra birçok hastada bu nodülleri görüyoruz. Bizim standart yaklaşımımız bunların hastalığıyla ilişkili olmadığı yönünde. Yapay zeka yorumu, meme kanseri, bunlar metastaz olabilir, olmayabilir de. Bu hasta bize 7 gün sonra ulaşıyor. Ama 7 gün boyunca sabahlara kadar ağlıyor. Yazık bu insanlara.
9: Antalya'daki Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde yapay zekanın kanser tedavisindeki yeri de önemli gündem maddelerinden biriydi. Tedavi yöntemlerinde katkısı var ancak tıpta hala tek başına kullanılabilecek düzeyde değil.
23: Kendimde ilgili bir şey gördüğüm zaman doktora gitmeden önce onu soruyorum ilk önce.
24: Onun dediğine bakıyorum ama gene de onun dediğin tersi olabiliyor bazen. Kötü hissediyorsam giderim.
22: Ben onu yapan hastalarıma da asla niye yapıyorsun diyemem. Çünkü o kadar kolay ki. Yapay zeka bir insan zekasının ötesinde değil en azından günümüzde. Ne kadar veri varsa o kadar yüklüyoruz. Yani iyi bir doktordan daha zeki değil. O zaman yorumu kendi doktorlarına bırakıp en alttaki cümleye baksınlar. Lütfen bunu doktorunuza sorun. En azından yorum kısmında evde kabus dolu geceler geçirmesinler.
0: Ve sırada gazeteler olacak sevgili izleyiciler. Yazılı basın turuyla devam edeceğiz bültenimize. İlk olarak Sabah gazetesine bir bakalım. Manşet haberini büyütüyoruz. Üç çocuk ısrarımızda haklı çıktık diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ifadeler başlıkta. Evlilik yaşı yükseliyor, boşanma oranı artıyor, doğurganlık hızımız düşüyor. Bu rakamların tedirgin edici olduğu uyarısında bulundu Erdoğan ve 10 yılda nüfusu artıracak stratejileri de açıkladı. 1960'lardan itibaren doğurganlık arttıkça yoksulluğun da artacağı söylendi. Çok çocuklu aile yobazlıkla suçlandı. Bu anlayış iflas etti diyor. Ve devam ediyor. 2007'den beri en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan tehlikeye dikkat çektik. O gün bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim ediyor. Doğurganlık hızımız 2024'te 1,48'e düştü. 2014'te yılda 1 milyon 351 bin bebek doğarken 2023'te 1 milyonun altına indi. Türkiye Avrupa Birliği'nden halen 10 yaş daha genç ama şimdiden tedbirleri almaya, yarının risklerini azaltmaya çalışıyoruz. Evlenecek gençlerimize destekleri artırıp doğum iznini 24 haftaya çıkararak aile merkezli politikalarımızı geliştiriyoruz ifadelerine yer verdi Cumhurbaşkanı. Ve o 5 stratejik adımı da şu şekilde özetlemiş gazete ön sayfasında. Aile kurumu ve nesiller korunacak, evlilik müessesesi teşvik edilecek, doğurganlık hızı artırılacak, gençlerin nitelikli yetiştirilmesi sağlanacak, yaşlı refahı artırılacak, ve son olarak da kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun da dengeli dağılımı sağlanacak şeklinde bu vizyon belgesini 5 madde halinde özetlemiş oldu gazete okuyucuları için. Tabii genelde siyasi gelişmelerin ya da çoğu zaman da ekonomi dünyasındaki haberlerin gündeme oturduğunu, hep üst sıralarda yer aldığına alışkınız ama bugün gazeteler biraz da spor dünyasındaki gelişmelere daha fazla yer ayırmış. Bu da dikkatimizi çekti. İşte bakın sabahın sür manşetinde de futbol dünyasında öncelikle gelişmelere yer ayrılıyor. Galatasaray Fenerbahçe arasında şampiyonluk çekişmesi vardı. Sarı kırmızılıların da bayağı önemli bir avantajı vardı ki 7 puanlık bir avantajı vardı. Ancak bunun ilk fırsatını değerlendiremedi Cimbom ve dün şampiyonluk için Samsun'a gitmişti. Gazete bozguna uğradı ifadesini kullanıyor ve başlıkta da aslan kupa umdu, hüsran buldu denilmiş. Kazanması halinde rakiplerine bakmadan şampiyonluğu ilan edecek olan sarı kırmızılılar 1-0 öne geçse de skoru koruyamadı. Peş peşe yediği gollerle 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Peki Fenerbahçe ne yaptı? Bu da önemli. Fenerbahçe ise kendi evinde Başakşehir'i ağırladı ve 3-1'lik bir galibiyet elde etti. Gollerin 3'ü de Anderson Talişka'dan geldi. Bir başka sonuç da önemli. Trabzon'un yüzü yine gülmedi denilmiş. Bordo Mavililer de sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldılar. Her şey biraz daha aslında haftaya ötelenmiş oldu. Artık 7 puanlık fark da 4'e indi. Spor dünyasındaki bir başka önemli gelişme de voleyboldan geldi. Avrupa şampiyonu Türkiye aslında. Şampiyon Türkiye denilmiş ama o da neden? Hem Vakıfbank hem de Eczacıbaşı Dynavit bu akşam saat 20'de final oynayacaklar. Bu da tabii önemli bir başarı. İstanbul'da düzenleniyor. Ev sahibi de ülkemiz. Dörtlü finalde işte bu iki takımımız İtalyan rakiplerini 3-2'lik skorlarla yendiler. Dev finalde bugün saat 20'de oynanacak kupada Türkiye'de kalması kesinleşmiş oldu. Dedik ve Milliyet'e geçtik. Milliyet gazetesinde özel haber var. Duygu Erdoğan imzalı. Manşette de depozitoda kanun konuşur ifadeleri yer almakta. Ev sahibi kiracı arasındaki depozito krizi büyüyor. Kanun çözümü net ortaya koysa da uygulanmıyor. İade süreci de çoğu zaman davayla sonuçlanıyor denilmiş. Yeni borçlar kanununa göre temel kural depozitonun bankada bir vadeli hesaba ortak yatırılması şeklinde. Kira sözleşmesi bittiğinde ise büyükte bir zarar ziyan yoksa ortaya çıkan vadeyle birlikte buradaki miktar kiracının olur. Ev sahibi ne depozitodan ne de vade farkıyla oluşan tutardan bir şeyi talep edebilir. Uygulamada ise tarafların hepsi sözleşmeye bakıyor. Kira sözleşmesinde depozito verildiği şekilde tahliye halinde zarar yoksa aynen iade edilecektir yazıyorsa ilk kiracılık döneminde ne kadar ödendiyse o iade edilir. Bu şekilde madde yoksa da depozito tahliye tarihindeki kira bedeli neyse o değerde iade edilir denilmiş. Dileyenler 6. sayfada daha fazla ayrıntıya da erişebilirler bu konu hakkında.

0: davası, inanç hizmetlerindeki sorunlar ele alınacak denilmiş Hürriyet gazetesindeki bu gelişmede. Bir haberimiz daha var Hürriyet'ten sizlere aktaracağımız önemli bir haber. Yaktığı orman için 42 milyon lira ödeyecek. Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpille ormanın yanmasına neden olan 21 yaşındaki bir zanlı 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı ve bu da yetmedi. Üstelik 43 milyon liralık da zararı da ödeyecek. Yaz aylarının yaklaşmasıyla da tabii korktuğumuz bir tablo var. O da orman yangınları önüne geçilmesi için önemli düzenlemeler yapılıyor, hayata geçiriliyor. Yeni Şafak gazetesi Sumut filosu Gazze yolunda yeni teknelerle daha güçlü olacağız başlığı var. İsrail 22 tekneye el koysa da küresel Sumut filosu 36 gemiyle Gazze ablukasını kırmak için Girit'te bekliyor. Hava koşulları sebebiyle 5 Mayıs'a kadar burada izliyor katılımcılar da. İsrail'in alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı aktivistler de Marmaris üzerinden filoya yeniden katılma düşüncesinde. Yeni teknelerle daha da güçlü olacağız mesajı verilmekte küresel Sumut filosundaki katılımcılar ve destekçiler için. Cumhuriyet gazetesine göz atalım şimdi de. Can güvenliği istemek suç manşeti var Cumhuriyet'te bugünkü sayısında. Okul saldırıları sonrası önlem alınmasını isteyen öğrencilere soruşturma geliyor. Kahramanmaraş'ta bir öğretmenle 8 öğrencinin yaşamını yitirdiği okul katliamı sonrası can güvenliği isteyen öğrencilere disiplin soruşturması açılıyor. Bursa'da oturma eylemi yapan Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde öğrencilere de sizi öğretmenler mi yönlendirdi sorusunun yöneltildiği öne sürüldü ve bu duruma da başta eğitim sendikaları ve öğrenci velileri olmak üzere pek çok kesimden de tepki sesleri yükselebilmekte.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
2: NTV Radyo'dan merhaba. Ben Hülya Tunçay. Bu bölümde bu kez genç kuşaktan gitarcı Julian Leitch konuğumuz oluyor. 36 yaşındaki Kaliforniyalı gitarcı, üstün çocuk olarak biliniyor. Çalışında John Scofield'ın etkisi de seziliyor. Leitch'i son iki albümünde dinliyoruz. Önce bir başka usta gitarcı, Bill Frisell'da yayınladığı ve 2023 yılına ait The Layers albümünden Missing Voices adlı bestesini dinliyoruz. Basta Jorge Roder, davulda Dave King yer alıyor.

Gitarlarda Julian Leitch, Bill Frisell, Basta Jorge Roder, Davulda Dave King seslendirdi. The Layers abiminden Missing Voices. Julian Leitch son albümünü 1 Mart 2024'te yayınladı ve adı Speak To Me. Albümden önce Vanishing Points adlı serbest tartımlı bestesini dinliyoruz. Alto klarnette Levon Henry, piyanoda Patrick Warren, basta Jorge Roder, davulda Dave King, Leitch'i akustik gitarda duyuyoruz.

Julian Lage'in Speak to Me albümünden dinledik. Vanishing Points. Lage'in 1 Mart 2024'te yayınlanan albümünden son olarak iki bestesini art arda dinliyoruz. As It Were ve South Mountain. Akustik gitarda Lage, klarnette Levon Henry, basta Jorge Roder, tuşlu çalgılarda Patrick Warren, piyanoda Chris Davis, davulda Dave King.

0: Gitarcı Julian Lage'in 1 Mart 2024'te yayınlanan Speak To Me albümünden iki bestesini dinledik. As It Were ve South Mountain. Ben Hülya Tunça, buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: 것으로 보고.
1: Bugün de ülke genelinde yağış var. 5 büyük kentte sağanak yağış etkili. Kuvvetli rüzgarlı hava soğuk. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 10, Bursa 12 derece. İzmir'de hem kuvvetli yağmur hem de rüzgar var. Sıcaklık 9 derece hissediliyor. Antalya'da yağış yine şiddetli ve gök gürültülü. Marmara'da bugün de yağmurlu bir gün. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 10 derecenin altında. Yarın yağış şiddetlenecek. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 9, Kayseri 16 derece. Bugün Ege'nin tamamı sağanakların etkisinde. Kuvvetli Poyraz'la hava daha da soğuyor. Yüksek noktalara kar da yağacak. Manisa 12, Muğla 13, Kütahya 5 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli. Dağlara kar yağıyor. Pazartesi Batı Karadeniz'de yağmur daha da şiddetlenecek. Bolu 8, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 19, Diyarbakır 20 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat

0: Yeniden mutlu sabahlar. Saatler 8'i gösteriyor. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Trendyol Süper Lig'deki zirve yarışında hesaplar değişti. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmek için gittiği Samsun'da 4-1 yenildi. Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe'de şansını son 2 haftaya taşıdı.
1: Galatasaray şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanırken zirvedeki puan farkı 4'e düştü.
2: Burada seviniyor olabilirdik ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyun ortaya koyup inşallah önümüzdeki hafta kutlamayı yapacağız.
1: Sarı Kırmızılılar 26. zaferini ilan etmek için gittiği Samsun'da ağır bir yenilgi aldı. Derbi mağlubiyetiyle ümidini kaybeden Fenerbahçe umutlandı. Galatasaray kazanması halinde şampiyon olacağı deplasmanda ikinci yarıda kayboldu. İlk devre Yunus Akgün ve Muadil Manji'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Ev sahibi 57. dakikada Şerif'le öne geçti. Sarı Kırmızılılar 63. dakikada kaleci Günay Güvenç'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Samsun Spor son 20 dakikada Muadil Manji ve Şerif'in ikinci golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk, gelecek hafta daha iyi motive olmaları gerektiğini söyledi.
3: 4 puan öndeyiz tabii ki. Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maç, kendi sahamızda oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maç bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor.
1: Galatasaray farklı yenilgiye rağmen şampiyonluk yarışındaki büyük avantajını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar kalan 2 haftada 1 maç kazanır veya 2 maçta da berabere kalsa bile zaferini ilan edecek. Fenerbahçe ise geçirdiği çalkantılı haftanın ardından Başakşehir'i 3-1 yenerek şansını son 2 maça taşıdı. Tedesco döneminden sonra teknik sorumlu Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkan Sarı Lacivertler, Talişka'nın hat-trick ile kazandı.
4: Gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri şu an. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Diğeri Allah'ın takdiri. Yani sonuçta bir mucize olursa tabii ki yani bunlara da inanmak gerekiyor.
1: Lider Galatasaray gelecek hafta Antalya Spor'u konuk edecek. Takipçisi Fenerbahçe ise Konya Spor deplasmanına çıkacak. Trabzonspor'un şampiyonluk şansı ise bitti. Göztepe ile evinde 1-1 berabere kalan Bordo Maviller son 2 haftaya liderin 8 puan gerisinde girdi. İkincilik yarışında da yara alan Fatih Tekke'nin ekibi Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kaldı.
0: Ahmet Sportif faaliyetlerin Süper Lig'e çıkması Diyarbakır'da coşkuyla kutlandı. Binlerce taraftar kentin birçok noktasında araçlarıyla konvoy oluşturdu, halaylar çekildi, havai fişekler atıldı.
5: Binlerce taraftar dev ekranlardan maçı takip etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle kutlamalar başladı. Ahmet Sportif faaliyetlerin Süper Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı.
6: 14-15 yıldır yaklaşık şampiyon olamıyoruz. Bu bizim özlemimizdi. Takımımızı çok seviyoruz. Bekle bizi Süper Lig! Bekle bizi Süper Lig!
5: Ahmet Sportif Faaliyetler Trendyol 1. Ligi 2. tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Deplasmanda oynanan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü maçı için Diyarbakır'ın bazı noktalarında dev ekranlar kuruldu. Genç yaşlı çok sayıda kişi karşılaşmayı dev ekranlardan izledi. 3-3'lük maçın ardından taraftarlar kentte araçlarıyla konvoy oluşturdu.
7: Ahmet Sportif Trendyol 1. Ligi'nde 74 puan aldı ve rakibi Erok Spor'u geride bırakarak Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Tabii bu başarı Diyarbakır sokaklarında kutlanıyor. Ahmet Spor taraftarları sokaklara döküldü ve büyük araç konvoyları oluştu. Şu anda trafik adeta kilitlenmiş durumda.
5: Taraftarlar takımlarının Süper Lig'e yükselmesini halaylarla kutladı. Havai fişek atıldı. Sadece Diyarbakır'da değil, bölgedeki birçok kentte de kutlama yapıldı.
0: Siyasetin gündemine bakalım şimdi de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da aile ve nüfusu 10 yılı tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan evlilik yaşı, boşanma oranları ve doğurganlık hızına dair verilere değindi. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir dedi.
8: Bugün ise çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da aile ve nüfus 10. yılı tanıtım toplantısında konuştu.
8: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Ülkemizde 2014'te yılda 1.351.000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü.
9: Erdoğan, önümüzde endişelenmemiz ve çözüm için harekete geçmemiz gereken bir tablo var dedi. Gelecek 10 yıl için belirlenen stratejileri açıkladı.
8: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
9: Bu kapsamda Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanarak farkındalığın artırılması amaçlanıyor.
0: Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçim vardı. Birliğin yeni başkanı da CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu. Tutuklanmadan önce birlik başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunurken salonda gerilim yükseldi, kavga çıktı.
10: Sevgili meclis üyesi arkadaşlarımız lütfen.
9: Türkiye Belediyeler Birliği'nde yeni yönetim seçimi arbedeyle başladı. Tutuklanmadan önce başkanlık görevini yürüten Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasına yönelik tepkilerle tansiyon yükseldi. Gerilim kavgaya dönüştü. Dakikalar süren gerilimin ardından salon boşaltıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgen ve CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le bazı katılımcılar ayrı bir salonda toplandı. Ancak bu toplantı sürerken de kapının önünde bekleyen gruplar arasında gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmenin ardından iki aday salondan birlikte çıktı.
10: Centilmence yarışılacak. Yaptığımız Belediyeler Birliği Başkanı'nı seçmek.
9: Toplantı adayların birlikte poz vermesiyle yeniden başladı. Ancak Cumhur İttifakı adayı Görgen, divanın tavrına tepkiliydi.
11: Belediye başkanlığı siyaset yeri değildir. Burada belediyelerin sorunlarını tartışmamız lazım deyip sabahtan itibaren siyaset dinliyoruz. Divan başkanı bu tavrı yaparsa kimse kusura bakmasın. Biz de herhalde burada istediğinizin mesajını okuyun, istediğinizi burada ifade edin, bunu diyecek değiliz.
10: Herkesin hakkını savunmak. AK Partili belediye başkanımın da hakkı yendiği zaman ben onun da yanında olmak zorundayım. Onun da hakkını savunmak zorundayım. Bu siyasetin ta kendisidir.
9: Yapılan oylamada Vahap Seçer 446 oyla Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Görgel 311 oyda kaldı.
0: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı. Türkiye İşçi Partililerin de aralarında olduğu bazı gruplar kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak için Beşiktaş ve Şişli'de bir araya gelmiş, polis grupların yürüyüşüne izin vermemişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapmak isteyenler de gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 580 kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalar için Anadolu yakasına adres gösterince DİSK ve KESK'in de aralarında olduğu sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları Kadıköy'de bir araya gelmişti. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski vali Tuncay Soner'in savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. En dikkat çeken Soner'in çelişkili ifadeleriydi. Sim kartı inceleyen Gökhan Ertok'la görüştüğünü önce hatırlamadı, ardındansa kendisinin aradığını söyledi. Soner, kendisi ve oğluyla ilgili tüm iddiaları da reddetti.
5: Tüm iddialar iftira ve kurgu dedi. Suçlamaları reddetti. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Gülistan Doku'ya ait sim kartı inceleyen tutuklu İraç polis Gökhan Ertok, bazı bilgilerin silindikten sonra kartın kendisine gönderildiğini söylemişti. Tuncay Sonel bu iddiayı reddetti. Ayrıca Sonel'in Gökhan Ertok'la Gülistan kaybolduktan sonra birden fazla telefonda görüştüğü de ortaya çıktı. Eski vali ifadesinde önce Ertok'la böyle bir görüşmeyi hatırlamadığını söyledi. Ancak sonrasında çelişkili ifadeler verdi.
12: Bu görüşmeler yapıldıysa tamamı kayıp kızımızı bulmak için yapılmıştır. Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da beni sürekli aradıkları için ben bu nedenle söz konusu tarihlerde bizzat şahsen kendim arayarak yakından takip ettim.
5: Tuncay Sonel'e sim kartı neden usulsüz şekilde gönderdiği de soruldu. Sonel'in cevabı ise insani bir durum oldu.
12: Valiliğin kapısında ablasını ağlamakla feryat eder halde görünce ve savcılığa ulaşamıyoruz, size daha rahat geliyoruz deyince biz de insanız. Bazen insan bu tür durumlarda duygularıyla hareket edebiliyor.
5: Soruşturmada en merak edilen konulardan biri de Gülistan kaybolduktan sonra erkek arkadaşı Zeynel ve ailesinin Antalya'da 5 yıldızlı otelde konaklamasıydı. Sonel bu konuyla ilgili burada amaç aileyi korumaktı. Benim herhangi bir şekilde talimatım ve işlemim söz konusu değildir dedi. Tuncay Sonel oğlunun Zeynel Abarakov'la tanışmadığını da iddia etti. Bir iki kafeye gitmiş olabilir ama asla tanımaz, çalıştığı yerde denk düşmüş olabilir diye konuştu. Oğlunun Gülistan'ı öldürdüğü iddialarına ise alçakça bir iftira, itibar suikastı dedi. Tuncay Sonel Gülistan'ın erkek kardeşlerini suçlayıcı bir ifadede de bulundu.
12: Ben bu olayla ilgili sürekli Aygül Doku başta olmak üzere annesi ve babasıyla muhatap oluyordum. Bunun erkek kardeşleri neden gelip gitmez, merak etmez. Bu konuların da araştırılmasını istiyorum.
0: İran'da patlamamış ABD-İsrail mühimmatlarının infilak etmesi sonucu devrim muhafızlarına bağlı 14 asker hayatını kaybetti. Olay İran'ın Zencan eyaletinde meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarında patlamayan mühimmatlar için arama tarama faaliyetleri düzenleniyordu. Bu sırada patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu da devrim muhafızları mensubu 14 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı. İran medyasına göre hayatını kaybedenler arasında devrim muhafızları kıdemli komutanı Ali Musavi Havai de var. Bölgede şimdiye kadar 15 binden fazla patlamamış mühimmat tespit edilerek imha edildi. ABD ve İran arasında diplomatik hareketlilik sürüyor. Tahran yönetiminin Beyaz Saray'a ilettiği 14 maddelik anlaşma teklifine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt var. Planı inceleyeceğim ama kabul edilebilir olmasını hayal bile edemiyorum dedi. İran'ın teklifinin ayrıntıları da gün yüzüne çıkmaya başladı.
13: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında bir anlaşmaya dönük diplomatik hareketlilik sürüyor. İran'ın Amerika'ya ilettiği 14 maddelik teklife yönelik ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Sosyal medya paylaşımı yapan Trump, planı yakında inceleyeceğini açıkladı. Ancak iyimser olmadığını da söyledi. İran'ın teklifinin kabul edilebilir olacağını hayal bile edemiyorum. Zira İran henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi ifadesini kullandı. Florida'da havalimanında gazetecilere konuşan Trump, muhabirin İran'a yeni saldırı olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi.
14: Saldırıların yeniden başlayıp başlamayacağını bir muhabiri açıklayamam. Eğer yanlış davranırlarsa saldırıların yeniden başlaması kesinlikle bir ihtimal. Ama şu an için bakacağız.
13: İran'a yönelik deniz ablukasına dair de konuşan Trump, bu çok dostane bir abluka. Kimse ablukaya meydan okumuyor bile dedi. ABD Başkanı, İran'ın teklifinin tam metninin kendisine iletileceğini de söyledi. İran'ın Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu son teklife ilişkin ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor. İran devlet medyası anlaşma planının 14 maddeden oluştuğunu aktardı. Teklifin ABD'nin İran'a sunduğu anlaşma planının Tahran'ın talep ettiği değişikliklerle güncellenmiş hali olduğu ifade ediliyor. Tahran'ın planına göre Amerikan güçleri bölgeden çekilecek, İran'ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakılacak ve Hürmüz Boğazı için yeni bir kontrol mekanizması kurulacak. Saldırmazlık güvencesi talep eden İran ayrıca Amerika'nın 2 aylık ateşkes önerisine karşın 30 gün içinde tüm sorunların çözülmesini de hedefliyor. Tahran anlaşmanın ateşkesi uzatmaktan ziyade savaşı Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı olarak sonlandırılması gerektiğini belirtiyor. Şimdi gözler Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği yanıta çevrilmiş durumda.
0: ABD ile İran arasındaki savaş Almanya'yı yeni tedbirler almaya itti. Berlin kriz dönemlerinde gıda sevkiyatında sorun yaşamamak için stoklama sistemine geçiyor.
5: Orta Doğu'daki savaş özellikle enerji sistemlerindeki hareketliliğe sekte vurdu. Çok sayıda ülke enerji başta olmak üzere pek çok konuda kriz senaryolarını gözden geçirmeye başladı. Bu konuda adım atanlardan biri de Almanya. Berlin hükümeti kriz dönemlerinde gıda sevkiyatında sıkıntı yaşamamak için stoklama sistemine geçiyor. Yeni sisteme dair ayrıntıları Tarım ve Gıda Bakanı Alois Reiner açıkladı. Acil durumlar için gıda rezervlerinin yeniden yapılandırılacağını söyledi. Doğrudan kullanılabilecek konserve benzeri hızlı erişilebilir gıdalara daha fazla yer vermek istediklerini vurguladı. Buna göre bu stoklar sadece devlet depolarında değil, üreticilerde ve perakende sektöründe de bulundurulacak. Bu sistemle kriz anında gıdaya hızlı erişim ve kesintisiz tedarik akışı sağlamak amaçlanıyor. Projenin ilk aşaması için 30 milyon euro kaynak ayrılması planlanıyor. Sistem tam olarak devreye girdiğinde ise yıllık maliyetin 70 ile 80 milyon euro olması bekleniyor. Stoklanan ürünlerin belirli aralıklarla yenileneceği ve piyasaya sunulacağı belirtiliyor. Bu da lojistikte ek yük anlamına geliyor. Bakan Reiner eleştirilerin aksine sürecin özelleştirme olmadığını vurguladı. Devletin tüm sistemin kontrolünü elinde tutmayı sürdüreceğini öne sürdü. Devlet kriz durumunda halkın gıda tedarikini sağlamak zorundadır ve biz tam olarak bu sorumluluğu üstleniyoruz ifadelerine yer verdi.
0: İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetine karşı protesto gösterileri hız kesmiyor. Tel Aviv'de çok sayıda protestocu Netanyahu ve savaş karşıtı gösteride bir araya geldi. Protestocular savaşa, bombalara ve yıkıma bağımlı gibiyiz tepkisini gösterdiler.
15: Görüntüler İsrail'den. İsrailliler savaşa, soykırıma ve Netanyahu hükümetine seslerini meydanlarda yükselttiler.
14: Savaşa, bombalara ve yıkıma bağımlı gibiyiz. Savaş yasalarını bile umursamıyoruz. Muhalefette de seçmende de herhangi bir alternatif göremiyorum.
15: Hükümet karşıtı İsrailliler Tel Aviv'de Başbakan Benjamin Netanyahu'yu böyle protesto etti. Kimileri ellerinde pankartlarla, kimileri de kostümlerle Netanyahu'nun suçlu olduğu mesajını verdi. Başbakanın yalan söylediğini belirten protestocular Netanyahu'nun tutuklanmasını da talep ettiler.
16: Doğrusu protesto edilecek çok şey var. 7 Ekim öncesinde, sırasında ve sonrasında neler olduğuna dair bir devlet soruşturma komisyonunun kurulmasını istiyoruz. Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetin deniz aşırı ülkelerden gelen gönüllülerce değil, hükümet tarafından durdurulmasını istiyoruz. Ancak görünen o ki Netanyahu bunun olmasını istemiyor.
15: Göstericiler sadece Netanyahu'yla değil, koalisyon ortağı olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'le aşırı sağcı hükümete de tepkilerini dile getirdi.
17: Mevcut koalisyon beni gerçekten korkutuyor. Bazı liderleri hiç hoşuma gitmiyor. İsrail'deki Arap nüfusunun ki onlar günlük hayatın iyi, dirençli ve katkı sağlayan bir parçası bu kadar utanç verici bir şekilde dışlanmasından hoşlanmıyorum. Onlara böylesine kötü davranılması beni üzüyor.
15: Tel Aviv'deki gösterilerle aynı saatlerde Filistinli hükümlüler için idam cezası tasarısının öncülerinden Bakan Ben-Gvir 50. doğum gününü kutladı. Doğum günü partisi İsrail kamuoyunun tepkisini çekti. Ben-Gvir için hazırlanan ve üzerinde büyük bir ilmik fotoğrafı bulunan doğum günü pastası sosyal medyada paylaşıldı. Muhalefet partileri de Gvir'i üst düzey polis yetkililerini doğum günü partisine çağırması nedeniyle eleştirdi.
0: Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon 7 teknoloji şirketiyle yapay zeka anlaşmasını imzaladı. Anlaşmaya göre bakanlık şirketlerin teknolojilerini gizli bilgisayar ağlarında kullanmayı planlıyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bir süredir tartışılan yapay zeka konusunda nihai adımı attı. Pentagon, Microsoft, Amazon ve Google'ın aralarında bulunduğu 7 teknoloji şirketiyle yapay zeka anlaşmasına imza attı. Bu şirketlerin geliştirdiği teknolojilerin gizli bilgisayar ağlarında kullanılması planlanıyor. ABD Savunma Bakanlığı Teknoloji Sorumlusu Emil Michael, CNBC'ye verdiği röportajda bir başka firma Anthropic'e bağımlı olmayı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Michael, tek bir sağlayıcıya bağlı kalmak yerine birden fazla ortakla çalışmak istedik ifadelerini kullandı. Pentagon, yapay zeka teknolojilerini özellikle savaş alanında veri analizi ve karar alma süreçlerini hızlandırmak için kullanmayı hedefliyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda ABD hükümeti ile Anthropic arasında yaşanan gerilim gündemi bir süre meşgul etmişti. Şirket, cloud yapay zeka sisteminin askeri amaçlarla kullanımına sınırlama getirmiş, bu durum Pentagon'un tepkisini çekmişti. Gerilimin ardından ABD yönetimi Başkan Donald Trump'ın kararıyla Anthropic şirketiyle yapay zeka sistem paylaşımını sonlandırdı. Kararın ardından Anthropic hükümete karşı dava açarak haksız muameleye maruz kaldığını öne sürdü. ABD medyasında yer alan haberlerde Pentagon, yapay zeka şirketi Anthropic'i ulusal güvenlik riski olarak da değerlendirmişti.
0: Bursa'da avukat Hatice Kocaefe'nin öldürülmesiyle ilgili aralarında saldırganın da olduğu 5 kişi tutuklandı. Saldırgan Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını söyledi ancak güvenlik kamerası görüntülerinde olay öncesinde bölgede tur attığı ortaya çıktı.
9: Pusu kurmadım, tesadüfen gördüm dedi. Ancak bölgede aracıyla tur attığı ortaya çıktı. Avukat Hatice Kocaefe cinayetinde saldırganla birlikte 4 kişi daha tutuklandı. Avukat Hatice Kocaefe 28 yaşındaydı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde 5 milyon liralık borcu için icra takibi başlattığı Hakkı Çetin tarafından öldürüldü. Avukatlığını yaptığı ablası Erip Çalışkan ise dizinden yaralandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini dereceyle bitiren genç avukat Stanford Law School'da yüksek lisans yapıyordu. Ayrıca Harvard'da akademik çalışmalar da yürütüyordu. Cinayetle ilgili saldırgan Hakkı Çetin'in de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını, avukat ve kardeşini tesadüfen gördüğünü söyledi. Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının olay öncesinde bölgede araçla bir süre tur attığı görüldü. Zanlı amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum diyerek kendini savunmaya çalıştı. Hakkı Çetin ve 4 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Jandarma organize suç örgütlerine yönelik 16 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 105 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda Mali Suçları Araştırma Kurulu incelemesi sonucunda 3,5 milyar lira hesap hareketi bulunan 198 şüpheli tespit edildi ve yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 105'i tutuklanırken 75'i de adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri de devam ediyor. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, nakit para ve uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şüphelilere ait 24 taşınmaz, 16 taşınır ve 1060 banka hesabına el koyuldu. Batman'ın Bağlıca köyünde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk 17 saat sonra bulundu. Gercüşü ilçesi Bağlıca köyünde yaşayan Melike, çobanlık yapan babasının peşinde giderken kayboldu. Aile çocuğu kendi imkanlarıyla bulamayınca da 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Bölgeye jandarma, AFAD, sağlık, UMKE ile Batman arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler sağanak ve fırtınaya rağmen gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü. Melike 17 saat sonra köye yaklaşık 6 kilometre mesafede bitkin bir halde bulundu. Hipotermi riski nedeniyle termal battaniyeye sarılan çocuk kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu da iyi. Konya'da tahta kurularına karşı evini ilaçlatan aile ölümden döndü. İnternetten bulduğu bir firmayla anlaşan baba, eşi ve kızı zehirlenince şikayetçi oldu.
9: Evdeki tahta kurularından kurtulmak için ilaçlama yaptırdı. Eşi ve 2 yaşındaki kızı ölümden döndü.
18: Tahta kurularını komple bitirdiler. Aileyi de komple bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar kendileri.
9: Konya'da yaşayan Ertuğrul Öksüz evde tahta kurusu fark etti. İlaçlama yaptırmak istedi. İnternetten araştırma yaptı ve bir firmayla anlaştı. Şirket çalışanları eve gelip ilaçlama yaptı. Ancak ilaçlamadan 32 saat sonra eve gelen aile zehirlendi.
18: Bir gün sonra veya 16 saat sonra eve girebileceğimizi söylediler bizlere. Evi havalandırıp temizledikten sonra hem çocuğu hem de eşimle beraber eve girdik. Perşembe sabahı Leyla aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Eşim de aynı şekilde kustuğunu ve göremediğini söyledi.
9: Ertuğrul Öksüz eşini ve kızını hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olan 2 yaşındaki Leyla bir hafta hastanede tedavi gördü. İlaçlama işleminde insanların bulunduğu ortamda son derece tehlikeli olan alüminyum fosfit kullanıldığını öğrenen baba şikayetçi oldu.
0: Aile ve nüfusu 10 yılı konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayınlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuyla ilgili NTV muhabiri Deniz Tüysüz'ün sorularını yanıtladı. Aile ve nüfus politikalarının Türkiye için beka meselesi olduğunu söyledi.
19: Aile ve nüfus 10 yılı vizyonu aslında devletimizin gelecek 10 yılını şekillendirecek çok stratejik bir adımdır. Aile bizim için bir milli beka meselesi haline geldi. Zira nüfusla güçlenen bir Türkiye'den bahsedebiliriz. Biz aileden kök alan, nüfusla güçlenen bir Türkiye'yiz. Özellikle aileyi merkeze alan ve önümüzdeki 10 yıl boyunca çalışma hayatından eğitim hayatına, dijital çağdan aileyi korunmasından şehir planlamasına kadar pek çok başlıkta Aile Bakanlığı'nı da tabii koordinasyonda yürütülen bir vizyon planını ortaya çıkaracağız. Uzun vadeli nüfus planlama programlarıyla beraber maalesef bir doğurganlık hızımızda da azalma oldu. Sadece ondan kaynaklı değil tabii. Kentleşmenin de bunun etkisi var. Şu anda Türkiye'de ailelerimizin %57'sinde 18 yaş altı çocuklar bulunmuyor. Bu da önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilkokul çağındaki çocuk sayımızın 900 bin azalırken, yani bu aslında sadece 900 bin çocuğun azalması değil, iş hayatında öğretmen sayısının azalmasından tutun da yaşlı bakıma yönelik pek çok çalışma gerektirecek. Dolayısıyla bizim aslında bütün bu çalışmaları bütüncül bir perspektifle ele alarak yine aileyi koruyan, güçlendiren çocuk sayısını yönelik destekler sunmaya devam ederek, evlenmek isteyen gençlerimizin önündeki engelleri kaldırarak pek çok çalışmalarımızı kalıcı hale getirecek, hem ailelerimizi hem gençlerimizi hem çocuklarımızı koruyan, güçlendiren bir çalışma yürüteceğiz.
0: Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile vurmuş bir çantada uyuşturucu madde bulundu. Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde kıyıya vurmuş bir çanta gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede çantada 33 vakumlu paket halinde toplam 21,5 kilogram skank adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Bulunan uyuşturucu adli emanete alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hava koşullarına bakalım. Mayıs ayında kış adeta geri döndü. Birçok bölgede kar etkili oldu. Kar kalınlığı kimi yerlerde 25 santimetreye kadar çıktı.
20: Bugün 2 Mayıs 2026.
9: Baharda kışı aratmayan görüntüler çıktı. Mayıs ayında birçok kente kar yağdı.
21: Şu anda çok şaşırdım çünkü yazdan sadece bir ay uzaktayız ve kar yağıyor. Çok garip bir durum.
9: Burası Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzu Yayla Tabiat Parkı. 1400 rakımlı yayla beyaza büründü. Bölgeye giden ziyaretçiler karın tadını çıkardı.
22: Kar kalınlığı, yani İstanbul'da son bir 5-6 senedir görmediğimiz kar var burada yani. Hani bir 15 santim yakın kar var.
9: Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Gerede Arkut Dağı ve Kartalkaya Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Bu görüntülerde Ordu'dan. Kabadözü ilçesinde kar kısa sürede etkisini arttırdı. Kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye kadar çıktı. Tokat'ın yüksek rakımlı ilçelerinde de kar etkili oldu. Ağaçlar karla kaplandı. Yozgat'ta da benzer manzaralar var. Evlerin çatıları, araçların üzeri karla kaplandı. Çiçek açan ağaçlar da beyaza büründü.
0: İstanbul ve Bursa deniz otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti. İstanbul Deniz Otobüsleri bugün yapılacak tüm dış hat seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Bursa Deniz Otobüslerinin de 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yine iptal edilmiş durumda. Vatandaşlardan resmi kanallardan yapılacak bilgilendirmeleri takip etmeleri istendi. Antalya'nın Kemer ilçesinde Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için kullanılan teleferik bakıma alındı. 13 kişilik özel ekip bir çalışma yürüttü. Metrelerce yüksekte yapılan o bakım çalışmalarının görüntüleri geliyor şimdi de ekranlarınıza.
2: Yerden yüzlerce metre yüksekte kurdukları platformun üzerinde halatlara bağlı halde çalıştılar. Tahtalı Dağı'nın zirvesine giden teleferiğin bakımını yaptılar.
3: 2022 yılında çekici halatımızı değiştirdik. Şimdi onun kısaltma işlemini yaptık. İlgilenilecek halat yüksekte olduğu için öncelikle bir köprü kurulması gerekli. Köprü kurulduktan sonra halatın işlemleri yapılmaya başlandı.
2: Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2365 metrelik teleferik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için kullanılıyor. Türkiye'nin tek hat üzerinde kurulu en büyük teleferiği olma özelliği taşıyor. Her yıl yaklaşık 300 bin ziyaretçiyi zirveye taşıyan teleferikte planlı bakım çalışması vardı. Üçü İsviçre'den gelen 13 kişilik özel ekip zorlu bir operasyon yürüttü.
4: Yaz standartlarında bakımlar ve güvenlik önlemleri alınmaktadır. Ve yaptırdığımız Avrupa kontrollerine göre de, Avrupa standartları kontrollerine göre de dünya standartlarında bir teleferiğe sahibiz.
2: Çalışmayla teleferiğin 2022 yılında yenilenen halatları orijinal haline getirildi.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali Aydın'da devam ediyor. Festival kapsamında 9 gün boyunca konserler, sergi ve söyleşilerden oluşan 200'e yakın etkinlik düzenlenecek. Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hem festivaldeki etkinliklerden hem de turizmcilere yönelik desteklerden bahsetti.
9: Yöresel yemekleri, turistik ilçeleri ve el sanatlarıyla öne çıkıyor. Efeler Şehri Aydın ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.
23: 10 ayrı mekanda 177 etkinlikle Aydınlıların karşısına çıkıyoruz. Tabii konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi etkinliklerine, sanatçıların destekleyen çalışmalara kadar birçok etkinlikle Aydınlılarla buluşacağız.
9: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu Festivallerinde ikinci durak Aydın oldu. Festival rotasında bu yıl ilk kez eklenen kentte 200'e yakın etkinlik düzenlenecek. Sergiler, konserler, dijital sanat uygulamaları, atölyeler ve sahne gösterileri sanatseverlerle buluşacak. Festivalin düzenlendiği her şehirde lezzet noktaları belirleniyor. Aydın'da da Lezzet Noktası projesine katılan restoranlar ziyaretçilere geniş bir gastronomi rotası oluşturuyor.
23: Unutulmayı üst tutmuş değerlerimizin tekrar kazanılmasını sağlıyoruz. Gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Ama biz bunu turizm açısından bir tanıtım ve gelir vesilesi haline de getiriyoruz.
9: Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmcilere yönelik destek paketi ve konaklama vergisinin düşürülmesinden de bahsetti.
23: Sektörün finansal esnekliğe ve kolay erişimi sağlanması açısından 60 milyarlık bir KGF fonu açıklandı. Bu hayata geçirildi. İkinci bir önlem paketini devreye alındı. Konaklama vergisi %1 düşürdü. Bu da aslında sektörün maliyetlerini aşağı çekmek için verilmiş bir katkı. Hani can suyu da diyebilirsiniz.
0: Mayıs ayının ilk haftası her yıl Türkiye'de ve Avrupa'da kalp yetersizliği farkındalık haftası olarak biliniyor. Kalp hastalıkları uzmanları

0: erken tanı ve tedavi anlatıldı. Ordu'da görevli 50'ye aşkın doktor kalp yetersizliği farkındalık haftası için bir araya geldi.
1: Tedaviden sonra kalplerini çıkartmak zorunda kaldık. Çıkarttıktan sonra da bir ilaç tedavisine başladık. O ilaç tedavisinden sonra iyi gitmeye başladı her şey. Şu anda daha çalışabiliyorum, daha rahat hareket edebiliyorum. 10 katlı binaya çıkabilirim.
2: Yürüyemiyordum, yatamıyordum, uyuyamıyordum. Böyle sandalyelerin üzerinde uyuyordum. Şu anda kalp yetmezliği sıkıntısından dolayı hiçbir sıkıntım yok. Çok başarılıyım. Türkiye'nin her tarafına gidiyorum. Aktivitelerin hepsini başarıyla yapabiliyorum.
0: Araştırmalara göre Karadeniz bölgesi Türkiye'de kalp yetersizliğinin en çok görüldüğü bölge.
3: Bugün kalp yetersizliği maalesef geç tanı aldığında, yeterli tedavi edilemediğinde bizim iyi bildiğimiz kolon, prostat, meme kanserinden daha ölümcül bir hastalık.
0: Uzmanlar kalp hastalıkları yaşının giderek düştüğünü de vurguladı.
3: Artık daha erken yaşlarda ortaya çıkmakta. Biz 2025 verilerine baktığımızda Ordu'da kendi hastanemizde, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 2025 yılında 15 tane 30 yaşın altında gence kalp krizi nedeniyle müdahale etmişiz. 15 tane 30 yaş altı gence kalp kriziyle müdahale etmek gerçekten çok acı bir veri.
0: Türk Kardiyoloji Derneği'nin de destek verdiği etkinliğe kalp sağlığı bilincinin artması için aileleriyle birlikte çocuklar da davet edildi.
4: Şimdi de bültenimize gazete arası verelim. Yazılı basın turuyla devam edeceğiz. Sabah gazetesiyle başlıyoruz turumuza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları var manşette. 3 çocuk ısrarımızda haklı çıktık. Evlilik yaşı yükseliyor, boşanma oranı artıyor ve doğurganlık hızımız düşüyor. Rakamlar tedirgin edici uyarısında bulunan Erdoğan, 10 yılda nüfusu artıracak stratejileri açıkladı. İşte 5 madde halinde özeti de şu şekilde. Aile kurumu ve nesiller korunacak, evlilik müessesesi teşvik edilecek, doğurganlık hızı artırılacak, gençlerin nitelikli yetiştirilmesi sağlanacak, yaşlı refahı da artırılacak ve kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun da dengeli dağılımı sağlanacak. Aynı zamanda Mayıs'ın son haftasının da Milli Aile Haftası olarak kutlanacağını duyuruyor Sabah gazetesi vermiş olduğu bu bilgilerde. Evet, Sabah gazetesindeki gelişmeler bu şekildeydi. Geçiyoruz bir diğer gazeteye, Milliyet'e göz atalım şimdi de. Milliyet gazetesinde önemli bir haber var. Depozitoda kanun konuşur şeklinde özel bir haber. Ev sahibi kiracı arasında bir kriz var. O da depozito krizi. Senelerden bu yana biliyorsunuz. Kanun çözümü net olarak ortaya koysa da bir türlü hayata geçmiyor ve uygulanmıyor. Yeni borçlar kanununa göre temel kural depozitonun bankada bir vadeli hesabı ortak yatırılması. Kira sözleşmesi bittiğinde de mülkte bir zarar ziyan yoksa ortaya çıkan vadeyle birlikte buradaki miktarda kiracının oluyor. Ev sahibi ne depozitodan ne de vade farkıyla oluşan tutardan bir şey talep edebiliyor. Uygulamadaysa tarafların hepsi sözleşmeye bakıyor. Kira sözleşmesinde depozito verildiği şekilde tahliye halinde zarar yoksa aynen iade edilecektir yazısı var. Eğer bu yazıyorsa ilk kiracılık döneminde ne kadar ödendiyse o kadarlık miktar iade edilir. Bu şekilde madde yok ise depozito tahliye tarihindeki kira bedeli neyse o değerde iade edilir deniliyor kanunda. Peki emsal karar ne diyor? Dava konusu olan durumlarda sonuç olarak genellikle Yargıtay'ın yıllar önce aldığı bir karar emsal oluşturmuş durumda. Buna göre özellikle uzun dönem kiracılar mesela 8-10 yıl sonra evden çıkarken artık daha önce verdikleri depozito bedelini bugünkü kiralarıyla güncel oran üzerinden geri alabiliyorlar diye de bir hatırlatması da var. Bir yan kutuda Milliyet gazetesi okuyucularıyla da paylaşmış. Sol alt köşede bir haber. Dünyadan Amerika Birleşik Devletleri Almanya'dan 5000 asker çekiyor. Trump yönetiminin Avrupa'dan çekilme söylemi faaliyete dönüşmeye başladı. Pentagon Almanya'daki 36.400 askerden 5.000'inin çekileceğini duyururken başka Avrupa ülkelerinin de radarda olacağı tahmin ediliyor. Bu adım Trump'ın ABD askeri taahhüdünün odağını kaydırma planının da bir parçası olarak görülüyor şeklinde özetlemiş gazete. Evet, bir haberimiz daha olacak Milliyet gazetesinden, onu da hemen büyütelim. Az önce okuduğumuz haberin sağ tarafında yer alıyor hemen.

0: Mayıs karı sürprizi. Bu yıl Türkiye genelinde ilkbahar mevsimi kış gibi geçerken Mayıs başında da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde ise hala kar yağışı bile devam edebilmekte. İşte kimi bölgelerimizde, illerimizde bu resimdeki tablonun benzerini görebilmek mümkün. Örneğin Kocaeli'de kar kalınlığı 12 santimetreye çıkarken Sakarya'nın bazı bölgelerinde de bu kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bilgisi de var. Geçtik bir başka gazete, Hürriyet'e. Hürriyet gazetesindeki gelişmeleri aktaralım sizlere. Ara tatile karşı uzun yaz formülü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı önceki gün. Ara tatilleri kaldırırsak çocukların tatillerini kısaltmış olmayacağız diyerek devam etti. Yaz tatili daha uzun olacak. Eğitim öğretim 2 haftaya uzamayacak. Eylül'deki başlangıcı biraz daha geçe, Haziran'daki kapanışı da biraz daha erken almış olacağız. Öğrencilerimiz daha uzun yaz tatili yapacaklar. Bakan Tekin henüz net bir kararında verilmediğini söyledi ama tabii bir anlaşmaya varılırsa da acaba önümüzdeki eğitim öğretim sezonunda hayata geçecek mi? Bunu da hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Peki. Hürriyet gazetesindeki ayrıntılar da bu şekildeydi bu saat için seçtiğimiz itibarıyla. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesinde yine dış gelişmeyle açılışı yapalım. ABD Başkanı Trump'ın sözleri var. Ön sayfada yer aldı. Trump, korsan gibiyiz ifadesini kullanmıştı dün. Florida'daki bir etkinlikte konuşan Amerikan Başkanı, ülkesinin İran'a ait Tosca adlı kargo gemisine el koymasıyla ilgili konuştu. Gemiyi ele geçirdik, kargoyu ele geçirdik, petrolü ele geçirdik. Bunun çok karlı bir iş olduğunu söylüyor. Biz korsanlar gibiyiz ifadesini de kullanarak dikkat çekti. Trump, uçak gemisi USS Abraham Lincoln'un ise İran'dan dönerken de Küba kıyılarına demirleyebileceğini vurguladı. Yani İran'daki operasyonu kendi deyimiyle bir başka anlamda da savaşı bitirdikten sonra da dönerken de Küba'yı da vurabileceğini, ele geçirebileceğini de ima ediyor Trump bu sözleriyle. Geçtik Yeni Şafak'tan sonra Cumhuriyet'e. Cumhuriyet gazetesinde şöyle bir haber var. Deprem beklesin başlığı var. Okuyalım detayını. İktidar hazırlıklar için alınan 280 milyon euroyu henüz kullanmaya başlamadı. Muhalefet partilerinin başta kentsel dönüşüm olmak üzere deprem için geliştirdiği projelerini öteleyen iktidar, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan sağlanan 280 milyon euroluk deprem kredisini beklemeye aldı. Kredinin İstanbul'un depreme hazırlanmasında kullanılması öngörülüyor ifadelerini yazmış bu haber metninde Cumhuriyet Gazetesi. Peki, geçtik bir başka gazeteye daha. Akşam var sırada ekranlarımızda. Şimdi Akşam gazetesindeki haberlerimize de şöyle bakalım. Avukatı katletti, istemeden vurdum dedi başlığı var. Bursa'da 5 milyon liralık icra davasını geri çekmedi diye avukat Hatice Kocaefe'yi katledip ablasını da yaralayan Hakkı Çakır ifadesinde pusu kurmadım, tesadüfen gördüm, ayaklarını ateş ettim şeklinde çarpıcı bir kendince savunma yapmış. Evet, Akşam gazetesinde bir de şöyle bir haber var hemen sağ alt köşede. Az önce okuduğumuz haberin de hemen altında yer alıyor. 1001 surat Şerife'ye 10 yıl. Şekilden şekle girdi, onlarca kişiyi dolandırdı ama sonunda yakayı ele verdi. Kendisini MİT'çi, diplomat, Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak bile tanıtıp vatandaşları dolandıran Şerife Yılmaz için savcılık dolandırıcılığı meslek haline getirmiş tespitini yaptı. Nitelikli dolandırıcılıktan da 10 yıl ceza istedi. Son haberde akşamda sizlere aktaracağımız Posta gazetesine bakıyoruz şimdi de. Posta gazetesinde vahşet cezasız kalmadı manşeti var bugünkü sayısında. İstanbul'da duyma ve konuşma engelli Ahmet Sandavuç'un telefonunu gasp eden şikayetçi oldu diye de üzerine benzin döküp yakan Mert Açıkça sonunda hak ettiği cezayı aldı. Posta olayı Türkiye gündemine taşıyınca tutuklanan saldırgana mahkeme 18 yıl hapis cezası verdi ve en küçük bir indirim bile uygulamadı. Kamera görüntüleri var, tanık ifadeleri var. Bütün bunlara rağmen saldırgan serbestçe dolaşmaya devam etmişti. Gazete bu konuyu 5 Temmuz 2025'te gündemine aldı. Mert Açıkça yakalandı ve tutuklanıp cezaevine gönderildi. Dava sürecinde de aile ve avukatları Ezgi Tuncer defalarca tehdit edildi ama geri adım atmadılar ifadesini kullanmış Posta gazetesi. Ve son gazetemiz Türkiye olacak sevgili izleyiciler. Türkiye gazetesinde spor dünyasındaki gelişmeler hemen logonun altında yer bulmuş. Aslan'ın 4 kabusu, 4 rakamının da bir vurgusu var gazete tarafından yapılan. Üst üste 4. şampiyonluğu için hazırlık yapan Galatasaray 4 yıl aradan sonra ilk defa 4 gol yedi ve bu sezonda 4. yenilgisini aldı. Günay Güvenç'in kırmızı görmesiyle, kaleci Günay'ın kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan Aslan Samsun Spor deplasmanından eli boş döndü. Kutlamaları ise evine bıraktı. Fenerbahçe'de bir umut doğdu. Tabii Galatasaray'ın aldığı bu şok sonucun ardından Başakşehir karşısında 3 puanı Talişka'nın 3 golüyle, hat-trick ile elde etti ve liderle farkı 4'e indirdi. Böylece sarı lacivertliler de bir umut dedi ifadesini kullanmış. Yönetimin bir açıklaması var. Tedesco ayrılı, tek taraflı değil şeklinde bir ifadesi var. Hem tabii Galatasaray, Fenerbahçe'nin bu karşılaşmaları biraz daha şampiyonluk yarışını etkileyecek. Ama tabii bu işi belki de önümüzdeki hafta sonlanacak ya da ligin artık bitimi, finali son haftası olacak. Bunu da yaşayıp göreceğiz.
1: NTV Radyo. Radyo tiyatrosu.
2: NTV Radyo'da radyo tiyatrosu keyfi sürüyor. Artık bir gelenek haline gelen, romanlarımdan uyarlanan radyo tiyatrolarına bir yenisi ekleniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleri. İttihat ve Terakki'nin fırtınalı yılları.
3: Vatanın kalkınması için başka çare yok.
2: Elveda güzel vatanım, yakında radyo tiyatrosu olarak NTV Radyo'da.

0: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
1: Merhaba değerli Entry Radyo dinleyicileri. Hepimizin hayatında eminim giden, gelen sınırsız sayıda mesaj var. Artık insan insana ilişkilerin yerini elektronik mesajlar almış durumda. Üstelik elektronik mesajların bile kuşaklara göre çeşitlilik gösterdiğini de görmekteyiz. Benim gibi orta yaşlarında ya da üstünde olanları için elektronik postalar dijital iletişimin en önemli mesaj araçları iken, daha günümüz nesilleri sosyal ağlar ve bunların mecraları üzerinden haberleşmeyi tercih etmekteler. Hangi mecradan olursa olsun, özellikle bu mesajlaşma ile ilgili olarak son dönemde dikkati çeken bir durum söz konusu. Çoğu insan aldıkları kişisel mesajların yapay zeka tarafından yazıldığının farkında değil ve son dönem konuyla ilgili güncel çalışmalarda bu durumu ortaya koymakta. Bakın, Computers in Human Behavior adlı uluslararası bilimsel dergide yer alan en yakın döneme ait farklı çalışmalar, çoğu insanın kendileri de yazmak için yapay zeka kullansalar bile kişisel bir mesajın yapay zeka tarafından üretilmiş olabileceğini düşünmediklerini göstermekte. Yapay zeka çağında insanların birini yazısına göre nasıl değerlendirdiğini görmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Üniversitesi Psikoloji Alanı öğretim üyesi Profesör Andras Molnar ve çalışma arkadaşları dikkat çeken bir çalışma yürütmüş durumda. 18 ila 84 yaşları arasında 1300'den fazla Amerikalı katılımcı ile çalışmışlar ve onlara e-postada gönderilen bir özür gibi yapay zeka tarafından üretilmiş mesajları göstermişler. Gönüllüleri 4 gruba ayırmışlar. Bazı kişiler günlük hayatta olduğu gibi kimin veya neyin yazdığı hakkında hiçbir bilgi olmadan mesajları görenlerden oluşmuş. Diğerleri ise mesajın ya da mesajların kesinlikle bir insan tarafından yazıldığını, kesinlikle yapay zeka tarafından üretildiğini ya da kaynağın her ikisi de olabileceğini söyleyenlerden oluşmuş. Elde ettikleri sonuçlarda oldukça dikkat çekici bir şekilde yer almış. İnsanlar bir mesajın yapay zeka tarafından oluşturulduğunu bildiklerinde göndereni tembel, samimiyetsiz, çaba eksikliği gibi olumsuz yorumlarla değerlendirirken, aynı metnin bir insan tarafından yazıldığına inandıklarında ise samimi, minnetkar, düşünceli gibi yorumları yapmışlar. Ancak bu noktada dikkat çeken bir durum çok önemli. Yazarlık hakkında hiçbir şey söylenmeyen katılımcılar, mesajların gerçekten insan tarafından yazıldığını öğrenenlerle aynı derecede olumlu izlenimlere sahip olmuşlar. Bu tam şüphecilik eksikliği araştırmacıları şaşırtmış ve yeni soruları da gündeme getirmişler. Belki de katılımcılar günümüz modellerinin ayrıntılı ve kişisel mesajlar üretebileceğinin farkında olacak kadar yapay zekaya aşina değillerdi diye düşünmüşler. Ya da belki de katılımcıların hiç yapay zeka kullanmadıklarını düşünmüşler. Bu nedenle katılımcıların kendi yapay zeka kullanımının gönderenleri nasıl değerlendirdiklerini değiştirip değiştirmediğini de test etmeye çalışmışlar. Daha da büyük bir sürpriz olarak çok az ya da neredeyse hiç etki bulamamışlar. Günlük yaşamlarında oldukça sık, hani en azından 2 günde 1 üretken yapay zeka kullanan kişiler, yapay zeka yazarlığı açıklandığında yapay zekayı hiç veya nadiren kullanan kişilere kıyasla yapay zeka kullanımını biraz daha az olumsuz değerlendirmiş. Katılımcıların varsayılanın aksine daha şüpheci olması da dikkatlerini çekmiş. Yazarlık açıklandığında yoğun yapay zeka kullanıcıları, hafif yapay zeka kullanıcıları ve hiç kullanmayanlar metnin bir insan tarafından yazıldığını varsayma eğilimindeymişler ve temelde de aynı izlenimlere sahip olmuşlar. Yapay zeka kullanımı ile ilgili olarak şüphecilik eksikliği ve olumsuz izlenimlerin olmaması önemli. Çünkü insanlar sürekli olarak metinlere bakarak sosyal yargılarda bulunuyorlar. Mesajları alanlar yazılı mesaj göndermek için harcanan zaman ve çabayı yazarın samimiyeti, özgünlüğü veya yetkinliği hakkında bir fikir olarak görüyorlar. Böyle değerlendiriyorlar. Ve bu izlenimler insanların arkadaşlık, flört ve iş hayatındaki kararlarını da aynı zamanda şekillendiriyor. Araştırmacılar önemli bir noktaya daha dikkat çekiyorlar. Bulguları çarpıcı bir kopukluğu ortaya koymakta. İnsanlar genellikle yapay zeka kullanımından şüphelenmiyorlar. Ta ki bu durum açıkça belli olana kadar. Bu farkındalık eksikliği de ahlaki bir ikilem yaratmakta. Yapay zekayı gizlice kullanan kişiler neredeyse hiç tespit riskiyle karşılaşmadan faydalarından yararlanabiliyorlar. Bu arada paradoksal olarak yapay zekayı kullandıklarını açıkça itiraf eden kişiler de itibar kaybına uğramakta. Zamanla şüphecilik ve farkındalık eksikliği yazmanın günlük hayattaki anlamını yeniden şekillendirebilir bir hüviyet kazanmakta. Okuyucular yazıyı birinin karakteri veya çabası hakkında daha az güvenilir bir sinyal olarak görmeyi ve bunun yerine diğer iletişim biçimlerine güvenmeyi de öğrenebilir görünüyorlar. Örneğin yaygın yapay zeka kullanımı işverenlerin iş başvurusunda bulunanlardan gelen ön yazıların değerini düşürmesine neden oluyor. Bunun yerine başvuru sahibinin mevcut amirinden gelen kişisel tavsiyelere veya yüz yüze ağ kurma yoluyla kurulan bağlantılara daha fazla güvenme eğilimindeler. Elbette alanda farklı dikkat çeken araştırmaların da olduğunu söylemeliyim. Diğer farklı araştırmacılar yapay zeka kullanımını açıklayan kişiler hakkında çok çeşitli olumsuz izlenimleri tespit etmiş durumdalar. Çalışmalar bunun iş başvurusunda bulunanları daha az arzu edilir ve çalışanları daha az yetkin gösterdiğini ortaya koymakta. Yaratıcı yazıları okuyanlar yapay zeka kullanıcılarını daha az yaratıcı ve samimiyetsiz olarak algılıyor. İnsanlar yapay zekadan kaynaklanan kişisel özürleri ve kurumsal özürleri daha az etkili buluyorlar. Genel olarak yapay zeka kullanımını açıklamak güveni azaltıyor ve meşruiyeti de zayıflatıyor. Ancak açıklama yapılmadığı halde özellikle metin insan tarafından yazılmış ve yapay zeka tarafından üretilmiş içeriğin bir karışımı olduğunda çoğu insanın yapay zeka tarafından üretilmiş metni tespit araçlarının yardımıyla bile güvenilir bir şekilde tespit edemediğine dair açık kanıtlar da bulunmakta. İnsanlar yapay zeka metnini tespit etme yeteneklerine güven duysalar bile bu güvenleri haliyle kendilerini doğrulayan bir yanılsamadan başka bir şey de olmayabilir. Söz konusu araştırmalar yapay zeka kullanımına dair şüphe uyandırmasa da bu insanların gerçek dünyada asla şüphe duymadıkları anlamına da gelmiyor. Bazı ortamlarda insanlar zaten yapay zeka konusunda aşırı tetikte olabilmekteler. Akademik kullanım sanırım bunun açık bir örneği olarak gösterilebilir. İnsanların ne zaman ve neden doğal olarak yapay zeka kullanımından şüphe duymaya başladığını ve güven ile şüphe arasındaki geçişi neyin tetiklediğini anlamak ileriye dönük çalışmalar içerisinde gösterilmekte. O zamana kadar kişisel mesajınızın içten olarak değerlendirmesini istiyorsanız en güvenli stratejinin belki de telefonla aramak, sesli mesaj bırakmak ya da daha iyisi şahsen söylemek olabileceğini lütfen unutmayalım. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
0: Beşeri Münasebetler hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap.

0: durumu. İstanbul'da sağanak yağış etkili. Hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Marmara'da yağmurlu bir gün. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık bölge genelinde 10 derecenin altında. İç Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanak yağış var. Ankara 10 derece. Ege bölgesinin tamamı sağanakların etkisinde. Kuvvetli Poyraz'da hava daha da soğuyor. İzmir'de hava 9 derece hissediliyor. Akdeniz'de Isparta'dan Kahramanmaraş'a yağışlar çok şiddetli. Adana 25 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli, dağlara kar bekleniyor. Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü yağış devam ediyor. Erzurum 15, Malatya 19 derece. Hava durumu.
1: Müzik arası.

0: Mutlu pazarlar, saat 9 günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Ayrıca Türkiye'nin Irak'la yakın işbirliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunu daha da ilerletmeyi hedeflediğini, Türkmenlerin Irak'la kardeşliğin müstesna unsur olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, kalkınma yolu projesi başta olmak üzere terörle mücadele, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olunduğunu da ifade etti. Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçim vardı. Birliğin yeni başkanı CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu. Tutuklanmadan önce birlik başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunurken ise salonda gerilim yükseldi, kavga çıktı.
1: Sevgili meclis üyesi arkadaşlarımız lütfen.
2: Türkiye Belediyeler Birliği'nde yeni yönetim seçimi arbede ile başladı. Tutuklanmadan önce başkanlık görevini yürüten Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasına yönelik tepkilerle tansiyon yükseldi. Gerilim kavgaya dönüştü. Dakikalar süren gerilimin ardından salon boşaltıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgen ve CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le bazı katılımcılar ayrı bir salonda toplandı. Ancak bu toplantı sürerken de kapının önünde bekleyen gruplar arasında gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmenin ardından iki aday salondan birlikte çıktı.
3: Centilmence yarışılacak. Yaptığımız Belediyeler Birliği Başkanı'nı seçmek.
2: Toplantı adayların birlikte poz vermesiyle yeniden başladı. Ancak Cumhur İttifakı adayı Görgen, divanın tavrına tepkiliydi.
4: Belediye başkanlığı siyaset yeri değildir. Burada belediyelerin sorunlarını tartışmamız lazım deyip sabahtan itibaren siyaset dinliyoruz. Divan başkanı bu tavrı yaparsa kimse kusura bakmasın. Biz de herhalde burada istediğinizin mesajını okuyun, istediğinizi burada ifade edin, bunu diyecek değiliz.
3: Herkesin hakkını savunmak. AK Partili belediye başkanımın da hakkı yendiği zaman ben onun da yanında olmak zorundayım. Onun da hakkını savunmak zorundayım. Bu siyasetin ta kendisidir.
2: Yapılan oylamada Vahap Seçer 446 oyla Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Görgel 311 oyda kaldı.
0: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı. Türkiye İşçi Partililerin de aralarında olduğu bazı gruplar kutlamalara kapalı olan Taksim'e çıkmak için Beşiktaş ve Şişli'de bir araya gelmiş, polis grupların yürüyüşüne izin vermemişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapmak isteyenler de gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 580 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalar için Anadolu yakasına adres gösterince DİSK ve KESK'in de aralarında olduğu sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları Kadıköy'de bir araya gelmişti. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. En dikkat çeken Sonel'in çelişkili ifadeleriydi. Sim kartı inceleyen Gökhan Ertok'la görüştüğünü önce hatırlamadı, ardındansa kendisinin aradığını söyledi. Sonel, kendisi ve oğluyla ilgili tüm iddiaları da reddetti.
5: Tüm iddialar iftira ve kurgu dedi. Suçlamaları reddetti. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Gülistan Doku'ya ait sim kartı inceleyen tutuklu İraç polis Gökhan Ertok, bazı bilgilerin silindikten sonra kartın kendisine gönderildiğini söylemişti. Tuncay Sonel bu iddiayı reddetti. Ayrıca Sonel'in Gökhan Ertok'la Gülistan kaybolduktan sonra birden fazla telefonda görüştüğü de ortaya çıktı. Eski vali ifadesinde önce Ertok'la böyle bir görüşmeyi hatırlamadığını söyledi. Ancak sonrasında çelişkili ifadeler verdi.
6: Bu görüşmeler yapıldıysa tamamı kayıp kızımızı bulmak için yapılmıştır. Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da beni sürekli aradıkları için ben bu nedenle söz konusu tarihlerde bizzat şahsen kendim arayarak yakından takip ettim.
5: Tuncay Sonel'e sim kartı neden usulsüz şekilde gönderdiği de soruldu. Sonel'in cevabı ise insani bir durum oldu.
6: Valiliğin kapısında ablasını ağlamakla feryat eder halde görünce ve savcılığa ulaşamıyoruz, size daha rahat geliyoruz deyince biz de insanız. Bazen insan bu tür durumlarda duygularıyla hareket edebiliyor.
5: Soruşturmada en merak edilen konulardan biri de Gülistan kaybolduktan sonra erkek arkadaşı Zeynal ve ailesinin Antalya'da 5 yıldız otelde konaklamasıydı. Sonel bu konuyla ilgili burada amaç aileyi korumaktı. Benim herhangi bir şekilde talimatım ve işlemim söz konusu değildir dedi. Tuncay Sonel oğlunun Zeynal Abarakov'la tanışmadığını da iddia etti. Bir iki kafeye gitmiş olabilir ama asla tanımaz, çalıştığı yerde denk düşmüş olabilir diye konuştu. Oğlunun Gülistan'ı öldürdüğü iddialarına ise alçakça bir iftira, itibar suikastı dedi. Tuncay Sonel Gülistan'ın erkek kardeşlerini suçlayıcı bir ifadede de bulundu.
6: Ben bu olayla ilgili sürekli Aygül Doku başta olmak üzere annesi ve babasıyla muhatap oluyordum. Bunun erkek kardeşleri neden gelip gitmez, merak etmez. Bu konularında araştırılmasını istiyorum.
0: Bursa'da avukat Hatice Koca Efe'nin öldürülmesiyle ilgili aralarında saldırganın da olduğu 5 kişi tutuklandı. Saldırgan Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını söyledi ancak güvenlik kamerası görüntülerinde olay öncesinde bölgede tur attığı görüldü.
2: Pusu kurmadım, tesadüfen gördüm dedi. Ancak bölgede aracıyla tur attığı ortaya çıktı. Avukat Hatice Koca Efe cinayetinde saldırganla birlikte 4 kişi daha tutuklandı. Avukat Hatice Koca Efe 28 yaşındaydı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde 5 milyon liralık borcu için icra takibi başlattığı Hakkı Çetin tarafından öldürüldü. Avukatlığını yaptığı ablası Erip Çalışkan ise dizinden yaralandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini dereceyle bitiren genç avukat Stanford Law School'da yüksek lisans yapıyordu. Ayrıca Harvard'da akademik çalışmalar da yürütüyordu. Cinayetle ilgili saldırgan Hakkı Çetin'in de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını, avukat ve kardeşini tesadüfen gördüğünü söyledi. Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının olay öncesinde bölgede araçla bir süre tur attığı görüldü. Zanlı amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum diyerek kendini savunmaya çalıştı. Hakkı Çetin ve 4 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Batman'ın Bağlıca köyünde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk 17 saat sonra bulundu. Gercüş ilçesi Bağlıca köyünde yaşayan Melike, çobanlık yapan babasının peşinde giderken kayboldu. Aile çocuğu kendi imkanlarıyla bulamayınca da 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Ve bölgeye de jandarma, AFAD, sağlık, UMKE ile Batman arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler sağanak ve fırtınaya rağmen gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü. Neyse ki Melike 17 saat sonra köye yaklaşık 6 kilometre mesafede bitkin halde bulundu. Hipotermi riski nedeniyle termal battaniyeye sarılan çocuk kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun da iyi olduğu açıklandı. Yurt gelişmelerinden sonra dünyadaki duruma bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında diplomatik hareketlilik sürüyor. Tahran yönetiminin Beyaz Saray'a ilettiği 14 maddelik anlaşma teklifine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan bir yanıt geldi. Planı inceleyeceğim ama kabul edilebilir olmasını hayal bile edemiyorum dedi. İran'ın teklifinin ayrıntıları da gün yüzüne çıkmaya başladı.
7: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında bir anlaşmaya dönük diplomatik hareketlilik sürüyor. İran'ın Amerika'ya ilettiği 14 maddelik teklife yönelik ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Sosyal medya paylaşımı yapan Trump, planı yakında inceleyeceğini açıkladı. Ancak iyimser olmadığını da söyledi. İran'ın teklifinin kabul edilebilir olacağını hayal bile edemiyorum. Zira İran henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi ifadesini kullandı. Florida'da havalimanında gazetecilere konuşan Trump, muhabirin İran'a yeni saldırı olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi.
8: Saldırıların yeniden başlayıp başlamayacağını bir muhabiri açıklayamam. Eğer yanlış davranırlarsa saldırıların yeniden başlaması kesinlikle bir ihtimal. Ama şu an için bakacağız.
7: İran'a yönelik deniz ablukasına dair de konuşan Trump, bu çok dostane bir abluka. Kimse ablukaya meydan okumuyor bile dedi. ABD Başkanı, İran'ın teklifinin tam metninin kendisine iletileceğini de söyledi. İran'ın Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu son teklife ilişkin ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor. İran devlet medyası anlaşma planının 14 maddeden oluştuğunu aktardı. Teklifin ABD'nin İran'a sunduğu anlaşma planının Tahran'ın talep ettiği değişikliklerle güncellenmiş hali olduğu ifade ediliyor. Tahran'ın planına göre Amerikan güçleri bölgeden çekilecek, İran'ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakılacak ve Hürmüz Boğazı için yeni bir kontrol mekanizması kurulacak. Saldırmazlık güvencesi talep eden İran ayrıca Amerika'nın 2 aylık ateşkes önerisine karşın 30 gün içinde tüm sorunların çözülmesini de hedefliyor. Tahran anlaşmanın ateşkesi uzatmaktan ziyade savaşı Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı olarak sonlandırılması gerektiğini belirtiyor. Şimdi gözler Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği yanıta çevrilmiş durumda.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 2 ay aşkın bir süredir devam eden krizde son durum ne? Gidişat hangi seçeneğe daha çok yakın? Yeniden sıcak çatışma olabilir mi? Detayları Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk NTV yayınında değerlendirdi.
9: Savaş siyasi amacını uzun süreden beri yitirdi. Savaşı başlatanlar bakımından, Amerika-İsrail bakımından bu savaşın bir siyasi amacı vardı. Rejim değişikliği bu olamıyorsa da Amerikan-İsrail hegemonyasını Orta Doğu'da ve dünyadaki hegemonyayı kabul edecek bir zihniyet değişikliği istemektelerdi. Ama 40 günlük çatışmanın ardından, daha doğrusu birinci haftanın ardından aslında bunun mümkün olamayacağı görüldü ve ateşkes süreci başladı. Bu 40 günü takip eden işte ve 20 günü aşan ateşkes ve bu arada bir turda bir somut görüşme de yapıldı Pakistan'da. Gelinen nokta şu: Amerika Birleşik Devletleri'nin abluka kararı, yani İran limanlarına uyguladığı abluka kararı İran'ın pazarlık gücünü bir ölçüde azaltmış durumda. Mesela şunu görüyoruz biz: teklifleri değerlendiren, reddeden, işte tekrar düzenlenmesini isteyen taraf Amerika. Bunu Trump'ın hani geleneksel o kaba suçlayıcı dilinin dışında da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bir ölçüde anlaşma masasına çekmek için abluka kartını oynadığını görmekteyiz. Peki askeri seçenek hala masada mı? Yani evet, özellikle son bir haftada Amerika'dan kaynaklanan bilgiler nedeniyle işte başkanın bir takım komutanlarla görüşmesi, askeri seçeneklere dair haberlerin bir takım basın organlarına sızması sonucunda Amerika'nın bu 20 günü bir askeri saldırının ön hazırlığı içinde kullanabileceğini görmekteyiz. Ateşkes ilk başladığında ateşkesle askeri hareket arasında bir yerdeydik Atabey. O denklemin çok değişmediğini, tarafların bir tür karşı tarafı sabrını zorladığı bir satranç masası gibi bu sürecin devam ettiğini de görüyoruz. Neydi o riskler? Neydi amaç? Hürmüz Boğazı'nın kısmen ya da tamamen bir askeri operasyonla açılması, İran'ın nükleer kapasitesinin, işte bu zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması için bir mikro operasyon ve işte İran'ın altyapı tesisleri veya petrokimya tesislerinin kontrol altına alınması, İran'ın ekonomik açıdan çökertilmesiydi. Peki Amerika bunu niçin yapamamıştı? Çünkü çok büyük miktarda askeri zayiat verme ihtimali vardı. Bir de İran üzerindeki hava sahası kontrolüne rağmen İran'ın balistik füzelerle ve dronlarla Amerikan kuvvetlerine, konvansiyonel güçlerine saldırmasını bir türlü engelleyememişti Amerika ve İsrail. Şimdi aradan 20 gün geçti. Bu durumun, sahadaki bu gerçekliğin değişmesi noktasında ciddi bir emare yok. Yani 20 gündür İran'dan Amerikan üstlerine bir askeri saldırı, bir füze saldırısı ve drone saldırısı olmuyor. Bu arada aç parantez bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'a liman ablukası uyguluyor. Liman ablukası İran'a uğrayan gemilerin Amerikan gemileri, savaş gemileri tarafından durdurulması anlamına da gelmekte. Peki İran bunu neden engellemiyor? Halbuki İran dronlarla füzelerle pekala Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ablukasını kırabilirdi. Yani Amerikan uçak gemisini kullanılmaz hale getirmiş bir İran'dan bahsediyoruz. Bunu engellemek istememesinin nedeni aslında ilk kurşunu atan, ilk saldırıyı yapan, ateşkesi bozan taraf olmak istememesiyle de yakından alakalı. Yani İran ateşkesin Amerika tarafından bozulmasına karşı hazırlık yapıyor. Zaten İran'dan yapılan açıklamalar da o. Yani burada çok bir tür dehşet dengesi var. Yani bu ablukanın uzun bir süre devam etmesi, İran eğer dışarıdan yardım almıyorsa, İran'ı çok zor durumda bırakacak bir şey. Çünkü İran bir rantiye devlet. Petrol ve doğalgaz satarak ayakta kalabilmekte. İran'ın petrol satamaması zaten zor durumda olan İran ekonomisini çok daha zor bir yere doğru götürecektir. Evet bu doğru ama aynı zamanda İran'ın barış görüşmelerini bozan taraf olmak istememesi. Mesela şunu unutmayalım. İran son bir yıl içinde iki defa müzakere masasındayken saldırıya uğradı. Bu 12 gün savaşının öncesinde de aslında bu çatışmaların öncesinde de İran müzakere masasındaydı. Saldıran taraf hiçbir zaman İran değildi. Meşru müdafaa hakkını kullandı ve bu da dünya kamuoyunda belli bir sempatiye de yol açtı. İran'ın kendi ülkesini koruması. Yani Amerikan gemilerine ilk saldıran ve Trump'ın büyük karşı saldırısını teşvik eden ülke olmak istemiyor. Ama tabii her iki tarafın da dezavantajları ve sabrının sınırı var. Ne olup biteceğini biraz İran'ın nükleer konusunda ne kadar esneyebileceği gösterecek. O konuda da en azından dini liderlik nükleer meselesinde çok ve devrim muhafızları tabii ki çok da fazla pazarlık yapmak istememekte. Biliyorsunuz bu savaş ilan etme yetkisi Amerikan Kongresi'ne ait, Amerikan Anayasası'na göre. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar geçen 70-80 yıllık süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri pek çok ülkede askeri çatışmaya girmiş olmasına rağmen savaş ilan etmedi. Yani dolayısıyla bu yetkiyi farklı şekilde yorumluyor. Bir de Vietnam Savaşı sırasında çıkarılmış bir yetkilendirme yasası da var. O da işte mesela bu 60 günlük süre orada. Yani Amerikan başkanı, başkomutan olarak orduyu kullanmak zorunda kalabilir. Ama eğer çatışmalar devam ediyorsa bunun hesabını, işte açıklamasını Amerikan Kongresi'ne vermek zorunda. Amerikan devletinin, hükümetin resmi görüşü ateşkes olduğu için çatışmaların durduğu ve dolayısıyla da örneğin 40 günde kaldığı, 60 günün tamamlanmadığı yönünde. Burada Kongre'nin tavrı önemli. Kongre'de şöyle bir şey var, biliyorsun Cumhuriyetçiler ön planda hala, az farkı da olsa. Ama bazı cumhuriyetçi senatörlerin, vekillerin mesela bu Trump'ın yürüttüğü savaş konusundaki şüphelerini hem sözlerle hem de eylemlerle belli ettiği, dolayısıyla Kongre'deki havanın değişme ihtimali yüksek olduğu yönünde. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Kongre ile başkan arasındaki bir gerilimi pekala yüksek mahkemenin, orada Anayasa Mahkemesi gibi çalışan bir yüksek mahkeme var, müdahale etme ihtimali de var. Ben Trump'ın bu süre bakımından ve bütçe bakımından, onu da unutmayalım. Yani Amerikan Kongresi bütçe vermediği müddetçe Amerikan ordusunun savaşması imkansız. Bütçe bakımından ve yetki bakımından Trump'ın süreyi doldurmak üzere olduğunu ve bunun da hesaba katıldığı kanaatindeyiz. Belki de şöyle bir şey var. O 40 gün aslında geçti, 60 gün geçmedi argümanını kalan süre bakımından Amerika belki de İran'a bir büyük saldırı yaparak İran'ı tekrar barış masasına oturtmak gibi bir eylem içerisine girebilir. Son bir haftada havanın barıştan savaşa doğru kayması biraz Amerikan içindeki bu anayasa ve yasa tartışmalarıyla da alakalı olabilir tabii.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliğiyle ilgili alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalar da bulundu. Okulda kolluk kuvveti görevlendirilmesi kalıcı çözüm değil dedi, bu olacaksa da ilgili kişilerin özel eğitimden geçmesi gerektiğini vurguladı. Ara tatilin yaz tatiline eklenebileceğini de belirten Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması da tartışılmalı dedi.
10: Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini söyledi. Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti. Kalıcı bir çözüm değil dedi.
11: Adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen yeni bir ekip olsun.
10: Tekin, St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması da gündemdeydi. Bakan Tekin, konu tartışılmalı dedi.
11: İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz. 15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz.
10: Milli Eğitim Bakanı ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi.
11: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
10: Bakan Tekin, yüksek özel okul fiyatları ile ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul var. Onlar da değişik olanaklar sunuyorlar. Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz dedi.
0: Aile ve nüfus 10 yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelgede aile ve nüfus yapısını güçlendirmeye yönelik adımlar yer aldı.
12: Her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Güçlü aile ve nüfus hedeflerine dair iletişim kampanyaları yürütülecek. Aile ve nüfus 10 yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Genelgede toplumların istikrarlı bir şekilde varlıklarını sürdürebilmesinde güçlü aile ve nüfus yapısının hayati bir rol oynadığı vurgulandı. Buna karşın küresel ölçekte nüfus artışının kalkınmanın önünde engel görülerek doğurganlığı azaltıcı politikalar izlendiği belirtildi. Cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımların nesilleri, milli ve manevi değerleri tehdit etmeye başladığı ifade edildi. Bu gelişmeler ışığında doğurganlık hızının Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine gerilediği, aile ve nüfus yapısındaki olumsuz değişimlerin varoluşsal bir boyuta ulaştığının altı çizildi. Genelgede aile ve nüfusun güçlendirilmesine yönelik 15 maddelik bir plana yer verildi. Buna göre evlilik müessesesinin toplumsal itibarı korunacak. Genç evlilikler teşvik edilecek, evliliğin kolaylaştırılmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecek. Çok çocuklu aile yapısı desteklenecek, çocuk sahibi olmayı özendiren ve kolaylaştıran uygulamalar hayata geçirilecek. Kentlerde yoğunlaşan nüfusun kırsal alanlara dönüşünü özendirecek tedbirler alınacak. Aile ve nüfus yapısına ilişkin öncelikler ulusal politika belgeleriyle kurumların stratejik plan ve programlarına dahil edilecek. Bu öncelikler ulusal belgelerin müzakere süreçlerinde ve uluslararası kuruluşların Türkiye programlarının hazırlanmasında esas alınacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşları faaliyetlerinde aileyi koruyucu ve nüfusu arttırıcı yaklaşımla hareket edecek. Cinsiyetsizleştirme akımı, zararlı alışkanlık ve bağımlılıkların olumsuz etkilerine karşı koruyacak bütüncül politika çerçevesinde ele alınacak. Kitle iletişim araçlarındaki zararlı unsurların tespiti, değerlendirilmesi ve önlenmesine yönelik dijital aile kalkanı başta olmak üzere gerekli tedbirler alınacak. Aile dostu yayıncılık teşvik edilecek, sorumlu medya kullanımı bilinci yaygınlaştırılacak.
0: Konya'da tahta kurularına karşı evini ilaçlatan aile ölümden döndü. İnternetten bulduğu bir firmayla anlaşan baba, eşi ve kızı zehirlenince şikayetçi oldu.
2: Evdeki tahta kurularından kurtulmak için ilaçlama yaptırdı. Eşi ve 2 yaşındaki kızı ölümden döndü.
13: Tahta kurularını komple bitirdiler. Aileyi de komple bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar kendileri.
2: Konya'da yaşayan Ertuğrul Öksüz evde tahta kurusu fark etti. İlaçlama yaptırmak istedi. İnternetten araştırma yaptı ve bir firmayla anlaştı. Şirket çalışanları eve gelip ilaçlama yaptı. Ancak ilaçlamadan 32 saat sonra eve gelen aile zehirlendi.
13: Bir gün sonra veya 16 saat sonra eve girebileceğimizi söylediler bizlere. Evi havalandırıp temizledikten sonra hem çocuğu hem de eşimle beraber eve girdik. Perşembe sabahı Leyla aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Eşim de aynı şekilde kustuğunu ve göremediğini söyledi.
2: Ertuğrul Öksüz eşini ve kızını hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olan 2 yaşındaki Leyla bir hafta hastanede tedavi gördü. İlaçlama işleminde insanların bulunduğu ortamda son derece tehlikeli olan alüminyum fosfit kullanıldığını öğrenen baba şikayetçi oldu.
0: Doktor Google'ın papucu dama atıldı. Artık doktor yapay zeka var. Yapay zeka bilgiye erişimde büyük kolaylık, ancak hekim muamelesi yapmak da iyi bir fikir değil. Çünkü yanlış sonuçlar verebiliyor ve hastalar da doğru tedaviye ulaşana kadar zor zamanlar geçirebiliyor. Haberimizde bunun bir örneği var, izleyelim.
14: Her seferinde hastaneye gitmek yerine bazen yapay zeka ile konuştuğum oluyor.
15: Doktora gitmiyorum. Önce ona danışıyorum, işte soruyorum, öğreniyorum.
10: Kahve falı, rüya tabiri de soruluyor. Hayati önemdeki kanser tetkikleri de. Yapay zekanın bilgiye erişimdeki kolaylığı tartışılmaz. Ancak doktor muamelesi yapmak hastaları yanlış yönlendirebiliyor.
16: Bir meme kanserli hastamız. Evreleme PET'i yapıyoruz. Akciğerinde 3 tane milimetrik dediğimiz nodül, ki COVID döneminden sonra birçok hastada bu nodülleri görüyoruz. Bizim standart yaklaşımımız bunların hastalığıyla ilişkili olmadığı yönünde. Yapay zeka yorumu, meme kanseri, bunlar metastaz olabilir, olmayabilir de. Bu hasta bize 7 gün sonra ulaşıyor ama 7 gün boyunca sabahlara kadar ağlıyor. Yazık bu insanlara.
10: Antalya'daki Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde yapay zekanın kanser tedavisindeki yeri de önemli gündem maddelerinden biriydi. Tedavi yöntemlerinde katkısı var, ancak tıpta hala tek başına kullanılabilecek düzeyde değil.
17: Kendimde ilgili bir şey gördüğüm zaman doktora gitmeden önce onu soruyorum ilk önce.
18: Onun dediğine bakıyorum ama gene de onun dediğin tersi olabiliyor bazen. Kötü hissediyorsam giderim.
16: Ben onu yapan hastalarıma da asla niye yapıyorsun diyemem, çünkü o kadar kolay ki. Yapay zeka bir insan zekasının ötesinde değil, en azından günümüzde. Ne kadar veri varsa o kadar yüklüyoruz. Yani iyi bir doktordan daha zeki değil. O zaman yorumu kendi doktorlarına bırakıp en alttaki cümleye baksınlar. Lütfen bunu doktorunuza sorun. En azından yorum kısmında evde kabus dolu geceler geçirmesinler.
0: Ve spor, Trendyol Süper Lig'deki zirve yarışında hesaplar değişti. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmek için gittiği Samsun'da 4-1 mağlup oldu. Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe ise şansını son 2 haftaya taşıdı.
19: Galatasaray şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanırken zirvedeki puan farkı 4'e düştü.
20: Burada seviniyor olabilirdik ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyun ortaya koyup İnşallah önümüzdeki hafta kutlamayı yapacağız.
19: Sarı Kırmızılılar 26. zaferini ilan etmek için gittiği Samsun'da ağır bir yenilgi aldı. Derbi mağlubiyetiyle ümidini kaybeden Fenerbahçe umutlandı. Galatasaray kazanması halinde şampiyon olacağı deplasmanda ikinci yarıda kayboldu. İlk devre Yunus Akgün ve Muadil Manji'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Ev sahibi 57. dakikada Şerif'le öne geçti. Sarı Kırmızılılar 63. dakikada kaleci Günay Güvenç'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Samsun Spor son 20 dakikada Muadil Manji ve Şerif'in ikinci golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk gelecek hafta daha iyi motive olmaları gerektiğini söyledi.
21: 4 puan öndeyiz tabii ki. Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maç, kendi sahamızda oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maç bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor.
19: Galatasaray farklı yenilgiye rağmen şampiyonluk yarışındaki büyük avantajını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar kalan 2 haftada 1 maç kazanır veya 2 maçta da berabere kalsa bile zaferini ilan edecek. Fenerbahçe ise geçirdiği çalkantılı haftanın ardından Başakşehir'i 3-1 yenerek şansını son 2 maça taşıdı. Tedesco döneminden sonra teknik sorumlu Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkan Sarı Lacivertler, Talişka'nın hat-trick ile kazandı.
22: Gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri şu an. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Diğeri Allah'ın takdiri. Yani sonuçta bir mucize olursa tabii ki yani bunlara da inanmak gerekiyor.
19: Lider Galatasaray gelecek hafta Antalya Spor'u konuk edecek. Takipçisi Fenerbahçe ise Konya Spor deplasmanına çıkacak. Trabzonspor'un şampiyonluk şansı ise bitti. Göztepe ile evinde 1-1 berabere kalan Bordo Maviller son 2 haftaya liderin 8 puan gerisinde girdi. İkincilik yarışında da yara alan Fatih Tekke'nin ekibi Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kaldı.
0: Ahmet Sportif faaliyetlerin Süper Lig'e çıkması Diyarbakır'da coşkuyla kutlandı. Binlerce taraftar kentin birçok noktasında araçlarıyla konvoy oluşturdu. Halaylar çekildi, havai fişekler atıldı.
5: Binlerce taraftar dev ekranlardan maçı takip etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle kutlamalar başladı. Ahmet Sportif faaliyetlerin Süper Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı.
1: 14-15 yıldır yaklaşık şampiyon olamıyoruz. Bu bizim özlemimizdi. Takımımızı çok seviyoruz. Bekle bizi Süper Lig! Bekle bizi Süper Lig!
5: Ahmet Sportif faaliyetler Trendyol 1. Ligi 2. tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Deplasmanda oynanan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü maçı için Diyarbakır'ın bazı noktalarında dev ekranlar kuruldu. Genç yaşlı çok sayıda kişi karşılaşmayı dev ekranlardan izledi. 3-3'lük maçın ardından taraftarlar kentte araçlarıyla konvoy oluşturdu.
3: Ahmet Spor Trendyol 1. Ligi'nde 74 puan aldı ve rakibi Erok Spor'u geride bırakarak Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Tabii bu başarı Diyarbakır sokaklarında kutlanıyor. Ahmet Spor taraftarları sokaklara döküldü ve büyük araç konvoyları oluştu. Şu anda trafik adeta kilitlenmiş durumda.
5: Taraftarlar takımlarının Süper Lig'e yükselmesini halaylarla kutladı. Havai fişek atıldı. Sadece Diyarbakır'da değil, bölgedeki birçok kente de kutlama yapıldı.
0: Ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam eden İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetine karşı tepkiler çığ gibi. Tel Aviv'de çok sayıda protestocu Netanyahu ve savaş karşıtı gösteride bir araya geldi. Eylemciler savaşa, bombalara ve yıkıma bağımlı gibiyiz tepkisini gösterdi.
12: Görüntüler İsrail'den. İsrailliler savaşa, soykırıma ve Netanyahu hükümetine seslerini meydanlarda yükselttiler.
4: Savaşa, bombalara ve yıkıma bağımlı gibiyiz. Savaş yasalarını bile umursamıyoruz. Muhalefette de seçmende de herhangi bir alternatif göremiyorum.
12: Hükümet karşıtı İsrailliler Tel Aviv'de Başbakan Benjamin Netanyahu'yu böyle protesto etti. Kimileri ellerinde pankartlarla, kimileri de kostümlerle Netanyahu'nun suçlu olduğu mesajını verdi. Başbakanın yalan söylediğini belirten protestocular Netanyahu'nun tutuklanmasını da talep ettiler.
23: Doğrusu protesto edilecek çok şey var. 7 Ekim öncesinde, sırasında ve sonrasında neler olduğuna dair bir devlet soruşturma komisyonunun kurulmasını istiyoruz. Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetin deniz aşırı ülkelerden gelen gönüllülerce değil, hükümet tarafından durdurulmasını istiyoruz. Ancak görünen o ki Netanyahu bunun olmasını istemiyor.
12: Göstericiler sadece Netanyahu'yla değil, koalisyon ortağı olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'le aşırı sağcı hükümete de tepkilerini dile getirdi.
24: Mevcut koalisyon beni gerçekten korkutuyor. Bazı liderleri hiç hoşuma gitmiyor. İsrail'deki Arap nüfusunun, ki onlar günlük hayatın iyi, dirençli ve katkı sağlayan bir parçası, bu kadar utanç verici bir şekilde dışlanmasından hoşlanmıyorum. Onlara böylesine kötü davranılması beni üzüyor.
12: Tel Aviv'deki gösterilerle aynı saatlerde Filistinli hükümlüler için idam cezası tasarısının öncülerinden Bakan Ben-Gvir 50. doğum gününü kutladı. Doğum günü partisi İsrail kamuoyunun tepkisini çekti. Ben-Gvir için hazırlanan ve üzerinde büyük bir ilmik fotoğrafı bulunan doğum günü pastası sosyal medyada paylaşıldı. Muhalefet partileri de Gvir'i, üst düzey polis yetkililerini doğum günü partisine çağırması nedeniyle eleştirdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'dan 5000 asker çekme kararı sırada İtalya ve İspanya mı var sorusunu akıllara getirdi. Peki ABD'nin Avrupa'da ne kadar askeri var ve bu askerler hangi ülkelerde konuştu? Gelin bir bakalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da ondan fazla ülkede yaklaşık 68 bin askeri var. Bu sayıya tatbikatları için dönemsel olarak gönderilen askerler dahil değil. Askerler Avrupa Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı olarak 31 daimi üste görev yapıyor.

0: İtalya'da 2. Dünya Savaşı'nın bitişinden bu yana Amerikan askeri bulunuyor. Yaklaşık 13 bin askerli Almanya'dan sonra en çok Amerikan askerine İtalya ev sahipliği yapıyor. Askerler Vicenza, Aviano, Napoli ve Sicilya'daki üslerde görev yapıyor. İtalya'da 3 ayrı üste görev yapan 10 bini aşkın Amerikan askeri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin İspanya'da Cebeli Tarık Boğazı yakınlarında deniz ve hava üsleri var. Bu üslerde 3800'den fazla Amerikan askeri görev yapıyor. Polonya daimi olarak 369 Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor. Ancak Polonya'da dönemsel olarak gönderilen 10 bin Amerikan askeri bulunuyor. Askerler 4 ayrı üste görev yapıyor. Romanya ve Macaristan'daki durum da Polonya'ya benziyor. Romanya'da 153, Macaristan'da 77 daimi Amerikan askeri görev yapıyor. Ayrıca Romanya'da 3, Macaristan'da 2 üste dönemsel askerler bulunuyor.
1: ABD ile İran arasındaki savaş Almanya'ya yeni tedbirler almaya itti. Berlin kriz dönemlerinde gıda sevkiyatında sıkıntı yaşamamak için stoklama sistemine geçiyor.
2: Orta Doğu'daki savaş özellikle enerji sistemlerindeki hareketliliğe sekte vurdu. Çok sayıda ülke enerji başta olmak üzere pek çok konuda kriz senaryolarını gözden geçirmeye başladı. Bu konuda adım atanlardan biri de Almanya. Berlin hükümeti kriz dönemlerinde gıda sevkiyatında sıkıntı yaşamamak için stoklama sistemine geçiyor. Yeni sisteme dair ayrıntıları Tarım ve Gıda Bakanı Alois Reiner açıkladı. Acil durumlar için gıda rezervlerinin yeniden yapılandırılacağını söyledi. Doğrudan kullanılabilecek konserve benzeri hızlı erişilebilir gıdalara daha fazla yer vermek istediklerini vurguladı. Buna göre bu stoklar sadece devlet depolarında değil, üreticilerde ve perakende sektöründe de bulundurulacak. Bu sistemle kriz anında gıdaya hızlı erişim ve kesintisiz tedarik akışı sağlamak amaçlanıyor. Projenin ilk aşaması için 30 milyon euro kaynak ayrılması planlanıyor. Sistem tam olarak devreye girdiğinde ise yıllık maliyetin 70 ile 80 milyon euro olması bekleniyor. Stoklanan ürünlerin belirli aralıklarla yenileneceği ve piyasaya sunulacağı belirtiliyor. Bu da lojistikte ek yük anlamına geliyor. Bakan Reiner eleştirilerin aksine sürecin özelleştirme olmadığını vurguladı. Devletin tüm sistemin kontrolünü elinde tutmayı sürdüreceğini öne sürdü. Devlet kriz durumunda halkın gıda tedarikini sağlamak zorundadır ve biz tam olarak bu sorumluluğu üstleniyoruz ifadelerine yer verdi.
1: Özel sektörde çalışan kadınların yarısından fazlası doğumdan sonraki bir yıl içinde işten ayrılıyor. Çocuğun bakımını sağlamak ya da esnek çalışma imkanlarının beklendiği gibi olmaması işten ayrılma nedenleri arasında gösteriliyor. Veriler de Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun iş gücü piyasası ve kadın istihdamı ekseninde aile dostu politikalar raporundan.
0: Her 100 kadından yaklaşık 60'ı anne olduktan sonra bir yıl içinde işten ayrılıyor. Yaklaşık %35'i yeniden çalışma hayatına dönmüyor. Bu veriler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İşbirliği'nde hazırlanan İş Gücü Piyasası ve Kadın İstihdamı ekseninde Aile Dostu Politikalar raporundan. Raporda özel sektörde çalışan ve 2016-2025 döneminde doğum yapan yaklaşık 1,4 milyon kadının aylık idari verilerinin analizi yer alıyor. Buna göre doğumdan sonraki bir ay içinde kadınların %3,7'si, 6. ay içinde %39,9'u ve 12. ay itibarıyla ise %56,5'i işten ayrılıyor.
3: İstihdamdan ayrılmanın temel nedenlerine baktığımızda kadınların üzerindeki orantısız bakım yüküyle sınırlı esnek çalışma imkanları ve bu imkanlara dair bilgi azlığı olduğunu görüyoruz.
0: Büyük firmalarda doğum sonrası işten ayrılan kadınların oranı %15. Küçük ölçekli firmalarda ise bu oran %43. İşten ayrılan kadınların %64,33'ü yeniden kayıtlı istihdama dönüyor. Ortalama dönüş süresi ise 13,3 ay.
3: Raporun ayrıca önerdiği başka unsurlar da var. Farklı çocuk bakım destekleri, yaşlı ebeveynlere yönelik bakım kolaylıkları, okula giden çocukların idaresi ve okuldan alınma saatlerine yönelik düzenlemeler gibi.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'de yapımı devam eden Çeşmeli Kız Kalesi otoyol projesini inceledi. Bakan Uraloğlu, proje tamamlandığında 2,5 saatlik seyahat süresinin 18 dakikaya düşeceğini söyledi. Otoyolun da bu sene içinde hizmete açılması planlanıyor.
1: Yaklaşık %88'lik bir gerçekleşmeye ulaştık. Yani yapacak çok az işimiz kaldı, finale doğru ilerliyoruz. Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunu tamamladığımızda mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini sadece ve sadece 18 dakikaya indirmiş olacağız. Böylece yolumuzda zamandan 2 milyar 700 milyon lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. İnşallah Çeşmeli ile Erdemli Doğu Kavşağı arasının trafiğe açılmasını Temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Böyle bir hedef koyduk. Geri kalan Kız Kalesi'ne kadar olan kesimi de inşallah Aralık ayı içerisinde, Aralık ayına kadar da orayı hizmete açmış olacağız. Yani otoyolumuzun tamamını İnşallah bu sene içerisinde hizmete açmış olacağız. Bu da bizim için kıymetli. Yani Türkiye'de en hızlı şekilde yaptığımız, en hızlı bitirdiğimiz otoyol olacaktır.
0: Yapay zeka ile üretilen müzikler bir süredir gündemde. Dijital müzik platformu Spotify ise yapay zeka ile üretilen içeriklerle insan üretimi içeriklerini ayırt etmek için doğrulama sistemini devreye alıyor.
2: Yapay zeka bir süredir müzik sektöründe de adından söz ettiriyor. Dijital müzik platformu Spotify konuya dair yeni bir adım atıyor. BBC'nin haberine göre platform yapay zeka ile üretilen içerikleri ayırmak için doğrulama sistemini hayata geçiriyor. Buna göre sanatçıların isimlerinin yanına Spotify tarafından doğrulanmıştır ibaresiyle yeşil onay işareti yer alacak. Böylece kullanıcılar artık bir sanatçının veya içeriğin yapay zeka ürünü olup olmadığını daha kolay anlayabilecek. Sistemde doğrulama için belirli kriterler yer alıyor. Haberde bu kriterler sanatçının sosyal medya hesaplarının profile bağlı olması, dinleyici etkileşiminin tutarlılığı, konser takvimi ve ürün satışları olarak sıralanıyor. Spotify, aktif olarak aranan sanatçıların %99'undan fazlasının doğrulanacağını açıkladı. Bunun da yüz binlerce sanatçıyı kapsadığı belirtiliyor. Platform ayrıca müzik kültürüne ve tarihine katkı sağlayan içeriklere öncelik verecek. Yeni doğrulama sisteminin önümüzdeki haftalarda kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.
0: Sıradaki başlık kültür sanat. Latin pop'un kraliçesi Shakira, kariyerinin en büyük şovu için Brezilya'daydı. Rio de Janeiro'da ücretsiz sahil konseri öncesi kentte adeta Shakira çılgınlığı yaşandı. Öyle ki Kolombiyalı sanatçıyı görebilmek için 36 saatlik otobüs yolculuğunu göze alanlar bile vardı.
3: Müzik dünyasının kalbi Brezilya'da ünlü Copacabana sahilinde attı. Latin müziğinin dünyaca ünlü ismi Shakira, kariyerinin en büyük konserlerinden biri için Rio de Janeiro'daydı. On binlerce Shakira hayranı konserden saatler öncesinde sahili doldurdu. Sadece Brezilyalılar değil, diğer ülkelerden gelen Shakira hayranları da Copacabana sahilindeydi.
4: Evet, Shakira için buradayım. Çocukluğumdan beri onun hayranıyım. Ve onu görebilmek için tam 1,5 gün boyunca otobüsle seyahat ettim.
3: Karnaval alanına dönen kentte kimi Shakira hayranları da konser öncesi sanatçının kaldığı otele akın etti. Konser saati yaklaştıkça Rio sokaklarında güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. 8 bin polis memuru sokaklardaydı. Gökyüzünde de polis helikopterleri ve dronlar bir an olsun durmadı. Shakira hayranları yüz tanıma kameraları ve metal dedektörlerin bulunduğu kontrol noktasından geçerek konser alanına alındı. Kolombiyalı şarkıcının şovu ücretsizdi ancak kentte 160 milyon dolarlık dev bir ekonomik hareketliliği beraberinde getirdi.
0: Güney Afrikalı dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron şu sıralar macera gerilim türündeki Apex filmiyle gündemde. Oyuncu 50 yaşında olmasına rağmen zor sahnelerin altından kalkmış gözüküyor.
5: En yüksek zirvelere tırmanıyor, rafting yapıyor. Tek başına hem doğaya hem erkek egemen dünyaya meydan okuyor. Ağustos'ta 51 yaşına girmeye hazırlanan Charlize Theron yeni filmi Apex'te acımasız bir avcıdan kaçıyor. I'm trying to get to Grand Isle Narrows. Oyuncu Avustralya'nın ıssız doğasında bir seri katille kedi fare oyunu oynarken adeta bir sporcu gibi koşuyor, tırmanıyor, yüzüyor. Dijital platform filminde Theron'a Taron Egerton ve Eric Bana gibi isimler eşlik ediyor. Filmde eşini tırmanış sırasında kaybeden yaslı ve yalnız bir kadını canlandıran oyuncu gerçek hayatta da yalnızlığı tercih ediyor. Apex için basın turuna çıkan oyuncu yalnızlıkla ilgili sorulara bir daha asla biriyle birlikte yaşayamam cevabını veriyor. 2003 çıkışlı Monster'daki performansıyla Oscar kazanan Taron, gerçek bir karaktere hayat verdiği bu filmde de yalnız bir ruhtu. No time to rest. Taron'un doğum sonrası depresyon ve yoğun stres sonucu psikoz benzeri durumlar yaşayan bir anneyi canlandırdığı Tali'de de yalnızlık başroldeydi. Aksiyon türünde de birçok kez kamera karşısına geçen güzel yıldız, Aeon Flux ve Atomic Blonde gibi yapımlarda kendinden başka kimseye güvenmeyen savaşçı rollerine hayat verdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayla İran ekonomisini daha da zora sokarak Tahran'ı müzakere masasına çekmeyi hedefliyor. Amerikalılar Hürmüz Boğazı'ndan geçirerek petrol satamadığı için İran ekonomisinin de tamamen çöküş eşiğine geleceğini düşünüyor. Bu sayede İran'ın tavize zorlanması planlanıyor. Peki bu plan işe yarayabilir mi? Amerikan ablukası İran'ı nasıl etkiliyor ve İran ekonomisi şu an ne durumda? Gelin bu soruların yanıtlarına bir bakalım ve paranteze de noktayı koyalım.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı ambargo İran ekonomisini tamamen çöküşe mi sürükleyecek? Amerikalı yetkililer İran'ın ekonomide yaşadığı sıkıntılarla müzakere masasında taviz vermeye daha yakın hale geleceğini umuyor. Ancak uzmanlara göre İran kısa vadede bu noktaya ulaşmayabilir. Uzmanlar Trump'ın ekonomik güç gösterisinde ilk pes edecek tarafın İran olmasını bekliyorsa bunun için biraz beklemesi gerekebilir diyor. Merkezi Londra'da bulunan Chatham House Düşünce Kuruluşu'nun Orta Doğu Direktörü Sanem Vekil, İran yönetiminin uzun vadeli bir planı uygulamaya soktuğu görüşünde.
7: Bence İranlı yetkililer ekonomistlerin veya batılı politikacıların tahmin ettiğinden daha uzun bir süre için plan yapmış durumdalar. Ayrıca baskıcı güçlerini kullanmalarıyla da tanındıklarını belirtmek önemli. İnsanların birikimlerini kullanmalarına güveniyorlar. Ve insanlar son birkaç yıldır, özellikle de savaşın başlamasından bu yana bu şekilde geçiniyorlar.
6: İran kökenli Sanem Vekil, ülkenin demir yumrukla yönetilmesinin de ekonomideki gelişmelerde etkili olduğunu belirtiyor.
7: İran direniş ekonomisi olarak adlandırabileceğimiz bir politika geliştirdi. Direniş ekonomisinin politikasının bir parçası da ticaret, takas ve ihracat için İran'ın komşularına güvenmesi. Bu ihracat bağlantıları ve direniş ekonomisi hala aktif. İran, Hazar Denizi üzerinden Orta Asya'ya mal göndermeye çalışıyor. Petrolü de artık karayollarından taşınıyor. Yani bunlar şu anda yürürlükte olan geçici çözümler. Bunlar sadece zaman kazanmak için varlar. Uzun vadeli çözümler değiller.
6: Vekil, İran'ın gayri safi milli hasılasında çift haneli düşüşler yaşanabileceği uyarısı yapıyor. Bunun önüne geçilmesinin tek yoluysa ABD ile anlaşmaya varılarak yaptırımların kaldırılmasının sağlanması.
7: Onların dünyanın dört bir yanındaki bankalarda bulunan dövizlerine erişime ihtiyaçları var. Ancak aynı zamanda yaptırımların bir ölçüde hafifletilmesine de ihtiyaçları bulunuyor. Petrol satışlarını arttırmaları gerekiyor. Ancak aynı zamanda düzgün bir şekilde ticaret yapabilmeleri de şart. İranlılar bu savaşın verdiği zararlar için tazminat da talep ediyorlar. Bence bu biraz abartılı ve elde edilmesi zor bir talep. Ancak anlaşma sağlanırsa ABD İran ekonomisine yatırım yapabilir. Bu da büyümeyi sağlayabilir ve yeniden yapılanmaya yardımcı olur.
6: ABD'nin deniz ablukasının İran'a ürün sevkiyatını aksatması da ekonomiyi zorluyor. Ancak bu konuda İran'ın avantajı coğrafi yapısı. Tarımsal ürünler analisti İşan Banu, İran körfez ülkelerinin aksine kendisinin de tarım ürünleri üretebildiğine dikkat çekiyor.
8: Körfezi çevreleyen bölgedeki tüm ülkelere baktığımızda, evet, İran bölgenin en büyük gıda ithalatçısı. Ancak İran'ın aynı zamanda bölgedeki en az gıda güvensizliği yaşayan ülke olduğunu da belirtmek önemli. İran tamamen çöl değil. Çok fazla yerli tarımsal üretime sahip ve buğday ihtiyacının %60'ından fazlasını kendi üretiyor. İran'ın ithalatının çoğu yem endüstrisine giden mısır ve soya fasulyesi küspesinden oluşuyor.
6: Basra Körfezi dışındaki Çabahar Limanı'ndan İran'a ürün sevkiyatı da sürüyor.
8: İran'a giden az sayıdaki gemi şimdi İran'ın doğu kıyısında Pakistan sınırına yakın Çabahar Limanı'na yöneliyor. Bu liman boğazın dışında yer alıyor. ABD ablukasının tüm İran limanlarını kapsadığını söylese de bu liman tamamen kuru bir liman. Ham petrol ticareti yapılmıyor ve en azından gördüğümüz gemi hareketlerinden anlaşıldığı kadarıyla ABD bu limanı abluka altına almıyor.
6: Reuters'a konuşan yetkililer İran'ın kara sınırı ticaretinde de henüz bir düşüş belirtisi olmadığını söylüyor. Rusya da bu yıl Hazar Denizi üzerinden ticareti arttırdı. Rusya Tarım Bakanlığı verilerine göre Ocak-Mart ayları arasında 500 bin ton mısır, 180 bin ton arpa ve 4 bin ton buğdayı abluk altındaki körfez limanları yerine Hazar üzerinden sevk etti. Sokaklara bakıldığında da İran ekonomisindeki kötüleşmenin etkileri şimdilik hissedilmiyor. Nakit çekimine kısıtlama getirilmedi. Yakıt ve gıda alımı karneye bağlanmadı. Memurların maaş ödemeleri ertelenmedi. Marketlerde raflarda dolu. Sokakta etkisi çok hissedilmese de savaş ve internet kısıtlaması nedeniyle iş yerleri kapanmaya başladı. İşsizlik artıyor. Amerikan CNN International kanalının internet sitesinde yer alan habere göre savaş 23 binden fazla fabrika ve firmayı etkiledi. İran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Gulam Hüseyin Muhammadi savaşın doğrudan 1 milyonluk istihdam kaybına yol açtığını söyledi. Dolaylı olarak 1 milyon kişiyi daha işsiz bıraktı. İsrail geçen ay savaş sırasında petrokimya tesislerini hedef almıştı. Bu tesislerin binlerce çalışanı ücretsiz izne çıkarıldı. Ülkenin en büyük e-ticaret firmasının da işten çıkarmalara başladığı belirtiliyor. İran'daki yıllık enflasyon oranı Mart ayında %72'ye ulaştı. Ancak temel ihtiyaç maddelerinde bu oran çok daha yüksek.
9: Savaş devam ederse ekonomik durumumuz çok daha kötüleşecek. İşlerimiz neredeyse tamamen durdu. İşlerimiz eskisinin yaklaşık onda birine düştü. Çevremizdeki birçok işletme insanların savaştan korkması nedeniyle kapandı.
6: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 4 milyondan fazla kişinin savaş nedeniyle yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısı yaptı. Reuters haber ajansına göre İranlı yetkililer ekonomik krizin ülkede yeni protesto dalgası başlatmasından da endişe ediyor. Bazı ekonomistler İran'ın mevcut ekonomik krize 3 ila 6 ay daha dayanabileceği öngörüsünde bulunuyor. Amerikan New York Times gazetesine göre İranlı yetkililer savaşın yol açacağı ekonomik sıkıntılara ABD Başkanı Trump'tan daha uzun süre dayanabileceklerinden emin. Petrol ve gübre gibi ihracat kalemlerindeki aksamaların haftalar içinde küresel ekonomide daha derin ekonomik şoklara yol açabileceği uyarısı yapıyor. Kasım'daki kongre seçimleri öncesinde benzin fiyatlarının daha da artmasının ABD Başkanı Trump'ın karnesini kötüleştireceğine dikkat çekiliyor. Trump'ın İran yönetimine tavizde bulunmak zorunda kalabileceğini düşünenler de var.

0: NTV Radyo. Reklam. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam.
3: Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Mayıs ayında bile kar yağabilir. Sık görülen bir durum olmasa da hava her zaman rekorlara açıktır. En son 1990 yılında bugün olduğu gibi soğuk bir hava dalgası etkili olmuştu. Uludağ, Batı Karadeniz, Manisa, Kütahya ve Isparta dağlarına bugün hatta Antalya Saklıkent'e bile kar yağacak.
3: Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Reklam.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa takvimi. Bugün 3 Mayıs 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
10: Bugün Uluslararası Şafak Korosu Günü. Dinlediğiniz bir kara tavuğun şarkısıydı. Tüm dünyada kuş severler, doğacılar bu sabah şafak sökmeden doğadaki en büyük senfonik konseri dinlemek için buluştular. Rotorum'daki çıngıraklı çalı kuşundan, Karayipler'deki inek kuşuna kadar kuşları dinlemek için erkenden kalkıldı. Ve gün doğumundan yarım saat önce şafak korosunu dinlemek üzere en yakın ağaçlık, çalılık alanda buluşuldu. Uluslararası Şafak Korosu Günü, doğanın en büyük senfonisinin dünya çapındaki kutlaması. İngiltere'de başladı ve bugün 80'den fazla ülkede kutlanıyor. Şarkıcı ardıç kuşlarını, çılgınların aryasını, karabaşlı ötleğenin flüte benzeyen sesini keşfetme günü. Hatırlatalım, aslında Şafak Korosu Mart ayında havaların ısınmasıyla başlar, Temmuz ayında zirveye ulaşır, Eylül ayına kadar sürer. Yani bugünü kaçırdıysanız da Eylül ayına kadar herhangi bir sabah şafak sökmeden önce bir parkta, çalılık alanda, ormanda bu olağanüstü konseri dinleyebilirsiniz. Şehrin gürültüsü başlamadan evinizin penceresini açmanızın da yeterli olduğunu unutmayın. Kuş sesleri odanıza dolacaktır. Doğa takvimini bugün Kızıl Gerdan'ın şarkısıyla bitirelim.
9: Doğa Takvimi.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Mutlu pazarlar, saat 10 günün gelişmeleriyle yeniden beraberiz. Orta Doğu kriziyle açılışı yapalım. ABD ve İran arasında diplomatik hareketlilik var. Tahran yönetimi Beyaz Saray'a 14 maddelik bir anlaşma teklifi iletmişti. Ve buna ilişkin de Amerika tarafının vereceği yanıt merakla bekleniyordu. Donald Trump'tan açıklamalar var. Planı inceleyeceğini söyledi ama kabul edilebilir olmasını hayal bile edemiyorum ifadesini kullandı. İran'ın teklifinin ayrıntıları da gün yüzüne çıkmaya başladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında bir anlaşmaya dönük diplomatik hareketlilik sürüyor. İran'ın Amerika'ya ilettiği 14 maddelik teklife yönelik ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Sosyal medya paylaşımı yapan Trump, planı yakında inceleyeceğini açıkladı. Ancak iyimser olmadığını da söyledi. İran'ın teklifinin kabul edilebilir olacağını hayal bile edemiyorum. Zira İran henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi ifadesini kullandı. Florida'da havalimanında gazetecilere konuşan Trump, muhabirin İran'a yeni saldırı olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi.
2: Saldırıların yeniden başlayıp başlamayacağını bir muhabiri açıklayamam. Eğer yanlış davranırlarsa saldırıların yeniden başlaması kesinlikle bir ihtimal. Ama şu an için bakacağız.
1: İran'a yönelik deniz ablukasına dair de konuşan Trump, bu çok dostane bir abluka. Kimse ablukaya meydan okumuyor bile dedi. ABD Başkanı, İran'ın teklifinin tam metninin kendisine iletileceğini de söyledi. İran'ın Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu son teklife ilişkin ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor. İran devlet medyası anlaşma planının 14 maddeden oluştuğunu aktardı. Teklifin ABD'nin İran'a sunduğu anlaşma planının Tahran'ın talep ettiği değişikliklerle güncellenmiş hali olduğu ifade ediliyor. Tahran'ın planına göre Amerikan güçleri bölgeden çekilecek, İran'ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakılacak ve Hürmüz Boğazı için yeni bir kontrol mekanizması kurulacak. Saldırmazlık güvencesi talep eden İran ayrıca Amerika'nın 2 aylık ateşkes önerisine karşın 30 gün içinde tüm sorunların çözülmesini de hedefliyor. Tahran anlaşmanın ateşkesi uzatmaktan ziyade savaşı Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı olarak sonlandırılması gerektiğini belirtiyor. Şimdi gözler Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği yanıta çevrilmiş durumda.
0: Aile ve nüfus 10 yılı tanıtım toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı törene. Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda evlilik yaşı, boşanma oranları ve doğurganlık hızına dair verilere değindi. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir dedi.
3: Bugün ise çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da aile ve nüfus 10. yılı tanıtım toplantısında konuştu.
3: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Ülkemizde 2014'te yılda 1.351.000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü.
4: Erdoğan, önümüzde endişelenmemiz ve çözüm için harekete geçmemiz gereken bir tablo var dedi. Gelecek 10 yıl için belirlenen stratejileri açıkladı.
3: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
4: Bu kapsamda Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanarak farkındalığın artırılması amaçlanıyor.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliği ile ilgili alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalar yaptı. Okulda kolluk kuvveti görevlendirilmesi kalıcı çözüm değil dedi. Bu olacaksa da ilgili kişilerin özel eğitimden geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Ara tatilin yaz tatiline eklenebileceğini de belirten Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması da tartışılmalı ifadelerini kullandı.
5: Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini söyledi. Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti. Kalıcı bir çözüm değil dedi.
6: Adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen yeni bir ekip olsun.
5: Tekin, St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması da gündemdeydi. Bakan Tekin, konu tartışılmalı dedi.
6: İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz, 15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz.
5: Milli Eğitim Bakanı ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi.
6: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
5: Bakan Tekin, yüksek özel okul fiyatları ile ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul var. Onlar da değişik olanaklar sunuyorlar. Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz dedi.
0: Konya'da tahta kurularına karşı evini ilaçlatan aile ölümden döndü. İnternetten bulduğu bir firmayla anlaşan baba, eşi ve kızı zehirlenince şikayetçi oldu.
4: Evdeki tahta kurularından kurtulmak için ilaçlama yaptırdı. Eşi ve 2 yaşındaki kızı ölümden döndü.
7: Tahta kurularını komple bitirdiler. Aileyi de komple bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar kendileri.
4: Konya'da yaşayan Ertuğrul Öksüz evde tahta kurusu fark etti. İlaçlama yaptırmak istedi. İnternetten araştırma yaptı ve bir firmayla anlaştı. Şirket çalışanları eve gelip ilaçlama yaptı. Ancak ilaçlamadan 32 saat sonra eve gelen aile zehirlendi.
7: Bir gün sonra veya 16 saat sonra eve girebileceğimizi söylediler bizlere. Evi havalandırıp temizledikten sonra hem çocuğu hem de eşimle beraber eve girdik. Perşembe sabahı Leyla aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Eşim de aynı şekilde kustuğunu ve göremediğini söyledi.
4: Ertuğrul Öksüz eşini ve kızını hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olan 2 yaşındaki Leyla bir hafta hastanede tedavi gördü. İlaçlama işleminde insanların bulunduğu ortamda son derece tehlikeli olan alüminyum fosfit kullanıldığını öğrenen baba şikayetçi oldu.
0: Çeşitli suçlardan 64 yıl hapis cezası olan hükümlü İstanbul Beyoğlu'nda yakalandı. İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda farklı yıllarda dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 64 yıl hapis cezası bulunan bir zanlının yeri tespit edildi. Beyoğlu'ndaki bir binaya operasyon yapıldı. Binanın kömürlüğünde yakalanan zanlının 25 suçtan daha arama kaydının olduğu öğrenildi. Zanlı daha sonra cezaevine gönderildi. Mayıs ayında kış adeta geri döndü. Birçok bölgede kar etkiliydi. Kar kalınlığı kimi yerlerde ise 25 santimetreye kadar çıktı.
8: Bugün 2 Mayıs 2026.
4: Baharda kışı aratmayan görüntüler çıktı. Mayıs ayında birçok kente kar yağdı.
9: Şu anda çok şaşırdım çünkü yazdan sadece bir ay uzaktayız ve kar yağıyor. Çok garip bir durum.
4: Burası Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzu Yayla Tabiat Parkı. 1400 rakımlı yayla beyaza büründü. Bölgeye giden ziyaretçiler karın tadını çıkardı.
10: Kar kalınlığı yani İstanbul'da son bir bir 5-6 senedir görmediğimiz kar var burada yani. Hani bir 15 santime yakın kar var.
4: Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Gerede Arkut Dağı ve Kartalkaya Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Bu görüntülerde Ordu'dan. Kabadözü ilçesinde kar kısa sürede etkisini arttırdı. Kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye kadar çıktı. Tokat'ın yüksek rakımlı ilçelerinde de kar etkili oldu. Ağaçlar karla kaplandı. Yozgat'ta da benzer manzaralar var. Evlerin çatıları, araçların üzeri karla kaplandı. Çiçek açan ağaçlar da beyaza büründü.
0: İstanbul ve Bursa deniz otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti. İstanbul deniz otobüsleri bugün yapılacak tüm dış hat seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Bursa deniz otobüslerinin de 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Vatandaşlardan resmi kanallardan yapılacak bilgilendirmeleri takip etmeleri isteniyor. İstanbul Silivri'de seyir halindeki bir kamyonetin kasasından yola dökülen yüzlerce vida trafiğin aksamasına neden oldu. Bazı araçların lastiklerinde hasar oluştu. Olay Silivri D100 Karayolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonetin kasasından yola yüzlerce vida döküldü. Aynı güzergahı kullanan bazı araçların da lastiklerinde hasar oluşması üzerine güvenlik güçleri yolu trafiğe kapattı. Belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Muayenesinin bulunmadığı tespit edilen araç trafikten men edildi. Sırada dünyadan gelişmeler var. Ukrayna askerlerinin moralini düzeltmek ve şikayetleri azaltmak için orduda reform kararı aldı. Reform, maaşların yükseltilmesi, sözleşme koşullarının iyileştirilmesi ve uzun süre görev yapan askerlerin planlı terhisini içeriyor. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ilk reformların Haziran'da hayata geçirileceğini de duyurdu. Ordudaki değişikliklere askerlerin maaşlarına zam yapılarak başlanacak. Piyade birliklerinde aylık maaş en düşük 5.700 dolar, en yüksekse 9.000 dolar olacak. Halen cephede görev yapan askerlerin aldığı en yüksek maaş da yaklaşık 3.800 dolar. Ukrayna Savaşı'nda Şubat'ta 4 yıl geride kaldı. Zelenski uzun süredir görev yapan askerlerin aşamalı olarak terhis edileceğini duyurdu. Ancak bunun için bir zamanda paylaşmadı. Halen uygulanan açık uçlu kontratlar da değişecek. Ukrayna Savaşı'nın başında yüz binlerce kişi gönüllü olarak askere gitti. Şimdi ordunun neredeyse tamamı askere alınmış kişilerden oluşuyor. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon 7 teknoloji şirketiyle yapay zeka anlaşmasını imzaladı. Anlaşmaya göre bakanlık şirketlerin teknolojilerini gizli bilgisayar ağlarında kullanmayı planlıyor.
11: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bir süredir tartışılan yapay zeka konusunda nihai adımı attı. Pentagon, Microsoft, Amazon ve Google'ın aralarında bulunduğu 7 teknoloji şirketiyle yapay zeka anlaşmasına imza attı. Bu şirketlerin geliştirdiği teknolojilerin gizli bilgisayar ağlarında kullanılması planlanıyor. ABD Savunma Bakanlığı Teknoloji Sorumlusu Emil Michael, CNBC'ye verdiği röportajda bir başka firma Anthropic'e bağımlı olmayı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Michael, tek bir sağlayıcıya bağlı kalmak yerine birden fazla ortakla çalışmak istedik ifadelerini kullandı. Pentagon, yapay zeka teknolojilerini özellikle savaş alanında veri analizi ve karar alma süreçlerini hızlandırmak için kullanmayı hedefliyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda ABD hükümeti ile Anthropic arasında yaşanan gerilim gündemi bir süre meşgul etmişti. Şirket, cloud yapay zeka sisteminin askeri amaçlarla kullanımına sınırlama getirmiş, bu durum Pentagon'un tepkisini çekmişti. Gerilimin ardından ABD yönetimi Başkan Donald Trump'ın kararıyla Anthropic şirketiyle yapay zeka sistem paylaşımını sonlandırdı. Kararın ardından Anthropic hükümete karşı dava açarak haksız muameleye maruz kaldığını öne sürdü. ABD medyasında yer alan haberlerde Pentagon, yapay zeka şirketi Anthropic'i ulusal güvenlik riski olarak da değerlendirmişti.
0: Kömür artık sadece çevreyi kirleten bir yakıt değil, yüksek teknolojili bir batarya ham maddesi de olabilir. Çinli bilim insanları dünyada bir ilke imza atarak kömür içeren sıfır emisyonlu bir yakıt hücresi geliştirdi.
4: En büyük çevre kirleticilerden, kömürden çevreci batarya ürettik. Açıklama Çin'in Shenzhen Üniversitesi araştırmacılarına ait. Bilim insanları yeni tasarladıkları yöntemle kömürü yakmadan enerji üretmenin yolunu buldu. Yeni teknikte toz haline getirilen kömür özel bir işlemden geçiriliyor. Kömür oluşturan karbon yakıt hücresinde havayla temas ettiğinde elektrik üretiyor. Reaksiyon sonucu ortaya çıkan karbondioksit gazı sistem içinde hapsoluyor. Bu gaz havaya salınmadığından küresel ısınmaya da yol açmıyor. Araştırma Energy Reviews adlı akademik dergide yayınlandı. Bilim insanlarına göre sistem mevcut sistemlerle benzer verimlilikte çalışıyor. Kullanılmış yakıt hücreleri yeniden şarj edilemese de sanayide ham madde olarak kullanılıyor. Uzmanlar bu yeni teknolojinin ticari kullanımının yaygınlaşması için yaklaşık 20 yıllık bir süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Bilim insanları bu yöntemin iklim hedefleriyle uyumlu bir temiz kömür döneminin kapısını aralamasını hedefliyor.
0: Mayıs ayının ilk haftası her yıl Türkiye'de ve Avrupa'da kalp yetersizliği farkındalık haftası olarak biliniyor. Kalp hastalıkları uzmanları da kalp yetersizliğinin tanıyla tedavisine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. O etkinliklerden biri de Ordu'da yapıldı. Araştırmalara göre Karadeniz bölgesi kalp yetersizliğinin en fazla görüldüğü bölge. Doktorlar farkındalığı artırmak için vatandaşlarla yürüyüş yaptı.
12: Doktorlar Ordulu Kalpler sloganıyla vatandaşlarla birlikte yürüdü. Kalp yetersizliği hastalığına ve kalp sağlığının önemine dikkat çekildi. Erken tanı ve tedavi anlatıldı. Ordu'da görevli 50'yi aşkın doktor kalp yetersizliği farkındalık haftası için bir araya geldi.
13: Tedaviden sonra kalplerini çıkartmak zorunda kaldık. Çıkarttıktan sonra da bir ilaç tedavisine başladık. O ilaç tedavisinden sonra iyi gitmeye başladı her şey. Şu anda daha çalışabiliyorum, daha rahat hareket edebiliyorum. 10 katlı binaya çıkabilirim.
14: Yürüyemiyordum, yatamıyordum, uyuyamıyordum. Böyle sandalyelerin üzerinde uyuyordum. Şu anda kalp yetmezliği sıkıntısından dolayı hiçbir sıkıntım yok. Çok başarılıyım. Türkiye'nin her tarafına gidiyorum. Aktivitelerin hepsini başarıyla yapabiliyorum.
12: Araştırmalara göre Karadeniz bölgesi Türkiye'de kalp yetersizliğinin en çok görüldüğü bölge.
15: Bugün kalp yetersizliği maalesef geç tanı aldığında, yeterli tedavi edilemediğinde bizim iyi bildiğimiz kolon, prostat, meme kanserinden daha ölümcül bir hastalık.
12: Uzmanlar kalp hastalıkları yaşının giderek düştüğünü de vurguladı.
15: Artık daha erken yaşlarda ortaya çıkmakta. Biz 2025 verilerine baktığımızda Ordu'da kendi hastanemizde eğitim araştırma hastanesinde 2025 yılında 15 tane 30 yaşın altında gence kalp krizi nedeniyle müdahale etmişiz. 15 tane 30 yaş altı gence kalp kriziyle müdahale etmek gerçekten çok acı bir veri.
12: Türk Kardiyoloji Derneği'nin de destek verdiği etkinliğe kalp sağlığı bilincinin artması için aileleriyle birlikte çocuklar da davet edildi.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali Aydın'da devam ediyor. Festival kapsamında 9 gün boyunca konserler, sergi ve söyleşilerden oluşan 200'e yakın etkinlik düzenlenecek. Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hem festivaldeki etkinliklerden hem de turizmcilere yönelik desteklerden bahsetti.
4: Yöresel yemekleri, turistik ilçeleri ve el sanatlarıyla öne çıkıyor. Efeler şehri Aydın ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.
16: 10 ayrı mekanda 177 etkinlikle Aydınlıların karşısına çıkıyoruz. Tabii konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi etkinliklerine, sanatçıların destekleyen çalışmalara kadar birçok etkinlikle Aydınlılarla buluşacağız.
4: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu Festivallerinde ikinci durak Aydın oldu. Festival rotasında bu yıl ilk kez eklenen kentte 200'e yakın etkinlik düzenlenecek. Sergiler, konserler, dijital sanat uygulamaları, atölyeler ve sahne gösterileri sanatseverlerle buluşacak. Festivalin düzenlendiği her şehirde lezzet noktaları belirleniyor. Aydın'da da Lezzet Noktası projesine katılan restoranlar ziyaretçilere geniş bir gastronomi rotası oluşturuyor.
16: Unutulmayı üst tutmuş değerlerimizin tekrar kazanılmasını sağlıyoruz. Gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Ama biz bunu turizm açısından bir tanıtım ve gelir vesilesi haline de getiriyoruz.
4: Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmcilere yönelik destek paketi ve konaklama vergisinin düşürülmesinden de bahsetti.
16: Sektörün finansal esnekliğe ve kolay erişimi sağlanması açısından 60 milyarlık bir KGF fonu açıklandı. Bu hayata geçirildi. İkinci bir önlem paketini devreye alındı. Konaklama vergisi %1 düşürdü. Bu da aslında sektörün maliyetlerini aşağı çekmek için verilmiş bir katkı. Hani can suyu da diyebilirsiniz.
0: Türkiye'de okullaşma oranı düşüyor. Eğitim Bir Sen'in araştırmasına göre ortaokul ve liseye giden öğrenci sayısında son 2 yıldır düşüş var. Raporda ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere de özel bir bölüm ayrıldı. Peki bu gençler için ne yapılmalı? Okullaşma oranı neden düşüyor? Sorunun önüne nasıl geçilebilir? Bu konuya bir parantez açalım dedik ve bu dosya haberimize de veda edeceğiz.
5: Türkiye'de okullaşma oranı azalıyor. 6-13 yaş arası dışında tüm gruplarda okula giden sayısı düştü. Özellikle 14-17 yaş grubunda, yani orta öğretim öğrencilerinde 2 yıldır düşüş var.
17: Dikkat çeken oranlar Eğitim Bir Sen'in 2025 yılı izleme ve değerlendirme raporundan. Rapora göre 14-17 yaş grubunda net okullaşma oranı son 2 yıldır geriliyor. 2023'te %94,5 olan bu oran 2025 yılında %86,4'e düştü. Yani her 100 çocuktan yaklaşık 14'ü zorunlu eğitimin dışında kaldı.
5: Rapora göre eğitim dışı kalan erkeklerin sayısı kızlardan çok. Geçtiğimiz yıl 2023'e göre net okullaşma oranı erkeklerde %8,4, kızlarda ise %7,7 düştü.
18: Bizde oranın düştüğü tespiti var ama bunun nedenleri daha derin belki analiz edilebilir. Ama bizim özellikle erkek öğrencilerde düşüş kayda geçmiş. İş bulma noktasında önlerinin kapalı olduğunu görüyor gençlerimiz. Aileler bu noktada belki işte içinde yaşadığı ekonomik sıkıntıların da yansıması olabilir diye değerlendiriyor.
5: 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi kademesinden orta öğretime kadar toplam öğrenci sayısı 18.710.265'ti. Bu sayı 2024-2025 eğitim öğretim yılında bir önceki yıla göre 753.742 azaldı. 17.956.523'e düştü.
19: Çocuklarımız ortaokulda özellikle, yani okuyacağım da ne olacak? Sanki ne kadar para kazanabileceğim ki, zaten işsizlik ortada duygusunu hem yaşıyorlar hem de aileler yaşıyorlar. Ama ailelerimiz de artık biraz daha erken yaşta işe başlasın. Eğitime yönlendirmekten ziyade para kazanabilecekleri bir yere doğru aktarma gibi bir durum gösteriyorlar.
20: Okul terkinden bahsediyoruz. Okul terkinin en temel nedenlerinden biri akran zorbalığı ve hem aile içi hem okulda yaşanan şiddet olayları.
5: 18-21 yaş grubunda erkeklerin lise mezuniyet oranları da düşüyor. 2024'te bu oran %71,7 olarak kayda geçti. Ancak bu oran 4 yılın en düşük seviyesine işaret ediyor.
17: Raporda dikkat çeken bir diğer başlıkta ne eğitimde ne de istihdamda olan gençler. 18-24 yaş grubundaki bu gençlerin oranı OECD ülkelerinde yaklaşık %14 seviyesinde. Türkiye'de ise bu oran %31 olarak kayıtlara geçti. Türkiye %30 barajını aşan tek ülke konumunda.
18: Ne eğitimde ne istihdamda olan, hani olmayan gençlerimizin yüksek olması ülkemizin geleceği adına bir tehdit. Gençlerimiz ya okulda eğitim, öğretim görmeli ya da istihdamın parçası olmalı. Burada hem eğitim sistemi üzerinde önlemler alınmalı. Çocuklarımızın okuldan, özellikle liselerde, orta öğretimde neden uzaklaştığı, neden okulları terk ettiği üzerinde çalışma yapılabilir.
20: Üniversite sonu evde oturan gençlere bakıldığında ise bu tamamen istihdamla ve üniversitedeki bölümlerimizin şu anda ihtiyacımız olan iş piyasasına uygun olmamasıyla bağlantılı.
5: Uzmanlara göre istihdam ve eğitim politikaları eş güdümlü olarak gözden geçirilmeli.
18: Artık yüksek öğretimde mezun olan öğrencilerin iş bulma, özellikle mezun olduğu alanlarda iş bulma noktasında da tartışmalar var. Sadece orta öğretime yönelerek değil de eğitim sisteminin tamamını belki değerlendirerek önlemler alınabilir. Teşvik edici önlemler alınabilir. İşte bu noktada eğitime erişemeyen dezavantajlı bölgelere belki ayrı programlar uygulanabilir.
19: Bu da neyi getirecek? Üniversitede bu sefer biz akademik anlamda gelişen insan görmemeye başlayacağız. En devamında ise işsizliği de beraberinde getirdiği için hem akademik anlamda başarısız hem de iş hayatına giremeyen evde oturan öğrenci sayısında, genç sayısında ciddi bir artış göreceğiz.
2: NTV Radyo.
21: İstanbul'da sağanak yağış etkili, hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Marmara'da yağmurlu bir gün, kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık bölge genelinde 10 derecenin altında. İç Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanak yağış var, Ankara 10 derece. Ege bölgesinin tamamı sağanakların etkisinde, kuvvetli Poyraz'da hava daha da soğuyor, İzmir'de hava 9 derece hissediliyor. Akdeniz'de Isparta'dan Kahramanmaraş'a yağışlar çok şiddetli, Adana 25 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli, dağlara kar bekleniyor. Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü yağış devam ediyor. Erzurum 15, Malatya 19 derece.
2: Hava durumu.

0: hiç unutmam. İlginç tıbbi vakalar.
1: Hiç unutmam.
2: Telefonu her zaman korkuyla açarım. Bu ne yazık ki bizim işimizin doğası.
1: Hiç unutmam.
2: Yeni bir yol denemek zorundaydık. Ve denedik. Çaresizlikten. Ve bütün ekip aynı mutluluğu yaşadık.
3: Merhaba, ben Melike Şahin. Başımıza gelen her kötü olay ya da yaşadığımız her mucizevi an bizim için özel ve unutulmazdır. Hele ki sağlık söz konusu olduğunda. Ama bazı hikayeler var ki çok nadir rastlanıyor, sadece yaşayanın değil, tanık olan herkesin hayatında iz bırakıyor. Öyle ki her gün onlarca vaka gören doktorlar bile unutmuyor. Her hafta doktorların bile unutamadığı o hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz. Hiç unutmam başlıyor. Diş hekimi randevusuna gitmiş bir çocuk doktoru. Hasta olarak beklerken yana yakıla çağrılıyor. Odaya giriyor, diş hekimi koltuğunda kalbi durmuş bir çocukla karşılaşıyor. Hastanenin çocuk acil servisi 100-150 metre uzaklıkta ama buna bile vakit yok. Peki o çocuğa ne oluyor? Bu haftanın hikayesi yaklaşık 30 yıl önceden. Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan anlatıyor. Hadi gelin dinleyelim. Merhaba Mehmet Hocam, programımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Önce bizi biraz olayın geçtiği zamana götürür müsünüz? Ne zaman, nerede geçiyor hikaye?
4: Yeni uzmandım ve Hacettepe'ye geri dönmüştüm. Daha doğrusu doçent olmuştum ama henüz kadrom atanmamıştı. Yani demek ki aşağı yukarı 28-29 yaşındaydım. Öyle olduğunu düşününce 80'li yılların sonları.
3: Neredeyse 30 yıllık bir hikaye.
4: Evet, evet, doğru. Daha da fazla hatta. Bir diş hekimim vardı. Onun için diş hekimliği ayrı bir binadaydı. Oradaki bir arkadaştan randevu aldık. Oranın önüne gittim. Sekreter'e sordum. Arkadaşım henüz gelmemişti ama içeride ameliyatlar vardı. Ben de dışarıdaki bekleme salonuna oturdum. Biraz oturduktan sonra ameliyathane hemşirelerinden, diş hekimliği fakültesinin ameliyathane hemşirelerinden Sevgi Hanım vardı. Sevgi Hanım bizden gitmişti oraya. Yani bizimle çocuk hastanesinde çalıştıktan bir süre sonra geçmişti.
3: Hı hı.
4: Dolayısıyla tanışıyorduk. Birazdan çok büyük bir telaşla böyle dışarıya fırladı. Yani ameliyat kıyafetinde. Hocam çabuk gelir misiniz? Size ihtiyacımız var dedi. Ben beni çağırdığını anlamadım. Çünkü diş hekimliği fakültesinde bana ihtiyaç olması çok aklıma gelen bir şey değildi açıkçası. Sonra etrafına bakındım. Bizi mi çağırıyor diye. Sevgi geldi, omuzumdan tuttu. Hocam yok, sizi bekliyoruz. Bir çocuk arrest oldu dedi. Arrest oldu deyince kalbinin durmasını kastediniz. Tabii koşarak ameliyathaneye girdim ve girdiğimde çocuğun işte kalbi atmıyor. Morarmaya başlamış, solunumu yok. Anestezi verilmiş ve o şekilde yatıyordu. Diş hekimi arkadaşlarının da animasyon eğitimi, yani canlandırma eğitimi çok fazla olmadığı için onlar da işte bir şeyler yapmaya çalışıyordu ama neticede çocukta bir değişiklik olmamıştı.
3: Henüz tam olarak aslında ilk müdahalesi bile yapılamamıştı, öyle mi?
4: Bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı ama çok etkili olmamıştı.
3: Kaç yaşlarında bir çocuktu?
4: 10-11 yaşlarında bir çocuktu.
3: Peki siz görünce tabii kalbi durmuş, ne yaptınız?
4: Yani ben zaten uzaktan gördüğümde daha odaya girer girmez durumu anladım çünkü çocuk morarmaya başlamıştı. Kendi solunumu yoktu. Ambu dediğimiz basit bir solunum verme adeti vardır. Kısacası bir maskeden ve arkasında bir balondan oluşur. Onu işte yüzüne kapatıp balonla hava vermeye çalışıyorlardı. Ben hemen kalbine adrenalin dedim. Ben kalbi bir anda çalıştırabilecek bir ilaçtır. Ondan yaptım ve kalp masajı yapmaya başladım. O arada çocuğun annesi dışarıda bekliyordu. Çocuğu kucakladım konuşmadan kimseyle. Bizim çocuk acille o diş hekimliğinin orası 150 metre falan bir mesafede. bir taraftan acile doğru koşarken bir taraftan da Hamburg'a işte çocuğa solunum vermeye çalışıyordum. Arada kalbini kontrol ediyordum ve henüz daha kalbi yoktu. Yani atmıyordu. Oradan çocuk acile girdik. Oradaki arkadaşlara bağırdım. Hemen acil testini açın ve resüsitasyonu hazırlayın diye. Resüsitasyon yeniden canlandırma demek. Bütün gerekli serum taktik koluna, gerekli ilaçları verdik. Bir kez daha kalbine girip o adrenalinden verdik. Sonra çocuk yavaş yavaş önce kalbi atmaya başladı. Arkasından solunumu geldi. Sonra tabii anladım ki anestezi sırasında verilen maddelerden bir tanesine alerjisi vardı çocuğun. Şoka girdi diye.
3: Aslında bayağı da zor döndürmüşsünüz değil mi? Çünkü o ilk adrenaline yani rağmen olmaması.
4: Tabii ki benim orada olmam bir şansıydı çocuğun. İkincisi bir de bu bir şans yani. Her bu durumdaki çocuk geri dönmeyebilir. Ne kadar uzun süre solunumsuz kaldı, oksijensiz kaldı gibi birçok faktör etkiler onu. Ben orada olduğum için hemen daha işte kalp durup çalıştıramayınca oradaki hemşiren de beni dışarıda beklediğimi gördü ve onun üzerine beni çağırdı. Sonra bizde yattı birkaç gün.
3: Peki siz onun o hayata döndüğünü görünce ne hissettiniz? Yani eminim böyle birçok vakanız olmuştur ama herhalde her seferinde o hayata döndürme farklı bir hissiyat yaratıyordur sizde değil mi doktor olsanız da?
4: Tabii şimdi biz hekimlerin birçok görev var ama birinci görevi hayatta tutmak, hayata döndürmek. Yani ölüme engellemek. Birinci görevi bir hekimin budur. Ondan sonra hastalığı tedavi etmek, mümkün olduğu kadar az zararla çocuğu topluma döndürmek.
3: Peki hocam o çocuğa sonra ne oldu? Ailesi kurtulduktan sonra sizi görünce ne söylediler? Yani çünkü onlar için de büyük bir tesadüf sizin orada olmanız. Muhtemelen tabii, o koşturmanızı da görmüşlerdir. Nasıl bir diyalog geçti?
4: İlk zaten olayın olduğunda annesi o ağlamasını, böyle bacağıma sarılmasını falan hiç unutamıyorum. Bu sonradan tabii bir süre böyle işte arada ziyarete geldiler falan. Sonra bu kesildi. Aradan bir 6-7 yıl geçmişti. Ben hastanede koridorda yürüyordum. Birden arkadan birisi sarıldı. Döndüm. Baktık kocaman yani 16-17 yaşlarında bir çocuk. Bir kız çocuğu arkadan sarılmış böyle, ya kimsin sen diyorum. Bazen başımıza çok gelir böyle psikiyatrik hastalar falan da olur. Sarılır nedensizlere, öyle bir şey mi diye düşündüm.

0: yaptığı için yani biz sonradan birçoğunun farkına bile varmayız. Yani ne oldular o çocuklar falan bilmeyiz. Bazen böyle uzun süreli yatan ya da böyle çok ilginç hikayesi olan çocuklarda empati kurarız. O devam eder. Bu empati öyle bir şeydir ki ben işte servis güvenlisiydim. Vizit yapıyorduk her akşam olduğu gibi. Vizitte şunu yapıyoruz işte ben servisin kıdemli doktoruyum. Benim altımda birinci yıl asistanları var. Hastaları tartışıyoruz. Sonunda ben onlara şuna bu tetkiki yapın, buna bu ilacı başlayın falan diye söylüyorum. Onlar da kaydediyorlar ve tedavisi öyle devam ediyor. Tabii başımızda da üniversite hastanesi olduğu için bir hoca var. Hoca gündüz veriyor. O da işte direktiflerini veriyor. Bir tane çocuk bilinci tamamen kapatıp ümidimizi kesmiştik aslında. Yani 3 defa kalbi durmuş, geri dönmüş falan bir çocuk. Ben de akşamdı. Çocuklarım gelmişti buraya. Hı hı. Onlar ikizler belki seninle konuştuk
1: evet,
0: daha önce.
1: Evet.
0: Havaydelerdi. Orada doğdu, büyüdüler. İstitütte de pek bilmiyorlar. Eşim onları bıraktı. Havai'ye döndü. İzni bitti. Bir ay beraber kaldık biz. Akşam bir tane hasta problemleri arttı. Dediler bu çocukları bırakabileceğin yer yok. Onlar da küçük. Çocuklar da aldım. Liste gittik biz. Gece. Kızım da bir tane balon var elinde. Bir de sadece onunla oynuyor. Çok seviyor. Serviste işte konuşuyoruz. Çocuğun kalp problemleri falan olmuş. Döndü baktı. Kızıma dedik sen ne güzel balonun varmış dedi. Aşağı yukarı aynı yaştalar. Kızım götürdü balonu ona verdi.
1: Aynı tatlı.
0: Ondan sonra döndük. Artık böyle çocuk biraz daha toparlanınca sabah vizit yaparken sordum. Uzun süredir yemek yemiyordu. Hep serumla besliyordu. Canın ne yemek istiyor dedim. Hiç böyle beklemeden mantı dedi. Annemi aradım.
1: Ya.
0: Rahmetli bir tencere mantı yaptı. Eniştem onu hastaneye getirdi ve şeyle yani işte 2-3 kaşık aldı çocukta. Bazen böyle şeyler olur.
1: Yani çocuk hekimlerinin sanki biraz daha böyle içselleştiriyorlar. Aileleri de dahil oluyor sizin
0: tabii
1: burada anlattığınız gibi.
0: Başka meslek gibi değildir. Mesela mühendis olursunuz, idareci olursunuz, akşam eve gelirsiniz, üstünüzü değiştirirsiniz, oturursunuz. O problem aklınızda olsa bile çok rahatsız etmez. Ama eğer hekimseniz bu işin akşamı gecesi yoktur. O dönemden kalan bu alışkanlık bende gece 3'ten 4'ten önce uyuyamıyorum. Çünkü hep böyle o yattığında o gün gördüğün hasta kafanda tartarsın. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam, kötüye giden bir hastan olur acaba şunu mu yapsaydım diye. Ne yaparsanız yapın mutlaka hasta kaybedersiniz.
1: Mehmet Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Bizimle bu hikayeyi paylaştığınız için çok teşekkürler.
0: Daha tabii 50 sene hekimlik yapınca daha çok var memnun.
1: Kesinlikle eminim. Çok teşekkür
0: tamam.
1: ederiz.
0: Rica ederim.
1: İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş derler ya, işte öyle bir hikaye. Diş tedavisi olurken neredeyse ölecek bir çocuk, o sırada orada kendi randevusu için bekleyen bir çocuk doktorunun müdahalesiyle kurtuluyor. Sonrası ömür boyu minnettarlık, tatlı karşılaşmalar ve kopmayacak bir gönül bağı. Bu hafta çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan anlattı. Ben Melike Şahin, prodüksiyondaysa Ersin Şişman vardı. Hiç unutmam sona erdi. Haftaya Perşembe günü başka bir doktorun unutamadığı hasta öyküsüyle yeniden birlikte olacağız. İyi günler.
2: Hiç unutmam. İlginç tıbbi vakalar.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.

0: doğanın dengesini bozduğu kadar hayvanların da dengesini şaşırtıyor. Bugünlerde sıklıkla haberlere konu olan ve kış uykusundan uyanan ayılar da ne yazık ki dengesi bozulan grubun başında geliyor. Çünkü çoğu bölgede havanın geç soğuması ve baharın da gecikmesi kış uykusunu bir kış dinlenmesine çevirmiş durumda. Bugün doğa konuşmalarında yaban hayatını, ayıların kış uykusu üzerinden konuşuyoruz. Ben Zeynep Gülalp, konuğum. Bu konuda Türkiye'nin en deneyimli isimlerinden WWF Türkiye Yaban Hayatı Uzmanı ve Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü. Merhaba, hoş geldin Zeyn TV Radyo'ya.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Açılışta da söyledim aslında, bu mevsimlerin kaymasının etkisinden biraz bahsettim ama bize anlatır mısınız, Türkiye'de bölge bölge ayılar bu durumdan nasıl etkilendi ve bu durum onların yaşam döngüsünde nasıl bir aksamaya neden oldu? Bu uykunun dinlenme yerini alması durumunu bize biraz anlatır mısınız?
1: Tabii ayıların kış uykusu sürecine bakacak olursak bu birçok diğer kış uykusuna yatan memeliden biraz daha farklı bir metabolik süreç. Tam bir kış uykusu süreci yaşamıyor boz ayılar. Yani mesela küçük bir kemirgen kış uykusuna girdiği zaman vücut sıcaklıklarını çok düşük değerlere indirebiliyorlar. Ama ayı tabii iri cüsseli bir hayvan. Bu kadar vücut sıcaklığını indirip yükseltmesi, tekrar eski konumuna getirmesi ciddi bir enerji kaybı olacağından. O sadece 4-5 derecelik bir sıcaklık düşüşü oluyor. Ama buna rağmen zaten ayıların, hatta bilimsel araştırmalara da konu olabilecek şekilde, kış uykusunda neredeyse hiç kas kaybı yaşamadan, uzun süre dışkı idrar yapmadan bu uyku sürecini geçirebiliyorlar. Ama bu süreçte de dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı açıklar. Yani hemen bir dışarıdan bir uyaran olunca uyanabiliyorlar. O yüzden de kış uykusuna yattıkları zaman etraftan gelebilecek rahatsız edici uyarılar, tabii ki sıcaklık da kış uykusu sürecinde çok önemli. Yani kış uykusuna girişte sıcaklık o kadar önemli değil. Kış uykusu sürecine ne sağlıyor? Her şeyden önce boş bir mide, açlık sağlıyor. Zaten kış uykusuna girmeyen ayıların olduğu bölgelere baktığımız zaman ya burada yeterince kış uykusu öncesinde beslenememiş oluyor. Yani o yaşadığı habitat ona sağlıklı bir beslenme imkanı sunma yeteneğini kaybetmişse, bu süreçte maalesef sağlıklı bir kış uykusuna giremiyorlar. Ya da etrafta kolay besin kaynağı varsa, örneğin insan atıklarının olduğu bir çöplük gibi, bu süreçte de kolay o besinlere ulaşabildiği için de kış uykusu sürecine girmekte güçlük yaşayabiliyorlar. Tabii sıcaklık da kış uykusu sürecinin sağlıklı yürümesinde önemli bir etken oluyor. İşte iklim değişikliğine bağlı olarak artan mevsimsel sıcaklık ortalamaları kış uykusu sıcaklığının da tabii ki değişmesine neden oluyor. Ve sürekli bir uyanma, tekrar uyuma hali gibi durumlar. Yani uykunun devamlılığı açısından sorun teşkil ediyor. Ki nasıl ki biz böyle gece 2'den fazla 4-5 kere uyanırsak, sabah uyandığımızda sinirli ve kendimizi iyi hissetmezsek, ayılar için de benzer durum oluyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla sağlıksız bir kış uykusu sonrasında da etrafta böyle sinirli ayılar ortaya çıkması normal oluyor.
0: Peki şunu sormak isterim. Biyolojik saati ve üreme kapasitesi de etkileniyor mu? Ya da popülasyonu geçmiş ve bugün olarak değerlendirecek olsanız bir azalma söz konusu mu bunda?
1: Tabii ki. Şöyle, yani kış uykusu aslında en çok dişi bireyler için çok önemli. Çünkü dişiler yavrularını kış uykusunda dünyaya getiriyorlar. Kış uykusunda onlar yuvadan çıkabilecek, hareket edebilecek hale gelene kadar anneleri besin sunmaya, onları emzirmeye devam ediyor. Sonrasında hareket edebilecekleri bir büyüklüğe gelince de kış uykusundan beraber çıkıyorlar. İşte bu takriben yaşadığı kuzey güney bölge farkına bağlı olarak Nisan başından Nisan sonuna kadar değişebiliyor. Ama işte bu sıcaklık farkları, sağlıksız bir kış uykusu süreci sonrasında, bu hem yavrular için, mesela eğer anne yeterli kiloda kış uykusuna yatıp yavrularını emzirecek enerjiyi sağlayacak bir süt üretecek stokları yoksa, tabii ki yavrular da sağlıklı bir besin alma imkanı bulamıyorlar. Bunun yanında kış uykusundan uyandılar. Tabii ki bu kış uykusundan uyanmada ne etkili? Sıcak kadar ışık, mevsimsel ışık döngüsü etkili. İşte fotoperiyot dediğimiz. Şimdi uyandılar. Şu an olduğu gibi mesela mevsimler sarktığı için tabii ki vejetasyon onların uyandığı döneme, eskiye nazaran daha farklı bir vejetasyona uyanıyorlar. İşte şu an mevsimler sarktığı için hala neredeyse birçok bölgede kıştan bir türlü çıkamadık. Dolayısıyla da etrafta ayıların beslenebileceği uygun vejetasyon bir türlü gelişemedi. Ki ayılar her ne kadar karnivor olsalar da besinlerinin %80'i bitkisel ağırlıklı. Yani bunlar hepçil canlılar ama sadece %20'si neredeyse etçil besinler oluşturuyor. Bunun büyük çoğunluğu bitkisel kaynaklı, omnivor kaynaklı gıdalar oluyor. O yüzden vejetasyon uygun olmayınca bu sefer zaten hayvanlar kış uykusu sonrasında açlar, ciddi bir yeme isteğiyle etrafta hareket ediyorlar. Ama yeterli yiyeceğe ulaşamadıkları zaman bu ne oluyor? Uzun vadede ayıların boyutlarında küçülmeye, yavruların sağlıklı bir şekilde kış uykusundan çıkması, yavru hayatta kalma oranının düşmesi gibi birçok beraberinde olumsuz durumu getiriyor. Bu da tabii ki popülasyonu hem orta vadede hem uzun vadede olumsuz etkileyecek durumlardan biri. Zaten iklim değişikliğinin etkileri bu şekilde devam ettiği sürece ayıların kış uykusunda kalma süreleri de kısalacak. Kış uykusunda kalma sürelerinin kısalması demek ayıların ömürlerinin de kısalması anlamına geliyor. Çünkü kış uykusuna yatan hayvanlar, hibernasyona giren memeli hayvanları kış uykusunda eğer geçirmese ömrü yarı yarıya düşüyor. Mesela bir kemirgen kış uykusunda hiç yatırmadan ömrünü tamamlayın, ömrü yarı yarıya düşer. O yüzden benzer durum ayılar için de geçerli. Yani bu boyutlarında küçülmeye, yavruların sağlıklı bir şekilde kış uykusundan uyanması, hayatta kalma oranlarının düşmesi birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiği için popülasyona da tabii ki maalesef kayıp şeklinde yansıyacak bu durum.
0: Şimdi az önce biraz bahsettiniz ama kış uykusuna yatmadan nasıl bir hazırlık süreci oluyor? Biraz onu da anlatır mısınız? Metabolizmaları nasıl o kadar süre dayanabiliyor ve uykudan uyandıklarında tam olarak ne yaşıyorlar?
1: Tabii bu kış uykusuna yatmayı yöneten bir hormon var ayılarda. Bu hormonu da tetikleyen işte özellikle ışık açısı gibi mevsimsel bu uyarıyor. Ama tabii ki kış uykusunda yine de o stoklarından yiyecek. Her ne kadar vücut sıcaklığını 4-5 derece düşürse de dışkı idrar yapmasa da sonuçta bir kas kaybı olmadan kemikleri zarar görmeden bu uykudan uyandığı için bunun da karşılığını bir enerjinin stoğunun karşılaması gerekiyor. Tabii ki bunun için de yüksek enerji verici yağ oranı yüksek gıdalarla beslenmesi gerekiyor kış uykusu öncesinde. Ancak işte bu ormanların sağlıklı özellikle bu tabii ki bu besinleri onlara orman habitatları sunuyor. Bu ormanlardaki besleyici gıdaların işte insanlar tarafından çoğunlukla insan kaynaklı etkiler. Yani iklim değişikliğinin tabii bu süreçte etkisi olsa da insanların bu alanları, habitatları tahrip etmesi, parçalaması, hayvanların yeterli beslenebilecek sağlıklı bir alanı kalmayınca zaten bu süreçte de insan yaban hayatı çatışması dediğimiz ayılarla insanların karşılaştığı durum ortaya çıkıyor. Çünkü habitatları onları besleyecek yeterli verimi kaybedince, sağlığını kaybedince bu sefer yaşam alanlarını genişletmek zorunda kalıyorlar. Yani daha fazla alan taramak zorunda kalıyorlar. Şehirlere, yerleşim yerlerine daha fazla girmek zorunda kalıyorlar. Bu da tabii ki çatışmanın sonucunda yine ayılara can kaybı ya da işte hayatlarını riske atacak durumlar şeklinde geri dönüyor. Yani ayıların kış uykusu metabolizması dediğim gibi bir hormonu tetiklediği. Aslında bu hatta birçok bilimsel araştırmaya da böyle konu olacak bir durum. Özellikle insanların hiç kas kaybetmeden uzun uzay yolculukları yapmasını sağlayabilir mi diye hala bu ayıların bu metabolizma özelliğinden faydalanarak çeşitli böyle kimyasallar hatta kalp ilaçları gibi ilaçlar geliştirilmeye çalışılıyor bu durumdan örnek alınarak. Ama dediğim gibi yani ayıların sağlıklı bir şekilde kış uykusu süreci sonrasında uyandıktan sonra sağlıklı bir şekilde besine ulaşması bu habitatın sağlıklı kalmasıyla alakalı bir durum. Ama işte maalesef başta da söylediğim ayılar kış uykusu sürecinde dış etkenlere karşı çok tepki veriyorlar. Diğer kış uykusunda yatan memeliler gibi böyle tepkisiz kalmıyorlar dışarıdan gelen uyarılara karşı. Mesela bir kemirgen türü olan yedi uyuru siz kış uykusunda etrafta ne yaparsanız yapın kış uykusunda uyandıramazsınız yani ne kadar gürültü yaparsanız ama ayılar öyle değil. O yüzden özellikle uyku döneminde ormanlık alanlarda işte ağaç kesim faaliyetleri, madencilik faaliyetleri, işte buralarda böyle ağaç kesimi, yol yapılması, inşaat faaliyetleri gibi onları rahatsız eden bütün faaliyetler uykudan uyanmalarına ve sonuçta o uykuyu sağlıklı geçiremedikleri için de uyku sezonu sonrasında etrafta sinirli insanlarla karşılaştığında normalde tepki vermeyen, kaçan, saklanmaya çalışan ayılar bu sefer daha sinirli hale geliyor ve insanlar da işte ayılar sanki çoğaldı, daha çok ayılarla karşılaşıyoruz, daha fazla ayıyla karşılaşıyoruz. Bu yüzden çatışma arttı gibi bir algı ortaya çıkıyor ama aslında öyle değil. Tam tersine ayıların sayısı azalıyor ama besine sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için daha geniş alanlar taramak zorunda kaldıklarından. Bir de ayılar biliyorsunuz doğaları gereği fırsatçı hayvanlar. Kolay besini fark ettikleri zaman onu alışkanlık haline getirebiliyorlar ve o bölgeleri sık sık ziyaret edebiliyorlar o kolay besin olduğu ki bunlar da daha çok insan yerleşim yerleri oluyor. O yüzden de bu çatışma riskini artıran bir durum ama sanıldığının aksine bu ayıların sayısının arttığı anlamına gelmiyor.
0: için ayıların yoğunluklu olduğu bölgelerde, işte diyelim ki köylere gelen ayılar olduğunu görüyoruz, evlere giren ayılar olduğunu görüyoruz. Onların doğal olan alanlarına bir beslenme döngüsü yapılsa bu nasıl etkiler? Yine de bir doğal hali bozmuş oluyoruz aslında, ama bu bir nasıl diyelim, onların doğasını nasıl etkiler, bize biraz bunu anlatır mısınız?
1: Yani aslında geçmiş yıllarda özellikle ormanda yaban meyvesi, meyve ağaçlarının dikilmesinin teşvik edilmesi gibi bazı çalışmalar yapıldı. Ama aslında burada en hayati nokta yaşam alanlarının, daha doğrusu habitatların, ayıların kullandığı bu habitatların ekolojik koridor dediğimiz bu yaşam koridorlarıyla birbirine bağlanması ve ayıların bu koridorlar bağlantısıyla farklı yaşam alanları arasında sağlıklı bir şekilde insanlarla etkileşime girmeden hareket edebilmesini sağlamak. O yüzden zaten büyük sıkıntı bu alanların parçalanıp ayıların bu dar alanlara sıkışması sonucu ortaya çıkıyor. O yüzden ne kadar çok bu habitat parçalanırsa ayıların insanlarla karşılaşma riski de o kadar artıyor. O yüzden en azından parçalanmış alanları güvenli koridorlarla birbirine bağlayabilirsek bu durumu tabii ki daha iyileştirme anlamında olumlu bir yaklaşım olur. Bir de tabii ayıların bu özellikle bitkisel kaynaklı, enerji verici, yavranı yüksek meyve ağaçlarına ulaşabilmesi de tabii ki aslında olumlu bir durum. Bunun teşvik edilmesi, bu yönde çalışmalar yapılması da dikkate değer bir yardım olur.
0: Peki en çok neyi, hangi meyveyi seviyorlar mesela? Yani biz balı çok sevdiğini biliyoruz ama bu yağlı meyvelerden bahsettiğiniz, yağlı ağaçlardan nedir bunlar?
1: Yani daha çok böyle tohumlu, işte mesela işte doğada en çok tercih ettikleri nedir? İşte böyle yaban elması, armut gibi, böyle onların yabanı işte ahlat, alıç gibi. Tohumu yağlı gıdaları daha çok tercih ediyorlar. Bunun yanında özellikle termitler, karıncalar, onun dışında küçük kemirgenler, hani daha böyle karnivor beslenme tarzına uygun olarak. Ama bitkisel anlamda da işte kökler, özellikle yağlı çekirdekli meyveler dediğimiz, işte alıç, ahlat, armut, elma gibi bunların yabani türevleri. Bunları çok tercih ediyorlar. Tabii bunların insanlar tarafından özellikle son dönemde işte bu yabani meyvelerin aşılanarak insanların tüketimine uygun meyvelere dönüştürülmesi, insanların bu meyvelere ortak olması gibi durumlar da ayıların besinine aslında ortak olma gibi bir durum yaratıyor. Bu da hayvanların bu besin döngüsüne ister istemez zarar veriyor. Yani biz ormanları, habitatı tahrip ettiğimiz yetmiyormuş gibi bir de hayvanların gıdalarına ortak olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda işte bu meyve türlerinin yaygınlaştırılması, bunların sadece ayıların tüketebileceği alanlar belirlenmesi gibi seçenekler tabii ki faydalı olacaktır.
0: Şimdi az önce bahsettiniz bu yaban hayatı koridorlarından, ama biraz açalım mı? Kış uykusundan uyanan ayılar ya da diğer canlılar için nasıl bir fayda sağlıyor? Şu an Türkiye'de hangi noktalarda var örnekleri ve nasıl sonuçlar alınıyor? Biraz onu da anlatır mısınız bize?
1: Türkiye'de bunun Doğu Anadolu'da bir uygulama örneği var. Bu o alanda işte Artvin, Sarıkamış, Gürcistan, bu bölgedeki ayıların Kars, Artvin, Gürcistan hattındaki ayıların işte bu buradaki farklı habitatlara insanlarla etkileşime girmeden sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak yönünde. Senedir o habitatta hayvanların, ayıların tercih etmesini sağlayacak şekilde ağaçlandırma faaliyetlerinin yapılması. İşte orada insan etkisinde yol, tarımsal faaliyet gibi ya da işte orada bir yerleşim gibi alanların, koridorun yakınına herhangi bir çalışma yapılmaması bu yönde gibi faaliyet var o bölgede. Tabii bunun örnekleri Amerika'da, işte Kuzey Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde var. İşte yine Avrupa'da İtalya, Yunanistan arasında bu bölgedeki ayıların işte bu bölgeyi sağlıklı bir şekilde, bu İtalyan Alplerinden Yunanistan'a kadar bölgeyi sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi için yine bu koridor uygulamaları var. Yani Türkiye'de şu an uygulama anlamında, en azından başlanmış fikir anlamında, Kars, Artvin, Gürcistan hattında bir koridor fikri var. Ama bu aslında mesela şu an Ankara'da Kızılcahamam ormanlarındaki yine ayılar için de benzer uygulamalar yapılabilir. Yani Türkiye'de birçok bölgede bu koridor hali hazırda ihtiyaç var.
0: Peki son olarak şunu soralım. Şimdi kış uykusundan yeni uyanmış bir ayıyla doğada karşılaşılıyor. Ne önerirsiniz? En güvenli mesafe, onu da rahatsız etmeyecek şekilde ve davranış biçimi nedir? Bize biraz bundan da bahseder misiniz?
1: Tabii yani şu anda özellikle kış uykusundan çıkan yavrulu ayılar risk oluşturuyor. Zaten ayıların saldırma refleksinin oluşmasında iki tip ayının bu durum ortaya çıkıyor. Bir yavrulu ayılar, onlar yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket ediyorlar. Özellikle işte doğada şu an mesela insanlar mantar toplamak için ayıların uyandığı, dolaştığı bölgelere akın ediyorlar. Özellikle Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de. Tabii burada yavrulu ayıyla, anneyle yavruyu arasına girmek, yavruya çok yaklaşmak ayı için yavrunun zarar görebileceği gibi bir durum ortaya çıkarıyor ve tepki vermesine neden olabiliyor. O yüzden yavrulu bir ayı gördüğümüzde özellikle anneyi görmesek, yavruyu fark etsek bile o bölgeden hemen uzaklaşmamız gerekiyor. Yavruya kesinlikle yaklaşıp işte onunla bir fotoğraf çekeyim, onunla bir temas kurayım gibi bir girişimde kesinlikle bulunmamamız gerekiyor. Bir de tabii şu an ayılar açlar. Eğer bölgede bir kıştan kalma bir leş bulmuşlarsa o leşi savunmak için yine o leşe yaklaşan insanlara karşı saldırganlık gösterebilirler. Tabii bizim hareket ederken yine bu ayıların dolaşması muhtemel alanlarda eğer illa biz bir aktivitede bulunacaksak da bu alanlarda özellikle karşılaşma riskine daha böyle nasıl diyeyim çalılık, ağaçlık, kayalık yani ayıyı belli bir mesafeden göremeyeceğimiz ani karşılaşma riski olan yerlerde de elimize bir düdük alıp bu bölgelere girmeden o düdüğü çalarak varlığımızı ayıya hissettirmemiz önemli. Sizin oradaki varlığınızı ayı fark ederse zaten yapacağı ilk iş kaçmak olacak. Yani ayıların hiçbir zaman insanları hedef alma, onu bir av olarak görme gibi bir durumu yok. Ayılar için insan her zaman bir tehdit ve kaçılması gereken bir yırtıcı olarak görüyorlar. O yüzden ani karşılaşmalar, yanlış anlamalar bu saldırıların altında yatan neden oluyor. Dediğim gibi bu yanlış anlamaları engellemek için yavrulu ayılardan uzak kalma, oradaki varlığımızı hissettirme, özellikle ayılarla ani karşılaşma riski olacak çok böyle sık alanlara mümkünse bu dönemde girmeme gibi özellikle ama ayıyla diyelim ani bir karşılaşma oluştu. İşte genellikle bu 30-40 metrenin altındaki karşılaşma durumlarında ayı bunu bir tehdit olarak algılayıp savunmaya geçebilir. Bu durumlarda da böyle hızlı koşma ki bütün yırtıcılar için hızlı hareket eden bir canlı av potansiyeli taşıdığından bu saldırı refleksini tetikleyebilir. Böyle durumlarda da ani hareket etmeme, belli bir ses tonunda konuşarak ayıyla yine onun gördüğünüzü, izlediğinizi belli ederek ama direkt göz temasına geçmeden geri geri belli bir tonda yavaş yavaş hareket ederek bölgeden uzaklaşmak yapılabilecek yine en doğru yol.
0: Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.
1: Rica ederim, iyi günler.
0: Doğa konuşmalarında bugün ayıların kış uykusundan uyanması üzerinden yaban hayatı konuştuk. Konuğumuz WWF Türkiye Yaban Hayatı Uzmanı Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü'ydü. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Radyo tiyatrosu.
2: NTV Radyo'da radyo tiyatrosu keyfi sürüyor. Artık bir gelenek haline gelen, romanlarımdan uyarlanan radyo tiyatrolarına bir yenisi ekleniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleri, İttihat ve Terakki'nin fırtınalı yılları.
3: Vatanın kalkınması için başka çare yok.
2: Elveda Güzel Vatan'ın yakında radyo tiyatrosu olarak NTV Radyo'da.
4: Reklam. Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481. Veni Vidi Göz.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yeniden merhaba, 11 bülteniyle karşınızdayız bu kez. Kahramanmaraş'taki okul saldırısının acıları hala taze. Maalesef bu konuda bir gelişme daha var. Saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli, polis baş müfettişi babasına ait silahlarla saldırı düzenledi. 8 öğrenci ve onları korumaya çalışan bir öğretmen hayatını kaybetti. 13 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan Almina Ağoğlu'nun durumu ağırdı. 11 yaşındaki çocuk doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Almina ile birlikte böylece ölenlerin sayısı da 10'a yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Bununla birlikte Türkiye'nin Irak'la yakın işbirliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunu daha da ilerletmeyi hedeflediğini, Türkmenlerin Irak'la kardeşliğin müstesna unsuru olduğunu da belirtti. Erdoğan, kalkınma yolu projesi başta olmak üzere terörle mücadele, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olunduğunu da ifade etti. Dış gelişmelere bakmaya devam edelim. ABD ve İran arasında diplomatik hareketlilik sürüyor. Tahran yönetiminin Beyaz Saray'a ilettiği 14 maddelik anlaşma teklifine ilişkin ABD başkanından yanıt geldi. Donald Trump, "Planı inceleyeceğim ama kabul edilebilir olmasını hayal bile edemiyorum," dedi. İran'ın teklifinin ayrıntıları da gün yüzüne çıkmaya başladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında bir anlaşmaya dönük diplomatik hareketlilik sürüyor. İran'ın Amerika'ya ilettiği 14 maddelik teklife yönelik ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Sosyal medya paylaşımı yapan Trump, planı yakında inceleyeceğini açıkladı. Ancak iyimser olmadığını da söyledi. İran'ın teklifinin kabul edilebilir olacağını hayal bile edemiyorum. Zira İran henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi ifadesini kullandı. Florida'da havalimanında gazetecilere konuşan Trump, muhabirin İran'a yeni saldırı olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi.
2: Saldırıların yeniden başlayıp başlamayacağını bir muhabiri açıklayamam. Eğer yanlış davranırlarsa saldırıların yeniden başlaması kesinlikle bir ihtimal. Ama şu an için bakacağız.
1: İran'a yönelik deniz ablukasına dair de konuşan Trump, "Bu çok dostane bir abluka. Kimse ablukaya meydan okumuyor bile," dedi. ABD Başkanı, İran'ın teklifinin tam metninin kendisine iletileceğini de söyledi. İran'ın Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu son teklife ilişkin ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor. İran devlet medyası anlaşma planının 14 maddeden oluştuğunu aktardı. Teklifin ABD'nin İran'a sunduğu anlaşma planının Tahran'ın talep ettiği değişikliklerle güncellenmiş hali olduğu ifade ediliyor. Tahran'ın planına göre Amerikan güçleri bölgeden çekilecek, İran'ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakılacak ve Hürmüz Boğazı için yeni bir kontrol mekanizması kurulacak. Saldırmazlık güvencesi talep eden İran ayrıca Amerika'nın 2 aylık ateşkes önerisine karşın 30 gün içinde tüm sorunların çözülmesini de hedefliyor. Tahran anlaşmanın ateşkesi uzatmaktan ziyade savaşı Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı olarak sonlandırılması gerektiğini belirtiyor. Şimdi gözler Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği yanıta çevrilmiş durumda.
0: İran'da patlamamış ABD-İsrail mühimmatlarının infilak etmesi sonucu devrim muhafızlarına bağlı 14 asker hayatını kaybetti. Olay İran'ın Zencan eyaletinde meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarında patlamayan mühimmatlar için arama tarama faaliyetleri yapılıyordu. Bu sırada patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu devrim muhafızları mensubu 14 asker hayatını kaybetti. 2 asker de yaralandı. İran medyasına göre hayatını kaybedenler arasında devrim muhafızları kıdemli komutanı Ali Musavi Havai de var. Bölgede şimdiye kadarsa 15 binden fazla patlamamış mühimmat tespit edilerek imha edildi. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. En dikkat çeken nokta Soned'in çelişkili ifadeleriydi. Sim kartı inceleyen Gökhan Ertop'la görüştüğünü önce hatırlamadı, ardından kendisinin aradığını söyledi. Sonel kendisi ve oğluyla ilgili tüm iddiaları da reddetti.
3: Tüm iddialar iftira ve kurgu dedi. Suçlamaları reddetti. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Gülistan Doku'ya ait sim kartı inceleyen tutuklu İraç polis Gökhan Ertok, bazı bilgilerin silindikten sonra kartın kendisine gönderildiğini söylemişti. Tuncay Sonel bu iddiayı reddetti. Ayrıca Sonel'in Gökhan Ertok'la Gülistan kaybolduktan sonra birden fazla telefonda görüştüğü de ortaya çıktı. Eski vali ifadesinde önce Ertok'la böyle bir görüşmeyi hatırlamadığını söyledi. Ancak sonrasında çelişkili ifadeler verdi.
4: Bu görüşmeler yapıldıysa tamamı kayıp kızımızı bulmak için yapılmıştır. Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da beni sürekli aradıkları için ben bu nedenle söz konusu tarihlerde bizzat şahsen kendim arayarak yakından takip ettim.
3: Tamam. Tuncay Sonel'e sim kartı neden usulsüz şekilde gönderdiği de soruldu. Sonel'in cevabı ise insani bir durum oldu.
4: Valiliğin kapısında ablasını ağlamakla feryat eder halde görünce ve savcılığa ulaşamıyoruz, size daha rahat geliyoruz deyince biz de insanız. Bazen insan bu tür durumlarda duygularıyla hareket edebiliyor.
3: Soruşturmada en merak edilen konulardan biri de Gülistan kaybolduktan sonra erkek arkadaşı Zeynal ve ailesinin Antalya'da 5 yıldız otelde konaklamasıydı. Sonel bu konuyla ilgili burada amaç aileyi korumaktı. Benim herhangi bir şekilde talimatım ve işlemim söz konusu değildir dedi. Tuncay Sonel oğlunun Zeynal Abarakov'la tanışmadığını da iddia etti. Bir iki kafeye gitmiş olabilir ama asla tanımaz, çalıştığı yerde denk düşmüş olabilir diye konuştu. Oğlunun Gülistan'ı öldürdüğü iddialarına ise alçakça bir iftira, itibar suikastı dedi. Tuncay Sonel Gülistan'ın erkek kardeşlerini suçlayıcı bir ifadede de bulundu.
4: Ben bu olayla ilgili sürekli Aygül Doku başta olmak üzere annesi ve babasıyla muhatap oluyordum. Bunun erkek kardeşleri neden gelip gitmez, merak etmez. Bu konularında araştırılmasını istiyorum.
0: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Altınkaya, bağış adıyla toplanan paraların farklı amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.
5: Bağış adıyla toplanan parayla özel şirket borçları ödendi. 195 bin euro tutarındaki VIP harcamalarla kamu kaynakları özel kullanıma yönlendirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü de bu şekilde sağlandı. Bu iddialar Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçiyor. Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Altınkaya, esnaftan bağış adı altında 2 milyon 300 bin lira toplandığını, Özkan Yalım'ın şirketinin sigorta borcunun bu parayla ödendiğini söyledi. Uşak sporlu futbolcular ve eşlerinin de belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaş aldıklarını öne sürdü. Ayrıca 3 milyon 200 bin lira olarak faturalandırılan bir işin aslında 1 milyon 300 bin liraya da yapılabileceğini ifade etti. Faturalar şişirilerek yüksek ödemeler yapıldı dedi. Biri Özkan Yalım, diğeri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait iki aracın VIP dönüşümünün belediye şirketi tarafından karşılandığını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ilk olarak Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 9 kişi tutuklanmıştı. Ardından ikinci dalga operasyon düzenlenmiş. Aralarında CHP İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşak Spor Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu 16 kişi daha tutuklanmıştı.
0: Türkiye Belediyeler Birliği seçimi gergin anlara sahne oldu. CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yeni başkanı olduğu birlik toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunmaya başlayınca salonda kavga çıktı.
6: Sevgili meclis üyesi arkadaşlarımız lütfen.
7: Türkiye Belediyeler Birliği'nde yeni yönetim seçimi arbedeyle başladı. Tutuklanmadan önce başkanlık görevini yürüten Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasına yönelik tepkilerle tansiyon yükseldi. Gerilim kavgaya dönüştü. Dakikalar süren gerilimin ardından salon boşaltıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgen ve CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le bazı katılımcılar ayrı bir salonda toplandı. Ancak bu toplantı sürerken de kapının önünde bekleyen gruplar arasında gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmenin ardından iki aday salondan birlikte çıktı.
8: Centilmence yarışılacak. Yaptığımız belediyeler birliği başkanını seçmek.
7: Toplantı adayların birlikte poz vermesiyle yeniden başladı. Ancak Cumhur İttifakı adayı Görgel, divanın tavrına tepkiliydi.
9: Belediye başkanlığı siyaset yeri değildir. Burada belediyelerin sorunlarını tartışmamız lazım deyip sabahtan itibaren siyaset dinliyoruz. Divan başkanı bu tavrı yaparsa kimse kusura bakmasın. Biz de herhalde burada istediğinizin mesajını okuyun, istediğinizi burada ifade edin, bunu diyecek değiliz.
8: Herkesin hakkını savunma. AK Partili belediye başkanımın da hakkı yendiği zaman ben onun da yanında olmak zorundayım. Onun da hakkını savunmak zorundayım. Bu siyasetin ta kendisidir.
7: Yapılan oylamada Vahap Seçer 446 oyla Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Görgel 311 oyda kaldı.
0: Hatay'da staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Pastane sahibi ise gözaltında. Olay İskenderun ilçesine bağlı Modern Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde öğrenciydi. Staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı halde de hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. İş yeri sahibi ise gözaltına alındı. mRNA aşıları kanser yapar mı sorusundan mRNA aşılarıyla kanser tedavisi sürecine geçtik pandemi sonrası. Kanser aşısının bilimsel çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de de hastalara uygulanıyor ve sonuçlar da olumlu.
10: Hastalığın tekrarlama riskini azaltıyor. İleri evre hastalarda dahi işe yarıyor. Türkiye'de de bazı merkezlerde hastalara uygulanan kanser aşısının ilk sonuçları umut vaat ediyor.
11: İlk sonuçlarını cilt kanserinde aldık. Cilt kanserinde özellikle erken evrede immünoterapileri eklendiğinde nüks riskini %44 azalttığını gördük. Bundan sonra da immünoterapilerin etki ettiği tüm kanser türlerinde kullanmaya başladık. İleri evrede başladık. İleri evrede ilk sonuçları olumlu. Hem tek başına hem de immünoterapiyle beraber kullanıldığında yanıtı uzattığını ve özellikle kronik hale getirdiğini görüyoruz hastalığı.
10: Kanser aşısı vücuda adeta kansere karşı hafıza kazandırıyor. Bu özelliği sayesinde nüksetmesini ve metastazın önüne geçmesi bekleniyor.
11: İmmünoterapi ilk mantıkla ne yaptı? Kendi savunma sistemimizi kansere karşı tanıtarak etki mekanizmasını artırdı. mRNA aşıları dediğiniz gibi uzun hafızayı sağlayacak. Oradan da tekrarı ve başka bir metastaz yapmasını engelleyeceğini ümit ediyoruz.
10: Kanser aşısının akciğer, böbrek ve mesane kanserlerinde de çalışmaları devam ediyor. Dünya genelindeki verinin 2027 yılında duyurulması planlanıyor.
0: Antalya'nın Kemer ilçesinde Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için kullanılan teleferik bakıma alındı. 13 kişilik özel ekip zorlu bir çalışma yürüttü. Metrelerce yüksekte yapılan o bakım çalışmasının görüntüleri geliyor şimdi.
12: Yerden yüzlerce metre yüksekte kurdukları platformun üzerinde halatlara bağlı halde çalıştılar. Tahtalı Dağı'nın zirvesine giden teleferiğin bakımını yaptılar.
13: 2022 yılında çekici halatımızı değiştirdik. Şimdi onun kısaltma işlemini yaptık. İlgilenilecek halat yüksekte olduğu için öncelikle bir köprü kurulması gerekli. Köprü kurulduktan sonra halatın işlemleri yapılmaya başlandı.
12: Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2365 metrelik teleferik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için kullanılıyor. Türkiye'nin tek hat üzerinde kurulu en büyük teleferiği olma özelliği taşıyor. Her yıl yaklaşık 300 bin ziyaretçiyi zirveye taşıyan teleferikte planlı bakım çalışması vardı. Üçü İsviçre'den gelen 13 kişilik özel ekip zorlu bir operasyon yürüttü.
14: Dünya standartlarında bakımlar ve güvenlik önlemleri alınmaktadır. Ve yaptırdığımız Avrupa kontrollerine göre de, Avrupa standartları kontrollerine göre de dünya standartlarında bir teleferiğe sahibiz.
12: Çalışmayla teleferiğin 2022 yılında yenilenen halatları orijinal haline getirildi.
0: Trendyol Süper Lig'deki zirve yarışında hesaplar değişti. Galatasaray şampiyonluğu ilan etmek için gittiği Samsun'da 4-1 yenildi. Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe'de şansını son 2 haftaya taşıdı. Ve futboldaki o zirve yarışıyla devam edelim.
15: Galatasaray şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanırken zirvedeki puan farkı 4'e düştü.
16: Burada seviniyor olabilirdik ama İnşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyun ortaya koyup inşallah önümüzdeki hafta kutlamayı yapacağız.
15: Sarı Kırmızılılar 26. zaferini ilan etmek için gittiği Samsun'da ağır bir yenilgi aldı. Derbi mağlubiyetiyle ümidini kaybeden Fenerbahçe umutlandı. Galatasaray kazanması halinde şampiyon olacağı deplasmanda ikinci yarıda kayboldu. İlk devre Yunus Akgün ve Muadil Manji'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Ev sahibi 57. dakikada Şerif'le öne geçti. Sarı Kırmızılılar 63. dakikada kaleci Günay Güvenç'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Samsun Spor son 20 dakikada Muadil Manji ve Şerif'in ikinci golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk, gelecek hafta daha iyi motive olmaları gerektiğini söyledi.
16: 4 puan öndeyiz tabii ki. Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maç, kendi sahamızda oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maç bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor.
15: Galatasaray farklı yenilgiye rağmen şampiyonluk yarışındaki büyük avantajını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar kalan 2 haftada 1 maç kazanır veya 2 maçta da berabere kalsa bile zaferini ilan edecek. Fenerbahçe ise geçirdiği çalkantılı haftanın ardından Başakşehir'i 3-1 yenerek şansını son 2 maça taşıdı. Tedesco döneminden sonra teknik sorumlu Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkan Sarı Lacivertler, Talişka'nın hat-trick ile kazandı.
17: Gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri şu an. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Diğeri Allah'ın takdiri. Yani sonuçta bir mucize olursa tabii ki yani bunlara da inanmak gerekiyor.
15: Lider Galatasaray gelecek hafta Antalya Spor'u konuk edecek. Takipçisi Fenerbahçe ise Konya Spor deplasmanına çıkacak. Trabzonspor'un şampiyonluk şansı ise bitti. Göztepe ile evinde 1-1 berabere kalan Bordo Maviller son 2 haftaya liderin 8 puan gerisinde girdi. İkincilik yarışında da yara alan Fatih Tekke'nin ekibi Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kaldı.
0: Alt liglerde de ayrı bir heyecan var şu sıralarda. Ahmet Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e çıkması Diyarbakır'da coşkuyla kutlandı. Binlerce taraftar kentin birçok noktasında araçlarıyla konvoy oluşturdu. Halaylar çekildi, havai fişekler atıldı.
3: Binlerce taraftar dev ekranlardan maçı takip etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle kutlamalar başladı. Ahmet Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı.
18: 14-15 yıldır yaklaşık şampiyon olamıyoruz. Bu bizim özlemimizdi. Takımımızı çok seviyoruz. Bekle bizi Süper Lig! Bekle bizi Süper Lig!
3: Ahmet Sportif Faaliyetler Trendyol 1. Ligi 2. tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Deplasmanda oynanan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü maçı için Diyarbakır'ın bazı noktalarında dev ekranlar kuruldu. Genç yaşlı çok sayıda kişi karşılaşmayı dev ekranlardan izledi. 3-3'lük maçın ardından taraftarlar kentte araçlarıyla konvoy oluşturdu.
19: Ahmet Spor Trendyol 1. Ligi'nde 74 puan aldı ve rakibi Erok Spor'u geride bırakarak Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Tabii bu başarı Diyarbakır sokaklarında kutlanıyor. Ahmet Spor taraftarları sokaklara döküldü ve büyük araç konvoyları oluştu. Şu anda trafik adeta kilitlenmiş durumda.
3: Taraftarlar takımlarının Süper Lig'e yükselmesini halaylarla kutladı. Havai fişek atıldı. Sadece Diyarbakır'da değil bölgedeki birçok kente de kutlama yapıldı.
0: Türkiye her geçen yıl yaşlanıyor. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı %9'dan %11'e çıktı. Bu kapsamda da yaşlıların çeşitli hastalıklarla mücadele etmesini kolaylaştırmak, özellikle de yalnızlığa bağlı gelişen psikolojik rahatsızlıkların da önüne geçilebilmesi için çeşitli projeler var. Bu çalışmalardan biri de İstanbul'da yapılıyor. 65 yaş üzeri katılımcılar atlarla buluşturuldu. Bu sayede sosyalleşmeleri de sağlandı.
20: Hem sosyalleşmeleri sağlanıyor hem de psikolojik olarak iyi hissetmeleri hedefleniyor. 65 yaş üzerindekilerin atlarla buluşturulduğu proje yaklaşık 8 ay önce başladı. Sosyal hizmet bölümü öğrencileri ve profesyonellerin yürüttüğü çalışma İstanbul'da yapılıyor.
21: Emekli olduktan sonra yaşlı bireylerimiz biraz daha geri plana çekiliyorlar. Yani bu hem hareket kısıtlılığı olarak görüyoruz bunu, hem de sosyal yalnızlık olarak görüyoruz. Biz de yaşlıların sosyal izolasyonuna faydalı olabilmek adına bu çalışmayı başlattık. Atlarla kurulan bağ bir psikoterapi yerine geçmez, ancak destekleyici bir faaliyet olarak yürütülebilir. Atla yapılan terapötik terapi yöntemlerinde birey farkındalığını, anda kalma duygusunu daha çok geliştiriyor.
20: 29 Mayıs Üniversitesi ve Pendik Belediyesi işbirliğindeki proje kapsamında katılımcılar at binmeden nefes egzersizlerine kadar birçok etkinliğe katıldı.
1: Çok mutluyuz, işte atlarla beraber olmak bize ayrı bir duygu, ayrı bir sevinç veriyor.
2: Çok iyi geldi bana çok iyi, ben rahatsızdım. Hakikaten iyi geldi. Parkinson hastasıydım.
22: Burada çok güzel anılarımız var. Atlarla terapi yapmak çok güzel. Yani 65 yaş üzeri insanların sosyal etkinlik yapması, Alzheimer olmaması için bu tür etkinlikler çok faydalı oluyor.
20: Çalışmanın yalnızca İstanbul'da değil, farklı illerde de yapılması hedefleniyor.
0: Latin pop'un kraliçesi Shakira, kariyerinin en büyük şovu için Brezilya'daydı. Rio de Janeiro'da ücretsiz sahil konseri öncesi kentte adeta Shakira çılgınlığı da yaşandı. Öyle ki Kolombiyalı sanatçıyı görebilmek için 36 saatlik otobüs yolculuğunu göze alanlar bile vardı. Müzik dünyasının kalbi Brezilya'da ünlü Copacabana sahilinde attı. Latin müziğinin dünyaca ünlü ismi Shakira, kariyerinin en büyük konserlerinden biri için Rio de Janeiro'daydı. On binlerce Shakira hayranı konserden saatler öncesinde sahili doldurdu. Sadece Brezilyalılar değil, diğer ülkelerden gelen Shakira hayranları da Copacabana sahilindeydi.
23: Evet, Shakira için buradayım. Çocukluğumdan beri onun hayranıyım. Ve onu görebilmek için tam 1,5 gün boyunca otobüsle seyahat ettim.
0: Karnaval alanına dönen kentte kimi Shakira hayranları da konser öncesi sanatçının kaldığı otele akın etti. Konser saati yaklaştıkça Rio sokaklarında güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. 8000 polis memuru sokaklardaydı. Gökyüzünde de polis helikopterleri ve dronlar bir an olsun durmadı. Shakira hayranları yüz tanıma kameraları ve metal dedektörlerin bulunduğu kontrol noktasından geçerek konser alanına alındı. Kolombiyalı şarkıcının şovu ücretsizdi, ancak kentte 160 milyon dolarlık dev bir ekonomik hareketliliği beraberinde getirdi.
24: NTV Radyo.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

99 liraya. LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi

0: Engelsiz başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Programda bugün 6 Şubat depreminin ardından yaşamını yeniden kuran, gücünü sporda bulan bir isim konuğumuz olacak. Oturarak voleybolla hayatına yeni bir yön veren Eda Şimşek bizimle. Engelsiz başlıyor. Eda Şimşek merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'da Engelsiz'e.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Eda Hanım, bugün sizi tanımlarken sadece yaşadıklarınızla değil, bugün geldiğiniz noktadaki güçlü duruşunuzla da tanımak istiyoruz. Kendinizi bize nasıl anlatırsınız?
2: Ben Eda Şimşek, 38 yaşındayım. Trabzon'da doğdum, büyüdüm. Üniversite hayatımıza Samsun'da devam ettik ve ondan sonra iş hayatına atıldık. Birçok illerde çalıştım, optisyendim. Evlendikten sonra Kahramanmaraş'a yerleştim. 2011'de evlendim. İki tane çocuğum vardı, bir kız, bir oğlan.
1: Evet.
2: Eşim polis memuruydu. Tayinden dolayı Kahramanmaraş'ta bulunuyorduk. Çocuklarımın eğitim hayatı bitene kadar dedik, orada devam edelim. Onları beklerken 6 Şubat depremi oldu ve 6 Şubat depreminde evimizi kaybettik. Eşimi, çocuklarımı kaybettim ve iki ayağımı kaybettim.
1: Peki ondan sonraki yaşam sanıyorum sporla başlayan, devam eden bir yaşamdı ama böyle bir anda bir hızlı geçiş olmamıştır diye tahmin ediyorum. Nasıl bir süreç sizi bekliyordu? Nasıl devam etti yaşam?
2: Zor bir süreçti çünkü doğuştan olmadığı için, sonradan olduğu için alışmak çok zordu. 6,5 ay hastanede tedavi gördüm. Sonra protezlerim takıldıktan sonra ben hiç yürüyemem diye düşündüm ama 3 ay sonra İlk adımlarımı değneksiz atmaya başladım ve bu bana özgüven verdi. Ben depremden sonra her şeyin bittiğini böyle karamsar olarak düşünüyordum. Depremden sonra işte dediğim gibi yürümeye başladım. Ondan sonra evimiz vardı Ankara'da. Evini açmak ister misin diye sordular bana. Ben de çok isterim dedim. Kendime daha özgüvenim gelir. Çevremde olur. Çevremizde az çok vardı yine de. Sonra evimi kurdum çok şükür. Çevremiz genişledi. Sonra dediğim gibi bir arkadaş vasıtasıyla teklif geldi bana. Böyle bir spor var. Çünkü bu zamana kadar ben oturarak voleybol oynama bilmiyordum. Yani hiç görmemiştim, hiç rastlamamıştım. Tabii oynamak isterim dedim hocam bana bu teklifte bulunduğunda. Milli takımda oynamak ister misin? Tabii ki de hani bayrağımızı en iyi şekilde gururlandırmak, dalgalandırmak isterim dedim. Turnuva vardı Aksaray'da. Oraya davet ettiler. Orada bir oynadım. Sonra Zanti hocam beni gördü. O teklifte bulundu. Ankara takımında oynamak ister misin diye. Ankara'da oturduğum için tabii ki de hocam dedim. Böyle bir yola başladık ve çok güzel. Seviyorum da sporu.
1: Spor sizin için sadece fiziksel bir uğraş mı yoksa daha derin bir anlamı var mı?
2: Voleybol bana fiziksel değil, psikolojik olarak çok katkıda bulundu. Yaşadığım olaylar kolay bir olay değildi. Eşimi, çocuklarımı kaybettim. Bu benim için psikolojik olarak çok ağır bir yüktü. Voleybol oynarken bunları her şeyi bir kenarda bırakıyorsun. Ve ben spor yaparken çok rahatlıyorum. Hiçbir şeyi düşünmüyorum. Sadece sporuma odaklanıyorum. Bahsettiğim gibi sadece fiziksel bir aktivite değil, psikolojik olarak da bana iyi geliyor.
1: Peki yaş 38, sizin bu sporu yapmanızda size bir engel teşkil ediyor mu? Çevrenizdeki insanlardan olumsuz hiç düşünce aldınız mı? Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Evet, yaş 38 ama çevremden olumsuz bir düşünce hiçbir zaman almadım. Herkes bana destek verdi. Hep resimlerimi attığım zaman herkes çok mutlu oldu. Onlar da bana destek verdikleri için beni de çok mutlu ediyor bu şekilde.
1: Ankara'da bir kulüpte oynuyorsunuz bildiğim kadarıyla. Nasıl bir antrenman temposu, hangi gün ve nasıl bir takvim işliyor?
2: Ankara'da, Ankara ESP Spor Kulübü'nde oynuyorum. Haftanın bir gün ancak antrenman yapabiliyoruz. Çünkü arkadaşlarımız Bolu'dan, Karabük'ten, Adana'dan, Mersin'den oyuncularımız olduğu için ancak cumartesi günü yapabiliyoruz antrenmanımızı. Saat 1 ve 3 arası yapabiliyoruz. Bu da bize yetiyor. Zanti Hoca eşliğinde idmanımızı devam ettiriyoruz.
1: Deprem öncesi ve deprem sonrası iki farklı yaşantı ve iki farklı hayal ve hedeflerle dolu bir Eda Şimşek var karşımıza. Yeni hayatınızda, önceki yaşantınıza göre en çok neler değişti? En büyük değişim ne oldu?
2: O orada hep hareket halindeydim. Sosyal aktiviteler yapıyorduk kolu komşularımızdan, çocuklarımızdan. Bu tarafta çoluk çocuk yok. Bu sefer evde kalıyorsun. Hani istediğin zaman dışarı çıkamıyorsun. Belirli yürünmen, hani belirli bir mesafe. Hani fazla istesen de gidemiyorsun. Çünkü ağrıların falan oluyor. Evde kalıyorsun. Ama çevrem daha genişlemiş oldu. Çok insanlarla tanıştım, karşılaştım. Girmediğim ortamlara girdim. Ama o tarafta sadece ev, dışarıdaki okul, öyle bir hayatım vardı. Ama bu tarafta dediğim gibi çevremiz genişledi. İstediğim, girmediğim yerlere girdim, ortamlar olsun. Bayağı insanlarla tanıştım.
1: İnsan böyle bir kaybın ardından yeniden hayata nasıl tutunur? Sizin için o ilk adım neydi?
2: Herkes bana çok güçlüsün, çok güçlü bir kadınsın hep söylüyorlardı. Yine ben evet, onlar hep yaşayıp biliyorum ben. Hani sanki hep onlar Kahramanmaraş'talar. Mezara gittiğim zaman hani inanamıyorum onların öldüğüne.
1: Evet. Sizi tekrar ayağa kaldıran kişi ya da düşünce ne oldu? En zor günlerde kendinize ne söylediniz?
2: Yani sen bunları her şeyin üstesinden gelirsin. Ben kendimi de her zaman bırakmadım. Yani elimden gelen neşeliydim. Yerinde durmayan bir insandım. Ampute olunca yaptıklarımın yarısını yapamamaya başladım. Yeri geldi çok sinirlendim, kızdım, ağladım. Ama yine de dedim dimdik duracaksın dedim.
1: Evet.
2: Çocuklarına söz verdim. Anneniz her zaman dimdik olacak. Her şeyin üstesinden gelen bir anneniz var. Mezara gittim diye bunları hep söyledim onlara. Ve kızım hani voleybol oynuyordu. Hep ondan ben de antrenmana gidiyordum. Bazen ben de katılıyordum onlarla, oynuyordum. Hani geçmiş bir voleybol oynadığım vardı. Ondan onun bıraktığı sporda, hani yarıda kaldığı sporu ben devam ettirmek istedim mi? Bir sözüm daha var, bir hayalim daha var. Milli takımda oynamak. Onu da gerçekleştirirsem sözümü tutmuş olacağım ve en son kalan macerayı tamamlamış olacağım.
1: Ampute olduğunuzdan bahsettiniz ki depremde iki bacağınızı kaybettiniz.
2: Evet.
1: O ilk protezi ayağınıza takıp adım attığınızda ne hissettiniz?
2: İlk önce hani çok ağırdı protezler. Kendi ayağımız hani bedenimizden birlikte olduğu için kendi ayağımız bize normalde çok hafif gibi geliyor.
1: Hı hı.
2: Bunlar dışarıdan olduğu için çok ağır geldiler. İlk başta yürüyemedim. Ağrı yaptılar. Hani çünkü silikon da giyiyorsun önce içine. Ondan sonra protezini takıyorsun. Bunlara alışmak biraz zorlandım yani. Adım atmaya da yavaş yavaş. 10 adım attıysam 5 dakika dinlendim. Böyle böyle aşama aşama olunca. Sonra zaman ilerledi. Memleket Trabzon'da olduğu için, Trabzon'da da işler çok olduğu için burada ufaktan hani yürümeye başlayınca burada ev işleri, böyle kendime güven geldi yaparak. Ev
1: evet.
2: İşimi de yapıyorum çok şükür. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Ufaktan Trabzon'da başladık, Ankara'da devam ediyoruz.
1: Şu anda bizi dinleyen, benzer acıları yaşayan insanlara ne söylemek istersiniz? Hayattan keyif alabilmek için, tekrar motive olabilmek için ne dersiniz tüm insanlara? Nasıl bir mesaj vermek istersiniz böyle bir geçmişiniz varken?
2: Öncelikle şöyle başlayabilirim. Yarının garantisi yok. Başımıza yarın ne geleceğini Allah'tan başka kimseye bilemiyor. Bu yüzden nefes aldığımız sürece karşımıza ne engeller çıkarsa çıksın, her şeyin üstesinden gelmeyi biliyoruz, biliriz de. O bakımdan aklımızda ne varsa onu yapmak güzel. Hiçbir şeyi engellemeyin yani. Her şeyin üstesinden gelebiliriz. Hayatı ertelemeyin.
1: Sayın Eda Şimşek, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Hem özel hem de sportif taraftan sorduğumuz sorulara samimi verdiğiniz yanıtlar için.
2: Rica ediyorum. Bana bu olanakları sunduğunuz için ben size teşekkür ediyorum.
1: Engelsizliği tamamlıyoruz. Engellerin sınır değil, yeni bir başlangıç olduğunu gösteren bir yaşam hikayesinde Eda Şimşek'i dinledik bu hafta. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
0: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.

NTV Radyo'da şimdi. Masal bu ya. Büyüklere masallar.

Bir bilge değildi. Yok, bir kılıç adamıydı. Ama Sultan onun kalbinin saflığına hep güvenip ona çok özel görevler vermişti. Zamanla iki adamın arasında bir dostluk gelişmişti. Sultan bu sıradan adamın görüşlerini soruyor, gittiği yerlerde hep ona eşlik etmesini istiyordu. Böyle olunca bizim muhafız ona verilen onurlardan dolayı böbürlenmeye başladı. Bir zamanlar oldukça alçak gönüllü olan adam birden çevresini emir yağdırmaya, isteklerini artırmaya, yerli yersiz herkese tavsiye vermeye başladı. Bir gün yine önünde bir grup genç muhafız toplanmıştı ve onlara bir kulak doğrusu tavsiye vermeye başlamıştı ki arkasından gelen sultan fark etmedi. O zaman kendini övünerek başladı. Bu tavsiyelere değer verin. Sultan Süleyman ta kendisi sürekli benim tavsiyelerimi ister. Benim görüşlerimi sorar. Umarım sizi aydınlatmak için harcadığım zamanın değerini bilirsiniz. Derin sessizlik ona bir aksilik olduğunu söyledi. Dönüp sultanı karşısında bulunca yerlere yatıp af dilemek kusurunu örtmeye yetmedi. Sultan muhafızına bir ders vermeye karar verip onu özel bir göreve gönderdi. Bir sene boyunca dünyayı gezerek benim için çok özel bir yüzük bulmanı istiyorum. Bu yüzük hayatının zirvesindeki bir insan ağlatan bir yüzük, hayatının en zor günlerini geçiren kişinin yüzünü güldüren bir yüzük olsun. Prenslerin, zengin tüccarların en güneşli gününde gri bir bulut getirsin, aç ve fakir adamın karanlık gününde bir mum ışığı gibi olsun. Bir sene içinde onu bulamamışsan saraya dönme. Muhafız utanç içinde saraydan uzaklaştı ve araştırmaya başladı. Başkentin bütün kuyumcularına gidip sordu. Ama hiç kimse böyle bir yüzük duymamıştı. Altın ve pırlanta tabii ki fakir veya aç adamın yüzünü güldürebilirdi. Ama zengini de çok mutlu ederdi. Dükkandan dükkana geçip bir hafta sonra başka kapılar çalmaya başladı. Bilge, simyacı, büyücülere danıştı. Başkente kalmayıp şehir şehir, kasaba kasaba, köy köy gezmeye başladı. Ama aradığı yüzüğü hiçbir yerde bulamadı. Haftalar, aylar, mevsimler geçti. Muhafız yüzüğü bulmaya yaklaşmadığı gibi faydalı bir görüş, bir ipucu bile bulamamıştı. Bir sene bitmek üzereydi. Saraya dönüp sultandan tekrar af dilemeye karar verip başkente doğru yol aldı. Kalbi ağır, pişman, üzgündü. Geçmiş davranışlarına bakıp neden bu kadar böbürlendiğini merak edip duruyordu. Hayal edebildiği en güzel yerdeyken kendini dışarıda attırmıştı. Her şeyini kaybetmişti. Saraya gitmeden son bir defa kuyumcuların çarşısında gezmeye karar verdi. Belki aradığı gözden kaçmıştı. Çarşının kalabalığın ortasında çıplak ayaklı bir kız çocuk ona doğru geldi. Ellerinde küçük bir sepet, sepette satmaya ümit ettiği bir iki tozlu bakır eşya vardı. Muhafız çocuğa üzgün gözlerle baktı. Yer çocuğa yer kendini sordu. Yoksa var mı sende aradığım yüzük? Bende yüzük var dedi çocuk. Ve sepetin dibini arayıp muhafıza tozlu eski bir pirinç halka uzattı. Adam gülüp geçecekti ama yüzükte minik harfli bir yazı olduğunu gördü. Yüzüğü silip okuyunca kalbindeki ağır gri bulutların açılıp içindeki karanlığı bir güneş ışığını dağıttığını hissetti. Yüzükte "Bu da geçer" yazıyordu. Aradığını bulmuştu.

İhtiyarlık kapıya gelince Ahmet amca bir hayat boyunca biriktirdiklerini üç oğlu arasında paylaştırma zamanı geldiğinde karar verdi. Onun çiftliği küçük ve verimsizdi. Ancak bir aile besleyebilmişti. Üç aileye asla yetmeyecekti. Para olarak ancak birkaç kuruşu vardı. Ve evin içindeki eşyalar üç ev kurmaya yetmezdi. Hesap yapınca üç oğlunu çağırdı. Keşke üçünüze verecek param, tarlam, eşyam olsaydı ama yok. Bu hayatta var ettiğim tek değerli şey sizsiniz. Bendeki az üçe bölsem her birinize ancak bir hiç vermiş olurum. O nedenle bütün mirasımı sadece birinize vermeye karar verdim. Ötekiler iyi dileklerimle şanslarını dünyada aramaya gider. Masada üç para var. Pazara gidin ve bu odayı dolduracak bir şey satın alın. Tek bir para ile bütün odayı doldurabilen mirasçım olur. Birinci oğul gidip saman aldı. Odaya getirip serdi ama sadece zemini kaplayabildi. Odada hala çok boşluk vardı. İkinci oğul gidip kuş tüyüyle geri geldi. Tüyler odada uçuştular, hem yerde hem havada her yerde tüy vardı. Ama hala odada çok boşluk vardı. O zaman üçüncü oğul gitti. Geri geldiğinde at arabası bomboştu. Elleri cebinde duruyordu. Hiçbir şey getirmemiş gibiydi. Akşama kadar babasının yanına gitmedi. Ancak karanlık basınca girdi odaya. O zaman cebinde tuttuğu mumu yaktı. Odanın tam ortasında ve bir anda bütün oda ışıkla doldu. Yerden tavana kadar. En karanlık günlerde eşyalar mallar değil, içimizi ışıkla doldurmak bizi kurtarır.

0: Bir varmış, bir yokmuş. Ovalar ve ormanlar, dereler ve tepelerin tam ortasında küçük bir kulübede bir anne keçi 7 yavrusuyla beraber yaşıyordu. Kulübeleri tarçın kokardı. Şarkılar duvarlarda yankılanıyordu. Sevgi en soğuk kışta bile yuvalarını simsicak ediyordu. Bir gün anne keçi 7 yavrusunu topladı.
1: Kış sona erdi. Erzağımız da azaldı. Ormana gidip hepinize nefis yemekler yapmak için malzeme toplamam lazım. Beni iyi dinleyin. Bu kulübede kaldığınız sürece güvende olursunuz. Oynayın, eğlenin. Ama sakin sakin, hiç kimseye kapı açmayın. Hele kalın sesle kara patılı kurt gelirse ona sakin kapı açmayın.
0: Yavrular söz verdi, anneleri de yola çıktı. Tabii ki keçi annenin yollara düştüğünü ilk fark eden kalın sesli kara patili kurt oldu. O da fırsat bu fırsat koşa koşa kulübeye gitti. Kapıyı çalıp yavru keçileri seslendi.
1: Ben geldim yavrularım. Ne kadar çok özledim sizi. Hemen kapıyı açın, hepinizi koklayıp öperim.
0: İçeride 7 yavru keçi bu sesi duyunca hemen kim olduğunu anladılar. Gülerek kurtla dalga geçtiler.
2: Sen annemiz değilsin. Annemizin sesi kulağımıza bal gibidir. Seninki sirke gibi. Kurtsun sen, kurt.
0: Kurt gitti ama vazgeçmedi. Pastaneye gitti. Kepçe kepçe şerbet içti. Sesi yumuşadı, tatlılaştı. Tekrar koşa koşa kulübeye vardı.
1: Ben geldim yavrularım. Ne kadar çok özledim sizi. Hemen kapıyı açın, hepinizi koklayıp öpeyim.
0: Bu defasına sesi öyle tatlıydı ki 7 yavru gerçekten anneleri geldiğine inandılar. Ama tekrar annelerinin sözleri hatırlayıp kapıyı açmadan önce kapının altından ayaklarının rengine baktılar. Bir de ne görsünler, simsiyah patiler. Yine gülüp dalga geçtiler.
2: Sen annemiz değilsin. Annemizin ayakları bulut gibi bembeyaz yumuşacık. Seninki ise kömürden kara. Kurtsun sen, kurt.
0: Kurt gitti ama tabii ki vazgeçmedi. Tuttu değirmenin yolunu. Orada patilerini una bulayıp bembeyaz etti. Ve koşa koşa tekrar kulübeye vardı.
1: Ne kadar çok izledim sizi. Hemen kapıyı açtın, hepinizi koklayıp öperim.
0: Bu defa kapının altından bakıp bembeyaz ayaklar görünce keçi yavruları kapıyı kocaman açtılar ve kurt içeriye fırladı. Onu görünce yavrular evinin her köşesine saklandı. Bir tanesi fırında, bir tanesi yatak altında, bir tanesi dolapta, bir tanesi sandıkta, bir tanesi masanın altında, bir tanesi sedirin altında ve son yavru da kaçıp uzun duvar saatinin içinde saklandı. Kurt onları teker teker arayıp buldu ve leblebi gibi tek lokma ile midesine indirdi. 1, 2, 3, 4, 5... 6 yavru yiyip bitirince etrafına baktı. Ama hiç duvar saatinin içinde bakmaya kat etmediği için ve midesi oldukça tok olduğu için kulübeden son yavruyu bırakarak uzaklaştı. Az sonra anne keçi gelince kulübenin kapısını açık buldu. Evin bütün eşyalarını alt üst edilmiş bulunca iki göz iki çeşme yavrularını aramaya başladı. Masanın altında, yatakta, dolapta, fırında, sandıkta.
1: Yavrularım neredesiniz?
0: Diye ağlayınca duvar saatinden bir ses geldi.
1: Anne, ben buradayım.
0: Annesine olanları anlatınca hemen yola koyuldular. ve kulübenin kapısının önünden başlayan kurt izlerini takip ederek dere kenarına vardılar. Orada bir ağacın altında kurt horlayarak uyuyordu. Çabuk makas, ip, iğne. Anne keçi açtı obur kurdun karnını ve içinden tek tek ziplayarak çıktılar altı yavrusu. Hemen taş toplayıp kurdun karnında yerleştirdiler ve kurdu uyandırmadan karnını dikip saklanmaya gittiler. Kurt uyanınca karnı çok ama çok ağırlaşmıştı ve çok susamıştı. Dereye eğilip su içmek istedi ama taşla ağırlaşmış göbeği onu suya düşürdü ve dere onu uzaklara götürdü. Bunu gören keçi ailesi kulübesine döndü ve beraber kahkahalarla, oyun ve şarkılarla tahçin kokan hayatlarına devam ettiler.

podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
2: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.

0: müzik arası.
1: Hava durumu. Bugün de ülke genelinde yağış var. 5 büyük kentte sağanak yağış etkili. Kuvvetli rüzgarlı hava soğuk. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 10, Bursa 12 derece. İzmir'de hem kuvvetli yağmur hem de rüzgar var. Sıcaklık 9 derece hissediliyor. Antalya'da yağış yine şiddetli ve gök gürültülü. Marmara'da bugün de yağmurlu bir gün. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 10 derecenin altında. Yarın yağış şiddetlenecek. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 9, Kayseri 16 derece. Bugün Ege'nin tamamı sağanakların etkisinde. Kuvvetli Poyraz'da hava daha da soğuyor. Yüksek noktalara kar da yağacak. Manisa 12, Muğla 13, Kütahya 5 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli. Dağlara kar yağıyor. Pazartesi Batı Karadeniz'de yağmur daha da şiddetlenecek. Bolu 8, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 19, Diyarbakır 20 derece. Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: Mutlu pazarlar, öğle 12 bülteniyle karşınızdayız. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan saldırıdan bir acı haber daha geldi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almine Ağoğlu 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli, polis baş müfettişi babasına ait silahlarla saldırı düzenledi. 8 öğrenci ve onları korumaya çalışan bir öğretmen hayatını kaybetti. 13 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan Almine Ağoğlu'nun durumu ağırdı. 11 yaşındaki çocuk doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Almine'nin ölümüyle birlikte can kaybı 10'a çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da aile ve nüfus 10 yılı tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan evlilik yaşı, boşanma oranları ve doğurganlık hızına dair verilere değindi. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir diye konuştu.
1: Bugün ise çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da aile ve nüfus 10. yılı tanıtım toplantısında konuştu.
1: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Ülkemizde 2014'te yılda 1.351.000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü.
2: Erdoğan, önümüzde endişelenmemiz ve çözüm için harekete geçmemiz gereken bir tablo var dedi. Gelecek 10 yıl için belirlenen stratejileri açıkladı.
1: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
2: Bu kapsamda Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanarak farkındalığın artırılması amaçlanıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından aile ve nüfusu 10 yılı vizyon belgesine ilişkin bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İstanbul'da katıldığı programdan görüntüler de paylaştı. Aile, sergiden ayrıntılara da yer verdi. Emine Erdoğan, inanıyorum ki aileyi güçlendirmek için atılan her adım Türkiye'nin istikbaline yapılan en sağlam yatırımdır ifadelerini kullandı.
1: Bireyler güçlü olur. Dolayısıyla...
0: Mayıs ayıyla birlikte yurt genelinde sıcaklıkların aniden düşmesi kar sürprizini de beraberinde getirdi. Birçok bölgede kar etkiliydi. Hatta kar kalınlığı kimi yerde 25 santimetreye kadar çıktı.
3: Bugün 2 Mayıs 2026.
2: Bahar'da kışı aratmayan görüntüler çıktı. Mayıs ayında birçok kente kar yağdı.
4: Şu anda çok şaşırdım çünkü... Yazdan sadece bir ay uzaktayız ve kar yağıyor. Çok garip bir durum.
2: Burası Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzu Yayla Tabiat Parkı. 1400 rakımlı yayla beyaza büründü. Bölgeye giden ziyaretçiler karın tadını çıkardı.
5: Kar kalınlığı yani İstanbul'da son bir 5-6 senedir görmediğimiz kar var burada yani. Hani bir 15 santim yakın kar var.
2: Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Gerede Arkut Dağı ve Kartalkaya Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Bu görüntülerde Ordu'dan. Kabadözü ilçesinde kar kısa sürede etkisini arttırdı. Kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye kadar çıktı. Tokat'ın yüksek rakımlı ilçelerinde de kar etkili oldu. Ağaçlar karla kaplandı. Yozgat'ta da benzer manzaralar var. Evlerin çatıları, araçların üzeri karla kaplandı. Çiçek açan ağaçlar da beyaza büründü.
0: Amerika Birleşik Devletleri, Avrupalı müttefikleriyle yaşadığı kriz sonrası kıtadaki asker sayısını azaltma hamlesini sürdürecek. Amerikan Başkanı Donald Trump, Almanya'daki Amerikan askerlerinden 5000'ini geri çekme kararına ilişkin konuştu. Bunun devamının geleceği sinyalini de verdi. Florida'da havalimanında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Amerikan Başkanı'na Almanya'daki 36 bin Amerikan askerinden 5000'inin geri çekilmesi kararı da soruldu. ABD Başkanı, ciddi bir eksiltmeye gidiyoruz, 5000'den çok daha fazlasını çekiyoruz dedi. NATO sözcüsü ise kararın ayrıntılarını anlamak için Amerika Birleşik Devletleri ile çalıştıklarını söyledi. Söz konusu hamle Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Tahran'ın ABD'yi müzakerelerde aşağıladığını, Amerikalıların da İran'dan çıkış stratejisi olmadığını söylemesi sonrası geldi. ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı sırada İtalya ve İspanya mı var sorusunu akıllara getirdi. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da ne kadar askeri var ve bu askerler hangi ülkelerde konuştu? Gelin yakından bakalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da ondan fazla ülkede yaklaşık 68 bin askeri var. Bu sayıya tatbikatları için dönemsel olarak gönderilen askerler dahil değil. Askerler Avrupa Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı olarak 31 daimi üste görev yapıyor. Amerikan ordusunun buna ek olarak 19 askeri tesise erişimi var. Avrupa Kuvvetler Komutanlığı'nın Almanya ve İtalya'da karargahları bulunuyor. Almanya'daki Rammstein Hava Üssü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki en büyük üssü. Bu üste 1952'den beri Amerikan askeri görev yapıyor. Aralık 2025 itibarıyla Almanya'da 5 garnizon halinde 36.400 Amerikan askeri görev yapıyor. İtalya'da 2. Dünya Savaşı'nın bitişinden bu yana Amerikan askeri bulunuyor. Yaklaşık 13.000 askerli Almanya'dan sonra en çok Amerikan askerine İtalya ev sahipliği yapıyor. Askerler Vicenza, Aviano, Napoli ve Sicilya'daki üslerde görev yapıyor. İtalya'da 3 ayrı üste görev yapan 10 bine aşkın Amerikan askeri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin İspanya'da Cebeli Tarık Boğazı yakınlarında deniz ve hava üsleri var. Bu üslerde 3800'den fazla Amerikan askeri görev yapıyor. Polonya daimi olarak 369 Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor. Ancak Polonya'da dönemsel olarak gönderilen 10 bin Amerikan askeri bulunuyor. Askerler 4 ayrı üste görev yapıyor. Romanya ve Macaristan'daki durum da Polonya'ya benziyor. Romanya'da 153, Macaristan'da 77 daimi Amerikan askeri görev yapıyor. Ayrıca Romanya'da 3, Macaristan'da 2 üste dönemsel askerler bulunuyor.
0: Bursa'da avukat Hatice Koca Efe'nin öldürülmesiyle ilgili aralarında saldırganın da olduğu 5 kişi tutuklandı. Saldırgan Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını söyledi ancak güvenlik kamerası görüntülerinde olay öncesinde bölgede tur attığı görüldü.
2: Pusu kurmadım, tesadüfen gördüm dedi. Ancak bölgede aracıyla tur attığı ortaya çıktı. Avukat Hatice Koca Efe cinayetinde saldırganla birlikte 4 kişi daha tutuklandı. Avukat Hatice Koca Efe 28 yaşındaydı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde 5 milyon liralık borcu için icra takibi başlattığı Hakkı Çetin tarafından öldürüldü. Avukatlığını yaptığı ablası Erip Çalışkansa dizinden yaralandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini dereceyle bitiren genç avukat Stanford Law School'da yüksek lisans yapıyordu. Ayrıca Harvard'da akademik çalışmalar da yürütüyordu. Cinayetle ilgili saldırgan Hakkı Çetin'in de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Hakkı Çetin ifadesinde pusu kurmadığını, avukat ve kardeşini tesadüfen gördüğünü söyledi. Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının olay öncesinde bölgede araçla bir süre tur attığı görüldü. Zanlı amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum diyerek kendini savunmaya çalıştı. Hakkı Çetin ve 4 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6: NTV Radyo.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: İstanbul'da sağanak yağış etkili, hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Marmara'da yağmurlu bir gün, kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık bölge genelinde 10 derecenin altında. İç Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanak yağış var, Ankara 10 derece. Ege bölgesinin tamamı sağanakların etkisinde, kuvvetli Poyraz'da hava daha da soğuyor, İzmir'de hava 9 derece hissediliyor. Akdeniz'de Isparta'dan Kahramanmaraş'a yağışlar çok şiddetli, Adana 25 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli, dağlara kar bekleniyor. Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü yağış devam ediyor. Erzurum 15, Malatya 19 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Radyo tiyatrosu.
9: NTV Radyo'da radyo tiyatrosu keyfi sürüyor. Artık bir gelenek haline gelen, romanlarımdan uyarlanan radyo tiyatrolarına bir yenisi ekleniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleri, İttihat ve Terakki'nin fırtınalı yılları.
10: Vatanın kalkınması için başka çare yok.
9: Elveda güzel vatanım, yakında radyo tiyatrosu olarak NTV Radyo'da.
11: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
12: Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. Euroleague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle.
13: Sporun ev sahibi Esport Plus.
14: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
15: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
16: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
17: Lösev hayat verir.

0: Zeynep Gül Alp'le Pencere.
1: Bernstein ve Karajan. 50 sene boyunca birbirleriyle yarıştırılmış, kendi aralarındaki rekabet bir düşmanlık boyutuna gelmiş iki müzik dehası, iki orkestra şefi Viyana'da bir otelde karşılaşıyor. Ve aralarındaki sohbette birbirlerine duydukları düşmanlıklar, pişmanlıklar, yıllarca söylenmeyi bekleyen sözler ve aslında derinden gelen hayranlıklar, yazar Peter Dinklage'in kalemi, sahnede Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınoğlu'nun oyunculuğu ve Nihal Usanmaz'ın rejisiyle izleyiciyle buluşuyor. Oyun şu an turnede ve büyük ilgi görüyor. Biz de turne sırasında yönetmen ve oyuncu Nihal Usanmaz'ı yakaladık ve oyunu konuşalım istedik. Nihal Hanım, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Umarım siz de iyisinizdir.
2: İyiyiz, teşekkür ederiz. Turnedeyiz. Dediğiniz gibi İzmir'deydik, Ankara'daydık. Yoğun, güzel seyirciyle buluştuğumuz bir turne oluyor.
1: Çok etkileyici bir oyundu. Ben de izleme şansı buldum. Nasıl gidiyor evet. Turne ve izleyici buluşmaları aslında? Bunu da soralım.
2: Daha 13 oyun oldu ve 6 farklı şehirde oynanmış oldu. Bu çok güzel bir şey. Ankara'dayken Rengim Gökmen, büyük orkestra şefimiz de kalkıp geldi sağ olsun. Evet. Haberimiz de yok geldiğinden.
1: Harika.
2: Sonra söyledi, ayağa kalktı ve yürürken Rengim Bey diye fark ettik. Sonra sahneye geldi, teşekkür etti ve oyunu çok beğendiğini söyledi.
1: Evet.
2: Bernstein'i ve Karajan'ı zamanında tanımış, karşılaşmış biri olarak onları sahnede birebir gördüğünü söyledi. Hikayeyi çok beğendiğini söyledi. Bu bizi çok mutlu etti tabii ki.
1: Celal Kadri Kınoğlu da çok zor bir izleyici diye kendisini
2: evet,
1: anons
2: evet.
1: etti. O gerçekten çok zor olmuştur herhalde.
2: Evet, Okan Bey de Celal Bey de zaten bir rahatlama oldu Rengim Bey'den bunları duyduktan sonra. Güzel bir şey tabii ki. Yani burada tabii Peter Dinklage'in müthiş bir dehası var. Zamanında dinlediği bir Viyana'da Zahar Otel'de orada Michael isminde bir garsondan duyduğu 88 yılında gerçekleşen bu karşılaşmayı alıp kocaman bir oyuna, bir metne dönüştürmüş olması ve çok akıllıca yazmış olması. Çok deneyerek ve bu karakterlerin, yani Bernstein'ın ve Karajan'ın ailelerine bu metinleri yollayarak, onlarla çalışan orkestra üyelerine bu metinleri yollayarak kontrol ettirdiği, bunlar böyle konuşurlar mı, birbirlerine karşı hakikaten böyle şeyler söylerler mi, müzikle ilgili bakış açıları, yaşadıkları olaylarla ilgili bakış açıları gerçek mi diye sorarak, deneyerek, silip tekrar yazarak müthiş bir metin ortaya getirmesinin sonucu tabii ki hepsi.
1: Evet evet, harika bir sonuç çıkmış. Oyunun çevirisi aynı zamanda NTV Radyo programcısı da olan meslek büyüğümüz Sevin
2: evet.
1: Okya'ya ait. Peki siz nasıl karar veriyorsunuz oyunu sahneye taşımaya?
2: Mehmet Karaca, Onk Ajans'ın sahibi, Okan Bey'e ve bize ulaştı. Biz Richard ve Dracula projelerini yaptık Kabarada'da olarak. Bu oyun şu anda işte benim hakları bende ve çok hoşuma gidiyor bu oyun. Yeni bir metin daha sahnelenmedi. İlk sahnelenişi New York'ta bir off-Broadway projesi olarak Alman bir yönetmen tarafından yapılıyor. Ve iki kadın oynuyor bu iki orkestra şefini. Türkiye'de de yapılmasını isterim. Okan, sen ve ekibin acaba bunu yapmak ister misiniz? Sen de Bernstein'i oynasan diye. Biz metni ilk elimize aldığımızda Sevin Hanım'ın çevirisi değildi, başka bir çeviriydi. Çok beğendik metni tabii. İşte Karajan kim olur? Yine Mehmet Bey'in fikriyle Celal Kadri Kınoğlu'na gidildi. Sonra işte benim yönetmemi istediler. Çok mutlu oldum. Ben 10 yıldır Okan Bey'le çalışıyorum ve onun yönetmen yardımcılığını yapıyorum. Sonra Sevin Hanım çevirdi işte metni tekrar ve müthiş bir çeviri oldu. Müthiş bir çeviri oldu. Bütün seyirci, herkes, Peter dahil, ki hani dilimizi bilmemesine rağmen o melodiyi o kadar güzel ortaya çıkardığını söyledi ki.
1: Ben ne yazdıysam onu sahnede gördüm dedi değil mi Peter'da? Şimdi
2: evet,
1: öyle bir
2: evet.
1: Söz de var.
2: Bizim için çok çok güzel bir şey oldu.
1: Evet.
2: Premierde buradaydı, Türkiye'deydi.
1: Hı-hı.
2: Yazdığım oyunu sahnede görmek beni çok mutlu etti dedi. Burada tamamıyla aslında metnin ve oyuncuların gücüne teslim olmuş bir reji var.
1: Evet, evet.
2: O yüzden daha temiz, daha anlaşılır, diyalogların ön planda olduğu, oyunculukların ön planda olduğu bir şey seyrediyor seyirci ve bu tabii ki müthiş bir etki yaratıyor bence.
1: Ve tabii nefesini tutarak izliyor izleyenler bunu. Çünkü her iki karakter arasında dış çatışmalar var, iç çatışmalar var, ego savaşları var
2: evet.
1: Ve bunu sanat üzerinden, müzik üzerinden 1 saat 10 dakikada yapıyorlar. Celal Kadri
2: evet.
1: Kınoğlu ve Okan Bayülgen gerçekten de ortaya koydukları karakterlerin dışında sahnede de devleşen iki isim. Siz de bahsettiğiniz performans üzerine kurulu bir oyun ve sade bir sahne tasarımı. Siz metni ilk gördüğünüz anla oyunun sahnedeki hali arasında nasıl bir süreç yaşadınız? O aklınızdaki şeyleri sahneye taşıyabildiniz mi?
2: Mehmet Bey metni bize yolladığında ben metni okuduğumda dedim ki bu çok entelektüel bir metin. Yani kim tanıyor ki Bernstein'ı, Karajan'ı, klasik müzik dinleyicisine kadar nasıl ilgilerini çeker bu konu? Yani acaba dedim fazla mı entelektüel bir metin ve sıkıcı olma ihtimali var? Çünkü sadece konuşuyorlar. Tarih konuşuyorlar, siyaset, politika konuşuyorlar vesaire, müzik konuşuyorlar. Sonra tekrar okudum, tekrar okudum. Dedim ki unut bunların kim olduğunu. Çok insani bir yerden konuşuyorlar bu alanları, müziği, siyaseti, politikayı. Çünkü hayatlarında onlarda nasıl bir etki bıraktığı, 50 sene boyunca birbirlerine duydukları kıskançlık deyin, haset deyin, yarış deyin, mesleki yarış deyin. Bütün bunların aslında onlarda nasıl karşılık bulduğunu ve nasıl ölmeden birkaç sene önce bir araya geldiklerinde eğer bu konular açılırsa ve dürüstçe birbirlerine hakkını teslim ederek, saygı duyarak başarılarına ve müzikteki dehalarına saygı duyarak bunu nasıl yapabileceklerini fark ettiğim zaman metinde çok daha basit, çok daha anlaşılır bir şeye dönüştü benim için. O beni çok etkiledi. Çünkü metinde öyle güzel replikler var ki bunu yansıtan. Ya çok basit Karajan diyor ki yani mesleğimin zirvesindeyim, altın yıllarımı yaşıyorum, her şeyi çok iyi biliyorum, her şeyi 100 kere yönetmiş durumdayım. Ama artık bedenim bunu yapmama izin vermiyor, yaşlandım. Yani yaşlı iki insanın, mesleğinin doruğundaki iki insanın bununla yüzleşmesi ve bu kırılganlık bir yanıyla beni çok etkiledi. Ve istedim ki seyirci de sahnede gördüğü bu kırılganlıklardan ve bu sağlamlıktan bir yanıyla etkilensin. Bu şeydir yani Tarantino'nun da bir lafıdır. Ben izlemek istedim sinema filmlerini yapıyorum diye. O yüzden reji kısmında da ben hele hele elinizde bu kadar iyi iki oyuncu varken ve aynı zamanda iki iyi yönetmen bu isimler. Ben izlemek istediğim şeyi yapayım ve çok basit, çok sade, onların ön planda olduğu, diyalogların ön planda olduğu bir şey yapmak istedim. Sanırım doğru bir şey oldu çünkü seyirci çok çok güzel tepkiler veriyor. Bizi çok mutlu ediyor tabii ki.
1: Tabii oyuna geldiğimizde, işte izlediğimizde finalinin böyle olacağını tahmin etmediğimiz bir oyundu. Benim kendi adıma ve gerçekten oyun bittiğinde etrafımdaki herkesin de gözleri dolu doluydu. Aslında
2: Evet.
1: siz minicik bir hareketle dünyaları anlatıyorsunuz. Bu nedenle de kutlamak istiyorum sizi. Aslında
2: Teşekkür ederim.
1: hikayenin orijinalinde sizin oynadığınız rol bir erkek ama siz bunu değiştirmek
2: Evet.
1: istediniz. Peter Dinklage'i nasıl
2: Evet.
1: ikna ettiniz? Biraz ondan anlatır mısınız bize?
2: Bu aslında Peter'ın bu hikayeyi öğrendiği, bu karşılaşmayı öğrendiği Michael adında bir garson ve bunu oyuna da koymuş. Ve o da onun için çok önemli tabii ki yani bu karakter. Ben bunu kadın yapmak istediğimde çünkü finalde bu garson unutulan maestrolar tarafından unutulan bir batonu eline alıyor ve finalize ediyor oyunu. Bir orkestra şefi gibi. Bu beni çok etkiledi. Peter haklı olarak benim için çok kıymetli bir karakter. Değişmesini istemem ama yönetmen bana sebeplerini sunsun diyor. Ben de bir mektup yazdım kendisine. Aslında ajanstakilerin de bizimkilerin de pek kabul etmeyeceğini düşündükleri bir şeydi. Yani mektup yollanmış olsa bile muhtemelen adam geri dönmeyecek diye düşünüldü. Ama Peter kabul etti. Çünkü şunu belirttim. Tabii ki müthiş orkestra şefleri, müthiş orkestra üyeleri var dünyada. Kadın orkestra şefleri ve kadın orkestra üyeleri. Ama bunların da her alanda olduğu gibi kendini kabul ettirmeleri uzun yıllar alıyor. Viyana'da filarmoninin başına bildiğimiz kadarıyla 160 yıl sonra bir kadın orkestra şefi yönetime geçiyor. Karajan çok çok uzun yıllar orkestrasında kadın müzisyen barındırmayan bir orkestra şefi. Ülkemizde de buna benzer hikayeler görüyoruz zaten. Çok mutlu etti beni mesela 2024'te Nil Vendetti'nin, Cemal Eşref'in orkestra başına geçmiş olması. Müthiş bir hanımefendi. Böyle Instagram'dan takip ediyorum.
1: Evet,
2: Çok
1: bizim de
2: çok
1: konuğumuz olmuştu kendisi. Çok keyifli bir sohbet
2: tatlı.
1: olmuştu.
2: Biz çok davet ettik oyunu ama bir türlü tarihler uygun olmadı. İnşallah bir gün gelip görecek o da. Ben de Peter'a bunu anlattım. Bir mektup yazdım. Hikayene saygı duyuyorum. Ama işte dünyada böyle böyle örnekler var ve ben senin yazdığın bir şeyden yola çıkarak finalde o batonun bir kadının elinde kalmasını istiyorum. Eğer senin için de uygunsa bunu yapmak isterim diye Peter çok tatlı bir geri dönüş yaptı. Bu harika bir fikir. Lütfen yap ve ben Türkçe bilmiyorum. Metinde düzeltmek istediğin, eklemek istediğin buna dair bir şey olursa da lütfen ekle diye. Bu benim için güzel. Ben söyleşilerde bunu sorduklarında da söylüyorum. Ya ben bunu kendim için yaptım. Bu
1: Evet.
2: fikir inanılmaz beni tatmin ediyor ve diyorum ki yani sizin devriniz bitti artık biz varız. Onlar bardan çıktıktan sonra bunu yapıyor olmak benim çok hoşuma gidiyor.
1: Evet.
2: Çünkü benim mesleğimde de bu var. Şimdi bana çok soruyorlar işte gençsiniz, bir kadınsınız ve işte bu iki ismi yönetmek nasıl bir
1: Evet.
2: şey? Bu onların bana açtığı alan. Onların bunu kabul etmiş olması müthiş bir şey ve desteklemiş olmaları müthiş bir şey. Ama bizim meslekte de var işte hala aynı isimlerin vesairelerin döndüğü ve bu çok tartışılan bir şeydir. Yani yaşı büyük olan herkes usta mıdır? Herkes hoca mıdır vesaire midir? Bizde de çok tartışılan şeylerdir bunlar. Biraz onun için de hani evet biraz siz durun şimdi yeni insanlar geliyor. Bakalım biz ne yapacağız? Bize de biraz fırsat tanıyın demek için belki de yaptığım bir şeydi ve bu beni çok mutlu ediyor. Seyirci fark ettiği zaman da çok hoşuma gidiyor. Özellikle
1: Fark
2: kadın seyirci.
1: etmemek mümkün değil yani.
2: Söyleşide söylüyorlar
1: Evet.
2: yani. Bir garsonun kadın olması özellikle miydi falan diye.
1: Evet.
2: Görseli bilmemelerine rağmen.
1: Evet, müthiş.
2: Kadın
1: Okan
2: oluyor
1: Bey
2: benim.
1: ve Celal Bey de sizden hep övgüyle bahsediyorlar.
2: Ya,
1: Birkaç
2: teşekkür ederim.
1: röportajda da izledim, dinledim ve sahne sonrasındaki söyleşilerde de zaten bahsettiler. Şimdi o biraz oraya girelim mi? Normalde çok
2: Tabii.
1: alışık olmadığımız bir şey oyun sonrasında söyleşi. Ama sizin
2: Evet.
1: oyununuzda böyle bir şey var. Aslında zannediyorum bu Okan Bayülgen'in bir geleneği haline geldi.
2: Evet.
1: Ve çok da keyifli bir şey aslında. İzleyicimizden kaçmak istemiyoruz, kaçar gibi gitmek istemiyoruz diyor. Sizin için nasıl bir deneyim oluyor?
2: Biz Richard'ı yapmaya başladığımızda bu Okan Bey'in bir isteğiydi. Dedi ki her oyundan sonra söyleşi yapmaya başlayalım. İlk dört oyundan sonraydı bu. Çünkü bu bir festival geleneğidir aslında. Tiyatro, sinema festivallerinden sonra oyuncu ve seyirci buluşur, kritik ederler, konuşurlar ve ayrılırlar. Okan Bey de ki bunu her oyundan sonra yapsak güzel olabilir. Çünkü yani konuşulacak çok fazla şey var. Özellikle Okan Bey'in yazdığı metinlerde, Richard'da da, Drakula'da da öyleydi. Hani böyle ayrılıyoruz, biz selam veriyoruz. Arka kapıdan çıkıyor seyirci, ön kapıdan çıkıyor. Hiç bilmiyoruz seyirci ne düşündü, ne hissetti vesaire. Hani bu kavramlar üzerine, oyunda tartışılan konular üzerine ne düşünüyorlar diye. Ve bunu başlattı. Biz öyle söyleşiler yaptık ki 4.000 kişilik harbi açık havada 2.500-3.000 kişi söyleşide oturuyordu hala.
1: Evet.
2: Bu oyundan sonra da yapmak istedik. Çünkü hem seyircinin dediğimiz gibi ne düşündüğünü çok merak ettik. Hem de oyunda gerçekten bugünden bazı şeyleri de fark etmemizi sağlayan bir takım tartışmalar var. O yüzden seyirci sadece 88 yılında iki orkestra şefinin karşılaşmasını izlemiyor. Sahnede gördüğü şey bugün de kendinde sürekli sorguladığı, sanatçılarla ilgili belki de sorguladığı, sanatla ilgili sorguladığı, hayatla ilgili sorguladığı şeyleri görüyor. O yüzden o söyleşiler çok keyifli geçiyor. İzmir'de bir hanımefendi söz aldığında dedi ki bu dedi söyleşi müthiş bir şey. Çünkü dedi ben izlediğim oyunlardan çıktığım zaman bir süre kendime gelemiyorum. Ve
1: Evet,
2: bu
1: evet,
2: kendine
1: evet.
2: gelememe halini sizinle birlikte geçirdiğim için çok mutlu oldum. Etkilendiğim şeyi ya da etkilenmediğim ya da beğenmediğim bir şeyi sizinle konuşmak bana çok iyi geldi. Bu
1: Evet.
2: sadece övgüler düzülen şey değil tabii ki söyleşi denilen. O yüzden söyleşiler çok kıymetli. Yani az önce sahnede izlediği kişiyi 10 dakika sonra üzerini değiştirmiş gelmiş senin karşında otururken görünce o samimiyet,
1: Evet,
2: o paylaşım
1: kesinlikle.
2: çok kıymetli
1: Şimdi
2: oluyor.
1: ben söyleyecektim, o samimiyet hali, o hayran olduğumuz insanların sizinle kurduğu iletişim de çok iyi geliyor bence izleyiciye.
2: Evet. Çok
1: Evet.
2: çok Okan Bey'in bu yani bu bir buluş değil ama sürdürdüğü bir gelenek oldu ve seyirci de biz de çok mutluyuz.
1: 4 Mayıs'ta
2: Evet.
1: Çorlu'da, 8, 12, 20 Mayıs'ta İstanbul'da ve 22 Mayıs'ta İzmir'de Suat Taşer Tiyatrosu'nda olacaksınız. Sonrasında nasıl bir program olacak ve gelecek yılda devam edecek mi? Bunu da soralım.
2: Evet, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında böyle açık havalar vesaireler olacak hayatımızda. Belki bir Enka'da çıkacağız. Öyle söyleyeyim Enka açık havada çıkacağız. Belki bir Harbiye düşünülüyor. Orası için küçük bir sürprizimiz de olabilir. Müziğin ön planda olduğu, ara ara da işte bu bardaki küçük bir CD çalardan konuştukları bestecilerin müziklerini seyirciye dinlettiğimiz bir
1: Evet.
2: eser. Meclisi de bu şekilde.
1: Harika.
2: Acaba daha fazla nasıl müziği duyurabiliriz seyirciye diye küçük bir çalışmamız var. Bakalım başarılı olabilirsek yapacağız bunu. Önümüzdeki yıl biraz Avrupa turnesi planlanıyor. Oradan da çok istek ve destek oldu bu süreçte. Ama İstanbul'da ve ülkemizde, Türkiye'nin her şehrinde devam edecek.
1: Harika. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız, sorularımızı yanıtladığınız
2: Ben
1: için. Çok
2: teşekkür
1: sağ olun.
2: ederim. Çok teşekkürler. Yani geldiniz ve böyle kıymetli bir sohbet oldu. Çok mutlu oldum.
1: Pencerede bugün Devlerin Savaşı oyununu, oyunun oyuncusu ve yönetmeni Nihal Usanmaz'la konuştuk. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
0: Zeynep Gül Alp'le Pencere. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
3: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. İran Savaşı'nda 2 ay geride kaldı. Şu an ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi yok. Tahran'la Washington arayol bulmakta zorlanıyor. Uluslararası basın İran'da yönetimin kimin elinde olduğuna dair analizler yayınlıyor. Kağıt üzerinde dini lider Müşteba Hamaney bir numara gözükse de tüm yorumlarda devrim muhafızlarının bu süreçte gücünü konsolide ettiği belirtiliyor. Reuters ve New York Times'a göre kararları devrim muhafızları komutanı alıyor. Bunun duyurusunu da dini lider yapıyor. Yani ülkenin geleceğiyle ilgili söz söyleme hakkı askerlerin elinde bulunuyor. Sadece bu değil, kayıttayız da bu hafta İran'ın gölge yönetimine, müzakerelerde tıkanan noktalara, petrolün rekor kırmasına, OPEC'te olan gelişmelere yakından bakacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Tolga Sakman. Tolga Sakman, Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı. Hoş geldiniz programımıza.
4: Hoş bulduk, sağ olun.
3: Savaş Orta Doğu'daki ikinci ayını doldurdu. Üçüncü ayın içindeyiz. Bir ateşkes ne kadar devam edecek belli değil. Abluka devam ediyor. İran'ın bir şekilde içeride Basra Körfezi'ndeki etkinlikleri, sınırlamaları devam ediyor. Amerika'da yeni yeni bir takım askeri planlar hazırlıyor gibi. Ne dersiniz? Yani bu ablukayla mı bir şekilde İran'ı biraz daha masaya çekmeye çalışıyor Amerika, yoksa yeni bir planla askeri seçenek tekrar daha yoğun olarak devreye girecek mi? Buyurun.
4: Şimdi aslında bu abluka tabii önemli bir, İran'ın elindeki önemli bir kozu nispeten önemini düşürmüş gibi görünüyor. Çünkü müzakere ederken Amerika'nın da elinde artık elinin daha kuvvetli olduğunu da görüyoruz burada. O yüzden de İran burayı açmak adına daha fazla, daha hızlı adımlar atmaya da yöneldiğini görüyoruz. Şimdi Amerikan tarafı, Trump bunu gördüğü için şu anda tabii buradan geri adım atmıyor. Hatta sonuna kadar da buradan yürümeyi de düşünüyor gördüğümüz kadarıyla ve bunun da kendisine önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyor. Hı hı. Ama burada şu konuda var. Şimdi özellikle Amerika'daki güvenlik bürokrasisi Pentagon burada biraz daha ileri adım atmaya meyilli gibi görünüyor. Yani konuyu çözmek adına artık bu krizi öyle dondurulmuş bir kriz haline getirmemek veya işte sonsuz bir savaş halini de bırakmamak adına bir adım atma eğiliminde. Sanki Trump'a da bu yönde briefingler verildi. Çünkü Trump'ın da söylemleri evet genel olarak tutarlı değildir ama bu son günlerde daha böyle ayağa yere basan ama daha tehditkar konuştuğunu fark ediyoruz. O yüzden yani Hürmüz'deki abluka devam edecek gibi görünüyor. Burası neredeyse kesin ama sanki bir adım fazlası da planlanıyor gibi. Çünkü İran buradan geri adım atmak istemiyor. Daha doğrusu ikisi de buradan geri adım atanın savaşı kaybetmiş imajı taşıyacağının farkında. O yüzden de yani geri adım atmak şurada dursun, herkes bir sonraki adımın planını yapıyor gibi görünüyor.
3: Peki şimdi petrol fiyatları yükseliyor, en üst düzeye ulaştı, belki daha da artacak, bilmiyoruz. Şimdi ablukayla Amerika belli ki İran'ı ekonomik olarak biraz daha sıkıştırmak, içeriye yönelik baskıyı arttırmak istiyor. İşte dünya etkileniyor. Amerika'da etkileniyor, İran'da etkileniyor. Ne dersiniz? Yani bu hani ağır bir askeri seçenek girmeden bu işler mi? İran nasıl etkilenir? Üretim, efendim, depolama kapasite, içerideki ekonomik koşullar?
4: Ben açıkçası şu anki fiyatların en tamam fiyat olduğunu düşünmüyorum. Yani hala bir şekilde sürdürülebilir, baskılanmış bir fiyattan bahsediyoruz, fiyat görüyoruz. Yani 110-120 dolarlar hala bence böyle bir krizin getirdiği bir fiyatlama değil. Bunun da nedeni aslında biraz hala üretimin bir şekilde içeride devam etmesi, hala işte alternatif yolların tabii Hürmüz kadar olmasa da bir şekilde dışarıya petrolün çıkması, her an bir olumlu sonuç çıkması halinde müzakereler veya yani fiziki olarak gördüğünüz müzakere veya arka kapıda konuşulanların neticesinde her an bir sonuç çıkma olasılığı bu fiyatı nispeten dengeliyor. Ama eğer ki bu şekilde devam ederse, yani bunun bir optimum süresi var aslında bu koz halinde tutmanın, ve bu süreyi aşılırsa işte o zaman artık hani Trump'ın İran özelinde söylediği, yani depolayacak yer kalmayacak, kalmadı sözü aslında Körfez ülkeleri için de geçerli. Ve tüm Körfez'de, yani hem İran'da hem diğer ülkelerde üretim kapasitesi artık depolamayı aşarsa hepsi birden durdurmak zorunda kalacak üretimi. Ve üretimin durdurulması demek yeniden başlatılmasıyla arada geçen zamanda bu fiyatlamayı çok hızlı şekilde etkiler.

0: bakışını yeniler.
1: Anlaşma olmayacağı anlaşılırsa diye Amerika'dan da bir takım böyle yeni hazırlık ipuçları geliyor. Ne yapabilir Amerika? Daha mı ağır saldırır? Ne dersiniz?
0: Yani sanki Pentagon'dan gelen mesajlar, hani Trump'ın mesajlarını geçtik ama Pentagon'dan gelen mesajlar da biraz bu yönde gibi görünüyor. Yani daha ani, hızlı bir saldırıyla karşı tarafı, yani İran'ı ikna etmek. Burada yani nükleer silah kullanmaktan bahsetmiyorum tabii ki. Yani o konu çok başka bir kapıyı aralar. Ama kritik altyapıların tamamen yok edilmesi, büyük bir bombardıman vesaire gibi İran'a çöktürecek bir saldırı planı sanki masada gibi görünüyor. Çünkü işte bir şekilde İran'ı hızlı bir şekilde masaya getirmesi ve sonuç alması gerekiyor. Ve şu anda kara harekatı hala bence uzak ama büyük bir bombardıman, ki biliyorsunuz Amerika'nın elinde henüz kullanmadığı büyük bombalar da var. Bunların kullanılması söz konusu olabilir gibi geliyor. Yani şu anda bölgeye yapılan yığınak 28 Şubat'ın öncesine benziyor.
1: Evet.
0: Aynı o zamanki gibi yani resmen bir hava koridoru oluştu, gemiler, filolar geldi. Yani böyle bir şeye hazırlık var. Yani İran'da şu anda içerideki bazı ekipler, özellikle devrim muhafızlarının bir kısmı savaşı kazandık algısıyla hareket edip çok masaya oturma taraftarı değil, çok bir şeyler verme taraftarı değil müzakere çapında. Ama böyle bir şey olursa mecburen bazı şeylerden de fedakarlık yapmak zorunda kalacak İran'da. Keza Amerika'da bu saldırı sırasında ve sonrasında o da daha müzakereye yatkın olacaktır. Yani bu öyle bir saldırı ki mesela, yani bu saldırı yapıldıktan sonra ikinci bir aynı saldırıyı yapmayı tercih etmez Amerikan tarafı da. O yüzden o saldırıdan sonra çözüm artık mecburi hale gelir her iki taraf için de.
1: Peki, biraz da isterseniz İran'ın içinden söz edelim. Yani kim bu pazarlığa ya da mevcut duruma karar veriyor? Kafalar karışık, hep söyleniyor. İşte devrim muhafızları artık daha etkili diye, dini liderin sağlık durumu belli değil. Gerçi yakın zamanda önemli bir mesaj yayınladı. Arakçı ne kadar Dışişleri Bakanı etkili, o soru işareti. Ne dersiniz, bu kararı kim verecek? Askerler verip dini lider uygulayacak mı? Nedir sizin görüşünüz?
0: Yani tabii şu anda savaş içinde olduğu için her ülkede savaş hali söz konusu olduğunda silahlı kuvvetler daha fazla söz sahibi olur veya siyaset güvenlikleştirildiği için bir şekilde bu silahlı kuvvetlerin üzerinden bazı politikalar yürütülür. Devrim muhafızlarından bahsediyorsak bu çarpı etki yaratıyor tabii. O yüzden burada ben devrim muhafızlarının sözünün hala çok fazla geçtiği kanaatindeyim. Yani evet, mesela Müşteba Hamaney'den yine bir yazılı açıklama geldi. Yazılı açıklamalarda ki tonlar duruma göre sertleşiyor ya da yumuşuyor gördüğümüz kadarıyla. Yani bu seferki Körfez ülkeleriyle daha ılımlı hale getiren ama yine Amerika'ya tehdit eden bir söylemdi. Sanki bu söylem içeride yani siyaset tarafının, diplomasi tarafının daha ağır bastığı ama aynı zamanda devrim muhafızlarının taleplerinin de göz ardı edilmediği bir söylem gibi geliyor bana. Yazılı açıklama olduğu için ben açıkçası bunun doğrudan Müşteba Hamaney tarafından da yapılmıştır da hani %100 söyleyemiyorum. Ki zaten bu %100 söylenemediği için o bahsettiğimiz içeride kim yönetiyor sorusu daha önem kazanıyor şu anda. Ben yani şu anda devrim muhafızlarının hala etkin olduğunu düşünüyorum bu anlamda ve şunu da söyleyeyim. Eğer bu devrim muhafızlarının içinde özellikle bir grubun savaşı kazandığına dair fikri hala sabit olursa ve bu bir şekilde rejimin üst kademelerine doğru da baskılanırsa bu konu, müzakere daha zorlaşıyor o bu çerçevede. Müzakere olmazsa da konu mecburen yine sahaya dönecek.
1: Evet.
0: Yani Arapçı'nın da Kalibaf'ın da bu anlamda baskılandığını görüyoruz aslında. Ve özellikle Kalibaf bu baskıdan da çok memnun değil. Araç yine bir şekilde idare ediyor.

0: o denge sağlamaya çalışıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla Kalibaf bu baskıyı kabul etmiyor. O yüzden de yani Kalibaf'ın mesajları, söylemleri sanki devrim muhafızlarının o sert üslubunun antitezi gibi de oluşmaya başlayacak adım adım. Ve içeride bu belirsizlik, biliyorsunuz İran bu belirsizliği bir silah olarak kullanıyordu aslında.
1: Evet.
0: Ama artık eskisi kadar kuvvetli değil. Aksine Trump'ın da burayı kaşıdığını görüyoruz. Hani devamlı olarak içeride bir karışıklık var, kimle konuştuğumuzu bilemiyoruz vesaire söylemiyle. Bu içerideki gerginliği kaşıyor ve kaşıdıkça da burası kanıyor. Çünkü içeridekiler de bunun farkında. Yani İran toplumu da bunun farkında.
1: Peki. Tolga Sakman, çok teşekkür ediyorum kayıttayız da katıldığınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Kayıttayız'ın konuğu Doktor Beyhan İncekara. Beyhan İncekara, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar Mete Bey. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Amerika, İsrail, İran ya da Amerika, İran savaşı belki askeri olarak ateşkes sürecinde biraz daha duruldu ama gerginlik de had safhada. Amerika yeniden bir takım planlar hazırlıyor. Ama dünyanın gözü kulağı tabi Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda olup biten. Bu bütün dünyayı, özellikle petrol fiyatları, yakıt fiyatları açısından etkiliyor. Şuradan başlayayım. Yani 120 dolar civarlarına çıktı. Aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Bu önce ne anlama geliyor? Sanırım savaş öncesi 60 dolar civarındaydı varil fiyatı. Biraz ondan başlayalım. Daha sonra OPEC ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle devam edeceğiz. Buyurun.
2: Tabii ki. Bir anda özellikle biz 2026'ya başladığımızda maalesef biraz daha savaşı konuşacağımızı aslında bekliyorduk ve İran tarafında bir özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bir savaş koşulları oluştuğunu görüyoruz. Bir savaşın tabii ki hem siyasi hem askeri hem ekonomik birçok boyutu var. Ama şu anda dünyada en çok konuşulan boyutlarından bir tanesi de petrol enerji fiyatları. Çünkü küresel enflasyon açısından oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ateşkes geldi mi, anlaşma oldu mu, hep bunları konuştuk ama sonrasında savaşın devam ettiğini gördük ve bunun yarattığı belirsizlikle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden İran'a son yapmış olduğu saldırıyı başlatabileceği endişesiyle petrol fiyatı 125 dolara kadar tırmandı. Ve Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukanın aylarca devam edeceği endişeleri petrol fiyatlarını son 4 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı özellikle baktığımızda %6'dan fazla aştığını görüyoruz ve 28 Şubat'ta savaş başlamadan önce 70 dolarlardan işlem görüyorduk. Orta Doğu'daki çatışmaların bu arzı kısmasıyla birlikte 2022'den bu yana en yüksek boyutuna ulaşmış oldu. 9. haftasındaki savaşın nasıl biteceğine dair hala net bir tablo ortaya çıkmış değil. Bu belirsizlik koşulları zaten petrol fiyatlarındaki yükselişi de en çok aslında belirleyen unsurlardan biri. Wall Street Journal buna göre Trump İran'ın nükleer programından vazgeçmeye zorlamak için uzun süreli bir abluka hazırlığı yapılması talimatını verdi dedi. Yine Amerikan basınına baktığımızda aylarca devam edebileceğini söyledi. Bu kadar çatışmanın yeniden dönülmesi ya da artarak devam etmesi durumları Trump'ın sivil altyapıyı içerebilecek kısa ve güçlü bir dalga olması durumunda tekrar petrol fiyatlarını savaştan öncesine dönme ihtimalinden çok daha uzaklaştırıyor. Hürmüz Boğazı burada kritik bir geçit Mete Bey, bunun altını çizelim. Savaştan önce petrol ve diğer mallar buradan serbest bir şekilde taşınırken maalesef Tahran deniz ticaretini durdurdu. Sonrasında anlaşma sağlandı, sağlanmadı ama Tahran'a 6 milyar dolar değerinde petrol taşındığını özellikle açıklandı ve Goldman Sachs mesela burada Hürmüz Boğazı'ndan yapılan ihracatın normal seviyenin yalnızca %4'üne düştüğünü ifade etti ve İran'ın kısıtlanan ihracatı ve sınırlı depolama kapasitesi ablukanın devam etmesi halinde maalesef arz kısıntılarına neden olacak ve sadece bunu arz kısıntıları olarak, üretim kısıntıları olarak düşünmeyelim. Tedarik zincirlerini de sıkıntıya uğratacak ve alternatif yollar aranıyor ama alternatif yollar alternatif maliyet demektir. O yüzden dünya ekonomisi içinde bir sıkıntı durumu söz konusu. Ve İran'ın savaşının bu şekilde yol açtığı aksaklıklar küresel ekonomide tabii kümülatif dalgalar halinde vuruyor ve bundan sonrası için işte yüksek gıda fiyatları, yüksek enerji fiyatları, küresel enflasyon ki FED bu konuda özellikle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünyayı küresel enflasyona karşı uyardı. Burada Dünya Bankası'nın en şiddetli arz kesintilerinin Mayıs ayında sona ereceği temel bir projeksiyonda enerji fiyatlarının bu yıl yaklaşık %24 oranında artacağını öngördü Dünya Bankası, ama Mayıs ayında sona ereceği projeksiyonunda. Yani devam ederse nasıl bir süreç olur? Bu tabii ki enerji fiyatları üzerinde biraz daha yükseldiğini görüyoruz.
1: Diğer yandan şimdi petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı var. 12 ülke mi, yanılıyor muyum? 10 ile 12 arası herhalde.
2: Evet.
1: Ülke var. Bir OPEC ne yapıyor? Yani bu ülkeler ne yapar? Ondan sonra çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ki ciddi üreticilerden birisi buradan ayrılmaya karar verdi. Ben ayrılıyorum dedi. Bir yani OPEC ne yapıyor? Birleşik Arap Emirlikleri niye ayrıldı? Oradan devam edelim.
2: Tabii. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri 28 Nisan 2026'da OPEC'ten Rusya'nın da dahil olduğu genişletilmiş yapı OPEC Plus dediğimiz yapıdan ayrılacağını söyledi. Ve küresel petrol fiyatlarında sismik bir etki yaratma potansiyeli çok yüksek. Çünkü örgüt özellikle 1970'lerin ortasında ve sonunda altın çağını yaşadı. O dönemde uluslararası petrol ticaretinin %85'ini kontrol ediyordu OPEC. Ve petrol üreticileri ve tüketicileri arasındaki güç dengesini kökten şekillendirdi. Ve enerji fiyatlarını aslında şekillendiriyordu bu anlamda. 1970'lerin petrol krizlerinde kritik bir rol oynayarak küresel enerji politikasını dönüştürdü. Bugün ise tablo biraz farklı. OPEC özellikle uluslararası petrol ticaretindeki payı %85'ten yaklaşık %50'ye gerilemiş durumda. Yani hala anlamlı bir ağırlık taşıyor, yarısı. Ama tek başına dünyaya egemen olmak gibi bir durumu söz konusu değil.
1: Suudiler var, yani değil mi? Körfez ülkeleri genellikle.
2: Tabii ki ve ama bunların içinde Birleşik Arap Emirlikleri son derece kritik bir konumda. Çünkü OPEC'in üçüncü, genişletilmiş OPEC Plus'ın da dördüncü büyük üreticisi. Yani neden Birleşik Arap Emirlikleri'ni bu kadar konuşuyoruz? OPEC içinde üçüncü, OPEC Plus'ta da dördüncü. Yani asıl belirleyici olan üretim rakamları değil, burada yedek kapasite kavramı. Yedek kapasiteden kastımız biraz daha büyük krizlerde fiyatları etkilemek ve az çoklarına hızlı yanıt vermek için devreye alınan atıl bir üretim var.
1: Ne yapmak
2: bunu
1: istiyor?
2: Aslında, bunu biraz daha kendine, şimdi şu anda herkes tabii enerji söz konusu olduğu için tabiri caizse bağışıklığını kuvvetlendirmeye çalışıyor. Yani ne yapabiliriz de enerjiyi biraz daha kendimizde tutabiliriz ya da bu fiyat şoklarından etkilenmeyiz gibi. Mesela iki ülke özellikle baktığımızda OPEC'teki Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, iki ülke birlikte dünyanın toplam yedek kapasitesinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yani hem arz kendini korumaya çalışıyor, hem bir taraftan fiyat dalgalanmaları olmayacak dendi. Yapılan açıklama Birleşik Arap Emirlikleri'nden böyleydi. Ama iki ülke piyasanın tartışması en güçlü ülkelerinden biri. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrılığı da OPEC'in toplam üretiminin yaklaşık %12'sini doğrudan etkiliyor.
1: Peki şunu soracağım. Boğaz kapalı, ayrılacak. Belli ki üretim kapasitesini arttıracak. Belki fiyatları biraz kırarak daha fazla satmaya çalışacak kendi başına. Ama nasıl çıkaracak oradan? Niye böyle bir şey yaptın?
2: Bunun altında 3 temel neden var. Ayrılığın arka planına baktığımızda aslında bunu 3 başlıkta toplayabiliyoruz. Hemen onları ben size vaktimizi aşmadan hemen açıklayayım. Şimdi birincisi ekonomik nedenler. Birleşik Arap Emirlikleri yıllardır OPEC kotaları nedeniyle günlük 3 ile 3,5 milyon varillik sınırlandırılmış durumdaydı. Oysa ülke İran Savaşı öncesinde sahip olduğu günlük 3,4 milyon varillik kapasiteyi 2027'ye kadar 5 milyona çıkarmak için yoğun yatırım yaptı. Ama tabii savaş koşulları gelince böyle bir durum oldu. Birincisi bu. İkincisi de Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı OPEC'in kısıtlamalarından azade biçimde kendi üretim kararlarını özgürce verebilmek istediğini söyledi. Ve Suudi öncülüğünde üretim kısıntılarına katlanırken Irak ve OPEC Plus üyesi Rusya'nın kotalarını rutin olarak aştığını gözlemledi. Yani o biraz daha özgür olmak istiyorum ve Rusya'yla üretim karşılaştırması bir anlamda yapıldı. Ve diğer önemli tabii ki konuda 100 milyar varilin üzerindeki kanıtlanmış rezervlerle dünyanın en büyük petrol stoklarından birine sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri OPEC kotalarını yarattığı gelir kaybı artık kabul edilemez bir hal almıştı dedi. Yani o üretim tabanlarının kısıtlamalarından kurtulmak Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzun vadede ekonomik toparlanması için büyük bir kazanım olacak dedi. Yani biraz daha o büyüme odaklı belki kendine yetebilme, tekrar ihraç durumları, bunların hepsini kontrol altına almaya çalıştığı için de böyle bir karar verildi diyebiliriz.
1: Peki nasıl çıkaracak? Bir boru hattı var herhalde. Onlar daha önceden ciddi şekilde bir tedbirini almış herhalde, değil mi? Hürmüz kapanınca oradan çıkaramıyorlar. Başka bir yerden çıkaracaklar.
2: Tabii ki şöyle kısa vadede aslında hani nasıl bir etki yaratacak ya da bundan sonrası nasıl olacak diye şöyle bir gelecek perspektifi olarak baktığımızda etkiler biraz sınırlı kalacak gibi görünüyor. Şöyle, Hürmüz Boğazı hala abluka altında olduğu sürece Birleşik Arap Emirlikleri'nin ek üretimini serbestçe pazara taşıması çok da mümkün değil. Aslında sizin altını çizdiğiniz gibi. Çünkü Hürmüz kapalı. Ve hep söylüyorum yani alternatif rotalar aranıyor ama o da alternatif maliyet demek. Çok sağlıklı olmayabilir. Ve bu duyurunun yapıldığı gün petrol vadeli işlemlerde neredeyse hiç tepki vermedi Mete Bey. Bu da önemli bir gelişme bence. Piyasalar bu gerçeği fiyatlamış göründü aslında. Ve orta uzun vadede işte biraz daha köklü biçimde değişmesi, işte Hürmüz'deki tıkanıklık giderilir, tam kapasiteyle pazara akarsa fiyat önümüzdeki yıl 50 dolara yaklaşabilir gibi böyle hedeflenen bazı o 5 milyon varilleri yapabilir miyiz? Ek hacim önemli deniyor ama şu anda tabii taşıma durumu biraz daha alternatif rotalara daha sanki bağlı gibi dönüyor ama alternatif rotaların maliyetleri bu anlamda sıkıntı oluyor. Hani yeniden açılması yedek kapasiteyi kullanmadan evet önemli olacak ama Hürmüz Boğazı abluka altında olduğu sürece ham petrolün büyük bölümünün tankerlerle taşınması çok da mümkün değil. Abu Dhabi'deki sahalardan başlayarak boğazı tamamen devre dışı bırakan Fujairah limanına uzanan boru hatları stratejik bir öncelik oluyor burada hani ilk bakıldığında. Evet. Ve hali hazırda da bu güzergahta bir hat var. Yoğun biçimde de kullanılıyor. Bu da yeni boru hatları inşa edilmesi gerekliliğini aslında onlara söylemiş oldu. Ve boru hatları tamamlandığında işte Birleşik Arap Emirlikleri petrolü herhangi bir OPEC taahhütüyle Hürmüz'ün kaderine bağlı olmaksızın piyasaya akabilecek deniyor. Yeni boru hatları şu anda var olan var ama o boru hatlarına ilave yapılması da zorunlu gibi görünüyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Doktor Beyhan İncekara programımıza katıldığınız
2: ve
1: yorumlarınız için.
2: Sağ olun. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Evet, görüşler böyle. Savaş 3. ayına girdi. Bir yanda ateşkes, bir yanda askeri hazırlıklar, bir yanda diplomatik pazarlıklar. Dünya nefesini tuttuğu bu kriz, bu savaş nasıl sona erecek merak ediyor. Biz de bu konuyu ele almaya devam ediyoruz. Bakalım daha ne kadar konuşacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Sonra sonra.
4: Herkes soru sorabilir.
5: Ne? Nasıl? Niçin?
4: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
6: geçmişe dönmek de lazım.
7: Bir netleştirelim.
4: Bunu mu demek istedin?
6: Bu mesajın etkisi ne olacak?
5: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
4: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
3: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Reklam.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde. Pilonuz.

Şeyler Vatan'da 1-10 Mayıs tarihleri arasında 10 bin lira üzeri Braun kişisel bakım ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Mutlu pazarlar. NTV'de 13 bülteniyle karşınızdayız. Akış sırasına göre de ayrıntılarımıza hemen geçeceğiz. Ancak gelin önce günü özetleyelim. 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki okulda düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı 10'a yükseldi. 18 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren 11 yaşındaki Almina Ağoğlu kurtarılamadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış olacak mı? Tahran'ın ilettiği yeni anlaşma teklifi Washington'da değerlendiriliyor. Başkan Donald Trump bir yandan da saldırıların yeniden başlamasına açık kapı bırakıyor. Aktaracağız. Mayıs ayında kış adeta geri döndü. Yurdun birçok bölümünde soğuk hava etkili oluyor. Bazı noktalarda kar yağışı da var. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Birazdan değineceğiz. Son başlığımızda spordan, Süper Lig'de zirve yarışı son iki haftaya taşındı. Galatasaray şampiyonluk ilanı için çıktığı Samsunspor maçında 4-1 mağlup oldu. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise haftayı kayıpsız geçerek şansını son iki haftaya taşıdı. NTV'de 13 bülteni başladı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli, polis baş müfettişi babasına ait silahlarla saldırı düzenledi. 8 öğrenci ve onları korumaya çalışan bir öğretmen hayatını kaybetti. 13 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan Almina Ağoğlu'nun durumu ağırdı. 11 yaşındaki çocuk doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Almina'nın ölümüyle birlikte can kaybı 10'a çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında diplomatik hareketlilik sürüyor. Tahran yönetiminin Beyaz Saray'a ilettiği 14 maddelik anlaşma teklifine ilişkin ABD Başkanı Trump'tan yanıt geldi. Planı inceleyeceğim ama kabul edilebilir olmasını hayal bile edemiyorum dedi. İran'ın teklifinin ayrıntıları da gün yüzüne çıkmaya başladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında bir anlaşmaya dönük diplomatik hareketlilik sürüyor. İran'ın Amerika'ya ilettiği 14 maddelik teklife yönelik ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Sosyal medya paylaşımı yapan Trump, planı yakında inceleyeceğini açıkladı. Ancak iyimser olmadığını da söyledi. İran'ın teklifinin kabul edilebilir olacağını hayal bile edemiyorum. Zira İran henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi ifadesini kullandı. Florida'da havalimanında gazetecilere konuşan Trump, muhabirin İran'a yeni saldırı olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi.
2: Saldırıların yeniden başlayıp başlamayacağını bir muhabiri açıklayamam. Eğer yanlış davranırlarsa saldırıların yeniden başlaması kesinlikle bir ihtimal. Ama şu an için bakacağız.
1: İran'a yönelik deniz ablukasına dair de konuşan Trump, bu çok dostane bir abluka. Kimse ablukaya meydan okumuyor bile dedi. ABD Başkanı, İran'ın teklifinin tam metninin kendisine iletileceğini de söyledi. İran'ın Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu son teklife ilişkin ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor. İran devlet medyası anlaşma planının 14 maddeden oluştuğunu aktardı. Teklifin ABD'nin İran'a sunduğu anlaşma planının Tahran'ın talep ettiği değişikliklerle güncellenmiş hali olduğu ifade ediliyor. Tahran'ın planına göre Amerikan güçleri bölgeden çekilecek, İran'ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakılacak ve Hürmüz Boğazı için yeni bir kontrol mekanizması kurulacak. Saldırmazlık güvencesi talep eden İran ayrıca Amerika'nın 2 aylık ateşkes önerisine karşın 30 gün içinde tüm sorunların çözülmesini de hedefliyor. Tahran anlaşmanın ateşkesi uzatmaktan ziyade savaşı Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı olarak sonlandırılması gerektiğini belirtiyor. Şimdi gözler Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği yanıta çevrilmiş durumda.
0: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde neler var? Ayrıntıları da Ahmet Örsoğlu aktaracak şimdi. Ahmet.
3: Hatta kabine yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Pek çok gündem başlığı var. O başlıklardan bir tanesi ABD-İsrail-İran savaşı. Bir ateşkes var ama savaşın yeniden başlayabileceğine yönelik endişeler de söz konusu. İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik ateşkes teklifi ve bu teklifin detayları, Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, zira Boğaz'daki durum Türkiye'yi de ekonomik anlamda yakından ilgilendiriyor. Yine Türkiye'nin bu süreçte attığı diplomatik adımlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri yarın kabinenin gündeminde olacak, etraflıca değerlendirilecek. Bir yandan da iç politikada terörsüz Türkiye süreci iddia o ki önümüzdeki süreçte, kısa süre sonra terörsüz Türkiye'de yeni adımlar görülebilir. Ankara'nın en büyük beklentisi bu süreçte terör örgütü PKK'nın tamamen silah bırakmasın yönündeydi. MİT'in de sahadaki bu durumu gerçek anlamda tespit etmesi gerekiyordu. Bu süreç gerçeğe dönerse şayet Ankara'nın hukuki adım atması yönünde de bir beklenti söz konusu. Süreçte gelinen son aşama, bundan sonra atılabilecek adımlar kabinenin gündeminde olacak. Geçtiğimiz haftaların en önemli gündem başlıklarından bir tanesiydi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları. Saldırılar sonrasında okullarda pek çok tedbir alındı. Bu tedbirler yarın kabinede bir kere daha gözden geçirilecek. Alınacak ek bir tedbir olacak mı olmayacak mı, bunu da takip edeceğiz. Yine kamuoyunun yanıtını aradığı bir soru. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 günlük bir tatil beklentisi söz konusu. Yarın bu konuda bir karar çıkar mı? Bunu da takip edeceğiz Ata.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu yeni bir gelişmeye göre yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı partiden ihraç etti. Karar oy birliğiyle alındı. Öte yandan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın ifadesi de ortaya çıktı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Altınkaya, bağış adıyla toplanan paraların farklı amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.
4: Bağış adıyla toplanan parayla özel şirket borçları ödendi. 195 bin euro tutarındaki VIP harcamalarla kamu kaynakları özel kullanıma yönlendirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü de bu şekilde sağlandı. Bu iddialar Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçiyor. Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Altınkaya, esnaftan bağış adı altında 2 milyon 300 bin lira toplandığını, Özkan Yalım'ın şirketinin sigorta borcunun bu parayla ödendiğini söyledi. Uşak sporlu futbolcular ve eşlerinin de belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaş aldıklarını öne sürdü. Ayrıca 3 milyon 200 bin lira olarak faturalandırılan bir işin aslında 1 milyon 300 bin liraya da yapılabileceğini ifade etti. Faturalar şişirilerek yüksek ödemeler yapıldı dedi. Biri Özkan Yalım, diğeri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait iki aracın VIP dönüşümünün belediye şirketi tarafından karşılandığını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ilk olarak Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 9 kişi tutuklanmıştı. Ardından ikinci dalga operasyon düzenlenmiş. Aralarında CHP İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşak Spor Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu 16 kişi daha tutuklanmıştı.
0: Meclisin de yeni haftada gündemi yoğun olacak. Genel kurulda yüksek site aidatlarını sınırlayacak düzenleme olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.
5: Meclis Genel Kurulu yeni haftada fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşecek. Düzenleme ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek. Teklifle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredi haczedilemeyecek. Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Böylece yapı güvenliği denetimi artırılacak. Mecliste gözler salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında milletvekillerine sunum yapacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından kurulan Meclis Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu da toplanacak. Mecliste salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
0: Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. En dikkat çeken Sonel'in çelişkili ifadeleriydi. Sim kartı inceleyen Gökhan Ertok'la görüştüğünü önce hatırlamadı, ardındansa kendisinin aradığını söyledi. Sonel, kendisi ve oğluyla ilgili tüm iddiaları da reddetti.
6: Tüm iddialar iftira ve kurgu dedi. Suçlamaları reddetti. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Gülistan 9'ya ait sim kartı inceleyen tutuklu İraç polis Gökhan Ertok, bazı bilgilerin silindikten sonra kartın kendisine gönderildiğini söylemişti. Tuncay Sonel bu iddiayı reddetti. Ayrıca Sonel'in Gökhan Ertok'la Gülistan kaybolduktan sonra birden fazla telefonda görüştüğü de ortaya çıktı. Eski vali ifadesini önce Ertok'la böyle bir görüşmeyi hatırlamadığını söyledi. Ancak sonrasında çelişkili ifadeler verdi.
7: Bu görüşmeler yapıldıysa tamamı kayıp kızımızı bulmak için yapılmıştır. Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da beni sürekli aradıkları için ben bu nedenle söz konusu tarihlerde bizzat şahsen kendim arayarak yakından takip ettim.
6: Tuncay Sonel'e sim kartı neden usulsüz şekilde gönderdiği de soruldu. Sonel'in cevabı ise insani bir durum oldu.
7: Valiliğin kapısında ablasını ağlamakla feryat eder halde görünce ve savcılığa ulaşamıyoruz, size daha rahat geliyoruz deyince biz de insanız. Bazen insan bu tür durumlarda duygularıyla hareket edebiliyor.
6: Soruşturmada en merak edilen konulardan biri de Gülistan kaybolduktan sonra erkek arkadaşı Zeynal ve ailesinin Antalya'da 5 yıldız otelde konaklamasıydı. Sonel bu konuyla ilgili burada amaç aileyi korumaktı. Benim herhangi bir şekilde talimatım ve işlemim söz konusu değildir dedi. Tuncay Sonel oğlunun Zeynal Abarakov'la tanışmadığını da iddia etti. Bir iki kafeye gitmiş olabilir ama asla tanımaz, çalıştığı yerde denk düşmüş olabilir diye konuştu. Oğlunun Gülistan'ı öldürdüğü iddialarına ise alçakça bir iftira, itibar suikastı dedi. Tuncay Sonel Gülistan'ın erkek kardeşlerini suçlayıcı bir ifadede de bulundu.
7: Ben bu olayla ilgili sürekli Aygül Doku başta olmak üzere annesi ve babasıyla muhatap oluyordum. Bunun erkek kardeşleri neden gelip gitmez, merak etmez. Bu konuların da araştırılmasını istiyorum.
0: Hatay'da staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Pastane sahibi de gözaltına alındı. Olay İskenderun ilçesine bağlı Modern Evler mahallesinde yaşandı. 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde öğrenciydi. Staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. İş yeri sahibi gözaltında. İstanbul'da serin havayla birlikte zaman zaman da sağanak yağış etkili olabiliyor. NTV ekibinden Beyza Nur Özer karşımızda, bize son durumu anlatacak. Beyza.
8: Hatta bahar havası yerini kışa bıraktı demek mümkün. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası özellikle de bugün pazar gününden itibaren etkisini artırdı. Şu anda yağmur yağıyor, sağanak yağış. Tabii şiddetli kuvvetli rüzgarla birlikte hava sıcaklığı daha da az hissediliyor. An itibariyle 12 derece ancak şiddetli rüzgar sebebiyle hava sıcaklığı 4 derece hissediliyor. Tabii dün gece saatlerinde başlamıştı yağmur ve sabah saatleri olmak üzere saat 13 itibariyle de etkisini artırdı. Çok değişken bir hava var. Yaklaşık 10 dakika önce burada yağmur yağmazken şu anda yağmurun şiddetini artırdığını söylemek mümkün. Zaman zaman da bu şiddet azalıyor. Tabii İstanbul'un özellikle de kuzey kesimlerinde ve yüksek kesimlerinde daha da şiddetli bir yağmur yağdığını söylemek mümkün. Trafiğe baktığımızda trafik yoğunluğu İstanbul'da %44. Özellikle de köprü giriş ve çıkışlarında yoğunluk yaşandığını söyleyebiliriz. Ancak herhangi bir olumsuz durum şu an için yok. Rüzgar saatte 32 kilometre hızla esiyor. Zaman zaman hızını artırıyor. Saatte 60 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu da tabii ki de hissedilen sıcaklığın daha da düşük olmasına neden oluyor. Şu anda biz Sultanahmet Meydanı'ndan yapıyoruz yayınımızı ve burada da hava sıcaklığı oldukça düşük ve rüzgarın da şiddetiyle, yağmurun da artmasıyla burada da oldukça soğuk hissediliyor hava. Tabii Rusya üzerinden gelen bir soğuk hava dalgası bu. Geçen hafta ülkemize giriş yapmıştı. Bugün itibarıyla da yağmur şiddetini arttırdı, soğuk hava şiddetini arttırdı. Yarın yağmurun İstanbul özelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor Ata.
0: Peki yağışlar devam edecek mi? Yurtta yeni haftada hava nasıl olacak? Birazdan Ankara'dan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınımız olacak. Trendyol Süper Lig'deki zirve yarışındaysa hesaplar değişti. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmek için gittiği Samsun'da 4-1 mağlup oldu. Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe ise şansını son 2 haftaya taşıdı. Bunu konuşacağız şimdi. Futbol yorumcusu Semih Sezerli yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Semih Bey, merhaba.
9: Ata Arslan merhaba, iyi hafta sonları, güzel pazarlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi hemen ilk sorumuza da başlayalım. Futbolun gündemi, sporun gündemi yine yoğun. Her zaman olduğu gibi son zamanlarda. Bilhassa da Galatasaray Samsun Spor'a 4-1 yenildi. Şimdi bu maçtaki performansıyla da bir hayli eleştirildi. Karadeniz ekibi de özellikle ikinci yarıda daha bir baskın futbol sergiledi yeşil sahada. Ama Galatasaray'la başlayalım. Sarı kırmızılı tarafta eksik olan, yanlış giden şeyler nelerdi sizce?
9: Eksik olan aslında başlangıçta bir şey yoktu. Galatasaray takımı golü bulduktan sonra, yani 9. dakikada Yunus Akgün'ün şut orta karışımı kendi bireysel becerisiyle çıkan gol sonrası maçı unuttu. Gözler hemen, gözler, kulaklar, zihinler başka bir yere gitmeye başladı. Yani maç sonunda çalacak o son düdük. Dün sizin ekranlarınızda 17.30 gibi bir bu maçla alakalı bir konuşma yapmıştım. Genelde bu tarz final maçlarında bütün hayal dünyası o son düdükteki davranışa gider. Ama kaçırılmaması gereken bir nokta vardır. O da oynamanız gereken 90 dakika. Yani o 90 dakikaya enerjinizi çok iyi yaymanız lazım. Ve atarsam futbol oyunu der ki, beni yeteri kadar ciddiye almazsanız seni bütünlemeye bırakırım. Futbolun şakası yoktur. Dün akşam bunu bir kez daha görmüş olduk. Hatta ben ikramlar sezonu adı altında değerlendiriyordum bu sezonu. Aynı şekilde gene ikramlar sezonu olarak devam ediyor. Şunu görmek lazım. 0-9. Dakika arası Yunus'un golü geldi, değil mi? Ama 81 dakika daha oynanması gereken bir bölüm vardı. Galatasaray bu noktayı kaçırdı. Şimdi bu sabah Galatasaray camiası haklı olarak duygusal kırılmalarla da bir günah keçisi arıyor. Yani biz bu cezayı kime keselim, futbol cezasını? Evet. Oyuncu grubuna mı, Davinson mu, Günay mı,
0: Okan Hoca gitsin,
9: Okan Hoca gitsin diyen var. Yani evet. Futbol böyle bir oyun değil. Bazen teknik direktörlerin sahaya çıkardıktan sonra oyuncu grubuna da müdahalesi azalıyor. Bakın, dün akşam Samsun Spor deplasmanında Okan Buruk gayet ideal kadrosuyla sahaya çıktı. Cezalı olan Uğurcan'ı saymazsak tabii ki. O zaman başlangıç stratejisinde bir problem yok. Yani illa Okan Hoca'yı eleştirmekse amacımız, sonrasına bakalım. Başlangıçta hiçbir sıkıntı yok. Şöyle ilk 3 tane oyuncu söyleyeceğim. Davinson, Lemina, Torreira. Bakın bunlar çok belirleyici. Davinson top kapma 0. Pozisyon kaybı fazla ve dağınık. Lemina top kapma, hava topu mücadelesi, uzaklaştırma 0. 6 kez ikili mücadeleye girmiş, sadece birini kazanmış. Bakın Galatasaray'ın omurgası, ideal omurgasından bahsediyorum. Torreira devrede çıktı aması şu, oyunda kaldığı sürede de hiçbir varlık gösterememiş. Şimdi bu oyuncuların konsantrasyon eksikliğini veya son düdüğü düşündüğünü rahatlıkla anlayabiliyorum. Okan Hoca'yı şurada belki eleştirebiliriz, doğrudur. Şimdi Galatasaray devre arasında bir değişiklik yaptı. Tercihen değil, mecburi değişikliğiydi Torreira'nın sakatlanmasında. Evet. Ata Arslan, Torreira çıktı, İlkay Gündoğan girdi. İkisi başka yazılımlara sahip oyuncular. O zaman oyunu mu değiştirdi Galatasaray? Hayır. Daha fazla topa sahip oldu. %72'lere falan çıktı ikinci yarının başlangıcında, ama oyunun ihtiyacı İlkay mıydı acaba? Belki Okan Hoca orada bir yanılgıya düşmüş olabilir. Evet, İlkay bu ligin en büyük üstadı, en büyük oyun aklıdır. Yan tarafına baktığında belki Okan Hoca için Torreira sakatlandıysa daha güvenilir bir koz olarak gelmiş olabilir, ama oyun belki İlkay'ı aramıyordu. Çünkü siz merkezden çok deliniyordunuz. İşte orada yedek kulübesine baktığımızda belki bir Singo yaması gerçekleştirilebilirdi 6 numaralı pozisyona. Belki Niaga Niagara'yı niye transfer ettiniz? Bu tarz maçlarda gerektiğinde kullanmak için. Bence Okan Hoca da maçın stresi, tecrübeli olmasına rağmen heyecanıyla oyun okuma konusunu karıştırdı diyebilirim. Bir detay daha var, uzatmadan ona da geleyim. Evet. Dakika 63. Dakikalarımız 63'ü gösteriyor. Günay Güvenç'in kırmızı kartı geldi ve Galatasaray 2-1 mağlup durumda. Günay Güvenç'in kırmızı kartından sonra Galatasaray sadece bir kez Samsunspor kalesinde şut denemesi yapmış ve hiç isabet bulamamış. Yani içerideki oyuncu grubunun da maçtan vazgeçtiğini, ha, bu hafta olmuyor, zaten 10 kişi kaldık, haftaya biz kendi evimizde bitiririz dediğinin de göstergesidir. Ama orada gene bir Okan Hoca'ya minik bir eksi yazarız naçizane. Tercihen oyundan alınan ilk oyuncu Sané oldu. Galatasaray'da gole en yakın olan isimlerden biri. Bu ligin en fazla şans yaratan kanat oyuncusuydu. Yani başlangıçta oyuncuların konsantrasyon düşüklüğüne bir eksi yazarız. Devamında da hocanın ne yazık ki oyunu çok okuyamamasına da peki, eksi yazarız.
0: Şimdi bireysel olarak eleştirilen de çok isim var. Siz gerçi bazı isimleri de saydınız. Size göre dün akşam kimlerin performansı daha kötüydü? Yani kimler beklenenin altında kaldı? Bir de şu var, az önce dediniz ki futbolu ciddiye almadığınızda sahadaki hemen sonuca yansıyabiliyor. Futbol bunu gösterebiliyor size bir kötü yansıma olarak. Ama Galatasaray gibi bir takımda 3 kere üst üste şampiyon olmuş, 4. olmaya da çok yaklaşmış oyuncu grubunun birbirine yatkın olduğu, birbirine alıştığı, defalarca kez galip geldiği bir ortamda bahsedince de kadronun yani ciddiye almadığı gerçekliğiyle nasıl bağdaştırılabilir? Yani hangi nedenler olmuş olabilir ki? Başka bir takımdan bahsetseniz belki tamam, ciddiye almadı, yenildi derdiniz ama söz konusu Galatasaray olunca da pek bir bağdaştıramıyor yani bir futbol severdi.
9: Evet, şimdi burada şunu düşünmek lazım. Galatasaray'ın dün akşam sahaya çıkan kendi omurgasıydı. İdeal 11'iydi değil mi? Ama neticesinde 9. dakikada gol attıktan sonrası yok. Yani merkezden ciddi anlamda delinen, pozisyon veren, Davinson, Abdülkerim arasına sızma koşularına müsaade edemeyen ya da Davinson, Şalai arasına birçok top ve oyuncuyu yiyen bir Galatasaray organizasyonu vardı. Şimdi bu oyuncuların ciddiye almamak değil belki ama biz nasıl olsa bu maçı hallederiz. Bir de 9. dakikada erkenden öne geçtik. Bundan sonrası tamam. Ama işte dediğim gibi 81 dakika vardı. Bunu unuttular. Ve belki de burada bir niyet okuyorum. Fenerbahçe zaten kırılgan. Kendi evinde puan kaybeder. Biz bir şekilde bu işi çözeriz dediler. Ama Fenerbahçe'nin de kaygısı artık azaldığı için benim de tahmin ettiğim gibi bu arada muazzam bir performans verdi. Talisca Fenerbahçe kariyerinin en iyi oyunlarından birini oynadı. Galatasaray Samsun deplasmanında mağlup olurken şunu da unutmamak lazım. Siz oyuncu dediniz. Özellikle bir oyuncu söyleyip onları başlığa koymak çok istemem sahadan gelen biri olarak. O yüzden veriler üzerinden devam ettim. Galatasaray'ı biz nasıl tanımlarız? Omurgasıyla ve merkez üstünlüğüyle, nitelik üstünlüğüyle tanımlarız. Yani bu Torreira-Lemina orta sahasıdır. İşte veriler ortada. Torreira devrede çıktı ama çıkana kadar da hiçbir varlık gösteremedi. Lemina top kapma, hava mücadelesi, uzaklaştırma, bir kez bile top uzaklaştıramamış Lemina. Ha, orada işte ikinci yarıda Okan Hoca oyunu okumak için daha farklı hamleler yapabilirdi diyorum o yüzden. Yani İlkay bir ezber değişikliğidir. Çok güvenilir bir oyuncudur. Ona itirazım yok ama oyun belki güvenilirlik değil de merkezi kapatmayı size dayatıyordu. Siz merkezi doğru şekilde kapatamadınız. Ha, şunu da söyleyelim, hep Galatasaray üzerinden gidiyoruz. Samsun Spor'u da, teknik direktörü, oyuncu grubunu da tebrik etmek lazım. Teslim olmadılar. Yani çıktılar, bir onur mücadelesi verdiler. Yukarıyı da kovalıyorlar. Celil ve Enchan gibi iki tane merkezi, yani Galatasaray için Torreira ve Lemina neyse Samsun Spor içinde Celil ve Enchan o. Aynı önem ve anlamı ifade ediyor. Bu iki tane kritik omurganın yokluğunda bence çok iyi bir oyun oynadılar. Şunu da söylemek lazım. Bu oyuncular sezon boyunca Muadil Maci ile ve Şerif Endiaye ile karşılaştılar. Ligin biline strikerları, vurucularından bir tanesi. Yani oyuncu grubu saha içinde de Muadil Maci'ye ve Şerif Endiaye'ye önlem alamadı. Bunu da söylemek lazım. Çünkü bence odak noktası dediğim gibi şuydu. Maç bitecek ve biz kutlamalara geçeceğiz. Ama koca bir 90 dakika vardı, bunu unuttular.
0: Evet. Şimdi Galatasaray'ı geçmeden de son bir sorum daha var. Daha sonra Fenerbahçe'yi de soracağım. Bitime 2 hafta kaldı artık. 4 puanlık da bir avantaj var. Sıradaki rakipleri de Antalyaspor olacak. Şimdi şampiyonlar Rams Park'ta artık ulaşabilirler mi diye soracağım. Yani ya da Samsun Spor benzeri yine şaşırtıcı bir sonuç alabilirler mi? Hangi ihtimali daha yakın görüyorsunuz? Bir de az önce teknik direktör Okan Buruk'tan bahsederken de bir oyunu okumak kavramından da bahsettiniz. Burada Galatasaraylıların eleştirilerinden biri de şu, sezon boyunca söylüyorum sadece maç bakımından değil. Teknik direktör Okan Buruk'un kadro kurmada, şekillendirmede, transfer yapmada tamam belli bir olumlu notları var ama oyunu okumak konusunda sanki sorun yaşadığına dair daha çok eleştiriliyor gibi bir nokta var. Şimdi burada da geçen hafta yapmış olduğu açıklamada futbolculara dönük bir rehavet uyarısında da bulunmuştu. Hatırlayacaksınız eminim. Çünkü biz daha henüz şampiyon olmadık ama onun gibi de sevinilen bir atmosfer de var. Burada acaba biraz daha topu futbolculara atıyor şeklinde bir değerlendirme yapsak ne kadar doğru olur?
9: Şöyle, görüşümüze saygı duyuyorum ama Okan Buruk sezon boyunca hep oyuncularının yanında oldu. Onları destekledi ve sahip çıktı. Bazen bazı şeyleri de konuşmak gerekiyor. Yani bu sefer bütün sorumluluğu üstüne alıp, çünkü evet birinci sorumluluk teknik direktöründür. Okan Buruk bunu açıkça da söylüyor, olması gerektiği gibi. Nasıl Fatih Tekke de Trabzonspor'da bunu söylüyorsa. Ancak bir oyuncu grubunun bütünlüğünü de korumak adına biraz bazı şeylerden de bahsetmek gerekir. Yani ben oyuncu grubuyla konuştum ve rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledim diye bunu medyaya aktarmakta da ben bir olumsuzluk görmüyorum. Yani bu noktada bu kadar tecrübeli bir oyuncu grubu, bazıları farklı liglerde, uluslararası klasmanlarda kimlik sahibi olmuş, şampiyonluk ve kupa kazanmış, bazıları da ilk şampiyonluklarını Galatasaray'da tatmış bir oyuncu grubu var. Ama aşinalar, yani bu final maçları nasıl oynanır bunu çok iyi biliyorlar. O yüzden konu sadece teknik direktör konusu değil. Oyuncu grubunun da saha içinde bir dakika beyler, biz ne yapıyoruz artık, bu bizim tarihi 90 dakikamız diyebilmeleri lazımdı. Dönelim sizin Antalyaspor müsabakasına, yani Galatasaray'ın kendi evinde Antalyaspor'a karşı oynayacağı müsabakada ben orada bir kaza olacağını düşünmüyorum. Aksine bence şöyle bir atmosfer olacak. Galatasaray taraftar da sakinleyecek. Onlar da alışkın şampiyonluklara. Diyecekler ki biz burayı nasıl yapmıştık bu finali. Muhtemelen o gün büyük bir atmosfer, inanılmaz bir coşku, momentum. Yüksek ihtimalle Okan Buruk tribünlere çağrılacak ondan sonra. Bir alkışlanacak, belki bir çiçek verilecek, bir atkı takılacak. Çünkü hayal ediyorum, biliyorum o görüntüler. Yaşandı defalarca kez. Orada da böyle bir minik, herkes birbirinin gönlünü alacak. Peki, ve Galatasaray şimdi yüksek coşkuyla başlayıp çok yüksek ihtimalle haftaya bitirir bu işi.
0: Vaktimizi de verimli kullanalım istiyorum. Fenerbahçe'yi konuşalım. Derbi yenilgisinden sonra çok çalkantılı bir hafta yaşadı. Tedesco ile yollar ayrıldı sarı lacivertlilerde ve akabinde de seçim kararı alındı. Peki Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısındaki performansı nasıldı sizce?
9: Başakşehir maçındaki performansı bu sezonun en iyi performanslarından birisiydi. Neden? İşte ben bunu dün akşamki yayında da anlattım. Fenerbahçe'nin konusu biraz teknik taktiğin dışında atarsam, psikolojik, bazı öğrenilmiş çaresizlikler, negatif hava, kırılması. Dün akşam Fenerbahçe bu kadar rahat galip geldiyse kaygıdan ve stresten uzaklaştığı içindir. Yani net olarak şampiyonluk yarışında çok yakın kalmaması Fenerbahçe oyuncu grubunun kendini daha rahat ifade etmesini sağladı. Belki dün Fenerbahçe kafa kafaya gidiyor olsaydı, çok açık söylüyorum, stat full dolu olsaydı Kadıköy, o atmosferde bu takım gene kırılabilirdi. Bunu neye göre söylüyorsunuz diye bana sorarsanız, sezon boyunca Fenerbahçe'nin birçok referans maçı var. Kader anlarında, son anlarda kırıldığı, geri dönemediği veya öğrenilmiş çaresizliklerle sonuca gidemediği birçok müsabaka var. Ama hani dün akşamı, sadece dün akşamı paket olarak alırsak, hani Talişka'nın bu Fenerbahçe için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu, evet, neden devam etmesi gerektiğini tekrardan gördük.
0: Gole en yakın olan 3 gol attı Talişka.
9: O gole en yakın olan oyuncu, ligin de en iyi vurucularından, en iyi sol ayaklarından bir tanesi. Hat-trick yaptı, evet, geçişlerde üstündü. Ha şunu söyleyelim, hani Başakşehir bu ligin en dominant, en ne oynadığını bilen takımlarından bir tanesi ve Nuri Şahin Hoca çok iyi bir oyun felsefesi yükledi oraya, güncelleyerek devam ediyor. Yani çıkıp bu kadar maçı kolay göstermek de kolay değil. Fenerbahçe'nin kaygısı düştüğü için bu kadar pozitif ve akışkan oynadı. Yani 3 gol attı ama çok daha fazlası da olabilirdi.
0: Peki, her ne kadar matematiksel ihtimali kalmasa da Trabzonspor'da şampiyonluk yarışının önemli aktörlerinden biriydi. Ona da biraz bakalım. Göztepe ile berabere kaldı Karadeniz ekibi ve şampiyonluk şansını da sıfırladım. İkincilik şanslarını nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir sezon geride kalmak üzere Trabzonspor için de?
9: Bence Trabzonspor'un ikincilik şansı dün akşam Fenerbahçe'nin Başakşehir'i mağlup etmesiyle hayli azaldı. Ama burada hazır ekranlarınızda çıkma şansına erişmişken Fatih Tekke Hoca'ya da bir tebrik ve teşekkür etmek lazım. Teknik adamlık dersi veriyor kesinlikle. İletişim becerisi, sekve idaresi, takımı hazırlamak, oyuncular arasındaki ilişki ve formasyon. Geçtiğimiz sezondan beri bakın işte diğerlerinden Trabzonspor'u ayıran fark bu. Sadece transfer ve yüksek bonservis üzerinden gitmiyor. Bir oyun inşa etmeye çalışıyor. Dün akşamki maç sonundaki Fatih Tekke Hoca'nın basın toplantısını izlerse futbol severler gene ders vererek devam etmiş. Hani diyor ki ben birinciliği, ikinciliği istemez olur muyum? Üçüncülük benim için yeterli mi? Yetmez. Ama futbolun da bazı gerçekleri var. Bazen oyun size başka şeyler söyler, başka şeyler hükmeder diyor Fatih Tekke Hoca. O yüzden Trabzonspor'un ikincilik şansı bence azaldı ama çok gelişime açık. Umarım aynı formatta devam ederler. Gelecek sezonda bambaşka bir Trabzonspor izlenir. Onu da söyleyeyim.
0: Peki. Semih Sezerli çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz.
9: Ben teşekkür ederim. İyi pazarlar.
0: Evet sevgili izleyiciler, spor yorumu değerlendirmesi de aldıktan sonra sıradaki haberimize devam edelim. Yine spor dünyasından bir haber. Ahmet Sportif faaliyetlerin Süper Lig'e çıkması Diyarbakır'da coşkuyla kutlandı. Binlerce taraftar kentin birçok noktasında araçlarıyla konvoy oluşturdu. Halaylar çekildi, havai fişekler atıldı.
6: Binlerce taraftar dev ekranlardan maçı takip etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle kutlamalar başladı. Ahmet Sportif faaliyetlerin Süper Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı.
10: 14-15 yıldır yaklaşık şampiyon olamıyoruz. Bu bizim özlemimizdi. Takımımızı çok seviyoruz. Bekle bizi Süper Lig! Bekle bizi Süper Lig!
6: Ahmet Sportif faaliyetler Trendyol 1. Ligi 2. tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Deplasmanda oynanan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü maçı için Diyarbakır'ın bazı noktalarında dev ekranlar kuruldu. Genç yaşlı çok sayıda kişi karşılaşmayı dev ekranlardan izledi. 3-3'lük maçın ardından taraftarlar kentte araçlarıyla konvoy oluşturdu.
11: Ahmet Spor Trendyol 1. Ligi'nde 74 puan aldı ve rakibi Erok Spor'u geride bırakarak Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Tabii bu başarı Diyarbakır sokaklarında kutlanıyor. Ahmet Spor taraftarları sokaklara döküldü ve büyük araç konvoyları oluştu. Şu anda trafik adeta kilitlenmiş durumda.
6: Taraftarlar takımlarının Süper Lig'e yükselmesini halaylarla kutladı. Havai fişek atıldı. Sadece Diyarbakır'da değil bölgedeki birçok kentte de kutlama yapıldı.
0: Eski Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti. Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anılıyor. Ayrıntıları alacağız. Sinan Kunter karşımızda olacak. Sinan.
12: İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yağmurlu bir hava var ama bu yağmurlu havaya rağmen Sırrı Süreyya Önder'i anmak üzere çok sayıda vatandaş onun kabrinin bulunduğu noktaya geldiler. Biz de kameraman arkadaşım Emir Ünlü ile buradayız. Elbette öncelikle Sırrı Süreyya Önder'in ailesinden, yakınlarından pek çok ismi görüyoruz burada. Sonrasında DEM Parti eş başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden il başkanı Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, çok sayıda DEM Partili ama belki de daha önemlisi Sırrı Süreyya Önder'i seven, onun yazılarından, yaptıklarından etkilenen çok sayıda vatandaş bugün burada Sırrı Süreyya Önder'in kabri başında ölümünün birinci yıl dönümünde anmak için bir aradalar. Anma programı konuşmalarla başladı. Sırrı Süreyya Önder'in sesinden bazı anlattığı hikayeler dinletildi ve ardından yine konuşmalarla, dualarla Sırrı Süreyya Önder anıldı. Bir yıl önce yaşadığı kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırılmıştı Sırrı Süreyya Önder. Uzun dönem kendisinden olumlu bir haber beklenmişti. Ancak ne yazık ki yaşam savaşını kazanamamıştı Sırrı Süreyya Önder. Tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti. 3 Mayıs 2025 yılında ve ölümünün birinci yıl dönümünde de çok sayıda vatandaş onu unutmadı. Kabri başında anmak üzere bir araya geldiler. Elbette dün Süper Lig'e çıkması garantilenen Ahmet Spor'un atkıları, flamaları da burada Sırrı Süreyya Önder'in kabristanında yerini aldı. Çiçekler bırakıldı ve anma programına katılan vatandaşlar ailenin yanına gelerek bir kez daha üzüntülerini, taziyelerini dile getiriyorlar. Dediğimiz gibi İstanbul Zincirlikuyu'da yoğun yağmurun altında gerçekleşiyor anma programı. Sırrı Süreyya Önder'i anmak için çok sayıda vatandaş burada.
0: Sinan Kuntar aktardı. Mayıs ayında kış adeta geri döndü. Yurdun birçok bölümünde de soğuk hava etkili oluyor. Hatta bazı noktalarda kar yağışı bile var. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? NTV ekibinden Gözde Şahin Ankara'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yayın için hazır. Yanında bir de konuğu var. Sözü onlara bırakalım.
13: Evet Ata, geçtiğimiz hafta birçok bölgede havalar ısınmışken ve hatta yaz moduna girmeye hazırlanırken soğuk hava yeniden etkisini göstermeye başladı hafta sonuna doğru. Hatta sıcaklıklar 10 derece düştü. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Soğuk hava etkisini sürdürecek mi? Detayları konuşmak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik canlı yayın konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
14: Hoş buldum sizler.

0: yer yer kuvvetli olacak. Yani bugün için Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusuyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde bugün için yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar göreceğiz. Yarın ise yarının haritasını zaten ekranda görüyoruz. Sadece Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında ülkenin tamamında yine yağışlar devam ediyor. Soğuk hava sizin de belirttiğiniz gibi bugün ve yarın için ülkenin tamamında etkili olmaya devam ediyor. Doğu bölgelerde sıcaklar biraz daha mevsim normalleri civarında, ancak onun dışında ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü. Batı bölgelerden başlayarak ise salı gününden itibaren kademeli olarak sıcaklıklar artacak diyebiliriz.
1: Peki şimdi üç büyük kent özelinde konuşacak olursak, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de son günlerde soğuk hava etkiliydi. Yeni haftada bu üç büyük kentte nasıl bir hava olacak?
0: Sıcaklıklar üç büyük şehrimizde de mevsim normallerinin altına indi. Bugün için üç büyük şehrimizde de yağış var. Yarın da baktığımızda ise yarın için Ankara'da sağanak yağışlar devam ediyor. Hatta batı ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekliyoruz. Sıcaklıklar Ankara'da yer yer 10 derecenin altına düştü. Salı gününden itibaren kademeli olarak artarak hafta ortasında 15 dereceyi, hafta sonuna doğru tekrar 20 derecelere yaklaşacak diyebiliriz Ankara'daki sıcaklıklar için. İstanbul'da bugün sağanak yağışlar devam ediyor, ancak yarın için yağış yok. Salı günü için kısa süreli belki bir sağanak yağış görebiliriz. Çarşamba günü artık bu sistem İstanbul'da terk etmiş olacak. En yüksek sıcaklıklar İstanbul'da 15-16 dereceler civarında seyrediyor şu anda. Kuvvetli rüzgarla birlikte, kuzeyli kuvvetli rüzgarlarla birlikte. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da yine çarşamba gününe itibaren 20 derecenin üzerinde çıkacak diyebiliriz. İzmir yine bugün sağanak yağışlı. Önümüzdeki günlerde İzmir'de bir yağış beklentimiz yok. Hava çoğunlukla parçalı bulutlu. Daha sonrasında az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklıklar ise şu anda 17-18 dereceyken hafta ortasında 24-25 dereceleri bulacak diyebiliriz İzmir için.
1: Peki şimdi geçtiğimiz yıl tam da bu dönemde bir zirai don yaşanmıştı. Şu an için zirai don, fırtına, sel gibi durumlar bekliyor muyuz? Hangi bölgeler için uyarılarınız olacak?
0: Geçen seneki sistem bu sisteme göre oldukça soğuk karakterliydi. Yaklaşık bir 8-10 derece daha soğuktu. Bu yüzden bu sistem o kadar tarımsal faaliyetle etkilemeyecek, ancak yine de iç kesimlerde özellikle gece sıcaklıklarının yer yer sıfırın altına düştüğünü bu gece ve salı günü sabah saatlerinde de göreceğiz. Çarşamba günden itibaren artık batı iç bölgelerin tamamında sıcaklıklar artıya geçecek. Ancak bu gece ve yarın gece için iç kesimlerde hafif de olsa bir özellikle rakımı 1000 metrenin üzerindeki yerlerde bir zirai don riski bulunuyor.
1: Peki, teşekkür ederiz canlı yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik canlı yayını konuğumuzdu. Salı gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak yurt genelinde sıcaklıkların artacağını söyledi. Özellikle de batı bölgelerinde mevsim normallerine ulaşacak sıcaklıklar.
2: Türkiye her geçen yıl yaşlanıyor. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı %9'dan %11'e çıktı. Bu kapsamda da yaşlıların çeşitli hastalıklarla mücadele etmesini kolaylaştırmak ve özellikle de yalnızlığa bağlı gelişen psikolojik rahatsızlıkların önüne geçilebilmesi için bazı projeler de var. Bu çalışmalardan biri de İstanbul'da yapılıyor. 65 yaş üzeri katılımcılar atlarla buluşturuldu. Bu sayede sosyalleşmeleri de sağlandı.
3: Hem sosyalleşmeleri sağlanıyor, hem de psikolojik olarak iyi hissetmeleri hedefleniyor. 65 yaş üzerindekilerin atlarla buluşturulduğu proje yaklaşık 8 ay önce başladı. Sosyal hizmet bölümü öğrencileri ve profesyonellerin yürüttüğü çalışma İstanbul'da yapılıyor.
4: Emekli olduktan sonra yaşlı bireylerimiz biraz daha geri plana çekiliyorlar. Yani bu hem hareket kısıtlılığı olarak görüyoruz bunu, hem de sosyal yalnızlık olarak görüyoruz. Biz de yaşlıların sosyal izolasyonuna faydalı olabilmek adına bu çalışmayı başlattık. Atlarla kurulan bağ bir psikoterapi yerine geçmez, ancak destekleyici bir faaliyet olarak yürütülebilir. Atla yapılan terapötik terapi yöntemlerinde birey farkındalığını, anda kalma duygusunu daha çok geliştiriyor.
3: 29 Mayıs Üniversitesi ve Pendik Belediyesi işbirliğindeki proje kapsamında katılımcılar at binmeden nefes egzersizlerine kadar birçok etkinliğe katıldı.
5: Çok mutluyuz, işte atlarla beraber olmak bize ayrı bir duygu, ayrı bir sevinç veriyor.
6: Çok iyi geldi bana. Bana çok iyi. Ben rahatsızdım. Hakikaten iyi geldi. Parkinson hastasıydım.
7: Burada çok güzel anılarımız var. Atlarla terapi yapmak çok güzel. Yani 65 yaş üzeri insanların sosyal etkinlik yapması, Alzheimer olmaması için bu tür etkinlikler çok faydalı oluyor.
3: Çalışmanın yalnızca İstanbul'da değil, farklı illerde de yapılması

0: hedefleniyor.
1: Almanya'nın kuzeyindeki Puel adası açıklarında mahsur kalan kambur balinayı kurtarma çalışmaları yaklaşık 2 aydır sürüyordu. Timu isimli verilen balina sonunda kurtarıldı ve açık denize bırakıldı.
2: Kurtarma çalışmaları haftalardır sürüyordu. Dünya kamuoyu Almanya'nın kuzeyinde sığ bir alanda mahsur kalan Timi'nin akıbetini yakından takip ediyordu. Sonunda hayvanseverler rahat bir nefes aldı. Kambur balina Timi özgürlüğüne kavuştu. Kuzey denizine Danimarka açıklarına doğru götürülerek sığ sulardan kurtarılan balina Timi'nin su püskürttüğü anlar kameralara böyle yansıdı. Timi ilk olarak Mart ayında Baltık Denizi kıyısındaki Lübeck şehri yakınlarında kumluk sığ bir alanda sıkışmış halde görüldü. 12 metre uzunluğunda ve yaklaşık 12 ton ağırlığındaki Timi kendi çabasıyla defalarca kurtulsa da tekrar karaya oturdu. Çeşitli kurtarma girişimleri denendi ancak başarısız oldu. Bu süreçte bazı uzmanların balinanın kurtulma şansının çok düşük olduğunu ve ölüme terk edilmesi gerektiği yönündeki görüşleri büyük tartışmalara yol açtı. Resmi kurumların çabalarının yetersiz kaldığı iddiasıyla devreye özel sektör ve gönüllüler girdi. Falter Mommert ve Falter Gunz isimli iki Alman milyarder kurtarma operasyonunun finansmanını karşıladı. Uluslararası uzmanların da katılımıyla kurtarma planı uygulamaya konuldu. Zorlu çalışmaların ardından balina Timi'nin 15 metrelik bir yüzer platforma girmesi sağlandı. Özel bir rota üzerinden Danimarka adalarına götürülen platformun içindeki balina, doğal yaşam alanı olan derin sulara ulaştırıldı. 3 gün süren bu yolculuğun ardından Timi özgürlüğüne kavuştu. Operasyon sorumluları balinanın derin sulara dalarak gözden kaybolduğunu ve durumunun stabil göründüğünü açıkladı. Üzerine uydu takip cihazı takılan balinanın sağlık durumu ve rotası araştırmacılar tarafından yakından izlenecek.
1: Yapay zeka ile üretilen müzikler bir süredir gündemde. Dijital müzik platformu Spotify, yapay zeka ile üretilen içeriklerle insan üretimi içerikleri ayırt etmek için doğrulama sistemini devreye alıyor.
3: Yapay zeka bir süredir müzik sektöründe de adından söz ettiriyor. Dijital müzik platformu Spotify konuya dair yeni bir adım atıyor. BBC'nin haberine göre platform yapay zeka ile üretilen içerikleri ayırmak için doğrulama sistemini hayata geçiriyor. Buna göre sanatçıların isimlerinin yanına Spotify tarafından doğrulanmıştır ibaresiyle yeşil onay işareti yer alacak. Böylece kullanıcılar artık bir sanatçının veya içeriğin yapay zeka ürünü olup olmadığını daha kolay anlayabilecek. Sistemde doğrulama için belirli kriterler yer alıyor. Haberde bu kriterler sanatçının sosyal medya hesaplarının profile bağlı olması, dinleyici etkileşiminin tutarlılığı, konser takvimi ve ürün satışları olarak sıralanıyor. Spotify, aktif olarak aranan sanatçıların %99'undan fazlasının doğrulanacağını açıkladı. Bunun da yüz binlerce sanatçıyı kapsadığı belirtiliyor. Platform ayrıca müzik kültürüne ve tarihine katkı sağlayan içeriklere öncelik verecek. Yeni doğrulama sisteminin önümüzdeki haftalarda kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.
4: NTV Radyo. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Yeni FMAX sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks FMAX Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren FMAX'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Çeşit çeşit spor.
3: Atla yapılan spor disiplinleri. Voltij, atlı jimnastik sporu. Özel bir eğerle binilen ata denge hareketleri yaptırılıyor. Olimpik bir disiplin olan voltiji at ve binici antrenörü Tuğya Kurtulan NTV Radyo dinleyicileri için anlatıyor.
4: Voltijin tarihi aslında çok eski. Atlı akrobasiden geliyor. Bakarsanız Türkler at üzerinde akrobasiye çok meraklılar. At üzerinde atlıyorlar, zıplıyorlar, amuda kalkıyorlar. Geleneksel sporlarımızda da atlı akrobasiyi görüyoruz. Voltij aslında Avrupalılar bizim atlı akrobasimizi almışlar. Belli kurallara, zorunlu hareketlere uydurmuşlar. Ve bunu olimpik bir spor haline getirmişler. Aslında çok keyifli ve ulaşılabilir bir spor. Çünkü bir atla 8 öğrenciyle, sporcuyla çalışabiliyorsunuz. Bir daire üzerinde dönen at, longe ipiyle bağlı, longe yapan kişinin elinde. O daire üzerinde hep aynı ritimde, dört nal adımıyla giden bir atın üzerinde jimnastikçiler biri iniyor, biri çıkıyor atın üzerine ve orada belli zorunlu jimnastik hareketlerini atın üzerinde sergiliyorlar. Hakemler de gene teknik ve estetik olarak sporcuları at üzerinde bu hareketleri sergileyen sporcuları değerlendiriyorlar. Biz voltiji Pony Club eğitiminde aslında çocuklarla, yani 3 yaş itibariyle başlıyor biliyoruz. Burada amacımız aslında mükemmel bir jimnastik değil. At üzerinde çocuğa kendi güvenini sağlaması, dengesini bulması ve ata binerken keyif alıp eğlenmesini sağlamak. Ama bunu tabii ki eğer jimnastiğe meyilliyseniz ve jimnastiği bir spor olarak yapıyorsanız ve atla da buluşturmak istiyorsanız, bunun hem jimnastik kısmını hem de at üzerinde çalışma kısmını disiplinli bir programa oturtarak bu sporu olimpiyata kadar giden yolda temsil etmeniz mümkün. Türkiye'de çok yeni, 2019'da ilk kez Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından voltij, at üzerinde jimnastik resmi bir branş olarak açıldı ve resmi müsabakaları yapılmaya başlandı. Voltij dünyada olimpik bir spor. Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda kendine hem seyirci olarak hem de katılımcı olarak bir sürü ülkeden yer bulabilen bir spor dalı. Dediğim gibi seyretmesi çok keyifli. Çok görsele hitap eden, atın üzerinde jimnastik yapan, ferdi olarak yapabilirsiniz bunu ya da takım halinde yapabilirsiniz. Çok keyifli bir branş dalı ve dünyada da çok popüler. Sadece spor amaçlı değil, dediğim gibi biniciliğinizi geliştirmek amaçlı da ata başlamak için de çok keyifli bir yol. Voltij atının özelliklerinden bahsedersek eğer, 8 yaştan önce bir atın karakteri oturmadığına göre voltij atının da sabırlı ve iyi karakterli bir at olması gerektiğini düşünürsek, çünkü üzerinde bir sürü genç insan atlıyor, zıplıyor, amuda kalkıyor. Dolayısıyla sabırlı, ritmik bir dört nalı olan ve hep aynı hızda sabırla dairede dönen bir ata ihtiyacımız var. O yüzden de 8 ila 12 yaş gene bu atlar içinde, voltij atları içinde seçim ve tercih nedenimiz olacaktır. Çocukların özellikle fiziksel ve zihinsel gelişimleri için voltij çok faydalı bir disiplin. Dediğim gibi takım oyunu, takım disiplini. Çocuklar takımda paylaşmayı öğreniyorlar. Atın üzerine çıkıp o jimnastik hareketlerini yapabilmek kendine güven ve cesaret gerektiriyor. Dolayısıyla cesur olmayı öğreniyorlar. Atın üzerinde dengeli olmayı öğreniyorlar. Ve gerçekten de yılmadan çalışmayı, o hareketleri en mükemmel hale, o takımın içinde o takıma en iyi puanı kazandırmak için yılmadan çalışmayı öğreniyorlar. O yüzden voltaj disiplinini tüm ailelere 3 yaş itibariyle çocuklarına yaptırmaları için önerebiliriz.
2: Çeşit çeşit spor.
5: Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
6: Müzik arası.

0: Yolculuğu. Bugün de ülke genelinde yağış var. 5 büyük kentte sağanak yağış etkili. Kuvvetli rüzgarlı hava soğuk. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 10, Bursa 12 derece. İzmir'de hem kuvvetli yağmur hem de rüzgar var. Sıcaklık 9 derece hissediliyor. Antalya'da yağış yine şiddetli ve gök gürültülü. Marmara'da bugün de yağmurlu bir gün. Kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 10 derecenin altında. Yarın yağış şiddetlenecek. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 9, Kayseri 16 derece. Bugün Ege'nin tamamı sağanakların etkisinde. Kuvvetli Poyraz'la hava daha da soğuyor. Yüksek noktalara kar da yağacak. Manisa 12, Muğla 13, Kütahya 5 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli. Dağlara kar yağıyor. Pazartesi Batı Karadeniz'de yağmur daha da şiddetlenecek. Bolu 8, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 19, Diyarbakır 20 derece.
1: Hava durumu. Reklam.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı TeknoClub'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye. Teknosa.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: 99 liraya LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: NTV Radyo.

0: pazarlar 14 bülteniyle karşınızdayız. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin ceza davasında 5. duruşma 6 Mayıs çarşamba günü görülecek. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de olduğu 12 sanığın yargılamasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mağdur olarak yer alıyor. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri de Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak.
1: ABD, İsrail-İran hattında yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Kabine yeni haftada bu başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Orta Doğu'daki savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunda bir süredir terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor. Kabine toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde. Okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi planlanıyor. Ve Kurban Bayramı tatili. Tatil 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.
0: İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetine karşı tepkiler hız kesmiyor. Tel Aviv'de çok sayıda protestocu Netanyahu ve savaş karşıtı gösteride bir araya geldi. Eylemciler savaşa, bombalara ve yıkıma bağımlı gibiyiz tepkisini gösterdiler.
2: Görüntüler İsrail'den. İsrailliler savaşa, soykırıma ve Netanyahu hükümetine seslerini meydanlarda yükselttiler.
3: Savaşa, bombalara ve yıkıma bağımlı gibiyiz. Savaş yasalarını bile umursamıyoruz. Muhalefette de seçmende de herhangi bir alternatif göremiyorum.
2: Hükümet karşıtı İsrailliler Tel Aviv'de Başbakan Benjamin Netanyahu'yu böyle protesto etti. Kimileri ellerinde pankartlarla, kimileri de kostümlerle Netanyahu'nun suçlu olduğu mesajını verdi. Başbakanın yalan söylediğini belirten protestocular Netanyahu'nun tutuklanmasını da talep ettiler.
4: Doğrusu protesto edilecek çok şey var. 7 Ekim öncesinde, sırasında ve sonrasında neler olduğuna dair bir devlet soruşturma komisyonunun kurulmasını istiyoruz. Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetin deniz aşırı ülkelerden gelen gönüllülerce değil, hükümet tarafından durdurulmasını istiyoruz. Ancak görünen o ki Netanyahu bunun olmasını istemiyor.
2: Göstericiler sadece Netanyahu'yla değil, koalisyon ortağı olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'le aşırı sağcı hükümete de tepkilerini dile getirdi.
5: Mevcut koalisyon beni gerçekten korkutuyor. Bazı liderleri hiç hoşuma gitmiyor. İsrail'deki Arap nüfusunun, ki onlar günlük hayatın iyi, dirençli ve katkı sağlayan bir parçası, bu kadar utanç verici bir şekilde dışlanmasından hoşlanmıyorum. Onlara böylesine kötü davranılması beni üzüyor.
2: Tel Aviv'deki gösterilerle aynı saatlerde Filistinli hükümlüler için idam cezası tasarısının öncülerinden Bakan Ben-Gvir 50. doğum gününü kutladı. Doğum günü partisi İsrail kamuoyunun tepkisini çekti. Ben-Gvir için hazırlanan ve üzerinde büyük bir ilmik fotoğrafı bulunan doğum günü pastası sosyal medyada paylaşıldı. Muhalefet partileri de Gvir'i, üst düzey polis yetkililerini doğum günü partisine çağırması nedeniyle eleştirdi.
0: ABD ile İran arasındaki savaş Almanya'yı yeni tedbirler almaya itti. Berlin kriz dönemlerinde gıda sevkiyatında sorun yaşamamak için stoklama sistemine geçiyor.
6: Orta Doğu'daki savaş özellikle enerji sistemlerindeki hareketliliğe sekte vurdu. Çok sayıda ülke enerji başta olmak üzere pek çok konuda kriz senaryolarını gözden geçirmeye başladı. Bu konuda adım atanlardan biri de Almanya. Berlin hükümeti kriz dönemlerinde gıda sevkiyatında sıkıntı yaşamamak için stoklama sistemine geçiyor. Yeni sisteme dair ayrıntıları Tarım ve Gıda Bakanı Alois Reiner açıkladı. Acil durumlar için gıda rezervlerinin yeniden yapılandırılacağını söyledi. Doğrudan kullanılabilecek konserve benzeri hızlı erişilebilir gıdalara daha fazla yer vermek istediklerini vurguladı. Buna göre bu stoklar sadece devlet depolarında değil, üreticilerde ve perakende sektöründe de bulundurulacak. Bu sistemle kriz anında gıdaya hızlı erişim ve kesintisiz tedarik akışı sağlamak amaçlanıyor. Projenin ilk aşaması için 30 milyon euro kaynak ayrılması planlanıyor. Sistem tam olarak devreye girdiğinde ise yıllık maliyetin 70 ile 80 milyon euro olması bekleniyor. Stoklanan ürünlerin belirli aralıklarla yenileneceği ve piyasaya sunulacağı belirtiliyor. Bu da lojistikte ek yük anlamına geliyor. Bakan Reiner eleştirilerin aksine sürecin özelleştirme olmadığını vurguladı. Devletin tüm sistemin kontrolünü elinde tutmayı sürdüreceğini öne sürdü. Devlet kriz durumunda halkın gıda tedarikini sağlamak zorundadır ve biz tam olarak bu sorumluluğu üstleniyoruz ifadelerine yer verdi.
0: İzmir'de bir evde çıkan yangında 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Bebeğin annesi gözaltına alındı. Konak ilçesinde 3 katlı binanın en üst katındaki evde yangın çıktı. Olay sırasında evde 4 çocuk vardı. Çocuklardan 3'ü tahliye edilip hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürüldükten sonra eve giren ekipler 1,5 yaşındaki bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Yangın anında anne ve baba evde değildi. Babanın çalıştığı, annenin ise markete gittiği öğrenildi. Anne daha sonra gözaltına alındı. Yangının elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyor. İstanbul Şişli'de 2 hafta önce bir aracın çarptığı trafik ışığı Mısırlı bir turistin kafasına düşmüştü. 19 gündür yoğun bakımda tedavi gören kadın turist kurtarılamadı.
7: Mısırlı turist karşıdan karşıya geçmek için kaldırımda bekliyordu. O sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç kaldırıma çıkıp direğe vurdu. Devrilen direğin üstündeki trafik lambası kadının kafasına düştü. Kalbi duran Mısırlı kadını sağlık ekipleri kalp masajıyla hayata döndürdü. 14 Nisan'da yaşanan olayda ağır yaralanan 43 yaşındaki Asma Salah Hegazi o tarihten beri yoğun bakımdaydı. Tüm çabalara rağmen 19 gün sonra ölüm haberi geldi. Hayatını kaybeden kadının ailesiyle gezmek için İstanbul'da bulunduğu açıklandı. Şişli, Halasker Gazi Caddesi üzerinde yaşanan kazada trafik lambasına çarpan araç sürücüsü hakkında taksirle ölüme neden olmaktan soruşturma başlatıldı. Sürücünün direksiyon başında bayıldığı için aracın hakimiyetini kaybettiği iddia edildi. Kaza ile ilgili bilirkişi incelemesi devam ederken araç sürücüsü de adli kontrol altında tutuluyor.
0: Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile vurmuş bir çantada uyuşturucu madde bulundu. Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde kıyıya vurmuş bir çanta gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede de çantada 33 paket halinde toplam 21,5 kilogram skank adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
8: NTV Radyo.
9: Merhaba sevgili cazseverler.
8: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
9: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
2: NTV Radyo'dan merhaba. Geçen programda şarkıcı Nicole Zuraitis'in 68. Grammy'ye en iyi caz vokal albümü dalında aday olan Live at Vic's Las Vegas albümünü dinlemeye başlamıştık. Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. 41 yaşındaki Zuraitis son yılların en iyi şarkıcılarından sayılıyor. Eşi davulcu, besteci, aranjör ve orkestra şefi Dan Pukaç. Zuraitis daha önce 2024'te How Love Begins albümüyle Grammy kazanmıştı. Live at Vic's Las Vegas şarkıcının kendi adına 10. albümü. 8-9-10 Haziran 2025'te Las Vegas'ta Vic'in yerinde kaydedilen konserde yanındaki müzisyenler, Ork'ta Rachel Ackroth, tenor saksafonda Tom Scott, trompette Keon Harold, gitarda Idan Morim, basta Sam Weber, davulda Dan Pukaç. Zuraitis'i vokal ve piyanoda duyuyoruz ve dinlemeye başlıyoruz. 1968 yılında Glen Campbell'ın üne kavuşturduğu Jimmy Webb şarkısı Wichita Lineman. Soloları tenor saksafonda Tom Scott, gitarda Idan Morim yapıyor.

Nicole Wright'ın düzenlemesi ve yorumuyla dinledik bu Jimmy Webb parçasını. Wichita Lineman. Yine eski bir parçayı Wright'ın up tempo yorumuyla dinliyoruz. Nina Simone'un 1964 yılına ait şarkısı Sea Line Woman. Sololar trompette Keon Harold, tenor saksafonda Tom Scott, orgda Rachel Eckroth.

0: Kulturitis. There she is, in all her glory.
1: What a wonderful audience. Nicole Zaritis and friends, we love you so much. Tom Scott, Keon Harold, Idan Marim, Rachel Eckroff, Dan Pugach, Sam Weber.
2: Sea Line Woman, Nina Simone'un bu parçasını Nicole Zaritis'in yorumuyla Live at Wicks Las Vegas abiminden dinledik. Şimdi de Zaritis'in usta şarkı tekniğini yansıtan bir parça. 1971 yılına ait Willy Wonka and the Chocolate Factory filminden Leslie Bricus bestesi Pure Imagination. Gitarda Idan Morim eşlik ediyor.

0: was the quietest Las Vegas has ever been.
1: Nicole Zoraitis'in 6 Ağustos 2025'te yayınlanan ve 68. Grammy'ye en iyi caz vokal albümü dalında aday olan Live at Vix Las Vegas albümünden bir parçasını dinliyoruz. 20 Seconds. Bu parça 2024 yılında Grammy kazanan How Love Begins albümünde yer alıyordu.

0: Ben Hülya Tunça. Yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili cazseverler.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
2: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
3: Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. EuroLeague, NBA...

annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye. Tekno.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Bahar gelince ortalık yeşilleniyor, süt bollanıyor. O yüzden Nevruz'dan Hıdrellez'e kadar bütün bahar bayramlarında süt var, sütlü lezzetler var. Peki süt içemeyenler ne yapsın? Şimdi süt içemeyenler derken süt içmeyenlerle içemeyenleri ayırmak lazım. Evet, laktoz intoleransından bahsetmiştik. Bir de inanışları gereği ya da hayat görüşleri nedeniyle sütten tamamen uzak duranlar var. Örneğin veganlar. Veganlık, vejeteryanlığın bir üst aşaması gibi. Hiçbir hayvansal ürün tüketilmiyor. Sadece et yememek değil, aynı zamanda süt, yumurta, peynir, yoğurt, hatta bir hayvan ürünü olduğu için sonuçta bal bile tüketmemek esas. Hatta hiçbir şekilde deri de kullanmayacaksınız. Ev eşyalarınızda olsun, kıyafetlerinizde, ayakkabılarınızda, çantalarınızda olsun. Şimdi süt içemeyenler veya içmeyenler ne yapsın? Elbette ki imdadımıza bitki bazlı sütler yetişiyor. Ama bitki bazlı sütler de gerçekten aslında çok eskilere uzanan bir geçmişe sahip. Her ülkenin geçmişinde böyle bir hikaye var. Halbuki son zamanlarda gene bu kahve zincirlerinin bir icadı gibi görülüyor. Ama marketlere de gittiğimizde artık her türlü bitki bazlı sütü görüyoruz. Yok soya sütü, yok yulaf sütü, yok badem sütü, Hindistan cevizi sütü gibi pek çok seçenek var. Şimdi bunlar aslında bazen birazcık da sağlık nedenleriyle tüketilenler. Çünkü işte süt gaz yapıyor falan diyenler de var. Ya da sadece bu ürünler sağlıklı olduğu için onları tercih edenler de var. Şimdi kategori olarak bakarsak aslında bir tahıl bazlı olanlar var. Yulaf sütü gibi, hatta yurt dışında arpa bazlı olanları da var. Ya da genellikle kabuklu yemişler kullanılıyor. İşte badem sütü, fındık sütü, Antep fıstığı sütü gibi. Hatta şimdilerde kaju sütü de çok geçerli. Hatta ondan peynir de yapılıyor. Bir de gerçekten bitkinin meyvesinden elde edilenler var. Yani Hindistan cevizi sütü. Hindistan cevizinin içinde aslında bir suyu vardır ama o başka bir şey. Bu etinin rendelenmesiyle ve özünün çıkarılmasıyla yapılan bir süt. Bir de bakliyat kökenliler var, soya sütü gibi. Şimdi bunların hepsinin hem gıda değerleri farklı. Genellikle aslında soya sütü haricinde hepsi süt gibi protein açısından güçlü değil. Ama tabii biz aslında daha ziyade his olarak bir süt alternatifi arıyoruz. Besin değerleri olarak bakarsak protein soya sütü dışındakilerde normal sütteki gibi çok yüksek değil. Şimdi ben tabii gençlere bir sorayım dedim. Hemen kızım Ulya'yı aradım. Dedim ki bu bitki bazlı sütler hakkında ne düşünüyorsun? Senin sevdiklerin hangisi? Beni başından atacağını düşünürken bana son derece ilginç bir hukuki mesele ortaya koydu. Dedi ki 2 yıl önce Amerika'da bu konuda çok büyük bir dava oldu. İnsan hakları davası, 5 milyon dolarlık bir dava. Sana hemen gönderiyorum.

Kaliforniya'da. Üç birbirinden ayrı kişi. Bir tanesi hatta Los Angeles'ta yaşıyor. İkisi Kaliforniya'da. Laktoz intoleransı var bu kişilerin. Ünlü bir kahve zincirine dava açıyorlar. Laktoz intoleransı olanların tercih etmek zorunda olduğu bitki bazlı sütlere daha fazla para kesiyor diye. Son derece ilginç. Çünkü bütün kahve zincirlerinde kahvesine süt koymak istemeyenlerin, mesela latte içecek, latte zaten İtalyanca süt demek, frappuccino içecek, onlara normalde laktozsuz süt konulabilir. Fakat laktozsuz bile değil, bunlar illaki bitki bazlı istiyorlar. Ve fakat onların parası daha fazla. Bir yulaf sütünü belki ucuza mal etmek mümkün ama diyelim ki bir Hindistan cevizi sütü veyahut da badem sütü oldukça da pahalıya mal olabiliyor. Dolayısıyla bunların fiyatı daha yüksek olabiliyor. Şimdi daha yüksek olmaması gerekir. İçemeyen ne yapsın? Alternatif olarak bitki bazlı sütler sütle aynı fiyatta olmalı diye tam 5 milyon dolarlık dava açmışlar. Bu Amerika'daki davalarda beni gerçekten şaşırtıyor. Biz yani yoksa yok deriz ya da bağrımıza taş basar sütlü içeriz ya da o 3 kuruşu 5 kuruşu aradaki fark da zaten gerçekten de 3 kuruş 5 kuruş misli değil yani gözden çıkarırız. Bu da bizim masrafımız olsun deriz, sineye çekeriz. Bu davanın sonucunda bütün Amerika'da sadece o kahve zincirinde değil, sütle süt benzeri olan bitki bazlı sütler kahve zincirlerinde aynı fiyata ek olarak konmak zorunda. Şimdi bu da bize de yansımış. Çünkü bizde de aslında süt veyahut da badem sütü veya yulaf sütü ilavesi yaptığınız zaman kahvenize fiyata aynı olmak zorunda. Badem sütü veyahut da yulaf sütü diye ekstra daha fazla bir para alınamıyor. Son derece ilginç. İnsan hakları nereye varıyor? Engellilere karşı diskriminasyon yasasına dayandırılarak kazanılmış bir dava. Gerçekten şaşırdım kaldım. Şimdi tabii ki tarihte baktığımız zaman örneğin soya sütü gibi örneklere rastlıyoruz. Ama bizim kendi kültürümüzde son derece ilginç bir bitki sütü geleneği var. Ki içmek için değil, aslında içmek için olanı da var, ona da geleceğim ayrıca. Ama tam bir kültürler karmaşası. O da nedir? Pirinç sütü. Yani sübye. Bizim bütün tatlılarımızda kullanılan sübye vardır. Pirinç dövülür, üstüne su konulur. Onun nişastası çıkar ve o nişastalı pirinç sütü tatlıların yapımında kullanılır. İşte son derece ilginç bir gelenek. Sübye bizim geleneğimizde var. İçmek için değil, süt alternatifi olarak değil ama sütlü tatlılara kıvam vermek için.

0: bir soya sütüyle veyahut da bir yulaf sütüyle badem sütü veya Hindistan cevizi sütünü süt yerine kullanarak pekala bir muhallebi veya keşkül yapabilirsiniz. Keşkül deyince zaten içinde badem var, fıstıklar var. Dolayısıyla badem sütlü bir keşkül yapmak son derece geçerli. Ama bizim mutfağımızda Osmanlı döneminde sütlü tatlıların yapılması için çok önemli bir öğe var ki o da sübye. Şimdi eskiden pirinç unu veya pirinç nişastası yok. Dolayısıyla pirincin nişastasını çıkartmak için, çünkü buğday nişastasına göre daha kremamsı, daha akışkan, daha böyle nasıl diyeyim, işte o sütlü tatlıların bir türlü tarif edemediğimiz kıvamı vardır ya, onu veren pirinç. Dolayısıyla pirincin nişastasını, o koyulaştırıcı özelliğini ortaya çıkartmak için pirinç bir gece önceden veya sıcak suyla ıslatılıyor. Şöyle bir iyicene şiştikten sonra, ki bunu evde kendiniz de yapabilirsiniz, birebir diyeyim yani 200 gram pirince mesela bir bardak 200-250 mililitre de su eklerseniz gayet uygundur. Bu oranda çıkaracağınız bir sübye yaklaşık 100 gramı biraz aşacaktır ve 1 kilo sütlü tatlı için veyahut da bitki bazlı sütle yapılan tatlı için yeterli olacaktır. Şimdi olayın püf noktası şu: pirincin özünü çıkarıyorsunuz, yani pirinci önce bir suyla ıslatıyorsunuz, şişiriyorsunuz, sonra öğütüyorsunuz. Eskiden bu havanlarda veya değirmende yapılırmış. Böyle artık o iyice ne bir krema gibi oluyor. Onu süzüyorsunuz. Hiç pürtük kalmıyor. Tülbentler de süzülmüş. Pirinç nişastalı suyu nişasta yerine veya un yerine sütlü tatlıda kullanıyorsunuz. Bütün hikaye o. Peki şimdi sübye deyince İzmirliler itiraz edecek. Hayır canım, sübye kavun çekirdeğinden yapılan harika bir içecektir. Çok da İzmirlidir diye. O da tamamen doğru. Şimdi kavun çekirdeği dedik ama aslında onun da temelinde badem aramak lazım. Bu gelenek nereden geliyor? İzmir seferat mutfağının bir özelliği aslında. Yıl boyunca, yaz boyunca daha doğrusu yenilen kavunların çekirdekleri biriktiriliyor. Hatta onlar güneşte kurutuluyor. Sonra öğütülüyor. Üstüne su konuluyor. Onun suyu çıkarılıyor. Bu kavun çekirdeği sütü oluyor bir anlamda. Tamamen vegan ve son derece lezzetli. Hatta o kavunun da hafif bir kokusunu taşıyor. Ama aslı bunun da bademle yapılanı. Şimdi bademle yapılanı diyoruz ama temelinde bu hani pirinçle yapılan sübye var ya, ona da gidebiliriz. Aslında sübye bir nevi günümüzün kimya dilinde emülsiyon olarak kullanılan bir kelime gibi. Yani aslında bir emülsiyon yaratıyorsunuz. Öğütülen fındık, fıstık veyahut da pirinç, tahıl neyse onun özüyle onu suyla karıştırıyorsunuz ve sütümsü bir doku elde ediyorsunuz. Sanki süt gibi, içinde nişastası da var, kıvamı da var. Şimdi bunun için tabii ki İzmir'e bu nereden gelmiş? Onu Osmanlı'daki sübiyeye de dayandırabiliriz ama İzmir'de tamamen seferat Yahudilerine ait bir lezzet olarak kabul ediliyor. Onun da İspanya'dan geldiği kabul ediliyor. Şimdi İspanya deyince İspanya'daki her şeyin temelinde de Orta Çağ Arap mutfağını aramak lazım.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Radyo tiyatrosu,
1: sağlık,
2: yemek tarihi,
1: doğa,
2: gıda,
1: spor,
2: gezi,
1: kültür, sanat,
2: belgesel,
1: dünya,
2: moda,
1: politik.

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye. Tekno.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da.

0: haber.com'da.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 3 Mayıs 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bugün Uluslararası Şafak Korosu Günü. Dinlediğiniz bir kara tavuğun şarkısıydı. Tüm dünyada kuş severler, doğacılar bu sabah şafak sökmeden doğadaki en büyük senfonik konseri dinlemek için buluştular. Rotorum'daki çıngıraklı çalı kuşundan, Karayipler'deki inek kuşuna kadar kuşları dinlemek için erkenden kalkıldı. Ve gün doğumundan yarım saat önce şafak korosunu dinlemek üzere en yakın ağaçlık, çalılık alanda buluşuldu. Uluslararası Şafak Korosu Günü, doğanın en büyük senfonisinin dünya çapındaki kutlaması. İngiltere'de başladı ve bugün 80'den fazla ülkede kutlanıyor. Şarkıcı ardıç kuşlarını, çılgınların aryasını, karabaşlı ötleğenin flüte benzeyen sesini keşfetme günü. Hatırlatalım, aslında Şafak Korosu Mart ayında havaların ısınmasıyla başlar, Temmuz ayında zirveye ulaşır, Eylül ayına kadar sürer. Yani bugünü kaçırdıysanız da Eylül ayına kadar herhangi bir sabah şafak sökmeden önce bir parkta, çalılık alanda, ormanda bu olağanüstü konseri dinleyebilirsiniz. Şehrin gürültüsü başlamadan evinizin penceresini açmanızın da yeterli olduğunu unutmayın. Kuş sesleri odanıza dolacaktır. Doğa takvimini bugün Kızıl Gerdan'ın şarkısıyla bitirelim.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
6: Pazarlar saat 15, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli polis baş müfettişi babasına ait silahlarla saldırı düzenledi. 8 öğrenci ve onları korumaya çalışan bir öğretmen hayatını kaybetti. 13 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan Almina Ağoğlu'nun durumu ağırdı. 11 yaşındaki çocuk doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Almina'nın ölümüyle birlikte can kaybı 10'a yükseldi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddeleri de Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak.
7: ABD, İsrail-İran hattında yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Kabine yeni haftada bu başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Orta Doğu'daki savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunda bir süredir terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor. Kabine toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde. Okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi planlanıyor. ve Kurban Bayramı tatili. Tatil 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.
6: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Soruşturmada Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın da ifadesi ortaya çıktı. Altınkaya, bağış adıyla toplanan paraların farklı amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.
0: Bağış adıyla toplanan parayla özel şirket borçları ödendi. 195 bin euro tutarındaki VIP harcamalarla kamu kaynakları özel kullanıma yönlendirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü de bu şekilde sağlandı. Bu iddialar Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 25 kişi tutuklanmıştı. Konuya ilişkin CHP sözcüsü Zeynel Emre'den açıklama geldi. Buna göre CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ı oy birliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç etti. Soruşturmada Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Altınkaya, esnaftan bağış adı altında 2 milyon 300 bin lira toplandığını, Özkan Yalım'ın şirketinin sigorta borcunun bu parayla ödendiğini söyledi. Uşak sporlu futbolcular ve eşlerinin de belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaş aldıklarını öne sürdü. Ayrıca 3 milyon 200 bin lira olarak faturalandırılan bir işin aslında 1 milyon 300 bin liraya da yapılabileceğini ifade etti. Faturalar şişirilerek yüksek ödemeler yapıldı dedi. Biri Özkan Yalım, diğeri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait iki aracın VIP dönüşümünün belediye şirketi tarafından karşılandığını iddia etti.
6: Meclisin yeni haftada gündemi yoğun. Genel kurulda yüksek site aidatlarını sınırlayacak düzenleme olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.
7: Meclis Genel Kurulu yeni haftada fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşecek. Düzenleme ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden derleme oranında yapılabilecek. Teklifle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredi haczedilemeyecek. Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Böylece yapı güvenliği denetimi artırılacak. Mecliste gözler salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında milletvekillerine sunum yapacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından kurulan Meclis Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu da toplanacak. Mecliste salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
6: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında diplomatik hareketlilik sürüyor. Tahran yönetiminin Beyaz Saray'a ilettiği 14 maddelik anlaşma teklifine ilişkin Amerikan Başkanı Trump'tan yanıt geldi. Planı inceleyeceğim ama kabul edilebilir olmasını hayal bile edemiyorum diye konuştu. İran'ın teklifinin ayrıntıları da gün yüzüne çıkmaya başladı.
8: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında bir anlaşmaya dönük diplomatik hareketlilik sürüyor. İran'ın Amerika'ya ilettiği 14 maddelik teklife yönelik ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Sosyal medya paylaşımı yapan Trump, planı yakında inceleyeceğini açıkladı. Ancak iyimser olmadığını da söyledi. İran'ın teklifinin kabul edilebilir olacağını hayal bile edemiyorum. Zira İran henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi ifadesini kullandı. Florida'da havalimanında gazetecilere konuşan Trump, muhabirin İran'a yeni saldırı olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi.
9: Saldırıların yeniden başlayıp başlamayacağını bir muhabiri açıklayamam. Eğer yanlış davranırlarsa saldırıların yeniden başlaması kesinlikle bir ihtimal. Ama şu an için bakacağız.
8: İran'a yönelik deniz ablukasına dair de konuşan Trump, bu çok dostane bir abluka. Kimse ablukaya meydan okumuyor bile dedi. ABD Başkanı İran'ın teklifinin tam metninin kendisine iletileceğini de söyledi. İran'ın Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu son teklife ilişkin ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor. İran devlet medyası anlaşma planının 14 maddeden oluştuğunu aktardı. Teklifin ABD'nin İran'a sunduğu anlaşma planının Tahran'ın talep ettiği değişikliklerle güncellenmiş hali olduğu ifade ediliyor. Tahran'ın planına göre Amerikan güçleri bölgeden çekilecek, İran'ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakılacak ve Hürmüz Boğazı için yeni bir kontrol mekanizması kurulacak. Saldırmazlık güvencesi talep eden İran ayrıca Amerika'nın 2 aylık ateşkes önerisine karşın 30 gün içinde tüm sorunların çözülmesini de hedefliyor. Tahran anlaşmanın ateşkesi uzatmaktan ziyade savaşı Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı olarak sonlandırılması gerektiğini belirtiyor. Şimdi gözler Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği yanıta çevrilmiş durumda.
6: Gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde, aynı zamanda da İsrail'de olacak. İsrail'de Başbakan Netanyahu hükümetine karşı da protesto gösterileri hız kesmiyor. Tel Aviv'de çok sayıda protestocu Netanyahu ve savaş karşıtı gösteride bir aradaydı. Protestocular savaşa, bombalara ve yıkıma bağımlı gibiyiz tepkisini gösterdiler.
10: Görüntüler İsrail'den. İsrailliler savaşa, soykırıma ve Netanyahu hükümetine seslerini meydanlarda yükselttiler.
11: Savaşa, bombalara ve yıkıma bağımlı gibiyiz. Savaş yasalarını bile umursamıyoruz. Muhalefette de seçmende de herhangi bir alternatif göremiyorum.
10: Hükümet karşıtı İsrailliler Tel Aviv'de Başbakan Benjamin Netanyahu'yu böyle protesto etti. Kimileri ellerinde pankartlarla, kimileri de kostümlerle Netanyahu'nun suçlu olduğu mesajını verdi. Başbakanın yalan söylediğini belirten protestocular Netanyahu'nun tutuklanmasını da talep ettiler.
12: Doğrusu protesto edilecek çok şey var. 7 Ekim öncesinde, sırasında ve sonrasında neler olduğuna dair bir devlet soruşturma komisyonunun kurulmasını istiyoruz. Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetin deniz aşırı ülkelerden gelen gönüllülerce değil, hükümet tarafından durdurulmasını istiyoruz. Ancak görünen o ki Netanyahu bunun olmasını istemiyor.
10: Göstericiler sadece Netanyahu'yla değil, koalisyon ortağı olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'le aşırı sağcı hükümete de tepkilerini dile getirdi.
13: Mevcut koalisyon beni gerçekten korkutuyor. Bazı liderleri hiç hoşuma gitmiyor. İsrail'deki Arap nüfusunun, ki onlar günlük hayatın iyi, dirençli ve katkı sağlayan bir parçası, bu kadar utanç verici bir şekilde dışlanmasından hoşlanmıyorum. Onlara böylesine kötü davranılması beni üzüyor.
10: Tel Aviv'deki gösterilerle aynı saatlerde Filistinli hükümlüler için idam cezası tasarısının öncülerinden Bakan Ben-Gvir 50. doğum gününü kutladı. Doğum günü partisi İsrail kamuoyunun tepkisini çekti. Ben-Gvir için hazırlanan ve üzerinde büyük bir ilmik fotoğrafı bulunan doğum günü pastası sosyal medyada paylaşıldı. Muhalefet partileri de Gvir'i, üst düzey polis yetkililerini doğum günü partisine çağırması nedeniyle eleştirdi.
6: Batman'ın Bağlıca köyünde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk 17 saat sonra bulundu. Gercüş ilçesi Bağlıca köyünde yaşayan Melike, çobanlık yapan babasının peşinden giderken kayboldu. Aile çocuğu kendi imkanlarıyla bulamadı. 112 acil çağrı merkezine haber verdi durumu. Bölgeye de jandarma, AFAD, sağlık, UMKE ile Batman arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler sağanak ve fırtınaya rağmen gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü ve Melike 17 saat sonra köye yaklaşık 6 kilometre mesafede bitkin halde bulundu. Hipotermi riski nedeniyle termal battaniyeye sarılan çocuk kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu iyi. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski vali Tuncay Soner'in savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. En dikkat çeken nokta da Soner'in çelişkili ifadeleriydi. Sim kartı inceleyen Gökhan Ertok'la görüştüğünü önce hatırlamadı, ardından kendisinin aradığını söyledi. Soner, kendisi ve oğluyla ilgili iddiaları da reddetti.
14: Tüm iddialar iftira ve kurgu dedi, suçlamaları reddetti. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Gülistan Doku'ya ait sim kartı inceleyen tutuklu İraç polis Gökhan Ertok, bazı bilgilerin silindikten sonra kartın kendisine gönderildiğini söylemişti. Tuncay Sonel bu iddiayı reddetti. Ayrıca Sonel'in Gökhan Ertok'la Gülüsen kaybolduktan sonra birden fazla telefonda görüştüğü de ortaya çıktı. Eski vali ifadesinde önce Ertok'la böyle bir görüşmeyi hatırlamadığını söyledi. Ancak sonrasında çelişkili ifadeler verdi.
15: Bu görüşmeler yapıldıysa tamamı kayıp kızımızı bulmak için yapılmıştır. Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da beni sürekli aradıkları için ben bu nedenle söz konusu tarihlerde bizzat şahsen kendim arayarak yakından takip ettim.
14: Tuncay Sonel'e sim kartı neden usulsüz şekilde gönderdiği de soruldu. Sonel'in cevabı ise insani bir durum oldu.
15: Valiliğin kapısında ablasını ağlamakla feryat eder halde görünce ve savcılığa ulaşamıyoruz, size daha rahat geliyoruz deyince biz de insanız. Bazen insan bu tür durumlarda duygularıyla hareket edebiliyor.
14: Soruşturmada en merak edilen konulardan biri de Gülistan kaybolduktan sonra erkek arkadaşı Zeynel ve ailesinin Antalya'da 5 yıldız otelde konaklamasıydı. Sonel bu konuyla ilgili burada amaç aileyi korumaktı. Benim herhangi bir şekilde talimatım ve işlemim söz konusu değildir dedi. Tuncay Sonel oğlunun Zeynel Abarakov'la tanışmadığını da iddia etti. Bir iki kafeye gitmiş olabilir ama asla tanımaz, çalıştığı yerde denk düşmüş olabilir diye konuştu. Oğlunun Gülistan'ı öldürdüğü iddialarına ise alçakça bir iftira, itibar suikastı dedi. Tuncay Sonel Gülistan'ın erkek kardeşlerini suçlayıcı bir ifadede de bulundu.
15: Ben bu olayla ilgili sürekli Aygül Doku başta olmak üzere annesi ve babasıyla muhatap oluyordum. Bunun erkek kardeşleri neden gelip gitmez, merak etmez. Bu konuların da araştırılmasını istiyorum.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazalarının %17,8 azaldığını söyledi. Çiftçi trafik haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Trafik denetimlerinin arttığını, işlem yapılan araç sayısının ise %14 azaldığını belirtti. Aynı dönemde ölümlü kazalar %17,8, günlük can kayıpları da %10 oranında düştü dedi. Çiftçi, bakanlık olarak önceliklerinin de cezalandırmak değil, kazaları önlemek ve can kayıplarını en aza indirmek olduğunun altını çizdi. Araç sürücüleri ve motorlular arasında trafikte yaşanan tartışmalara bir yenisi İstanbul Esenyurt'ta eklendi. İki motorlu paket servis çalışanı aracıyla hatalı dönüş yapan bir sürücüye saldırdı.
16: İndir camını! Kameramda kayıtta! İndir camını!
17: Biri aracın camını yumrukladı, diğeri elindeki sopayla defalarca vurdu.
16: İndir şu camını!
18: Görüyorsunuz! Bak! Bak! Bak!
17: İki motorlu paket servis çalışanı önünü kestikleri araca ve sürücüsüne böyle saldırdı. Tüm yaşananları kaskın üzerindeki kamera kaydetti. Her şey araç sürücüsünün yasak noktada U dönüş yapmasıyla başladı. Motosikletlileri tehlikeye atan bu hareket sonrası iki kurye aracın önünü kesti. Sürücüye tepki gösterdi.
16: Oradan U mu çekilir?
18: Bak oğlum yürü. Bak insan gibi camiye yetişiyorum.
16: Tamam özür dile. Özür dile bitti gitti.
17: Tartışma yatışır gibi oldu. Taraflar yeniden yola koyuldu. Ancak araç sürücüsü motosikletlilerin arkasından çok yakın gitmeye başlayıp sıkıştırınca olay yine alevlendi. İki motorlu yeniden aracın peşine düştü. Trafikte kovalamaca başladı. Aracı bir kez daha yakalayan motokuryeler bu kez şiddete başvurdu.
16: İndir! Kameramda kayıtta! İndir camını!
17: Biri yumruklarıyla aracın camına vurdu, diğeri motorundan çıkardığı sopayla.
16: İndir şu camını!
18: Görüyorsunuz! Bak! Bak! Bak! Bak!
17: Araç sürücüsü de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Esenyurt, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yaşanan kavga, araç sürücüsünün uzaklaşmasıyla sona erdi.
6: mRNA aşıları kanser yapar mı sorusundan mRNA aşılarıyla kanser tedavisi sürecine geçtik pandemi sonrası. Kanser aşısının bilimsel çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de de hastalara uygulanıyor ve sonuçlar da olumlu.
19: Hastalığın tekrarlama riskini azaltıyor. İleri evre hastalarda dahi işe yarıyor. Türkiye'de de bazı merkezlerde hastalara uygulanan kanser aşısının ilk sonuçları umut vaat ediyor.
20: İlk sonuçlarını cilt kanserinde aldık. Cilt kanserinde özellikle erken evrede immünoterapileri eklendiğinde nüks riskini %44 azalttığını gördük. Bundan sonra da immünoterapilerin etki ettiği tüm kanser türlerinde kullanmaya başladık. İleri evrede başladık. İleri evrede ilk sonuçları olumlu. Hem tek başına hem de immünoterapiyle beraber kullanıldığında yanıtı uzattığını ve özellikle kronik hale getirdiğini görüyoruz hastalığı.
19: Kanser aşısı vücuda adeta kansere karşı hafıza kazandırıyor. Bu özelliği sayesinde nüksetmesini ve metastazın önüne geçmesi bekleniyor.
20: İmmünoterapi ilk mantıkla ne yaptı? Kendi savunma sistemimizi kansere karşı tanıtarak etki mekanizmasını arttırdı. mRNA aşıları dediğiniz gibi uzun hafızayı sağlayacak. Oradan da tekrarı ve başka bir metastaz yapmasını engelleyeceğini ümit ediyoruz.
19: Kanser aşısının akciğer, böbrek ve mesane kanserlerinde de çalışmaları devam ediyor. Dünya genelindeki verinin 2027 yılında duyurulması planlanıyor.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından aile ve nüfusu 10 yılı vizyon belgesine ilişkin bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İstanbul'da katıldığı programdan görüntüler paylaştı. Sergiden ayrıntılara da yer verdi. Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki aileyi güçlendirmek için atılan her adım Türkiye'nin istikbaline yapılan en sağlam yatırımdır" ifadesine yer verdi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon 7 teknoloji şirketiyle yapay zeka anlaşmasını imzaladı. Anlaşmaya göre bakanlık şirketlerin teknolojilerini gizli bilgisayar ağlarında kullanmayı planlıyor.
14: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bir süredir tartışılan yapay zeka konusunda nihai adımı attı. Pentagon, Microsoft, Amazon ve Google'ın aralarında bulunduğu 7 teknoloji şirketiyle yapay zeka anlaşmasına imza attı. Bu şirketlerin geliştirdiği teknolojilerin gizli bilgisayar ağlarında kullanılması planlanıyor. ABD Savunma Bakanlığı Teknoloji Sorumlusu Emil Michael, CNBC'ye verdiği röportajda bir başka firma Anthropic'e bağımlı olmayı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Michael, "Tek bir sağlayıcıya bağlı kalmak yerine birden fazla ortakla çalışmak istedik" ifadelerini kullandı. Pentagon, yapay zeka teknolojilerini özellikle savaş alanında veri analizi ve karar alma süreçlerini hızlandırmak için kullanmayı hedefliyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda ABD hükümeti ile Anthropic arasında yaşanan gerilim gündemi bir süre meşgul etmişti. Şirket, cloud yapay zeka sisteminin askeri amaçlarla kullanımına sınırlama getirmiş, bu durum Pentagon'un tepkisini çekmişti. Gerilimin ardından ABD yönetimi Başkan Donald Trump'ın kararıyla Anthropic şirketiyle yapay zeka sistem paylaşımını sonlandırdı. Kararın ardından Anthropic hükümete karşı dava açarak haksız muameleye maruz kaldığını öne sürdü. ABD medyasında yer alan haberlerde Pentagon, yapay zeka şirketi Anthropic'i ulusal güvenlik riski olarak da değerlendirmişti.
6: Almanya'nın kuzeyindeki Puel Adası açıklarında mahsur kalan kambur balinayı kurtarma çalışmaları yaklaşık 2 aydır sürüyordu. Timi isimli balina sonunda kurtarıldı ve açık denize bırakıldı.
21: Kurtarma çalışmaları haftalardır sürüyordu. Dünya kamuoyu Almanya'nın kuzeyinde sığ bir alanda mahsur kalan Timi'nin akıbetini yakından takip ediyordu. Sonunda hayvanseverler rahat bir nefes aldı. Kambur balina Timi özgürlüğüne kavuştu. Kuzey denizine Danimarka açıklarına doğru götürülerek sığ sulardan kurtarılan balina Timi'nin su püskürttüğü anlar kameralara böyle yansıdı. Timi ilk olarak Mart ayında Baltık Denizi kıyısındaki Lübeck şehri yakınlarında kumluk sığ bir alanda sıkışmış halde görüldü. 12 metre uzunluğunda ve yaklaşık 12 ton ağırlığındaki Timi kendi çabasıyla defalarca kurtulsa da tekrar karaya oturdu. Çeşitli kurtarma girişimleri denendi ancak başarısız oldu. Bu süreçte bazı uzmanların balinanın kurtulma şansının çok düşük olduğunu ve ölüme terk edilmesi gerektiği yönündeki görüşleri büyük tartışmalara yol açtı. Resmi kurumların çabalarının yetersiz kaldığı iddiasıyla devreye özel sektör ve gönüllüler girdi. Falter Mommert ve Falter Gunz isimli iki Alman milyarder kurtarma operasyonunun finansmanını karşıladı. Uluslararası uzmanların da katılımıyla kurtarma planı uygulamaya konuldu. Zorlu çalışmaların ardından balina Timi'nin 15 metrelik bir yüzer platforma girmesi sağlandı. Özel bir rota üzerinden Danimarka adalarına götürülen platformun içindeki balina, doğal yaşam alanı olan derin sulara ulaştırıldı. 3 gün süren bu yolculuğun ardından Timmy özgürlüğüne kavuştu. Operasyon sorumluları balinanın derin sulara dalarak gözden kaybolduğunu ve durumunun stabil göründüğünü açıkladı. Üzerine uydu takip cihazı takılan balinanın sağlık durumu ve rotası araştırmacılar tarafından yakından izlenecek.
6: Hafta boyunca öne çıkan kültür sanat gelişmeleriyle veda ediyoruz. Saat başında ise Korhan Varol ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
3: Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın Rio de Janeiro'daki Copacabana plajında gerçekleşecek halk konserinin hazırlıkları sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Konser için sahne kurulumu sırasında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti. Ağır makine işçisinin kaldırma sistemine sıkıştığı öğrenildi. Old Boy, The Handmaiden ve No Other Choice filmlerinin yönetmeni Park Chan-wook'un yeni filminin kadrosu yıldız isimlerden oluşuyor. The Brigands of Rattle Creek isimli filmde Matthew McConaughey, Austin Butler, Pedro Pascal ve Tang Wei rol alıyor. Western türündeki film yakında sete çıkacak. Efsanevi çizgi dizi Scooby-Doo'nun canlı aksiyon uyarlaması Scooby-Doo Origins'den ilk fotoğraf geldi. Atlanta'da çekimleri başlayan modern uyarlama, Shaggy ve Daphne'nin bir yaz kampında başlayan macerasını konu alıyor.
1: Nereden?
4: Dur şuraya bakalım.
1: Geç bakayım.
4: Şuraya bak.
3: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Go Türkiye markası altında hayata geçirdiği yeni dizi Kapadosya Fairy Tale dijital platformlarda izleyiciyle buluştu.
22: Selim, sen bir de buraları gör.
3: Daha önce geniş izlenme rakamlarına ulaşan An Istanbul Story'nin devamı niteliğindeki yapımda Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal başrolleri paylaşıyor. Dizi 25 ülkede 15 dilde eş zamanlı olarak yayına girdi. Venedik'in ünlü opera binası La Fenice, 2025'te daimi müzik direktörü ve kurumun tarihindeki ilk kadın orkestra şefi olarak atadığı Beatrice Venezia'yı sendikaların baskısı nedeniyle işten çıkardı. Tiyatro sendikaları 36 yaşındaki Venezia'nın orkestrayı yönetmek için gerekli deneyime sahip olmadığını ve aşırı sağ hükümetle olan bağlarının kaygıya yol açtığını ifade etti.

0: NTV Radyo.
1: Merhaba sevgili cazseverler.
0: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
1: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Ortaçağ enstrümanlarını modern tınılarla buluşturan Alman Neo Folk grubu Faun, 9 Mayıs'ta İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde, 10 Mayıs'ta ise Jolly Joker Ankara'da StagePass organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak. Ana medya sponsoru NTV. Faun'un bu çok katmanlı ve mistik müziğini canlı deneyimlemek için biletler biletinial.com'da. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
4: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında 10.000 lira ve üzeri Braun kişisel bakım ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümümüzde kuşlar yangın çıkarabilir mi sorusuna yanıt aramıştık. Avustralya'da gözlemlenen ilginç bir davranıştan söz ettik. Kara çaylak gibi bazı yırtıcılar yangınların etrafında toplanıyor. Çünkü kaçan canlılar onlar için kolay ava dönüşüyor dedik. Firehawk olarak anılan bu kuşların ateşi bilinçli şekilde kullandığına dair hem bilimsel gözlemler hem de yerli anlatılar var.
1: Evet ve en çarpıcı kısmı da o ateşte yarı yanmakta olan dalların yanmayan ucundan tutup onları başka yerlere taşıyıp alevi iyicene büyütmeleri, ateşi yaymalarıydı. Gerçekten çok büyüleyici bir hikaye.
0: Evet, geçen haftamız çok büyüleyici, ilgi çekici bir başlıkla yaptığımız bir bölümdü. Bu haftaya geçmeden önce klasik sorumu sormak istiyorum sana. Çünkü bu haftada çok ilgi çekici bir bölümümüz var. Geçtiğimiz haftadan bu yana bir şeyler yaptın mı Kerem? Kuşlar gördün mü? Kesin görmüşsündür.
1: Gördüm tabii. Çok güzel bir balkon gözlemim oldu. Balkon gözlemini aslında kediyle beraber yapıyordum. Çocukların siyah küçük bir kedisi var ve balkona gelen güvercinleri görünce heyecanlanıp cama yapışıyor. Ama dışarıya çıkması yasak kedinin. Ben de kediye bakıyordum. Cama yapışmış güvercin bekliyordu. Uzaktan bir kuş uçarak geldi. Aa dedim, karga geldi. Ne güzel dedim. Dürbünü kaldırdım. Yok dedim, bu karga değil. Sesi de geldi böyle. Rok rok rok diye. Aa dedim, kuzgun bu dedim. Kuzgun gerçekten tam bizim balkonun seviyesinde geldi, yavaştan bir çember yaptı ve bir yay şeklinde rota çizdi. Tam balkonun önünden geçti ve gitti. Ve o sırada kediyi gördüm. Yani o güvercinler için kuyruğunu oynatan, ağzından komik sesler çıkaran kedi bir anda pusup korku halinde o kuzgunun geçmesini seyretti. Ben de dedim, bak kediciğim, dikkatli ol, yani her kuş kuş gibi değil. Kuzgunları dikkat etmek lazım. Yani kuzgunu zaten dinleyicilerimiz iyi tanıyordur. Karganın büyüğü. Ama şehir içlerine kadar her yerlerde gözükmeye başlıyorlar. Sürü halinde olmasa da birer ikişer geçiyorlar şehirlerin üzerinden. Dağlarda, ormanlarda, deniz kenarında, kurak arazilerde bütün alanlara uyum sağlamış. Çok başarılı ve çok zeki bir karga türü.
0: Büyük şehirlerimizde de bu kadar yakından görebiliyor muyuz Kerem? Apartmanın balkonundan mesela.
1: Ya bilmiyorum, hatırlıyor musun? Seninle beraber Doğal Hayat Koruma Vakfı'nda çalışırken en üst katta ben Eylül ayında kuş gözlem günleri yapıyordum. Ya da saatleri yapıyordum öğle arasında. O sırada iki kere Eminönü'nde sirkecinin üzerinden kuzgun geçti. İnanamadım. Adalara doğru gittiler. Hani herhalde adalarda geceyi geçiren hayvanlar onlar. Sonra beslenmek üzere Alibeyköy tepelerinde çöplüklere falan gidiyorlar herhalde. Bilmiyorum.
0: Evet, o gözlemler çok keyifliydi. Tüm çalışanlar hatırlıyordur.
1: O zaman ben de sana sorayım. Sen neler gördün görüşmeyeli?
0: Ben de görüşmeyeli sana söyledim aslında. Sarıyer Kuş Gözlem Kulesi'ne gittim ilk defa Kerem. Sen de hep söylüyordun sık sık boşluklarında git diye. Ve Sinan Talipoğlu ile tanıştık orada. Gerçekten çok değerli bir kuş gözlemcisi. Sana da selamını yolladı. Her hafta sonu orada, Ağustos ortasına kadar. Sonra da Çamlıca'ya gidiyormuş. Ve bize bayağı bir yırtıcı kuş gözlemi dersi vermiş oldu. Benim için çok değerli. 4 saat boyunca 25'e yakın tür gördük. Tabii hepsi yırtıcı değil. Yer kovanları da görüyoruz oradan. Denize bakıyoruz. Ama küçük orman kartalı tabii bolca gördüğümüz bir türdü. Küçük kartal, balık kartalı, yılan kartalı benim için çok değerliydi. Çakır, saz delicesi, çayır delicesi gibi enteresan türler gördük. Bol bol gitmek gerekiyor oraya. Bir yandan Uygar Özesmi ve Murat Yarar'la da beraberdik. Onlara da selam göndermek gerekir buradan. Güzel bir gözlemdi benim için. Boş vakitlerimde oraya gitmeyi planlıyorum şimdi.
1: Tam zamanı iyi yapmışsın. Çok keyiflidir. Benden de herkese selamlar.
0: 30. bölümümüzde biz aslında kuşların hikayesi yumurtadan başlar demiştik ve kuş yumurtalarına değinmeye başlamıştık. Bugün de biraz renklerden, pigmentlerden, guguk kuşundan ve yumurta toplayıcılarından bahsedeceğimiz bir bölüm bizi bekliyor. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum Kerem. Genelde insanlar kuş yumurtaları beyaz oluyor, bazıları kahverengi oluyor diyebilir ama durum böyle değil galiba. Biraz ondan bahsedelim istersen. Kuş yumurtaları ne renk oluyor? Çeşitlilik var değil mi?
1: Kesinlikle öyle. İlk önce kuş yumurtalarının beyaz olur işte ya da kahverengi olur gibi düşünürüz ama muazzam bir çeşitlilik var. Genellikle tonları beyaz, krem rengi, sarımsı, yeşil, zümrüt, fosforlu yeşil, mavi, turkuaz, cam göbeği mavisi, kahverengi, koyu kahverengi hatta siyahımsı olabiliyor yumurtalar. Çok çok farklı. Üzerinde de desenler oluyor. Bazen rastgele benekler oluyor. Düzenli benekler oluyor. Çizgiler olabiliyor. Benekli komalar olabiliyor. Virgül gibi çizgiler olabiliyor. Muazzam bir çeşitlilik var. Özellikle herkese bu serimizi dinlerken internette Google'da bir kuş yumurtaları diye aratmalarını tavsiye ederim. İnanamayacaklar. Çok renkli, çakıl taşları gibi muazzam bir çeşitlilik onları bekliyor.
0: Peki kuş yumurtalarının bu kadar farklı renk ve desenlere sahip olmasının temel nedeni nedir?
1: Bu çok ilginç bir soru. İlk önce akla gelen ve aslında en etkili olan şeylerden biri kamuflaj. Örnek veriyorum. Mesela martılar çakıllı adalara yuva yaparlar çoğunlukla doğal ortamlarında. Ve bu çakıl taşlarına benzeyen renkleri vardır. Yani böyle açık, bej gibi, üzeri hafif desenli ve o taşların arasında yumurtalar görülmez, fark edilmez. Bu şekilde de başka hayvanların, karga, kuzgun gibi yumurtaları yemesine engel olur. Kıyı kuşlarında da çok benzer şeyler var. Genellikle otların arasında yuva yapan kuşlar da kahverengi renkli yumurtalar koyuyorlar. Ve çok ilginç olarak ağaç kovuğunda yuva yapan kuşlar ya beyaz ya da çok açık renkli yumurtalar koyuyorlar. Örnek veriyorum baykuşlar. Ya da devamlı olarak anne babanın çok yoğun kolladığı yumurtalar, hiçbir zaman ayrılmadığı yumurtalar da beyaz oluyorlar. Güvercinlerin büyük bir yumurtaları beyaz oluyor. Bir şekilde böyle bir şey var ama o yumurta renklerinin başka işlevleri de var. Mesela o yem kabuğu beyaz kalçerin üzerine geldiği zaman kalsiyumdan oluşan, kireç taşından oluşan yapının üzerine geldiği zaman bir şekilde ultraviyole ışıklara karşı da yumurtayı koruyor. Onun için güneşe karşı koruma gibi hatta kabuğun kendisini güçlendirme gibi bir işlevi de var. Çünkü yumurta kabuğu oluşuyor ve onun üzerine bir boya katmanı geliyor. O boya katmanı aynı zamanda güçlendiriyor. Fakat bir de çok ilginç bir özelliği var. O da kuşların kendi yumurtalarını tanımalarını sağlaması ya da kuşların yuvalarına gelen yabancı yumurtaları tanıması. Yanlışlıkla yabancı bir yumurta yuvaya girmemesini sağlıyor. Mesela ördeklerde de bakıyor böyle, ha bunların hepsi benim yumurtalarım mı? Arada birisi başka bir yumurta koymuş mu diye kontrol edebiliyor. Yani bir kimlik de meselesi yumurta. Her tür kendi yumurta rengini tercih ediyor, tanıyor ve biliyor.
0: Bu kadar çeşit renk ve desendeki yumurtayı dişi kuş nasıl oluşturuyor?
1: Ne o çok ilginç. Yumurta oluşurken ilk önce yumurtanın içindeki embriyo ya da yumurta döllenmiş yumurta ve besini bir paket olarak duruyor o yumurta zarının içinde. Sonra bu yumurta yolundan kloaka doğru ilerlerken kalsiyum kabuk oluşuyor. Kalsiyum kabuk oluşturduktan sonra da yumurta

0: Sadece bu iki pigment oluşturuluyor. Muazzam bir şey.
1: Sadece iki pigmentle bu kadar çeşit oluşuyor diyorsun.
0: Evet, hatta ben sana pigmentlerin isimlerini de alayım. Mavi yeşil pigmentin adı biliverdin. Kızıl kahverengi olan pigmentin adı da protoporfirin.
1: Çok
0: Porfirin
1: enteresanmış.
0: böyle mor gibi bir renktir. Hatta bilmiyorum, eskiden Roma imparatorlarının elbiseleri mor olurdu. Çünkü mor en zor üretilen, tekstilde en zor üretilen renktir. Tabii doğal, böyle kök boyalar gibi doğal maddelerle üretiliyor onlar, pigmentlerle. Porfirin, o bu protoporfirin isimli bir kızıl kahverengi pigment var. Bu iki pigmenti karıştırarak muazzam çeşitlilik üretiyorlar.
1: Biraz şimdi guguk kuşuna geçmek istiyorum Kerem. Guguk kuşu yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakıyor. Böyle sosyal medyada da çokça videosu dolaşır. Guguk'un yumurtalarını diğer dişi kuş fark etmiyor mu?
0: Fark etmiyor. İnanılmaz bir şey var. Guguk gibi kuşlar, yani yumurta paraziti, yuva paraziti olan kuşlar, konak bir türün yuvasına kendi yumurtalarını koyup terk edip gidiyorlar. Sonra yumurtanın içinden yavru çıkıyor ve o yavruyu konak dişi, konak anne, üvey anne besliyor, büyütüyor ve uçuruyor. Guguk sadece yumurta koyuyor ve kendi yavrusuna bakmıyor. Bu hatırlatmayı yapalım çünkü gerçekten çok büyüleyici bir şey. Ve inanır mısın? Guguk bir yumurtaya, bir yuvaya kendi yumurtasını koyduğu zaman Guguk'un yumurtası yuvadaki diğer konak türün yumurtaların hepsine benziyor. Aynı renk, aynı desen de yumurta üretebiliyor Guguk. Taklit ediyor yani.
1: Peki Guguk birçok farklı türün yuvasına yumurta bırakmıyor mu? Yani her birini mi taklit ediyor bu durumda?
0: Evet, gerçekten her birini taklit edebiliyor. Bazı Guguk türleri var Afrika'da. Mesela sıvıda bir dokumacı kuşunun yuvasına yumurta koyduğu zaman böyle açık turkuaz mavi bir yumurta koyuyor. Bir incir kuşuna koyduğu zaman onun kahverengi ya da bej renkli benekli yumurtasını oluşturuyor. Mesela bir çinteye yumurtasını koyduğu zaman kahverengi renkli yumurta koyuyor. Ya da bir kovukta yapan da beyaz yumurta da koyabiliyor. Yani bu guguk dişisi yumurtayı koyarken hedeflediği yuvaya göre yumurtanın rengini ayarlayabiliyor. Muazzam bir şey yani bu.
1: Guguk'un dışında başka bir kuşta var mı bu özellik?
0: Çok iyi söyledin. Bizim Guguk'un dışında dünyada birçok yumurta paraziti hayvan var. Konak türler olarak değişik olana. Mesela bizde Guguklar biliniyor. Bizdeki ördekler bilinmez ama ördekler de çok fırsat bulduğu zaman başka yumurtalara, başka yuvalara yumurta koymayı severler. Ev kırlangıcı komşularına yumurtasını koymayı çok seviyor. Ama Guguk gibi sadece hiç yumurta yetiştirmeyen, başkasına bırakan, mesela inek kuşları var Kuzey Amerika'da. Bunlar sığırcığa benzeyen siyah kuşlar. Onlar da bunu yapabiliyorlar. Bu yumurtayı oluştururken bir genetik çalışma da yapmışlar. Yani Guguk nasıl bu kadar, hani aynı konuya geri dönüyorum, nasıl değişik türlerin yumurtalarını taklit edebiliyor? Galiba en son şöyle bir şey okumuştum ama ben onu takip edemedim. Buna ilgili genetik çalışmalar yapıyorlar. Çok karmaşık bir evrimsel bir yapı burada söz konusu. Anladığım kadarıyla belli guguklar belli tür hayvanları taklit, yani tür olarak guguk evet birçok türü taklit edebiliyor. Ama aslında bireysel olarak baktığında her biri belli bir gruba uzmanlaşıyor diye anlıyorum ben. Ama bu uzmanlaşma genetik mi, sonradan görerek mi yapıyor, onu bilmiyorum.
1: İnsanların bu yumurtalara duyduğu ilginin tarihçesi nedir, Kerem?
0: Tarihçesi aslında çok geriye gittiğimizde avcı toplayıcı toplumların çok önemli bir besinini oluşturuyor yumurtalar. Sadece insanlar için değil, ayılar, tilkiler, diğer kuşlar için, kargalar için yumurtalar muazzam besleyici bir besin. Sen de bilirsin, sağlıklı yaşamda yumurta yemek önerilir. Her sabah bir yumurta protein almak açısından. Bu toplama sırasında zaten binlerce yıldır insanlar bu renkli şekil, renk, desen çeşitliliğini kuş yumurtalarında fark etmişler. Sonra 1850'lerde İngiltere'de Viktoryen dönemde muazzam bir doğa tarihi sevdası başlıyor. Ve aristokratlar kendi aralarında yarışma yapıyorlar. Bende en fazla deniz kabuğu var, bende en fazla doldurulmuş kuş numunesi var falan diye. Hatta onun için Darwin'in kendisi değil ama Darwin'in elinde beraber evrim teorisini ona paralel bulan Wallace gibi birçok keşkaşif aristokratlar tarafından finanse ediliyor ki değişik türleri, hayvanları, bitkileri değişik ülkelerden getirsinler ve koleksiyonlarına katsınlar diye. Bu koleksiyonun da ayrılmaz bir parçası kuş yumurtaları olmuş. Başta kendi ülkelerindeki yumurtalar. Ve bu koleksiyonerlik daha sonra bir hobiye de dönüşmüş ve geçen 20. yüzyılın ortalarında kuş yumurtası toplayıcılığı İngiltere'de yaygın bir hobi. Yani insanlar bizim gibi, o zaman çünkü çok ciddi bir çevre felaketi de yok, kuşlar da çok fazla var, yuva da biliyorlar. Çok başarılı bir şekilde doğaya çıkıp kuş yumurtalarını bulup bir tane 5 tane

0: Mırtası var, bir tanesini alıyor, kendisine koleksiyonuna koyuyor. Bu hala devam ediyordu yakın zamana kadar. 20 yıl öncesine kadar da çok ciddiydi İngiltere'de. Bir çok ciddi bir bölüm oluşturuldu polis teşkilatında. Sırf bu yumurta toplayıcılarını yakalayabilmek, takip edebilmek amacıyla. Onlar değişik iletişim kanallarından takip edildi, bulundu. Muazzam cezalar verildi. Bundan yumurtalar imha edildi falan. Yani böyle bir şeyimiz var. Fakat buradan bugüne nasıl geliyoruz? Bugüne çok güzel bir şekilde geldik. Bu şu anlama geliyor. Kuş yumurtaları konusunda muazzam bir bilgi birikimi var. Biraz da bu toplayıcılar nedeniyle çok fazla kuş yumurtası kitabı var internette. Ben ilgili olan insanlara da çok şiddetle tavsiye ederim. Çoğu İngilizce dilindedir ama çok güzel kuş yumurtaları kitapları var. Ben onlardan da edinmelerini insanların, ilgililerin öneririm. Muazzam çeşitler, renkler, desenler, onların hepsini bu güzel kitaplarda görebilirsiniz.
1: Türkiye'de çok yok ama kaynak galiba, değil mi Kerem? Yani İngilizce daha çok. Ben de kitapları biraz takip ediyorum Türkiye'de ama zaten
0: İngilizce.
1: kuş gözlemcilik
0: Evet.
1: kitapları da çok o kadar da yaygın değil yurt dışına kıyasla Türkiye'de.
0: Tabii yani o konular öyle. Diğer ülkelerde daha az, yani sadece Türkçe'de değil, işte Sırpça'da da azdır,
1: Evet.
0: Yunanca'da da azdır. Yani normal bir şey. Yumurtalarla ilgili eğer hasbelkader bir popüler bilim kitabı tercüme edilmiş olabilir. Benim bildiğim kadarıyla yok. Şimdi bir araştıralım sayeden, ben de merak ettim. Ama güzel kitaplar var.
1: Son sorularımıza yaklaştık. Şehirde yürürken bir kuş yumurtası ya da yuva görürsek ne yapmalı ya da yapmamalıyız?
0: Bence bir yumurtayı bulduk, yuvayı da bulduk, o yumurtayı aldık, o yuvaya geri koyduk. Çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu güzel fikir, bu hani ahlaki fikir çok uygulanabilir değil realitede. Bence bir geri adım atıp incelemek, bakmak lazım. Bir kere yumurta bulduğumuzda çoğu zaman kırık olabilir ya da kabuğun bir parçası olur. Öyle pek yumurta bulduğumu ben hatırlamıyorum. Yani o yuvarlanacak ve kırılmayacak, zor. Ya da başka bir hayvan almıştır, onu orada bırakmıştır, tekrar uçarken almayı unutmuştur ya da bir panik bir halde unutmuştur. Yavru konusunda biliyorsun, diğer programlarda ele almıştık yavru bulunca ne yapmalı. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, bir yumurta bulduğunuzda ya da yavru bulursanız dokunmayın, bir adım atın, geri adım atın, bir 5-10 dakika izleyin. Eğer aceleniz varsa hiç dokunmayın, yolunuza devam edin.
1: Merak ettiğim birkaç soru daha var Kerem. Bir kuş yumurtasının canlı olup olmadığını anlayabilir mi mesela?
0: İyi bir soru. Ben bilmiyorum bu konuyu. Birincisi aklıma gelen şeyleri söylüyorum. Ağırlığı. Canlı bir yumurta her zaman daha ağır oluyor. Ölmüş, kurumuş, boşalmış yumurta zaman içinde çürüyor. Onlar daha boş oluyorlar. Ya da çürüdükten sonra yumurtanın içindeki bazı besin maddeleri karbondioksit olarak atmosfere karışıyor. Hani biliyorsun yumurta zaten porlu bir yapı, havayı geçiren bir yapı. Dolayısıyla hafif oluyorlar. İşe tutma gibi özellikler var. Bunu tavuk yumurtacıları bilir herhalde. Onlar zaten erkek dişi olduğunu da anlıyorlar. Ama ben bu konularda çok tecrübeli değilim açıkçası. Yani uzak duruyorum hep o konuları. Çünkü yumurtayı almak, dokunmak, onları incelemek çok riskli şeyler. Hani doğada da bir yumurta bulduğum zaman kesinlikle ben almam yani onu.
1: Peki kuş, yani aslında dişi bunu fark edebilir tabii, değil mi? Kendi yumurtası olduğu için. Asıl soru biraz daha öyleydi. Hani insanlar değil de kuş onu nasıl fark edebilir?
0: Dişiler fark edemeyebiliyor. Çünkü şöyle bir durum var. Dünyada bazı şehirlerde özellikle çöplükler ve diğer nedenlerle sayıları çok fazla artan kuşların nüfusları kontrol edilmeye çalışılıyor. Hem binaları pisledikleri için, hem hava alanları gibi riskli bölgeler olduğu için, hem de bazen ekosisteme etkilerinden dolayı, diğer türleri veya mesela su kirliliğine etkilerinden dolayı. Bunların başında Marslar geliyor ve Karabataklar geliyor. Türkiye'de de bu yapıldı. Mesela kuş cenneti, Manyas kuş cennetinde karabatak nüfusu o kadar arttı ki o karabatakların pisliklerinden dolayı diğer balıkçıların da yuva yaptığı üreme kolonileri ne oluşturan söğüt ağaçları zaman içinde kurudular ve öldüler. Onların yenilerinin çıkması çok daha zaman alıyor ve bu şekilde bazen karabatak bölgelerinde karabatak yumurtaları yağlanıyor. Bu bir en medeni şekilde kuş nüfusunu kontrol etme yöntemi. Yağlamak şu anlama geliyor. İnce bir yağ tabakası koyulduğunda yumurta artık nefes alamaz oluyor ve zaman içinde gelişim duruyor. Ve bunu en başında yaptığın zaman aslında canlı olmayan bir hayvanı da öldürmüş olmuyorsun. Tabii ki tepkiler görebilir bazı dinleyicimiz açısından ama başka ülkelerde, başka yerlerde de yaygın uygulanan bir şey. Yani gerektiği zaman uygulanan bir şey. Böyle yağlanan yumurtaların kuşlar o yumurtanın gelişmediğini anlamıyorlar. Ve devamlı olarak kuluçkaya yakmaya devam ediyorlar sonuna kadar, bıkana kadar. Sonra bakıyorlar kendi halleri kalmıyor, enerjileri kalmıyor. Terk ediyorlar. Yani böyle bir şey yapıyorlar. Sana bu şeyi verebilirim. Neden mesela bunu yapıyorlar? Gümüş martı gibi türleri. Çünkü bazen Bu martıların nüfusunu biz muazzam çöplükler oluşturarak besliyoruz. Ve martılar da diğer yabani türlerin nüfuslarını baskılıyorlar. Bazı soyu tükenen türler oluyor. İspanya'da ada martısının soyunun tükenmesine neden oluyordu. Çünkü gümüş martı o adalarda ada martısının yuvalayacağı hiçbir yer bırakmıyordu. Tamamen işgal ediyordu. Onun için gümüş martı yuvalarını yağlıyorlardı bir müddet. Onların sayılarını biraz daha azaltmak veya kontrol altına almak için. Böyle de bir uygulama dünya üzerinde var. Burada Kanada'da da Toronto'da karabatak yumurtalarını yağlıyorlar. Hani yumurtayı kırmak, yuvayı kırmak ve buna hem zarar verici, hayvana öldürücü şeyler hem de hayvanın tekrar yumurtlamaya teşvik eden hareketler. Onun için en iyi çözüm olarak bunu bulmuşlar. Durumlar böyle.
1: Türkiye'de de papağanlar için sanki yapmışlardı bir ara ya da bu uygulama mıydı?
0: Evet doğru. Papağanlar için bir kere yapıldı. O bir projeydi. Devamından getirildiğini zannetmiyorum. Papağanları zaten yumurtasını bulmak, onlara ulaşmak, onlara zarar vermeden yumurtadan alıp yağlayıp koymak çok çok zor. Vinçlerle yukarılara, çın araçlarında 15-20 metre yukarıya çıkmak lazım. Kolay değil, çok yapılabilir bir şey değil. Bir martıyı yapmak çok daha kolay.
1: Teşekkürler. Bu bonus sorumla da merakımı giderdin Kerem.
0: Bu programda dinlediğiniz kuş sesi kayıtlarından yaban tavuğunu Timber Tayland'da, kuzgunu Bilgehan Ergan Bursa'da, balık kartalını Deborah House Amerika Birleşik Devletleri'nde, Gugu Kay Claire Iğdır'da, kaya güvercinini Paul Marvin Amerika Birleşik Devletleri'nde, kır incir kuşunu Eloisa Mateu Kars'ta ve gümüş martıyı Aynur Tosun İstanbul'da kaydettiler ve Cornell Üniversitesi'nin eBird sisteminin Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bu hafta kuş yumurtalarını ve renklerini konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın Denizli Otoyolu'nun 9-10. kilometrelerinde ve Tuzluca Iğdır yolunun 32-33. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
3: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
2: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
3: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
2: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
3: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
2: Cinayet Masası.
3: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
2: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
4: Müzik arası.

0: durumu. Bugün de ülke genelinde yağış var. 5 büyük kentte sağanak yağış etkili. Kuvvetli rüzgarlı hava soğuk. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 7-8 derece. Ankara 10, Bursa 12 derece. İzmir'de hem kuvvetli yağmur hem de rüzgar var. Sıcaklık 9 derece hissediliyor. Antalya'da yağış yine şiddetli ve gök gürültülü. Marmara'da bugün de yağmurlu bir gün. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 10 derecenin altında. Yarın yağış şiddetlenecek. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak var. Eskişehir 9, Kayseri 16 derece. Bugün Ege'nin tamamı sağanakların etkisinde. Kuvvetli Poyraz'da hava daha da soğuyor. Yüksek noktalara kar da yağacak. Manisa 12, Muğla 13, Kütahya 5 dereceye iniyor. Akdeniz'de Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz'in tamamında yağışlar kuvvetli. Dağlara kar yağıyor. Pazartesi Batı Karadeniz'de yağmur daha da şiddetlenecek. Bolu 8, Samsun ve Trabzon 12 derece. Doğu ve Güneydoğu genelindeki gök gürültülü sağanak yağış çarşamba gününe kadar sürecek. Erzurum 15, Malatya 19, Diyarbakır 20 derece.
1: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Pazarlar saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu hayatını kaybetti. 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören Almina, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Küçük kız, sınıf arkadaşlarının da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
1: Tüm Türkiye'de dua edin.
2: Babası böyle seslenmişti. Okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağoğlu, 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Küçük kız gözyaşlarıyla toprağa verildi.
3: Dayım cennet düşüyor.
2: Olay 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli, polis baş müfettişi babasına ait silahlarla saldırı düzenledi. 8 öğrenciyle onlara siper olan öğretmen Ayla Kara hayatını kaybetti. 13 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu'nun durumu ağırdı. Başına 2 kurşun isabet etmişti. Almina doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Almina Ağoğlu için Abdülhamit Han Camii'nde tören yapıldı. Acılı aile güçlükle ayakta durdu. Törene Almina'nın sınıf arkadaşlarının yanı sıra aynı saldırıda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in annesi Sonay Yeşil de katıldı. Küçük kız Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, ummanlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Dışişleri Bakanı Busaidi ile görüşmesinde gündem Orta Doğu'daki gelişmelerdi. İki isim İran'la ABD arasında yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. İsrail Mahkemesi küresel somut filosundan alıkonularak sorgulanmak üzere ülkeye getirilen iki aktivistin gözaltı süresini uzattı. Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesi alıkoyulan aktivistler Tiago Avila ve Seyf Ebu Kiskin gözaltı süresini 5 Mayıs'a kadar uzattı. İsrail savcılığı düşmana yardım, yabancı ajansla temas ve terör örgütü bağlantısı gibi suçlamalarla 4 gün ek süre talep etti. Ancak mahkeme 2 gün uzatma kararı verdi. Avukatlar aktivistlerin darp, tecrit ve günlerce gözleri bağlı tutulma gibi ağır kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtti. İsrail'in uluslararası sulardaki yabancı vatandaşlara kendi hukukunu uygulama yetkisi olmadı vurgulandı. İsrail ordusu 29 Nisan'da Girit açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahale ile aktivistleri taşıyan teknelere saldırmış, 31 aktivist de yaralanmıştı. İstanbul Şişli'de 2 hafta önce bir aracın çarptığı trafik ışığı Mısırlı bir turistin kafasına düşmüştü. 19 gündür yoğun bakımda tedavi gören kadın turist kurtarılamadı.
4: Mısırlı turist karşıdan karşıya geçmek için kaldırımda bekliyordu. O sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç kaldırıma çıkıp direğe vurdu. Devrilen direğin üstündeki trafik lambası kadının kafasına düştü. Kalbi duran Mısırlı kadını sağlık ekipleri kalp masajıyla hayata döndürdü. 14 Nisan'da yaşanan olayda ağır yaralanan 43 yaşındaki Asma Salah Hegazi o tarihten beri yoğun bakımdaydı. Tüm çabalara rağmen 19 gün sonra ölüm haberi geldi. Hayatını kaybeden kadının ailesiyle gezmek için İstanbul'da bulunduğu açıklandı. Şişli, Halasker Gazi Caddesi üzerinde yaşanan kazada trafik lambasına çarpan araç sürücüsü hakkında taksirle ölüme neden olmaktan soruşturma başlatıldı. Sürücünün direksiyon başında bayıldığı için aracın hakimiyetini kaybettiği iddia edildi. Kaza ile ilgili bilirkişi incelemesi devam ederken araç sürücüsü de adli kontrol altında tutuluyor.
0: Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Sarıyer Çayır başında bulunan Hamidiye Etfal Hastanesi'nin acil servisinde alevler görüldü. Dumanın da yayılmasıyla hastanede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İddiaya göre yangına elektrik tesisatındaki arıza neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri havacılık sektöründe 43 yıllık bir dönem sona erdi. ülkenin önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit ani bir kararla faaliyetlerini sonlandırdı. Uzun süredir mali olarak iyi durumda olmayan şirketin CEO'su artan petrol fiyatları karşısında başka çarelerinin olmadığını söyledi.
5: Spirit, believe it or not, started flying in 1983. So we've been in the air since 1983. And unfortunately, that's over. So thank you for your support over the years.
2: Anons yaparken ağlamamak için kendini zor tuttuğu duyulan kişi, Spirit Hava Yolları mürettebatından biri. Şirketin son uçuşlarından birinde yaşanan bu duygusal anlar sosyal medyada paylaşıldı ve 1 milyondan fazla kez izlendi. ABD'de 43 yıldır faaliyet gösteren düşük maliyetli havayolu Spirit uçuşlarını sonlandırma kararı aldı. Havalimanlarındaki kontuarlarda hizmet veren kimse kalmadı. Peki ne oldu da neredeyse yarım asırdır hizmet veren ve yaklaşık 17 bin çalışanı olan bir havayolu kepenk kapatmak zorunda kaldı? Şirketin CEO'su Dave Davis, yakıt fiyatlarındaki artışın karşısında başka çarelerinin kalmadığını söyledi. Davis açıklamasında, Mart 2026'da faaliyetlerimizi sürdürebileceğimiz bir yeniden yapılandırma planı için anlaşmaya varmıştık. Ancak son haftalardaki yakıt fiyatlarındaki ani ve sürekli artış bize şirketi kapatmaktan başka çare bırakmadı ifadelerini kullandı. Spirit Havayolları daha önce iki kez iflas başvurusu yapmış. Trump yönetimiyle yürütülen 500 milyon dolarlık kurtarma paketi görüşmelerindense sonuç alınamamıştı. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kurtarma çabalarının alacaklıların tavrı nedeniyle sonuçsuz kaldığını belirtti. Şirketin gece yarısı ani bir şekilde kapanması nedeniyle pek çok yolcu zor durumda kaldı.
6: Başka bir havayolundan yeni bir bilet almak zorunda kaldık. Tüm gece havalimanındaydık. Önce bize otel ve yemek ayarlayacaklarını söylediler. Sonra bunları veremeyeceklerini söyleyerek iptal ettiler.
2: ABD Ulaştırma Bakanlığı doğrudan havayolundan bilet alan müşterilerin iadelerini alabilmeleri için fon oluşturulduğunu duyurdu. Ayrıca elinde bileti olan yolculara sınırlı bir süre için diğer ABD'li havayolu firmalarınca 200 dolarlık tek yönlü uçuşların sağlanacağı belirtildi. Uzmanlar geçen yıl yaklaşık 28 milyon yolcu taşıyan Spirit'in piyasadan çekilmesinin sektörde rekabetin azalması anlamına geldiğini söylüyor. Düşük maliyetli bilet döneminin sona ermesiyle gelecek dönemde ABD pazarında bilet fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Zigana Tüneli'ni 3 yılda 5 milyon 277 bin 434 aracın kullandığını açıkladı. Uraloğlu, 3 Mayıs 2023'te açılan tünelin 14,5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli olduğunu söyledi. Tünel sayesinde güzergahın 8 kilometre kısaldığına da dikkat çekti. Seyahat süresinin otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için de 60 dakika olmak üzere toplamda 20 dakika azaldığını belirtti. Uraloğlu, Zigana Tüneli ile karbon salınımının 44 bin ton azaldığını da bildirdi. Ato Başkanı Gürsel Baran, kurumlar vergisinin %15 olması ve tek oranda uygulanması çağrısında bulundu. Baran, vergi oranlarında makul ve dengeli bir iyileştirme yatırım iştahını arttıracak ve kayıtlı ekonomiyi de teşvik edecektir, dedi.
7: Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, vergide sadeleşme ve tek oran çağrısı yaptı. Baran, kurumlar vergisi %15 olarak tek oranda uygulanmalı dedi. Ato Nisan ayı olağan meclis toplantısında konuşan Baran, yeni yatırım programında yer alan vergi indirimlerini değerlendirdi. Yatırım ortamını iyileştiren her adımı destekliyoruz ifadesini kullandı. Program kapsamı dışında kalan işletmeler için de kurumlar vergisinde sadeleşme olması gerektiğini belirten Baran, vergide adalet ve rekabet için farklı oranlardaki uygulamalar sona ermeli, tek ve düşük oranlı modele geçilmeli dedi. Ato Başkanı önerdikleri vergi modelinin İrlanda'da uygulandığını hatırlattı. Baran, İrlanda'nın uzun yıllardır yerli ve yabancı tüm şirketlere %12,5 kurumlar vergisi uyguladığını söyledi. İrlanda bu politikasıyla Avrupa Birliği içinde en çok yatırım çeken ve kişi başına milli gelirini en fazla artıran ülkelerin başında gelmiştir dedi. Baran, vergi oranlarında makul ve dengeli bir iyileştirme, işletmelerimizin öz kaynaklarını güçlendirecek, yatırım iştahını artıracak ve kayıtlı ekonomiyi teşvik edecektir değerlendirmesinde bulundu.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu sorusuna yanıt verdi. Bu adımın turizm için olumlu olacağını söyledi. Bakan Ersoy, Aydın'da Türkiye Kültür Yolu Festivali açılışında gazetecilerle bir araya geldi. Ersoy'a Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olup olmayacağı sorusu yöneltildi. Ersoy, 9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar dedi. Tatil süresiyle ilgili son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede alınacak. İlim Yayma Ödülleri 2. İstişare Kampı sona erdi. Daha önce bilimsel çalışmalar ışığında ödüle layık görülen akademisyenler bildiri yayınladı. Akademisyenler Türk İslam ülkeleri arasında afet yönetimi, eğitim, sağlık, teknoloji gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.
2: Daha önce İlim Yayma Ödülü'ne layık görülen 12 akademisyen hafta sonu kampa girdi. Jeopolitik tabloyu, güncel olayları, eğitim, sağlık gibi alanlarda yeni gelişmeleri değerlendirdi. Alanında uzman isimler bir yol haritası oluşturdu. Bölgesel istikrar için bilim diplomasisi isimli bildirinin ayrıntıları İstanbul'daki basın toplantısında duyuruldu.
8: Ödül sahibi hocalarımızın her yıl bir araya gelip ortak kanaat geliştirdikleri alanda bir bildiriyi kamuoyuyla paylaşmalarını, daha sonra da bu bildiriyi karar vericilere gidip teslim etmeyi bir metod olarak benimsedik. Geçen sene ilkini yaptık. Bunların tesirli olduğunu, hayırlı olduğunu da görüyoruz.
2: Akademisyenler Türk İslam ülkeleri arasında daha aktif bir işbirliği yapılmasını tavsiye etti.
9: Türkiye'nin ilişkili olduğu bölgesel kurumların desteğiyle ülkeler arasında ortak kavram, ortak düşünce ve ortak politika üretimini sağlayacak daimi bir ilmi komisyon kurulmalıdır.
2: Afetlere ve olası krizlere karşı da ortak çalışmaların önemi vurgulandı.
9: Deprem, enerji, iklim, sağlık, su ve gıda güvenliği gibi alanlarda bölge ülkeleri arasında güvenli, standartlaştırılmış ve erişilebilir ortak veri altyapıları kurulmalıdır. Bölgesel uzman çalışma grupları oluşturulmalıdır.
2: Bildirinin ilgili kurumlarla paylaşılmasıyla farklı çalışmalara katkı sunulması hedefleniyor.
0: Türkiye nüfusu her geçen yıl yaşlanıyor. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı %9'dan 11'e çıktı. Yalnızlığa bağlı gelişen psikolojik rahatsızlıkların önüne geçilebilmesi için bazı projeler var. Bu çalışmalardan biri de İstanbul'da yapılıyor. 65 yaş üzeri katılımcılar atlarla buluşturuldu. Bu sayede de sosyalleşmeleri sağlandı.
10: Hem sosyalleşmeleri sağlanıyor hem de psikolojik olarak iyi hissetmeleri hedefleniyor. 65 yaş üzerindekilerin atlarla buluşturulduğu proje yaklaşık 8 ay önce başladı. Sosyal hizmet bölümü öğrencileri ve profesyonellerin yürüttüğü çalışma İstanbul'da yapılıyor.
11: Emekli olduktan sonra yaşlı bireylerimiz biraz daha geri plana çekiliyorlar. Yani bu hem hareket kısıtlılığı olarak görüyoruz bunu, hem de sosyal yalnızlık olarak görüyoruz. Biz de yaşlıların sosyal izolasyonuna faydalı olabilmek adına bu çalışmayı başlattık. Atlarla kurulan bağ bir psikoterapi yerine geçmez, ancak destekleyici bir faaliyet olarak yürütülebilir. Atla yapılan terapötik terapi yöntemlerinde birey farkındalığını, anda kalma duygusunu daha çok geliştiriyor.
10: 29 Mayıs Üniversitesi ve Pendik Belediyesi işbirliğindeki proje kapsamında katılımcılar at binmeden nefes egzersizlerine kadar birçok etkinliğe katıldı.
12: Çok mutluyuz, işte atlarla beraber olmak bize ayrı bir duygu, ayrı bir sevinç veriyor.
13: Çok iyi geldi bana çok iyi, ben rahatsızdım. Hakikaten iyi geldi. Parkinson hastasıydım.
14: Burada çok güzel anılarımız var. Atlarla terapi yapmak çok güzel. Yani 65 yaş üzeri insanların sosyal etkinlik yapması, Alzheimer olmaması için bu tür etkinlikler çok faydalı oluyor.
10: Çalışmanın yalnızca İstanbul'da değil, farklı illerde de yapılması hedefleniyor.
0: Türkiye'de okullaşma oranı düşüyor. Eğitim Bir Senin araştırmasına göre ortaokul ve liseye giden öğrenci sayısında son 2 yıldır düşüş var. Raporlarda ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere de özel bir bölüm ayrıldı. Peki bu gençler için ne yapmalı? Neden bu okullaşma oranı düşüyor? Sorunun önüne nasıl geçilecek? Bu konuya bir parantez açtık. Bu parantezde de bülteni noktaladık.
15: Türkiye'de okullaşma oranı azalıyor. 6-13 yaş arası dışında tüm gruplarda okula giden sayısı düştü. Özellikle 14-17 yaş grubunda, yani orta öğretim öğrencilerinde 2 yıldır düşüş var.
16: Dikkat çeken oranlar Eğitim Bir Sen'in 2025 yılı izleme ve değerlendirme raporundan. Rapora göre 14-17 yaş grubunda net okullaşma oranı son 2 yıldır geriliyor. 2023'te %94,5 olan bu oran 2025 yılında %86,4'e düştü. Yani her 100 çocuktan yaklaşık 14'ü zorunlu eğitimin dışında kaldı.
15: Rapora göre eğitim dışı kalan erkeklerin sayısı kızlardan çok. Geçtiğimiz yıl 2023'e göre net okullaşma oranı erkeklerde %8,4, kızlarda ise %7,7 düştü.
17: Bizde oranın düştüğü tespiti var ama bunun nedenleri daha derin belki analiz edilebilir. Ama bizim özellikle erkek öğrencilerde düşüş kayda geçmiş. İş bulma noktasında önlerinin kapalı olduğunu görüyor gençlerimiz. Aileler bu noktada belki işte içinde yaşadığı ekonomik sıkıntıların da yansıması olabilir diye değerlendiriyoruz.
15: 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi kademesinden orta öğretime kadar toplam öğrenci sayısı 18.710.265'ti. Bu sayı 2024-2025 eğitim öğretim yılında bir önceki yıla göre 753.742 azaldı. 17.956.523'e düştü.
18: Çocuklarımız ortaokulda özellikle, yani okuyacağım da ne olacak? Sanki ne kadar para kazanabileceğim ki, zaten işsizlik ortada duygusunu hem yaşıyorlar hem de aileler yaşıyorlar. Ama ailelerimiz de artık biraz daha daha erken yaşta işe başlasın. Eğitime yönlendirmekten ziyade para kazanabilecekleri bir yere doğru aktarma gibi bir durum gösteriyorlar.
19: Okul terkinden bahsediyoruz. Okul terkinin en temel nedenlerinden biri akran zorbalığı ve hem aile içi hem okulda yaşanan şiddet olayları.
15: 18-21 yaş grubunda erkeklerin lise mezuniyet oranları da düşüyor. 2024'te bu oran %71,7 olarak kayda geçti. Ancak bu oran 4 yılın en düşük seviyesine işaret ediyor.
16: Raporda dikkat çeken bir diğer başlıkta ne eğitimde ne de istihdamda olan gençler. 18-24 yaş grubundaki bu gençlerin oranı OECD ülkelerinde yaklaşık %14 seviyesinde. Türkiye'de ise bu oran %31 olarak kayıtlara geçti. Türkiye %30 barajını aşan tek ülke konumunda.
17: Ne eğitimde ne istihdamda olan, hani olmayan gençlerimizin yüksek olması ülkemizin geleceği adına bir tehdit. Gençlerimiz ya okulda eğitim, öğretim görmeli ya da istihdam parçası olmalı. Burada hem eğitim sistemi üzerinde önlemler alınmalı. Çocuklarımızın okuldan, özellikle liselerde, orta öğretimde neden uzaklaştığı, neden okulları terk ettiği üzerinde çalışma yapılabilir.
19: Üniversite sonu evde oturan gençlere bakıldığında ise bu tamamen istihdamla ve üniversitedeki bölümlerimizin şu anda ihtiyacımız olan iş piyasasına uygun olmamasıyla bağlantılı.
15: Uzmanlara göre istihdam ve eğitim politikaları eş güdümlü olarak gözden geçirilmeli.
17: Artık yüksek öğretimde mezun olan öğrencilerin iş bulma, özellikle mezun olduğu alanlarda iş bulma noktasında da tartışmalar var. Sadece orta öğretime yönelerek değil de eğitim sisteminin tamamını belki değerlendirerek önlemler alınabilir. Teşvik edici önlemler alınabilir. İşte bu noktada eğitime erişemeyen dezavantajlı bölge belki ayrı programlar uygulanabilir.
18: Bu da neyi getirecek? Üniversitede bu sefer biz akademik anlamda gelişen insan görmemeye başlayacağız. En devamında ise işsizliği de beraberinde getirdiği için hem akademik anlamda başarısız hem de iş hayatına giremeyen evde oturan öğrenci sayısında, genç sayısında ciddi bir artış göreceğiz.
15: Birbirine bağlayan tarihin ilk küresel ağı İpek Yolu. O yolu koruyan, hatta ev sahipliği yapan Türkler. Tüm yolların kesiştiği Anadolu ve günümüz ticaretinin kalbi İstanbul. Kervanlardan havayolu taşımacılığına ticaretin yolculuğu. Dünyanın rotası bugün 22.15'te NTV.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Yağışlar ve kuvvetlenen rüzgarların havayı temizlemesinin etkisiyle ülke genelinde hava kirliliği azalıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Karadeniz hattı boyunca iyi seviyede. Adana bölümünde de geçtiğimiz günlere oranla daha iyi seviyeye ulaştı.
0: Hava durumu. Reklam.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Tekno Club'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
5: Lösev hayat verir.

0: Taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Sıra Dışı Hayatlar. Dışı Hayatlar.
1: Merhaba, ben Mustafa Keskin. 11 yaşından beri total görme engelliyim. Bir şirkette avukatlık yapıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Bebeklik döneminde başlayan, gözün retina bölgesinde oluşan bir kanser sebebiyle 11 yaşında görme engelli oldum. Total görmeyenler aslında iki grupta oluyor genelde. İşte önceden görenler ya da doğuştan görme engelliler diye. Tabii ikisinde bazı dezavantajları, avantajları olabilir. Kendi açımdan durumu değerlendirdiğimde tabii bazı şeyleri hatırlıyor olmak, renkleri, bazı şekilleri hatırlıyor olmak bir avantaj olarak görülebilir. Ya da Eskişehir'de yaşıyordum ben. Orada yaşadığım yerleri önceden görmüş olmak bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Dezavantaj olarak da görme kaybının zaman zaman azalması belki bir ruhsal dezavantaj olarak görülebilir. Kanser sebebiyle aslında 11 yaşına kadar ve 11 yaşından daha sonraki bir süreç tedavilerle geçti. Ancak eğitimimde bir aksama olmadı. Aynı zamanda eğitimimi de sürdürdüm. Total görme engelli olduktan sonra görme engellilerin kullandığı Braille kabartma alfabeye ilişkin eğitimi, bağımsız hareket eğitimini aldım yazın ve eğitimime devam ettim. Neden hukuk, işte neden avukatlık diye düşündüğümde de galiba hukukçuların işte akıcı, düzgün konuşmaları, özgüvenli halleri, işte televizyonda gördüğüm hukukçuların bende etkili oldu diye düşünüyorum. Daha somut bir gerekçesi yok açıkçası. Bir görme engelli olarak nasıl avukatlık yapıyorum? Bilgisayarda ekran okuyucu program sayesinde bilgisayarı çok rahat kullanabiliyorum. Dava dosyalarını da tarayarak, bilgisayara aktararak onları da o programa okutmuş oluyorum. Bu sayede rahatça avukatlık yapabiliyorum. Bir rehber köpekle hayatımı sürdürüyorum. 7/24 beraberiz. Rehber köpek nedir diye düşündüğümüzde, sorduğumuzda aldıkları eğitimden sonra görme engelliye asistanlık yapan, onu engellerden gözeten, yolda yürürken ona bağımsızlık kazandıran bir eğitimli köpek, rehber köpekler. Türkiye'de Rehber Köpekler Derneği öncelikle 8 haftalık köpeklerden uygun rehber köpek adaylarını seçiyor. İşte bir yıl boyunca gönüllü ailelerimizin yanında bunlar temel eğitimlerini alıyor. Temel eğitimler nedir? İşte tuvalet eğitimi, yemek eğitimi, evde nasıl davranacağı, insanlarla nasıl sosyalleşeceği gibi eğitimlerini alıyor. Daha sonra bu bir yıllık eğitim sonrasında bir 6 aylık bir görme engelliyle nasıl yaşayacak bir köpek, ona nasıl hizmet edecek, ona nasıl asistanlık edecek, onun eğitimini alıyor. Her eğitim evresinin sonunda bir sınavdan geçiyor köpeğimiz. Eğer o sınavı geçebilirse devam ediyor rehber köpek adaylık sürecine. Bu 1,5 yıllık eğitim tamamlandıktan sonra dernek olarak işte başvuru yapan görme engellilerle köpekleri kıyaslıyoruz ve uygun eşleştirmeyi yapıyoruz. Daha sonra görme engelli ile köpek bir arada bir aylık yaklaşık bir eğitime tabi tutuluyor. Eğer bu eğitim ikisi tarafından da başarıyla tamamlanırsa görme engelli ile rehber köpeğimiz birlikte yaşamaya başlıyor. Ve tabii ki biz de TEPS'le beraber bu süreçleri tamamladık ve birlikte yaşamaya başladık. Rehber köpeğim TEPS'i edinene kadar beyaz baston kullanıyordum bağımsız hareketimde. Dolayısıyla iki imkanı da, hem rehber köpekle hareketi hem de beyaz bastonla hareketi kıyasladığımda çeşitli avantajları ve dezavantajları var tabii ki. Avantajları neler dediğimde, daha bağımsız bir hareketi sahibim. Daha hızlı hareket edebiliyorum çünkü TEPS gördüğü için yolu, işte engellerden beni sakınıyor ya da kaldırıma yönlendiriyor beni. Bu gibi avantajlar var. Ya da bir bina içerisinde asansör, merdiven dediğimde beni oralara yönlendirebiliyor. Dezavantajları bastona nazaran rehber köpeğin dezavantajları, toplum açısından dezavantajlı olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü insanlar köpekten çekiniyor. Ne yazık ki bazı kurumlara rehber köpek sebebiyle giremiyoruz. Bazı taksilere alınmıyoruz. Bunlar da zamanla farkındalığın oluşmasıyla bunlar da aşılacak dezavantajlar diye düşünüyorum. Rehber köpek TEPS'le tanıştıktan sonra artık sosyal hayatta İki kişi olarak hareket ediyorduk. Çünkü TEPS'le beraber 7/24 beraber yaşıyoruz. İşte beraberiz, avukatlık yaptığım için adliyede beraberiz, toplu taşımada beraberiz, sosyal alanlarda beraberiz. Hayatımız nasıl geçiyor diye baktığımızda, iş dışında arkadaşlarla buluşmaya TEPS'le gidiyorum, girebildiğimiz kafelere TEPS'le gidiyoruz. Onun dışında hafta sonu seramik kursuna beraber TEPS'le gidiyoruz, seramik kursuna gidiyorum, onu oraya TEPS'le gidiyoruz, alışverişe TEPS'le gidiyoruz. Yani TEPS'le hareketli bir şekilde sosyal hayatımı idame edebiliyorum. Ne yazık ki rehber köpekler kanunu olmadığı için Türkiye'de her kurumla, her mekanla önceden müzakere etme, uzlaşmak zorunda kalıyoruz. Acaba rehber köpekle beni içeri alırlar mı? Girebilir miyim? İşte bir tepkiyle karşılaşabilir miyim? Gibi sorularla hayatımızı idame ettiriyoruz. Dolayısıyla gideceğim yere önceden plan yapmak zorunda kalıyorum. Arkadaşlarla buluşmamız gerektiğinde organizasyon kısmında ben ilgileniyorum. Çünkü o mekanı arayıp işte köpek alıp almadıklarını ama benim köpeğim rehber köpek açıklamasını yapmak zorunda kalıyorum. Dolayısıyla bu bir handikapa dönüşüyor. Ama yurt dışındaki yaygın uygulamaya baktığımızda onlar rehber köpeklere ilişkin düzenlemelerle, hukuki düzenlemelerle bu sıkıntıları aşmışlar. Ancak biz böyle bir düzenlemeye sahip olmadığı için hep bir uzlaşma, kendimizi kabul ettirme, bir sempati yaratma çabası içerisindeyiz. Depsin üzerinde lütfen dokunmayın, sahibim görmüyor, ona rehberlik ediyorum yazıyor. Ama insanlar ilk gördüklerinde özellikle teps görev göğsüyle birlikte gezdiği için tepsin hasta olduğunu düşünüyorlar. Aa, köpek görmüyor mu yaklaşımı oluyor. Onlara onu açıklamak zorunda kalıyorum. İşte aslında o görüyor, ben görmüyorum, dolayısıyla o bana asistanlık yapıyor diye. O açıklama yapma yükümlülüğüm oluyor bazen. Ben ve diğer rehber köpek sahibi arkadaşlarım teps gibi rehber köpeklerin artabilmesi için gerekli çabayı gösteriyoruz. İnsanlar da bizleri rehber köpekli ya da değil bu toplumun bir parçası olduğumuzu unutmamaları gerekmekte.
0: Avukat Mustafa Keskin, köpeği tepsili hayatını NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var. Bu daha önce hiç program yapmadığımız bir konuk. Çünkü yeni bir polisiyeci. Daha doğrusu heves olarak yeni değil yani. Çok eskiden bir hevesi varmış da. Hani ilk kitabının çıkması, Sonsuzluk Kapanı kitabın adı çıkması ve Ekonomi Gazetesi'nin polisiye dergi ödülünü kazanması, yani en iyi ilk roman olarak isminin de duyulmasını sağladı. Çok da hak ediyor benim görüşüme göre. Zaten en düşünmeden karara vardığımız üzerinde ödül oydu. Selim Bak efendim misafirimiz. Hoş geldin Selin'ciğim.
2: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Daha Trabzon'dan ayağına sağlık. Bize geldin. Kendini tanıtır mısın? Kendinden söz eder misin biraz?
2: Bu benim en çok zorlandığım şeylerden bir tanesi.
1: Peki ben mi söyleyeyim yani?
2: Yok. Alıştım diyelim Sevin Hanım. Ben aslında insanlar şimdi ilk kitapta birdenbire çıktı diye düşünüyorlar ama ben 5 senedir açıkçası bu kitap için emek veriyorum, gayret gösteriyorum. Onun öncesinde hemşireydim. Hala hemşireyim. 25 senemi devirdim.
1: Ne yoğun bakım değil mi?
2: Evet, yoğun bakımda çalışıyorum. İki çocuk annesiyim. Trabzon'da nispeten sakin bir yaşantım var. Bu da tabii yazmaya ve okumaya daha fazla vakit ayırmamı sağlıyor. Selin bu kadar. Hani Selin'in anlatacak
1: Hayır, başka bir şey yok. Çok meşgul eden seni fizihi olarak da ruhen de ve vaktini alan bir iş, enerjisini emen bir iş, yoğun bakım hemşireliği özellikle.
2: Doğru, doğru. Yani çok keskin sınırları var. Ölümle yaşam arasında gidip gelinen bir nokta. Ama benim işim, hani hemşirelik, orada bırakıp çıkabildiğiniz bir iş olduğu için ben eve iş götürmüyorum. Tabii ki mental olarak zorlukları var, beni demoralize eden yanları var ama bunu yazarak ve okuyarak aşabiliyorum.
1: Seviyorsun aslında sen hemşireliği değil mi? Seviyorsun.
2: Çok seviyorum, çok seviyorum. Severek yapıyorum.
1: O zaman iki meslekli biri olarak ilerleyeceksin.
2: Evet, aynen öyle. Sonra.
1: Peki ilk önce Agatha Christie okudum demiş. Evet. Aşağı yukarı Türkiye'de herkesin durumu öyledir yani. Hani evet. Önce Agatha Christie okumuştur. Çünkü Ak ve Akba zamanında hemen hemen bütün kitapları çıkmıştı. Evet. Altın da bir miktar şey yaptı sonra. Anlaşınca onlar da bir miktar çıkardılar. Hala seviyor musun Agatha Christie'yi?
2: Tabii ki çok seviyorum ama aynı çizgide yürür müydük? Bugün olsa okur muydum? Bugün olsa belki de okumazdım. Çünkü o, yani günümüz polisiyesinde şimdi Agatha Christie'ye baktığımızda biraz kaçak dövüşüyor gibi. Hani okurdan bilgi saklıyor. İşte ipucunu kahramanı görüyor ama bize sunmuyor. Ama şu an Agatha Christie'yi okur muydum? Şu an yaşasa? Zannetmiyorum.
1: Her zaman saklamıyor ama bilgiyi. Yani bazı kitaplarında alena saklıyor yani de.
2: Evet, evet.
1: Ama iyidir, keyiflidir.
2: Evet.
1: Ben seviyorum, hala okurum herhalde. Hala da okuyorum zaten yemeği geçirdiği zaman. Zaten ilk programda burada Hercule Poirot yapmıştı. Evet. O da neredeyse 30 yıl önce.

0: Efendim Selim Bakkal'la birlikteyiz. Selinciğim şimdi ama bu yazma işine nasıl başladığını da sen anlat artık. Tamam. Ben doğru düzgün anlatamayabilirim.
1: Tamam, aslında ben hep duygularını yazarak ifade eden biriydim. Çocukluğumda da öyleydim. Sürekli yazardım. Hatta ödüller falan almıştım ben ortaokul, lise yıllarımda. Bir gün polisiye yazmaya ne zaman başladın derseniz, ben ilk bir arkadaşıma bir yazı göndermiştim. Bir polisiye kitapla ilgili bir inceleme yazısı göndermiştim. O arkadaşım da bunu 221B'ye göndermiş. Kendisi çok bilince.
0: Ha, güzel.
1: Ve benim haberim yoktu. Yazı 221B'de çıkınca orada İnceleme yazıları yazmış.

0: Ve oturdum yazmaya başladım. Eşime, dostuma okuttum. Çok beğenildi. Bunlar yayınlanmaya başlandı. Dark İstanbul antolojilerinde yayınlandı. 4, 5 ve 6'da.
1: Dark İstanbul'da.
0: Dark İstanbul'da. Daha sonra Dedektif Dergi'de öyküm yayınlandı. Sonra Oğlak yayınlarını ben çok severim. Her zaman çok sevmişimdir.
1: Adını söylemeden yazmışsın bir yerde gördüm, anladım Oğlak'tan söz ettiğini.
0: Oğlak benim saplantımdı çünkü hangi yazar adını bilsem ya da yeni bir yazar olsun muhakkak hangi kitap çıksa ben beşer onar alır. Hem kendim okurdum hem etrafa dağıtırdım. Çünkü emindim ki o kitap çok iyi bir kitaptır. Oğlak'tan çıkmış
1: Onu
0: diye.
1: misyon edinmişler zaten, yani yeni yazarları da, eğer
0: Evet.
1: tecrübeli yazarları da imkan veriyorlar.
0: Evet. Ve bir gün orada yayın evinde Banu Hanım var. Bana dedi ki hep başkalarının hikayelerini okumaktan sıkılmadın mı dedi. Kendi hikayeni yazmaya ne dersin deyince ben oturdum roman yazmaya başladım. Yani ilk fişeği ateşleyen Banu Hanım'dır. Ve bugün bu durumdayız. Hani elimde kağıttan çocuğumu tutuyorum.
1: Böyle geldi.
0: Evet.
1: İkinciyi de yazıyorsun.
0: İkinciyi yazdım. Yayın evine
1: Biz de
0: teslim
1: böyle
0: ettim.
1: yazarla yazdım, evet.
0: İkinciyi yayın evine teslim ettim. Tabii oradan dönüş henüz olmadı. Ama bu arada ben boş durmuyorum. Birini bitirince hemen diğerine devam ediyorum. Şu an üçüncüyü yazıyorum. Bakalım da.
1: Peki zaman olarak nasıl hallediyorsun?
0: Ya Sevin Hanım, benim sabah 8 akşam 4 bir mesaim var. Az önce de bahsettiğim gibi ben eve iş getiren bir insan değilim. Eve geldiğim zaman Trabzon gibi bir yerde yaşıyoruz. 4'te çıkınca 4'e 10 geçe evdeyim. İstanbul gibi değil. İnanın çok vaktim oluyor. Benim televizyon izleyip vakit öldüren bir insan değilim. Genelde evde ya kitap okurum ya yazarım. Mutlaka o bilgisayar açık olur. Yatakla yatıyorsam bile o bilgisayar yanımda açık. Çünkü aklıma bir şey geliyor, yazıyorum. O yüzden vakit bol. Yeter ki yazmak ve okumak isteyene gerçekten vakit çok bol.
1: Dolayısıyla o bir sorun olmuyor.
0: Hiçbir sorun
1: Ama
0: olmuyor.
1: İstanbul'da olsan olabilirdi büyük
0: İstanbul'da bir
1: ihtimalle.
0: kısa bir dönem çalıştım. Ömrüm yollarda geçti.
1: Yollarda helak
0: Evet. O yüzden
1: oluyorsun.
0: İstanbul'da zor. Evet ama Trabzon çok küçük bir şehir. 10 dakikada işten eve, evden işe gidip gelebildiğimiz için kendimize ayıracak çok vaktimiz kalıyor.

0: Selim Bak'la birlikteyiz ve Sonsuzluk Kapanı ile kitaptan söz edelim biraz da.
1: Edelim.
0: Bunu nasıl seçtin bu konuyu?
1: Bunun aslında çok tuhaf bir hikayesi var. Tuhaf derken benim için gurur verici bir hikayesi var. Konuyu aslında bu kitap ilk bittiğinde bambaşka bir kitaptı. Fantastik polisiye türünde bir kitaptı. Yine başkomiserim Asya'ydı, yardımcısı Çetin'di ama fantastik olaylar dönüyordu yani. Bugünkü kitapla alakası yoktu. Az önce de dediğim gibi illa Oğlak yayınlarından çıkacak diye bir saplantım olduğu için Oğlak yayınlarına gönderdim. Seney Hanım dedi ki hayır ben bunu basmam. Senden dedi salt bir polisiye kurgu bekliyorum. Ben de oturdum o 45 bin kelimeyi tek hamlede sildim.
0: Aman Allah.
1: Çünkü yani illaki o yayın evi olacak hani onu silmem gerekiyor. Sildim hiç acımadım. Oturdum sonra dedim benim yapılmamış bir şey yapmam lazım. Ne yapabilirim ben? Ortalık cinayet masası dedektiflerinden geçilmiyor. Kan gövdeyi götürüyor. İşte dedim farklı bir şey olsun. Kayıp şahıslar bürosu olsun. O arada da değerli dostum Halis Tokgöz'ün bir kitabını okuyorum. Kusursuz Cinayet. Orada kriyoniks konusu geçiyor. Dedim tamam. Yani ben bunu biraz araştırayım. Kendisi de sağ olsun bana çok yardımcı oldu bu konuda. Aslında kriyoniks konusu Halis Hoca'nın kitabından çıktı. Biraz ondan feyiz aldım. Biraz araştırdım. Çok ilgimi çekti. Çünkü insanların bu ölümsüzlük çabası hepimizde var. Ölmek istemiyoruz. Herkes sonsuzluk peşinde. O yüzden bu kitap ortaya çıktı.
0: Peki başkomiserim
1: Asya
0: var
1: sağ
0: mı
1: olun.
0: bir yani bizimle benziyor mu? Biz sana ilham kaynağı oldu mu?
1: Onu yazmaya başlarken hiç kimse bana ilham olmadı. Ama yazıp bitirdikten sonra baktım ki bana benziyor. Kendim, yani benden o kadar çok şey var ki. Hani aslında başlarken bana benzesin diye yazmadım. Ama baktım kitabın içinde olaylara verdiği tepkiler. Dedim abi bu ben
0: Tabii sana en
1: olmuşum.
0: yakın olan artık kendi
1: Evet,
0: tepkilerin, kendi
1: ben
0: düşüncelerin.
1: olmuşum yani. O yüzden bana çok benziyor. Tabii ki farklı olduğumuz şeyler var ama başka kimseye benzemiyor. Tamamen kendime benzeyen
0: Peki
1: bir insanım.
0: komiserimiz?
1: Çetin.
0: Cece.
1: Çetin o tamamen tesadüfi ortaya çıktı. Kimseden feyiz almadım. Hani erkek karakter yazmak da benim için zor. Sonuçta ben bir kadınım ve kadın karakterleri yazmak, bildiğim bir şeyi yazmak daha kolay. Erkek karakteri yazarken yani günlük hayattan tabii ki erkek arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla ufak bir şeyler ekledim ama o kervan yolda düzüldü diyebiliriz Çetin için. Hani o özellikle birini yazmadım kitapta hiç. Hani etkilendiğim kimse yok. İşte şu karaktere şunu koyayım diye bir şey yok. Ama Asya bana benzedi sonuçta.
0: Aslında devam ettiğin ikinci kitapta.
1: Asya'da hep
0: Aa,
1: Asya ile
0: çok da
1: devam
0: iyi
1: edeceğim.
0: bir karakter de yani
1: Evet.
0: ayakta durabilir.
1: Bazı okurlar şey dedi biraz sert işte biraz erkeksi tavırları falan var ama beni tanımıyorlar tabii. Ben de öyle dediğim gibi bana benziyor. Belki biraz naifleştirebilirim Asya'yı ama o öyle bir kadın hani çok da
0: Öyle
1: fazla
0: yani öyle
1: değişmez.
0: karakterleri bir nebze değiştirenler var. Mesela Çağatay'ın galibi gittikçe Çağatay'a benzemeye başladı. Hiç ilgisi yoktu başında çünkü. Yani bilmiyorum karakterler yazarları etkiliyor.
1: Etkiliyor.
0: Mesela küçük bir karakter olacağını düşünerek yarattığın bir karakter bir
1: Evet.
0: bakıyorsun herkesi itip
1: Öne
0: öne
1: çıkabiliyor.
0: çıkmış.
1: Evet. İşte o çok güzel ama. Yani öyle bir sürpriz yaşatan bir karakterim olacak benim de
0: Evet.
1: ikinci kitapta
0: Evet.
1: özellikle. Arka planda kalmış olan biri ikinci kitapta okurları çok fazla şaşırtacak.

0: Efendim, senin bakla birlikteyiz. Biraz şey yapalım. Çok kısa olarak özetlesene. Yani tamam, ölümsüzlük anladık da nasıl?
1: Kitabı mı özetleyeyim?
0: Evet.
1: Tabii. Kitapta Başkomiser Asya Sağlam ve yardımcısı Çetin kayıp şahıslar bürosundalar haliyle. Ve kayıp insanlar üzerinde araştırmalar yaparlarken genelde yaşlı ve kimsesiz insanlar üzerinde onları kayıpları bulmaya çalışırlarken yolları çok uluslu bir şirkete kadar dayanıyor. Ve bu şirketin bilim adı altında yaptığı bazı araştırmalar karşılarına çıkıyor. İşte şimdi bir spoiler da vermeyeyim Serin Hanım.
0: Yani rahat yazıyorsun anladığım
1: Evet.
0: kadarıyla. Bir yazma disiplinin var mı?
1: Şöyle Sevin Hanım, disiplin mi bu bilmiyorum ama benim her akşam oturduğum bir saat vardır. Ben saat 9 gibi o bilgisayarı açarım. Hiçbir şey yazmasam bile yazdıklarımla bakışırız.
0: Anladım.
1: Ama o 9'da o bilgisayar açılır. 11'e kadar o bilgisayar açık olur ve muhakkak yazarım yani aklıma gelir. Bir önceki yazdıklarımı okurum. Onları okurken bazı hatalar bulur düzeltirim. Ama dediğim gibi ders gibi o saat 9-11 arası o bilgisayarın başındayımdır ben sürekli. Disiplinse bu, evet, bu konuda çok disiplinliyim. Ama
0: Evet
1: her
0: ama
1: zaman...
0: şey çok iyi yani her gece çalışman, her akşam
1: Evet.
0: bakman çok iyi yani
1: Evet.
0: peşini bırakmaman.
1: Yani tabii bu her akşam verimli olmuyor. Bazı akşam sadece bakışıyoruz ekranla. Ama bazen gerçekten sayfalarca yazdığım oluyor. Yazarken de kusursuz
0: Falan
1: yazmıyorum.
0: diye diyorsun.
1: Yani bazen çok kolay yazıyorum, bazen hiç yazamıyorum. Ama yazarken de hani aman mükemmel olsun diye yazmıyorum. Yani o an aklımda konuşur gibi aklıma gelenleri sayfaya döküyorum. Tabii sonra onları düzeltmek için de oturuyorum onların başına. Ama dediğim gibi o muhakkak her akşam ders saati gibi saat 9'da o bilgisayar açılır yani. Muhakkak açılır. Alıştım.
0: Peki kızlar ne diyor? İki kızın.
1: Yok, bir kız bir oğlan.
0: Hadi kız bir oğlan
1: Evet
0: mı?
1: evet
0: Ben bir yerde
1: ikizler.
0: iki kız diye okudum da.
1: Yok yok.
0: Ne diyor çocuklar?
1: Çocuklar zaten onlar artık ergen Sevin Hanım. Benimle pek muhatap olmuyorlar. Odalarındalar. Onlar memnun hayatından. Onlar gurur duyuyorlar. Her zaman da söylüyorlar.
0: Ne güzel.
1: Onların keyfi yerinde. Onlar yani hakikaten onlara ayıracağım vakitten aslında çalıyorum. Ama onlar sağ olsunlar bundan şikayetçi değiller.
0: Hay Allah çok güzel bir şey ama ya.
1: Evet. Çok.
0: Sadece çocuklar değil anladığım kadarıyla Trabzonlar da gurur duyuyor.
1: Evet.
0: Her yerde okuyorum yani. Hani bizi böyle temsil
1: Sağ
0: etti,
1: olsun.
0: gurur duyuyorum
1: Evet
0: diye.
1: evet belediye başkanımız ilk imza günümü de ben Ortahisar Belediye Başkanı davet etmişti. Orada yapmıştım. Sağ olsun Ahmet Kaya gerçekten çok destekliyorlar. Trabzonlu yazarlar çok destekliyorlar. Haberciler çok destekliyorlar. Hani ben açık konuşmak gerekirse bu kadar bekliyor muydum? Hayır. Beklemiyordum. Ama Trabzon'da gerçekten çok desteklendim. Çok mutlu oldum. Çok gurur duydum. Diyorum ya bu ödül çok tatlı da bir sorumluluk ekledi şimdi omuzlarıma. Yani
0: Erol Bey
1: çok güzel.
0: sana telefon ettiği zaman neler hissettin?
1: Ay, siz oradaydınız değil mi o
0: Tabii
1: gün?
0: canım jüride.
1: Ben o gün işten çıktım Sevin Hanım, yürüyorum yola doğru. Önce Faruk Şühün aradı.
0: Fark
1: Evet
0: önce
1: evet.
0: evet.
1: Ben Faruk Şühün deyince ben çığlık atmamak için yolda kendimi zor tuttum. Bir de konuyu da az çok şey yapıyorum hani böyle Sena Hanım aradı öncesinde ya Faruk Şühün numaranı istiyor falan deyince dedim ne oluyoruz hani bir şeyler var ama olaydan da haberim yok. İşte böyle böyle ortak bir kararla böyle bir karar aldık işte tarafınıza bildiriyoruz işte isimleri saydı siz Hülya Balcı, Didem Ardalı Büyükarman, Erol Uya Pazarcı, Faruk Şühün sizi arıyor ve size böyle bir şey söylüyor. Yani çığlık atmayıp ne yapacaksınız? Telefonu kapattıktan sonra çığlık attım. Ama inanılmaz bir motivasyon. Hani hep derler ya işte sonucu çok güzel oldu ilk roman. Hayır bu bir sonuç değil işte. Bu bir başlangıç. Az önce dediğim gibi çok tatlı bir sorumluluk yükledi omuzlarıma. Bazen o diyorum ya 9-11 arası oturuyorum bilgisayarın başına. İşin içinden çıkamadığım şeyler oluyor, anlar oluyor. O düğümü nasıl çözeceğim diyorum. İşte o zaman o ödül geliyor, bir fener oluyor, ışık tutuyor ya diyorum. Ben bunu da yapabilirim, bunu da yaparım. O yüzden çok tatlı bir motivasyon oldu yani, çok
0: Ne mutlu
1: keyifliydi.
0: sana.
1: Ne mutlu bize.
0: Çok güzel, çok iyi bir başlangıç yaptın Senin'cim. İnşallah aynı şekilde devam eder.
1: İnşallah, tek amacım o.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben
0: Te
1: teşekkür
0: oradan
1: ederim.
0: buralara geldiğin için,
1: Sevin
0: programımıza
1: Okyay
0: katıldığın için.
1: çağırıp da nasıl gelinmez olur mu öyle şey? Seve seve zevkle geldim.
0: Şu kitabı da çabuk bastınlar da okuyalım.
1: Sena Hanım'a buradan hemen
0: Tamam.
1: iletiyoruz.
0: Tamam efendim, tamam. Peki öyleyse. Çok teşekkürler tekrar.
1: Ben teşekkür ederim Sevin Hanım. Sağ olun.
0: Efendim bugün daha önce hiç bu programda karşınıza çıkmamış bir yazarımız vardı. Ödüllü bir yazar. En iyi ilk polisiye ödülü Selim Bak. Önümüzdeki hafta yine birlikte olmak umuduyla. Prodüksiyonda Atilla, mikrofonda Sevin. Hepinize heyecan dolu ve huzur dolu aynı zamanda bir hafta diler. Hoşça kalın.
2: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Mayıs ayında bile kar yağabilir. Sık görülen bir durum olmasa da hava her zaman rekorlara açıktır. En son 1990 yılında bugün olduğu gibi soğuk bir hava dalgası etkili olmuştu. Uludağ, Batı Karadeniz, Manisa, Kütahya ve Isparta dağlarına bugün hatta Antalya Saklıkent'e bile kar yağacak.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Doğa takvimi. Bugün 3 Mayıs 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bugün Uluslararası Şafak Korosu Günü. Dinlediğiniz bir kara tavuğun şarkısıydı. Tüm dünyada kuş severler, doğacılar bu sabah şafak sökmeden doğadaki en büyük senfonik konseri dinlemek için buluştular. Rotorum'daki çıngıraklı çalı kuşundan Karayipler'deki inek kuşuna kadar kuşları dinlemek için erkenden kalkıldı. Ve gün doğumundan yarım saat önce şafak korosunu dinlemek üzere en yakın ağaçlık, çalılık alanda buluşuldu. Uluslararası Şafak Korosu Günü, doğanın en büyük senfonisinin dünya çapındaki kutlaması. İngiltere'de başladı ve bugün 80'den fazla ülkede kutlanıyor. Şarkıcı ardıç kuşlarını, çılgınların aryasını, karabaşlı ötleğenin flüte benzeyen sesini keşfetme günü. Hatırlatalım, aslında Şafak Korosu Mart ayında havaların ısınmasıyla başlar, Temmuz ayında zirveye ulaşır, Eylül ayına kadar sürer. Yani bugünü kaçırdıysanız da Eylül ayına kadar herhangi bir sabah şafak sökmeden önce bir parkta, çalılık alanda, ormanda bu olağanüstü konseri dinleyebilirsiniz. Şehrin gürültüsü başlamadan evinizin penceresini açmanızın da yeterli olduğunu unutmayın. Kuş sesleri odanıza dolacaktır. Doğa takvimini bugün Kızıl Gerdan'ın şarkısıyla bitirelim.
2: Doğa takvimi.
4: Burası NTV Radyo. Saat 17.

0: İTV Haber Merkezi'nden mutlu günler, mutlu pazarlar. Türkiye ve dünyanın gündemini aktaracağımız 17 bülteni başlıyor. Önce gündemde öne çıkan başlıklara bakalım, sonra da ayrıntılar gelsin. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Almina, sınıf arkadaşlarının da katıldığı törenle toprağa verildi. ABD ile İran uzlaşabilecek mi ya da yeniden mi savaşa başlayacaklar? Dünya bu kritik soruların yanıtını merak ediyor. İran son olarak Washington'a yeni bir anlaşma teklif etti. ABD Başkanı Donald Trump ise pek iyimser olmadığını ama teklifi inceleyeceğini söyledi. İran-ABD gerilimini uzman bir isimle konuşacağız. Ve Türkiye'de bazı bölgeler Mayıs ayında adeta kışı yaşıyor. Ancak yeni haftada sıcaklıkların artması bekleniyor. Hava durumuna ilişkin ayrıntılı bir haber hazırladık, aktaracağız. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de 17 bülteni başlıyor. Almina Ağoğlu 11 yaşındaydı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanmıştı. Yaşam mücadelesini kaybetti. 18 gündür yoğun bakımda tedavi altındaydı. Doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Küçük kız sınıf arkadaşlarının da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
1: Tüm Türkiye'de dua edin.
2: Babası böyle seslenmişti. Okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağoğlu 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Küçük kız gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki Aysar Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli, polis baş müfettişi babasına ait silahlarla saldırı düzenledi. 8 öğrenciyle onlara siper olan öğretmen Ayla Kara hayatını kaybetti. 13 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu'nun durumu ağırdı. Başına 2 kurşun isabet etmişti. Almina doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Almina Ağoğlu için Abdülhamit Han Camii'nde tören yapıldı. Acılı aile güçlükle ayakta durdu. Törene Almina'nın sınıf arkadaşlarının yanı sıra aynı saldırıda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in annesi Sonay Yeşil de katıldı. Küçük kız Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
0: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak.
3: ABD, İsrail-İran hattında yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Kabine yeni haftada bu başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Orta Doğu'daki savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunda bir süredir terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor. Kabine toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde. Okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi planlanıyor. Ve Kurban Bayramı tatili. Tatil 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.
0: Meclisin yeni haftada gündemi hayli yoğun olacak. Genel kurulda yüksek site aidatlarını sınırlayacak düzenleme gerçekleşecek. O düzenlemeye bakılacak. Bu arada Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.
3: Meclis Genel Kurulu yeni haftada fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşecek. Düzenleme ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek. Teklifle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredi haczedilemeyecek. Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Böylece yapı güvenliği denetimi artırılacak. Mecliste gözler Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında milletvekillerine sunum yapacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından kurulan Meclis Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu da toplanacak. Mecliste Salı ve Çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi seçim çalışmalarına yarın başlıyor. CHP lideri Özgür Özel tüm kadroların 81 ilde sahada olacağını söyledi. Karabük'teki mitingde partililere seslenen CHP lideri bir kez daha çalışanlar için ara zam çağrısında bulundu.
4: 81 ilde 973 ilçede sokağa çıkıyoruz, meydana çıkıyoruz, köylere, kahvelere, kapı kapı evlere, fabrikalara ve tüm vatan sattığına yayılıyoruz. Tarihin en uzun ve en kalabalık seçim kampanyasındayız.
3: CHP seçim çalışmalarına start veriyor. Parti yönetimi Türkiye genelinde sokağa inecek. CHP'nin hedefleri seçmenle paylaşılacak.
4: Öyle imkansızı söylemiyoruz. Sandık gelecek. Bu meydan sandığa koşacak, hakkını söke söke geri alacak.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Karabük'teki mitingden verdi. Gündeminde yine ekonomi vardı. Özel ara zam çağrısını tekrarladı.
4: Mutlaka ve mutlaka gerçek enflasyon rakamları hesaplanarak doğru bir zamla ara zam yapılmalıdır.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin ceza davasında 5. duruşma 6 Mayıs Çarşamba günü görülecek. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de olduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mağdur olarak yer alıyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Soruşturmada Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın da ifadesi ortaya çıktı. Altınkaya bağış adıyla toplanan paraların farklı amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.
2: Bağış adıyla toplanan parayla özel şirket borçları ödendi. 195 bin euro tutarındaki VIP harcamalarla kamu kaynakları özel kullanıma yönlendirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü de bu şekilde sağlandı. Bu iddialar Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 25 kişi tutuklanmıştı. Konuya ilişkin CHP sözcüsü Zeynel Emre'den açıklama geldi. Buna göre CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ı oy birliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç etti.
5: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin en köklü partisi, en disiplinli partisi, dünyanın en eski üçüncü partisi olarak kurumsallığına zarar getirecek hiçbir davranışın içerisinde hiçbir görevli bulunamaz.
2: Soruşturmada Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Altınkaya, esnaftan bağış adı altında 2 milyon 300 bin lira toplandığını, Özkan Yalım'ın şirketinin sigorta borcunun bu parayla ödendiğini söyledi. Uşak sporlu futbolcular ve eşlerinin de belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaş aldıklarını öne sürdü. Ayrıca 3 milyon 200 bin lira olarak faturalandırılan bir işin aslında 1 milyon 300 bin liraya da yapılabileceğini ifade etti. Faturalar şişirilerek yüksek ödemeler yapıldı dedi. Biri Özkan Yalım, diğeri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait iki aracın VIP dönüşümünün belediye şirketi tarafından karşılandığını iddia etti.
0: ABD ve İran arasında diplomatik hareketlilik devam ediyor. Tahran yönetiminin Beyaz Saray'a ilettiği 14 maddelik anlaşma teklifine ilişkin ABD Başkanı Trump'tan yanıt geldi. Planı inceleyeceğim ama kabul edilebilir olmasını hayal bile edemiyorum dedi. İran'ın teklifinin ayrıntıları da gün yüzüne çıkmaya başladı.
6: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında bir anlaşmaya dönük diplomatik hareketlilik sürüyor. İran'ın Amerika'ya ilettiği 14 maddelik teklife yönelik ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Sosyal medya paylaşımı yapan Trump, planı yakında inceleyeceğini açıkladı. Ancak iyimser olmadığını da söyledi. İran'ın teklifinin kabul edilebilir olacağını hayal bile edemiyorum. Zira İran henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi ifadesini kullandı. Florida'da havalimanında gazetecilere konuşan Trump, muhabirin İran'a yeni saldırı olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi.
7: Saldırıların yeniden başlayıp başlamayacağını bir muhabiri açıklayamam. Eğer yanlış davranırlarsa saldırıların yeniden başlaması kesinlikle bir ihtimal. Ama şu an için bakacağız.
6: İran'a yönelik deniz ablukasına dair de konuşan Trump, bu çok dostane bir abluka. Kimse ablukaya meydan okumuyor bile dedi. ABD Başkanı, İran'ın teklifinin tam metninin kendisine iletileceğini de söyledi. İran'ın Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu son teklife ilişkin ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor. İran devlet medyası anlaşma planının 14 maddeden oluştuğunu aktardı. Teklifin ABD'nin İran'a sunduğu anlaşma planının Tahran'ın talep ettiği değişikliklerle güncellenmiş hali olduğu ifade ediliyor. Tahran'ın planına göre Amerikan güçleri bölgeden çekilecek, İran'ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakılacak ve Hürmüz Boğazı için yeni bir kontrol mekanizması kurulacak. Saldırmazlık güvencesi talep eden İran ayrıca Amerika'nın 2 aylık ateşkes önerisine karşın 30 gün içinde tüm sorunların çözülmesini de hedefliyor. Tahran anlaşmanın ateşkesi uzatmaktan ziyade savaşı Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı olarak sonlandırılması gerektiğini belirtiyor. Şimdi gözler Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği yanıta çevrilmiş durumda.
0: Bu konuyu ABD ve İran arasındaki gerilimi birazdan İran uzmanı doçent doktor İsmail Sarı ile konuşacağız. Durumu değerlendireceğiz. Sıradaki haberlerle yine dış haber gündemiyle devam edelim. İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetine karşı protesto gösterileri hız kesmiyor. Tel Aviv'de çok sayıda protestocu Netanyahu ve savaş karşıtı gösteride bir araya geldi. Protestocular savaşa, bombalara ve yıkıma bağımlı gibiyiz tepkisini gösterdi.
8: Görüntüler İsrail'den. İsrailliler savaşa, soykırıma ve Netanyahu hükümetine seslerini meydanlarda yükselttiler.
9: Savaşa, bombalara ve yıkıma bağımlı gibiyiz. Savaş yasalarını bile umursamıyoruz. Muhalefette de seçmende de herhangi bir alternatif göremiyorum.
8: Hükümet karşıtı İsrailliler Tel Aviv'de Başbakan Benjamin Netanyahu'yu böyle protesto etti. Kimileri ellerinde pankartlarla, kimileri de kostümlerle Netanyahu'nun suçlu olduğu mesajını verdi. Başbakanın yalan söylediğini belirten protestocular Netanyahu'nun tutuklanmasını da talep ettiler.
10: Doğrusu protesto edilecek çok şey var. 7 Ekim öncesinde, sırasında ve sonrasında neler olduğuna dair bir devlet soruşturma komisyonunun kurulmasını istiyoruz. Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetin deniz aşırı ülkelerden gelen gönüllülerce değil, hükümet tarafından durdurulmasını istiyoruz. Ancak görünen o ki Netanyahu bunun olmasını istemiyor.
8: Göstericiler sadece Netanyahu ile değil, koalisyon ortağı olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile aşırı sağcı hükümete de tepkilerini dile getirdi.
11: Mevcut koalisyon beni gerçekten korkutuyor. Bazı liderleri hiç hoşuma gitmiyor. İsrail'deki Arap nüfusunun, ki onlar günlük hayatın iyi, dirençli ve katkı sağlayan bir parçası, bu kadar utanç verici bir şekilde dışlanmasından hoşlanmıyorum. Onlara böylesine kötü davranılması beni üzüyor.
8: Tel Aviv'deki gösterilerle aynı saatlerde Filistinli hükümlüler için idam cezası tasarısının öncülerinden Bakan Ben-Gvir 50. doğum gününü kutladı. Doğum günü partisi İsrail kamuoyunun tepkisini çekti. Ben-Gvir için hazırlanan ve üzerinde büyük bir ilmik fotoğrafı bulunan doğum günü pastası sosyal medyada paylaşıldı. Muhalefet partileri de Gvir'i, üst düzey polis yetkililerini doğum günü partisine çağırması nedeniyle eleştirdi.
0: ABD Afrika Komutanlığı Fas'ta düzenlenen Afrika Aslanı 2026 tatbikatına katılan iki Amerikan askerinin kaybolduğunu duyurdu. Olay cumartesi günü Tantan kenti yakınlarındaki eğitim alanı civarında meydana geldi. İki askerden haber alınamaması üzerine bölgede alarm durumuna geçildi. Arama kurtarma operasyonları Amerika Birleşik Devletleri, Fas ve diğer ortak ülke güçlerinin koordinasyonunda yürütülüyor. Kara birlikleriyle eş zamanlı olarak havadan keşif ve denizde de arama faaliyeti yapılıyor. Yetkililer olayın meydana geliş koşullarına ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve arama çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katılmak için Ermenistan'a gidecek. Zirve, yarın geleceğe inşa etmek, Avrupa'da birlik ve istikrar temasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek. Yılmaz'ın Erivan'a yapacağı ziyaret, Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak. Toplantıda demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantıları geliştirmek ve ekonomiyle enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımlar değerlendirilecek. Ayrıca bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunlar da ele alınacak.

0: Hatay'da staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Pastane sahibi gözaltına alındı. Olay İskenderun ilçesine bağlı Modern Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, İskenderun Merkezi Eğitim Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde öğrenciydi. Staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. İş yeri sahibi gözaltına alındı. İstanbul Esenler'de tartıştığı gruba rastgele ateş açan saldırganın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yusuf Arda Özer 2 haftadır yoğun bakımdaydı. Tutuklanan saldırgan da onun gibi 17 yaşında.
1: Ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücü tehlikeli şekilde araç kullanınca çevredeki grup tarafından uyarıldı. Tartışma çıktı. Geri dönüp İstanbul Esenler'de asker eğlencesi yapan gruba arka arkaya ateş etti. 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer ağır yaralandı. 14 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç hayatını kaybetti.
2: Ehliyet yok, ruhsatı, hiçbir şey yok. Yaşı da yetmiyor. Arabayla geziyor, herkese bulaşıyordu. Artık nereden buldu bilmiyorum. Bir silah alıp geldi. Her yeri sıkmaya başladı. Herkes kaçıştı. O sırada kör kurşun benim kardeşime geldi. Hareketten cezasını çeksin.
1: Adli tıp kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yusuf Arda Özer'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.
3: Yusuf'un olayla hiçbir şekilde alakası yok. Çocuk masum. Hastanede bekledik çocuk iyileşsin diye. 14 günün sonunda da vefat haberi geldi.
1: Saldırıyı gerçekleştiren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
0: İzmir'de bir evde çıkan yangında 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Bebeğin annesi gözaltına alındı. Konak ilçesinde 3 katlı binanın en üst katındaki evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde 4 çocuk vardı. Çocuklardan 3'ü tahliye edildi ve hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürüldükten sonra eve giren ekipler 1,5 yaşındaki bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Yangının anında anne ve baba evde değildi. Babanın çalıştığı, annenin ise markete gittiği öğrenildi. Anne gözaltına alındı. Yangının da elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyor. Araç sürücüleri ve motorlular arasında trafikte yaşanan tartışmalara bir yenisi de İstanbul Esenyurt'ta eklendi. İki motorlu paket servis çalışanı aracıyla hatalı dönüş yapan bir sürücüye saldırdı.
4: İndir camını! Kameramda kayıtta! İndir camını!
5: Biri aracın camını yumrukladı, diğeri elindeki sopayla defalarca vurdu.
4: İndir şu camını!
6: Görüyorsunuz! Bak! Bak! Bak! Bak!
5: İki motorlu paket servis çalışanı önünü kestikleri araca ve sürücüsüne böyle saldırdı. Tüm yaşananları kaskın üzerindeki kamera kaydetti. Her şey araç sürücüsünün yasak noktada U dönüş yapmasıyla başladı. Motosikletlileri tehlikeye atan bu hareket sonrası iki kurye aracın önünü kesti. Sürücüye tepki gösterdi.
4: Oradan U mu çekilir?
6: Bak oğlum yürü. Bak insan gibi camiye yetişiyorum.
4: Tamam özür dile. Özür dile bitti gitti.
5: Tartışma yatışır gibi oldu. Taraflar yeniden yola koyuldu. Ancak araç sürücüsü motosikletlilerin arkasından çok yakın gitmeye başlayıp sıkıştırınca olay yine alevlendi. İki motorlu yeniden aracın peşine düştü. Trafikte kovalamaca başladı. Aracı bir kez daha yakalayan motokuryeler bu kez şiddete başvurdu.
4: İndir! Kameramda kayıtta! İndir camını!
5: Biri yumruklarıyla aracın camına vurdu, diğeri motorundan çıkardığı sopayla.
4: İndir şu camını!
6: Görüyorsunuz! Bak! Bak! Bak! Bak!
5: Araç sürücüsü de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
4: Abi öldürüyor.
5: Esenyurt, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yaşanan kavga araç sürücüsünün uzaklaşmasıyla sona erdi.
6: Bak görüyorsunuz. Bak bak.
5: Polis kavgaya karışan iki kurye ve araç sürücüsünü yakalayarak toplam 366 bin lira ceza kesti. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.
0: Batman'da 2,5 yaşındaki kız çobanlık yapan babasının peşinden giderken kayboldu. Kayıp çocuktan iyi haber saatler sonra geldi. Kayıp Melike köyden 6 kilometre uzaklıkta bulundu.
7: Babasının peşinden giderken kayboldu. 17 saat sonra 6 kilometre uzaklıkta bulundu. 2,5 yaşındaki Melike'nin sağlık durumu iyi.
8: Maşallah. Hadi ambulansa.
9: Ambulansa yok yok. Ambulans direkt ambulansa.
7: Batman'ın Gercüş ilçesinde Bağlıca köyünde yaşayan 2,5 yaşındaki Melike Erkin çobanlık yapan babasının peşinden gitti. Ancak bir süre sonra kayboldu. Aile ilk başta kendi imkanlarıyla küçük çocuğu aradı. Sonrasında ekiplere haber verildi. Köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 17 saat sonra Melike'den sevindirici haber geldi. Küçük çocuk köyden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bitkin bir şekilde bulundu. Hipotermi riskine karşı battaniyeye sarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi.
0: Son günlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında ancak yeni haftada yani salı gününden itibaren sıcaklıklar artıyor. Peki ne kadar yükselecek sıcaklıklar? Ayrıntılara bakalım.
10: Şu anda sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Özellikle batı ve iç bölgelerde. Salı günü için batı bölgelerde kademeli olarak yükselecek. Çarşamba günü artık mevsim normalleri civarına çıkıyor.
7: Soğuk hava salı gününden itibaren yurdu terk edecek. Sıcaklıklar batı kesimlerden başlayarak artacak. Ankara ve İstanbul'da sıcaklıklar yeniden 20 dereceyi bulacak.
10: Ankara'da yer yer 10 derecenin altına düşmüştü. Hafta ortasında sıcaklıklar 15 derecenin üzerine çıkacak. Hafta sonuna doğru Ankara'da 20 derece civarında seyretmesini bekliyoruz sıcaklıkların. İstanbul'da sıcaklıklar şu anda en yüksek sıcaklıklar 15-16 derece bandında seyrediyor. Hafta ortasına itibaren 20 dereceleri göreceğiz İstanbul'da.
7: Meteorolojiden yeni hafta başında bazı bölgeler için zirai don uyarısı da var.
10: Zirai don riskine baktığımızda ise özellikle pazartesi ve salı sabah saatlerde iç kesimlerimizde yer yer sıcaklıkların sıfırın birkaç derece altına düştüğünü göreceğiz. Özellikle rakımın 1000-1200 metrenin üzerinde olduğu yerlerde hafif zirai don riski 2 gün boyunca bulunuyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili Sırrı Süreyya Önder bundan tam bir yıl önce hayatını kaybetmişti. Sanatçı kimliğiyle de tanınan Süreyya Önder için mezarı başında anma töreni düzenlendi.
11: Biliyorum yağmur yağmaz yukarı doğru yeniden.
5: Kendi sesiyle kaydettiği dizeler dinlendi, konuşmalar yapıldı, dualar okundu. Annesi, kızı, dostları ve sevenleri Sırrı Süreyya Önder'i anmak için bir araya geldi. Sırrı Süreyya Önder'in 1. ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrinde düzenlenen tören yağmur altında gerçekleşti. Sendika, dernek ve siyasi partilerden yüzlerce kişi katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekilliği yapan Önder için ilk konuşmayı kızı Ceren yaptı. Ölümünden önce terörsüz Türkiye süreci için çalışmalarda yer alan Sırrı Süreyya Önder için yapılan konuşmalarda da barışa vurgu yapıldı.
12: Bu zor ve zahmetli günleri Sırrı Süreyya gibi değerlerimizin sayesiyle, katkısıyla, emeğiyle, mizahiyle bizler bu günlere getirdik. Sırrı sadece söz söyleyen değil, sözüyle büyütendi.
13: Sevgili Sırrı Başkan, seni özlemle anıyoruz, bunu bilmeni istiyorum. Barışa olan inancını, barışa olan emeğini, barışa olan katkını da anıyoruz. Barışı illaki getireceğiz ve sana armağan edeceğiz.
5: Sırrı Süreyya Önder'i 1. ölüm yıl dönümünde özel bir bağ kurduğu kağıt toplayıcıları da unutmadı. Çok sayıda geri dönüşüm işçisi üzerinde Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafı bulunan yeleklerle anmaya katıldı. Siyasetçi kimliğinin yanında sinema ve yazarlık kariyeriyle de tanınan Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu uzun süre yoğun bakımda kalmış, 3 Mayıs 2025 günü de hayata veda etmişti.
0: Bültenin başında da söylemiştik, ABD ve İran arasındaki gerilim devam ediyor. Bu gerilimi konuşacağız. Uzman konuğumuz var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İsmail Sarı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Sarı NTV yayınına.
14: Hoş bulduk Koran Bey. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Şuradan başlayalım isterseniz. Herkesin aklındaki o kritik sorudan. ABD ve İran savaşı yeniden başlar mı? Nasıl görürsünüz bu ihtimali?
14: Evet, aslında gerginliğin tekrarlaması, savaşın, saldırıların tekrarlaması muhtemel, bir barış anlaşmasından daha muhtemel açıkçası ne yazık ki. Çünkü sahaya baktığımız zaman İran sahadaki Hürmüz kozunu masada da kullanmaya çalışıyor. Diplomaside de benzer şekilde Hürmüz'ü bir kaldıraç olarak kullanmaya çalışıyor. Ve nihayetinde bugün İran'ın farklı bir diplomasi tarzını da görüyoruz. Hürmüz'ü bir kaldıraç olarak kullanarak bir şekilde diplomasi masasını farklı süreçlere bölmeye ya da kompartmanlaştırmaya çalışıyor açıkçası. Önce Hürmüz Boğazı, yaptırımlar, savaş tazminatı, dondurulmuş varlıklar gibi bir takım meseleleri, özellikle Lübnan sorunu da buna dahil edilerek, önce bu meselelerin çözülmesi sonrası ikinci aşamaya, nükleer meseleye gelinmesi gibi yeni bir taktiksel manevra, yeni bir taktiksel diplomasi takip ediyor İran. Belki bu birinci aşamada çözüm mümkün olabilir. Nihayetinde ABD açısından da İran açısından da mevcut durum çok da sürdürülebilir bir durum değil. Nihayetinde evet, Hürmüz'ün kapalı olması uluslararası küresel piyasalar açısından, küresel petrol piyasalar açısından ciddi bir baskı oluştururken ABD ekonomisi de bunu yavaş yavaş hissetmeye başladı açıkçası. Ama İran açısından da sürdürülebilir değil. Nihayetinde bir çifte ablukadan bahsediyoruz. Hem İran'ın hem de ABD'nin Hürmüz'de iki farklı ablukası var. İran açısından da bu ABD ablukası sürdürülebilir değil. Çünkü bir stratejik belirsizlik söz konusu. Bununla beraber bu abluka hem bir ekonomik hem bir askeri abluka haline gelmiş durumda. Ve Lübnan'da da düşük yoğunluklu bir çatışma söz konusu Hizbullah'a yönelik. Evet. Doğal olarak böyle bir konjektürün içerisinde İran'ın da mevcut durumu uzun süre devam ettiremeyeceği varsayıldığında, evet, masada bazı esnemeler söz konusu olabilir birinci aşamada. Yani Hürmüz meselesinde İran'ın bir takım tavizleri söz konusu olabilir.
0: Masada bazı esnemeler söz konusu olabilir dediniz. Tam da bu noktada sormak isterim. Şimdi aslında taraflar arasında sıkı bir iletişim var. Önce Pakistan'da görüşüldü, günler sürdü, bir sonuç alınamadı. Sonra telefon trafiği devam ediyor. Sürekli olarak bir teklif iletiliyor. Karşı taraf memnun olmuyor. Donald Trump da bu şekilde açıklaması vardı. Şimdi şu tabii merak konusu. Tarafların uzlaşmasını engelleyen önemli maddeler var. Bir tanesi Hürmüz, bahsettiniz. Diğer hangi maddelerde taraflar uzlaşamıyorlar?
14: Şimdi dediğim gibi İran farklı bir diplomasi modeli takip ediyor, kademelendiriyor. İlk defa kademelendiriyor ve kompartmanlaştırıyor. Yani ilk meselenin içerisine bazı tavizleri de ekleyerek, yani Hürmüz meselesine, yaptırımlar meselesi gibi İran, ABD'nin çok da esnemediği, yani esneklik noktasında İran'ı tatmin edecek düzeyde esnemediği bir konuyu da bu paketin içerisine ekliyor. Savaş tazminatını bu paketin içerisine ekliyor. Yine beraberinde dondurulmuş varlıklar meselesini bunun içine ekliyor. Lübnan'ı bunun içerisine ekliyor. Doğal olarak bu paket aslında ABD açısından da esneme noktasında önceki konulara nispetle daha uzlaşılabilir bir paket. Uzlaşma noktasının sıkıntı olduğu, sizin sorduğunuz soru bağlamında, nükleer mesele ve İran'ın balistik füzeleri programı. Doğal olarak nükleer meselede İran'ın uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmesi noktasında hiçbir esnemesi söz konusu değil. Muhtemelen de esnemeyecek. Çünkü 28 Şubat öncesi, savaş öncesi İran nükleer programla ilgili pek çok taviz vermişti, pek çok esnemeye gitmişti. Hatta bunun belli bir süre ertelenmesi, 5 yıl gibi, 10 yıl gibi İran'ın uranyum zenginleştirme hakkını bir şekilde dondurması gibi ya da elindeki 440 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumu üçüncü bir ülkeye, özellikle Rusya'ya transfer etmesi ya da bunun seyretilmesi gibi bir takım tavizleri kabul etmişti. Ama şu an sahada kendisini ciddi anlamda yenilmemiş kabul eden ve ABD'nin en azından geri adım atmak zorunda kaldığı, tavizler vermek zorunda kaldığını düşünen İran bu noktada ciddi anlamda direnecektir. O nedenle ikinci paket, yani kademelendiriyor dediğim o, birinci pakette uzlaşılar mümkün ama ikinci pakete geldiğimiz zaman, ki bunu 30 gün içerisinde çözülmeli diyor İran, ama bu ikinci pakete geldiğimizde yeniden gerilimin yükseleceği ya da tarafların bir şekilde uzlaşmasının, evet, çok da mümkün olmadığı bu paketi konuşuyor olacaklar. Ve bu pakette taraflar aslında kırmızı çizgilerinden de açıkçası vazgeçmiyorlar. Esneme noktasında iki tarafın asgari şartlarında bir uzlaşı, bir masada diplomasi zemini görünmüyor. O nedenle bu belki dondurulabilir. Yani bu mesele dondurularak ilerleyen zamana bırakılabilir. Birinci acil mesele olarak şu an hem Trump yönetimi için hem İran için Hürmüz Boğazı ve yaptırımlar meselesi ve bölgedeki çatışma veya işte İran'ın şu an hem ekonomik anlamda hem askeri anlamda ABD yönetimi tarafından abluka altına alınması, bu meseleler çok daha acil ve öncelikli
0: Peki,
14: görünüyor.
0: Peki ne kadar dayanabilir bunlar sizce? Bir ablukadan bahsediyorsunuz Hürmüz Boğazı dolayısıyla. Tabii zaten İran'ın ekonomik durumu da ortada. Bu savaştan önce dahi ülke içinde çalkantılar yaşanıyordu. Esnaf eylemler yapıyordu. Zaten İran'ın ekonomik durumu ortada. Peki bu Hürmüz ablukasına sizce İran ne kadar dayanabilir?
14: Yani çok uzun süre dayanması mümkün değil. Bu da zaten normal bir ambargo değil, ABD'nin savaşı farklı bir araçla devam ettirmesi olarak okunuyor İran açısından. Yani İran bunu herhangi bir abluka, herhangi bir yaptırım, ambargo olarak okumuyor. ABD yönetiminin farklı bir savaş tarzı olarak okuyor. Doğal olarak İran'ın burada çok fazla bu abluka altında kalması mümkün değil. Bir şekilde bu ablukayı delmek için gerekiyorsa İran zaten tansiyonu yükseltecek, gerilimi yükseltecektir. Hem bölge açısından Hürmüz'ü, Hürmüz'de geçişleri bir şekilde sabote etme noktasında bir takım adımlar atabilir. Sivrisinek filosu dediğimiz böyle yüzlerce kamikaze filoları söz konusu İran'ın, saldırı filoları, ucuz nitelikli bunlar. Bunlar üzerinden saldırı yapabilir. Dronlar var, bunların üzerinden saldırı yapabilir. Yani şu an evet bir sabır ya da bir bekleyiş söz konusu iki taraf açısından, ama bu İran açısından beklenebilir bir durum değil. O nedenle bu uzun sürer ya da bu diplomasiden bir sonuç çıkmazsa İran gerilimi arttıracaktır. Hürmüz Boğazı'ndan sonra Babül Mendeb'de yeni bir kriz alanı açabilir. Bununla beraber Körfez ülkelerinde aslında bir takım kendi yapılanmaları söz konusu. Yani biz daha çok Hizbullah'tı, Hamas'tı, Şii milislerdi vesaire, bunlardan bahsediyoruz. Şii ekseni dediğimiz zaman ya da direniş ekseni İran'ın tabiriyle. Körfez'de de ciddi yapılanmaları ve örgütleri var. Buraları hareketlendirebilir. Yine Körfez'de Bahreyn gibi bir ülkede sosyal toplumsal hareketleri hareketlendirebilir. İran'ın da elinde bir takım opsiyonlar söz konusu. O nedenle mevcut konjektür, mevcut durum İran açısından sürdürülebilir değil. Bir hem stratejik belirsizlik var, hem abluka var, hem de düşük yoğunluklu çatışma var. Bu İran açısından uzun vadede katlanılabilir bir durum değil. Dediğiniz gibi zaten ekonomik kriz vardı. Çok daha derinleşiyor. Enflasyon oranları çok daha yükselmiş durumda. Döviz şeye baktığımız zaman, oranlarına baktığımız zaman ciddi anlamda yükselmiş durumda. Bir ekonomik kriz söz konusu. Çünkü İran'ın ekonomisi petrole dayalı ve Trump yönetimi İran'ın petrol ihracatını boğmaya çalışırsa bu noktadan sonra İran'ın hiçbir korku eşiği yok anladığımız kadarıyla. Çünkü büyük korku eşiklerini de aştı İran. Bu noktadan sonra Körfez'de çok daha büyük saldırılar ya da bölgede bahsettiğim gibi Babül Mendeb üzerinden de farklı bir kriz alanı yaratabilir İran.
0: Trump'ın sözlerinden bahsettiniz. Zaman zaman İran'daki rejimin değiştiğinden de bahsediyor. Ne kadar karşılığı var sizce İran yönetiminde? Siz İran uzmanısınız. İran yönetiminde bir kaos söz konusu mu sizce?
14: Ya, İran içerisinde bir takım çatlaklar var, bunu kabul etmek lazım. Çünkü bu basına da kendi açılarından yansıyor. Özellikle Tasnim Ajansı gibi, Fars Ajansı gibi devrim muhafızları ordusuna yakın ajanslar üzerinden devrim muhafızlarının belli kesimlere ayar verdiğini görüyoruz. Özellikle daha öncesinde Dışişleri Bakanı Arakçı gibi ya da işte Ulusal Güvenlik Konseyi gibi bir takım alanlara ayar verdi. Bunlar tartışmalara girdi. Açık açık bunları suçladı. Birkaç gün öncesinde de Paydari cephesinde önemli bir yayın organını hedef olarak aldı. Bunlar tabii ki içeride bir takım tartışmalar olduğunu gösteriyor. Ama devrim muhafızları ordusu tabii ki şu an yönetime büyük oranda hakim. Karar merci olarak karşımıza onlar çıkıyor.
0: Hamaney yerine daha çok devrim muhafızlarının etkili olduğu söyleniyor.
14: Evet, Hamaney babası gibi kurumları organize eden bir hakem ya da bir orkestra şefi ya da son sözü söyleyen karizmatik lider olmaktan ziyade devrim muhafızları ordusunun bir uzantısı ya da devrim muhafızlarıyla eklemlenmiş bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. O nedenle devrim muhafızları ordusunu şu an aşabilen, onların angajmanının ötesine bir lider olarak çıkabilen bir figür değil. Hayatta olup olmadığı da zaten bir tartışma meselesi. O nedenle İran'da evet yönetimin içerisinde ya da siyasal alanda bir takım tartışmalar var. Ama karar alma mekanizması zaten devrim muhafızlarına dayandığı için burada herhangi bir sorun yok. Ama Trump yönetiminin İran'daki karar alma mekanizmasını yanlış okuduğunu görüyoruz. Ya yanlış okuduğunu ya da küçümsediğini ifade edebilir. Çünkü beni arıyorlar, kim arıyor belli değil. Ondan sonra lider kim o belli değil gibi falan ifadeler kullanıyor ama devrim muhafızları ordusunda bir güvenlik eliti, bir çekirdek elit, Ahmet Vahidi etrafında şekillenmiş bir güvenlik eliti şu an yönetimi elinde tutuyor anladığımız kadarıyla. Doğal olarak Trump yönetiminin burada okuması, Galibaf'ı bazen muhatap olarak alıp sanki devrim muhafızlarını aşıp kendisiyle müzakere pazarlığına oturabilir bir ortak gibi görmesi vesaire. J.D. Vance de aynı şekilde. Bunlar tabii yanlış okumalar olarak ya da yönlendirilmiş okumalar olarak ifade edilebilir. Ama şu an İran içerisinde belli tartışma alanları var. Evet. Ama bu karar alma mekanizmasına yansıyacak ya da karar alma mekanizmasının içindeki bir tartışma değil.
0: O zaman şimdi şöyle bir tablo var. Son olarak bunu sormak isterim. Şimdi iki taraf çözüme yaklaşmıyor. İki tarafında kırmızı çizgileri var deyim yerindeyse. Savaşa da çok istekli gibi değiller ilk başındaki gibi. Bu gerginlik durumu bir süre devam edecek gibi gözüküyor. Sizce ne kadar daha bu gerginlik durumu devam eder ve önümüzdeki günlerde ne öngörürsünüz?
14: Açıkçası Trump yönetiminin hazırlık yaptığı

0: Taktiksel manevra alanı açtı yani diplomaside. Bunu kademelendirdi. Birinci sorunu çözelim. Yani mesela eğer Hürmüz'se tamam Hürmüz'ü beraber çözelim. Ama benim de şu istediklerimi verin. Daha önce bunun nükleer program üzerinden tartışıyordu. Yani gerek yaptırımlar olsun, gerek tazminat olsun, gerekse bölgesel çatışmanın sona ermesi ya da dondurulmuş varlıklar meselesi. Nükleer program, balistik programla birlikte tartışıyordu. Şimdi onlardan ayırarak Hürmüz önceliği etrafında bunları tartışmaya başlıyor. Bunları elde etmesi mümkün. Yani Trump yönetiminin Hürmüz karşılığında bunlarla ilgili esnemesi çok daha kolay olabilir. Ama ikinci aşamaya geldiklerinde oradaki çizgiler tabii ki korunuyor. Kırmızı çizgiler korunuyor. Orada da bir uzlaşı çok söz konusu olmayabilir. Ama dediğim gibi dar kapsamlı bir ateşkes niteliğinde çatışmayı donduran bir anlaşmada mümkün. Ama daha çok Washington'dan okuduğumuz zaman Trump'ın ve Trump ekibinin yeni bir saldırıya hazırlandığı ve İran'ı bir şekilde teslim olmaya, bir beyaz bayrak göstermesini, tamamen teslim olmasını sağlamaya yönelik bir askeri hazırlıktan bahsediyor. Ama tabii Trump bu, yani nihayetinde son karar Trump'ın, nasıl bir karar verir bilemiyoruz. Ama İran'a baktığımız zaman İran tabii ki savaşın bitmesini istiyor. Sadece bir ateşkes değil, savaşın tamamen bitmesini ve bir savaşın bir daha tekrarlanmamasını istiyor. Yani bu İran açısından üçüncü savaş, devrim sonrası. Yani İran-Irak savaşı oldu. Burada da yine ABD'nin Irak'a Saddam Hüseyin'e bir izniyle, yeşil ışığıyla bu savaş gerçekleşti. Haziran ayında İsrail'in saldırıları söz konusu oldu ve şimdi Şubat ayında da ABD-İsrail koalisyonu saldırısı. Üç savaş. Bir dördüncüsünü yaşamak istemiyor ve bu savaşın son savaş olmasını istiyor ve bir takım caydırıcılık ve garantiler inşa etmek istiyor açıkçası. Şu aşamada da bunlar biraz zor gibi görünüyor açıkçası.
1: Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak? Tekrar bir gerilim olacak mı? Savaş durumu olacak mı? Doçent Doktor İsmail Sarı, teşekkür ederiz yayına katkı için. İsmail Sarı ile birlikte
0: Ben teşekkür ederim.
1: ABD-İran gerilimindeki gelinen son noktayı konuştuk. Gündemdeki diğer haberlerle devam ediyoruz. mRNA aşıları kanser yapar mı sorusundan mRNA aşılarıyla kanser tedavisi sürecine geçildi pandemi sonrası. Kanser aşısının bilimsel çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de de hastalara uygulanıyor ve şimdilik sonuçlar olumlu.
2: Hastalığın tekrarlama riskini azaltıyor. İleri evre hastalarda dahi işe yarıyor. Türkiye'de de bazı merkezlerde hastalara uygulanan kanser aşısının ilk sonuçları umut vaat ediyor.
3: İlk sonuçlarını cilt kanserinde aldık. Cilt kanserinde özellikle erken evrede immünoterapileri eklendiğinde nüks riskini %44 azalttığını gördük. Bundan sonra da immünoterapilerin etki ettiği tüm kanser türlerinde kullanmaya başladık. İleri evrede başladık. İleri evrede ilk sonuçları olumlu. Hem tek başına hem de immünoterapiyle beraber kullanıldığında yanıtı uzattığını ve özellikle kronik hale getirdiğini görüyoruz hastalığı.
2: Kanser aşısı vücuda adeta kansere karşı hafıza kazandırıyor. Bu özelliği sayesinde nüksetmesini ve metastazın önüne geçmesi bekleniyor.
3: İmmünoterapi ilk mantıkla ne yaptı? Kendi savunma sistemimizi kansere karşı tanıtarak etki mekanizmasını artırdı. mRNA aşıları dediğiniz gibi uzun hafızayı sağlayacak. Oradan da tekrarı ve başka bir metastaz yapmasını engelleyeceğini ümit ediyoruz.
2: Kanser aşısının akciğer, böbrek ve mesane kanserlerinde de çalışmaları devam ediyor. Dünya genelindeki verinin 2027 yılında duyurulması planlanıyor.
1: İstanbul'da Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu. Pazar ve markette fiyatı en çok artan ürün domates, en çok düşen ürünse patlıcan oldu. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre giyim, sağlık ve ısınma giderleri de zamlanmış durumda. Nisan'da bir önceki aya göre 336 ana üründen 250'sinin fiyatında artış izlenirken 15 ürünün fiyatı azaldı.
4: İstanbul Ticaret Odası Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.
5: Yazın ortasında 20 lira 25 liraydı. Bir ay iki ay içinde yükseldi.
6: Mart ayında ne kadara satıyordun?
5: 35, 40. En kral domates 50 liraydı.
6: Şimdi ne kadar?
5: Şu an 100 lira, 80 lira, 100 lira, 150 lira.
4: Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün %50 ile domates oldu.
7: Muhtemelen dışarı gidiyordur. Bize kalmıyor, o yüzden böyledir.
5: Hep ihracata gidiyor.

0: Bundan dolayı.
1: Sivri biber, kıvırcık salata, Charleston biberin fiyatı %16, Tunik'in %15 yükseldi.
2: Sivri biber eşimin olmazsa olmazı, yani imkanlarımız ölçüsünde alıyoruz.
1: Fiyatı en çok azalan ürünse patlıcan oldu. %38 ile salatalık, %32 ile kabak, %27 ile çilek, %20 ile taze fasulye fiyatında azalış oldu.
0: 2 hafta önce salatalık 170-180 liraydı. Şu an 50 lira. Ramazan'da 250 lira millet patlıcan yedi.
3: Ellerinde kalan malı zaten eritmek için daha ucuz vermeleri gerekirken ekstra tam tersi oluyor.
1: Verilere göre fiyatı en çok azalan diğer ürünlerse %5 ile yumurta ve %2 ile maydanoz oldu.
4: Mazotun litresi 75 liraya geldi. Nakliye böyle, işçi zamlandı. İnsanların sigorta primleri yükseldi.
1: Pazar ve market alışverişiyle birlikte diğer alanlarda da veriler geldi. Zam oranı artan ürünleri %29 ile sağlık ürünleri, %25 ile aydınlatma ve ısınma takip etti. Tekstil ürünlerinde de fiyat artışı yaşandı. Fiyatı en çok artan diğer ürünlerse %22 ile kadın tişörtü, %20 ile elbise ve erkek gömleği, %19 ile kadın gömleği ve %18 ile kadın pantolonu oldu.
5: İstanbul'da Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi yapıldı. Yarışa 40 araç ve 60 yarışçı katıldı. 1,5 ay sürmesi beklenen organizasyonun son durağı Nepal olacak.
6: Klasik arabalarla Almanya'dan geldiler, İstanbul'da buluştular. Bu yıl 20.si düzenlenen Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Sultanahmet Meydanı'ndan başladı. Farklı ülkelerden 40 araç ve 60 yarışçının yolculuğu Nepal'de sonlanacak.
7: Her ülkede zorluklarla, kolaylıklarla, yeni dostluklarla, heyecanla farklı kültürleri bir araya barındırıyor bu etkinlik.
8: Ankara'ya gideceğiz, Ankara'dan Kapadokya'ya gideceğiz, Kapadokya'dan onları başka ülkelere uğurlayacağız. Herhalde bir 5 yıldır falan katılıyorum.
9: Bu tarihi mekanda olmaktan dolayı çok mutlu oluyoruz. Uzun yol olsun, neresi olursa olsun fark etmez.
6: Rally 19 ülke ve 64 şehri içeriyor. Katılımcılar yaklaşık 20 bin kilometre yol kat ediyor. Organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve TÜVTÜRK desteğiyle gerçekleştiriliyor.
10: Almanya'dan yola çıktılar, Avrupa'yı geçerek geldiler. Bütün ülkeler işte Sırbistan, Bulgaristan bu ülkeler üzerinden geldiler.
6: Rally'nin 1,5 ayda tamamlanması hedefleniyor.
5: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı. Mustafa Tarakçı da beyaz mayoyu kazanarak ülkesine anlamlı bir başarı hediye etti.
11: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başkentte sona erdi. Tarihi tur Ankara'daki 108 kilometrelik 8. etapla tamamlandı. Genel klasmanı Sebastian Berwick zirvede noktaladı. Avustralyalı sporcu 6. etapta ele geçirdiği turkuaz mayonun yanı sıra en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu da kazanmayı başardı. Başkent'te ilk 2 etapın galibi Tom Crabb 1. oldu. Belçikalı sporcu en iyi sprintere verilen yeşil mayoyu kazandı. Türkiye güzellikleri sprint primi kapılarında en çok puanı toplayan Mustafa Tarakçı, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda beyaz mayoyu kazandı. Turun kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı.
12: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Anıtkabir'e, Ankara Kalesi'ne uzanan çok güzel bir parkurda yarıştı sporcular. Sportif olduğu kadar sembolik anlamı da yüksek bir parkur oldu.
11: Çeşme-Selçuk etabıyla başlayan turda sırasıyla Aydın-Marmaris, Marmaris-Kıran, Marmaris-Fethiye, Patara-Kemer, Antalya-Feslikan ve Antalya etapları koşuldu. Tarihi organizasyon 27 yıl aradan sonra Ankara'da tamamlandı.
5: Almanya'nın kuzeyindeki Poel Adası açıklarında mahsur kalan kambur balinayı kurtarma çalışmaları yaklaşık 2 aydır sürüyordu. Timi ismi verilen balina sonunda kurtarıldı ve açık denize bırakıldı.
6: Kurtarma çalışmaları haftalardır sürüyordu. Dünya kamuoyu Almanya'nın kuzeyinde sığ bir alanda mahsur kalan Timi'nin akıbetini yakından takip ediyordu. Sonunda hayvanseverler rahat bir nefes aldı. Kambur balina Timi özgürlüğüne kavuştu. Kuzey denizine Danimarka açıklarına doğru götürülerek sığ sulardan kurtarılan balina Timi'nin su püskürttüğü anlar kameralara böyle yansıdı. Timi ilk olarak Mart ayında Baltık Denizi kıyısındaki Lübeck şehri yakınlarında kumluk sığ bir alanda sıkışmış halde görüldü. 12 metre uzunluğunda ve yaklaşık 12 ton ağırlığındaki Timi kendi çabasıyla defalarca kurtulsa da tekrar karaya oturdu. Çeşitli kurtarma girişimleri denendi ancak başarısız oldu. Bu süreçte bazı uzmanların balinanın kurtulma şansının çok düşük olduğunu ve ölüme terk edilmesi gerektiği yönündeki görüşleri büyük tartışmalara yol açtı. Resmi kurumların çabalarının yetersiz kaldığı iddiasıyla devreye özel sektör ve gönüllüler girdi. Falter Mommert ve Falter Gunz isimli iki Alman milyarder kurtarma operasyonunun finansmanını karşıladı. Uluslararası uzmanların da katılımıyla kurtarma planı uygulamaya konuldu. Zorlu çalışmaların ardından Balina Timi'nin 15 metrelik bir yüzer platforma girmesi sağlandı. Özel bir rota üzerinden Danimarka adalarına götürülen platformun içindeki balina, doğal yaşam alanı olan derin sulara ulaştırıldı. 3 gün süren bu yolculuğun ardından Timi özgürlüğüne kavuştu. Operasyon sorumluları balinanın derin sulara dalarak gözden kaybolduğunu ve durumunun stabil göründüğünü açıkladı. Üzerine uydu takip cihazı takılan balinanın sağlık durumu ve rotası araştırmacılar tarafından yakından izlenecek.
5: 90'ların fenomen dizisi Friends'in sevilen karakterlerinden biri olan Phoebe'ye hayat veren Lisa Kudrow dizi setine ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.
13: 1994'te yayına başladı. Tam 10 sezon sürdü. Milyonların hayran olduğu Friends dizisi karakterleriyle de çok sevildi. O karakterlerden Phoebe'ye hayat veren Lisa Kudrow, dizinin yazar ekibiyle ilgili çarpıcı gerçekleri açıkladı. The Times'a konuşan 62 yaşındaki oyuncu, "Eğer yazarlardan birinin repliğini karıştırırsanız ya da replik beklenen mükemmel tepkiyi almazsa okuma yazma bilmiyor mu, denemiyor bile, repliğimi mahvetti" gibi tepkiler verebiliyorlardı açıklamasında bulundu. Dostluk ve sevginin başrolde olduğu dizinin perde arkasında kesinlikle kötü şeyler dönüyordu diyen oyuncu, söz konusu davranışların zalimce olduğunun altını çizdi. Kudrow, yazar odasındaki erkeklerin geç saatlere kadar dizinin diğer kadın oyuncuları Jennifer Aniston ve Courtney Cox hakkında rahatsız edici hayaller kurduklarını da söyledi. 1999 yılında benzer bir dava yazar asistanı Amani Lyle tarafından açılmış, ancak yüksek mahkeme bu davranışların çalışma ortamının gerekli bir parçası olduğuna karar vererek davayı reddetmişti.
5: Hafta boyunca öne çıkan kültür sanat olaylarıyla bülteni noktalıyoruz.
13: Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın Rio de Janeiro'daki Copacabana plajında gerçekleşecek halk konserinin hazırlıkları sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Konser için sahne kurulumu sırasında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti. Ağır makine işçisinin kaldırma sistemine sıkıştığı öğrenildi. Old Boy, The Handmaiden ve No Other Choice filmlerinin yönetmeni Park Chan-wook'un yeni filminin kadrosu yıldız isimlerden oluşuyor. The Brigands of Rattle Creek isimli filmde Matthew McConaughey, Austin Butler, Pedro Pascal ve Tang Wei rol alıyor. Western türündeki film yakında sete çıkacak. Efsanevi çizgi dizi Scooby-Doo'nun canlı aksiyon uyarlaması Scooby-Doo Origins'den ilk fotoğraf geldi. Atlanta'da çekimleri başlayan modern uyarlama, Shaggy ve Daphne'nin bir yaz kampında başlayan macerasını konu alıyor.
14: Nereden?
15: Dur şuraya bakalım.
14: Geç bakayım.
15: Şuraya bak.
13: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Go Türkiye markası altında hayata geçirdiği yeni dizi Kapadosya Fairy Tale dijital platformlarda izleyiciyle buluştu.
16: Selim, sen bir de buraları gör.
13: Daha önce geniş izlenme rakamlarına ulaşan An Istanbul Story'nin devamı niteliğindeki yapımda Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal başrolleri paylaşıyor. Dizi 25 ülkede 15 dilde eş zamanlı olarak yayına girdi. Venedik'in ünlü opera binası La Fenice, 2025'te daimi müzik direktörü ve kurumun tarihindeki ilk kadın orkestra şefi olarak atadığı Beatrice Venezia'yı sendikaların baskısı nedeniyle işten çıkardı. Tiyatro sendikaları 36 yaşındaki Venezia'nın orkestrayı yönetmek için gerekli deneyime sahip olmadığını ve aşırı sağ hükümetle olan bağlarının kaygıya yol açtığını ifade etti.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam.
3: Müzik arası.

0: Mutlu pazarlar, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Gaziantep'te sağanak ve fırtına etkili oldu. Araçlar suya gömüldü, çatılar uçtu. Şiddetli yağış öğleden sonra etkisini arttırdı. Yollar suyla doldu. Bazı araçlar yarıya kadar suya gömüldü. Birçok araçta görüntüdeki gibi yollarda mahsur kaldı. Ayrıca kentte fırtına da etkili oldu. Bazı binaların çatıları uçtu. Çatılardan uçan parçalar da park halindeki araçlara böyle zarar verdi. İsrail Mahkemesi küresel somut filosundan alıkonularak sorgulanmak üzere ülkeye getirilen iki aktivistin gözaltı süresini uzattı. Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesi alıkonulan aktivistler Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişkin gözaltı süresini 5 Mayıs'a kadar uzattı. İsrail savcılığı düşmana yardım, yabancı ajansla temas ve terör örgütü bağlantısı gibi suçlamalarla 4 gün ek süre talep etti. Ancak mahkeme 2 gün uzatma kararı verdi. Avukatlar aktivistlerin darp, tecrit ve günlerce gözleri bağlı tutulma gibi ağır kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtti. İsrail'in uluslararası sulardaki yabancı vatandaşlara kendi hukukunu uygulama yetkisi olmadığı vurgulandı. İsrail ordusu 29 Nisan'da Girit açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahaleyle aktivistleri taşıyan teknelere saldırmış, 31 aktivist de yaralanmıştı. Ahmet Sportif faaliyetlerin Süper Lig'e yükselmesinin ardından Diyarbakır'da kutlamalar yapılmıştı. Valilik kutlamalarda 11 kişinin yaralandığını, 10 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Kentin dört bir yanındaki kutlamalar sabah saatlerine kadar sürdü. Kutlamalar sırasında 3 çocuk 11 kişi silah, bıçak ve havai fişek kullanımı nedeniyle yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Valilik yaralanmalara karşında 10 kişinin, 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Şişli'de 2 hafta önce bir aracın çarptığı trafik ışığı Mısırlı bir turistin kafasına düşmüştü. 19 gündür yoğun bakımda tedavi gören kadın turist kurtarılamadı.
1: Mısırlı turist karşıdan karşıya geçmek için kaldırımda bekliyordu. O sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç kaldırıma çıkıp direğe vurdu. Devrilen direğin üstündeki trafik lambası kadının kafasına düştü. Kalbi duran Mısırlı kadını sağlık ekipleri kalp masajıyla hayata döndürdü. 14 Nisan'da yaşanan olayda ağır yaralanan 43 yaşındaki Asma Salah Hegazi o tarihten beri yoğun bakımdaydı. Tüm çabalara rağmen 19 gün sonra ölüm haberi geldi. Hayatını kaybeden kadının ailesiyle gezmek için İstanbul'da bulunduğu açıklandı. Şişli, Halasker Gazi Caddesi üzerinde yaşanan kazada trafik lambasına çarpan araç sürücüsü hakkında taksirle ölüme neden olmaktan soruşturma başlatıldı. Sürücünün direksiyon başında bayıldığı için aracın hakimiyetini kaybettiği iddia edildi. Kaza ile ilgili bilirkişi incelemesi devam ederken araç sürücüsü de adli kontrol altında tutuluyor.
0: İstanbul Boğazı'nda bir geminin arıza yapması üzerine geçiş Boğaz geçişe kapatıldı. Panama bayraklı Zaltron isimli kuru yük gemisinin kuru çeşme açıklarında makine arızası uyarısı yapıldı gemiden. Gelen çağrı üzerine de Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma römorkörleri hemen geminin bulunduğu yere sevk edildi. Herhangi bir kaza riskine karşı da kurtarma çalışması bitene kadar İstanbul Boğazı çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Arıza yapan 185 metrelik geminin güvenli bölgeye çekilmesinin ardından boğazın yeniden açılması öngörülüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 Mayıs Türkçülük Günü'nün birlik ve istiklalin kararlı duruşunun sembolü olduğunu söyledi. Kürşat Zorlu, Türkçülük gününün geçmişi anlamak ve geleceği daha güçlü inşa etmek açısından da önemli bir hatırlatma olduğunu belirtti. Zorlu, Türk dünyası vizyonuna da değindi. Dilde, fikirde, işte birlik öyküsü, ortak alfabe, ortak tarih bilinci ve güçlü işbirlikleriyle somut karşılık bulmaktadır, dedi. Amerika Birleşik Devletleri havacılık sektöründe 43 yıllık bir dönem sona erdi. Ülkenin önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit ani bir kararla faaliyetlerini sonlandırdı. Uzun süredir mali olarak iyi durumda olmayan şirketin CEO'su artan petrol fiyatları karşısında başka çarelerinin kalmadığını söyledi.
2: Spirit, believe it or not, started flying in 1983. So we've been in the air since 1983.
3: And unfortunately, that's over. So thank you for your support over the years.
4: Anons yaparken ağlamamak için kendini zor tuttuğu duyulan kişi Spirit Hava Yolları mürettebatından biri. Şirketin son uçuşlarından birinde yaşanan bu duygusal anlar sosyal medyada paylaşıldı ve 1 milyondan fazla kez izlendi. ABD'de 43 yıldır faaliyet gösteren düşük maliyetli havayolu Spirit uçuşlarını sonlandırma kararı aldı. Havalimanlarındaki kontuarlarda hizmet veren kimse kalmadı. Peki ne oldu da neredeyse yarım asırdır hizmet veren ve yaklaşık 17 bin çalışanı olan bir havayolu kepenk kapatmak zorunda kaldı? Şirketin CEO'su Dave Davis, yakıt fiyatlarındaki artışın karşısında başka çarelerinin kalmadığını söyledi. Davis açıklamasında, Mart 2026'da faaliyetlerimizi sürdürebileceğimiz bir yeniden yapılandırma planı için anlaşmaya varmıştık. Ancak son haftalardaki yakıt fiyatlarındaki ani ve sürekli artış bize şirketi kapatmaktan başka çare bırakmadı ifadelerini kullandı. Spirit Hava Yolları daha önce iki kez iflas başvurusu yapmış. Trump yönetimiyle yürütülen 500 milyon dolarlık kurtarma paketi görüşmelerindense sonuç alınamamıştı. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kurtarma çabalarının alacaklıların tavrı nedeniyle sonuçsuz kaldığını belirtti. Şirketin gece yarısı ani bir şekilde kapanması nedeniyle pek çok yolcu zor durumda kaldı.
5: Başka bir hava yolundan yeni bir bilet almak zorunda kaldık. Tüm gece havalimanındaydık. Önce bize otel ve yemek ayarlayacaklarını söylediler. Sonra bunları veremeyeceklerini söyleyerek iptal ettiler.
4: ABD Ulaştırma Bakanlığı doğrudan hava yolundan bilet alan müşterilerin iadelerini alabilmeleri için fon oluşturulduğunu duyurdu. Ayrıca elinde bileti olan yolculara sınırlı bir süre için diğer ABD'li havayolu firmalarınca 200 dolarlık tek yönlü uçuşların sağlanacağı belirtildi. Uzmanlar geçen yıl yaklaşık 28 milyon yolcu taşıyan Spirit'in piyasadan çekilmesinin sektörde rekabetin azalması anlamına geldiğini söylüyor. Düşük maliyetli bilet döneminin sona ermesiyle gelecek dönemde ABD pazarında bilet fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.
0: Kömür artık sadece çevreyi kirleten bir yakıt değil, yüksek teknolojili bir batarya ham maddesi olabilir. Çinli bilim insanları dünyada bir ilke imza atarak kömür içeren sıfır emisyonlu bir yakıt hücresi geliştirdi.
6: En büyük çevre kirleticilerden, kömürden çevreci batarya ürettik. Açıklama Çin'in Shenzhen Üniversitesi araştırmacılarına ait. Bilim insanları yeni tasarladıkları yöntemle kömürü yakmadan enerji üretmenin yolunu buldu. Yeni teknikte toz haline getirilen kömür özel bir işlemden geçiriliyor. Kömür oluşturan karbon yakıt hücresinde havayla temas ettiğinde elektrik üretiyor. Reaksiyon sonucu ortaya çıkan karbondioksit gazı sistem içinde hapsoluyor. Bu gaz havaya salınmadığından küresel ısınmaya da yol açmıyor. Araştırma Energy Reviews adlı akademik dergide yayınlandı. Bilim insanlarına göre sistem mevcut sistemlerle benzer verimlilikte çalışıyor. Kullanılmış yakıt hücreleri yeniden şarj edilemese de sanayide ham madde olarak kullanılıyor. Uzmanlar bu yeni teknolojinin ticari kullanımının yaygınlaşması için yaklaşık 20 yıllık bir süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Bilim insanları bu yöntemin iklim hedefleriyle uyumlu bir temiz kömür döneminin kapısını aralamasını hedefliyor.
0: Güney Afrikalı dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron, macera gerilim türündeki Apex filmiyle gündemde. Oyuncu 50 yaşında olmasına rağmen zor sahnelerin altından kalkmış gibi gözüküyor.
7: En yüksek zirvelere tırmanıyor, rafting yapıyor. Tek başına hem doğaya hem erkek egemen dünyaya meydan okuyor. Ağustos'ta 51 yaşına girmeye hazırlanan Charlize Theron yeni filmi Apex'te acımasız bir avcıdan kaçıyor. Oyuncu Avustralya'nın ıssız doğasında bir seri katille kedi fare oyunu oynarken adeta bir sporcu gibi koşuyor, tırmanıyor, yüzüyor. Dijital platform filminde Theron'a Taron Egerton ve Eric Bana gibi isimler eşlik ediyor. Filmde eşini tırmanış sırasında kaybeden yaslı ve yalnız bir kadını canlandıran oyuncu gerçek hayatta da yalnızlığı tercih ediyor. Apex için basın turuna çıkan oyuncu yalnızlıkla ilgili sorulara bir daha asla biriyle birlikte yaşayamam cevabını veriyor. 2003 çıkışlı Monster'daki performansıyla Oscar kazanan Taron, gerçek bir karaktere hayat verdiği bu filmde de yalnız bir ruhtu. No Taron'un doğum sonrası depresyon ve yoğun stres sonucu psikoz benzeri durumlar yaşayan bir anneyi canlandırdığı Tali'de de yalnızlık başroldeydi. Aksiyon türünde de birçok kez kamera karşısına geçen güzel yıldız, Aeon Flux ve Atomic Blonde gibi yapımlarda kendinden başka kimseye güvenmeyen savaşçı rollerine hayat verdi.
0: Ve bu haberle birlikte bülteni noktalamış olduk. NTV yayını spor haberleriyle devam edecek.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Radyo tiyatrosu.
4: NTV Radyo'da radyo tiyatrosu keyfi sürüyor. Artık bir gelenek haline gelen, romanlarımdan uyarlanan radyo tiyatrolarına bir yenisi ekleniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleri. İttihat ve Terakki'nin fırtınalı yılları.
5: Vatanın kalkınması için başka çare yok.
4: Elveda Güzel Vatan'ın yakında radyo tiyatrosu olarak NTV Radyo'da.

0: Merhaba, spor dünyasından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Kadın voleybolunda Şampiyonlar Ligi finali Türk derbisine sahne olacak. Vakıfbank'la Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde İtalyan rakiplerini yenmeyi başardı. İstanbul'da düzenlenen Final Four'un açılışında Vakıfbank unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Son şampiyon İmoko karşısında setlerde 2-0 geriye düşen siyah beyazlılar sonraki 3 seti de kazanarak adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı Dynavit de diğer yarı finali 5 sette kazandı. Scandicci'yi 3-2 mağlup eden turuncu beyazlılar 11 yıl sonra finale yükseldi. İki Türk takımının karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finali bu akşam saat 20'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Trendyol Süper Lig'deki zirve yarışında hesaplar değişti. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmek için gittiği Samsun'da 4-1 yenilirken Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe'de şansını son iki haftaya taşıdı.
1: Galatasaray şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanırken zirvedeki puan farkı 4'e düştü.
2: Burada seviniyor olabilirdik ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyun ortaya koyup inşallah önümüzdeki hafta kutlamayı yapacağız.
1: Sarı Kırmızılılar 26. zaferini ilan etmek için gittiği Samsun'da ağır bir yenilgi aldı. Derbi mağlubiyetiyle ümidini kaybeden Fenerbahçe umutlandı. Galatasaray kazanması halinde şampiyon olacağı deplasmanda ikinci yarıda kayboldu. İlk devre Yunus Akgün ve Muadil Manji'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Ev sahibi 57. dakikada Şerif'le öne geçti. Sarı Kırmızılılar 63. dakikada kaleci Günay Güvenç'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Samsun Spor son 20 dakikada Muadil Manji ve Şerif'in ikinci golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk gelecek hafta daha iyi motive olmaları gerektiğini söyledi.
3: 4 puan öndeyiz tabii ki. Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maç kendi sahamızda oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maç bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor.
1: Galatasaray farklı yenilgiye rağmen şampiyonluk yarışındaki büyük avantajını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar kalan 2 haftada 1 maç kazanır veya 2 maçta da berabere kalsa bile zaferini ilan edecek. Fenerbahçe ise geçirdiği çalkantılı haftanın ardından Başakşehir'i 3-1 yenerek şansını son 2 maça taşıdı. Tedesco döneminden sonra teknik sorumlu Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkan Sarı Lacivertler, Talişka'nın hat-trick ile kazandı.
4: Gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri şu an. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Diğeri Allah'ın takdiri. Yani sonuçta bir mucize olursa tabii ki yani bunlara da inanmak gerekiyor.
1: Lider Galatasaray gelecek hafta Antalya Spor'u konuk edecek. Takipçisi Fenerbahçe ise Konya Spor deplasmanına çıkacak. Trabzonspor'un şampiyonluk şansı ise bitti. Göztepe ile evinde 1-1 berabere kalan Bordo Maviller son 2 haftaya liderin 8 puan gerisinde girdi. İkincilik yarışında da yara alan Fatih Tekke'nin ekibi Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kaldı.
0: Barcelona La Liga şampiyonluğu için geri sayımda. Haftayı galibiyetle kapatan Katalan ekibi bu akşam Real Madrid'in puan kaybını bekleyecek. Barcelona 34. hafta maçında Osasuna'yı Lewandowski ve Torres'in golleriyle 2-1 yendi. Hansi Flick'in ekibi 14 puan farkla lider. Real Madrid ise saat 22'de İspanyol'a konuk olacak. Eflatun Beyazlılar galip gelemezse Barcelona bitime 4 hafta kala şampiyon olacak. Hansi Flick'in ekibi bu maçların hepsini kazanırsa sezonu 100 puanla tamamlayacak. Barcelona üst üste ikinci toplamda 29. zaferinin peşinde. İspanya futbol tarihinin zirvesinde ise 36 şampiyonlukla Real Madrid bulunuyor. Türkiye Rally Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı. Bodrum Rally'sinde hem sporcular hem de izleyenler unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.
5: Bodrum motor sporlarında Türkiye'nin zirvesine ev sahipliği yaptı. Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Rally Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı. Büyük çekişmeye sahne olan etapların ardından Kerem Kazaz, Corentin Silvestre ekibi birinci oldu. Organizasyonda 36 araçta 72 sporcu mücadele etti. Karacahisar, Fesleğen, Mazı, Çamlık, Alazeytin ve Etrim bölgelerinde toplam 12 özel etap koşuldu. Hem sporcular hem de izleyenler Milas ve Bodrum'un eşsiz doğasında unutulmaz bir hafta sonu yaşadı. Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası 6-7 Haziran'daki 50. Yeşil Bursa Rallisi ile devam edecek.
0: Formula 1 heyecanı Miami'de sürüyor. Sezonun 4. yarışına Kimi Antonelli ilk cepten başlayacak. Antonelli bu sezon 3. kez pole pozisyonunu aldı. Miami Grand Prix'sine Max Verstappen 2., Charles Leclerc 3. cepten başlayacak. Yarış bugün saat 20'de. Miami Grand Prix'sinde sıralama turlarından önce sprint yarışı yapıldı. İlk 3 sırayı Lando Norris, Oscar Piastri ve Charles Leclerc aldı. Şimdilik spor bültenini noktalayacağız. Bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında her zaman bulabileceğinizi de hatırlatalım. Hoşça kalın.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo ile ilgili

0: Zeynep Gül Alp'le Pencere.
1: Bernstein ve Karajan 50 sene boyunca birbirleriyle yarıştırılmış, kendi aralarındaki rekabet bir düşmanlık boyutuna gelmiş iki müzik dehası, iki orkestra şefi Viyana'da bir otelde karşılaşıyor. Ve aralarındaki sohbette birbirlerine duydukları düşmanlıklar, pişmanlıklar, yıllarca söylenmeyi bekleyen sözler ve aslında derinden gelen hayranlıklar, yazar Peter Danish'in kalemi, sahnede Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınoğlu'nun oyunculuğu ve Nihal Usanmaz'ın rejisiyle, izleyiciyle buluşuyor. Oyun şu an turnede ve büyük ilgi görüyor. Biz de turne sırasında yönetmen ve oyuncu Nihal Usanmaz'ı yakaladık ve oyunu konuşalım istedik. Nihal Hanım merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Umarım siz de iyisinizdir.
2: İyiyiz, teşekkür ederiz. Turnedeyiz. Dediğiniz gibi İzmir'deydik, Ankara'daydık. Yoğun, güzel seyirciyle buluştuğumuz bir turne oluyor.
1: Çok etkileyici bir oyundu. Ben de izleme şansı buldum. Nasıl gidiyor evet. Turne ve izleyici buluşmaları aslında? Bunu da soralım.
2: Daha 13 oyun oldu ve 6 farklı şehirde oynanmış oldu. Bu çok güzel bir şey. Ankara'dayken Rengim Gökmen, büyük orkestra şefimiz de kalkıp geldi sağ olsun.
1: Evet.
2: Haberimiz de yok geldiğinden.
1: Harika.
2: Sonra söyledi de ayağa kalktı ve yürürken Rengim Bey diye fark ettik. Sonra sahneye geldi, teşekkür etti ve oyunu çok beğendiğini söyledi.
1: Evet.
2: Bernstein'i ve Karajan'ı zamanında tanımış, karşılaşmış biri olarak onları sahnede birebir gördüğünü söyledi. Hikayeyi çok beğendiğini söyledi. Bu bizi çok mutlu etti tabii ki.
1: Celal Kadri Kınoğlu da çok zor bir izleyici diye kendisini anons etti. O gerçekten çok zor olmuştur herhalde.
2: Evet, Okan Bey de Celal Bey de zaten bir rahatlama oldu Rengim Bey'den bunları duyduktan sonra. Güzel bir şey tabii ki. Yani burada tabii Peter Danish'in müthiş bir dehası var. Zamanında dinlediği bir Viyana'da Zahar Otel'de orada Michael isminde bir garsondan duyduğu 88 yılında gerçekleşen bu karşılaşmayı alıp kocaman bir oyuna, bir metne dönüştürmüş olması ve çok akıllıca yazmış olması, çok deneyerek ve bu karakterlerin, yani Bernstein'ın ve Karajan'ın ailelerine bu metinleri yollayarak, onlarla çalışan orkestra üyelerine bu metinleri yollayarak kontrol ettirdiği, bunlar böyle konuşurlar mı, birbirlerine karşı hakikaten böyle şeyler söylerler mi, müzikle ilgili bakış açıları, yaşadıkları olaylarla ilgili bakış açıları gerçek mi diye sorarak, deneyerek, silip tekrar yazarak müthiş bir metin ortaya getirmesinin sonucu tabii ki hepsi.
1: Evet evet, harika bir sonuç çıkmış. Oyunun çevirisi aynı zamanda NTV Radyo programcısı da olan meslek büyüğümüz Sevin
2: evet.
1: Okya'ya ait. Peki siz nasıl karar veriyorsunuz oyunu sahneye taşımaya?
2: Mehmet Karaca, Onka Jans'ın sahibi, Okan Bey'e ve bize ulaştı. Biz Richard ve Dracula projelerini yaptık Kabaradada olarak. Bu oyun şu anda işte benim hakları bende ve çok hoşuma gidiyor bu oyun. Yeni bir metin, daha sahnelenmedi. İlk sahnelenişi New York'ta bir off-Broadway projesi olarak Alman bir yönetmen tarafından yapılıyor. Ve iki kadın oynuyor bu iki orkestra şefini. Türkiye'de de yapılmasını isterim. Okan, sen ve ekibin acaba bunu yapmak ister misiniz? Sen de Bernstein'i oynasan diye. Biz metni ilk elimize aldığımızda Sevin Hanım'ın çevirisi değildi, başka bir çeviriydi. Çok beğendik metni tabii. İşte Karajan kim olur? Yine Mehmet Bey'in fikriyle Celal Kadri Kınoğlu'na gidildi. Sonra işte benim yönetmemi istediler. Çok mutlu oldum. Ben 10 yıldır Okan Bey'le çalışıyorum ve onun yönetmen yardımcılığını yapıyorum. Sonra Sevin Hanım çevirdi işte metni tekrar ve müthiş bir çeviri oldu. Müthiş bir çeviri oldu. Bütün seyirci, herkes, Peter dahil, ki hani dilimizi bilmemesine rağmen o melodiyi o kadar güzel ortaya çıkardığını söyledi ki.
1: Ben de yazdıysam onu sahnede gördüm dedi değil mi Peter'den?
2: Evet,
1: öyle bir
2: evet.
1: Söz de var.
2: Bizim için çok çok güzel bir şey oldu.
1: Evet.
2: Premierde buradaydı, Türkiye'deydi.
1: Hı-hı.
2: Yazdığım oyunu sahnede görmek beni çok mutlu etti dedi. Burada tamamıyla aslında metnin ve oyuncuların gücüne teslim olmuş bir reji var.
1: Evet, evet.
2: O yüzden
1: kesinlikle
2: daha temiz, daha anlaşılır, diyalogların ön planda olduğu, oyunculukların ön planda olduğu bir şey seyrediyor seyirci ve bu tabii ki müthiş bir etki yaratıyor bence.
1: Ve tabii nefesini tutarak izliyor izleyenler bunu. Çünkü her iki karakter arasında dış çatışmalar var, iç çatışmalar var, ego savaşları var.
2: Evet.
1: Ve bunu sanat üzerinden, müzik üzerinden 1 saat 10 dakikada yapıyorlar. Celal Kadri
2: evet.
1: Kınoğlu ve Okan Bayülgen gerçekten de ortaya koydukları karakterlerin dışında sahnede de devleşen iki isim. Siz de bahsettiğiniz performans üzerine kurulu bir oyun ve sade bir sahne tasarımı. Siz metni ilk gördüğünüz anla oyunun sahnedeki hali arasında nasıl bir süreç yaşadınız? O aklınızdaki şeyleri sahneye taşıyabildiniz mi?
2: Mehmet Bey metni bize yolladığında ben metni okuduğumda dedim ki bu çok entelektüel bir metin. Yani kim tanıyor ki Bernstein'ı, Karajan'ı, klasik müzik dinleyicisine kadar nasıl ilgilerini çeker bu konu? Yani acaba dedim fazla mı entelektüel bir metin ve sıkıcı olma ihtimali var? Çünkü sadece konuşuyorlar. Tarih konuşuyorlar, siyaset, politika konuşuyorlar vesaire, müzik konuşuyorlar. Sonra tekrar okudum, tekrar okudum. Dedim ki unut bunların kim olduğunu, çok insani bir yerden konuşuyorlar bu alanları, müziği, siyaseti, politikayı. Çünkü hayatlarında onlarda nasıl bir etki bıraktığı, 50 sene boyunca birbirlerine duydukları kıskançlık deyin, haset deyin, yarış deyin, mesleki yarış deyin, bütün bunların aslında onlarda nasıl karşılık bulduğunu ve nasıl ölmeden birkaç sene önce bir araya geldiklerinde eğer bu konular açılırsa ve dürüstçe birbirlerine hakkını teslim ederek, saygı duyarak başarılarına ve müzikteki dehalarına saygı duyarak bunu nasıl yapabileceklerini fark ettiğim zaman metinde çok daha basit, çok daha anlaşılır bir şeye dönüştü benim için. O beni çok etkiledi. Çünkü metinde öyle güzel replikler var ki bunu yansıtan. Ya çok basit Karajan diyor ki yani mesleğimin zirvesindeyim, altın yıllarımı yaşıyorum, her şeyi çok iyi biliyorum, her şeyi 100 kere yönetmiş durumdayım. Ama artık bedenim bunu yapmama izin vermiyor, yaşlandım.
1: Evet.
2: Yani yaşlı iki insanın, mesleğinin doruğundaki iki insanın bununla yüzleşmesi ve bu kırılganlık bir yanıyla beni çok etkiledi. Ve istedim ki seyirci de sahnede gördüğü bu kırılganlıklardan ve bu sağlamlıktan bir yanıyla etkilensin. Bu şeydir yani Tarantino'nun da bir lafıdır. Ben izlemek istedim sinema filmlerini yapıyorum diye. O yüzden reji kısmında da ben hele hele elinizde bu kadar iyi iki oyuncu varken
1: Evet.
2: ve aynı zamanda iki iyi yönetmen bu isimler. Ben izlemek istediğim şeyi yapayım ve çok basit, çok sade, onların ön planda olduğu, diyalogların ön planda olduğu bir şey yapmak istedim. Sanırım doğru bir şey oldu çünkü seyirci çok çok güzel tepkiler veriyor. Bizi çok mutlu ediyor tabii ki.
1: Tabii oyuna geldiğimizde, işte izlediğimizde finalin böyle olacağını tahmin etmediğimiz bir oyundu. Benim kendi adıma ve gerçekten oyun bittiğinde etrafımdaki herkesin de gözleri dolu doluydu. Aslında
2: evet.
1: Siz minicik bir hareketle dünyaları anlatıyorsunuz. Bu nedenle de kutlamak istiyorum sizi. Aslında hikayenin orijinalinde sizin oynadığınız rol bir erkek ama siz bunu değiştirmek
2: evet.
1: istediniz. Peter Dinklage'i nasıl ikna ettiniz? Biraz onu da anlatır mısınız bize?
2: Bu aslında Peter'ın bu hikayeyi öğrendiği, bu karşılaşmayı öğrendiği Michael adında bir garson ve bunu oyuna da koymuş. Ve o da onun için çok önemli tabii ki yani bu karakter. Ben bunu kadın yapmak istediğimde çünkü finalde bu garson unutulan maestrolar tarafından unutulan bir batonu eline alıyor ve finalize ediyor oyunu. Bir orkestra şefi gibi. Bu beni çok etkiledi. Peter haklı olarak benim için çok kıymetli bir karakter. Değişmesini istemem ama yönetmen bana sebeplerini sunsun diyor. Ben de bir mektup yazdım kendisine. Aslında ajanstakilerin de bizimkilerin de pek kabul etmeyeceğini düşündükleri bir şeydi. Yani mektup yollanmış olsa bile muhtemelen adam geri dönmeyecek diye düşünüldü. Ama Peter kabul etti. Çünkü şunu belirttim. Tabii ki müthiş orkestra şefleri, müthiş orkestra üyeleri var dünyada. Kadın orkestra şefleri ve kadın orkestra üyeleri. Ama bunların da her alanda olduğu gibi kendini kabul ettirmeleri uzun yıllar alıyor. Viyana'da filarmoninin başına bildiğimiz kadarıyla 160 yıl sonra bir kadın orkestra
1: Evet.
2: şefi yönetime geçiyor. Karajan çok çok uzun yıllar orkestrasında kadın müzisyen barındırmayan bir orkestra şefi. Ülkemizde de buna benzer hikayeler görüyoruz zaten. Çok mutlu etti beni mesela 2024'te Nilven Dettin'in, Cemal
1: Evet.
2: Eşçil'in orkestranın başına geçmiş olması. Müthiş bir hanımefendi. Böyle Instagram'dan takip ediyorum.
1: Evet,
2: Çok
1: bizim de
2: çok
1: konuğumuz
2: tatlı.
1: olmuştu kendisi. Çok keyifli bir sohbet olmuştu.
2: Biz çok davet ettik oyuna ama bir türlü tarihler uygun olmadı. İnşallah bir gün gelip görecek o da. Ben de Peter'a bunu anlattım. Bir mektup yazdım. Hikayene saygı duyuyorum. Ama işte dünyada böyle böyle örnekler var ve ben senin yazdığın bir şeyden yola çıkarak finalde o batonun bir kadının elinde kalmasını istiyorum. Eğer senin için de uygunsa bunu yapmak isterim diye. Peter çok tatlı bir geri dönüş yaptı. Bu harika bir fikir. Lütfen yap ve ben Türkçe bilmiyorum. Metinde düzeltmek istediğin, eklemek istediğin buna dair bir şey olursa da lütfen ekle diye. Bu benim için güzel. Ben söyleşilerde bunu sorduklarında da söylüyorum. Ya ben bunu kendim için yaptım.
1: Evet.
2: Bu fikir inanılmaz beni tatmin ediyor ve diyorum ki yani sizin devriniz bitti artık biz varız. Onlar bardan çıktıktan sonra bunu yapıyor olmak benim çok hoşuma gidiyor.
1: Evet.
2: Çünkü benim mesleğimde de bu var. Şimdi bana çok soruyorlar işte gençsiniz, bir kadınsınız ve işte bu iki ismi yönetmek nasıl bir
1: Evet.
2: şey? Bu onların bana açtığı alan. Onların bunu kabul etmiş olması müthiş bir şey ve desteklemiş olmaları müthiş bir şey. Ama bizim meslekte de var işte hala aynı isimlerin vesairelerin döndüğü ve bu çok tartışılan bir şeydir. Yani yaşı büyük olan herkes usta mıdır? Herkes hoca mıdır vesaire midir? Bizde de çok tartışılan şeylerdir bunlar. Biraz onun için de hani evet biraz siz durun şimdi yeni insanlar geliyor. Bakalım biz ne yapacağız? Bize de biraz fırsat tanıyın demek için belki de yaptığım bir şeydi ve bu beni çok mutlu ediyor. Seyirci fark ettiği zaman da çok hoşuma gidiyor. Özellikle
1: Fark
2: kadın seyirci.
1: etmemek mümkün değil yani.
2: Söyleşide söylüyorlar
1: Evet.
2: yani. Bir garsonun kadın olması özellikle miydi falan diye.
1: Evet.
2: Görseli bilmemelerine rağmen.
1: Evet, müthiş.
2: Kadın
1: Okan
2: oluyor
1: Bey
2: benim.
1: ve Celal Bey de sizden hep övgüyle bahsediyorlar.
2: Ya,
1: Birkaç
2: teşekkür ederim.
1: röportajda da izledim, dinledim ve sahne sonrasındaki söyleşilerde de zaten bahsettiler. Şimdi o biraz oraya girelim mi? Normalde çok
2: Tabii.
1: alışık olmadığımız bir şey oyun sonrasında söyleşi. Ama sizin
2: Evet.
1: oyununuzda böyle bir şey var. Aslında zannediyorum bu Okan Bayülgen'in bir geleneği haline geldi.
2: Evet.
1: Ve çok da keyifli bir şey aslında. İzleyicimizden kaçmak istemiyoruz, kaçar gibi gitmek istemiyoruz diyor. Sizin için nasıl bir deneyim oluyor?
2: Biz Richard'ı yapmaya başladığımızda bu Okan Bey'in bir isteğiydi. Dedi ki her oyundan sonra söyleşi yapmaya başlayalım. İlk dört oyundan sonraydı bu. Çünkü bu bir festival geleneğidir aslında. Tiyatro, sinema festivallerinden sonra oyuncu ve seyirci buluşur, kritik ederler, konuşurlar ve ayrılırlar. Okan Bey de ki bunu her oyundan sonra yapsak güzel olabilir. Çünkü yani konuşulacak çok fazla şey var. Özellikle Okan Bey'in yazdığı metinlerde, Richard'da da, Drakula'da da öyleydi. Hani böyle ayrılıyoruz, biz selam veriyoruz. Arka kapıdan çıkıyor seyirci, ön kapıdan çıkıyor. Hiç bilmiyoruz seyirci ne düşündü, ne hissetti vesaire. Hani bu kavramlar üzerine, oyunda tartışılan konular üzerine ne düşünüyorlar diye. Ve bunu başlattı. Biz öyle söyleşiler yaptık ki 4000 kişilik harbi açık havada 2500-3000 kişi söyleşide oturuyordu hala.
1: Evet.
2: Bu oyundan sonra da yapmak istedik. Çünkü hem seyircinin dediğimiz gibi ne düşündüğünü çok merak ettik. Hem de oyunda gerçekten bugünden bazı şeyleri de fark etmemizi sağlayan bir takım tartışmalar var. O yüzden seyirci sadece 88 yılında iki orkestra şefinin karşılaşmasını izlemiyor. Sahnede gördüğü şey bugün de kendinde sürekli sorguladığı, sanatçılarla ilgili belki de sorguladığı, sanatla ilgili sorguladığı, hayatla ilgili sorguladığı şeyleri görüyor. O yüzden o söyleşiler çok keyifli geçiyor. İzmir'de bir hanımefendi söz aldığında dedi ki bu dedi söyleşi müthiş bir şey. Çünkü dedi ben izlediğim oyunlardan çıktığım zaman bir süre kendime gelemiyorum. Ve
1: Evet,
2: bu
1: evet,
2: kendine
1: evet.
2: gelememe halini sizinle birlikte geçirdiğim için çok mutlu oldum. Etkilendiğim şeyi ya da etkilenmediğim ya da beğenmediğim bir şeyi sizinle konuşmak bana çok iyi geldi. Bu
1: Evet.
2: sadece övgüler düzülen şey değil tabii ki söyleşi denilen. O yüzden söyleşiler çok kıymetli. Yani az önce sahnede izlediği kişiyi 10 dakika sonra üzerini değiştirmiş gelmiş senin karşında otururken görünce o samimiyet,
1: Evet,
2: o paylaşım
1: kesinlikle.
2: çok kıymetli
1: Şimdi
2: oluyor.
1: ben söyleyecektim o samimiyet hali, o hayran olduğumuz insanların sizinle kurduğu iletişim de çok iyi geliyor bence izleyiciye.
2: Evet. Çok
1: Evet.
2: çok Okan Bey'in bul yani bu bir buluş değil ama sürdürdüğü bir gelenek oldu ve seyirci de biz de çok mutluyuz.
1: 4 Mayıs'ta
2: Evet.
1: Çorlu'da, 8, 12, 20 Mayıs'ta İstanbul'da ve 22 Mayıs'ta İzmir'de Suat Taşer Tiyatrosu'nda olacaksınız. Sonrasında nasıl bir program olacak ve gelecek yılda devam edecek mi? Bunu da soralım.
2: Evet, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında böyle açık havalar vesaireler olacak hayatımızda. Belki bir Enka'da çıkacağız. Öyle söyleyeyim Enka açık havada çıkacağız. Belki bir Harbiye düşünülüyor. Orası için küçük bir sürprizimiz de olabilir. Müziğin ön planda olduğu, ara ara da işte bu bardaki küçük bir CD çalardan konuştukları bestecilerin müziklerini seyirciye dinlettiğimiz bir
1: Evet.
2: eser. Seyircisi de bu şekilde.
1: Aa, süper.
2: Acaba daha fazla nasıl müziği duyurabiliriz seyirciye diye küçük bir çalışmamız var. Bakalım başarılı olabilirsek yapacağız bunu. Önümüzdeki yıl biraz Avrupa turnesi planlanıyor. Oradan da çok istek ve destek oldu bu süreçte. Ama İstanbul'da ve ülkemizde, Türkiye'nin her şehrinde devam edecek.
1: Harika. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız, sorularımızı yanıtladığınız
2: Ben
1: için. Çok
2: teşekkür
1: sağ olun.
2: ederim. Çok teşekkürler. Yani geldiniz ve böyle kıymetli bir sohbet oldu. Çok mutlu oldum.
1: Pencerede bugün Devlerin Savaşı oyununu, oyunun oyuncusu ve yönetmeni Nihal Usanmaz'la konuştuk. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
0: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Reklam.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam.

0: Ülkesi sana.
1: İstanbul'u yalnızca manzarasıyla değil, insanıyla anlatan, sisli bir sabahı, yorgun bir balıkçının bakışında, bir sokağın ruhunu, kahvede oturan iki adamın sessizliğinde yakalayan ve kendini hep bir foto muhabiri olarak tanımlayan Ara Güler'in sanat yaşantısını ve bugüne bıraktığı hafızayı küratör Demet Yıldız Dinçer anlatıyor.
2: Kendisi ısrarla ben foto muhabirim diyor. Sanatçı demiyor kendisine. Her zaman buna karşı çıkıyor. Foto muhabirleri tarihi makineyle kaydedenler olarak tanımlıyor. Ve aslında bunu gerçekten de yapıyor. 1950'lerin 60'ların İstanbul'unu, artık var olmayan mahallelerini, yüzlerini, tramvaylarını, balıkçılarını kaydediyor. Şöyle bir soru da geliyor akla. Şimdi bunlar 1950'lerde 60'larda yapılmış. Ve bunlar hala neden bu kadar güçlü? Yani şu andan o güne bakan, 70 yıl öncesine bakan, 60 yıl öncesine bakan biri neden bunları hala güçlü buluyor? Bunun cevabı da aslında benim düşünceme göre Ara Güler'in katmanlar yaratması. Yani aslında bir belge olmanın ötesine geçiyor. Tarihsel imgelerden biz yeni anlatımlar üretebiliyoruz onun fotoğrafları sayesinde. Bu aslında çok da düşünülmüş bir kavram. Alison Lansberg'in bir kavramı var. Protez hatıralar, yani protez bir

yaşadığı zaman da çok enteresan gelişmelerin olduğu yıllar İstanbul'da ve Türkiye'de. Ama çocukluğuna geri dönecek olursak, babası İstiklal Caddesi'nde dönemin, o dönemde 8 tane eczane var. Onlardan birinin sahibi. Ve dönemin sanat dünyasından pek çok isimle arkadaş. Bu da arkadaşlık da şuradan geliyor. Eczane o dönemde işte oyuncuların gittiği, makyaj malzemelerini aldığı, yazarların vesairenin, entelektüellerin uğradığı bir alan. Aragüler'in çocukluğundan itibaren bu çevrenin içinde büyümesi anlamına geliyor. Lise yıllarında aslında filme çok meraklı. Lise yıllarında film stüdyolarında çalışıyor. Hatta böyle bir kere bir yangının içinde falan kalıyor. Dolayısıyla o macera biraz sona eriyor ama çok sevdiği bir alan. Hem sinema hem de şöyle bir durum da oluyor. Muhsin Ertuğrul da babasının müşterilerinden biri. Sonra Muhsin Ertuğrul'un drama kurslarına katılıyor. Önemli Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri bildiğimiz gibi. Ama oyunculuk yapmak istemiyor, yazmak istiyor. Ve bayağı da oyun yazıyor. Fotoğrafa geçişte bir tesadüf aslında. 22 yaşında babasının eczanesinde de bir karanlık oda oluşturuyor. Ve 1950'de de Yeni İstanbul Gazetesi'ne foto muhabiri olarak giriyor. Aynı zamanda okuyor vesaire. Bu dönemden itibaren yani İstanbul, hem onun çalıştığı yerler, bir foto muhabirlik meselesi var. Foto muhabirlik zaten 1930'lardan itibaren ortaya çıkan bir meslek. Daha önce yok. Hepsi bunların aslında teknik ekipmanlarla ve olanaklarla çok bağlantılı. Çünkü artık gazetelere ya da dergilere çok daha kaliteli fotoğraf baskısı yapma imkanı doğuyor 1930'lardan itibaren. İlk önce Berlin'de Berliner Zeitung bunu yapıyor. Daha sonra Amerika'ya da geçiyor. Life dergisi, Türkiye'de tam olarak Hayat dergisi olarak, tam çeviri olarak çıkacak bir dergiye de ilham veriyorlar. İnsanlar televizyonun olmadığı bir dönemde dünyayı foto muhabirlerin gözünden tanımaya başlıyor. Aragüler de böylece mesleğine en doğru zamanlarda girmiş oluyor ve bir nevi şu anda baktığımız zaman İstanbul'un gözü dediğimiz süreç, olma süreci böylece başlıyor diyebiliriz. Aragüler'in fotoğrafını tanımlamak için en doğru yer bence onun yeni kendi kökleri. Tiyatro eğitimi fotoğrafının kompozisyonlarına çok etki ediyor. Çünkü sahne düzenlemesinden ilham alıyor. Hatta kendi de açıkça söylüyor biyografisinde. Fotoğraflarındaki kompozisyon anlayışı o oyunlardaki sahne düzenlemesi diye. Sadece İstanbul fotoğrafları, şehir fotoğrafları ya da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde gidiyor. Dünyada da çeşitli yerlere geziyor. Ama onun haricinde portre fotoğrafları da çekiyor. Ya da portre çekmese de fotoğrafın içindeki öznelerin yüz ifade, modelleri, jestleri vesaire aslında yıllarca o sahne aktörlerini gözlemlemesinden geliyor. Fotoğrafçılık anlayışı Henri Cartier-Bresson'un o karar anı denen kavramdan derinden etkileniyor. Hani gündelik hayatın içinden bir anın o bütün yaşananları çok net bir şekilde tek bir kareyle ifade etmesi fikri olarak özetleyebiliriz. Bunu da Aragüler kendi şehrine, yani İstanbul'a odaklanarak uyguluyor. Şehre özgü bir dille uyguluyor. Işık ve gölgeyle kurduğu bir ilişki var. Bill Brandt ya da Saul Leiter gibi isimlerden ilham da alıyor çok canı. İstanbul'u çeken başka fotoğrafçılar da var o dönemde ama onun tanıdığımız hani alamet-i farikaları diyeceğimiz noktalar Osmanlı kalıntılarının ihtişamı değil. Şimdi şöyle de bir durum var tabii. 1950'lerden itibaren İstanbul çok büyük bir değişime giriyor. Daha doğrusu 1923'te Ankara'nın başkenti ilan edilmesiyle birlikte İstanbul terk edilmiş, çöken bir başkent olarak görülüyor. Zaten bu sadece düşüncede değil, hakikaten sokaklarda da gördüğümüz bir durum. 1950'lerden itibaren bir değişim yaşanmaya başlanıyor. Bu da tabii ki İstanbul'un ve daha doğrusu Türkiye'nin dış dünyayla eklemlenmesi, başka türlü bağlar da kurması, ticaret bağları da kurması, ülkenin yurt dışıyla bağlarının artması şehirlerde de bir göçe sebep oluyor. Ve aslında bu göç de İstanbul'un çok şiddetli bir şekilde değişmesine sebep oluyor. Gece yanan sokak lambaları, yağmurlu kaldırımlar, işte sokaklar, boğaz vapurlarının ışıkları, Beyoğlu'ndaki tramvaylar, balıkçılar vesaire onun konularına dönüşüyor. Ve tabii şimdi bazı fotoğraflarında böyle derinliğin az olduğunu görüyoruz. Çerçeveleri böyle gayet net oturtulmuş fotoğraflar. İnsanlar sahneye yerleştirilmiş gibi duruyor ama aslında son derece doğal anlar ve tabii ki biraz melankoli ve aslında nostalji duygusu da var bütün bunlarda. İşçi sınıflarına odaklanıyor ve balıkçılara, İstanbul'un etnik, çok birçok etnisite barındıran mahallelerine, Galata Köprüsü'ne, çay ocaklarına, Beyoğlu'na, Karaköy'e. Bunlar çok sık sık dolaştığı yerler. Karaköy'de ve Galata'da onun bir takım rotaları var Arabey'in. Oralarda dolaşıyor. Ve tabii ki Eminönü tarihi yarımada onun sıklıkla gittiği yerler. Fotoğrafçılığı ciddi bir pratik olarak yerleştiriyor Aragüler. Tabii onun dönem arkadaşları sadece Aragüler değil. Örneğin Ozan Sandıç da çok. Onun çağdaşlarından biri yine aynı şekilde ülkeyi bıkmadan, yorulmadan belgeliyorlar. Tabii Aragüler şöyle de bir durum var. 1961'de British Journal of Photography'de onun bir yıllığı var. Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçılarından biri olarak listeleniyor. Yani dolayısıyla şunun altını çizmek istiyorum. Aslında tanınan

0: bir fotoğrafçı. Yani tabii ki biz onu bugün çok iyi biliyoruz ama gerçekten de o dönemde de çok değer verilen, kıymet verilen fotoğrafçılardan biri. Tabii ki pek çok fotoğrafçı onun izinden gidiyor. Onun çektiği gibi fotoğraflar da çekmiyor. Yani zaten hani her şey böyle başlıyor bir takım taktiklerle. Ama sonrasında tabii ki kendi dillerini geliştiriyorlar. Ama benim asıl fotoğrafçılığı hakkında Aragüler'in üzerinde durmak istediğim nokta kurumsal değil aslında. Yani duygusal ve bir hafızayla ilgili bir miras bırakıyor. Pek çok kuşak sadece fotoğrafçılar değil, bize sunduğu fotoğraflar üzerinden yaşadığı bir nostaljiyle büyüyor ve o İstanbul fotoğraflarına bakıyor. Siz o bugünden düne baktığınız zaman nasıl bir İstanbul'du dediğiniz zaman işte Arnavut kaldırımlarıyla kaplı şöyle gemilerin geçtiği bir İstanbul diyoruz ve biz bunu görmeden sahiplendiğimiz o protez hafıza, bize ait olmayan bir hafıza bizim kafamıza geliyor ve bize ait bir uzva dönüşüyor. Tabii bu neden böyle oluyor? Neden bugün buna ihtiyaç duyuyoruz? Özellikle hayatın çok hızlı dönüştüğü anlarda buna bizim ihtiyacımız oluyor. Yani aslında üzerinde durmak istediğimiz bir sağlam alana ihtiyacımız var. Aragüler'in zamanında yaşamamış da olsak onun yürüdüğü mahallelerden onun sayesinden yürüyoruz. Sanki hatırlıyormuş gibi hissediyoruz. Bence bu Güler'in en büyük mirası diye düşünüyorum. Türkiye, sadece fotoğrafla sınırlamıyorum bunu. Türkiye'de yaşayan, İstanbul'da yaşayan herkesin bir hafızasını oluşturduğunu düşünüyorum. Bir belgesele indirilemeyecek bir hafıza bıraktığını düşünüyorum bizlere.
1: Herkese sanat. Küratör Demet Yıldız Dinçer, Aragüler'in sanat yaşantısını, İstanbul fotoğraflarını ve bugüne nasıl bir hafıza bıraktığını anlatıyor.
0: Sadece çocukken değil, büyüdüğü zaman da zaten çok İstanbul'un entelijansiyasıyla çok yakın arkadaşlıklar kuruyor. Bunlardan mesela en önemlisi Şakir Eczacıbaşı ve pek çok kişiyle birlikte. Sadece fotoğraf çeken, kültür alanında olan değil, yazarlar, çizerler, herkesle çok yakın dostlukları var. Bir taraftan da Aragüler çok da girişken biri. Yani hani bugün bile bu çok zor bir şey ama o dönemde Time Life'ın Türkiye bürosunda yakın doğu muhabiri oluyor. Sonra Perperi Meç'e, Sunday Times'a çeşitli dosyalar hazırlıyor. Aynı zamanda Magnum'un kurucularından Henri Cartier-Bresson La Paris'te tanışıyor. Hem onunla birlikte çalışıyor hem de yakın arkadaşı oluyor. Bresson'un haricinde Cornel Capa ve Marc Ribot da onu Magnum'a davet ediyorlar. Dediğim gibi Magnum'un bir üyesi değil ama onlarla çok yakından çalışıyor. Tabii bu bağlantılar ona çok kapılar açıyor. Yani Chagall'ın, Calder'in, Fellini'nin, Bertrand Russell'ın fotoğraflarını çekiyor. Türkiye'den Yaşar Kemal'e bir sürü ismin fotoğrafını, portrelerini çekiyor. Ve aslında onun bu yakınlığı şundan da kaynaklanıyor. Yani dünyayı sanatçıların yarattığını inanıyor ve onları her yerde aradığını söylüyor ve fotoğrafladığını söylüyor. Ve bu aslında içten çok samimi bir meraktan kaynaklanıyor. Yani bu insan da çok önemliymiş, gideyim fotoğrafını çekeyim değil. Gerçekten de o çektiği insanların, fotoğrafladığı, portrelerini çektiği şahsiyetlerin kendi yaratımlarına da çok yakından şahit. Çok iyi biliyor onların işlerini. Dolayısıyla Aragüler'in çok kuvvetli bir entelektüel tarafı da var. Tabii ki bunun haricinde Türkiye İstanbul'da bir Ermeni aileden doğması da çok önemli. Bir belleği, Beyoğlu'nda büyümek, Beyoğlu'nun belleğini. Yani görünmez bir filtre gibi de görebiliriz. Hatta mesela onun en önemli çalışmalarından biri Kumkapı'daki Ermeni balıkçıları fotoğrafladığı bir serisi var. Camanak gazetesine yaptığı bir röportaj serisi. Onları fotoğraflıyor. Yani aslında bir tanıklık gibi işliyor onun çalışmaları. Ve tabii onun işte editörler, yayıncılar, sergi yapımcıları hepsi bu İstanbul anlatısının inşasında yer alıyor. Tabii bu arada şunu da eklemekte fayda var. Yani onun aslında şöyle de şeyler de söylüyor. Yani fotoğraf kitabının kalıcılığına, o basılı işlerin gücüne de çok inanıyor ve aslında fotoğrafların editörlüğünde falan çok yakinen rol alıyor. Yani belli o bir seçkiyi hazırlayan editörlerden biri de o bir taraftan. O da aslında kendi İstanbul'un anlatısını inşa ediyor. Yani aslında pek çok elden giden o anda değişen İstanbul'u kendi istediği gibi anlatıyor. Yani herhangi bir çatışmanın, çekişmenin olmadığı, çok nasıl diyeyim belki yoklukların olduğu ama aslında çok da barış içinde tatlı tatlı yaşayan bir İstanbul inşa ediyor kendi fotoğraflarında. O anlamda da bir editoryal süreç var. Yani hem hayatına giren kişiler onu çok etkiliyor hem de aynı zamanda onun kendi entelektüel birikimi de bence fotoğraflarına çok yol gösteriyor diye düşünebilirim. Yani çok hani herkes onun matraklığıyla falan yani onu hatırlar. Gerçekten de öyle. Bu da aslında çok pırıl pırıl bir zekanın göstergesi diye düşünüyorum. Çok katmanlı bir hazine kutusum var diyeyim. Hazinesi var yani. Hani insanlar da buna dahil ama kendi entelektüel birikimi de buna dahil diye düşünüyorum. Şimdi Ara Güler çok üretici bir fotoğrafçı. Çok çalışkan gerçekten. Yani bu benim bir taraftan tabii ki zekanın ve deyanın bize genetik olarak aktarılan bazı şeylere mutlaka ki faydası var. Ama çok çalışkan bir sanatçı. Yani pırıl pırıl bir zeka dedim ama aynı zamanda çok çok çalışkan ve çok üretken bir sanatçı. Yani milyonların üzerinde fotoğrafı var. Ve tabii bu arşiv aslında Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'ne ve Ara Güler Müzesi'ne bağışlanıyor ve inanılmaz iyi bir iş çıkartıyorlar. Yani bütün o arşivi, çünkü hem taranmış bilinen fotoğraflar var ama tabii fotoğrafçı onu kendi seçkisini yapıyor ama bir taraftan bizim hiç bilmediğimiz fotoğrafları, kareleri de var. Dolayısıyla bu anlamda bu tür bir merkezin müthiş önemli olduğunu düşünüyorum. Çok çok iyi bir iş yaptıklarını düşünüyorum. O da şuna sebep oluyor aslında. Tabii ki belli fotoğraflar, belli eserler zamanında üretiliyor. Biz onu o günün şartlarıyla yorumluyoruz. Bugün ona başka türlü anlamlar yüklüyoruz ve aslında fotoğraf çok değişken bir malzeme, çok esnek bir malzeme. Birçok kalıba giriyor. Biz onu birçok açıdan yeni yorumlar katarak, yeni anlamlar yükleyerek tekrar gözlemleyebiliyoruz. O yüzden Ara Güler gibi isimler hiçbir zaman eskimiyor. Tekrar tekrar o fotoğraflara bakıyoruz. Dediğim gibi çok sayıda fotoğraf var ama benim hakikaten en sevdiğim birkaç tane iş var. 3 tane hatta 4 tane diyelim. Kumkapı balıkçılarını çok seviyorum. Balıktan dönüyorlar. Tan yeri zamanı. O müthiş güçlü bir fotoğraf. Bana böyle bir sonsuzluk hissi uyandıran bir fotoğraf. Galata Köprüsü'nün akşam isimli bir fotoğraf var. Bir de Hazopula pasajında 3 tane beyin oturduğu, konuştuğu, bir de çaycının yanlarında onlara çay servisi yapmak üzere beklediği bir fotoğraf var. Bunların hepsi çok sıradan anlar ama çok güçlü kompozisyonlar. Hepsine böyle hepimizi başka bir dünyaya götüren, hani melankoli ya da nostalji diyelim, bize yaşatan bir takım fotoğraflar. 1960'ta çekilmiş bir Galatasaray fotoğrafı var. Şimdi radyoda göremeyeceğimiz için gerçekten tarif etmek gerekecek. İstanbul'da kar yağan bir gün. İstanbul'da her ne kadar kar çok yağmasa en azından senede 1-2 kere görüyoruz. Hiç yağmayan bir şey değil. Ama özel bir an. İstiklal Caddesi'nde 2 tramvay tam ortada, neredeyse yan yana duruyorlar. Tam Galatasaray Meydanı'nda ama bu. O büyük bir boşluk vardır Galatasaray Lisesi'nin önünde ve bir sokak girer karşısına, yani istiklali keser. Bir tanesinde tramvayların Hürriyet Mahallesi yazıyor. Hürriyet Mahallesi o zamanlar iç göçle gelen işçi sınıflarının yaşadığı, yani tam 1950'ler, o demin de bahsettiğim dönüşümün yaşandığı yıllar, işçi sınıflarının yaşadığı bir semt. Soldakinde de Eminönü yazıyor. Tarihin her döneminde ticaretin kalbi. İki tramvay var ve 2 İstanbul var aslında bu fotoğrafta. Bir de kar yağışını aldırmadan yürüyen, oradan oraya koşturan bir kalabalık var. Yani hiç öyle tenha falan bir anda değil. Bir de tam arka planda bizim hani Beyoğlu binaları dediğimiz bir 19. yüzyılın sonundan kalma binalar. 1950'lerden kalan, yani aslında o zaman kalan değil, yeni yapılan binalar yan yana. Yani 2 zaman dilimi de aynı karede. Gökyüzü görünmüyor bu fotoğrafta. Yani dolayısıyla binalar çerçeveyi yukarıdan kapatıyor. Tramvaylar da bizimle binalar arasında, yani biz izleyicilerle binalar arasında sıkışıp kalıyor. Hem kasvetli hem de bizi sarmalayan bir his. Yani aslında sanki şehrin kalabalığını kucaklıyor. Dediğim gibi bu fotoğrafı özellikle seviyorum. Çünkü İstanbul'un panoraması gibi herhangi bir dramatik olay aramıyor Güler.
1: İnsanı, zamanı ve mekanı belgeleyen ve kendini hep bir foto muhabiri olarak tanımlayan Ara Güler'in sanat yaşantısını, fotoğraflarını ve bugüne bıraktığı hafızayı küratör Demet Yıldız Dinçer anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: markası sana. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 3 Mayıs 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
0: Bugün Uluslararası Şafak Korosu Günü. Dinlediğiniz bir kara tavuğun şarkısıydı. Tüm dünyada kuş severler, doğacılar bu sabah şafak sökmeden doğadaki en büyük senfonik konseri dinlemek için buluştular. Rotorum'daki çıngıraklı çalı kuşundan, Karayipler'deki inek kuşuna kadar kuşları dinlemek için erkenden kalkıldı. Ve gün doğumundan yarım saat önce şafak korosunu dinlemek üzere en yakın ağaçlık, çalılık alanda buluşuldu. Uluslararası Şafak Korosu Günü, doğanın en büyük senfonisinin dünya çapındaki kutlaması. İngiltere'de başladı ve bugün 80'den fazla ülkede kutlanıyor. Şarkıcı ardıç kuşlarını, çılgınların aryasını, karabaşlı ötleğenin flüte benzeyen sesini keşfetme günü. Hatırlatalım, aslında Şafak Korosu Mart ayında havaların ısınmasıyla başlar, Temmuz ayında zirveye ulaşır, Eylül ayına kadar sürer. Yani bugünü kaçırdıysanız da Eylül ayına kadar herhangi bir sabah şafak sökmeden önce bir parkta, çalılık alanda, ormanda bu olağanüstü konseri dinleyebilirsiniz. Şehrin gürültüsü başlamadan evinizin penceresini açmanızın da yeterli olduğunu unutmayın. Kuş sesleri odanıza dolacaktır. Doğa takvimini bugün Kızıl Gerdan'ın şarkısıyla bitirelim.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Hava durumu.
2: Yağışlar ve kuvvetlenen rüzgarların havayı temizlemesinin etkisiyle ülke genelinde hava kirliliği azalıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Karadeniz hattı boyunca iyi seviyede. Adana bölümünde de geçtiğimiz günlere oranla daha iyi seviyeye ulaştı.
3: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 19.
1: Mutlu pazarlar, saatlerimiz 19'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Gaziantep'te sağanak ve fırtına etkili oldu. Araçlar suya gömüldü, çatılar uçtu. Şiddetli yağış öğleden sonra etkisini arttırdı. Yollar suyla doldu. Bazı araçlarda yarıya kadar suya gömüldü ve birçoğu da görüntüye de geldiği üzere mahsur kaldı. Ayrıca kentte fırtına da etkiliydi. Bazı binaların çatıları uçtu. Çatıdan uçan parçalar da park halindeki araçlara bu şekilde zarar verdi. Gaziantep'ten gelen görüntüleri ekrana getiriyoruz. Araçlar suya gömüldü, çatılar uçtu. Sağanak ve fırtına etkiliydi. Gaziantep il ve ilçelerinde ve çevre civarda olumsuz hava şartları etkiliydi. Özellikle öğleden sonra şiddetini arttırdı. Şiddetli yağış, bir anda bastıran yağış yolları göle çevirdi. Araçlar da bu şekilde yollarda mahsur kaldı. Sadece şiddetli yağmur, şiddetli yağış yoktu. Aynı zamanda fırtına da etkiliydi il genelinde. Çatılar uçtu, çatılardan bazı parçalar yollara düştü ve o sırada da park halindeki araçlara böyle zarar verdi. Kimi araçların üzerinde battaniye görüyoruz. Olası bir parça düşmesine karşın araç sahipleri kendince bu şekilde önlem aldı. Ama tabii ne kadar etkili olabildi tartışılır. Zira çatıdan düşen parçalar birçok mahallenin etrafına tamamen saçıldı. Bunlar da şiddetli yağmurun yağışın sonrasında çekilen görüntüler. Araçların çoğu trafikte mahsur kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, ummanlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Dışişleri Bakanı Buaz Saadi ile görüşmesindeki gündem Orta Doğu'daki gelişmelerdi. Bu konu konuşuldu. İki isim İran'la ABD arasında yürütülen müzakereler sürecindeki son durumu da ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri Avrupalı müttefikleriyle yaşadığı kriz sonrası kıtadaki asker sayısını azaltma hamlesini sürdürecek. ABD Başkanı Donald Trump Almanya'daki Amerikan askerlerinden 5000'ini geri çekme kararına ilişkin konuştu. Bunun devamının geleceği işaretini verdi. Florida'da havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Amerikan Başkanı'na Almanya'daki 36 bin Amerikan askerinden 5 bininin geri çekilmesi kararı da soruldu. ABD Başkanı ciddi bir eksiltmeye gidiyoruz, 5 binden çok daha fazlasını çekiyoruz dedi. Konuya ilişkin konuşan NATO sözcüsü ise kararın ayrıntılarını anlamak için ABD ile çalıştıklarını söyledi. Söz konusu hamle Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Tahran'ın ABD'yi müzakerelerde aşağıladığını, Amerikalıların da İran'dan çıkış stratejisi olmadığını söylemesi sonrasında geldi. Pentagon'da 6-12 gün içerisinde çekilmenin tamamlanacağını duyurmuştu. ABD Afrika Komutanlığı Fas'ta düzenlenen Afrika Aslanı 2026 tatbikatına katılan iki Amerikan askerinin kaybolduğunu duyurdu. Olay cumartesi günü Tantan kenti yakınlarındaki eğitim alanı civarında meydana geldi. İki askerden haber alınamaması üzerine bölgede alarm durumuna geçildi. Arama kurtarma operasyonları Amerika Birleşik Devletleri, Fas ve diğer ülke güçlerinin koordinasyonunda yürütülüyor. Kara birlikleriyle eş zamanlı olarak havadan keşif ve denizde de arama faaliyetleri gerçekleşiyor. Yetkililer olayın meydana geliş koşullarına ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi başlığında olacak.
2: ABD, İsrail-İran hattında yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Kabine yeni haftada bu başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Orta Doğu'daki savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunda bir süredir terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor. Kabine toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde. Okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi planlanıyor. Ve Kurban Bayramı tatili. Tatil 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.
1: İzmir'de bir evde çıkan yangında 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Bebeğin annesi gözaltında. Konak ilçesinde 3 katlı binanın en üst katındaki evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde 4 çocuk vardı. Çocuklardan 3'ü tahliye edildi ve hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürüldükten sonra eve giren ekipler 1,5 yaşındaki bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Yangın sırasında anne ve baba evde değildi. Babanın çalıştığı, annenin ise markete gittiği öğrenildi. Anne gözaltına alındı. Yangının da elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyor. Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi'nde öğlen saatlerinde yangın çıktı. Alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Sarıyer Çayırbaşı'nda bulunan Hamidiye Etfal Hastanesi'nin acil servisinde bir anda alevler görüldü. Dumanın yayılmasıyla hastanede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İddiaya göre yangına elektrik tesisatındaki arıza neden oldu. Batman'da 2,5 yaşındaki kız çobanlık yapan babasının peşinden giderken kayboldu. Kayıp çocuktan iyi haber saatler sonra geldi. Kayıp Melike köyden 6 kilometre uzaklıkta bulundu.
2: Babasının peşinden giderken kayboldu. 17 saat sonra 6 kilometre uzaklıkta bulundu. 2,5 yaşındaki Melike'nin sağlık durumu iyi.
3: Hadi ambulans.
4: Ambulansa yok. Hadi yok. Ambulans direkt ambulansa.
2: Batman'ın Gercüş ilçesinde Bağlıca köyünde yaşayan 2,5 yaşındaki Melike Erkin çobanlık yapan babasının peşinden gitti. Ancak bir süre sonra kayboldu. Aile ilk başta kendi imkanlarıyla küçük çocuğu aradı. Sonrasında ekiplere haber verildi. Köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 17 saat sonra Melike'den sevindirici haber geldi. Küçük çocuk köyden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bitkin bir şekilde bulundu. Hipotermi riskine karşı battaniyeye sarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi.
1: Hatay'da staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Pastane sahibi de gözaltına alındı. Olay İskenderun ilçesine bağlı Modern Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde öğrenciydi. Staj yaptığı pastanede bir anda elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. İş yeri sahibi de gözaltına alındı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile vurmuş bir çantada uyuşturucu madde bulundu. Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde kıyıya vurmuş bir çanta gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede çantada 33 paket halinde toplamda 21,5 kilogram skank adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu. Pazar ve markette fiyatı en çok artan ürün domates, en çok düşen ürünse patlıcan oldu. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre giyim, sağlık ve ısınma giderleri de zamlandı.
5: İstanbul Ticaret Odası Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.
6: Yazın ortasında 20 lira 25 liraydı. Bir ay iki ay içinde yükseldi.
7: Mart ayında ne kadara satıyordun?
6: 35, 40. En kral domates 50 liraydı.
7: Şimdi ne kadar?
6: Şu an 100 lira, 80 lira, 100 lira, 150 lira.
5: Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün %50 ile domates oldu.
8: Muhtemelen dışarı gidiyordur. Bize kalmıyor, o yüzden böyledir.
6: Hep ihracata gidiyor. Ondan dolayı.
5: Sivri biber, kıvırcık salata, çarlison biberin fiyatı %16, tunikin %15 yükseldi.
9: Sivri biber eşimin olmazsa olmazı, yani imkanlarımız ölçüsünde alıyoruz.
5: Fiyatı en çok azalan ürünse patlıcan oldu. %38 ile salatalık, %32 ile kabak, %27 ile çilek, %20 ile taze fasulye fiyatında azalış oldu.
6: İki hafta önce salata 170-180 liraydı. Şu an 50 lira. Ramazan'da 250 lira millet patlıcan yedi.
10: Ellerinde kalan malı zaten eritmek için daha ucuz vermeleri gerekirken ekstra tam tersi oluyor.
5: Verilere göre fiyatı en çok azalan diğer ürünlerse %5 ile yumurta ve %2 ile maydanoz oldu.
11: Mazotun litresi 75 liraya geldi. Nakliye böyle, işçi zamlandı. İnsanların sigorta primleri yükseldi.
5: Pazar ve market alışverişiyle birlikte diğer alanlarda da veriler geldi. Zam oranı artan ürünleri %29 ile sağlık ürünleri, %25 ile aydınlatma ve ısınma takip etti. Tekstil ürünlerinde de fiyat artışı yaşandı. Fiyatı en çok artan diğer ürünlerse %22 ile kadın tişörtü, %20 ile elbise ve erkek gömleği, %19 ile kadın gömleği ve %18 ile kadın pantolonu oldu.
1: Bu haberle noktaladık. Saat başında 20'de bu kez ana haber bülteniyle tekrar karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
12: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümümüzde kuşlar yangın çıkarabilir mi sorusuna yanıt aramıştık. Avustralya'da gözlemlenen ilginç bir davranıştan söz ettik. Karaçaylak gibi bazı yırtıcılar yangınların etrafında toplanıyor. Çünkü kaçan canlılar onlar için kolay ava dönüşüyor dedik. Firehawk olarak anılan bu kuşların ateşi bilinçli şekilde kullandığına dair hem bilimsel gözlemler hem de yerli anlatılar var.
1: Evet ve en çarpıcı kısmı da o ateşte yarı yanmakta olan dalların yanmayan ucundan tutup onları başka yerlere taşıyıp alevi iyicene büyütmeleri, ateşi yaymalarıydı. Gerçekten çok büyüleyici bir hikaye.
0: Evet, geçen haftamız çok büyüleyici, ilgi çekici bir başlıkla yaptığımız bir bölümdü. Bu haftaya geçmeden önce klasik sorumu sormak istiyorum sana. Çünkü bu hafta da çok ilgi çekici bir bölümümüz var. Geçtiğimiz haftadan bu yana bir şeyler yaptın mı Kerem? Kuşlar gördün mü? Kesin görmüşsündür.
1: Gördüm tabii. Çok güzel bir balkon gözlemim oldu. Balkon gözlemini aslında kediyle beraber yapıyordum. Çocukların siyah küçük bir kedisi var ve balkona gelen güvercinleri görünce heyecanlanıp cama yapışıyor. Ama dışarıya çıkması yasak kedinin. Ben de kediye bakıyordum, cama yapışmış güvercin bekliyordu. Uzaktan bir kuş uçarak geldi. Aa dedim, karga geldi. Ne güzel dedim. Dürbünü kaldırdım. Yok dedim, bu karga değil, sesi de geldi böyle. Rok rok rok diye. Aa dedim, kuzgun bu dedim. Kuzgun gerçekten tam bizim balkonun seviyesinde geldi, yavaştan bir çember yaptı ve bir yay şeklinde rota çizdi. Tam balkonun önünden geçti ve gitti. Ve o sırada kediyi gördüm. Yani o güvercinler için kuyruğunu oynatan, ağzından komik sesler çıkaran kedi bir anda pusup korku halinde o kuzgunun geçmesini seyretti. Ben de dedim, bak kediciğim, dikkatli ol, yani her kuş kuş gibi değil. Kuzgunları dikkat etmek lazım. Yani kuzgunu zaten dinleyicilerimiz iyi tanıyordur. Karganın büyüğü. Ama şehir içlerine kadar her yerlerde gözükmeye başlıyorlar. Sürü halinde olmasa da birer ikişer geçiyorlar şehirlerin üzerinden. Dağlarda, ormanlarda, deniz kenarında, kurak arazilerde bütün alanlara uyum sağlamış. Çok başarılı ve çok zeki bir karga türü.
0: Büyük şehirlerimizde de bu kadar yakından görebiliyor muyuz Kerem? Apartmanın balkonundan mesela.
1: Ya bilmiyorum, hatırlıyor musun? Senle beraber Doğalet Koruma Vakfı'nda çalışırken en üst katta ben Eylül ayında kuş gözlem günleri yapıyordum. Ya da saatleri yapıyordum öğle arasında. O sırada iki kere Eminönü'nde sirkecinin üzerinden kuzgun geçti. İnanamadım. Adalara doğru gittiler. Hani herhalde adalarda geceyi geçiren hayvanlar onlar. Sonra beslenmek üzere Alibeyköy tepelerinde çöplüklere falan gidiyorlar herhalde. Bilmiyorum.
0: Evet, o gözlemler çok keyifliydi. Tüm çalışanlar hatırlıyordur.
1: O zaman ben de sana sorayım. Sen neler gördün görüşmeyeli?
0: Ben de görüşmeyeli sana söyledim aslında. Sarıyer Kuş Gözlem Kulesi'ne gittim ilk defa Kerem. Sen de hep söylüyordun sık sık boşluklarında git diye. Ve Sinan Talipoğlu ile tanıştık orada. Gerçekten çok değerli bir kuş gözlemcisi. Sana da selamını yolladı. Her hafta sonu orada, Ağustos ortasına kadar, sonra da Çamlıca'ya gidiyormuş. Ve bize bayağı bir yırtıcı kuş gözlemi dersi vermiş oldu. Benim için çok değerli. 4 saat boyunca 25'e yakın tür gördük. Tabii hepsi yırtıcı değil. Yer kovanları da görüyoruz oradan. Denize bakıyoruz. Ama küçük orman kartalı tabii bolca gördüğümüz bir türdü. Küçük kartal, balık kartalı, yılan kartalı benim için çok değerliydi. Çakır, saz delicesi, çayır delicesi gibi enteresan türler gördük. Bol bol gitmek gerekiyor oraya. Bir yandan Uygar Özesmi ve Murat Yarar'la da beraberdik. Onlara da selam göndermek gerekir buradan. Güzel bir gözlemdi benim için. Boş vakitlerimde oraya gitmeyi planlıyorum şimdi.
1: Tam zamanı, iyi yapmışsın. Çok keyiflidir. Benden de herkese selamlar.
0: 30. bölümümüzde biz aslında kuşların hikayesi yumurtadan başlar demiştik ve kuş yumurtalarına değinmeye başlamıştık. Bugün de biraz renklerden, pigmentlerden, guguk kuşundan ve yumurta toplayıcılarından bahsedeceğimiz bir bölüm bizi bekliyor. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum Kerem. Genelde insanlar kuş yumurtaları beyaz oluyor, bazıları kahverengi oluyor diyebilir. Ama durum böyle değil galiba. Biraz ondan bahsedelim istersen. Kuş yumurtaları ne renk oluyor? Çeşitlilik var değil mi?
1: Kesinlikle öyle. İlk önce kuş yumurtalarının beyaz olur, işte ya da kahverengi olur gibi düşünürüz ama muazzam bir çeşitlilik var. Genellikle tonları beyaz, krem rengi, sarımsı, yeşil, zümrüt, fosforlu yeşil, mavi, turkuaz, cam göbeği mavisi, kahverengi, koyu kahverengi, hatta siyahımsı olabiliyor yumurtalar. Çok çok farklı. Üzerinde de desenler oluyor. Bazen rastgele benekler oluyor. Düzenli benekler oluyor. Çizgiler olabiliyor. Benekli komalar olabiliyor. Virgül gibi çizgiler olabiliyor. Muazzam bir çeşitlilik var. Özellikle herkese bu serimizi dinlerken internette Google'da bir kuş yumurtaları diye aratmalarını tavsiye ederim. İnanamayacaklar. Çok renkli, çakıl taşları gibi muazzam bir çeşitlilik onları bekliyor.
0: Peki kuş yumurtalarının bu kadar farklı renk ve desenlere sahip olmasının temel nedeni nedir?
1: Bu çok ilginç bir soru. İlk önce akla gelen ve aslında en etkili olan şeylerden biri kamuflaj. Örnek veriyorum. Mesela martılar çakıllı adalara yuva yaparlar çoğunlukla doğal ortamlarında. Ve bu çakıl taşlarına benzeyen renkleri vardır. Yani böyle açık, bej gibi, üzeri hafif desenli ve o taşların arasında o yumurtalar görülmez, fark edilmez. Bu şekilde de başka hayvanların, karga, kuzgun gibi yumurtaları yemesine engel olur. Kıyı kuşlarında da çok benzer şeyler var. Genellikle otların arasında yuva yapan kuşlar da kahverengi renkli yumurtalar koyuyorlar. Ve çok ilginç olarak ağaç kovuğunda yuva yapan kuşlar ya beyaz ya da çok açık renkli yumurtalar koyuyorlar. Örnek veriyorum baykuşlar. Ya da devamlı olarak anne babanın çok yoğun kolladığı yumurtalar, hiçbir zaman ayrılmadığı yumurtalar da beyaz oluyorlar. Güvercinlerin büyük bir yumurtaları beyaz oluyor. Bir şekilde böyle bir şey var ama o yumurta renklerinin başka işlevleri de var. Mesela o yeni kabuğu beyaz kalçerin üzerine geldiği zaman kalsiyumdan oluşan, kireç taşından oluşan yapının üzerine geldiği zaman bir şekilde ultraviyole ışıklara karşı da yumurtayı koruyor. Onun için güneşe karşı koruma gibi hatta kabuğun kendisini güçlendirme gibi bir işlevi de var. Çünkü yumurta kabuğu oluşuyor ve onun üzerine bir boya katmanı geliyor. O boya katmanı aynı zamanda güçlendiriyor. Fakat bir de çok ilginç bir özelliği var. O da kuşların kendi yumurtalarını tanımalarını sağlaması ya da kuşların yuvalarına gelen yabancı yumurtaları tanıması. Yanlışlıkla yabancı bir yumurta yuvaya girmemesini sağlıyor. Mesela ördeklerde de bakıyor böyle, ha bunların hepsi benim yumurtalarım mı? Arada birisi başka bir yumurta koymuş mu diye kontrol edebiliyor. Yani bir kimlik de meselesi yumurta. Her tür kendi yumurta rengini tercih ediyor, tanıyor ve biliyor.
0: Bu kadar çeşit renk ve desendeki yumurtayı dişi kuş nasıl oluşturuyor?
1: Şimdi o çok ilginç. Yumurta oluşurken ilk önce yumurtanın içindeki embriyo ya da yumurta, döllenmiş yumurta ve besini bir paket olarak duruyor. O yumurta zarının içinde. Sonra bu yumurta yolunda kloaka doğru ilerlerken kalsiyum kabuk oluşuyor. Kalsiyum kabuk oluşturduktan sonra da yumurta salgıları kabuğun üzerine o rengi buluyorlar. Yani orada gerçekten bir ebru sanatı gibi bir boyama sanatı var. Fakat en ilginç kısmını söyleyeceğim sana. Bütün bunlar olurken o kadar çeşitli yumurtaların olduğundan saydım. Bütün bu işlerle ilgili olarak kuş yumurtalarının renklerini belirleyen sadece iki tane pigment var. Biri mavi yeşil pigment, diğer ise kırmızı kahverengi pigment. Başka hiçbir pigment yok ve bu pigmentin bütün kombinasyonlarıyla o siyah benekler, beyaz tonlar, ondan sonra yeşiller, maviler, turkuazlar sadece bu iki pigmentle oluşturuluyor. Muazzam bir şey.
0: Sadece iki pigmentle bu kadar çeşit oluşuyor diyorsun.
1: Evet, hatta ben sana pigmentlerin isimlerini de alayım. Mavi yeşil pigmentin adı biliverdin. Kızıl kahverengi olan pigmentin adı da protoporfirin.
0: Çok
1: Porfirin
0: enteresanmış.
1: böyle mor gibi bir renktir. Hatta bilmiyorum, eskiden Roma imparatorlarının elbiseleri mor olurdu. Çünkü mor en zor üretilen, tekstilde en zor üretilen renktir. Tabi doğal böyle kök boyalar gibi doğal maddelerle üretiliyor onlar, pigmentlerle. Porfirin, o bu protoporfirin isimli bir kızıl kahverengi pigment var. Bu iki pigmenti karıştırarak muazzam çeşitlilik üretiyorlar.
0: Biraz şimdi guguk kuşuna geçmek istiyorum Kerem. Guguk kuşu yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakıyor. Böyle sosyal medyada da çokça videosu dolaşır. Guguk'un yumurtalarını diğer dişi kuş fark etmiyor mu?
1: Fark etmiyor, inanılmaz bir şey var. Guguk gibi kuşlar, yani yumurta paraziti, yuva paraziti olan kuşlar, konak bir türün yuvasına kendi yumurtalarını koyup terk edip gidiyorlar. Sonra yumurtanın içinden yavru çıkıyor ve o yavruyu konak dişi, konak anne, üvey anne besliyor, büyütüyor ve uçuruyor. Guguk sadece yumurta koyuyor ve kendi yavrusuna bakmıyor. Bu hatırlatmayı yapalım çünkü gerçekten çok büyüleyici bir şey. Ve inanır mısın? Guguk bir yumurtaya, bir yuvaya kendi yumurtasını koyduğu zaman Guguk'un yumurtası yuvadaki diğer konak türün yumurtaların hepsine benziyor. Aynı renk, aynı desen de yumurta üretebiliyor Guguk. Taklit ediyor yani.
0: Peki guguk birçok farklı türün yuvasına yumurta bırakmıyor mu? Yani her birini mi taklit ediyor bu durumda?
1: Evet, gerçekten her birini taklit edebiliyor. bazı guguk türleri var Afrika'da. Mesela sıvıda bir dokumacı kuşunun yuvasına yumurta koyduğu zaman böyle açık turkuaz mavi bir yumurta koyuyor. İşte bir incir kuşuna koyduğu zaman onun kahverengi ya da bej renkli benekli yumurtasını oluşturuyor. Mesela bir çinteye yumurtasını koyduğu zaman kahverengi renkli yumurta koyuyor. Ya da bir kovukta yapan da beyaz yumurta da koyabiliyor. Yani bu guguk dişisi yumurtayı koyarken hedeflediği yuvaya göre yumurtanın rengini ayarlayabiliyor. Muazzam bir şey yani bu.
0: Guguk'un dışında başka bir kuşta var mı bu özellik?
1: Çok iyi söyledin. Bizim guguğun dışında dünyada birçok yumurta paraziti hayvan var. Konak türler olarak değişik olana. Mesela bizde guguklar biliniyor. Bizdeki ördekler bilinmez ama ördekler de çok fırsat bulduğu zaman başka yumurtalara, başka yuvalara yumurta koymayı severler. Ev kırlangıcı komşularına yumurtasını koymayı çok seviyor. Ama guguk gibi sadece hiç yumurta yetiştirmeyen, başkasına bırakan mesela inek kuşları var Kuzey Amerika'da. Bunlar sığırcığa benzeyen siyah kuşlar. Onlar da bunu yapabiliyorlar. Bu yumurtayı oluştururken bir genetik çalışma da yapmışlar. Yani guguk nasıl bu kadar? Hani aynı konuya geri dönüyorum. Nasıl değişik türlerin yumurtalarını taklit edebiliyor? Galiba en son şöyle bir şey okumuştum ama ben onu takip edemedim. Bununla ilgili genetik çalışmalar yapıyorlar. Çok karmaşık bir evrimsel bir yapı burada söz konusu. Anladığım kadarıyla belli guguklar belli tür hayvanları taklit, yani tür olarak guguk evet birçok türü taklit edebiliyor. Ama aslında bireysel olarak baktığında her biri belli bir gruba uzmanlaşıyor diye anlıyorum ben. Ama bu uzmanlaşma genetik mi, sonradan görerek mi yapıyor onu bilmiyorum.
0: İnsanların bu yumurtalara duyduğu ilginin tarihçesi nedir, Kerem?
1: Tarihçesi aslında çok geriye gittiğimizde avcı toplayıcı toplumların çok önemli bir besinini oluşturuyor yumurtalar. Sadece insanlar için değil, ayılar, tilkiler, diğer kuşlar için, kargalar için yumurtalar muazzam besleyici bir besin. Sen de bilirsin, sağlıklı yaşamda yumurta yemek önerilir. Her sabah bir yumurta protein almak açısından. Bu toplama sırasında zaten binlerce yıldır insanlar bu renkli şekil, renk, desen çeşitliliğini kuş yumurtalarında fark etmişler. Sonra 1850'lerde İngiltere'de Viktoryen dönemde muazzam bir doğa tarihi sevdası başlıyor. Ve aristokratlar kendi aralarında yarışma yapıyorlar. Bende en fazla deniz kabuğu var, bende en fazla doldurulmuş kuş numunesi var falan diye. Hatta onun için Darwin'in kendisi değil ama Darwin'inle beraber evrim teorisini ona paralel bulan Wallace gibi birçok keşkaşif aristokratlar tarafından finanse ediliyor ki değişik türleri, hayvanları, bitkileri değişik ülkelerden getirsinler ve koleksiyonlarına katsınlar diye. Bu koleksiyonun da ayrılmaz bir parçası kuş yumurtaları olmuş. Başta kendi ülkelerindeki yumurtalar. Ve bu koleksiyonerlik daha sonra bir hobiye de dönüşmüş ve geçen 20. yüzyılın ortalarında kuş yumurtası toplayıcılığı İngiltere'de yaygın bir hobi. Yani insanlar bizim gibi, o zaman çünkü çok ciddi bir çevre felaketi de yok, kuşlar da çok fazla var, yuva da biliyorlar. Çok başarılı bir şekilde doğaya çıkıp kuş yumurtalarını bulup, bir tane 5 tane yumurtası var, bir tanesini alıyor, kendisine koleksiyonuna koyuyor. Bu hala devam ediyordu yakın zamana kadar, 20 yıl öncesine kadar da çok ciddiydi İngiltere'de. Çok ciddi bir bölüm oluşturuldu polis teşkilatında sırf bu yumurta toplayıcılarını yakalayabilmek, takip edebilmek amacıyla. Onlar değişik iletişim kanallarından takip edildi, bulundu. Muazzam cezalar verildi. Bundan yumurtalar imha edildi falan. Yani böyle bir şeyimiz var. Fakat buradan bugüne nasıl geliyoruz? Bugüne çok güzel bir şekilde geldik. Bu şu anlama geliyor. Kuş yumurtaları konusunda muazzam bir bilgi birikimi var. Biraz da bu toplayıcılar nedeniyle çok fazla kuş yumurtası kitabı var internette. Ben ilgili olan insanlara da çok şiddetle tavsiye ederim. Çoğu İngilizce dilindedir ama çok güzel kuş yumurtaları kitapları var. Ben onlardan da edinmelerini insanların, ilgililerin öneririm. Muazzam çeşitler, renkler, desenler onların hepsini bu güzel kitaplarda görebilirsiniz.
0: Türkiye'de çok yok ama kaynak galiba değil mi Kerem? Yani İngilizce daha çok. Ben de kitapları biraz takip ediyorum Türkiye'de ama zaten
1: İngilizce.
0: kuş gözlemcilik
1: Evet.
0: kitapları da çok o kadar da yaygın değil yurt dışına kıyasla Türkiye'de.
1: Evet tabii yani o konular öyle. Diğer ülkelerde daha az yani sadece Türkçe'de değil işte Sırpça'da da azdır,
0: Evet.
1: Yunanca'da da azdır yani normal bir şey. Yumurtalarla ilgili eğer hasbelkader bir popüler bilim kitabı tercüme edilmiş olabilir. Benim bildiğim kadarıyla yok, şimdi bir araştıralım sayeden ben de merak ettim. Ama güzel kitaplar var.
0: Son sorularımıza yaklaştık. Şehirde yürürken bir kuş yumurtası ya da yuva görürsek ne yapmalı ya da yapmamalıyız?
1: Bence bir yumurtayı bulduk, yuvayı da bulduk. O yumurtayı aldık, o yuvaya geri koyduk. Çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu güzel fikir, bu hani ahlaki fikir çok uygulanabilir değil realitede. Bence bir geri adım atıp incelemek, bakmak lazım. Bir kere yumurta bulduğumuzda çoğu zaman kırık olabilir ya da kabuğun bir parçası olur. Öyle pek yumurta bulduğumu ben hatırlamıyorum. Yani o yuvarlanacak ve kırılmayacak, zor. Ya da başka bir hayvan almıştır, onu orada bırakmıştır, tekrar uçarken almayı unutmuştur ya da bir panik bir halde unutmuştur. Yavru konusunda biliyorsun, diğer programlarda ele almıştık yavru bulunca ne yapmalı. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, bir yumurta bulduğunuzda ya da yavru bulursanız dokunmayın, bir adım atın, geri adım atın, bir 5-10 dakika izleyin. Eğer aceleniz varsa hiç dokunmayın, yolunuza devam edin.
0: Merak ettiğim birkaç soru daha var Kerem. Bir kuş yumurtasının canlı olup olmadığını anlayabilir mi mesela?
1: İyi bir soru. Ben bilmiyorum bu konuyu. Birincisi aklıma gelen şeyleri söylüyorum. Ağırlığı. Canlı bir yumurta her zaman daha ağır oluyor. Ölmüş, kurumuş, boşalmış yumurta zaman içinde çürüyor. Onlar daha boş oluyorlar. Ya da çürüdükten sonra yumurtanın içindeki bazı besin maddeleri karbondioksit olarak atmosfere karışıyor. Hani biliyorsun yumurta zaten porlu bir yapı, havayı geçiren bir yapı. Dolayısıyla hafif oluyorlar. İşe tutma gibi özellikler var. Bunu tavuk yumurtacıları bilir herhalde. Onlar zaten erkek dişi olduğunu da anlıyorlar. Ama ben bu konularda çok tecrübeli değilim açıkçası. Yani uzak duruyorum hep o konuları. Çünkü yumurtayı almak, dokunmak, onları incelemek çok riskli şeyler. Hani doğada da bir yumurta bulduğum zaman kesinlikle ben almam yani onu.
0: Peki kuş yani aslında dişi bunu fark edebilir tabii değil mi kendi yumurtası olduğu için? Asıl soru biraz daha öyleydi hani insanlar değil de kuş onu nasıl fark edebilir?
1: Dişiler fark edemeyebiliyor. Çünkü şöyle bir durum var. Dünyada bazı şehirlerde özellikle çöplükler ve diğer nedenlerle sayıları çok fazla artan kuşların nüfusları kontrol edilmeye çalışılıyor. Hem binaları pisledikleri için hem hava alanları gibi riskli bölgeler olduğu için hem de bazen ekosisteme etkilerinden dolayı diğer türleri veya mesela su kirliliğine etkilerinden dolayı. Bunların başında Marslar geliyor ve karabataklar geliyor. Türkiye'de de bu yapıldı. Mesela kuş cenneti, Manyas kuş cennetinde karabatak nüfusu o kadar arttı ki o karabatakların pisliklerinden dolayı diğer balıkçıların da yuva yaptığı üreme kolonileri ne oluşturan söğüt ağaçları zaman içinde kurudular ve öldüler. Onların yenilerinin çıkması çok daha zaman alıyor ve bu şekilde bazen karabatak bölgelerinde karabatak yumurtaları yağlanıyor. Bu bir en medeni şekilde kuş nüfusunu kontrol etme yöntemi. Yağlamak şu anlama geliyor. İnce bir yağ tabakası koyulduğunda yumurta artık nefes alamaz oluyor ve zaman içinde gelişim duruyor. Ve bunu en başında yaptığın zaman aslında canlı olmayan bir hayvanı da öldürmüş olmuyorsun. Tabii ki tepkiler görebilir bazı dinleyicimiz açısından ama başka ülkelerde, başka yerlerde de yaygın uygulanan bir şey. Yani gerektiği zaman uygulanan bir şey. Böyle yağlanan yumurtalar, erin kuşlar o yumurtanın gelişmediğini anlamıyorlar. Ve devamlı olarak kuluçkaya yakmaya devam ediyorlar sonuna kadar, bıkana kadar. Sonra bakıyorlar kendi halleri kalmıyor, enerjileri kalmıyor. Terk ediyorlar. Yani böyle bir şey yapıyorlar. Sana bu şeyi verebilirim. Neden mesela bunu yapıyorlar gümüş martı gibi türleri? Çünkü bazen bu martıların nüfusunu biz muazzam çöplükler oluşturarak besliyoruz. Ve martılar da diğer yabani türlerin nüfuslarını baskılıyorlar. Bazı soyu tükenen türler oluyor. İspanya'da ada martısının soyunun tükenmesine neden oluyordu. Çünkü gümüş martı o adalarda ada martısının yuvalayacağı hiçbir yer bırakmıyordu. Tamamen işgal ediyordu. Onun için gümüş martı yuvalarını yağlıyorlardı bir müddet. Onların sayılarını biraz daha azaltmak veya kontrol altına almak için. Böyle de bir uygulama dünya üzerinde var. Burada, Kanada'da da Toronto'da karabatak yumurtalarını yağlıyorlar. Hani yumurtayı kırmak, yuvayı kırmak ve buna hem zarar verici, hayvana öldürücü şeyler hem de hayvanın tekrar yumurtlamaya teşvik eden hareketler. Onun için en iyi çözüm olarak bunu bulmuşlar. Durumlar böyle.
0: Türkiye'de de papağanlar için sanki yapmışlardı bir ara ya da bu uygulama mıydı?
1: Evet doğru. Papağanlar için bir kere yapıldı. O bir projeydi. Devamından getirildiğini zannetmiyorum. Papağanları zaten yumurtasını bulmak, onlara ulaşmak, onlara zarar vermeden yumurtadan alıp yağlayıp koymak çok çok zor. Vinçlerle yukarılara, çın araçlarında 15-20 metre yukarıya çıkmak lazım. Kolay değil, çok yapılabilir bir şey değil. Bir martıyı yapmak çok daha kolay.
0: Teşekkürler. Bu bonus sorumla da merakımı giderdin Kerem.
1: Bu programda dinlediğiniz kuş sesi kayıtlarından yaban tavuğunu Timber Tayland'da, kuzgunu İlgehan Ergan Bursa'da, balık kartalını Deborah House Amerika Birleşik Devletleri'nde, Gugu Kaya Kay Claire Iğdır'da. Kaya güvercinini Paul Marvin Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kır incir kuşunu Eloisa Mateu Kars'ta. Ve Gümüş Marti Aynur Tosun İstanbul'da kaydettiler ve Cornell Üniversitesi'nin eBird sisteminin Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bu hafta kuş yumurtalarını ve renklerini konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
3: Doğa Takvimi. Bugün 3 Mayıs 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bugün Uluslararası Şafak Korosu Günü. Dinlediğiniz Bir Kara Tavuğun şarkısıydı. Tüm dünyada kuş severler, doğacılar bu sabah şafak sökmeden doğadaki en büyük senfonik konseri dinlemek için buluştular. Rotorum'daki çıngıraklı çalı kuşundan Karayipler'deki inek kuşuna kadar kuşları dinlemek için erkenden kalkıldı. Ve gün doğumundan yarım saat önce şafak korosunu dinlemek üzere en yakın ağaçlık, çalılık alanda buluşuldu. Uluslararası Şafak Korosu Günü, doğanın en büyük senfonisinin dünya çapındaki kutlaması. İngiltere'de başladı ve bugün 80'den fazla ülkede kutlanıyor. Şarkıcı ardıç kuşlarını, çılgınların aryasını, karabaşlı ötleğenin flüte benzeyen sesini keşfetme günü. Hatırlatalım, aslında Şafak Korosu Mart ayında havaların ısınmasıyla başlar, Temmuz ayında zirveye ulaşır, Eylül ayına kadar sürer. Yani bugünü kaçırdıysanız da Eylül ayına kadar herhangi bir sabah şafak sökmeden önce bir parkta, çalılık alanda, ormanda bu olağanüstü konseri dinleyebilirsiniz. Şehrin gürültüsü başlamadan evinizin penceresini açmanızın da yeterli olduğunu unutmayın. Kuş sesleri odanıza dolacaktır. Doğa takvimini bugün Kızıl Gerdan'ın şarkısıyla bitirelim.
3: Doğa Takvimi.
2: Radyo tiyatrosu başlıyor. Ahmet Ümit'in eserlerinden uyarlanmıştır. Başkomiser Nevzat'ın maceraları.
3: Altın Ayaklar. Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç. Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan. Komiser Yardımcısı Ali Umut Tabak, Kıvırcık Ali Kadir Çervik, Numan Selçuk Kıpçak, Ekrem Orhan Hızlı, Kulüpteki birinci adam İsmail Yıldız, Kulüpteki ikinci adam Sinan Dibik, Çiçekçi Dündar Müftüoğlu, Çilingir Ender Yiğit, Muhabir Kız Ayşegül Bingöl, Erkek Muhabir Levent Yıldız, Efektör Ufuk Tangel, Ses Teknisini Saniye Tekinbaş, Yönetmen Aziz Acar.

0: Ünlü futbolcu Pepe Alvarez'in kaldığı Levent'teki iki katlı villanın önü gazeteci ordusuyla kuşatılmış durumda. Arabadan inerken sarıyorlar çevremi. Hemen arkasındaki uzun boylu kameraman çocukla öne geçmeyi başaran güzelce bir kız elindeki mikrofonu burnumun ucuna kadar sokarak soruyor.
1: Başkomiserim, sizce kim öldürmüş olabilir Altın Ayağı?
0: Altın Ayak mı?
1: Pepe Alvarez'in lakabı. Kimlerden şüpheleniyorsunuz?
0: Hiçbir şey bilmiyorum. Olayı yolda telsizden duydum. Hemen buraya geldim. Siz benden daha çok bilgiye sahipsiniz.
2: O halde size de anlatalım.
0: Sağ ol. Bilgileri kaynağından almayı tercih ederim. Gazeteci kalabalığının arasında yardımcım Ali'nin sıkıntılı yüzünü görür gibi oluyorum. Yanılmamışım. Az sonra da sesini duyuyorum.
3: Bir dakika beyler, bir dakika. Lütfen açılın.
0: Gazeteciler homurdansalar da benimle Ali arasında bir koridor oluşmasına izin vermek zorunda kalıyorlar. Ama bu arada soru sormaktan da vazgeçmiyorlar.
2: Pepe'yi eski kulübünün öldürttüğü söyleniyor, doğru mu?
1: Hamile bıraktığı sevgilisinin belalık kardeşini tutukladınız mı?
2: Peki fanatik taraftarlardan tehdit mektupları alıyormuş. Aslı var mı?
0: Bir makineli tüfek ritmiyle peş peşe sıralanan soruların hiçbirine yanıt vermeden kısa sürede yardımcıma ulaşmayı başarıyorum.
3: Elimi tutun amirim. Böyle daha çabuk çıkarız. Ne yazık ki sorularınızı yanıtlamak için çok erken. Burada beklemenizin de bir anlamı yok. Basın büromuz yakında gerekli açıklamayı yapacak.
0: Gazeteciler memnuniyetsiz sesler çıkararak çekiliyorlar önümüzden. Ama Pepe'nin cesedi çıkartılırken fotoğrafını çekmeden onları buradan hiçbir gücün götüremeyeceğini Ali de ben de çok iyi biliyoruz. Bahçe kapısını açarak içeriye giriyoruz. Mis gibi kokan mor şebboyların arasından geçerek villaya ulaşıyoruz. Kapıdaki memur beni görünce ahşap kapıyı ardına kadar açarak yana çekiliyor. Günün modasına göre döşenmiş evde bizim teknik ekip harıl harıl çalışıyor. Sessizce yaklaşıyoruz. Ama boşuna, cesedi inceleyen Numan'ın dikkatini dağıtıyoruz.
4: Vay Nevzat, nerede kaldın ya? Sen hepimizden önce gelirdin. Bugün ne oldu böyle?
0: İşim vardı. Şakalaşmak istemediğimi anlayan Numan tekrar işine dönüyor. Maktulün yumruk halinde sıkılmış sağ elini açmaya çalışıyor. Birkaç adım daha atıp ben de cesede bakıyorum. Bakar bakmaz da yüzümü buruşturuyorum. Ceset pek de iyi görünmüyor.
4: Biri ona çok kızmış olmalı. Başını ezmiş.
0: Ölüm nedeni bu mu?
4: Henüz belli değil. Adli tabip karar verecek. Ama aralarında kısa bir boğuşma olmuş. Şömine demirinde de kan var.
3: Pepe ile baş edebildiğine göre katil iri yarı olmalı.
4: Hem de kızıl saçlı.
0: Onu nereden anladın?
4: Maktulün eline baksana.
0: Dikkatle bakınca futbolcunun avucundaki bir tutam kızıl saçı fark ediyorum. Peki futbol ayakkabılarını bulabildiniz mi?
4: Hayır, katil götürmüş olmalı.
0: Onu daha fazla meşgul etmenin anlamı yok. Pencereleri kontrol etmekte olan

0: Pepe oynadığı kulüp mü?
1: Evet. Pepe bu yıl başka bir kulübe geçti.
0: Ne var bunda? Bütün futbolcular kulüp değiştirebilir.
1: Ama Pepe bundan fazlasını yapmış. Bu sezon kulüpte kalmaya söz vermişken rakip takım biraz daha fazla para verince son anda imzayı atmaktan vazgeçmiş. İşin kötüsü futbolcusunun başka takıma satıldığından habersiz kulüp başkanı o sırada televizyonlarda Pepe bu yıl da bizde oynayacak diye açıklamalar yapıyormuş. Böylece Pepe hem eski takımını iyi bir oyuncudan yoksun bırakmış hem de futbol kulübünün prestijini yerle bir etmiş. Bence bu işi onlar yapmıştır. Takımın yöneticileri de pek sağlam ayakkabı sayılmaz zaten. Yeraltı dünyasıyla içli dışlılar.
0: O halde şu kulübün yöneticilerini bir ziyaret edelim. Zaten burada ayak bağı olmaktan başka bir işe yaramıyoruz. Bu arada teknik ekip çalışmasını tamamlamış, raporlarını hazırlamış olur. Kulüpte iki sorumlu karşılıyor bizi. Biri uzun boylu, şık giyimli, oldukça çirkin. Öteki orta boylu, tombul, sevimli biri. Kim olduğumuzu öğrenince tedirgin oluyorlar. Olayı gazetecilerden öğrenmişler. Daha soru sormadan çirkin olanı atlıyor.
2: Sizi temin ederiz ki bizim bu işte hiç bilgimiz yok başkomiserim.
3: Kulübümüz yasa dışı işlere girmez.
0: Bir dakika. Sizi suçlayan yok. Hemen savunmaya geçmeyin. Ben sadece olayı soruşturuyorum.
2: Ama sizin buraya geldiğinizi gazeteciler öğrenirse kulübümüzün adı çıkacak.
0: Merak etmeyin, kimse öğrenmeyecek. Şu Pepe'yi anlatın biraz.
3: Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Onu Türkiye'ye ben getirdim. Pepe çok yetenekli bir futbolcu. Kısa sürede kendini gösterdi. Ülkemizde bir yıldız oldu. Ne yazık ki çabuk ulaştığı zirve başını döndürdü. Uygunsuz ilişkilere girdi. Kıvırcık Kemal'in kız kardeşiyle olan ilişkisini duymuşsunuzdur. Daha başka kadınlar. Bunlara rağmen iyi futbol oynamayı sürdürdü. Hiç penaltı kaçırmadığını biliyor muydunuz?
2: Çok hırslıydı. Aynı derecede para göz. Karşı takım birazcık daha fazla para önerdi diye bizi, Türkiye'deki ilk göz ağrısı olan takımını bırakıp gitti.
0: O gittikten sonra taraftarlarınızın arasından onu öldürmeliyiz filan diyen birileri oldu mu? Ya da böyle biriyle karşılaştınız mı?
2: Ne münasebet. Bizim takımın taraftarı saldırgan değildir.
1: Öyle diyorsunuz ama taraftarlarınızdan biri Pepe'ye tehdit mektupları yolluyormuş.
3: Olabilir. Ama bunda kulübün ne suçu var? Biz her zaman taraftarımıza centilmence davranmalarını salık veriyoruz. Ama yüz binlerce insanın hepsini birden denetleyemeyeceğimizi takdir edersiniz.
0: Pepe'nin yakın olduğu kimse var mıydı?
3: Yoktu. Ne takımda ne de takım dışında arkadaşı vardı. Memleketlisi Sanchez dışında. Bir de kadınlar tabii.
2: Ama kadınları da evine götürmezdi.
0: Birine anahtar falan vermiş olamaz mı?
3: Pepe bunu yapmazdı. Çünkü kimseye güvenmezdi.
0: Ama Sanchez'le arası iyi dediniz. Ona vermiş olamaz mı?
3: Sanmıyorum. Hem vermiş olsa bile Sanchez katil olamaz. Bir ay önce ülkesine döndü.
0: Başka biri olabilir mi?
3: Hayır. Kesinlikle olamaz. Pepe kimseye anahtarını teslim etmez. Hele Kıvırcık Kemal'in arabasını taramasından sonra bu imkansız. Bence Kıvırcık Kemal'i sorgulamalısınız. Bu işte onun parmağı vardır.
0: Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsunuz?
3: Olanları biliyor olsaydınız siz de benim gibi düşünürdünüz.
0: Anlatın da öğrenelim o zaman.
3: Pepe geçen yıl tepe başındaki Neşen Pavyon'un sahibi Kıvırcık Kemal'in kız kardeşiyle çıkmaya başlamıştı. Kıvırcık Kemal kardeşinin bir futbolcuyla, hele de yabancı biriyle çıktığını duyunca küplere bindi. Ama kız kardeşi abisinin ağzından girdi, burnundan çıktı, nişanlanacağız falan dedi, ikna etti. Böyle ilişkileri bir süre daha devam etti. Kız evlenmeyi umarken bizimki sıkılmaya başladı. Sonunda da kızı bıraktı. İşin kötüsü kız hamile kalmıştı. Pepe her zaman olduğu gibi sorumluluk üstlenmek istemedi. Kızın başkalarıyla da çıktığını öne sürerek çocuğun babasının kendisi olmadığını söyledi. Bu arada zaman geçmiş, kızın karnındaki çocuk 3 aylık olmuştu. Sonunda çaresiz kalan kızcağız kürtaj olmaya gidince hamileliğin 3 ayı geçtiğini saptayan doktorlar tehlikeli bularak bu işi yapmaya yanaşmadılar. Ama kız çocuğu doğuramazdı. Kendini ehil olmayan bir doktora teslim etti ve zavallı kız kürtaj masasından kalkamadı. Olayı öğrenen Kıvırcık Kemal çılgına döndü. Ertesi gün Pepe antrenmandan eve dönerken arabasını kurşun yağmuruna tuttu.

0: Ve şans eseri kurtuldu. Baktık Kıvırcık Kemal kararlı. Araya biz girdik. İstanbul'un ünlü babalarından Süslü Nedim'den yardım istedik. Araya girdi. Ama anlaşılan Kemal davadan vazgeçmemiş. Ortalığın sakinleşmesini bekliyormuş.
1: Ama Pepe'nin çok dikkatli olduğunu siz söylediniz. Kemal'i ya da adamlarını neden alsın içeri?
0: Bilemiyorum. Kandırmış olabilirler.
2: Neyse, anlayacağız. Gidip bir de şu Kemal'le konuşalım Ali.
0: Lütfen başkomiserim. Bizim kulübün adını bu işe karıştırmayın.
2: Merak etmeyin. Kimseyi boş yere suçlamaya niyetimiz yok. Onlar sözlerimin ne anlama geldiğini düşünürken biz kapıdan çıkıyoruz. Yaşam pavyonda geceden kalma alkol, sigara, kadın parfümü karışımı bir koku karşılıyor bizi. Ve tabii Kıvırcık Kemal'in çakalları. Az sonra da kendi çıkıp geliyor. Esmer, ince bıyıklı bir adam. Bize karşı saygılı davranıyor. Delikanlı raconuna hala önem veren az sayıdaki kabadayıdan biri. Yüzümüzde gezinen meraklı bakışları olaydan habersizmiş izlenimini uyandırıyor. Pepe bu sabah ölü bulundu.
3: Altın ayak mı? Hani şu ünlü futbolcu?
2: Ta kendisi. Suratı paramparça edilmiş. Kahverengi gözlerinin derinliklerinde tutkulu parıltılar görür gibi oluyorum.
3: Toprağı bol olsun. Dünyaya gelen bir gün gider.
1: Pepe biraz erken gitmiş. Daha 23'ündeymiş.
3: Mukadderat. Allah'ın işine karışılmaz.
1: Senin kardeşin de gençmiş.
3: Kız kardeşimi karıştırmayın bu işe.
2: Karıştırmak zorundayız. Daha önce Pepe'nin arabasını kurşunlatmışsın.
3: O iş mazide kaldı.
1: Ne yani? Babalara söz verdin diye Pepe'yi öldürmekten vazgeçtiğine inanmamızı mı istiyorsun?
3: Ya ister inanın ister inanmayın. Sizin bileceğiniz iş. Polisleri bilmem ama bizde söz ağızdan çıkar. Çıktı mı? Artık o bir kanundur.
2: Peki neden vazgeçtin Pepe'yi öldürmekten?
3: Nedim babayı kıramadım. Ben de hatırı büyüktür.
1: Nasıl bir hatırmış ki bu, seni canın gibi sevdiğin kız kardeşinin intikamını almaktan bile alıkoymuş?
2: Kemal'in yardımcıma bozulduğu her halinden belli. Ama kendini tutuyor.
3: Ona bir can borçluydum. Yakınlarımdan biri oğlunun ölümüne neden olmuştu. Benim hatırım için onu bağışladı. Anladın? Benim hatırım için. Ben de onun hatırı için o ırz düşmanını bağışladım. Allah'a havale ettim. Ve sonunda layığını bulmuş.
2: Peki, dün gece neredeydin sen?
3: Hastanedeydim. Zeynep Kamil'de. Dün gece karım nur topu gibi bir oğlan doğurdu. Sonra arkadaşlarla buraya geldik. Sabaha kadar içtik.
1: Araştıracağız.
3: Sen mesleğe yeni başladın değil mi?
1: Bu seni ilgilendirmez.
2: Peki son soru. Sence kim öldürmüş olabilir Pepe'yi?
3: Bilmiyorum. Ama bilseydim de söylemezdim. Onu öldüren her kimse... öteki dünyada mekanı cennettir.
2: Kemal'i pavyonda bırakıp ayrılıyoruz.
1: Amirim, benim göreve yeni başladığımı nasıl bildin?
2: Olacak o kadar. Nasıl biz onlarla uğraşıyorsak, onlar da bizimle uğraşıyorlar. Zamanla tecrübe sahibi oluyorlar.
1: Amirim, sizce ben kötü bir sorgulamacı mı?
2: Sorgu zor iştir Ali. İnsanın bir üslubunun olması lazım. Ama bu kolay kazanılmaz. Zamana ihtiyacım var.
1: Anlıyorum.
2: Bir süre ikimiz de susuyoruz. Arabanın içini ağır bir hava kaplıyor. Evet, hala elimizde bir şey yok. Sen Zeynep Kamil Hastanesi'ne bir uzan. Bakalım Kıvırcık Kemal doğru mu söylüyor. Ben de merkeze gidip teknik ekibin ne durumda olduğuna bir bakayım.
1: Baş üstüne amirim.
2: Akşamüstü dönüyor Ali. Hastanedekilerin Kemal'i doğruladığını anlatıyor bir solukta. Ama bunun hiçbir önemi yok. Kiralık katil yollayarak da Pepe'yi öldürtmüş olabilir. Teknik ekipten ilk bilgiler de gelmeye başlıyor bu arada. Pepe'nin ölüm nedeni başına demir gibi sert bir cisimle vurulmuş olması. Yani şömine demiriyle. Demek ki katil önce ünlü futbolcuyu öldürmüş, ardından başını ezmiş. Katilin eve nasıl girdiğini öğrenebilirsek Ali, kimliği konusunda da ipucu elde edebiliriz.
1: O zaman öncelikle şunun yanıtını bulmalıyız. Katili eve Pepe mi aldı, yoksa kendi mi girdi?
2: Katilin eve kendisinin girmesi daha büyük ihtimal. Son 15 gündür Pepe yokmuş. Bu süre içinde katil içeri girmenin bir yolunu bulmuş olabilir.
1: Ama nasıl? Katil önceden anahtarı çalmış olmasın?
2: Anında kilidi değiştirirdi Pepe. Adam o kadar çok korkuyormuş ki. Evinin anahtarını kaybetsen ne yaparsın?
1: Yedeğini kullanırım.
2: Yedeği yoksa?
1: Çilingir çağırırım.
2: Evet, çilingir çağırırsın. Katil de öyle yapmış olmasın. Pepe 15 gün evde yoktu. Katil bir çilingir bulup evinin anahtarını kaybettiğini söyleyerek kapıyı açtırabilir.
1: İyi de çilingir kapıyı açarken komşular görmez mi?
2: Pepe'nin villasının sağa da solu da boş arsa, çilingiri uygun bir zamanda getirdiyse kimsenin ruhu bile duymaz.
1: Bilemiyorum amirim.
2: Öğrenmek kolay. Yarın Levent'teki çilingirlerle konuşursak bunu anlarız.
1: Ya çilingiri başka yerden getirdiyse?
2: Sanmıyorum. Bu çilingiri kuşkulandırır. O yüzden tercih etmez. Ertesi sabah Levent'in merkezinde çilingir aramaya başlıyoruz. Meydanda gözümüze çilingir tabelası çarpmayınca köşedeki çiçekçi dükkanına girip soruyoruz. Yaşlı çiçekçi orkideleri büyükçe bir vazoya yerleştirmeye çalışıyor.
4: Siz Loto Lütfü'yü arıyorsunuz.
2: Loto Lütfü de kim?
4: Bu bölgenin çilingiri. Benim diyen ustası dökemez eline.
1: Neden Loto Lütfü diyorsunuz ona?
4: Daha önce sadece Lütfü'ydü adı. Ama Loto'da 775 milyarı kaybedip de hafif tırlatınca adı Loto Lütfü kaldı.
2: Ne zaman oldu bu?
4: Geçen sezon oynanan bir maçta. Hiç unutmam. Bütün esnaf kahvede oturmuş o maçı izliyordu. 7 maç berabere bitmiş. Son maç oldukça geç saatlerde başladı. O da 1-1 berabere devam ediyor. Hepimiz heyecanlıyız ama bizim Lütfü hop oturup hop kalkıyor. Maç bitti bitiyor derken altın ayak Pepe son saniyelerde takmaz bu topu filelere. Hepimiz sevinçten havalara uçtuk. Takım 2-1 galip ama sen bir de Lütfü'nün halini gör. Resmen tırlattı galibi.
2: Lütfü kızıl saçlı mı?
4: Nereden biliyorsunuz?
1: Dükkanı nerede şu Lütfü'nün?
4: Arkada, postanenin yanında.
2: Hızla ayrılıyoruz çiçekçiden. Elimizde koymuş gibi buluyoruz Loto Lütfü'yü. Küçük, kutu gibi dükkanının içinde kızıl saçlı iri yarı bir adam gözlerinde tuhaf bir ifadeyle bize bakıyor. Kimliğimi çıkarıp uzatıyorum. Ben başkomiser Nevzat, bu da yardımcım Ali. Seni Pepe'yi öldürmekten tutukluyoruz. Hiç şaşırmıyor. Bakışları bir an ayı pençesi gibi iri ellerine kayıyor. Sonra o tuhaf ifade yine gelip oturuyor gözlerine. Adamın tavrını yanlış yorumlayan Ali.
1: Yazık değil mi? O kadar yetenekli bir futbolcuyu nasıl öldürdün?
5: O benim yarınlarımı çalmıştı. Başkasınınkini de çalmasın diye öldürdüm.
6: Altın Ayak'la radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç. Seslendirenler: Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan, Komiser Yardımcısı Ali Umut Tabak, Kıvırcık Ali Kadir Çervik, Numan Selçuk Kıpçak, Ekrem Orhan Hızlı, Kulüpteki birinci adam İsmail Yıldız, Kulüpteki ikinci adam Sinan Dibik, Çiçekçi Dündar Müftüoğlu, Çilingir Ender Yiğit, Muhabir Kız Ayşegül Bingöl, Erkek Muhabir Levent Yıldız, Efektör Ufuk Tangel, Ses Teknisini Saniye Tekinbaş, Yönetmen Aziz Acar.
7: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları.
8: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 20.
2: NTV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar, mutlu pazarlar. Türkiye ve dünya gündemini aktaracağımız ana haber bültenine hoş geldiniz. Önce gündemde öne çıkan başlıklara bakalım, sonra da ayrıntılara geçeceğiz. 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki okulda düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı 10'a yükseldi. 18 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu kurtarılamadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki barış gerçekleşecek mi? Tahran'ın ilettiği yeni anlaşma teklifi Washington'da değerlendiriliyor. Başkan Donald Trump bir yandan da saldırıların yeniden başlamasına açık kapı bırakıyor. Aktaracağız. Meclisin yeni haftada gündemi yoğun olacak. Genel kurulda yüksek site aidatlarını sınırlayacak düzenleme olacak. Ayrıntıları paylaşacağız. Ve Mayıs ayında kış adeta geri döndü. Yurdun birçok bölümünde soğuk hava etkili oluyor. Bazı noktalarda kar yağışı da yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak aktaracağız. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de ana haber bülteni başlıyor.

0: Günün önemli gelişmesiyle başlıyoruz. Malatya'da yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Kaza Malatya-Adıyaman karayolunda meydana geldi. Muş'tan yola çıkan bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Görüntüler ekrana geliyor. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 15 kişi de çevre hastanelere kaldırıldı. Bir yandan görüntüleri ekrana getiriyoruz. Kazaya neden olan otobüs vinçler yardımıyla yol kenarından şarampolden kaldırılmaya çalışılıyor. Bir yandan yoğun bir şekilde ambulans hareketliliğini görüyoruz. Flaşörleri açılmış. Çok sayıda yaralı olduğunu belirtelim. Yaralılar çevre hastanelere hızla nakledildiler, sevk edildiler. Olayda can kaybının artmasından endişe ediliyor. Tekrar bir toparlayacak olursak eğer, Malatya'da meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Tam olarak yerini vermek gerekirse Malatya-Adıyaman karayolunda meydana geldi. Muş'tan yola çıkmıştı otobüs. Bir anda nedeni henüz bilinmiyor ama bölgede tabii olumsuz hava şartları var. Yağış, yağmur var, yerde ıslak. Bir anda şarampole devrildi ve ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Ve günün bir diğer gelişmesi, Şanlıurfa'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Ağaçlar devrildi, su baskınları yaşandı. Valilik bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şimdi bölgedeki son durumu NTV muhabiri Kadir Çelikçan'dan alacağız. Hemen soralım. Kadir Çelikçan, nedir orada yaşananlar? O bölgede sadece Urfa'da değil Antep'te de benzer görüntüler geldi. Bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti valilik. Nasıl öldü o kişi ve şu anda bölgede olumsuz hava şartları devam ediyor mu?
1: Korhan, olumsuz hava şartları devam ediyor. Dün de yağış vardı ama bu kadar şiddetli değildi. Dün akşam Şanlıurfa Valiliği, Gaziantep Valiliği sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak vatandaşları ani yağışlara ve rüzgara karşı, fırtınaya karşı uyarda bulunmuşlardı. Fakat maalesef bugün saat 16.30 sularında Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesine aniden bastıran kuvvetli yağış ve fırtına hem mal kaybına hem de can kaybına hem de yaralıların yaşanmasına neden oldu. Özellikle Şanlıurfa'nın Bilecik, Halfeti, Suruç ve Bozova ilçelerinde ani bastırınca saat 16 sularında fırtına ve dolu yağışı ile birlikte ardından su taşkınlarına sebep oldu. Su taşkınları ağırlıklı olarak Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinin sahili, Fırat Nehri'nin sahilinin olduğu bölgede çok etkili olduğu söylendi. Ağaçlar köklerinden söküldü, fıstık bahçeleri zarar gördü ama asıl yamaçlardan akan suların da Fırat Nehri ile birleşmesiyle birlikte taşkınların meydana geldiği, özellikle burada bulunan sahil alanında bekleyen vatandaşları ve Duba restoranlar olarak tabir edilen bölgelerde su taşkınlarının oluşmasından dolayı bazı yaralanmaların meydana geldi ve bu yaralanmalardan bir tanesi de araç içerisinde bulunan bir vatandaşın üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği. Şu an yaralıların sayısını net olarak söyleyemiyoruz. Fakat Şanlıurfa Valiliği bu konuyla ilgili hem sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Bölgede AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şızak'ta Bilecik ilçesine giderek yaralıların çalışmaları yakından takip ederek hastanede edip yaralılar vatandaşların durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Ve şu an yaralılar hastanede tedavi altında. Fakat bölgede halen şiddetli yağış ve fırtına devam ediyor. Bazı yerlerde sakinleşmiş olmuş görülse de halen bazı bölgelerde bu yağış devam ediyor.
0: Kadir Çelikçan aktardı. Urfa'daki yaşananları manzarada bu şekilde Urfa afeti yaşıyor. Ancak sadece Şanlıurfa değil ki Şanlıurfa'da yaralananlar var. Bir kişi hayatını kaybetti. Az önce Kadir de belirtti. Tabii Şanlıurfa'nın sınır ilçesi hemen yan tarafında Gaziantep'te de benzer görüntüler haber merkezimize gelmeye devam ediyor. Yine orada da sağanak ve fırtına etkili. Araçlar suya gömüldü, çatılar uçtu. Şiddetli yağış özellikle öğleden sonra etkisini arttırdı. Bakın bir yandan çarpıcı görüntüleri de ekrana getiriyoruz. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Bir anda su taşkını meydana gelince ekrandaki araçlar da bu şekilde mahsur kaldı. Çatıdan düşen, evlerin çatısından düşen parçaların araçlara nasıl zarar verdiğini görüyoruz bu görüntüde de. Hatta kimi vatandaşlar bez parçalarıyla battaniye örtmek suretiyle doludan ya da çatıdan düşen parçalardan araçlarını kurtarmaya çalışmışlar. Ama tabii çok da mümkün olmamış gibi gözüküyor. En azından görüntülerin bize aktardığı bu araçlar suya gömüldü. Ve kentte fırtına da etkiliydi. Şiddetli de rüzgar vardı. Urfa ve Antep bölgesinde iki şehirde birden etkisi altına aldı. Ve çatıdan uçan parçalar bakın araçlara ve otomobillere bu şekilde zarar verdi. Bölgedeki olumsuz hava şartları devam ediyor. Bir yandan da tabii hasar tespit çalışmaları başlamış durumda. Son günlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında ancak yeni haftada durum değişecek. Salı gününden itibaren sıcaklıklar artıyor. Peki ne kadar sıcaklık yükselecek? Ayrıntılara bakalım.
2: Şu anda sıcaklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Özellikle batı ve iç bölgelerde. Salı günü için batı bölgelerde kademeli olarak yükselecek. Çarşamba günü artık mevsim normalleri civarına çıkıyor.
3: Soğuk hava salı gününden itibaren yurdu terk edecek. Sıcaklıklar batı kesimlerden başlayarak artacak. Ankara ve İstanbul'da sıcaklıklar yeniden 20 dereceyi bulacak.
2: Ankara'da yer yer 10 derecenin altına düşmüştü. Hafta ortasında sıcaklar 15 derecenin üzerine çıkacak. Hafta sonuna doğru Ankara'da 20 derece civarında seyretmesini bekliyoruz sıcaklıkların. İstanbul'da sıcaklıklar şu anda en yüksek sıcaklıklar 15-16 derece bandında seyrediyor. Hafta ortasından itibaren 20 dereceleri göreceğiz İstanbul'da.
3: Meteorolojiden yeni hafta başında bazı bölgeler için zirai don uyarısı da var.
2: Zirai don riskine baktığımızda ise özellikle pazartesi ve salı sabah saatlerde iç kesimlerimizde yer yer sıcaklıkların sıfırın birkaç derece altına düştüğünü göreceğiz. Özellikle rakımın 1000-1200 metrenin üzerinde olduğu yerlerde hafif zirai don riski iki gün boyunca bulunuyor.
0: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti. 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören Almina doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Küçük kız sınıf arkadaşlarının da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
4: Tüm Türkiye'de dua edin.
5: Babası böyle seslenmişti. Okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Küçük kız gözyaşlarıyla toprağa verildi.
6: Dayım cennet düşüyor.
5: Olay 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli, polis baş müfettişi babasına ait silahlarla saldırı düzenledi. 8 öğrenciyle onlara siper olan öğretmen Ayla Kara hayatını kaybetti. 13 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu'nun durumu ağırdı. Başına 2 kurşun isabet etmişti. Almina doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Almina Ağaoğlu için Abdülhamit Han Camii'nde tören yapıldı. Acılı aile güçlükle ayakta durdu. Törene Almina'nın sınıf arkadaşlarının yanı sıra aynı saldırıda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in annesi Sonay Yeşil de katıldı. Küçük kız Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
0: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri ise Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak.
3: ABD, İsrail, İran hattında yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Kabine yeni haftada bu başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Orta Doğu'daki savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunda bir süredir terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor. Kabine toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde. Okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi planlanıyor. Ve Kurban Bayramı tatili. Tatil 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.
0: Sadece kabinenin değil, meclisin de gündemi hayli yoğun olacak yeni haftada. Genel kurulda yüksek site aidatlarını sınırlayacak düzenleme olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.
3: Meclis Genel Kurulu yeni haftada fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşecek. Düzenleme ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek. Teklifle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredi haczedilemeyecek. Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Böylece yapı güvenliği denetimi artırılacak. Mecliste gözler salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında milletvekillerine sunum yapacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından kurulan Meclis Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu da toplanacak. Mecliste salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
0: CHP seçim çalışmalarına yarın başlıyor. CHP lideri Özgür Özel tüm kadroların 81 ilde sahada olacağını söyledi. Karabük'teki mitingde partililere seslenen CHP lideri bir kez daha çalışanlar için ara zam çağrısında bulundu.
7: 81 ilde 973 ilçede sokağa çıkıyoruz, meydana çıkıyoruz, köylere, kahvelere, kapı kapı evlere, fabrikalara ve tüm vatan sattığına yayılıyoruz. Tarihin en uzun ve en kalabalık seçim kampanyasındayız.
3: CHP seçim çalışmalarına start veriyor. Parti yönetimi Türkiye genelinde sokağa inecek. CHP'nin hedefleri seçmenle paylaşılacak.
7: Öyle imkansızı söylemiyoruz. Sandık gelecek. Bu meydan sandığa koşacak, hakkını söke söke geri alacak.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Karabük'teki mitingden verdi. Gündeminde yine ekonomi vardı. Özel ara zam çağrısını tekrarladı.
7: Mutlaka ve mutlaka gerçek enflasyon rakamları hesaplanarak doğru bir zamla ara zam yapılmalıdır.
0: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Soruşturmada Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın da ifadesi ortaya çıktı. Altınkaya bağış adıyla toplanan paraların farklı amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.
5: Bağış adıyla toplanan parayla özel şirket borçları ödendi. 195 bin euro tutarındaki VIP harcamalarla kamu kaynakları özel kullanıma yönlendirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü de bu şekilde sağlandı. Bu iddialar Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 25 kişi tutuklanmıştı. Konuya ilişkin CHP sözcüsü Zeynel Emre'den açıklama geldi. Buna göre CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ı oy birliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç etti.
8: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin en köklü partisi, en disiplinli partisi, dünyanın en eski üçüncü partisi olarak kurumsallığına zarar getirecek hiçbir davranışın içerisinde hiçbir görevli bulunamaz.
5: Soruşturmada Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Altınkaya, esnaftan bağış adı altında 2 milyon 300 bin lira toplandığını, Özkan Yalım'ın şirketinin sigorta borcunun bu parayla ödendiğini söyledi. Uşak sporlu futbolcular ve eşlerinin de belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaş aldıklarını öne sürdü. Ayrıca 3 milyon 200 bin lira olarak faturalandırılan bir işin aslında 1 milyon 300 bin liraya da yapılabileceğini ifade etti. Faturalar şişirilerek yüksek ödemeler yapıldı dedi. Biri Özkan Yalım, diğeri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait iki aracın VIP dönüşümünün belediye şirketi tarafından karşılandığını iddia etti.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen programda konuştu. Dervişoğlu, Türk milliyetçilerinin her zaman her platformda bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.
9: Bugün Türk milliyetçisine düşen görev, en temel görev ve sorumluluk, Türk insanının nasıl daha mutlu, nasıl daha sağlıklı ve huzurlu yaşayacağına kafa yormaktır. Siyasetini de bu şekilde yürütmektir. İşte o zaman Türk evladı olmanın tarihi vasfı yerini ve mecrasını bulabilecektir. Her daim, her vesileyle, her platformda bir araya gelmek zorundayız. Dinlemek, konuşmak, kucaklaşmak zorundayız. Türk milletini bir araya getirebilmek için, Türk milletini Türk milliyetçileri olarak yönetebilmek için, Türk milliyetçilerinin akıl ve vicdan birliği içerisinde hareket etmesini temin etmek zorundayız.
0: ABD ve İran arasında diplomatik hareketlilik devam ediyor. Tahran yönetiminin Beyaz Saray'a ilettiği 14 maddelik anlaşma teklifine ilişkin ABD Başkanı Trump'tan yanıt geldi. Planı inceleyeceğim ama kabul edilebilir olmasını hayal bile edemiyorum dedi. İran'ın teklifinin ayrıntıları da gün yüzüne çıkmaya başladı.
10: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında bir anlaşmaya dönük diplomatik hareketlilik sürüyor. İran'ın Amerika'ya ilettiği 14 maddelik teklife yönelik ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Sosyal medya paylaşımı yapan Trump, planı yakında inceleyeceğini açıkladı. Ancak iyimser olmadığını da söyledi. İran'ın teklifinin kabul edilebilir olacağını hayal bile edemiyorum. Zira İran henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi ifadesini kullandı. Florida'da havalimanında gazetecilere konuşan Trump, muhabirin İran'a yeni saldırı olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi.
11: Saldırıların yeniden başlayıp başlamayacağını bir muhabiri açıklayamam. Eğer yanlış davranırlarsa saldırıların yeniden başlaması kesinlikle bir ihtimal. Ama şu an için bakacağız.
10: İran'a yönelik deniz ablukasına dair de konuşan Trump, bu çok dostane bir abluka. Kimse ablukaya meydan okumuyor bile dedi. ABD Başkanı, İran'ın teklifinin tam metninin kendisine iletileceğini de söyledi. İran'ın Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu son teklife ilişkin ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor. İran devlet medyası anlaşma planının 14 maddeden oluştuğunu aktardı. Teklifin ABD'nin İran'a sunduğu anlaşma planının Tahran'ın talep ettiği değişikliklerle güncellenmiş hali olduğu ifade ediliyor. Tahran'ın planına göre Amerikan güçleri bölgeden çekilecek, İran'ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakılacak ve Hürmüz Boğazı için yeni bir kontrol mekanizması kurulacak. Saldırmazlık güvencesi talep eden İran ayrıca Amerika'nın 2 aylık ateşkes önerisine karşın 30 gün içinde tüm sorunların çözülmesini de hedefliyor. Tahran anlaşmanın ateşkesi uzatmaktan ziyade savaşı Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı olarak sonlandırılması gerektiğini belirtiyor. Şimdi gözler Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği yanıta çevrilmiş durumda.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, ummanlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Dışişleri Bakanı Busadi ile görüşmesinde gündem Orta Doğu'daki gelişmelerdi. İki isim İran'la ABD arasında yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetine karşı protesto gösterileri hız kesmiyor. Tel Aviv'de çok sayıda protestocu Netanyahu ve savaş karşıtı gösteride bir araya geldi. Protestocular savaşa, bombalara ve yıkıma bağımlı gibiyiz tepkisini gösterdi.
12: Görüntüler İsrail'den. İsrailliler savaşa, soykırıma ve Netanyahu hükümetine seslerini meydanlarda yükselttiler.
13: Savaşa, bombalara ve yıkıma bağımlı gibiyiz. Savaş yasalarını bile umursamıyoruz. Muhalefette de seçmende de herhangi bir alternatif göremiyorum.
12: Hükümet karşıtı İsrailliler Tel Aviv'de Başbakan Benjamin Netanyahu'yu böyle protesto etti. Kimileri ellerinde pankartlarla, kimileri de kostümlerle Netanyahu'nun suçlu olduğu mesajını verdi. Başbakanın yalan söylediğini belirten protestocular Netanyahu'nun tutuklanmasını da talep ettiler.
14: Doğrusu protesto edilecek çok şey var. 7 Ekim öncesinde, sırasında ve sonrasında neler olduğuna dair bir devlet soruşturma komisyonunun kurulmasını istiyoruz. Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetin deniz aşırı ülkelerden gelen gönüllülerce değil, hükümet tarafından durdurulmasını istiyoruz. Ancak görünen o ki Netanyahu bunun olmasını istemiyor.
12: Göstericiler sadece Netanyahu'yla değil, koalisyon ortağı olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'le aşırı sağcı hükümete de tepkilerini dile getirdi.
15: Mevcut koalisyon beni gerçekten korkutuyor. Bazı liderleri hiç hoşuma gitmiyor. İsrail'deki Arap nüfusunun, ki onlar günlük hayatın iyi, dirençli ve katkı sağlayan bir parçası, bu kadar utanç verici bir şekilde dışlanmasından hoşlanmıyorum. Onlara böylesine kötü davranılması beni üzüyor.
12: Tel Aviv'deki gösterilerle aynı saatlerde Filistinli hükümlüler için idam cezası tasarısının öncülerinden Bakan Ben-Gvir 50. doğum gününü kutladı. Doğum günü partisi İsrail kamuoyunun tepkisini çekti. Ben-Gvir için hazırlanan ve üzerinde büyük bir ilmik fotoğrafı bulunan doğum günü pastası sosyal medyada paylaşıldı. Muhalefet partileri de Gvir'i, üst düzey polis yetkililerini doğum günü partisine çağırması nedeniyle eleştirdi.
0: İsrail Mahkemesi, küresel somut filosundan alıkonularak sorgulanmak üzere ülkeye getirilen iki aktivistin gözaltı süresini uzattı. Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesi, alıkonulan aktivistler Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişkin gözaltı süresini 5 Mayıs'a kadar uzattı. İsrail Savcılığı, düşmana yardım, yabancı ajanla temas ve terör örgütü bağlantısı gibi suçlamalarla 4 gün ek süre talep etti. Ancak mahkeme 2 gün uzatma kararı verdi. Avukatlar, aktivistlerin darp, tecrit ve günlerce gözleri bağlı tutma gibi ağır kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtti. İsrail'in uluslararası sulardaki yabancı vatandaşlara kendi hukukunu uygulama yetkisi olmadığı da vurgulandı. İsrail ordusu 29 Nisan'da Girit açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahaleyle aktivistleri taşıyan teknelere saldırmış, 31 aktivist de yaralanmıştı. İstanbul Esenler'de tartıştığı gruba rastgele ateş açan saldırganın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yusuf Arda Özer 2 haftadır yoğun bakımdaydı. Tutuklanan saldırgan da onun gibi 17 yaşında.
5: Ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücü tehlikeli şekilde araç kullanınca çevredeki grup tarafından uyarıldı. Tartışma çıktı. Geri dönüp İstanbul Esenler'de asker eğlencesi yapan gruba arka arkaya ateş etti. 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer ağır yaralandı. 14 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç hayatını kaybetti.
16: Ehliyeti yok, ruhsatı, hiçbir şey yok. Yaşı da yetmiyor. Arabayla geziyor, herkese bulaşıyordu. Artık nereden buldu bilmiyorum. Bir silah alıp geldi. Her yeri sıkmaya başladı. Herkes kaçıştı. O sırada kör kurşun benim kardeşime geldi. Hakikaten cezasını çeksin.
5: Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yusuf Arda Özer'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.
17: Yusuf'un olayla hiçbir şekilde alakası yok. Çocuk masum. Hastanede bekledik çocuk iyileşsin diye. 14 günün sonunda da vefat haberi geldi.
5: Saldırıyı gerçekleştiren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
0: İstanbul Şişli'de 2 hafta önce bir aracın çarptığı trafik ışığı Mısırlı bir turistin kafasına düşmüştü. 19 gündür yoğun bakımda tedavi gören kadın turist kurtarılamadı.
18: Mısırlı turist karşıdan karşıya geçmek için kaldırımda bekliyordu. O sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç kaldırıma çıkıp direğe vurdu. Devrilen direğin üstündeki trafik lambası kadının kafasına düştü. Kalbi duran Mısırlı kadını sağlık ekipleri kalp masajıyla hayata döndürdü. 14 Nisan'da yaşanan olayda ağır yaralanan 43 yaşındaki Asma Salah Hegazi o tarihten beri yoğun bakımdaydı. Tüm çabalara rağmen 19 gün sonra ölüm haberi geldi. Hayatını kaybeden kadının ailesiyle gezmek için İstanbul'da bulunduğu açıklandı. Şişli, Halasker Gazi Caddesi üzerinde yaşanan kazada trafik lambasına çarpan araç sürücüsü hakkında taksirle ölüme neden olmaktan soruşturma başlatıldı. Sürücünün direksiyon başında bayıldığı için aracın hakimiyetini kaybettiği iddia edildi. Kaza ile ilgili bilirkişi incelemesi devam ederken araç sürücüsü de adli kontrol altında tutuluyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazaların %17,8 oranında azaldığını söyledi. Çiftçi trafik haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trafik denetimlerinin arttığını, işlem yapılan araç sayısının ise %14,8 oranında azaldığını belirtti. Aynı dönemde ölümlü kazalar %17, günlük can kayıpları ise %10 oranında düştü dedi. Çiftçi bakanlık olarak önceliklerinin cezalandırmak değil, kazaları önlemek ve can kayıplarını en aza indirmek olduğunu belirtti. Araç sürücüleri ve motorlular arasında trafikte yaşanan tartışmalara bir yenisi İstanbul'da Esenyurt'ta eklendi. İki motorlu paket servis çalışanı aracıyla hatalı dönüş yapan bir sürücüye saldırdı.
19: İndir camını! Kameramda kayıtta! İndir camını!
18: Biri aracın camını yumrukladı, diğeri elindeki sopayla defalarca vurdu.
19: İndir şu camını!
20: Görüyorsunuz! Bak! Bak! Bak!
18: İki motorlu paket servis çalışanı önünü kestikleri araca ve sürücüsüne böyle saldırdı. Tüm yaşananları kaskın üzerindeki kamera kaydetti. Her şey araç sürücüsünün yasak noktada U dönüş yapmasıyla başladı. Motosikletlileri tehlikeye atan bu hareket sonrası iki kurye aracın önünü kesti. Sürücüye tepki gösterdi.
19: Oradan U mu çekilir?
20: Bak oğlum yürü. Bak insan gibi camiye yetişiyorum.
19: Tamam özür dile. Özür dile bitti gitti.
18: Tartışma yatışır gibi oldu. Taraflar yeniden yola koyuldu. Ancak araç sürücüsü motosikletlilerin arkasından çok yakın gitmeye başlayıp sıkıştırınca olay yine alevlendi. İki motorlu yeniden aracın peşine düştü. Trafikte kovalamaca başladı. Aracı bir kez daha yakalayan motokuryeler bu kez şiddete başvurdu.
19: İndir! Kameramda kayıtta! İndir camını!
18: Biri yumruklarıyla aracın camına vurdu, diğeri motorundan çıkardığı sopayla.
19: İndir şu camını!
20: Görüyorsunuz! Bak! Bak! Bak! Bak!
18: Araç sürücüsü de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
19: Abi öldürüyor.
18: Esenyurt, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yaşanan kavga araç sürücüsünün uzaklaşmasıyla sona erdi.
20: Bak görüyorsunuz. Bak bak.
18: Polis kavgaya karışan iki kurye ve araç sürücüsünü yakalayarak toplam 366 bin lira ceza kesti. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.
0: İstanbul'da lüks yatlardan hırsızlık yapan bir kişi içeride uyuyan gemiciyle karşılaştı. O anları da teknedeki güvenlik kamerası kaydetti. Hırsızın aynı yerde bağlı çok sayıda yatı da soyduğu anlaşıldı.
21: Yeni kapı
22: Yeni kapı.
18: Teknenin penceresinden girdi, içeride yatan gemici uyanıp karşısına çıkınca bu kez yol tarifi sordu. Ancak aynı yerde bağlı diğer yatlar o kadar şanslı değildi. Kimliği bilinmeyen kişi diğer teknelerin de pencerelerinden içeri girdi, etrafı karıştırdı. Bulduğu çok sayıda değerli eşyayı alıp kaçtı.
23: Şu camlardan giriş yapıyor. Bu camları kilitliyoruz ama yani böyle açılıyor. Bu şekilde buradan giriyor.
18: İstanbul'da Balat kıyısında bağlı teknelerde yaşayan

0: Yaşanan hırsızlık olayını güvenlik kameraları kaydetti.
1: Bir haftada iki sefer oldu. 24 Nisan'da ya cumartesi günü sabah saat 8.30 sıralarında gelmişti. O zaman bir 4-5 tekneye girdi. 2-3 tane bilgisayar aldı, televizyonu aldı, mikrodalgayı aldı, numaralı güneş gözlüğümüzü aldı. Biz münferit bir seferlik bir olay diye düşünmüştük. Sonra 1 Mayıs'ta tekrardan geldi.
0: Ellerindeki görüntülerle polise başvurup şikayetçi olan tekne sahipleri hırsızın yakalanmasını istiyor.
2: Ahmet, sportif faaliyetlerin Süper Lig'e yükselmesinin ardından Diyarbakır'da kutlamalar yapılmıştı. Valilik kutlamalarda 11 kişinin yaralandığını, 10 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Kentin dört bir yanındaki kutlamalar sabah saatlerine kadar sürdü. Kutlamalar sırasında 3 çocuk 11 kişi silah, bıçak ve havai fişek kullanımı nedeniyle yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi. Valilik yaralanmalara ilişkin 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Batman'da 2,5 yaşındaki kız çobanlık yapan babasının peşinden giderken kayboldu. Kayıp çocuktan iyi haber saatler sonra geldi. Kayıp Melike köyden 6 kilometre uzaklıkta bulundu.
3: Babasının peşinden giderken kayboldu. 17 saat sonra 6 kilometre uzaklıkta bulundu. 2,5 yaşındaki Melike'nin sağlık durumu iyi.
4: Hay maşallah. Hadi ambulansa.
5: Ambulansa yok. Hadi yok ambulans. Ambulans direkt ambulansa.
3: Batman'ın Gercüş ilçesinde Bağlıca köyünde yaşayan 2,5 yaşındaki Melike Erkin çobanlık yapan babasının peşinden gitti. Ancak bir süre sonra kayboldu. Aile ilk başta kendi imkanlarıyla küçük çocuğu aradı. Sonrasında ekiplere haber verildi. Köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 17 saat sonra Melike'den sevindirici haber geldi. Küçük çocuk köyden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bitkin bir şekilde bulundu. Hipotermi riskine karşı battaniyeye sarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi.
2: İstanbul'da Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu. Pazar ve markette fiyatı en çok artan ürün domates, en çok düşen ürünse patlıcan oldu. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre giyim, sağlık ve ısınma giderleri de zamlandı.
6: İstanbul Ticaret Odası Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.
7: Yazın ortasında 20 lira, 25 liraydı. Bir ay, iki ay içinde yükseldi.
8: Mart ayında ne kadara satıyordun?
7: 35, 40. En kral domates 50 liraydı.
8: Şimdi ne kadar?
7: Şu an 100 lira, 80 lira, 100 lira, 150 lira.
6: Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün %50 ile domates oldu.
9: Muhtemelen dışarı gidiyordur. Bize kalmıyor, o yüzden böyledir.
7: Hep ihracata gidiyor. Ondan dolayı.
6: Sivri biber, kıvırcık salata, çarlison biberin fiyatı %16, tunikin %15 yükseldi.
10: Sivri biber eşimin olmazsa olmazı, yani imkanlarımız ölçüsünde alıyoruz.
6: Fiyatı en çok azalan ürünse patlıcan oldu. %38 ile salatalık, %32 ile kabak, %27 ile çilek, %20 ile taze fasulye fiyatında azalış oldu.
7: 2 hafta önce salata 170-180 liraydı. Şu an 50 lira. Ramazan'da 250 lira millet patlıcan yedi.
11: Ellerinde kalan malı zaten eritmek için daha ucuz vermeleri gerekirken ekstra tam tersi oluyor.
6: Verilere göre fiyatı en çok azalan diğer ürünlerse %5 ile yumurta ve %2 ile maydanoz oldu.
12: Mazotun litresi 75 liraya geldi. Nakliye böyle, işçi zamlandı. İnsanların sigorta primleri yükseldi.
6: Pazar ve market alışverişiyle birlikte diğer alanlarda da veriler geldi. Zam oranı artan ürünleri %29 ile sağlık ürünleri, %25 ile aydınlatma ve ısınma takip etti. Tekstil ürünlerinde de fiyat artışı yaşandı. Fiyatı en çok artan diğer ürünlerse %22 ile kadın tişörtü, %20 ile elbise ve erkek gömleği, %19 ile kadın gömleği ve %18 ile kadın pantolonu oldu.
2: Ato Başkanı Gürsel Baran, kurumlar vergisinin %15 olması ve tek oranda uygulanması çağrısında bulundu. Baran, vergi oranlarında makul ve dengeli bir iyileştirme yatırım iştahını artıracak dedi.
3: Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, vergide sadeleşme ve tek oran çağrısı yaptı. Baran, kurumlar vergisi %15 olarak tek oranda uygulanmalı dedi. Ato Nisan ayı olağan meclis toplantısında konuşan Baran, yeni yatırım programında yer alan vergi

0: indirimlerini değerlendirdi. Yatırım ortamını iyileştiren her adımı destekliyoruz ifadesini kullandı. Program kapsamı dışında kalan işletmeler için de kurumlar vergisinde sadeleşme olması gerektiğini belirten Baran, vergide adalet ve rekabet için farklı oranlardaki uygulamalar sona ermeli, tek ve düşük oranlı modele geçilmeli dedi. ATO Başkanı önerdikleri vergi modelinin İrlanda'da uygulandığını hatırlattı. Baran, İrlanda'nın uzun yıllardır yerli ve yabancı tüm şirketlere %12,5 kurumlar vergisi uyguladığını söyledi. İrlanda bu politikasıyla Avrupa Birliği içinde en çok yatırım çeken ve kişi başına milli gelirini en fazla artıran ülkelerin başında gelmiştir dedi. Baran, vergi oranlarında makul ve dengeli bir iyileştirme, işletmelerimizin öz kaynaklarını güçlendirecek, yatırım iştahını artıracak ve kayıtlı ekonomiyi teşvik edecektir değerlendirmesinde bulundu.
1: Amerika Birleşik Devletleri havacılık sektöründe 43 yıllık bir dönem sona erdi. Ülkenin önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit ani bir kararla faaliyetlerini sonlandırdı. Uzun süredir mali olarak iyi durumda olmayan şirketin CEO'su artan petrol fiyatları karşısında başka çarelerinin kalmadığını söyledi.
2: Spirit, believe it or not, started flying in 1983. So we've been in the air since 1983.
3: And unfortunately, that's over.
2: So thank you for your support over the years.
4: Anons yaparken ağlamamak için kendini zor tuttuğu duyulan kişi, Spirit Hava Yolları mürettebatından biri. Şirketin son uçuşlarından birinde yaşanan bu duygusal anlar sosyal medyada paylaşıldı ve 1 milyondan fazla kez izlendi. ABD'de 43 yıldır faaliyet gösteren düşük maliyetli havayolu Spirit uçuşlarını sonlandırma kararı aldı. Havalimanlarındaki kontuarlarda hizmet veren kimse kalmadı. Peki ne oldu da neredeyse yarım asırdır hizmet veren ve yaklaşık 17 bin çalışanı olan bir havayolu kepenk kapatmak zorunda kaldı? Şirketin CEO'su Dave Davis, yakıt fiyatlarındaki artışın karşısında başka çarelerinin kalmadığını söyledi. Davis açıklamasında, Mart 2026'da faaliyetlerimizi sürdürebileceğimiz bir yeniden yapılandırma planı için anlaşmaya varmıştık. Ancak son haftalardaki yakıt fiyatlarındaki ani ve sürekli artış bize şirketi kapatmaktan başka çare bırakmadı ifadelerini kullandı. Spirit Hava Yolları daha önce iki kez iflas başvurusu yapmış. Trump yönetimiyle yürütülen 500 milyon dolarlık kurtarma paketi görüşmelerindense sonuç alınamamıştı. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kurtarma çabalarının alacaklıların tavrı nedeniyle sonuçsuz kaldığını belirtti. Şirketin gece yarısı ani bir şekilde kapanması nedeniyle pek çok yolcu zor durumda kaldı.
5: Başka bir hava yolundan yeni bir bilet almak zorunda kaldık. Tüm gece havalimanındaydık. Önce bize otel ve yemek ayarlayacaklarını söylediler. Sonra bunları veremeyeceklerini söyleyerek iptal ettiler.
4: ABD Ulaştırma Bakanlığı doğrudan hava yolundan bilet alan müşterilerin iadelerini alabilmeleri için fon oluşturulduğunu duyurdu. Ayrıca elinde bileti olan yolculara sınırlı bir süre için diğer ABD'li havayolu firmalarınca 200 dolarlık tek yönlü uçuşların sağlanacağı belirtildi. Uzmanlar geçen yıl yaklaşık 28 milyon yolcu taşıyan Spirit'in piyasadan çekilmesinin sektörde rekabetin azalması anlamına geldiğini söylüyor. Düşük maliyetli bilet döneminin sona ermesiyle gelecek dönemde ABD pazarında bilet fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.
1: ABD Afrika Komutanlığı, Fas'ta düzenlenen Afrika Aslanı 2026 tatbikatına katılan iki Amerikan askerinin kaybolduğunu duyurdu. Olay cumartesi günü Tantan kenti yakınlarındaki eğitim alanı civarında meydana geldi. İki askerden haber alınamaması üzerine bölgede alarm durumuna geçildi. Arama kurtarma operasyonları Amerika Birleşik Devletleri, Fas ve diğer ortak ülke güçlerinin koordinasyonunda yürütülüyor. Kara birlikleriyle eş zamanlı olarak havadan keşif ve denizde de arama faaliyeti yapılıyor. Yetkililer olayın meydana geliş koşullarına ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve arama çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu sorusuna yanıt verdi. Bu adımın turizm için olumlu olacağını söyledi. Bakan Ersoy, Aydın'da Türkiye Kültür Yolu Festivali açılışında gazetecilerle bir araya geldi. Ersoy'a Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olup olmayacağı sorusu yöneltildi. Ersoy, 9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar dedi. Tatil süresiyle ilgili son karar

0: Ödülüne layık görülen 12 akademisyen hafta sonu kampa girdi. Jeopolitik tabloyu, güncel olayları, eğitim, sağlık gibi alanlarda yeni gelişmeleri değerlendirdi. Alanında uzman isimler bir yol haritası oluşturdu. Bölgesel istikrar için bilim diplomasisi isimli bildirinin ayrıntıları İstanbul'daki basın toplantısında duyuruldu.
1: Ödül sahibi hocalarımızın her yıl bir araya gelip ortak kanaat geliştirdikleri alanda bir bildiriyi kamuoyuyla paylaşmalarını, daha sonra da bu bildiriyi karar vericilere gidip teslim etmeyi bir metod olarak benimsedik. Geçen sene ilkini yaptık. Bunların tesirli olduğunu, hayırlı olduğunu da görüyoruz.
0: Akademisyenler Türk-İslam ülkeleri arasında daha aktif bir işbirliği yapılmasını tavsiye etti.
2: Türkiye'nin ilişkili olduğu bölgesel kurumların desteğiyle ülkeler arasında ortak kavram, ortak düşünce ve ortak politika üretimini sağlayacak daimi bir ilmi komisyon kurulmalıdır.
0: Afetlere ve olası krizlere karşı da ortak çalışmaların önemi vurgulandı.
2: Deprem, enerji, iklim, sağlık, su ve gıda güvenliği gibi alanlarda bölge ülkeleri arasında güvenli, standartlaştırılmış ve erişilebilir ortak veri altyapıları kurulmalıdır. Bölgesel uzman çalışma grupları oluşturulmalıdır.
0: Bildirinin ilgili kurumlarla paylaşılmasıyla farklı çalışmalara katkı sunulması hedefleniyor.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili Sırrı Süreyya Önder bir yıl önce hayatını kaybetmişti. Sanatçı kimliğiyle de tanınan Sırrı Süreyya Önder için mezarı başında anma töreni düzenlendi.
4: Biliyorum yağmur yağmaz yukarı doğru yeniden.
5: Kendi sesiyle kaydettiği dizeler dinlendi, konuşmalar yapıldı, dualar okundu. Annesi, kızı, dostları ve sevenleri Sırrı Süreyya Önder'i anmak için bir araya geldi. Sırrı Süreyya Önder'in 1. ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrinde düzenlenen tören yağmur altında gerçekleşti. Sendika, dernek ve siyasi partilerden yüzlerce kişi katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekilliği yapan Önder için ilk konuşmayı kızı Ceren yaptı. Ölümünden önce terörsüz Türkiye süreci için çalışmalarda yer alan Sırrı Süreyya Önder için yapılan konuşmalarda da barışa vurgu yapıldı.
6: Bu zor ve zahmetli günleri Sırrı Süreyya gibi değerlerimizin sayesiyle, katkısıyla, emeğiyle, mizahiyle bizler bu günlere getirdik. Sırrı sadece söz söyleyen değil, sözüyle büyütendi.
7: Sevgili Sırrı Başkan, seni özlemle anıyoruz, bunu bilmeni istiyorum. Barışa olan inancını, barışa olan emeğini, barışa olan katkını da anıyoruz. Barışı illaki getireceğiz ve sana armağan edeceğiz.
5: Sırrı Süreyya Önder'i 1. ölüm yıl dönümünde özel bir bağ kurduğu kağıt toplayıcıları da unutmadı. Çok sayıda geri dönüşüm işçisi üzerinde Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafı bulunan yeleklerle anmaya katıldı. Siyasetçi kimliğinin yanında sinema ve yazarlık kariyeriyle de tanınan Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu uzun süre yoğun bakımda kalmış, 3 Mayıs 2025 günü de hayata veda etmişti.
3: Türkiye nüfusu her geçen yıl yaşlanıyor. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı %9'dan 11'e çıktı. Yalnızlığa bağlı gelişen psikolojik rahatsızlıkların önüne geçilebilmesi için de bazı projeler var. Bu çalışmalardan biri de İstanbul'da yapılıyor. 65 yaş üzeri katılımcılar atlarla buluşturuldu. Bu sayede sosyalleşmeleri sağlandı.
8: Hem sosyalleşmeleri sağlanıyor hem de psikolojik olarak iyi hissetmeleri hedefleniyor. 65 yaş üzerindekilerin atlarla buluşturulduğu proje yaklaşık 8 ay önce başladı. Sosyal hizmet bölümü öğrencileri ve profesyonellerin yürüttüğü çalışma İstanbul'da yapılıyor.
9: Emekli olduktan sonra yaşlı bireylerimiz biraz daha geri plana çekiliyorlar. Yani bu hem hareket kısıtlılığı olarak görüyoruz bunu, hem de sosyal yalnızlık olarak görüyoruz. Biz de yaşlıların sosyal izolasyonuna faydalı olabilmek adına bu çalışmayı başlattık. Atlarla kurulan bağ bir psikoterapi yerine geçmez, ancak destekleyici bir faaliyet olarak yürütülebilir. Atla yapılan terapötik terapi yöntemlerinde birey farkındalığını, anda kalma duygusunu daha çok geliştiriyor.
8: 29 Mayıs Üniversitesi ve Pendik Belediyesi işbirliğindeki proje kapsamında katılımcılar at binmeden nefes egzersizlerine kadar birçok etkinliğe katıldı.
10: Çok mutluyuz işte atlarla beraber olmak. Bize ayrı bir duygu, ayrı bir sevinç veriyor.
11: Çok iyi geldi bana.

0: Bana çok iyi. Ben rahatsızdım. Hakikaten iyi geldi. Parkinson hastasıydım.
1: Burada çok güzel anılarımız var. Atlarla terapi yapmak çok güzel. Yani 65 yaş üzeri insanların sosyal etkinlik yapması, Alzheimer olmaması için bu tür etkinlikler çok faydalı oluyor.
2: Çalışmanın yalnızca İstanbul'da değil, farklı illerde de yapılması hedefleniyor.
3: Haftanın sanat olaylarıyla ana haber bültenini noktalıyoruz.
4: Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın Rio de Janeiro'daki Copacabana plajında gerçekleşecek halk konserinin hazırlıkları sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Konser için sahne kurulumu sırasında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti. Ağır makine işçisinin kaldırma sistemine sıkıştığı öğrenildi. Old Boy, The Handmaiden ve No Other Choice filmlerinin yönetmeni Park Chan-wook'un yeni filminin kadrosu yıldız isimlerden oluşuyor. The Brigands of Rattle Creek isimli filmde Matthew McConaughey, Austin Butler, Pedro Pascal ve Tang Wei rol alıyor. Western türündeki film yakında sete çıkacak. Efsanevi dizi Scooby-Doo'nun canlı aksiyon uyarlaması Scooby-Doo Origins'den ilk fotoğraf geldi. Atlanta'da çekimleri başlayan modern uyarlama, Shaggy ve Daphne'nin bir yaz kampında başlayan macerasını konu alıyor.
5: Nereden?
6: Dur şuraya bakalım.
5: Geç bakayım.
6: Şuraya bak.
4: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Go Türkiye markası altında hayata geçirdiği yeni dizi Kapadosya Fairy Tale dijital platformlarda izleyiciyle buluştu.
7: Selim, sen bir de buraları gör.
4: Daha önce geniş izlenme rakamlarına ulaşan An Istanbul Story'nin devamı niteliğindeki yapımda Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal başrolleri paylaşıyor. Dizi 25 ülkede 15 dilde eş zamanlı olarak yayına girdi.

Venedik'in ünlü opera binası La Fenice, 2025'te daimi müzik direktörü ve kurumun tarihindeki ilk kadın orkestra şefi olarak atadığı Beatrice Venezia'yı sendikaların baskısı nedeniyle işten çıkardı. Tiyatro sendikaları 36 yaşındaki Venezia'nın orkestrayı yönetmek için gerekli deneyime sahip olmadığını ve aşırı sağ hükümetle olan bağlarının kaygıya yol açtığını ifade etti.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Sözcük başlarındaki L sesinin ince söyleneceğini defalarca söylemiştik. Özellikle lazım yerine lazım denmesi çok kulak tırmalıyor demiştik. Şimdi de L ile başlamayan ama ilk hecede L sesi olan sözcüklere göz atacağız. Vaktimiz yettiğince bakalım. Seçtiğimiz sözcüklerin tamamı yabancı dillerden ve hepsinde L yine ince söyleniyor. İlk sözcüğümüz klas. Kalas der gibi kalın söyleyenler olsa da doğru söylenişi klas. Cemiyette aynı şartlarda yaşayan, aynı sosyal tabakadan olan insanların meydana getirdiği topluluk ya da sınıf. Ya da üstün yetenekli birinci sınıf usta, klas oyuncu gibi. Sonra klasik, o da ince L ile. Klasik, birkaç anlamı var. Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan, kendi türünde en yüksek seviyede olan, en güzel örnek kabul edilen, üzerinden çok zaman geçtiği halde değerini kaybetmeyen, kurallara uygun olan, alışılmış, gelenek halini almış olan, klasik diller var. Klasik eserlerin yazıldığı, eski Latince, Yunanca, Arapça, Farsça gibi diller. Klasik Türk musikisi var. Bakın ne demiş Yılmaz Öztuna. Klasik Türk musikisininse nerede başlayıp nerede bittiğini belirtmek kolay değildir. Ve klasisizm var. Klasik kural ve esasları benimseyen sanat eğilimi. Klasman var. Sınıflama, tasnif anlamında. Klasör var. İçine belge, evrak, şema ve benzerleri yerleştirilen kalın mukavvadan dosya. Hepsi. Ama hepsi ince L ile. Klavye var sonra. Piyano, klavsen, org gibi musiki aletlerinde tellerden ses çıkarmak için. Daktilo, bilgisayar gibi alet ve cihazlarda isteğe göre çalışmasını sağlamak üzere parmakla basılarak kumanda edilen tuşların bulunduğu kısım. Daha epeyce var. Onları da bir başka programımıza bırakmak üzere gözden geçirdiklerimizi tekrarlayalım. Klas. Klasik, klasisizm, klasman, klasör ve klavye. Hepinize mutlu günler diliyorum sevgili dinleyiciler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Müzik arası.

0: merhaba sevgili caz severler.
1: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
0: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Burası NTV Radyo. Saat 21.
1: Mutlu pazarlar, saatlerimiz 21'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Güneydoğu Anadolu'da fırtına ve sağanak etkili oluyor. Şanlıurfa'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Bir kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa gibi Gaziantep'te de fırtına yaralanmalara neden oldu. Şimdi son durumu NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan alacağız. Hemen soralım. Nizamettin, bölgedeki olumsuz hava şartları devam ediyor mu? Neler aktarırsın afete dair?
2: Evet Koran, devam ediyor maalesef. Şanlıurfa'dan tabii üzücü bir haber geldi. Bilecik ilçesinde kuvvetli sağanak yağışı ve fırtına etkili oldu akşam saatlerinde. İlçede çok sayıda ağaç devrildi. Binaların çatıları uçtu. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı bu afet sonrasında. Ayrıca fırtına nedeniyle yaralananlar da var Şanlıurfa'da. Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün hemşerilerimize başsağlığı diliyorum dedi. Yaralılara da acil şifa diledi Vali Şıldak. Kente bir caminin minaresinin de yıkıldığını belirtelim. Benzer bir durum Gaziantep'te de yaşandı. Akşam saatlerinde sağanak, fırtına ve dolu etkili oldu kentte. Yaklaşık 20 dakikada metrekareye 60 kilogram yağış düştüğü bilgisi geldi. Alberen Deresi'nde yer yer taşkınlar meydana geldi. Gaziantep Valiliği de bu konuda bir açıklama yaptı zaten. Araçlar suya gömüldü, sürücü ve yolcular mahsur kaldı. Kentte fırtına ciddi hasara yol açtı ayrıca. Ağaçlar kökünden söküldü. Yine binaların çatıları uçtu. Tıpkı Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde olduğu gibi. Olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişinin de yaralandığını belirtelim. Bu arada Diyarbakır'da da yağış etkili oldu. Özellikle saat 20-21 arasında bir hayli şiddetli yağış vardı Diyarbakır'da ve bu nedenle de birçok caddeyi su bastı. Zaten şu anda Merkez Kayapınar ilçesinde 75 metrelik yolun üzerindeyim ve burada adeta bazı noktalar göle dönüşmüş durumda. Bazı ev ve iş yerlerinin de su baskını nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirtelim. Bu yönde itfaiyeye ihbarların geldiği bilgisi de paylaşıldı. Şu anda genel durum böyle ama meteoroloji sağanak yağışlar konusunda aslında günlerdir uyarıyordu. Bu tarz yağışların 1-2 gün daha süreceğini belirtmek gerekir. Meteorolojinin uyarılarına da bakarak Orhan.
1: Nizamettin Kaplan aktardı. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep çevresindeki olumsuz hava şartları devam ediyor. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alınmıştı. Zuhal Böcek tutuklandı. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile iki şüpheli geçtiğimiz günlerde suç örgütüne üye olmak ve yönetmek, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Zuhal Böcek ise sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in baş danışmanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan iki personel ile iki şoför tutuklanmıştı. ABD ve İran arasında diplomatik hareketlilik sürüyor. Tahran yönetiminin Beyaz Saray'a ilettiği 14 maddelik anlaşma teklifine ilişkin ABD Başkanı Trump'tan yanıt geldi. Planı inceleyeceğim ama kabul edilebilir olmasını hayal bile edemiyorum dedi. İran'ın teklifinin ayrıntıları da gün yüzüne çıkmaya başladı.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında bir anlaşmaya dönük diplomatik hareketlilik sürüyor. İran'ın Amerika'ya ilettiği 14 maddelik teklife yönelik ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Sosyal medya paylaşımı yapan Trump, planı yakında inceleyeceğini açıkladı. Ancak iyimser olmadığını da söyledi. İran'ın teklifinin kabul edilebilir olacağını hayal bile edemiyorum. Zira İran henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi ifadesini kullandı. Florida'da havalimanında gazetecilere konuşan Trump, muhabirin İran'a yeni saldırı olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi.
4: Saldırıların yeniden başlayıp başlamayacağını bir muhabiri açıklayamam. Eğer yanlış davranırlarsa saldırıların yeniden başlaması kesinlikle bir ihtimal. Ama şu an için bakacağız.
3: İran'a yönelik deniz ablukasına dair de konuşan Trump, bu çok dostane bir abluka. Kimse ablukaya meydan okumuyor bile dedi. ABD Başkanı, İran'ın teklifinin tam metninin kendisine iletileceğini de söyledi. İran'ın Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu son teklife ilişkin ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor. İran devlet medyası anlaşma planının 14 maddeden oluştuğunu aktardı. Teklifin ABD'nin İran'a sunduğu anlaşma planının Tahran'ın talep ettiği değişikliklerle güncellenmiş hali olduğu ifade ediliyor. Tahran'ın planına göre Amerikan güçleri bölgeden çekilecek, İran'ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakılacak ve Hürmüz Boğazı için yeni bir kontrol mekanizması kurulacak. Saldırmazlık güvencesi talep eden İran ayrıca Amerika'nın 2 aylık ateşkes önerisine karşın 30 gün içinde tüm sorunların çözülmesini de hedefliyor. Tahran anlaşmanın ateşkesi uzatmaktan ziyade savaşı Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı olarak sonlandırılması gerektiğini belirtiyor. Şimdi gözler Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği yanıta çevrilmiş durumda.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, Ummanlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Dışişleri Bakanı Busaydi ile görüşmesindeki gündem Orta Doğu'daki gelişmelerdi. İki isim İran'la ABD arasında yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldılar. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak.
5: ABD, İsrail-İran hattında yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Kabine yeni haftada bu başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Orta Doğu'daki savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunda bir süredir terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor. Kabine toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde. Okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi planlanıyor. Ve Kurban Bayramı tatili. Tatil 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.
1: İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetine karşı protesto gösterileri hız kesmiyor. Tel Aviv'de çok sayıda protestocu Netanyahu ve savaş karşıtı gösteride bir araya geldi. Protestocular savaşa, bombalara ve yıkıma bağımlı gibiyiz diye tepki gösterdi.
6: Görüntüler İsrail'den. İsrailliler savaşa, soykırıma ve Netanyahu hükümetine seslerini meydanlarda yükselttiler.
7: Savaşa, bombalara ve yıkıma bağımlı gibiyiz. Savaş yasalarını bile umursamıyoruz.
4: Muhalefette de seçmende de herhangi bir alternatif göremiyorum.
6: Hükümet karşıtı İsrailliler Tel Aviv'de Başbakan Benjamin Netanyahu'yu böyle protesto etti. Kimileri ellerinde pankartlarla, kimileri de kostümlerle Netanyahu'nun suçlu olduğu mesajını verdi. Başbakanın yalan söylediğini belirten protestocular Netanyahu'nun tutuklanmasını da talep ettiler.
7: Doğrusu protesto edilecek çok şey var. 7 Ekim öncesinde, sırasında ve sonrasında neler olduğuna dair bir devlet soruşturma komisyonunun kurulmasını istiyoruz. Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetin deniz aşırı ülkelerden gelen gönüllülerce değil, hükümet tarafından durdurulmasını istiyoruz. Ancak görünen o ki Netanyahu bunun olmasını istemiyor.
6: Göstericiler sadece Netanyahu'yla değil, koalisyon ortağı olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'le aşırı sağcı hükümete de tepkilerini dile getirdi.
8: Mevcut koalisyon beni gerçekten korkutuyor. Bazı liderleri hiç hoşuma gitmiyor. İsrail'deki Arap nüfusunun, ki onlar günlük hayatın iyi, dirençli ve katkı sağlayan bir parçası, bu kadar utanç verici bir şekilde dışlanmasından hoşlanmıyorum. Onlara böylesine kötü davranılması beni üzüyor.
6: Tel Aviv'deki gösterilerle aynı saatlerde Filistinli hükümlüler için idam cezası tasarısının öncülerinden Bakan Ben-Gvir 50. doğum gününü kutladı. Doğum günü partisi İsrail kamuoyunun tepkisini çekti. Ben-Gvir için hazırlanan ve üzerinde büyük bir ilmik fotoğrafı bulunan doğum günü pastası sosyal medyada paylaşıldı. Muhalefet partileri de Gvir'i, üst düzey polis yetkililerini doğum günü partisine çağırması nedeniyle eleştirdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimi konuşacağız. Canlı yayın konuklarımız olacak. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Gökhan Çinkara ve Dumlu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi Barış Adıbelli yayın konuklarımız olacak. Hoş geldiniz NTV yayınına.
9: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
10: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Sayın Çinkara, sizle başlayalım. Şimdi herkesin tabii aklında o kritik soru var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran Savaşı yeniden başlar mı? Önümüzdeki günler ne gösterir, tahmininiz nedir?
9: Esasında tabii yani Trump'ın temel stratejisi şu. Son düzlüğü biraz daha maliyetsiz atlatmak. Çünkü ara seçimler geliyor. İşte son ekonomik veriler de açıklandı. Ekonomik büyüme istenildiği kadar değil. Enflasyonun baskı hissediliyor. Ve aynı zamanda Trump'ın doğal seçmeni de Korhan Varol. İran'daki savaşın temel gerekçesini tam olarak hazmedebilmiş değil. Bence bu da çok önemli bir faktör Trump'ın savaşa devam etme noktasındaki isteksizliğini açıklamak için. Bu sebeple aslında Trump biraz daha bölgesel diplomasiye, işte Pakistan'ı araya sokmasına ve süreci biraz daha soğutmasına yönelik çaba içine girdi. Ben bunu soğutma süreci diyorum. Ama tabii Trump'ın da şöyle bir düşüncesi de var. Bunu birçok televizyon programında da altını çizdi. Özellikle biliyorsun Alman şansölyesiyle olan tartışmada da bunu vurguluyor. İran hiçbir koşulda nükleer silah sahibi olamaz. Yani Trump'ın kafasında böyle bir temel parametre var. Yani İran demokratikleşmiş mi? İran'da rejim değişikliği olmuş mu? Veya İran'da herhangi bir siyasi açılım olmuş mu? Trump konularla çok ilgilenmiyor. Trump'ın asıl ilgilendiği nokta aslında öncelikli olarak birincisi İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu üçüncü bir ülkede dahil olmak üzere değil, yani direktman doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilmesi. O 440 kilogram denilen zenginleştirilmiş uranyumun. Diğer noktada tabii ki ikinci husus ise İran'ın nükleer tesislerinin denetime açılması meselesi var. Bu da Uluslararası Atom Ajansı ile mi olur? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyacağı yeni bir denetim mekanizmasıyla mı olur? Bu da tartışma konusu. Üçüncü bir başlık var. Tabii o daha yeni bu süreçlerde ortaya çıkan bir başlık. Balistik füze meselesi. Şimdi tabii balistik füzeler bu son özellikle 28 Şubat'ta başlayan İran-Amerika-İsrail çatışmasında bölgesel güvenliğin tesis edilmesinin önündeki en önemli engel olarak özellikle Körfez Arap ülkeleri tarafından çok net bir şekilde görüldü. Bu ülkeler özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne baskı yapıyorlar şu an. İran elindeki balistik füzelerin tamamen engellenmesi, üretiminin engellenmesi. Tabi üretiminin engellenmesi noktasında izlenecek yol da çok kompleks aslında. Yani sadece İran'la alakalı değil, diğer ülkelerle özellikle Çin başta olmak üzere bu füze üretimine teknik ve materyal destek sağlayan ülkelerle de bir irtibat, koordinasyon gerekiyor. Tabii bu daha sonraki mesele. Ama Trump'ın temel meselesi nükleer silah meselesi. Bu dosyanın tamamen kapatılması. Ama tabii İranlılar açısından şu da sorulabilir. Neden bu mesele çok kolay bir şekilde kapatılmıyor? Tabii onlar da şunu düşünüyorlar Korhan Varol. Ellerindeki bu kartı çok kolay bir şekilde verirlerse günün sonunda herhangi bir cadıcılık unsurunda olmayacağını ve sürekli İsrail'in saldırılarına açık bir konumda olacaklarını evet. düşünüyorlar. Tabii sürekli verdikleri bir örnek biliyorsun. Libya, Gaddafi örneği. Gaddafi de bu nükleer dosyasını tamamen kapatmış. Daha sonra işte biliyorsun hazin bir sonunda iktidarı el değiştirmişti Libya'da. Tabii İran içerisinde şunu da eklemek gerekir. Son olarak şunu da ekleyip hemen bu şeyi kapatayım. İran içerisindeki yeni yönetici sınıf, özellikle İran Devrim Muhafızları Merkezi olan sınıf oldukça radikal ve diplomatik evet. müzakerenin İran'ın stratejik çıkarlarıyla evet. uyuşmayacağını düşünüyor.
1: İran'ın yeni yönetimini soracağım özellikle Çınkara. Çünkü orada da bazı farklılıklar var. Ama isterseniz Sayın Adıbelli'ye hemen soralım. Sayın Barış Adıbelli, size de soralım. Şimdi son derece kritik günler. Karşılıklı anlaşmalar, bir takım maddeler gidiyor geliyor ama bir türlü tabii anlaşma gerçekleşmiyor. Ne dersiniz? Önümüzdeki günlerde yeniden bir savaş başlayabilir mi? Füzelerin tekrar ateşlendiğini görür müyüz?
10: Bence o stratejik eşik aşıldı. Yani savaşın tekrar başlaması bağlamında. Çünkü ABD bana göre o motivasyonu kaybetti Trump. Bakın bugün de Washington Post'un yayınladığı bir anket var. Anketler peş peşe geliyor ve durum hiç de iyi değil. Biraz önce hocam da bahsetti ekonomik verilerden. Dolayısıyla ne büyüme istedikleri gibi gidiyor ne anketler. Sadece Cumhuriyetçi Parti bir dostlar alışverişte görsün şeklinde anketlerde bir desteği var. Onun dışında bir destek yok. Dolayısıyla 3 Kasım'a zaman hızla akıyor. Trump'ın dolayısıyla bu noktada bir an önce bir barış imzalayıp, bir barış anlaşması imzalayıp bunu da Amerikan halkına bir zafer olarak sunması lazım ki 3 Kasım'a giden yolda daha rahat adımlar atsınlar. Biraz önce son düzlük olarak tanımlandı. Yani bu son düzlükte toparlayabilir mi? Yani Amerika'daki hani yorumculara göre biraz zor. Çünkü artık o stratejik eşik kaçırıldı. Yani ekonominin özellikle enerji, akaryakıt fiyatları 4 yılın şu anda son 4 yılın en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Benzin, dizel bunların fiyatları inanılmaz ve bu bir yıl içerisinde de geriye dönmez deniyor. Yani böyle dramatik bir düşüş yaşanmaz şeklinde ekonomistlerin de ayrıca açıklamaları var. Dolayısıyla Trump burada sıkışmış durumda. Yani sadece İran değil, İran zaten 47 yıldan beri büyük bir baskı yaptırım şimdi, altında.
1: Sayın Adıbelli, sözünüzü kestim ama lütfen unutmayın. Yeni bir bilgi var. Şimdi NTV Dış Haberler Servisinden arkadaşlarımız bizi sürekli olarak güncelliyor. Yeni bir bilgi, Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Donald Trump İsrail basınına konuşmuş ve İran'ın teklifini inceledim. Teklif kabul edilemez demiş. Tamamen reddediyor. Tekrar edelim, yeni bir son dakika gelişmesi ekranda da görüyoruz. Donald Trump İsrail basınına konuştu. İran'ın teklifini inceledim. Teklif kabul edilemez diyor. İsterseniz son gelişmeyle devam edelim Sayın Adıbelli. Ne dersiniz Donald Trump'ın bu reddini?
10: Bakın 1950'den bu tarafa ABD'nin hani Orta Doğu politikasının temel noktalarından birisi İsrail'i koru kolla yaşattır. Dolayısıyla dikkat edin İsrail basınına yapıyor açıklamayı. En başından beri İsrail nükleer silah meselesini problem etti. Yoksa birinci turda da %90 anlaşmıştı İran'la ABD. Buradaki en büyük problem İsrail. Yani İsrail hiçbir şekilde İran'ın nükleer programa sahip olmasını istemiyor. Zenginleştirilmiş uranyumun elinden alınmasını istiyor. Dolayısıyla İran'da şunu söyledi. Bu da bizim kırmızı çizgimiz. Biz nükleer programdan vazgeçmeyeceğiz. Ha, nükleer silah üretmeyeceğiz. Ali Hamenei'nin bu yönde fetvası var. Biz buna uyacağız ama nükleer programdan vazgeçmeyeceğiz. Zenginleştirilmiş uranyumu da vermeyeceğiz diyor. Şimdi dolayısıyla burada Trump İran'la İsrail'in arasında sıkışmış kalmış durumda. Bakın 11 Mayıs'ta Netanyahu Beyaz Saray'a gidiyor. İşte Lübnan Cumhurbaşkanı da gelecek. Orada Trump bir Lübnan görüşmesi yapmayı planlıyor. Tabii daha bu netleşmedi ama muhtemelen gidecek. Şimdi orada bir kez daha Netanyahu Trump'ı bu konuda ikna edecek. Çünkü İsrail'in bu işte onayını almadan bu nükleer silah meselesi ki bana göre, benim okumalarıma göre Yani İsrail ikna edilmediği sürece bu iş burada takılacak. Bakın sadece burada takılıyor kalıyor. Evet. Yani öbür sefer ilk turda hatırlayalım. Taahhüt istedi, taahhütname istedi, yazılı istedi. Dolayısıyla ABD nükleer program meselesini kendisi için bir engel olarak ben gördüğünü düşünmüyorum. Hatırlarsanız terörle mücadele direktörü ne demişti? Bizim için hiçbir yakın tehdidi yok İran'ın, ne nükleer silahının ne balistik, ama İsrail için biz bu savaşa girmek zorunda kaldık demişti. Yani evet. Dolayısıyla burada eğer Trump'ın kendi savaşı olsaydı bu, yani ABD-İran savaşı olsaydı, sadece İsrail bu denklemde olmasaydı, muhtemelen bu mesele muhtemelen bu mesele çözülür veya İşte denetimlerle bir şekilde devam ettirdi. Hatta bana göre Cenevre'de bu çözülür, savaşa bile girmezdi. Çünkü Trump'ın amacı burada İran petrollerinde bir şekilde pay sahibi olmak. Hatta şunu da söyledi savaş öncesi. Bizim amacımız işte rejim değişikliği şu bu değil, İran'ı kazanmak dedi. Yani ben herkesle el sıkışırım dedi. Dolayısıyla bu noktada şimdi bunu da reddettikten sonra tabii biz bu maddeleri görmüyoruz. Maalesef böyle de bir şey var. 14 madde işte tahmini olarak şunlar olabilir diyoruz ama muhtemelen yine takıldığı yerler 3 aşağı 5 yukarı birkaç maddedir. İşte onlara biraz önce de söylendi. Ben hatta balistik füzenin de çok problem olmadığını ama bu nükleer program gerçekten İsrail için bir kırmızı çizgi olduğunu biliyoruz. Yani İsrail medyası bunu zaten yazıyor. Netanyahu bunu sürekli söylüyor. Dolayısıyla bunun nasıl aşılacağını artık Trump çözmesi lazım. Çünkü dediğim gibi biraz önce de söyledim. Trump İran'la İsrail'in arasına sıkışmış durumda. Bu hatta üçüncü bir sıkıştığı noktada seçimler. Bu üçgenden nasıl çıkacak bekleyip göreceğiz.
1: Sayın Çınkara, size de bu son gelişmeyi konuşalım. İsterseniz fikrinizi merak ederiz. Ekranda da dediğim gibi bir süredir son dakika bilgisi olarak görüyoruz. Tekrar edelim sormadan önce. İsrail basınına Donald Trump konuştu. Bir son dakika bilgisidir. Zaten İran'ın bir teklifi vardı. O teklif 14 maddeden oluşuyordu. Teklif incelendi. Önce bir ön açıklama yapmıştı Donald Trump. Çok da hoşuna gitmediğini söylemişti. Teklifi inceledi. Zaman geçti ve İsrail basınına bir açıklama yaptı. Tabii İsrail basınına bu açıklamayı yapması da son derece manidar. İran'ın teklifini inceledim. Teklif kabul edilemez dedi Donald Trump. Bundan sonra ne olur? Trump'ın bu kabul etmemesini nasıl yorumlarsınız Sayın Çınkara?
9: Açıkçası sanki savaş yeni bir tura başlayacakmış gibi geliyor Korhan Varol. Yani bu olumsuz analiz yapmak istemezdim ama genellikle benim beklentim biraz daha savaşın yeni bir fazıyla karşı karşıya kalacağımız yönünde.
1: Yani bir tur daha görebilir miyiz o füzelerin ateşlenmesini, karşılıklı saldırı?
9: Evet, görebiliriz ve daha sert bir faza geçecekmişiz gibi geliyor. Yani özellikle İran'da yaşayan insanların gündelik hayatını da çok derinden etkileyen, tabii bununla bağımlı ve bağlantılı olarak İran'ın da buna karşılık olarak Körfez Arap ülkelerine çok ciddi ve sert saldırılar düzenleyeceği, kastettiğim özellikle su arıtma tesislerini bahsediyoruz. Buralara saldırı düzenleyeceği yeni bir formatta karşı karşıya kalabiliriz. Tabii bu yazın sıcak geçebilir diye benim bir tahminim var. Çünkü müzakerelerden Trump da şuna ikna olursa eğer ben savaş yeniden başla diyordum. Ya artık bu karşı tarafla herhangi bir müzakere yürütmenin çok bir anlamı yok. Boşa enerji harcıyoruz. Bu iş artık bir yerde kopması gerekiyor. Yeni bir sürecin başlaması için. Trump buna ikna olmamıştı bence savaş sürecince. En azından çünkü İran'da yeni bir elit grubunun yükselişi ve onlarla dikkat edersen bir iletişime geçme durumu vardı. Ve tabii ki bölge ülkeleri de İran'ı ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ni, ya bu yeni ekiplerle de bir görüşün. Bunlarla müzakere yürütülebilir. Eski ekip kadar rigid değiller konusunda Trump'ı bir ikna etme durumu vardı. Ama benim anladığım kadarıyla zaten Trump'ın da biliyorsun son yapmış olduğu bu Florida'daki açıklamaya da baktığımız zaman orada da şunu altını çiziyor. İran'da konuşacağımız muhatap kalmadı. Ve hatta artık kimse orada bir lider olmak istemiyor açıklamasını yapıyor. Bu tabii eğer karşınızda bir muhatap yoksa diplomatik müzakere yürütmenin de, yani bir müzakere yapmanın da artık mümkün olmayacağını söylüyorsunuz doğal olarak. Zaten İran'da da haber kanallarına bakıldığı vakit müzakere yürüten Galibaf ve Arakçı'ya de ciddi salvolar söyleyen, ciddi eleştiriler getiren bir İran devrimleri muhafızları medyası da var. Yani onlar savaşın artık başlaması gerektiği, savaşın uzatılarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktada yorulacağı ve günün sonunda İran'ın zafer kazanacağına dair İran devrim muhafızları, yani şu an Ahmet Vahidi'nin idaresi altındaki siyasi erkin, askeri erkin bir ikna olmuş durumu olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü onlar Batı ile yapılacak herhangi bir müzakere günün sonunda İran'ın çok fazla taviz vereceği ve stratejik kazanımlarından da geri adım atacağı bir denklem oluşturacağını düşünüyorlar. Bu sebeple yeni bir faza geçileceğini ben düşünüyorum. Ama tabii ki burada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in daha İran'ın altyapısına yönelik ve gündelik hayat pratiklerini zorlaştıran belki de elektriktir, belki de ekonomik altyapıdır. Artık mevcut siyasi sistemin de yürütebileceği herhangi bir alan kalmayacak şekilde bir saldırı denkleminin kurulacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Evet. Sayın adı belli. Tabii bir yandan da Avrupa Birliği ve NATO süreci var. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'dan asker çekmesi, acaba İspanya'dan da mı çekecek? Bir ilk etapta 5.000 askerin çekilmesi söz konusu. Bu durum ve bu NATO'dan beklediği desteği alamayışı NATO ile olan ilişkileri nasıl, ne anlama getirir? Bundan sonrası için nasıl görürsünüz? Ve tabii dolayısıyla Türkiye'ye de sormak isterim. NATO ile durumlar böyle olursa önümüzdeki günlerde Türkiye'nin durumunu, tutumunu nasıl değerlendirirsiniz?
10: Yani şimdi oraya asker konuşlandırmak, nasıl Amerika'nın kendi yetki egemenliği içerisindeyse asker azaltmak da yetki egemenliği içerisinde ve ilk defa bunu yapmıyor. Daha önce de birçok ülkede asker sayısını azalttı, çoğalttı. Ben NATO ile ilişkileri çok da koparabileceğini düşünmüyorum. O biraz Almanya Şansölyesi'nin açıklamasına yönelik bir tepki olarak da bunları söyledi. İspanya'ya yönelik, hatta İtalya'ya yönelik. Ama hatırlarsanız Meloni'nin bundan birkaç ay önce bir açıklaması oldu. Yine bu gündeme geldiğinde biz de Amerikan üssünü kapatırız demişti. Şimdi bakın, Amerika Birleşik Devletleri 1945 sonrası sistemi tamamen müttefikleriyle birlikte hareket etme üzerine kurulu. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri küresel bir güçse bu müttefikleri sayesindedir. Yani onların topraklarında bulundurulan üsler, dinleme izleme istasyonları, hızlı müdahale güçleri, gemilerinin demirleyebileceği limanlar, uçaklarının lojistik destek alabileceği havaalanları, bütün bunlar müttefikleri sağlıyor. Şimdi düşündüğünüz zaman eğer bu müttefikleri yavaş yavaş kaybetmeye başlarsanız, örneğin Avrupa çok önemli bir saha. Çünkü Rusya var. Yani Rusya bugün Amerikan raporlarında artık bir numaralı tehdit olarak yeniden görülmeye başladı. En büyük askeri tehdit. Çin bile burada iki numaraya indi. Dolayısıyla şimdi Rusya oradayken Avrupa, bakın sadece Avrupa'yı korumak için ABD Avrupa'da yok. Geçmişte Soğuk Savaş'ta Sovyetler Birliği'nin Avrupa'yı ele geçirip devam etmesini engellemek için orada. Yani Avrupa bir ABD'nin güvenliği için ön cepheydi. Onun için bugün Sovyetler Birliği'nin yerini şu anda Rusya almış gibi yeniden ona muamele ediliyor, ama burada ben Trump'ın biraz da bu İran meselesinden dolayı ortaya çıkan sürece tepki gösterdiği düşünüyorum. Aslında tepki gösterdiği şey şu: bence Amerika'nın içinde yaşananlar Trump'ın tamamen psikolojisini bozdu. Yani dışarıda yaşananlardan çok içeride yaşananlar. Özellikle Alman şansölyesinin açıklaması gerçekten Amerikan kamuoyunda çok büyük etki yarattı. Yani resmen Trump'ın hiçbir stratejisi olmadığını ve aleni küçük düşürüldüğünü söyledi. Yani bundan daha herhalde büyük bir eleştiri olamaz. Bu kimin işine yaradı? Demokratların muazzam işine yaradı. Şu anda muhalefetin çok büyük işine yaradı ve İran savaşına olan karşıtlık bu tip verilerle daha güçlü hale geliyor Amerikan iç politikasında. O yüzden ben şunu söylüyorum: Trump'ın İran savaşından daha büyük bir savaş içeride veriyor. Muhalefete karşı, siyasete karşı. Bakın bugün medyaya da yansıdı. Yani Trump'ın yargılanma ve tutuklama ihtimali olabilir. Başkanlık görev bittikten sonra deniyor. Gerçekten de uzun bir, belki soruşturma, yargılanma süreci yine başlayacak Trump için. Dolayısıyla Trump bütün bu öfkesini dışarıdaki işte ülkelere kusuyor. Kime? NATO'ya, Avrupa'ya. En azından diyor, içeride ben bu desteği sağlayamadım ama dışarıda bari bana destek verseydiniz şeklinde bir serzenişi var. Ama Avrupa daha önceki şeyleri unutmamış durumda. Yani Trump'ın tarifelerle daha önce Avrupa'ya pek de dostça yaklaşmadığını hatırlayalım. Ve bugün de zor durumdaysa Avrupa'da Trump'a dostane yaklaşmıyor. Şimdi dolayısıyla bu noktada NATO'ya ne kadar zararı? NATO kurum olarak düşünürsek 1949'dan beri evet ABD NATO'dur söylemi var ama yani o kadar da değil. Yani NATO artık kurumsallaşmış, diğer ülkelerin de katkısıyla belli bir noktaya gelmiş. Çünkü ben ABD'nin stratejik anlamda NATO'dan çekileceğini düşünmüyorum. Bir de şunu da unutmayalım. NATO'ya giriş kongreyle oldu, kongre kararıyla. Dolayısıyla ABD başkanının tek taraflı bir efendim kararnameyle, iradesiyle bunun NATO'dan çekilemeyeceğini bugün Amerika'da hukuk çevreleri tartışıyor zaten. Bu mümkün değil diyorlar. Yaparsa yüksek mahkemeye gider bu karar deniyor. Dolayısıyla NATO'dan çekilme gibi bir şey olmayacak ama NATO'yu zayıflatmak adına hareket edecek. Fakat Pentagon'da buna itiraz var. NATO'nun zayıflaması aslında Amerika'nın küresel gücünün de zayıflaması anlamına geliyor ki bunu söylüyorlar Trump'a. Trump bu noktada bilmiyorum bir göz daha veriyor, tehdit ediyor ama bakın bütün bunlar İran savaşı bitirildiği an, herhangi bir anlaşma yapıldığı an ortadan kalkacak meseleler aslında. Trump bunu bir nostalji olarak anlatır, sıkıntı olarak anlatır ama devam etmez. İran krizi savaşı devam ettiği sürece Trump hem bölgeyle hem de kendi müttefikleriyle karşı karşıya gelmeye devam edecek. Bakalım yaz ayı sıcak geçecek dedi biraz önce hocam. Evet. Şimdi yazın Ankara'da bir NATO zirvesi var. Bu NATO zirvesine kadar bu İran meselesi çözülecek mi çözülmeyecek mi? Bakın 27 dakika önce Netanyahu güvenlik kabinesini toplamış. Dar bir kabine. Şu anda bir toplantı yapıyorlar. Bir numaralı konu İran'la ateşkes. Şimdi Trump biraz önce dedik ki İsrail medyası bunu kabul etmediğini söyledi. Şimdi bu tarafta da Netanyahu ne yapacaklarına bakıyorlar. Biraz önce çizilen hani savaşın ikinci safhası gelebilir meselesi biraz burada sanki yavaş yavaş haklılık payı. Her ne kadar ben desteklemesem de hani biraz daha iyimser bakayım diyorum ama
1: burada Netanyahu'nun çıkabilir yeni haftada diyorsunuz.
10: Evet, Netanyahu'nun burada kabineyi toplaması ve İran meselesini tartışıyor olmaları biraz sanki bir şeyler için hazırlığında ön sinyali olabilir. İnşallah olmaz. Ateşkes devam eder ve bu barışa evrilir diye biz bekliyoruz. Bunu temenni ediyoruz.
1: Sayın Çınkara siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi yeni bir açıklama var. Trump kabul etmedi şartları. Apar topar İsrail'de Netanyahu kabinesini topladı. Yeni haftada bambaşka bir manzara karşımıza çıkabilir mi?
9: Tabii yani olma ihtimali var diye düşünüyorum. Çünkü öyle ya da böyle bu meselenin ara seçimler öncesinde bir dengeye ve bir istikrara kavuşturulması gerekiyor Korhan Varol. Yani İran dosyasından bahsediyorum. Evet. Eğer bu yapılamadığı müddetçe ve iş uzadığı müddetçe her iki taraf açısından da ciddi bir aslında hem itibar kaybı hem de iç siyasette ciddi bir aşılmaya da yol açacaktır. Yani Barış Hoca'nın söylediği doğru. Trump mesela ara seçimler öncesinde İran noktasında bir zafer ilan ettiğini vurgulayamadı hala. Hem kendi seçmenine yani Cumhuriyetçi Parti'ye tabanına neden bu savaşı yaptığına dair tam bir açıklama ve ikna etme durumu yok. İkincisi ise iç siyasette Trump'ın bir zafer konuşması hala yapamadığını gözlemliyoruz. Aynı şey tabii ki Netanyahu için de geçerli. Biliyorsun İsrail siyasette çok hızlanmaya başladı. Orada da yeni bloklaşmalar kuruluyor. Muhalefet konsolide oluyor artık. Yani anti Netanyahu, Netanyahu karşıtı cephenin tek bir blok halinde belki de Netanyahu'nun karşısına çıkma ihtimalini görüyoruz. Özellikle büyük aktörleri kastediyorum tabii ki bunda. Evet. Zaten Bennett ve Lapid ortak bir siyasi hareketle seçime gireceklerini söylediler. Ve şimdi ikinci parti olarak son anketlerde kendisini gösteriyor. Tabii ki bu yeni siyasi gelişmenin nasıl bir denklem yaratacağı bence çok net değil. Çünkü seçime yaklaşılınca biraz daha İsrail'de durumun belli olma ihtimali var. Ama Amerika cephesinde de aynı şey geçerli. Yani Trump öyle ya da böyle bir şekilde bir zafer ilan etmesi gerekiyor. Ve şu an için diplomatik süreçlerden Trump'ın elini güçlendirecek herhangi bir denklem ortaya çıkmadı. Tabii Trump'ın biliyorsun yine Florida'da yapmış olduğu konuşmada altın çizdiği bir nokta var. Şeyden sonra İran'dan sonra Küba meselesini açacağım, dosyayı açacağım diyor. Yani aslında Trump çok hızını kesmiyor. Yani durmayacak gibi. Tabii orada da diğer bir nokta ise bence bu hususta Amerikan iç siyasetinde de İran'a yönelik askeri müdahale ciddi Cumhuriyetçi Parti içerisinde yeni kişilerin yükselmesine de yol açıyor. Yani baktığınız zaman eğer burada askeri müdahaleciliği savunan ve burada bir kazanç sağlayan bir durum ortaya çıkarsa, Marco Rubio'nun yani Dışişleri Bakanı'nın etrafındaki ve onun etrafında oluşacak yeni bir siyasi elitin yükselişe geçeceğini görüyoruz. Özellikle 2028 seçimlerinde. Yok eğer bu askeri opsiyon gittikçe zayıflarsa, burada da tabii ki J.D. Vance'in 2028 seçimlerinde ön plana çıkacağı yeni bir siyasi denklemle karşı karşıya olacağız. Yani aslında çok kompleks bir süreç var bir yandan da. Yani aktörler de bu kompleks süreci göz önüne alarak karar veriyorlar. Sadece İran'la karşı karşıya gelmek değil, iç siyaset faktörü var, bölgesel ittifaklar var, NATO faktörü var. Aynı zamanda Orta Doğu'daki yeni durum var. Tüm bunları göz önüne alarak hem İsrail hem Amerika Birleşik Devletleri ve tabii ki de İran açısından aynısı geçerli bir karar alma arifesine
1: İran biliyorsun. Açısından dediniz. Siz aslında programın başında tam da İran'daki o yeni dönemi bir anlamda değişen yönetim yapısından bahsedecektiniz. Sözünüzü ben kesmeden önce tam da onu sormak isterim. Aslında Donald Trump İran'da bir rejim değişikliğinin olduğunu söylüyor. Hamaney'in de babası gibi davranmadığını da görüyoruz. Evet. Devrim muhafızlarının daha etkili olduğunu görüyoruz. Ne dersiniz, bu yeni denklemde İran'da bir yönetim anlamında bir değişim söz konusu mu ve bu süreci nasıl etkiler?
9: Yani aslında İran'da yeni bir süreç ortaya çıktı. Yani İran devrim muhafızları tartışmasız mutlak bir iktidar erkine sahip oldular. Dini liderin yaşayıp yaşamadığını bilmediğimiz bir İran var. Yani bir sosyal medya kullanıyor ama herhangi bir görüntülü, sesli bir mesaj verdiğine şahit olmadık. Bu da tabii ki İran'ın mevcut İran İslam rejiminin doğal yapısına oldukça zıt bir durumda. Yani o rehberin ortaya çıkmaması, kendisini ortaya çıkarmaması İran'da da artık devrim muhafızlarının tamamen siyasi iktidarı ve askeri iktidarı eline aldığını bize gösteriyor. Ve mevcut yönetim de buna ihtiyaç duymuyor belki de, yani ortaya çıkmasına. Tabii ki bu süreçte diğer bir hususta, diğer bir noktada bu sistem ne kadar sürdürülebilecek? Yani devrim muhafızları gerçekten bu siyasi sistemlerini sürdürebilecek bir kapasiteye sahipler mi? Çünkü içeride de reformistler ve muhafazakarlar arasındaki yarılma da artık çok anlamlı değil. Muhafazakarlar ve devrim muhafızları arasında da bir ayrışmanın başladığını gözlemliyoruz. Ve şimdi yeni bir faza geçecek olursak, burada da artık tabii ki bambaşka bir İran'la bence karşı karşıya kalabiliriz. Mevcut tüm siyasi elitin iflas ettiği, belki de yeni bir alana kapı aralayan yeni bir denklem de ortaya çıkabilir. Herhalde Trump da biraz bunu istiyor olabilir, bu yeni savaş fazında diye ben düşünüyorum.
1: Evet. Sayın Adabeli, size de sormak isterim. Şimdi tabii bir yandan bu müzakere ortamı, karşılıklı maddeler gidiyor, geliyor, kabul edilmiyor. Gecenin de önemli gelişmesi, tekrar hatırlatmış olalım. Trump 14 maddelik teklifi reddetti. Zaman zaman İran'da bir rejimin değiştiğinden de bahsediyor. Gerçekten böyle bir değişim söz konusu mu? Hamaney'in, çünkü dediğimiz gibi babası gibi davranmadığını, en azından öyle bir yönetim anlayışını benimsemediğini, öyle bir figür olmadığını biliyoruz. Devrim muhafızlarında tabii artan bir rolü söz konusu. Ne dersiniz? Tam da bu kaosun içerisinde İran'ın bu yeni yönetiminin tutumunu nasıl değerlendirirsiniz?
10: Yani şimdi Hamaney yaşıyor mu yaşamıyor mu, o ayrı bir tartışma. Yani Trump bile bu noktada ölmüş olabilir dedi Müşteba Hamaney için. Ve bugün İsrail basını Hamaney'in bütün mesajlarının devrim muhafızları tarafından yazıldığı ve onun adına yayınlandığını iddia ettiler. Çok ilginçtir bugün İsrail basını, özellikle televizyon kanalının bir tanesinde Pezeşkiyan nerede diye soruyorlar. Hatta Pezeşkiyan etkisiz hale mi getirildi diye de, bunu bugün dinledim ben bunu, söyledi. Gerçekten bu ülkenin seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Pezeşkiyan, bir hükümeti var. İşte Arakçı onun dışişleri bakanı. Fakat yasama organının başı müzakereleri yürütüyor ve adeta fiili olarak ülkenin cumhurbaşkanı gibi hareket ediyor. Dikkat ederseniz onun bütün resmi açıklamaları yapıyor. Hatta onun için de dediler, yani Galibaf'ın açıklamaları da devrim muhafızlar tarafından hazırlanıyor şeklinde İsrail'in iddiaları var. Şimdi Galibaf'ın adını ilk duyuran İsrail'di, hatırlarsanız. İsrail medyasıydı. Trump'ın muhatap olduğu bir isim olduğunu söylerken onlar Galibaf dediler. İran önce yalanladı, sonra Galibaf çıktı. Şimdi genel olarak hani 3 etki grubu var. Biri Cumhurbaşkanlığı dersek, biri devrim muhafızları ve bir de dini liderlik. Ya da daha doğrusu dini liderin arkasındaki dini yapı. Oradaki Şii uleması, güçlü ayetullahlar. Şimdi bunların ne kadar artık İran'da etkili olduğunu bilmiyoruz ama bir durum var ki, o da şu: ABD, Trump devrim muhafızlarını muhatap aldığını bence söylüyor. Ve devrim muhafızlarında şu anda meşru olarak görülen, kendi içlerinden gelen, fiili olarak da bir nevi liderliğe oturmuş gibi gözüken Galibaf da şu anda muhatap alınıyor. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri kendi kendine bir saray darbesi yapmış gibi bir izlenim içerisinde kendisini gösteriyor ama şimdi burada Pezeşkiyan'ı biz çok görmüyoruz artık resmi açıklamalarda ekran önünde. Daha çok Galibaf'ın açıklamaları veriliyor ve Galibaf'ta devrim muhafızlarıyla olan bağlantı. Hatırlayın, son seçimlerde Galibaf kimin adayıydı? Devrim muhafızlarının desteklediği bir adaydı Cumhurbaşkanı'nda ama seçilemedi. Şimdi burada esas savaştan sonra büyük bir güç ve iktidar mücadelesi başlayacak. Muhtemelen Pezeşkiyan'a bir baskı yapılacak. Ya görevden çekilecek ya da bu savaşın bir takım noksanlıkları onun üzerinden değerlendirilecek. Ya belki geçici olarak Galibaf Cumhurbaşkanı olacak. Çünkü nihayetinde Cumhurbaşkanı'na vekalet eden de yasama organının başındaki kişi, yani Galibaf olabilir deniyor. Bir şekilde ya seçim yenilenecek ya da yenilenmeden fiili olarak bir süre, geçici olarak bir yönetim atanacak. Ama görünen nokta şu: fiiliyatta artık Galibaf, yani ülkeyi yönetiyor. Şimdi Müşteba Hamenei'den de bir ses yok. Yani nerededir? Çok rivayetler başladı. En detaylısını geçtiğimiz günlerde New York Times yazdı. İşte protest takıldı. Yüzü şöyleydi, böyleydi. Her gün yeni bir şey var ve şu dakikaya kadar Müşteba Hamenei ile ilgili bir haber

0: Miden alın. Hasan Ruhani, efendim en son işte Pezeşkiyan, yani daha reformcu tarzda olan cumhurbaşkanlarıyla hep bir güç savaşı oldu. Hatta mesela Muhammed Atemi döneminde Ali Hamene'ye başvurdular, görevden al, anayasal yetkin var. Ama o dedi ki halkım buna oy vermiş, bu cumhurbaşkanına bir irade göstermiş, saygı duymalıyız dedi Ali Hamene'ye. Yani bunlar da yapıldı. Devrim muhafızları kendi güç efendim projeksiyonlarına uymayan cumhurbaşkanlarını işte reformcu görüp onların görevden alınması için talepte bile bulunuyorlar. Sadece onlar değil, mevcut Arteş adı verilen silahlı kuvvetlerle devrim muhafızları arasında da çekişme var, komutanlar arasında. Şimdi onun için bunlar biraz örtülmüş gibi duruyor ama bu savaş sonrası tekrar alevlenecek. Biraz da ABD, Trump'ın bu sürekli üstü kapalı, rejim değişti, yeni başkan. Ya rejim değiştiyse kim geldi, yeni başkan kim? Arakçı kimin dışişleri bakanı? Şimdi Pezeşkiyan orada cumhurbaşkanı, dünyanın hiçbir yerde görülmemiş bir şey. Yani yasama organının başıyla müzakere yürütüp, yasama organının başı yürütmeye dair, efendim yani yürütme görev başındayken hiçbir şey olmamış. Cumhurbaşkanı hayatta, yani orayı devre dışı bırakıp bypass edip bir bambaşka bir süreç içerisinde bunu götürmeye çalışmak biraz da Trump'ın İran'ın içini karıştırma, İran'ın iç siyasetinde bir çatlağı daha da genişletme adımı gibi görülüyor. Yani İranlılar bu noktada birlikte hareket etme eğer iradesini gösterebilirlerse bu oyunu boşa çıkarırlar. Yani bir taraf istiyor, bir taraf istemiyor. Şimdi devrim muhafızları istemiyor karşı, ama öbür taraftan Galibaf bir takım şartlar sunuyor Arakçı üzerinden. Arakçı başka bir şey söylüyor, devrim muhafızları onu düzeltiyor. Hayır öyle değil, biz hala kontrol bizim elimizde diyor. Dolayısıyla biraz buradaki geçmişten gelen o anlaşmazlıklar, güç çıkar çatışması, rekabet içerideki zaman zaman bu savaşın gidişatına da yansıyor. Amerika da bu fırsatı fırsat olarak gördüğü bu durumu değerlendirmek için işte Trump'ın söylemlerinin evet, satır aralarında görüyoruz. Evet. Günün sonunda umarız bu bir barışa evrilebilir.
1: Umarız.
0: Ama peki, ABD'nin bir barış istemediği de açık.
1: Evet. Sayın Çınkara, şimdi sizin tabirinizde eğer bu yaz ayları daha sıcak geçerse, öyle söylemiştiniz, Körfez ülkelerinden bahsetmek istiyorum. O bölgeleri de bazı şeyler sirayet edebilir mi? Hali hazırda zaten sorunlar var. Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrıldı. Suudi Arabistan'la anlaşılamadan konular var. Yine aynı şekilde bu ayrılığı Körfez ülkelerini nasıl etkiler? Yine o bölgedeki huzursuzluk ülkelere sirayet eder mi, ne dersiniz?
2: Tabii ki, yani Körfez Arap ülkeleri aslında bu 28 Şubat sürecine başlayan askeri hareketlilikten doğrudan etkilenen ülkeler oldular. Çünkü diğer 12 günlük savaşa baktığımız zaman daha çok İsrail ve İran arasında geçen bir savaş denklemi vardı. Ama bu savaş denklemi ise daha çok Körfez Arap ülkelerine doğrudan etkiliyor. Tabii Körfez Arap ülkelerinin önemi neydi? Bir ekonomik istikrar var. Günün sonunda bir siyasi istikrar var. Yani kısacası bir istikrar adası olma niteliğini taşıyan ülkeler bunlar. Zaten nüfusları oldukça az. Kendi yerli nüfusu ve kendi vatandaşı %5 olan, %10 olan, geri kalan nüfusu yurt dışından çalışmaya gelen, ekspatlardan, uzmanlardan olan, bir çalışmaya gelen insanlardan oluşan bir ülkelerden bahsediyoruz. Tabii bu özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırıların yoğunlaşması, Katar'a saldırıların yoğunlaşması, Suudi Arabistan saldırıların yoğunlaşması bu ülkelerde inanılmaz bir şekilde güvenlik problemlerini tekrar üst perdeye taşıdı. Tabii şunu söylemek lazım, ya bu ülkeler askeri kapasite olarak durdurabildiler. Ellerinde öyle bir teknoloji var. Yani balistik füzelerin isabet etme oranları oldukça sınırlı. Stratejik alanlarında çok fazla bir zarar yok. Ama günün sonunda küresel firmalar açısından olsun, oradaki ekonomik faaliyetler açısından olsun ciddi bir huzursuzluk söz konusu Korhan Varol. Bu da oradaki birçok çalışan insanı daha farklı ülkelere tercih etmeye yöneltiyor. Hatta biliyorsun Türkiye'de bu noktada bir paket hazırladı biliyorsun. Hazine ve Maliye Bakanlığı daha teşvik etmek için vergileri düşürücü gibi bir dizi paket. Yani Körfez Arap ülkeleri açısından ekonomik istikrar o kadar önemli ki, siyasi istikrar ve güvenlik istikrarı bütünleşik olarak buradaki hasar bu ülkeleri çok tedirgin ediyor. Ve imaj yönetimi ve korunması bu ülkeler açısından hayati derecede önemli. Tabii bu ülkeler artık İran'la da savaş sonrasında

0: nasıl bir ilişki kuracaklar yönünde de ciddi soru işaretleri var.
1: Tabii.
0: İşte Birleşik Arap Emirlikleri
1: Evet.
0: biliyorsun işte OPEC'ten çıktı. Şimdi deniyor ki işte Arap Ligi'nden çıkacak. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan çıkacak. Neden çıkmayı düşünüyor bu ülke? Çünkü şunu anlıyor ya, bu ait olduğu gruplara İran konusunda herhangi bir kaldıraç vazifesi veya sınırlandırma
1: Evet.
0: etkisi yok. Bir nevi Trump'ın Birleşmiş Milletler ve NATO'ya getirdiği eleştirileri işte Birleşik Arap Emirlikleri de getiriyor. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsun İbrahim Anlaşmaları dediğimiz, özellikle 2020 sonrası hızlanan İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki diplomatik normalleşme konseptine dahil bir ülke. Bu sebeple Körfez Arap ülkeleri bence savaş sonrasında
1: Huzursuzluk.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne daha yakın olabilir.
1: Evet. Sayın
0: Yakınlaşabilir.
1: adı belli, size de sormak isterim. Süremiz azaldı. Kısa bir rica edeceğim toparlama. Şimdi Sayın Çınkara diyor ki o huzursuzluk sirayet eder diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz önümüzdeki günlerde, bu özellikle yaz aylarında bu gerginlik iyice artarsa Körfez ülkelerindeki o huzur kaçar mı? Kopmalar derinleşir mi?
2: Katılıyorum. Yani şu anda bile huzur para demek. Yani oradaki para akışı enerji üretimine bağlı. Bakın Katar şu anda doğalgaz üretiminin bir kısmını kesti. Yani bunun yeniden işte zarar gördüğü için yeniden onarımı diyor. 5 yıl sürer diyor. Şimdi diğer enerji altyapılarına yönelik saldırılar da var. Dolayısıyla büyük bir yara aldılar. Bence fiziki yaralar halledilebilir ama burada psikolojik olarak da oldukça etkilendiler. Bakın şimdi turizm en önemli kalemiydi bölgenin, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Şu anda bu turizm bitmiş durumda. Yani bunu yeniden canlandırmak için epey bir çaba harcanacak. İkincisi, bundan sonra tek bir geçiş yoluna bağlı kalmayacaklar. Yeni boru hatlarını, projelerini göreceğiz. Bir şekilde Hürmüz Boğazı'nın bypass edecekler. Acaba İran'ın elinde Hürmüz Boğazı yine eskisi kadar, enerji açısından söylüyorum, önümüzdeki yıllarda önemli bir kartkoz olabilecek mi? Çünkü bundan sonra Körfez ülkeleri bu olaylardan çok büyük dersler çıkardılar. Yani orada en azından enerjiyi başka yollarla da kara üzerinden gönderme seçeneklerini değerlendirecekler. Şimdi tabii ki bundan sonra diken üzerindeler. Yani ABD'nin Körfez'i İran'ın önüne attığı gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Bu dostlukla biraz da hayal kırıklığı arasında kalacak bir Körfez'i bize yeni dönemde getirecek.
1: Doçent Doktor Barış Adıbelli ve Doçent Doktor Gökhan Çınkar'a teşekkür ederiz yayına katkı için. Her iki uzman konuğumuzla birlikte ABD-İran savaşını yeniden başlar mı? Bu gerilim nereye evrilir? Görüştük ve bir süredir de ekranda son dakika bilgisi olarak görüyoruz. Onu da hatırlatalım bu bölümde. Donald Trump'tan, ABD Başkanı'ndan bir son dakika açıklaması geldi ve İran'ın sunduğu 14 maddelik teklifi kabul edilemez buldu. Bakalım önümüzdeki saatlerde ne gibi gelişmeler olacak diyelim ve bu bölümü noktalayalım. Saat başında tekrar burada olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Türkiye'nin haber radyosu.
4: Merhaba sevgili cazseverler.
3: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
4: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir

0: Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Değerli dinleyiciler, iyi günler. Kimi isimleri de özensizce kullanıyoruz ne yazık ki. Örnek mi? Buyurun. Çok sevilen ve hemen herkesin tanıdığı ünlü oyuncu Adile Naşit. Soyadında bir sorun yok ama adı iki ayrı biçimde söyleniyor. Adile ve Adile. Hemen açıklığa kavuşturalım. Adil diye bir erkek ismi var. Aynı zamanda günlük hayatta çok kullandığımız bir kavram adil. Haktan ve hukuktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren anlamında bir sözcük. Evet, Arapça ve adil diye baştaki a'yı uzatarak söylüyoruz. Adile de adilin dişili ya da eski ifadesiyle adil kelimesinin kadını ifade eden aynı manadaki müennes şekli. Sonuç olarak dünya tatlısı rahmetli sanatçımızın adının doğru söylenişi Adile Naşit. Gelelim bir başka ünlüye. Halit Kıvanç mı, Halit Kıvanç mı? Halit diye A'yı kısa söyleyenler bağışlasın çünkü yanlış. A uzun söylenecek. Halit olacak. Sonsuz, baki, ebedi, sürekli sürüp giden anlamında. Yani sevgili sunucumuz Halit Kıvanç. Halit böyle de Halide başka türlü mü? Hayır, o da Halit kelimesinin aynı manadaki kadını ifade eden şekli. Halide. Bu durumda ünlü yazarımıza haksızlık etmeyip Halide yerine Halide edip adı var demek bir saygı nişanesi olmaz mı? Haksızlık ettiğimiz bir başka büyük yazarımız daha var. Sözcük anlamı yüce, yüksek olan Ali, kişi adı olarak kullanılan Ali ile karıştırılıyor ve sevgili Sabahattin Ali oluyor sana Sabahattin Ali. Gelin kıymayalım. Ali kıran baş kesen. Ali'nin külahını veliye, velinin külahını Ali'ye giydirmek demek ne gülünç olurdu değil mi? Aman yanlışları yerleşmeden doğrularını söyleyiverelim. Ali Cengiz oyunu. Ali kıran baş kesen. Ali'nin külahını veliye, velinin külahını Ali'ye giydirmek. Ve de tabii Adile Naşit, Halit Kıvanç, Halide Edip adı var ve de Sabahattin Ali. Umarım sizlerin isimlerini kimse yanlış söylemez.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV Radyo klasiği.
2: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV Radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
3: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 22.
1: Saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tahran'ın 14 maddelik teklifine Washington'ın yanıtını ilettiğini açıkladı. Teklifin incelendiğini belirtildi ve Trump'sa İran'ın yanıtının kabul edilemez olduğunu söyledi. Gecenin önemli gelişmesinin ayrıntıları alacağız şimdi. Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz, yayına hazır. Hemen soralım, nedir gelişmeler Begüm?
2: Orhan, ABD Başkanı Donald Trump biraz önce İsrail basınına konuştu. Amerika'nın Pakistan aracılığıyla İran'ın 14 maddelik teklifine yanıtını ilettiği haberlerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump dedi ki teklifi inceledim, her şeyi inceledim, bizim için kabul edilebilir değil ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de şu aşamada nükleer müzakerelerin Amerika ile yapılmadığını söyledi. İran'ın 14 maddelik planının savaşı sonlandırmaya odaklı olduğunu ifade etti. Hem Amerikan basınında hem de uluslararası basında İran'ın Amerika'ya sunmuş olduğu son teklifine ilişkin, Pakistan aracılığıyla sunmuş olduğu son teklifine ilişkin biraz daha fazla ayrıntı var. Buna göre 3 aşamalı bir plandan bahsediliyor İran'ın Amerika'ya iletmiş olduğu teklifte. İlk aşamada ateşkesin kalıcı bir barışa çevrilmesi, 30 gün içerisinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve eş zamanlı olarak da Amerikan donanmasının ablukayı kaldırması ve sonrasında da İsrail dahil olmak üzere, İsrail'den gelen saldırılar dahil olmak üzere tüm tarafların saldırmazlık durumuna girmesi. İkinci aşamada İran'ın teklifinde nükleer anlaşmaya değiniliyor. 15 yıl kadar zenginleştirmenin dondurulması, uranyum zenginleştirme oranının %3.6 ile sınırlı tutulması, ki bu sivil düzeyde olmuş oluyor ve nükleer tesislerin ise aynen varlığını sürdürmesini istiyor Tahran. Ve yaptırımların da aşama aşama kaldırılması. Ancak üçüncü aşamada bölge ülkeleriyle Orta Doğu'da güvenlik görüşmelerinin başlatılmasını öngörüyor bu plan. Fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın bu teklif kabul edilemez diyor. Hatta bir süre önce yaptığı açıklamada da eğer İran kötü bir şey yaparsa saldırıların yeniden başlamasının bir olasılık olduğunu söylemişti, ancak başka da ayrıntı vermemişti. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın CENTCOM komutanı Brad Cooper tarafından askeri olasılıklar, seçenekler konusunda bilgilendirildiğini biliyoruz. Hatta CENTCOM komutanı Cooper sonrasında bölgeye gitti ve cumartesi günü de Arap Denizi'nde Amerikan savaş gemisinde USS Tripoli'de askerlerle buluştu. Şimdi dolayısıyla gelinen noktada şunu söyleyelim, Amerika'nın önceliklerinden bir tanesi nükleer programıydı İran'ın. Hatta hafta başında Trump yönetimi temsilcileri bir takım değişiklikler iletmişti Tahran'ın teklifine. Bunda da İran'ın müzakereler devam ederken zenginleştirilmiş uranyuma dokunmaması ve hatta bu nükleer tesislere de faaliyete yeniden başlamaması yönünde Amerikan tarafından bazı talepler gitmişti. Ancak anladığımız kadarıyla Tahran'ın Pakistan aracılığıyla ilettiği tekliften sonra ABD Başkanı Donald Trump bu teklif kabul edilemez diyor bizim için. Bundan sonrasında ne olacağı konusuysa hala belirsiz. Dediğimiz gibi askeri seçenekler konusunda bilgilendirildiğini biliyoruz ama bir ayrıntı da vermedi ABD Başkanı Donald Trump bundan sonra atılabilecek adımlara ilişkin.
1: Begüm Dönmezer söz aktardı. Devam edelim. Malatya'da yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Malatya-Adıyaman karayolunda meydana gelen kazada yolcu otobüsü Muş'tan yola çıkmıştı ve henüz nedeni bilinmiyor. Bir anda şarampole devrildi. Olumsuz hava koşulları vardı bölgede. Kazaya neyin tam olarak sebep olduğu belirlenemedi ama kesin olan şu, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Yaralanan 15 kişi hemen hastanelere kaldırıldı. Şarampole düşen yolcu otobüsü de bir süre sonra vinç yardımıyla o bölgeden kaldırıldı. Bölgede olumsuz hava koşulları var demiştik. Güneydoğu Anadolu'da fırtına ve sağanak etkili oluyor. Şanlıurfa'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Bir kişi de hayatını kaybetti. Gaziantep'te de yine aynı şekilde fırtına yaralanmalara neden oldu. Son durumu NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan aktaracak. Nizamettin.
3: Orhan, evet, 3 ilde etkili olduğu yağışlar tabii Şanlıurfa ve Gaziantep'te etkisi daha çok hissedildi. Diyarbakır'da akşam saatlerinde saat 20-21 arasında yoğun yağışın yağdığı yerlerden biriydi. Ancak Şanlıurfa'da maalesef can kaybı var. Akşam saatlerinde Bilecik ilçesinde gerçekleşen ani kuvvetli yağış, sağanak yağış, kuvvetli fırtına çok sayıda ağacın devrilmesine neden oldu. Yine binaların çatılarının uçmasına yol açtı bu fırtına ve yine yer yer su baskınları yaşandı Bilecik ilçesinde. Meydana gelen bu olaylar sonucunda da bir kişi hayatını kaybetti. 29 kişi yaralandı. İlçede yaralanan 7 kişi kent merkezindeki hastanelere sevk edilirken 22 kişi Bilecik'te devlet hastanesinde tedavi altında bulunuyor. Benzer bir durum Viranşehir ilçesinde de yaşandı. Orada da 11 kişi hafif şekilde yaralandı. Orada da şiddetli yağış ve fırtına vardı. Bu arada Bilecik ve Viranşehir ilçelerinde yarın itibariyle bir gün eğitime ara verildi. Ayrıca özel gereksinimli hamile ve kronik hastalığı bulunan personel de bir gün izinli sayılacak. 4 Mayıs pazartesi günü Gaziantep'te de sağanak yağış, fırtına ve dolu etkili oldu akşam saatlerinde. 20 dakikada metrekareye 60 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Halleben Deresi'nde yer yer taşkınlar meydana geldi ve araçların suya gömüldüğü görüldü. Sürücü ve yolcular yer yer mahsur kaldı. Bunu da paylaşalım. Kente fırtına ciddi hasara yol açtı. Ağaçlar kökünden söküldü. Yine binaların çatıları uçtu. Ve olumsuz hava koşullarından dolayı 23 kişi yaralandı. Bu arada tabii bu olumsuz hava koşulları sonrasında çıkan fırtına nedeniyle Gaziantep'te 39 okulda çatı uçması, cam kırılması gibi bir takım olumsuz durumlar yaşandı. Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip ve Yavuz Eli ilçelerinde bulunan bu 39 okulda yarın eğitime ara verildi zorunlu olarak. Onu da paylaşalım. Diyarbakır'da da sağanak yağış olduğunu belirtmiştik. Merkezi Diyarbakır'da bulunan 15. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü aslında dün uyarmıştı. Şanlıurfa için öğlen saatlerinde, Diyarbakır için de akşam saatlerinde şiddetli yağış uyarısı yapmıştı. Ve maalesef o uyarı sonrası bu yağış yaşandı, yağdı yani, daha doğrusu yağmur yağdı. Diyarbakır'da da birçok caddeyi su bastı. Şu anda bulunduğumuz Merkez Kayapınar ilçesindeki 75 metrelik yol üzerinde de bazı araçlar mahsur kaldı. Birkaç tanesine itfaiye ekipleri müdahale etti, yardımcı oldu. Tabii yaklaşık 1-1,5 saat önce yağdı yağmur. Şu anda yollar ekiplerin müdahalesiyle yollardaki sular tahliye edildi. Bu arada Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da bir mesaj yayımladı. Başta AFAD, DİSKİ, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine çağrıda bulundu ve yoğun yağışların olumsuz yönde etkilerini azaltacak şekilde tüm tedbirlerin alınmasını istedi. Diyarbakır'da şu anda durum normal, ancak Şanlıurfa ve Gaziantep'te durum biraz daha ciddi diyebiliriz Korhan.
1: Nizamettin Kaplan aktardı. Burada bir caminin minaresi şiddetli rüzgar nedeniyle sallanmaya başlayınca yakınındaki iki binada tahliye edildi. Arnavutköy'de yaşanan fırtına nedeniyle Yavuz Sultan Selim mahallesindeki Berat Camisi'nin minaresi sallanmaya başladı. Minarede yıkılma riski olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri çevrede önlem aldı. Caminin yanındaki iki bina tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Ekipler caminin minaresinde inceleme başlattı. Son günlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında, ancak yeni haftada salı gününden itibaren sıcaklıklar artacak. Peki ne kadar yükselecek? Ayrıntılara bakalım.
4: Şu anda sıcaklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Özellikle batı ve iç bölgelerde. Salı günü için batı bölgelerde kademeli olarak yükselecek. Çarşamba günü artık mevsim normalleri civarına çıkıyor.
5: Soğuk hava salı gününden itibaren yurdu terk edecek. Sıcaklıklar batı kesimlerden başlayarak artacak. Ankara ve İstanbul'da sıcaklıklar yeniden 20 dereceyi bulacak.
4: Ankara'da yer yer 10 derecenin altına düşmüştü. Hafta ortasında sıcaklar 15 derecenin üzerine çıkacak. Hafta sonuna doğru Ankara'da 20 derece civarında seyretmesini bekliyoruz sıcaklıkların. İstanbul'da sıcaklıklar şu anda en yüksek sıcaklıklar 15-16 derece bandında seyrediyor. Hafta ortasına itibaren 20 dereceleri göreceğiz İstanbul'da.
5: Meteorolojiden yeni hafta başında bazı bölgeler için zirai don uyarısı da var.
4: Zirai don riskine baktığımızda ise özellikle pazartesi ve salı sabah saatlerde iç kesimlerimizde yer yer sıcaklıkların sıfırın birkaç derece altına düştüğünü göreceğiz. Özellikle rakımın 1000-1200 metrenin üzerinde olduğu yerlerde hafif zirai don riski 2 gün boyunca bulunuyor.
1: Meclisin yeni haftada gündemi hayli yoğun olacak. Genel kurulda yüksek site aidatlarını sınırlayacak düzenleme gündeme gelecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.
5: Meclis Genel Kurulu yeni haftada fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşecek. Düzenleme ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek. Teklifle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredi haczedilemeyecek. Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Böylece yapı güvenliği denetimi artırılacak. Mecliste gözler salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında milletvekillerine sunum yapacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından kurulan Meclis Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu da toplanacak. Mecliste salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin ceza davasında 5. duruşma 6 Mayıs çarşamba günü görülecek. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de olduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mağdur sıfatıyla yer alıyor. İstanbul Boğazı'nda bir gemi geçişi sırasında arıza yaptı. Boğaz'da kurtarma operasyonu yapıldı. Panama bayraklı Zaltron isimli kuru yük gemisinden Marmara'dan Karadeniz'e geçerken Kuruçeşme açıklarında makine arızası uyarısı yapıldı. Hemen gelen çağrı üzerine kıyı emniyetine bağlı römorkörler olay yerine gitti ve gemiyi kurtardı. Herhangi bir kaza riskine karşı kurtarma çalışması bitene kadar İstanbul Boğazı çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Arıza yapan 185 metrelik geminin güvenli bölgeye çekilmesinin ardından Boğaz'da yeniden trafiğe açıldı. İzmir'de bir evde çıkan yangında 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Bebeğin annesi gözaltına alındı. Konak ilçesinde 3 katlı binanın en üst katındaki evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde 4 çocuk vardı. Çocuklardan 3'ü tahliye edilip hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürüldükten sonra eve giren ekipler 1,5 yaşındaki bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Yangın anında anne ve baba evde değildi. Babanın çalıştığı, annenin ise markete gittiği öğrenildi. Anne gözaltına alındı. Yangının da elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyor. Batman'da 2,5 yaşındaki kız çobanlık yapan babasının peşinden giderken kayboldu. Kayıp çocuktan iyi haber saatler sonra geldi. Kayıp Melike köyden 6 kilometre uzaklıkta bulundu.
5: Babasının peşinden giderken kayboldu. 17 saat sonra 6 kilometre uzaklıkta bulundu. 2,5 yaşındaki Melike'nin sağlık durumu iyi.
6: Ay maşallah. Hadi ambulans.
7: Ambulansa yok. Hadi yok ambulans. Ambulans direkt ambulansa.
5: Batman'ın Gercüş ilçesinde Bağlıca köyünde yaşayan 2,5 yaşındaki Melike Erkin çobanlık yapan babasının peşinden gitti. Ancak bir süre sonra kayboldu. Aile ilk başta kendi imkanlarıyla küçük çocuğu aradı. Sonrasında ekiplere haber verildi. Köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 17 saat sonra Melike'den sevindirici haber geldi. Küçük çocuk köyden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bitkin bir şekilde bulundu. Hipotermi riskine karşı battaniyeye sarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi.
1: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Hülya Tunçağ'la Gece ve Caz.
1: NTV Radyo'da Gece ve Caz'dan merhaba. Antonio Carlos Jobim'in unutulmaz lirik sambalarından biriyle başlıyoruz. Retrato in Branco e Preto, Brezilyalı şarkıcı Joyce'i Vider Big Band'le 2009 yılında çıkardığı Celebrating Jobim albümünde seslendiriyor. Sololar, piyanoda Gilson Perenzetta, gitarda Joyce'i, violonselde Jacques Morellenbaum, klarnette Nalilor Provetta.

Joyce ve We There Big Band'in Celebrating Jobim albümünden dinledik bu Antonio Carlos Jobim bestesini. Retrato in Branco e Preto. Bir bolero ile devam ediyoruz. Three Coins'in 2007 yılına ait Braid albümünden Avishai Cohen'in bestesi Beaches. Klarnette Anat Cohen, solini trompette Avishai Cohen, piyanoda Aaron Goldberg, basta Omer Avital, davulda Eric Harland.

Three Coins'in Braid albümünden akıcı bir bolero'ydu. Trompetçi Avishai Cohen'in bestesi Beaches. Yine kalbe dokunan bir balat. Bernard Eigner'in bestesi Everything Must Change. Quincy Jones'un 1974 yılına ait Buddy Heat albümünde yine Bernard Eigner söylüyor. Sololar sürenli trompette Chuck Finley, trombonda Frank Rosolino ve Quincy Jones orkestrası.

önce Quincy Jones'un Buddy Heath albümünden Everything Must Change adlı Bernard Argner'ın baladını dinledik. Solist de Argner'dı. Ardından Kanadalı trompetçi Maynard Ferguson ve orkestrası New Vintage albümünde West Side Story müzikalinden Leonard Bernstein ve Stephen Sondheim'ın Maria adlı gözde şarkısını seslendirdi. Piyanoda Bill Evans, Basta Scott DeFaro, Davulda Paul Motion, Portrait in Jazz albümünde bizi 1960 yılına götürüyor. Evans'ın Miles Davis'de yazdığı bir başyapıt, Blue in Green.

Blue in Green. Piyanoda Bill Evans, Basta Scatafaro, Davulda Paul Motian, Portrait in Jazz albümünde seslendirdi. Tatta alto sesli Audrey Silver, 2019 yılına ait Let Me Know Your Heart albümünde söylüyor. I Knew He Was There. Piyanoda Bruce Bard, Basta Paul Baudry, Davulda Anthony Pinciotti.

Sizlere vibrafoncu Joe veda ediyorum. 2008 Sazao Caz Batika'da verdiği konserden harika bir bestesi, Swords of Whispers. Gitarda Jonathan Kreisberg, basta Jay Anderson, davulda Joe LaBarbera.

0: Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Güneydoğu Anadolu'da fırtına ve sağanak etkili oluyor. Şanlıurfa'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Bir kişi hayatını kaybetti. Yine aynı şekilde Gaziantep'te de fırtına nedeniyle yaralananlar oldu. Son durumu canlı bağlantıyla alacağız. NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan son durumu aktaracak.
1: Korhan, ani sağanak yağış ve fırtına başta Şanlıurfa'nın Bilecik ve Viran şehirleri ilçeleri olmak üzere birçok yerde etkili oldu. Ancak bu iki ilçede hasarın boyutu oldukça fazla. Bilecik ilçesinde fırtına sonrası çatı uçmaları sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Her iki ilçede 40 yaralı var. Birçok evin çatısı uçtu dediğimiz gibi. Ağaçlar devrildi. Yer yer su baskınları oldu ayrıca. Bilecik'te bir kişi hayatını kaybetti. Bir kez daha belirtelim. Bazı yaralılar, 40 kişi yaralanmıştı. Bazı yaralılar Şanlıurfa'ya sevk edildi. Ve yaşananlardan sonra hem Viranşehir'de hem de Bilecik'te okullar tatil edildi. Yarın için onu da belirtelim. Gaziantep'te de kuvvetli sağanak, fırtına ve dolu etkili oldu akşam saatlerinde. 20 dakikada metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Aleben Deresi taştı, araçlar suda kaldı. Bazı sürücü ve yolcular da yine yağış sonrası mahsur kaldı. Kentte fırtına sonrası ağaçlar söküldü, binaların çatıları uçtu. Olumsuz hava koşullarından dolayı Gaziantep'te de 23 kişi yaralandı. 39 okulda yarın eğitime ara verilmek zorunda kalındı. Çünkü hem bu okulların hem çatılarında ciddi anlamda hasar oluştu fırtına sonrası. Hem de cam kırıkları var bazılarında. O nedenle de bu okullar yarın 4 Mayıs günü yani tatil edildi, eğitime ara verildi bu okullarda. O toplamda 39 okul. Diyarbakır'da da akşam saatlerinde saat 20 ile 21 arasında bir anda bastıran sağanak yağış kentte etkili oldu. Bazı caddeleri su bastı ve ekiplerin müdahalesiyle ancak bir süre sonra bu sular tahliye edilebildi. Bazı sürücüler de yine yolda mahsur kaldı. Onların da imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu yağışla birlikte uyarılarda bulundu. Başta AFAD olmak üzere DSİ, Karayolları, DİSKİ, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine tedbirli olunması konusunda uyarı yaptı. Şu anda Diyarbakır sakin, ancak Şanlıurfa ve Gaziantep'te tabii şiddetli olmasa da yine yağış riski var. Bunu da paylaşmış olalım.
0: Nizamettin Kaplan aktardı. Nizamettin'in de söylediği gibi özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde sel nedeniyle su baskınları oluştu. Fırtına nedeniyle çatılar uçtu. Yaralananlar, hatta hayatını kaybeden oldu. Peki o bölgede sel ve fırtına riski devam ediyor mu? Yeni haftada hava nasıl olacak? Havanın notlarını da NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'a soralım. Dilek, manzarayı gördün, tablo biraz vahim. Ani bastıran su baskınları, sel, su baskınlarına neden oldu. Araçlar yollarda kaldı, hatta hayatını kaybeden dahi var. Neler aktarırsın, yeni haftada nasıl bir hava bekliyor bizde? Bölgedeki afet riski devam ediyor mu?
2: Koran, şimdi bizim bu batı bölgelerde hava soğuk, ancak güneydoğu tarafında hava hala ılık, hatta sıcak diyebilirim. Ve bu sıcak havayla birlikte ılık denizlerden kuvvetli rüzgarla gelen sistem maalesef ki bu tür yağışlar oluşturuyor. Sistemin mekanizması bu. Sadece şiddetli yağmur değil, beraberinde hortum, dolu, yıldırım ve gök gürültüleri de yaratıyor. Özellikle öğleden sonra akşam saatlerinde Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Tunceli, Şanlıurfa, Elazığ arasında bu 6 kentte yağışlar aşırı şiddetliydi. O çatıların uçmasına sebep olan o rüzgarın birçoğu fırtına değil hortumdu. Hatta bölgede süper hücre ve çoklu hücreler oluştu. Ben radardan takip ettim. Yarın da öbür günde risk var. Koran, yine özellikle hangi şehirlerde? Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, yine Elazığ, Malatya, hatta Adana tarafındaki yağışlar da çok şiddetli olacak yarın. Güneydoğu'da salı günü de risk var. Maalesef salı günü de risk var. Çok fazla dışarılarda olmamak gerekiyor. Dere kenarlarından uzak durmak gerekiyor. Ve hayvanları açık alanlarda da otlatmamak gerekiyor. Çünkü hem hortum hem yıldırım riski de var yağış haricinde. Ama çarşambadan itibaren yağışlar etkisini azaltacak ve ülke genelinde zaten sıcaklıklar artacak. Bu arada Güneydoğu dışında yarın bir bölgemiz daha var yağışların şiddetli olacağı. Zonguldak, Bartın, Düzce hatta Sakarya tarafında yarın yağış çok şiddetli olacak. Su basma tehlikesi bu bölgede de var. Ayrıca kar yağışları sürüyor. Bazı noktalara kışın olmadığı kadar çok kar yağdı. Yine Bolu, Kastamonu yüksekleri, Kütahya, Afyon, Denizli dağları buralarda kar yağışı yarın yoğun olarak devam edecek. Bu yöne gidecek sürücülerimiz varsa onları da uyaralım. Böyle aniden yüksek yerlerde yoğun kar yağışıyla karşılaşabilirler. Ama dediğim gibi çarşambadan itibaren sıcaklık çok hızlı artacak. Ancak Mayıs'ın sonraki zamanlarında da özellikle kuzey hatta ara ara hep yağmurlarla karşılaşabileceğiz Koran.

0: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Tahran'ın 14 maddelik teklifine Washington'ın yanıtını ilettiğini açıkladı. Teklifin incelendiği belirtildi. İran Dışişleri Sözcüsü, teklifin Pakistan aracılığıyla iletildiğini duyurdu. Şu aşamada nükleer müzakerelerin bulunmadığı belirtildi. Sözcü, İran'ın 14 maddelik yanıtının savaş bitirmeye odaklı olduğunu da aktardı. ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail basınına konuştu. İran'ın teklifini incelediklerini ancak kabul edilemez bulduklarını duyurdu. İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetine karşı protesto gösterileri hız kesmiyor. Tel Aviv'de çok sayıda protestocu, Netanyahu ve savaş karşıtı gösteride bir araya geldi. Protestocular savaşa, bombalara ve yıkıma bağımlı gibiyiz şeklinde tepki gösterdi.
1: Görüntüler İsrail'den. İsrailliler savaşa, soykırıma ve Netanyahu hükümetine seslerini meydanlarda yükselttiler.
2: Savaşa, bombalara ve yıkıma bağımlı gibiyiz. Savaş yasalarını bile umursamıyoruz. Muhalefette de seçmende de herhangi bir alternatif göremiyorum.
1: Hükümet karşıtı İsrailliler Tel Aviv'de Başbakan Benjamin Netanyahu'yu böyle protesto etti. Kimileri ellerinde pankartlarla, kimileri de kostümlerle Netanyahu'nun suçlu olduğu mesajını verdi. Başbakanın yalan söylediğini belirten protestocular Netanyahu'nun tutuklanmasını da talep ettiler.
3: Doğrusu protesto edilecek çok şey var. 7 Ekim öncesinde, sırasında ve sonrasında neler olduğuna dair bir devlet soruşturma komisyonunun kurulmasını istiyoruz. Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetin deniz aşırı ülkelerden gelen gönüllülerce değil, hükümet tarafından durdurulmasını istiyoruz. Ancak görünen o ki Netanyahu bunun olmasını istemiyor.
1: Göstericiler sadece Netanyahu'yla değil, koalisyon ortağı olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'le aşırı sağcı hükümete de tepkilerini dile getirdi.
4: Mevcut koalisyon beni gerçekten korkutuyor. Bazı liderleri hiç hoşuma gitmiyor. İsrail'deki Arap nüfusunun, ki onlar günlük hayatın iyi, dirençli ve katkı sağlayan bir parçası, bu kadar utanç verici bir şekilde dışlanmasından hoşlanmıyorum. Onlara böylesine kötü davranılması beni üzüyor.
1: Tel Aviv'deki gösterilerle aynı saatlerde Filistinli hükümlüler için idam cezası tasarısının öncülerinden Bakan Ben-Gvir 50. doğum gününü kutladı. Doğum günü partisi İsrail kamuoyunun tepkisini çekti. Ben-Gvir için hazırlanan ve üzerinde büyük bir ilmik fotoğrafı bulunan doğum günü pastası sosyal medyada paylaşıldı. Muhalefet partileri de Gvir'i, üst düzey polis yetkililerini doğum günü partisine çağırması nedeniyle eleştirdi.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus gölge filosuna ait iki petrol tankerine saldırı düzenlediklerini duyurdu. Ayrıntıları Deniz Berktay'dan alacağız. Deniz, nedir son gelişmeler konuyla ilgili?
5: Evet, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna İstihbarat Teşkilatı SBO'nun düzenlediği özel bir operasyonla, İHA'larla ve İDA'larla düzenlediği özel bir operasyonla Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki başlıca liman şehirlerinden biri olan Novorossiysk'te Rus gölge filosuna ait iki petrol tankerinin vurulduğunu söyledi. Zelenski ayrıca Ukrayna'nın düzenlediği bu operasyon sırasında kalibr füzesi taşıyan, füze sistemleri taşıyan bir Rus savaş gemisinin de kullanım dışı, savaş dışı bırakıldığını ifade etti. Ve Zelenski ayrıca şunu söyledi, Ukrayna böylelikle Rus petrolüne yönelik, Rusya'nın yasa dışı petrol ihracatına yönelik olarak ambargoyu kendisi en etkili şekilde uyguluyor dedi bu tarz saldırılarla. Ayrıca özellikle İngiltere'nin, Rusların bu gölge filosuyla mücadele konusunda özellikle İngiltere'nin Ukrayna'ya büyük destek olduğunu dile getirdi. Bu noktada şunu söylemek gerekiyor, Ukrayna son dönemlerde İHA'ların üretimini epey arttırdı. Dolayısıyla şu anda İHA savaşlarında Ukrayna Rusya'ya kısmen üstünlük sağlamış durumda. Ve Rus hava savunma sistemleri de bu konuda epey yetersiz kalıyor. Ve Rus basın yayın organları da, yani Rusya'da hükümete yakın olan basın yayın organları da Rus hava savunma sistemlerinin yetersiz kaldığını en azından şu aşamada kabul ediyorlar. Hatırlayacağımız üzere Rusya 9 Mayıs'ta Zafer Bayramı kutlamalarına hazırlanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın bitişi ve Nazi Almanya'sının mağlup edilişinin yıldönümü kutlamalarına hazırlanıyor. Fakat Moskova'da Kızıl Meydan'da geleneksel törenler yapılamayacak. Yani geçiş törenlerinde sadece piyadeler ve savaş uçakları geçecek. Fakat ağır silahların bu sefer tankların geçişi öngörülmüyor. Güvenlik gerekçelerinden ötürü. Çünkü Ukrayna İHA'ları artık Moskova'yı da yoğun olarak vurmaya başladı. Hatta Kızıl Meydan'da bazı yerleri, törenin düzenleneceği yerleri İHA'lara karşı güvenlik ağları yerleştirilmiş durumda. Diğer taraftan da Rusya, Ukrayna'da çeşitli özellikle İDA yani insansız deniz araçları ve insansız hava araçlarının bulunduğu çeşitli depoları vurmaya çalışıyor ve Rusya özellikle kara savaşlarına epey hız vermiş durumda. Dolayısıyla şu anki süreçte müzakere sürecinin biraz uzak kaldığını söylemek gerekiyor. Bütün dikkatlerin tabii İran savaşına çevrilmiş olmasının da bunda önemli bir etkisi var. Ve diğer taraftan Rusya ile Ukrayna'nın talepleri arasında çok büyük farklılıklar olmasının da tabii bunda büyük etkisi var. Dolayısıyla bu önümüzdeki ayların savaşta şiddetin biraz daha artacağı bir dönem olacağını söyleyebiliriz.
0: Deniz Berktay aktardı. Devam edelim. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak.
6: ABD, İsrail-İran hattında yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Kabine yeni haftada bu başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Orta Doğu'daki savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunda bir süredir terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor. Kabine toplantısında terör örgütünün silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde. Okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi planlanıyor. Ve Kurban Bayramı tatili. Tatil 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.
0: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Soruşturmada Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın da ifadesi ortaya çıktı. Altınkaya bağış adıyla toplanan paraların farklı amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.
7: Bağış adıyla toplanan parayla özel şirket borçları ödendi. 195 bin euro tutarındaki VIP harcamalarla kamu kaynakları özel kullanıma yönlendirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü de bu şekilde sağlandı. Bu iddialar Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 25 kişi tutuklanmıştı. Konuya ilişkin CHP sözcüsü Zeynel Emre'den açıklama geldi. Buna göre CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ı oy birliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç etti.
8: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin en köklü partisi, en disiplinli partisi, dünyanın en eski üçüncü partisi olarak kurumsallığına zarar getirecek hiçbir davranışın içerisinde hiçbir görevli bulunamaz.
7: Soruşturmada Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın etkin pişmanlık kapsamında ortaya çıktı. Altınkaya, esnaftan bağış adı altında 2 milyon 300 bin lira toplandığını, Özkan Yalım'ın şirketinin sigorta borcunun bu parayla ödendiğini söyledi. Uşak sporlu futbolcular ve eşlerinin de belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaş aldıklarını öne sürdü. Ayrıca 3 milyon 200 bin lira olarak faturalandırılan bir işin aslında 1 milyon 300 bin liraya da yapılabileceğini ifade etti. Faturalar şişirilerek yüksek ödemeler yapıldı dedi. Biri Özkan Yalım, diğeri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait iki aracın VIP dönüşümünün belediye şirketi tarafından karşılandığını iddia etti.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alınmıştı. Zuhal Böcek tutuklandı. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile iki şüpheli geçtiğimiz günlerde suç örgütüne üye olmak ve yönetmek, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Zuhal Böcek ise sevk edildiği sulh ceza hakimliğince suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasında tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in baş danışmanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan iki personel ile iki şoför de tutuklanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili Sırrı Süreyya Önder bundan tam bir yıl önce hayatını kaybetmişti. Sanatçı kimliğiyle de tanınan Sırrı Süreyya Önder için mezarı başında anma töreni düzenlendi.
9: Biliyorum yağmur yağmaz yukarı doğru yeniden.
10: Kendi sesiyle kaydettiği dizeler dinlendi, konuşmalar yapıldı, dualar okundu. Annesi, kızı, dostları ve sevenleri Sırrı Süreyya Önder'i anmak için bir araya geldi. Sırrı Süreyya Önder'in 1. ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrinde düzenlenen tören yağmur altında gerçekleşti. Sendika, dernek ve siyasi partilerden yüzlerce kişi katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekilliği yapan Önder için ilk konuşmayı kızı Ceren yaptı.
11: Dostlarımla bir gün bile ayrılmadık. Birbirimizde bir tür teselli bulmaya çalıştık. Hatıralarına bakmak acı verir sanıyordum. Ama öyle tatlısın ki... O bile neşe veriyor.
10: Ölümünden önce terörsüz Türkiye süreci için çalışmalarda yer alan Sırrı Süreyya Önder için yapılan konuşmalarda da barışa vurgu yapıldı.
12: Bu zor ve zahmetli günleri Sırrı Süreyya gibi değerlerimizin sayesiyle, katkısıyla, emeğiyle, mizahiyle bizler bu günlere getirdik. Sırrı sadece söz söyleyen değil, sözüyle büyütendi.
13: Sevgili Sırrı Başkan, seni özlemle anıyoruz, bunu bilmeni istiyorum. Barışa olan inancını, barışa olan emeğini, barışa olan katkını da anıyoruz. Barışı illaki getireceğiz ve sana armağan edeceğiz.
10: Sırrı Süreyya Önder'i 1. ölüm yıl dönümünde özel bir bağ kurduğu kağıt toplayıcıları da unutmadı. Çok sayıda geri dönüşüm işçisi, üzerinde Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafı bulunan yeleklerle anmaya katıldı. Siyasetçi kimliğinin yanında sinema ve yazarlık kariyeriyle de tanınan Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu uzun süre yoğun bakımda kalmış, 3 Mayıs 2025 günü de hayata veda etmişti.
0: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti. 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören Almina, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Küçük kız sınıf arkadaşlarının da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
14: Tüm Türkiye'de dua edin.
7: Babası böyle seslenmişti. Okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Küçük kız gözyaşlarıyla toprağa verildi.
15: Dayım cennet kuşu.
7: Olay 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli, polis baş müfettişi babasına ait silahlarla saldırı düzenledi. 8 öğrenciyle onlara siper olan öğretmen Ayla Kara hayatını kaybetti. 13 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu'nun durumu ağırdı. Başına 2 kurşun isabet etmişti. Almina doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Almina Ağaoğlu için Abdülhamit Han Camii'nde tören yapıldı. Acılı aile güçlükle ayakta durdu. Törene Almina'nın sınıf arkadaşlarının yanı sıra aynı saldırıda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in annesi Sonay Yeşil de katıldı. Küçük kız Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
0: İstanbul'da lüks yatlardan hırsızlık yapan bir kişi içeride uyuyan gemiciyle karşılaştı. O anları da teknedeki güvenlik kamerası kaydetti. Hırsızın aynı yere bağlı çok sayıda yatı da soyduğu anlaşıldı.
16: Yeni kapı öyle mi?
17: Tamam.
16: Yeni kapı.
10: Teknenin penceresinden girdi, içeride yatan gemici uyanıp karşısına çıkınca bu kez yol tarifi sordu.
16: Burada, yeni kapı burada.
17: Abi çıkar mısın?
10: Ancak aynı yerde bağlı diğer yatlar o kadar şanslı değildi. Kimliği bilinmeyen kişi diğer teknelerin de pencerelerinden içeri girdi, etrafı karıştırdı. Bulduğu çok sayıda değerli eşyayı alıp kaçtı.
15: Şu camlardan giriş yapıyor. Bu camları kilitliyoruz ama yani böyle açılıyor. Bu şekilde buradan giriyor.
10: İstanbul'da Balat kıyısında bağlı teknelerde yaşanan hırsızlık olayını güvenlik kameraları kaydetti.
15: Bir haftada iki sefer oldu. 24 Nisan'da ya cumartesi günü sabah saat 8.30 sıralarında gelmişti. O zaman bir 4-5 tekneye girdi. 2-3 tane bilgisayar aldı, televizyonu aldı, mikrodalgayı aldı, numaralı güneş gözlüğümüzü aldı. Biz münferit bir seferlik bir olay diye düşünmüştük. Sonra 1 Mayıs'ta tekrardan geldi.
10: Ellerindeki görüntülerle polise başvurup şikayetçi olan tekne sahipleri hırsızın yakalanmasını istiyor.
0: İstanbul Esenler'de tartıştığı gruba rastgele ateş açan saldırganın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yusuf Arda Özer 2 haftadır yoğun bakımdaydı. Tutuklanan saldırgan da onun gibi 17 yaşında.
7: Ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücü tehlikeli şekilde araç kullanınca çevredeki grup tarafından uyarıldı. Tartışma çıktı. Geri dönüp İstanbul Esenler'de asker eğlencesi yapan gruba arka arkaya ateş etti. 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer ağır yaralandı. 14 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç hayatını kaybetti.
16: Ehliyeti yok, ruhsatı hiçbir şey yok, yaşı da yetmiyor. Arabayla geziyor, herkese bulaşıyordu. Artık nereden buldu bilmiyorum, bir silah alıp geldi. Her yeri sıkmaya başladı. Herkes kaçıştı. O sırada kör kurşun benim kardeşime geldi. Hakikaten cezasını çeksin.
7: Adli tıp kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yusuf Arda Özer'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.
17: Yusuf'un olayla hiçbir şekilde alakası yok. Çocuk masum. Hastanede bekledik çocuk iyileşsin diye. 14 günün sonunda da vefat haberi geldi.
7: Saldırıyı gerçekleştiren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
0: Yeni bir gelişmeyle devam edelim bültene. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uçağında yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil olarak iniş yaptığı bildirildi. Tekrar edelim, ekranda da görüyoruz bir son dakika gelişmesi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez uçağında bir teknik sorun yaşandı ve şu an itibariyle Ankara'ya acil iniş yaptığını bildirelim. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz ama dediğimiz gibi şu andaki eldeki bilgiyi aktarmak gerekirse Pedro Sanchez'in İspanya Başbakanı'nın uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı. Teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı, daha fazla detaya sahip oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve gündemdeki diğer haberlerle devam edelim. Ahmet sportif faaliyetlerinin Süper Lig'e yükselmesinin ardından Diyarbakır'da kutlamalar yapılmıştı. Valilik kutlamalarda 11 kişinin yaralandığını, 10 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Kentin dört bir yanındaki kutlamalar sabah saatlerine kadar sürdü. Kutlamalar sırasında 3'ü çocuk 11 kişi silah, bıçak ve havai fişek kullanımı nedeniyle yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Valilik yaralanmalara ilişkin 10 şüphelinin de gözaltına alındığını bildirdi. Vakıfbank'ın voleybol takımı Kadınlar Çev Zeren Grup Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynamit'i 3-1 yenerek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Vakıfbank karşılaşmada ilk iki seti 25-20 ve 25-21 kazandı. İki Türk takımının böylesi önemli bir organizasyonda finalde karşı karşıya geldiği maçta Eczacıbaşı 3. seti 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. 4. sette rakibine geri dönüş şansı vermeyen Guidetti'nin ekibi 25-18'de maçı da 3-1 kazanmış oldu. Sarı Siyahlılar Çev Şampiyonlar Ligi'nde böylece 7. kez mutlu sona ulaştı. Vakıfbank bu şampiyonlukla sezonu 3 kupayla tamamlamayı başardı. Yine spor gündemiyle devam edelim. Trendyol Süper Lig'deki zirve yarışında hesaplar değişti. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmek için gittiği Samsun'da 4-1 mağlup oldu. Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe ise şansını son 2 haftaya taşıdı. Ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Deneyimli gazeteci Göktuğ Sevinçli yayın konuğumuz. Hoş geldiniz NTV yayınına Sayın Sevinçli.
18: Merhabalar Koran, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi aslında dün akşam saatlerinde Galatasaraylı şampiyonluk hesabı yapıyordu. Hatta çoğu yerde kutlama organizasyonları düzenlenmişti ama futbol tabii sahada oynanan bir oyun. Maç öyle olmadı. Üstelik farklı da bir skorla 4-1 mağlup oldu. Tabii performansı da çok eleştirildi Galatasaray'ın. Dün akşamki maçtan başlayacak olursak eğer söyleşimize. Neydi dün akşamki Galatasaray'daki eksiklikler?
18: Evet, şimdi şöyle baktığımızda aslında maça hani Okan Buruk da hani kazanmak için elinden ne geliyorsa yapmış. Çıkardığı kadro hani bu maçı ne kadar ciddiye aldığını da gösteriyor. Ama işte dediğiniz gibi futbol hani maçtan önce kazanılmıyor. Çünkü birçok kişiye göre Galatasaray Samsun'da galibiyeti alıp dönüp kutlamalara başlayacaktı. İşte önümüzdeki haftadaki maçta bir kutlama maçı olacaktı. Evet. Böyle olmadı. Şimdi bunun tabii birkaç sebebi var. Bir, öncelikle bir kere Samsun'un iyi takım olması. Yani burada bir Samsun'u bir tebrik edelim. Yani hakikaten Samsun Beşiktaş'ı yenerken de gösterdi. Her zaman bütün takımlara kafa tuttu lig boyunca. Avrupa'da başarılı oldu. O yüzden sonuçta iyi bir takıma karşı oynadı Galatasaray. İşte hani derler ya o günde Samsun'un günüydü. Yani evet. Hani burada Galatasaray'ı ben anormal derecede eleştirmiyorum. Çünkü şöyle eleştirmiyorum. Birincisi bir kere geçtiğimiz hafta işte puan farkının tekrar açılması, Fenerbahçe'nin şeyden tamamen hani böyle ligden kopar gibi bir anda işte hocayı göndermesi, başkanlık seçim kararı alınması falan ister istemez Galatasaray'ı da rahatlattı. Yani Galatasaray zaten ben olduğum havasına girdi. Zaten aslında bence yine oldu zaten Galatasaray. Yani benim düşüncem Galatasaray önümüzdeki hafta Antalya'yı yenerek zaten şampiyon olacak. Ama işte bu rahatlık Galatasaraylı futbolcularda birazcık bir gevşeme getirdi. Samsun gibi bir takıma gevşemeye hakkınız yok, şansınız yok. Samsun gerçekten çok iyi oynadı. Ben birkaç haftadır Samsun maçlarını denk geldi, Beşiktaş maçını falan da yorumlarken şöyle bir yorum yapmıştım. Fenerbahçe Samsun'dan Musamma'yı alacağına Muadil Maci'yi alsaydı bugün Fenerbahçe belki şampiyondu. Evet. Yani bugün Muadil Maci, Şerif bunlar hakikaten fizik yapıları, futbol kaliteleri her takımda oynayabilecek seviyede. Yani ben Samsun'u tebrik ediyorum böyle bir santrfor bulup Türkiye'ye getirdiği için. Geçtiğimiz sezon da çok başarılıydı. Benim çok beğendiğim bir santrfor. O yüzden hani iyi takım, iyi mücadele etti ve kazandı. Yani burada diyorum Fenerbahçe Musaba'yı aldı ama meğer gizli silah Muadil Maci'ymiş bence.
0: Aslında Musaba gibi oyuncuları vardı ama belki de Muadil Maci tarzında oyuncusu olmadığı için çok da eleştirildi Fenerbahçe sene başından beri, öyle değil mi? Özellikle forvetsizlik konusunda.
18: Bravo. Şimdi zaten ben bu haftanın maçlarını da izlerken ve yorumlarken hani ben birebir işte Samsun Galatasaray maçı ya da Fenerbahçe Başakşehir maçı gibi bakmıyorum ya da işte Antep Beşiktaş maçı gibi bakmıyorum. Bu takımların artık bize önümüzdeki sene nasıl bir mesaj verdiğine bakıyorum. Yani hep söyledik dediğiniz gibi, yani ben şok olarak Fenerbahçe'nin o son saniyelerde transferin bitmesinin son anlarında neredeyse 50 milyon euroluk bir borcun altına evet. Girip Kante'yi transfer etmesine inanamadım, yani şok oldum.
0: O konuyu devam edelim. Bir virgül koyalım Doktor Sevinç'te izninizle. Bir son dakika gelişmesi var. İspanya tabii. Başbakanı uçağı Ankara'ya acil iniş yapmıştı. Sizden önce o haberi vermiştik. Şimdi o konuyla ilgili biraz ayrıntı alalım, sonra devam edeceğiz söyleşimize. Ahmet Örsoğlu telefon attığımızda. Ahmet, neden uçak acil iniş yapmış?
19: Koran, uçakta teknik bir sorun olduğu açıklandı. Madrid'den havalanmıştı uçak. Ermenistan'ın başkenti Erivan'a hareket ediyordu. İlk etapta bu bir başbakanlık uçağı, resmi bir uçak, bunu söyleyelim. Uçak havalandıktan bir süre sonra kokpitten dumanlar yükseldiği ifade ediliyor. Bu sorun görüldükten sonra uçak Esenboğa'ya indiriliyor acil bir şekilde. Şu anda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Esenboğa Havalimanı'nda İspanya'dan, Madrid'den yeni bir uçak gelmesi bekleniyor. Yolcularda herhangi bir sıkıntı yok. Uçak acil iniş yaptı ama herhangi bir ciddi bir hasar olmadığını da söylemekte fayda var. Hem uçağın hem de uçaktaki yolcuların durumu iyi, bir sorun, bir sıkıntı olmadığı ifade edildi. Ancak havacılıkta bir kuraldır. Eğer teknik bir sorun yaşandıysa ve uçuşa elverişli bir durum yoksa uçağın havada kalmasına müsaade edilmez. Bu nedenle İspanya Başbakanı için Madrid'den yeni bir uçak talep edildi. O uçak Esenboğa'ya inecek ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i alarak Ermenistan'a gidecek şeklinde bir bilgi verildiğini bir kere daha hatırlatalım. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı vardı Erivan'da. O toplantı için İspanya Başbakanı Pedro Sanchez uçakla yolculuk yapıyordu. Bunu da bir kere daha hatırlatalım Koray.
0: Ahmet Örsoğlu da aktardı. Biz de tekrar edelim. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan resmi uçak İspanya'dan Madrid'den kalkmıştı. Rotası Erivan'ı gösteriyordu. Zira az önce Ahmet Örsoğlu da anlattı. Ermenistan'da önemli bir toplantıya katılacaktı. Türkiye hava sahasındaydı ve uçakta teknik bir sorun yaşandı. Ahmet Örsoğlu, havacılığı da yakından bilen bir arkadaşımız, uçağı havacılıkta kuraldır, teknik bir arıza olunca mutlaka yere iner uçak dedi. Nitekim öyle oldu. Ankara Esenboğa Havaalanı'na iniş yaptı uçak ve Madrid'den yeni bir uçak gönderildi. Pedro Sanchez'e o uçakla biraz rötarlı da olsa seyahatine devam edecek. Esenboğa Havalimanı'na acil olarak inen, teknik sorun nedeniyle inen uçakta da incelemeler yapılacak. Ancak kesin olan şu, ekranda görüyoruz. Pedro Sanchez kendisini taşıyan resmi İspanya uçağı Ankara'ya teknik bir sorun nedeniyle acil iniş yaptı. Bu haberi de bir son dakika bilgisi olarak vermiş olalım. Bu gelişmenin öncesinde spor gazetecisi Göktuğ Sevinçli ile konuşuyorduk. Tam da Süper Lig'de olanı biteni konuşuyorduk. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Sayın Sevinçli, tam da Fenerbahçe'nin bu sene neleri doğru yapamadığını anlatıyordunuz. Şunu da birleştirip sormak isterim. Tabii Fenerbahçe apar topar Domenico Tedesco'yu gönderdi. Ama bir sonraki maçta da Başakşehir'i, üstelik Fenerbahçe'nin de hani zor maç, kolay yenemeyiz dediği Başakşehir'i farklı bir skorla yendi. Nasıl aktarırsınız, nasıl anlatırsınız Fenerbahçe'nin hem bu senesini hem de bu son haftasını?
18: Evet, dediğim gibi siz de tam yorumun başında söylemiştiniz. Yani bu santrfor olayı bana göre, yani bana göre Fenerbahçe yönetiminin yaptığı bir tarihi bir hata. Yani 3 tane santrforu, hani bırakın isimlerin iyisini kötüsünü, iyi olduğunu kötü olduğunu, 3 tane santrforunu gönderip bir tane 19 yaşında bir çocukla ikinci yarıya girmeyi planlaması bana göre tarihi bir hataydı. Ve maalesef hem Fenerbahçe'ye şampiyonluğu kaybettirdik ki Galatasaray bana göre çok bu sene şans verdi Fenerbahçe. Yani son yıllarda olmadığı kadar Galatasaray'da şampiyonluğu kaybetmeye yakındı. Ama bu tarihi hata Fenerbahçe'nin gücü yetmedi. Yani resmen Fenerbahçe yetemedi şampiyonluğa. Bu en önemli hata buydu. Tedesco'nun da çok hataları vardı. Ben zaten birçok yayında, birçok bağlantıda Fenerbahçe'nin kazandığı maçlardan sonra da Tedesco'nun yetersizliğini çok dile getirdim. O zaman eleştiriyorlardı bizi ama sonra dediğimize gelindi. Ha, ama burada son 3 hafta kala Tedesco kovulur muydu, kovulmaz mıydı? O Fenerbahçe yönetiminin
0: için. Gidişi biraz Fenerbahçeli'nin yüzünde bir buruşukluk, yani bir buruk bir tat bıraktı. Gidişi aslında bir anlamda, evet dediğiniz gibi teknik anlamda belki o kadar da başarılı değildi ama gönderiliş şekli bir anlamda haksızlığa uğradı, intibası bıraktı Fenerbahçe'de. Katılır mısınız?
18: Bravo. Şimdi bizim aslında tabii Türk toplumunda bu vardır biliyorsunuz. Hani kör ölür badem gözlü olur derler ya. Biraz bizde var. Biraz da vicdanlı bir toplum olduğumuz için. Tedesco da çok efendi duruşuyla falan hakikaten saygı duyulacak bir insan olarak çok değerli bir insan gördüğüm kadarıyla. O yüzden bir toplumda bir üzüntü yarattı hakikaten. Özellikle Fenerbahçe'den içerisinde. Ama ben Fenerbahçe'ye şöyle diyorum. Bu Tedesco hiçbir şekilde Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak bir hoca değildi bana göre. O yüzden buradaki tek olay başkanın kendisi de aday olmayacağını söylediğine göre yeni yönetime bırakmalıydı. Yani devam etmesini ya da göndermesinin pek bir anlamı yoktu. O bana anlamsız geldi. Ama dediğim gibi taraftar üzülmesin. Bence Tedesco zaten o da kariyerinin en yüksek şeyini burada yaşadı. Çok yanlışlar yaptı. İşte burada en azından sen bir teknik adamsan bu kadronun yapılaşmasında bile bir söz sahibi olmak zorundaydı. Ben çok üzülünmemeli Tedesco'ya. Bundan sonrasına bakmak lazım. Fenerbahçe neden bugün Başakşehir'i yendi? Çünkü Fenerbahçe kötü bir takım değil aslında. Yani Fenerbahçe iyi bir takımdı. Bugün biliyorsunuz bir başkanlık seçimi var. Bugün başkan olacak isim kim olacaksa olsun. Bir santrfor, bir stoperle gene direkt şampiyonluğu oynayacak bir kadronun başkanı olacak ilk etapta. Ondan sonra tabii ki çok konuşacağız. Çok şeyler değişebilir mutlaka transferlerde ama öncelikle Fenerbahçe'nin bir santrforu alırsa, bir de stoper rotasyonunu sağlamlaştıracak iyi bir stoper alırsa, bu kadrodaki her oyuncu şampiyonluk için yeterlidir. Daha sonra atıyorum Ederson işte teklif alır gider, öbürü gider, onun yerine başkası alır, bu ayrı mesele. Ama acil olarak Fenerbahçe'nin iki transfere ihtiyacı var bana göre. Tedesco işte bunları iyi analiz edemedi. Bunu yapamadığı için başarısız oldu.
0: Gitti hani derler ya, atanla tutanın iyi olsun diye. Fenerbahçe'nin atanı zaten işte, yoktu. Tutanı da tutamayınca manzara bu oldu.
18: Bravo. Şimdi Ederson çok da yakmadı bana göre Fenerbahçe'yi. Ama öyle bir maçta yaktı ki. Tabii Rize maçı, herkesin konuştuğu maç biliyorsunuz. Yani artık orada bir anda herkes isyan etti. Tabii hem şampiyonluk gidiyor hem maç gidiyor tabii. Öyle bir maçta yaktı. İşte Trabzon'u görüyorsunuz. Sezon başı adı hiç şampiyonlukla anılmayan Trabzonspor. Onuachu ve Onana'yla, atanı ve tutanıyla neredeyse son haftalara kadar şampiyonluğu kovaladı ve biliyorsun 4 maçtır kazanamıyor Trabzon. Yani o 4 maçı kazanmış olsa başka bir yere de gelirdi Trabzon. O yüzden burada bu analizleri iyi yapmak lazım. Fenerbahçe yönetimi yapamadığı için başarısız oldu.
0: Trabzon dediniz, o zaman oradan devam edelim. Evet, şampiyonluk şansları yok Fenerbahçe gibi, matematiksel anlamda konuşuyorum. Ama ikincilik şansları var. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Ya da önümüzdeki seneye dair nasıl bir ışık verdi bu seneki futbol sizce?
18: İşte yani şöyle, hani kadro olarak baktığımızda aslında bu kadrolar bana göre zaten Galatasaray en iyi kadro, Fenerbahçe daha sonra Trabzon ve Beşiktaş geliyor. Yani aslında herkes yerini buldu gibi. Burada Trabzon kendi beklentilerinin üzerinde bir çıkış gösterdi. Dediğiniz gibi futbolda olabilirdi ama burada Fatih Tekke'nin de bence hataları var. Yani çok fazla mütevazi davrandı. Birazcık o şampiyonluk işine kendi de inanması gerekiyordu. Ya da en azından taraftara öyle bir söylem gösterecekti. Yani neredeyse şampiyonluk şansı olduğu 4-5 hafta önce ya bu iş bize fazla falan diyor. Ya sen bunu inan, hani çok sevdiğim bir laf vardır. Her zaman doğruyu söyle, her doğruyu söyleme. Hani burada bir yöneticilik yapıyorsun. O yüzden burada bana göre Fatih Tekke biraz daha takıma bir inanç göstermeliydi. Kendi inanmasa bile. Evet. Olmadı ama 4 maçtır kazanamayınca zaten şansı yok. Bana göre artık 1-2-3 çok değişeceğine ihtimal vermiyorum. Evet. Beşiktaş hiçbir şey yapamadı. Yani baktığınızda onun da bir ara ikincilik, üçüncülük şansı oldu.
0: Tabii.
18: Ama onlar da çok bir çabuk kabullendiler. Sadece kupaya yöneldiler. Enteresan bir şekilde. Yani mesela burada Tedesco'yu başarısız diye Fenerbahçe yönetimi gönderiyor. Sergen Yalçın geldiğinde Beşiktaş ilk maçını kazanmış. Sezonda yukarıdaydı. Ve bu takım 15 puan fark yedi. Ama mesela Sergen Yalçın konuşulmuyor Beşiktaş'ta.
0: Evet.
18: Yani bu enteresan. Ben bu kulüplerin genel yapılarını çok anlamıyorum. Beşiktaş'ta öyle bir hava oluştu ki sanki hani Sergen Yalçın 20 puan fark yemiş bir takıma gelip yeniden yapılanma yapıyor gibi. Ama baktığımızda Sergen Yalçın şampiyonluk adayı gelen bir takıma gelip 15 puan fark yedi. Yani
0: evet.
18: Diğerlerine bakarsak aslında en başarısız olan takımın Beşiktaş ve Sergen Yalçın ve yönetim olduğunu görüyorum ben.
0: Evet. Peki son olarak şunu sormak isterim. Biz tabii yıllarca sizden spor haberlerini dinledik. Yılların tecrübesi olarak, matematiksel olarak hala şampiyonluk şansı varken bir ihtimalden söz edilebilir mi? Yoksa hayır, tamam, Galatasaray artık bunu bir şekilde önümüzdeki hafta ya da en geç son hafta halleder mi diyorsunuz? Ne dersiniz?
18: Dediğiniz gibi yani futbolda tabii ki var ama ben bir de Antalya da maalesef iyi bir takım değil. Hani maalesef derken Antalya adına maalesef.
0: O da düşme atıyor.
18: Yani burada yanlış anlaşılmış. Tabii çok zor durumu. Ben hatta geçen bir yorumumda yani aslında burada hani biz genelde biliyorsunuz Türk sporunda, futbolda da hani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, bunlar üzerinden lig yorumları yapılır. Ben dedim ki keşke U11 Antalya seyircisi olsaydı, ben Antalya Spor'u konuşmak istiyorum dedim. Turizmin başkentine böyle bir takım yakışmıyor dedim. Yani çok hakikaten üzüldüm ben. Hangi maç hatırlamıyorum, Beşiktaş maçıydı galiba izledikten sonra. O yüzden Antalya maalesef kötü bir kadro, kötü bir yapılanma. O yüzden hani Galatasaray'a kafa tutacak bir yapı olduğunu, kadro olduğunu düşünmüyorum ben Antalya Spor'un. Ben Galatasaray'ın önümüzdeki hafta hiçbir sürprize mahal vermeden Antalya Spor'u yenip şampiyonluğu ilan edeceğini düşünüyorum. Ama bu şampiyonluktan sonra tekrar söylüyorum, Fenerbahçe'deki bu başkanlık seçimi, Galatasaray'da işte Osimhen'dir, Okan Buruk'tur, o işte kadrodaki revizyondur, Beşiktaş'tır. Yani çok ciddi bir ay biz milli maça kadar, Dünya Kupası'na kadar
0: evet,
18: çok ciddi bir transfer şeyinin içerisinde olacağız gibi geliyor bana.
0: Peki son olarak demiştim ama bir sorum daha var. Gelenleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
18: Tabii.
0: İki önemli Doğu deplasmanı geldi Süper Lig'e diyebilir miyiz? Biri Ahmetspor, biri...
18: Tabii şimdi Spor. Şöyle çok sevindim. Şöyle sevindim. Tabii. Ben her zaman şehir takımlarının ligimizde olmasını istiyorum. Bazen hani üzülerek bu yorumu yapıyorum. Hani ben sevgili dostlarımız da var. Ben hani bu bizim seyircisi olmayan ilçe takımlarının
0: tabii
18: Süper Lig'de olmasını istemiyorum. Hatta keşke diyorum federasyon bir kriter koysa da hani seyirci ortalaması 10-15 binin altında olan takımlar bir alt ligde oynasalar. Nasıl şeyde NBA'in bir kriteri var. O kriterlere uymayan takımlar alınmıyor. Yıllardır aynı takımlarla oynuyorlar. Bu da bir şovdur. Diyoruz ya...

0: güçlü şehir takımları ligde olursa ligin de değeri artar. Hem güzel daha iyi futbolcular da gelir.
1: O şehrin kalkınmasına da etkisi gider. Oluyor öyle değil mi? Siz yıllarca deplasmanlara da gittiniz. Hani o şehrin havasını olmaz bir anda değiştiriyor.
0: Tabii ki çok önemli. Yani bu bakın böyle dediğimiz gibi böyle bir güçlü şehir takımlarında bir turizmi etkiler. Medyayı etkiler. Medya bile bir yeniden orada oluşum yapar. Çünkü daha çok seyirciye hitap eder yerel medyalar. Biliyorsunuz Türkiye'de tabii. Maalesef yerel basın çok güçlü değil yani ekonomik açıdan. O yüzden bunlar çok güzel şeyler ya. İnşallah işte hepsi böyle birlikte gelişsinler. Ve güzel hem güzel futbolumuz gelişsin hem şehirlerimiz gelişsin. Biz de keyifle takip edelim.
1: Gazeteci Göktuğ Sevinçli, teşekkür ederiz yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: mRNA aşıları kanser yapar mı sorusundan mRNA aşılarıyla kanser tedavisi sürecine pandemi sonrası geçtik. Kanser aşısının bilimsel çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de de hastalara uygulanıyor ve sonuçlar şu an için olumlu.
2: Hastalığın tekrarlama riskini azaltıyor. İleri evre hastalarda dahi işe yarıyor. Türkiye'de de bazı merkezlerde hastalara uygulanan kanser aşısının ilk sonuçları umut vaat ediyor.
3: İlk sonuçlarını cilt kanserinde aldık. Cilt kanserinde özellikle erken evrede immünoterapilere eklendiğinde nüks riskini %44 azalttığını gördük. Bundan sonra da immünoterapilerin etki ettiği tüm kanser türlerinde kullanmaya başladık. İleri evrede başladık. İleri evrede ilk sonuçları olumlu. Hem tek başına hem de immünoterapiyle beraber kullanıldığında yanıtı uzattığını ve özellikle kronik hale getirdiğini görüyoruz hastalığı.
2: Kanser aşısı vücuda adeta kansere karşı hafıza kazandırıyor. Bu özelliği sayesinde nüksetmesini ve metastazın önüne geçmesi bekleniyor.
3: İmmünoterapi ilk mantıkla ne yaptı? Kendi savunma sistemimizi kansere karşı tanıtarak etki mekanizmasını artırdı. mRNA aşıları dediğiniz gibi uzun hafızayı sağlayacak. Oradan da tekrarı ve başka bir metastaz yapmasını engelleyeceğini ümit ediyoruz.
2: Kanser aşısının akciğer, böbrek ve mesane kanserlerinde de çalışmaları devam ediyor. Dünya genelindeki verinin 2027 yılında duyurulması planlanıyor.
1: Kömür artık sadece çevreyi kirleten bir yakıt değil, yüksek teknolojili bir batarya ham maddesi de olabilir. Çinli bilim insanları dünyada bir ilke imza atarak kömür içeren sıfır emisyonlu bir yakıt hücresi geliştirdi.
4: En büyük çevre kirleticilerden, kömürden çevreci batarya ürettik. Açıklama Çin'in Shenzhen Üniversitesi araştırmacılarına ait. Bilim insanları yeni tasarladıkları yöntemle kömürü yakmadan enerji üretmenin yolunu buldu. Yeni teknikte toz haline getirilen kömür özel bir işlemden geçiriliyor. Kömür oluşturan karbon yakıt hücresinde havayla temas ettiğinde elektrik üretiyor. Reaksiyon sonucu ortaya çıkan karbondioksit gazı sistem içinde hapsoluyor. Bu gaz havaya salınmadığından küresel ısınmaya da yol açmıyor. Araştırma Energy Reviews adlı akademik dergide yayımlandı. Bilim insanlarına göre sistem mevcut sistemlerle benzer verimlilikte çalışıyor. Kullanılmış yakıt hücreleri yeniden şarj edilemese de sanayide ham madde olarak kullanılıyor. Uzmanlar bu yeni teknolojinin ticari kullanımının yaygınlaşması için yaklaşık 20 yıllık bir süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Bilim insanları bu yöntemin iklim hedefleriyle uyumlu bir temiz kömür döneminin kapısını aralamasını hedefliyor.
1: Almanya'nın kuzeyindeki Poel Adası açıklarında mahsur kalan kambur balinayı kurtarma çalışmaları yaklaşık 2 aydır sürüyordu. Timi ismi verilen balina sonunda kurtarıldı ve açık denize bırakıldı.
5: Kurtarma çalışmaları haftalardır sürüyordu. Dünya kamuoyu Almanya'nın kuzeyinde sığ bir alanda mahsur kalan Timi'nin akıbetini yakından takip ediyordu. Sonunda hayvanseverler rahat bir nefes aldı. Kambur balina Timi özgürlüğüne kavuştu. Kuzey denizine Danimarka açıklarına doğru götürülerek sığ sulardan kurtarılan balina Timi'nin su püskürttüğü anlar kameralara böyle yansıdı. Timi ilk olarak Mart ayında Baltık Denizi kıyısındaki Lübeck şehri yakınlarında kumluk sığ bir alanda sıkışmış halde görüldü. 12 metre uzunluğunda ve yaklaşık 12 ton ağırlığındaki Timi kendi çabasıyla defalarca kurtulsa da tekrar karaya oturdu. Çeşitli kurtarma girişimleri denendi ancak başarısız oldu. Bu süreçte bazı uzmanların balinanın kurtulma şansının çok düşük olduğunu ve ölüme terk edilmesi gerektiğini

0: gerektiği yönündeki görüşleri büyük tartışmalara yol açtı. Resmi kurumların çabalarının yetersiz kaldığı iddiasıyla devreye özel sektör ve gönüllüler girdi. Falter Momert ve Falter Gunz isimli iki Alman milyarder kurtarma operasyonunun finansmanını karşıladı. Uluslararası uzmanların da katılımıyla kurtarma planı uygulamaya konuldu. Zorlu çalışmaların ardından Balina Timi'nin 15 metrelik bir yüzer platforma girmesi sağlandı. Özel bir rota üzerinden Danimarka adalarına götürülen platformun içindeki balina, doğal yaşam alanı olan derin sulara ulaştırıldı. 3 gün süren bu yolculuğun ardından Timi özgürlüğüne kavuştu. Operasyon sorumluları balinanın derin sulara dalarak gözden kaybolduğunu ve durumunun stabil göründüğünü açıkladı. Üzerine uydu takip cihazı takılan balinanın sağlık durumu ve rotası araştırmacılar tarafından yakından izlenecek.
1: Türkiye nüfusu her geçen yıl yaşlanıyor. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı %9'dan %11'e çıktı. Yalnızlığa bağlı gelişen psikolojik rahatsızlıkların önüne geçmek için de bazı projeler yürütülüyor. O çalışmalardan biri de İstanbul'da. 65 yaş üzeri katılımcılar atlarla buluşturuldu. Bu sayede sosyalleşmeleri sağlandı.
2: Hem sosyalleşmeleri sağlanıyor hem de psikolojik olarak iyi hissetmeleri hedefleniyor. 65 yaş üzerindekilerin atlarla buluşturulduğu proje yaklaşık 8 ay önce başladı. Sosyal hizmet bölümü öğrencileri ve profesyonellerin yürüttüğü çalışma İstanbul'da yapılıyor.
3: Emekli olduktan sonra yaşlı bireylerimiz biraz daha geri plana çekiliyorlar. Yani bu hem hareket kısıtlılığı olarak görüyoruz bunu, hem de sosyal yalnızlık olarak görüyoruz. Biz de yaşlıların sosyal izolasyonuna faydalı olabilmek adına bu çalışmayı başlattık. Atlarla kurulan bağ bir psikoterapi yerine geçmez, ancak destekleyici bir faaliyet olarak yürütülebilir. Atla yapılan terapötik terapi yöntemlerinde birey farkındalığını, anda kalma duygusunu daha çok geliştiriyor.
2: 29 Mayıs Üniversitesi ve Pendik Belediyesi işbirliğindeki proje kapsamında katılımcılar at binmeden nefes egzersizlerine kadar birçok etkinliğe katıldı.
4: Çok mutluyuz işte, atlarla beraber olmak bize ayrı bir duygu, ayrı bir sevinç veriyor.
5: Çok iyi geldi bana çok iyi, ben rahatsızdım. Hakikaten iyi geldi. Parkinson hastasıydım.
6: Burada çok güzel anılarımız var. Atlarla terapi yapmak çok güzel. Yani 65 yaş üzeri insanların sosyal etkinlik yapması, Alzheimer olmaması için bu tür etkinlikler çok faydalı oluyor.
2: Çalışmanın yalnızca İstanbul'da değil, farklı illerde de yapılması hedefleniyor.
1: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turunu Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı. Aynı yarışta Mustafa Tarakçı da beyaz mayoyu giymeye hak kazandı.
7: ...61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turu başkentte sona erdi. Tarihi tur Ankara'daki 108 kilometrelik 8. etapla tamamlandı. Genel klasmanı Sebastian Berwick zirvede noktaladı. Avustralyalı sporcu 6. etapta ele geçirdiği turkuaz mayonun yanı sıra... ...en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu da kazanmayı başardı. Başkent'te ilk iki etabın galibi Tom Crabb birinci oldu. Belçikalı sporcu en iyi sprintere verilen yeşil mayoyu kazandı. Türkiye güzellikleri sprint primi kapılarında en çok puanı toplayan Mustafa Tarakçı, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda beyaz mayoyu kazandı. Turun kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı.
8: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Anıtkabir'e, Ankara Kalesi'ne uzanan çok güzel bir parkurda yarıştı sporcular. Sportif olduğu kadar sembolik anlamı da yüksek bir parkur oldu.
7: Çeşme-Selçuk etabıyla başlayan turda sırasıyla Aydın-Marmaris, Marmaris-Kıran, Marmaris-Fethiye, Patara-Kemer, Antalya-Feslikan ve Antalya etapları koşuldu. Tarihi organizasyon 27 yıl aradan sonra Ankara'da tamamlandı.
1: Latin popunun kraliçesi Shakira, kariyerinin en büyük şovu için Brezilya'daydı. Rio de Janeiro'da ücretsiz sahil konseri öncesi kentte adeta Shakira çılgınlığı yaşandı.
9: Müzik müzik dünyasının kalbi Brezilya'da ünlü Copacabana sahilinde attı. Latin müziğinin dünyaca ünlü ismi Shakira, kariyerinin en büyük konserlerinden biri için Rio de Janeiro'daydı. On binlerce Shakira hayranı konserden saatler öncesinde sahili doldurdu. Sadece Brezilyalılar değil, diğer ülkelerden gelen Shakira hayranları da Copacabana sahilindeydi.
10: Evet, Shakira için buradayım. Çocukluğumdan beri onun hayranıyım. Ve onu görebilmek için tam 1,5 gün boyunca otobüsle seyahat ettim.
9: Karnaval alanına dönen kentte kimi Shakira hayranları da konser öncesi sanatçının kaldığı otele akın etti. Konser saati yaklaştıkça Rio sokaklarında güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. 8000 polis memuru sokaklardaydı. Gökyüzünde de polis helikopterleri ve dronlar bir an olsun durmadı. Shakira hayranları yüz tanıma kameraları ve metal dedektörlerin bulunduğu kontrol noktasından geçerek konser alanına alındı. Kolombiyalı şarkıcının şovu ücretsizdi ancak kentte 160 milyon dolarlık dev bir ekonomik hareketliliği beraberinde getirdi.
1: Yapay zeka ile üretilen müzikler bir süredir gündemde. Dijital müzik platformu Spotify, yapay zeka ile üretilen içeriklerle insan üretimi içerikleri ayırt etmek için doğrulama sistemini devreye alıyor diyelim. Bu haberle de noktalayalım.
11: Yapay zeka bir süredir müzik sektöründe de adından söz ettiriyor. Dijital müzik platformu Spotify konuya dair yeni bir adım atıyor. BBC'nin haberine göre platform yapay zeka ile üretilen içerikleri ayırmak için doğrulama sistemini hayata geçiriyor. Buna göre sanatçıların isimlerinin yanına Spotify tarafından doğrulanmıştır ibaresiyle yeşil onay işareti yer alacak. Böylece kullanıcılar artık bir sanatçının veya içeriğin yapay zeka ürünü olup olmadığını daha kolay anlayabilecek. Sistemde doğrulama için belirli kriterler yer alıyor. Haberde bu kriterler sanatçının sosyal medya hesaplarının profile bağlı olması, dinleyici etkileşiminin tutarlılığı, konser takvimi ve ürün satışları olarak sıralanıyor. Spotify, aktif olarak aranan sanatçıların %99'undan fazlasının doğrulanacağını açıkladı. Bunun da yüz binlerce sanatçıyı kapsadığı belirtiliyor. Platform ayrıca müzik kültürüne ve tarihine katkı sağlayan içeriklere öncelik verecek. Yeni doğrulama sisteminin önümüzdeki haftalarda kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.
12: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Müzik arası.

0: Saatler gece 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in uçağında yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptığı bildirildi. Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu'ndan alacağız. Hemen soralım. Ahmet, sen havacılıkla da yakından ilgilisin. Uçağa ne olmuş? Neden acil iniş yapmış?
1: Koran uçakta teknik bir sorun oldu. İlk belirlemelere göre uçak havadayken kokpitten duman geldiği tespit ediliyor. Bu nedenle prosedür gereği uçağın acil bir şekilde inmesine karar veriliyor. Uçağın güvenliği edelim. Şu anda Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de Ankara'da. Madrid'den yeni bir uçak gelmesi bekleniyor. Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidiyordu Pedro Sánchez. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için ancak gökyüzünde teknik bir sorun nedeniyle bu olay yaşanıyor. Bir kere daha ifade edelim. Pedro Sánchez'de veya uçaktaki diğer yolcularda herhangi bir sorun yok. Prosedür gereği bu iniş gerçekleşti. Şunu da hatırlatalım. Pedro Sánchez'in uçağında yaşanan bu ilk sıkıntı değil. Daha önce de 4 Eylül 2025 tarihinde Paris'te yapılan Ukrayna ile ilgili bir toplantıya katılmak için uçağıyla Pedro Sánchez havalanmıştı. Ancak uçak yine gökyüzünde teknik bir sorun yaşamış ve acil iniş yapmıştı. Pedro Sánchez'in uçağı başbakanlık uçağı, yani resmi bir devlet uçağı, Airbus'a ait A310 tipi bir uçak. Uçak yaklaşık 36 yaşında, eski bir uçak, Fransa'dan ikinci el olarak satın alınmış bir uçak olduğunu hatırlatalım. Bu uçak daha önce de teknik sorunlar yaşamıştı. Bu da yaşanan bir yeni teknik sorun olarak kayıtlara geçti. Airbus bu uçağın üretimini kısa süre önce durdurmuştu. Bu nedenle ikinci el parçasını bulabilmek, yani işletme maliyetleri çok kolay bir uçak değil. Teknik parçasını bulabilmek çok kolay bir uçak değil. Bunu da söylemekte fayda var. Aslında havacılar eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır derler. Ancak bu uçağın bakımını yapabilmek de çok kolay değil. Gece saatlerinde bu olay yaşandı. Uçağın kokpitinde görülen duman nedeniyle prosedürler uygulandı ve en yakın teknik altyapısı güçlü havalimanı olarak Esenboğa Havalimanı tercih edildi. Uçak sorunsuz bir şekilde Esenboğa Havalimanı'na indi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, bir daha hatırlatalım, şu anda Ankara'da, Madrid'den gelecek yeni uçakla Erivan'a doğru hareket edecek. Bu hareketin sabah saatlerinde gerçekleşmesi beklentisi var Koran.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtına ve sağanak etkili oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Şanlıurfa'da bir binadan kopan güneş paneli bir aracın üzerine düştü. Otomobildeki 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Her iki kentte de fırtına yaralanmalara neden oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtına ve sağanak yine gün boyu etkiliydi. Hala da etkili. Yine aynı şekilde her iki kentte de çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Şanlıurfa'da bir binadan kopan güneş paneli de bir aracın üzerine düştü.
2: Yollar suyla doldu, araçlar suya gömüldü. Fırtına binaların çatısını uçurdu. Hortum önüne kattığını savurdu. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fırtına ciddi hasara yol açtı. Elektrik direkleri, ağaçlar devrildi. Binaların çatıları uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Araçtaki 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetti. Birecik Köprüsü'nde seyir halindeki bir kamyonet yan yattı. Fırtına nedeniyle Duba restoranların halatları koptu. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde okullar tatil edildi. Bir caminin minaresinin yıkılma anı böyle görüntülendi. Gaziantep'te de benzer manzaralar vardı. Kentte 20 dakika içinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağışla birlikte Alleben Deresi taştı. Yollarda su birikintileri oluştu. Otomobiller suya gömüldü. Araçlarında mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Çatılardan düşen parçalar park halindeki araçlara da zarar verdi. Kent de hortumda çıktı. Hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralandı. Şahin Bey, Şehit Kamil, Nizip ilçelerinde eğitime ara verildi. Diyarbakır'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çınar ilçesinde 4 katlı bir binaya yıldırım düştü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Elazığ'da da sağanak sırasında camiye yıldırım isabet etti. Caminin minaresi yıkıldı. Çevredekiler panik yaşadı.
0: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Washington'ın Tahran'ın 14 maddelik teklifine yanıtını ilettiğini açıkladı. Teklifin incelendiği belirtildi. Amerikan Başkanı Trump ise İran'ın teklifinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.
3: İran'ın 14 maddelik yeni teklifine Washington'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, teklifin Pakistan aracılığıyla iletildiğini duyurdu. Teklifi inceliyoruz dedi. BKİ kendi tekliflerinin tamamen savaşı bitirmeye odaklı olduğunu vurguladı. Planda nükleer müzakerelerin şu aşamada bulunmadığını belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İsrail basınına konuştu. Tahran yönetiminin teklifini incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da yolsuzluk davasına değindi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından affedilmesi gerektiğini belirtti. Netanyahu bir savaş zamanı başbakanı dedi. ABD Başkanı dün de İran tarafının teklifine ilişkin kabul edilebilir olmasını hayal bile edemiyorum demişti. İran'ın 14 maddelik teklifi geleceğe yönelik saldırmazlık güvencesi talep ediyor. Aynı zamanda Amerikan güçlerinin çekilmesi öngörülüyor. Teklifte İran'a yönelik ablukanın ve yaptırımların kaldırılması isteniyor. Tahran'a savaş tazminatı ödenmesi de talepler arasında. Aynı zamanda savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için yeni bir mekanizma kurulması planlanıyor. Teklife göre amaç 30 gün içinde savaşın sonlandırılması. Tahran yönetiminin nükleer müzakereleri bu aşamalardan sonra yürütmek istediği belirtiliyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, Ummanlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Dışişleri Bakanı Buat Sidi ile görüşmesindeki gündem Orta Doğu'daki gelişmelerdi. İki isim İran'la ABD arasında yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak.
4: ABD, İsrail-İran hattında yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Kabine yeni haftada bu başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Orta Doğu'daki savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunda bir süredir terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor. Kabine toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde. Okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi planlanıyor. Ve Kurban Bayramı tatili. Tatil 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katılmak için Ermenistan'a gidecek. Zirve yarın geleceğe inşa etmek, Avrupa'da birlik ve istikrar temasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek. Yılmaz'ın Erivan'a yapacağı ziyaret, Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak. Toplantıda demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantıları pekiştirmek ve ekonomiyle enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımlar değerlendirilecek. Ayrıca bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunlar da ele alınacak. Meclisin yeni haftadaki gündemi yoğun olacak. Genel kurulda yüksek site aidatlarını sınırlayacak düzenleme görüşülecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.
4: Meclis Genel Kurulu yeni haftada fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşecek. Düzenleme ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden derleme oranında yapılabilecek. Teklifle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredi haczedilemeyecek. Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Böylece yapı güvenliği denetimi artırılacak. Mecliste gözler salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında milletvekillerine sunum yapacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından kurulan Meclis Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu da toplanacak. Mecliste salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
0: CHP seçim çalışmalarına yarın başlıyor. CHP lideri Özgür Özel tüm kadroların 81 ilde sahada olacağını söyledi. Karabük'teki mitingde partililere seslenen CHP lideri bir kez daha çalışanlar için ara zam talebinde bulundu.
5: 81 ilde 973 ilçede sokağa çıkıyoruz, meydana çıkıyoruz, köylere, kahvelere, kapı kapı evlere, fabrikalara ve tüm vatan sattığına yayılıyoruz. Tarihin en uzun ve en kalabalık seçim kampanyasındayız.
4: CHP seçim çalışmalarına start veriyor. Parti yönetimi Türkiye genelinde sokağa inecek. CHP'nin hedefleri seçmenle paylaşılacak.
5: Öyle imkansızı söylemiyoruz. Sandık gelecek. Bu meydan sandığa koşacak, hakkını söke söke geri alacak.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Karabük'teki mitingden verdi. Gündeminde yine ekonomi vardı. Özel ara zam çağrısını tekrarladı.
5: Mutlaka ve mutlaka gerçek enflasyon rakamları hesaplanarak doğru bir zamla ara zam yapılmalıdır.
0: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Soruşturmada Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın da ifadesi ortaya çıktı. Altınkaya bağış adıyla toplanan paraların farklı amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.
6: Bağış adıyla toplanan parayla özel şirket borçları ödendi. 195 bin euro tutarındaki VIP harcamalarla kamu kaynakları özel kullanıma yönlendirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü de bu şekilde sağlandı. Bu iddialar Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 25 kişi tutuklanmıştı. Konuya ilişkin CHP sözcüsü Zeynel Emre'den açıklama geldi. Buna göre CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ı oy birliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç etti.
7: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin en köklü partisi, en disiplinli partisi, dünyanın en eski üçüncü partisi olarak kurumsallığına zarar getirecek hiçbir davranışın içerisinde hiçbir görevli bulunamaz.
6: soruşturmada Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Altınkaya, esnaftan bağış adı altında 2 milyon 300 bin lira toplandığını, Özkan Yalım'ın şirketinin sigorta borcunun bu parayla ödendiği, Uşak sporlu futbolcular ve eşlerinin de belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaş aldıklarını öne sürdü. Ayrıca 3 milyon 200 bin lira olarak faturalandırılan bir işin aslında 1 milyon 300 bin liraya da yapılabileceğini ifade etti. Faturalar şişirilerek yüksek ödemeler yapıldı dedi. Biri Özkan Yalım, diğeri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait iki aracın VIP dönüşümünün belediye şirketi tarafından karşılandığını iddia etti.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alınmıştı. Böcek tutuklandı. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'le iki şüpheli geçtiğimiz günlerde suç örgütüne üye olmak ve yönetmek, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişiye özel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Zuhal Böcek ise sevk edildiği sulh ceza hakimliğince suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in baş danışmanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan iki personel ile iki şoför de tutuklanmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen programda konuştu. Dervişoğlu, Türk milliyetçilerinin her zaman her platformda bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi.
8: Bugün Türk milliyetçisine düşen görev, en temel görev ve sorumluluk, Türk insanının nasıl daha mutlu, nasıl daha sağlıklı ve huzurlu yaşayacağına kafa yormaktır. Siyasetini de bu şekilde yürütmektir. İşte o zaman Türk evladı olmanın tarihi vasfı yerini ve mecrasını bulabilecektir. Her daim, her vesileyle, her platformda bir araya gelmek zorundayız. Dinlemek, konuşmak, kucaklaşmak zorundayız. Türk milletini bir araya getirebilmek için, Türk milletini Türk milliyetçileri olarak yönetebilmek için, Türk milliyetçilerinin akıl ve vicdan birliği içerisinde hareket etmesini temin etmek zorundayız.
0: İstanbul Boğazı'nda bir gemi geçişi sırasında arıza yaptı. Boğaz'da kurtarma operasyonu yapıldı. Panama bayraklı Zaltron isimli kuru yük gemisi Marmara'dan Karadeniz'e geçerken Kuruçeşme açıklarında arıza yaptı. Gelen çağrı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler hemen gemiyi kurtardı. Herhangi bir kaza riskine karşı da kurtarma çalışması bitene kadar İstanbul Boğazı çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Arıza yapan 185 metrelik geminin güvenli bölgeye çekilmesinin ardından boğaz yeniden açıldı. Malatya'da yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Kaza Malatya-Adıyaman karayolunda meydana geldi. Muş'tan yola çıkan bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Bölgeye de çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 22 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5'i yoğun bakımda tedavi görüyor. Hayati tehlikeleri de bulunmuyor. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almine Ağoğlu hayatını kaybetti. 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören Almine, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Küçük kız, sınıf arkadaşlarının da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
9: Tüm Türkiye'de dua edin.
6: Babası böyle seslenmişti. Okul saldırısında ağır yaralanan Almine Ağoğlu, 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Küçük kız gözyaşlarıyla toprağa verildi.
10: Benim cennet kuşum.
6: Olay 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli, polis baş müfettişi babasına ait silahlarla saldırı düzenledi. 8 öğrenciyle onlara siper olan öğretmen Ayla Kara hayatını kaybetti. 13 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan 11 yaşındaki Almine Ağoğlu'nun durumu ağırdı. Başına 2 kurşun isabet etmişti. Almine doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Almine Ağoğlu için Abdülhamit Han Camii'nde tören yapıldı. Acılı aile güçlükle ayakta durdu. Törene Almina'nın sınıf arkadaşlarının yanı sıra aynı saldırıda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in annesi Sonay Yeşil de katıldı. Küçük kız Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
0: İstanbul Şişli'de 2 hafta önce bir aracın çarptığı trafik ışığı Mısırlı bir turistin kafasına düşmüştü. 19 gündür yoğun bakımda tedavi gören kadın turist kurtarılamadı.
10: Mısırlı turist karşıdan karşıya geçmek için kaldırımda bekliyordu. O sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç kaldırıma çıkıp direğe vurdu. Devrilen direğin üstündeki trafik lambası kadının kafasına düştü. Kalbi duran Mısırlı kadını sağlık ekipleri kalp masajıyla hayata döndürdü. 14 Nisan'da yaşanan olayda ağır yaralanan 43 yaşındaki Asma Salah Hegazi o tarihten beri yoğun bakımdaydı. Tüm çabalara rağmen 19 gün sonra ölüm haberi geldi. Hayatını kaybeden kadının ailesiyle gezmek için İstanbul'da bulunduğu açıklandı. Şişli, Halasker Gazi Caddesi üzerinde yaşanan kazada trafik lambasına çarpan araç sürücüsü hakkında taksirle ölüme neden olmaktan soruşturma başlatıldı. Sürücünün direksiyon başında bayıldığı için aracın hakimiyetini kaybettiği iddia edildi. Kaza ile ilgili bilirkişi incelemesi devam ederken araç sürücüsü de adli kontrol altında tutuluyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Zigana Tüneli'ni 3 yılda 5 milyon 277 bin 434 aracın kullandığını açıkladı. Uraloğlu, 3 Mayıs 2023'te açılan tünelin 14,5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli olduğunu söyledi. Tünel sayesinde güzergahın 8 kilometre kısaldığına dikkat çekti. Seyahat süresinin otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar içinde 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaldığını belirtti. İstanbul'da Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu. Pazar ve markette fiyatı en çok artan ürün domates, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu.
6: İstanbul Ticaret Odası Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.
11: Yazın ortasında 20 lira 25 liraydı. Bir ay iki ay içinde yükseldi.
12: Mart ayında ne kadara satıyordun?
11: 35, 40. En kral domates 50 liraydı.
12: Şimdi ne kadar?
11: Şu an 100 lira, 80 lira, 100 lira, 150 lira.
6: Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün %50 ile domates oldu.
13: Muhtemelen dışarı gidiyordur. Bize kalmıyor, o yüzden böyledir.
11: Hep ihracata gidiyor. Ondan dolayı.
6: Sivri biber, kıvırcık salata, çarliston biberin fiyatı %16, tunikin %15 yükseldi.
14: Sivri biber eşimin olmazsa olmazı, yani imkanlarımız ölçüsünde alıyoruz.
6: Fiyatı en çok azalan ürün ise patlıcan oldu. %38 ile salatalık, %32 ile kabak, %27 ile çilek, %20 ile taze fasulye fiyatında azalış oldu.
11: İki hafta önce saatte 170-180 liraydı. Şu an 50 lira. Ramazan'da 250 lira millet patlıcan yedi.
15: Ellerinde kalan malı zaten eritmek için daha ucuz vermeleri gerekirken ekstra tam tersi oluyor.
6: Verilere göre fiyatı en çok azalan diğer ürünlerse %5 ile yumurta ve %2 ile maydanoz oldu.
16: Mazotun litresi 75 liraya geldi. Nakliye böyle, işçi zamlandı. İnsanların sigorta primleri yükseldi.
6: Pazar ve market alışverişiyle birlikte diğer alanlarda da veriler geldi. Zam oranı artan ürünleri %29 ile sağlık ürünleri, %25 ile aydınlatma ve ısınma takip etti. Tekstil ürünlerinde de fiyat artışı yaşandı. Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise %22 ile kadın tişörtü, %20 ile elbise ve erkek gömleği, %19 ile kadın gömleği ve %18 ile kadın pantolonu oldu.
0: Ato Başkanı Gürsel Baran, kurumlar vergisinin %15 olması ve tek oranda uygulanması çağrısında bulundu. Baran, vergi oranlarında makul ve dengeli bir iyileştirme yatırım iştahını arttıracak ve kayıtlı ekonomiyi de teşvik edecektir dedi.
4: Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, vergide sadeleşme ve tek oran çağrısı yaptı. Baran, kurumlar vergisi %15 olarak tek oranda uygulanmalı dedi. Ato Nisan ayı olağan meclis toplantısında konuşan Baran, yeni yatırım programında yer alan vergi indirimlerini değerlendirdi. Yatırım ortamını iyileştiren her adımı destekliyoruz ifadesini kullandı. Program kapsamı dışında kalan işletmeler için de kurumlar vergisinde sadeleşme olması gerektiğini belirten Baran, vergide adalet ve rekabet için farklı oranlardaki uygulamalar sona ermeli, tek ve düşük oranlı modele geçilmeli dedi. ATO Başkanı önerdikleri vergi modelinin İrlanda'da uygulandığını hatırlattı. Baran, İrlanda'nın uzun yıllardır yerli ve yabancı tüm şirketlere %12,5 kurumlar vergisi uyguladığını söyledi. İrlanda bu politikasıyla Avrupa Birliği içinde en çok yatırım çeken ve kişi başına milli gelirini en fazla artıran ülkelerin başında gelmiştir dedi. Baran, vergi oranlarında makul ve dengeli bir iyileştirme, işletmelerimizin öz kaynaklarını güçlendirecek, yatırım iştahını artıracak ve kayıtlı ekonomiyi teşvik edecektir değerlendirmesinde bulundu.
0: Araç sürücüleri ve motorlular arasında trafikte yaşanan tartışmalara bir yenisi İstanbul Esenyurt'ta eklendi. İki motorlu paket servis çalışanı aracıyla hatalı dönüş yapan bir sürücüye saldırdı.
17: İndir camını! Kameram da kayıtta! İndir camını!
10: Biri aracın camını yumrukladı, diğeri elindeki sopayla defalarca vurdu.
17: Gelişler! İndir şu camını!
18: Görüyorsunuz! Bak! Bak!
10: İki motorlu paket servis çalışanı önünü kestikleri araca ve sürücüsüne böyle saldırdı. Tüm yaşananları kaskın üzerindeki kamera kaydetti. Her şey araç sürücüsünün yasak noktada U dönüş yapmasıyla başladı. Motosikletlileri tehlikeye atan bu hareket sonrası iki kurye aracın önünü kesti. Sürücüye tepki gösterdi.
17: Oradan U mu çekilir?
18: Bak oğlum yürü. Bak insan gibi camiye yetişiyorum.
17: Tamam özür dile. Özür dile bitti gitti.
10: Tartışma yatışır gibi oldu. Taraflar yeniden yola koyuldu. Ancak araç sürücüsü motosikletlilerin arkasından çok yakın gitmeye başlayıp sıkıştırınca olay yine alevlendi. İki motorlu yeniden aracın peşine düştü. Trafikte kovalamaca başladı. Aracı bir kez daha yakalayan motokuryeler bu kez şiddete başvurdu.
17: İndir! Kameram da kayıtta! İndir camını!
10: Biri yumruklarıyla aracın camına vurdu, diğeri motorundan çıkardığı sopayla.
17: İndir şu camını!
18: Görüyorsunuz! Bak! Bak! Bak! Bak!
10: Araç sürücüsü de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
17: Haber duruyor.
10: Esenyurt, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yaşanan kavga, araç sürücüsünün uzaklaşmasıyla sona erdi.
18: Bak, görüyorsunuz. Bak, bak.
10: Polis, kavgaya karışan iki kurye ve araç sürücüsünü yakalayarak toplam 366 bin lira ceza kesti. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.
0: İstanbul'da lüks yatlardan hırsızlık yapan bir kişi içeride uyuyan gemiciyle karşılaştı. O anları da teknedeki güvenlik kamerası kaydetti. Hırsızın aynı yerde çok sayıda yatı soyduğu da anlaşıldı.
19: Yeni kapıydı mı?
20: Tamam.
19: Yeni kapıydı.
10: Teknenin penceresinden girdi, içeride yatan gemici uyanıp karşısına çıkınca bu kez yol tarifi sordu. Ancak aynı yerde bağlı diğer yatlar o kadar şanslı değildi. Kimliği bilinmeyen kişi diğer teknelerin de pencerelerinden içeri girdi, etrafı karıştırdı. Bulduğu çok sayıda değerli eşyayı alıp kaçtı.
21: Şu camlardan giriş yapıyor. Bu camları kilitliyoruz ama yani böyle açılıyor. Bu şekilde buradan giriyor.
10: İstanbul'da Balat kıyısında bağlı teknelerde yaşanan hırsızlık olayını güvenlik kameraları kaydetti.
21: Bir haftada iki sefer oldu. 24 Nisan'da ya cumartesi günü sabah saat 8.30 sıralarında gelmişti. O zaman bir 4-5 tekneye girdi. 2-3 tane bilgisayar aldı, televizyonu aldı, mikrodalgayı aldı, numaralı güneş gözlüğümüzü aldı. Biz müferit bir seferlik bir olay diye düşünmüştük. Sonra 1 Mayıs'ta tekrardan geldi.
10: Ellerindeki görüntülerle polise başvurup şikayetçi olan tekne sahipleri hırsızın yakalanmasını istiyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'den başlayıp Gaziantep'e uzanan demiryolu hattı projesini anlattı. Bakan Uraloğlu, Mersin ve Adana arasının önümüzdeki yıl hizmete açılacağını söyledi. Hattın ilerleyen zamanlarda Basra Körfezi'ne kadar gideceğini ifade etti.
19: 312 kilometrelik bir demiryolu, hızlı demiryolu hattından bahsediyoruz. Mersin'imizden başlayıp Gaziantep'e kadar giden, elbette bunun devamı her iki tarafa da, hem kuzeye doğru hem doğuya doğru devamını da planladık. Devam eden çalışmalarımız var, olacak çalışmalarımız var. Hem şehrin içerisinde insanımız bavuluyla beraber yürüyüp istasyona gitsin, oradan trene binsin, hem de mümkün olduğu kadar hayatı bölmesin düşüncesiyle 2400 metrelik bir bölümü tamamen yer altına alarak üstündeki 2400 metrelik tul olarak kesimi biz esasında buradaki normal hayatın bütünleşmesine, hayatın sosyal faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlayacak bir alan haline getirmiş olduk. Mersin'le Adana arasını bu senenin sonunda bitirerek önümüzdeki senenin ilk aylarında testlerini yaparak hizmete açmayı planlıyoruz. Yani ilk etapta baktığımızda Gaziantep'ten başlayıp Kapıkule'ye kadar giden ama ilerleyen zamanda da Ovaköy'den, Güneydoğu'dan Ovaköy'den Fav Limanı'na, Basra Körfezi'ne kadar gidecek olan bir hattan bahsediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.
0: Türkiye nüfusu her geçen yıl yaşlanıyor. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı %9'dan %11'e çıktı. Yalnızlığa bağlı gelişen psikolojik rahatsızlıkların önüne geçmek için de çeşitli projeler yürütülüyor. Bu çalışmalardan biri de İstanbul'da yapılıyor. 65 yaş üzeri katılımcılar atlarla buluşturuldu ve bu sayede de sosyalleşmeleri sağlandı.
20: Hem sosyalleşmeleri sağlanıyor hem de psikolojik olarak iyi hissetmeleri hedefleniyor. 65 yaş üzerindekilerin atlarla buluşturulduğu proje yaklaşık 8 ay önce başladı. Sosyal hizmet bölümü öğrencileri ve profesyonellerin yürüttüğü çalışma İstanbul'da yapılıyor.
22: Emekli olduktan sonra yaşlı bireylerimiz biraz daha geri plana çekiliyorlar. Yani bu hem hareket kısıtlılığı olarak görüyoruz bunu, hem de sosyal yalnızlık olarak görüyoruz. Biz de yaşlıların sosyal izolasyonuna faydalı olabilmek adına bu çalışmayı başlattık. Atlarla kurulan bağ bir psikoterapi yerine geçmez, ancak destekleyici bir faaliyet olarak yürütülebilir. Atla yapılan terapötik terapi yöntemlerinde birey farkındalığını, anda kalma duygusunu daha çok geliştiriyor.
20: 29 Mayıs Üniversitesi ve Pendik Belediyesi işbirliğindeki proje kapsamında katılımcılar at binmeden nefes egzersizlerine kadar birçok etkinliğe katıldı.
23: Çok mutluyuz, işte atlarla beraber olmak bize ayrı bir duygu, ayrı bir sevinç veriyor.
24: Çok iyi geldi bana. Bana çok iyi. Ben rahatsızdım. Hakikaten iyi geldi. Parkinson hastasıydım.
25: Burada güzel anılarımız var. Atlarla terapi yapmak çok güzel. Yani 65 yaş üzeri insanların sosyal etkinlik yapması, Alzheimer olmaması için bu tür etkinlikler çok faydalı oluyor.
20: Çalışmanın yalnızca İstanbul'da değil, farklı illerde de yapılması hedefleniyor.
0: İstanbul'da Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi yapıldı. Yarışa 40 araç ve 60 yarışçı katıldı. 1,5 ay sürmesi beklenen organizasyonun son durağı Nepal olacak.
10: Klasik arabalarla Almanya'dan geldiler, İstanbul'da buluştular. Bu yıl 20.si düzenlenen Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Sultanahmet Meydanı'ndan başladı. Farklı ülkelerden 40 araç ve 60 yarışçının yolculuğu Nepal'de sonlanacak.
26: Her ülkede zorluklarla, kolaylıklarla, yeni dostluklarla, heyecanla farklı kültürleri bir araya barındırıyor bu etkinlik.
27: Ankara'ya gideceğiz. Ankara'dan Kapadokya'ya gideceğiz. Kapadokya'dan onları başka ülkelere uğurlayacağız. Herhalde bir 5 yıldır falan katılıyorum.
28: Bu tarihi mekanda olmaktan dolayı çok mutlu oluyoruz. Uzun yol olsun, neresi olursa olsun fark etmez.
10: Rally 19 ülke ve 64 şehri içeriyor. Katılımcılar yaklaşık 20 bin kilometre yol kat ediyor. Organizasyon Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve TÜVTÜRK desteğiyle gerçekleştiriliyor.
26: Almanya'dan yola çıktılar. Avrupa'yı geçerek geldiler. Bütün ülkeler, işte Sırbistan, Bulgaristan, bu ülkeler üzerinden geldiler.
10: Rally'nin 1,5 ayda tamamlanması hedefleniyor.
0: Güney Afrikalı dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron şu sıralar macera gerilim türündeki Apex filmiyle gündemde. Oyuncu 50 yaşında olmasına rağmen zor sahnelerin altından kalkmış gözüküyor.
1: En yüksek zirvelere tırmanıyor, rafting yapıyor. Tek başına hem doğaya hem erkek egemen dünyaya meydan okuyor. Ağustos'ta 51 yaşına girmeye hazırlanan Charlize Theron yeni filmi Apex'te acımasız bir avcıdan kaçıyor. Oyuncu Avustralya'nın ıssız doğasında bir seri katille kedi fare oyunu oynarken adeta bir sporcu gibi koşuyor, tırmanıyor, yüzüyor. Dijital platform filminde Theron'a Taron Egerton ve Eric Bana gibi isimler eşlik ediyor. Filmde eşini tırmanış sırasında kaybeden yaslı ve yalnız bir kadını canlandıran oyuncu gerçek hayatta da yalnızlığı tercih ediyor. Apex için basın turuna çıkan oyuncu yalnızlıkla ilgili sorulara bir daha asla biriyle birlikte yaşayamam cevabını veriyor. 2003 çıkışlı Monster'daki performansıyla Oscar kazanan Taron, gerçek bir karaktere hayat verdiği bu filmde de yalnız bir ruhtu. No time to rest. Taron'un doğum sonrası depresyon ve yoğun stres sonucu psikoz benzeri durumlar yaşayan bir anneyi canlandırdığı Tali'de de yalnızlık başroldeydi. Aksiyon türünde de birçok kez kamera karşısına geçen güzel yıldız, Aeon Flux ve Atomic Blonde gibi yapımlarda kendinden başka kimseye güvenmeyen savaşçı rollerine hayat verdi.
0: Latin pop'un kraliçesi Shakira, kariyerinin en büyük şovu için Brezilya'daydı. Rio de Janeiro'da ücretsiz sahil konseri öncesi kentte adeta Shakira çılgınlığı yaşandı.
2: Müzik dünyasının kalbi Brezilya'da ünlü Copacabana sahilinde attı. Latin müziğinin dünyaca ünlü ismi Shakira, kariyerinin en büyük konserlerinden biri için Rio de Janeiro'daydı. On binlerce Shakira hayranı konserden saatler öncesinde sahili doldurdu. Sadece Brezilyalılar değil, diğer ülkelerden gelen Shakira hayranları da Copacabana sahilindeydi.
3: Evet, Shakira için buradayım. Çocukluğumdan beri onun hayranıyım. Ve onu görebilmek için tam 1,5 gün boyunca otobüsle seyahat ettim.
2: Karnaval alanına dönen kentte kimi Shakira hayranları da konser öncesi sanatçının kaldığı otele akın etti. Konser saati yaklaştıkça Rio sokaklarında güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. 8000 polis memuru sokaklardaydı. Gökyüzünde de polis helikopterleri ve dronlar bir an olsun durmadı. Shakira hayranları yüz tanıma kameraları ve metal dedektörlerin bulunduğu kontrol noktasından geçerek konser alanına alındı. Kolombiyalı şarkıcının şovu ücretsizdi ancak kentte 160 milyon dolarlık dev bir ekonomik hareketliliği beraberinde getirdi.
0: Kolombiya'da uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın ülkeye getirdiği ekolojik saatli bomba olarak adlandırılan su aygırları için sürpriz bir umut oldu. Escobar'ın ölümünün ardından sayıları hızla artan ve itlaf kararı alınan hayvanlar için bir Hint milyarder devreye girdi.
5: Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın su aygırlarını kurtaracak teklif Hindistan'dan geldi. Kısırlaştırma çabalarının sonuçsuz kalması ve yüksek maliyetli nakil planlarının rafa kalkmasıyla Kolombiya hükümeti ilk etapta 80 hayvanın itlaf edileceğini açıklamıştı. Ancak Asya'nın en zengini ünvanına sahip Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani bu kararı durdurabilecek bir öneride bulundu. 2 yıl önceki destansı düğünüyle dünya çapında haberlere konu olan Ambani, su aygırlarını Hindistan'a götürmeyi teklif etti. Ambani'nin Gujarat eyaletindeki özel hayvanat bahçesinin CEO'su, Kolombiya'nın Çevre Bakanlığı'na bir mektup yazdı. Sürüye Hindistan'da ömür boyu bakmaya hazır olduklarını belirtti. Pablo Escobar, Hacienda Napoles çiftliğinde kendisine özel bir hayvanat bahçesi kurmuş. 1993 yılındaki ölümünün ardından hayvanat bahçesindeki su aygırları doğaya bırakılmış ve sayıları hızla artan sürü ekolojik bir saatli bomba olarak adlandırılmaya başlanmıştı. Müdahale edilmezse 2035'e kadar Escobar'ın su aygırlarının sayısının 1000'e ulaşacağı tahmin ediliyor. Hayvan hakları savunucularının itlaf kararına sert tepki gösterdiği süreçte Kolombiya hükümetinin teklife yanıtı bekleniyor.
0: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turunu Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı.
20: Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turu başkentte sona erdi. Tarihi tur Ankara'daki 108 kilometrelik 8. etapla tamamlandı. Genel klasmanı Sebastian Berwick zirvede noktaladı. Avustralyalı sporcu 6. etapta ele geçirdiği turkuaz mayonun yanı sıra en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu da kazanmayı başardı. Başkent'te ilk iki etapın galibi Tom Crabb birinci oldu. Belçikalı sporcu en iyi sprintere verilen yeşil mayoyu kazandı. Türkiye güzellikleri sprint primi kapılarında en çok puanı toplayan Mustafa Tarakçı, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda beyaz mayoyu kazandı. Turun kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı.
7: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Anıtkabir'e, Ankara Kalesi'ne uzanan çok güzel bir parkurda yarıştı sporcular. Sportif olduğu kadar sembolik anlamı da yüksek bir parkur oldu.
20: Çeşme-Selçuk etabıyla başlayan turda sırasıyla Aydın-Marmaris, Marmaris-Kıran, Marmaris-Fethiye, Patara-Kemer, Antalya-Feslikan ve Antalya etapları koşuldu. Tarihi organizasyon 27 yıl aradan sonra Ankara'da tamamlandı.
0: ABD ve İran arasındaki gerilim sürüyor. İki taraf da çözüme yaklaşmıyor fakat savaşa da çok istekli gibi değiller. Taraflar arasındaki son gelişmeleri Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İsmail Sarı değerlendirdi diyelim. Bu haberle de noktalayalım. Saat başında da Canan Arslan sizlerle olacak. Hoşçakalın.
8: Gerginliğin tekrarlaması, savaşın saldırılarının tekrarlaması muhtemel bir barış anlaşmasından daha muhtemel açıkçası ne yazık ki. Çünkü şeye baktığımız zaman, sahaya baktığımız zaman İran sahadaki Hürmüz kozunu masada da kullanmaya çalışıyor. Diplomaside de benzer şekilde Hürmüz'ü bir kaldıraç olarak kullanmaya çalışıyor.

gelinmesi gibi yeni bir taktiksel manevra, yeni bir taktiksel diplomasi takip ediyor İran. Belki bu birinci aşamada çözüm mümkün olabilir. Nihayetinde ABD açısından da İran açısından da mevcut durum çok da sürdürülebilir bir durum değil. Nihayetinde evet Hürmüz'ün kapalı olması uluslararası küresel piyasalar açısından, küresel petrol piyasalar açısından ciddi bir baskı oluştururken ABD ekonomisi de bunu yavaş yavaş hissetmeye başladı açıkçası. Ama İran açısından da sürdürülebilir değil. Nihayetinde bir çifte ablukadan bahsediyoruz. Hem İran'ın hem de ABD'nin Hürmüz'de iki farklı ablukası var. İran açısından da bu ABD ablukası sürdürülebilir değil. Çünkü bir stratejik belirsizlik söz konusu. Bununla beraber bu abluka hem bir ekonomik hem bir askeri abluka haline gelmiş durumda. Ve Lübnan'da da düşük yoğunluklu bir çatışma söz konusu Hizbullah'a yönelik. Doğal olarak böyle bir konjonktürün içerisinde İran'ın da mevcut durumu uzun süre devam ettiremeyeceği varsayıldığında masada bazı esnemeler söz konusu olabilir birinci aşamada. Yani Hürmüz meselesinde İran'ın bir takım tavizleri söz konusu olabilir. İran farklı bir diplomasi modeli takip ediyor, kademelendiriyor. İlk defa kademelendiriyor ve kompartmanlaştırıyor. Yani ilk meselenin içerisine bazı tavizleri de ekleyerek yani Hürmüz meselesine yaptırımlar meselesi gibi ABD'nin çok da esnemedi. Yani esneklik noktasında İran'ı tatmin edecek düzeyde esnemediği bir konuyu da bu paketin içerisine ekliyor. Savaş tazminatını bu paketin içerisine ekliyor. Yine beraberinde dondurulmuş varlıklar meselesini bunun içine ekliyor. Lübnan'ı bunun içerisine ekliyor. Doğal olarak bu paket aslında ABD açısından da esneme noktasında önceki konulara nispetle daha uzlaşılabilir bir paket. Uzlaşma noktasının sıkıntı olduğu nükleer mesele ve İran'ın balistik füzeleri programı. Doğal olarak nükleer meselede İran'ın uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmesi noktasında hiçbir esnemesi söz konusu değil. Muhtemelen de esnemeyecek. Çünkü 28 Şubat öncesi, savaş öncesi İran nükleer programla ilgili pek çok taviz vermişti, pek çok esnemeye gitmişti. Hatta bunun belli bir süre ertelenmesi, 5 yıl gibi, 10 yıl gibi İran'ın uranyum zenginleştirme hakkını bir şekilde dondurması gibi ya da elindeki 440 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumu 3. bir ülkeye, özellikle Rusya'ya transfer etmesi ya da bunun seyretilmesi gibi bir takım tavizleri kabul etmişti. Ama şu an sahada kendisini ciddi anlamda yenilmemiş kabul eden ve ABD'nin en azından geri adım atmak zorunda kaldığı, tavizler vermek zorunda kaldığını düşünen İran bu noktada ciddi anlamda direnecektir. O nedenle ikinci paket yani kademelendiriyor dediğim o birinci pakette uzlaşılar mümkün ama ikinci pakete geldiğimiz zaman ki bunu 30 gün içerisinde çözülmeli diyor İran ama bu ikinci pakete geldiğimizde yeniden gerilimin yükseleceği ya da tarafların bir şekilde uzlaşmasının çok da mümkün olmadığı bu paketi konuşuyor olacaklar ve bu pakette taraflar aslında kırmızı çizgilerinden de açıkçası vazgeçmiyorlar. Esneme noktasında iki tarafın asgari şartlarında bir uzlaşı, bir masada diplomasi zemini görünmüyor. O nedenle bu belki dondurulabilir. Yani bu mesele dondurularak ilerleyen zamana bırakılabilir. Birinci acil mesele olarak şu an hem Trump yönetimi için hem İran için Hürmüz Boğazı ve yaptırımlar meselesi ve bölgedeki çatışma veya işte İran'ın şu an hem ekonomik anlamda askeri anlamda ABD yönetimi tarafından abluk altına alınması bu meseleler çok daha acil ve öncelikli görünüyor. Bunlar bu paketlerde konuşulabilir. İran'ın burada çok fazla bu abluka altında kalması mümkün değil. Bir şekilde bu ablukayı delmek için gerekiyorsa İran zaten tansiyonu yükseltecek, gerilimi yükseltecektir. Hem bölge açısından Hürmüz'de geçişleri bir şekilde sabote etme noktasında bir takım adımlar atabilir. Sivrisinek filosu dediğimiz böyle
Yüzlerce kamikaze filoları söz konusu İran'ın, saldırı filoları ucuz nitelikli bunlar. Bunlar üzerinden saldırı yapabilir. Dronlar var, bunların üzerinden saldırı yapabilir. Yani şu an evet bir sabır ya da bir

0: değiş söz konusu iki taraf açısından, ama bu İran açısından beklenebilir bir durum değil. O nedenle bu uzun sürer ya da bu diplomasiden bir sonuç çıkmazsa İran gerilimi arttıracaktır. Hürmüz Boğazı'ndan sonra Babülmendep'te yeni bir kriz alanı açabilir. Bununla beraber Körfez ülkelerinde aslında bir takım kendi yapılanmaları söz konusu. Yani biz daha çok Hizbullah'tı, Hamas'tı, Şii milislerdi vesaire, bunlardan bahsediyoruz. Şii ekseni dediğimiz zaman ya da direniş ekseni İran'ın tabiriyle. Körfez'de de ciddi yapılanmaları ve örgütleri var. Buraları hareketlendirebilir. Yine Körfez'de Bahreyn gibi bir ülkede sosyal toplumsal hareketleri hareketlendirebilir. İran'ın da elinde bir takım opsiyonlar söz konusu. O nedenle mevcut konjektür, mevcut durum İran açısından sürdürülebilir değil. Bir hem stratejik belirsizlik var, hem abluka var, hem de düşük yoğunluklu çatışma var. Bu İran açısından uzun vadede katlanılabilir bir durum değil. Zaten ekonomik kriz vardı. Çok daha derinleşiyor. Enflasyon oranları çok daha yükselmiş durumda. Döviz şeye baktığımız zaman, oranlarına baktığımız zaman ciddi anlamda yükselmiş durumda. Bir ekonomik kriz söz konusu. Çünkü İran'ın ekonomisi petrole dayalı ve Trump yönetimi İran'ın petrol ihracatını boğmaya çalışırsa bu noktadan sonra İran'ın hiçbir korku eşiği yok anladığımız kadarıyla. Çünkü büyük korku eşiklerini de aştı İran. Bu noktadan sonra Körfez'de çok daha büyük saldırılar ya da bölgede bahsettiğim gibi Babülmendep üzerinden de farklı bir kriz alanı yaratabilir İran. İran içerisinde bir takım çatlaklar var. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü bu basına da kendi açılarından yansıyor. Özellikle Tasnim Ajansı gibi, Fars Ajansı gibi devrim muhafızları ordusuna yakın ajanslar üzerinden devrim muhafızlarının belli kesimlere ayar verdiğini görüyoruz. Özellikle daha öncesinde Dışişleri Bakanı Arakçı gibi ya da işte Ulusal Güvenlik Konseyi gibi bir takım alanlara ayar verdi. Bunlar tartışmalara girdi. Açık açık bunları suçladı. Birkaç gün öncesinde de Paydari cephesinde önemli bir yayın organını hedef olarak aldı. Bunlar tabii ki içeride bir takım tartışmalar olduğunu gösteriyor. Ama devrim muhafızları ordusu tabii ki şu an yönetime büyük oranda hakim. Karar merci olarak karşımıza onlar çıkıyor. Hamaney babası gibi kurumları organize eden bir hakem ya da bir orkestra şefi ya da son sözü söyleyen karizmatik lider olmaktan ziyade devrim muhafızları ordusunun bir uzantısı ya da devrim muhafızlarıyla eklemlenmiş bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. O nedenle devrim muhafızları ordusunu şu an aşabilen, onların angajmanının ötesine bir lider olarak çıkabilen bir figür değil. Hayatta olup olmadığı da zaten bir tartışma meselesi. O nedenle İran'da evet yönetimin içerisinde ya da siyasal alanda bir takım tartışmalar var, ama karar alma mekanizması zaten devrim muhafızlarına dayandığı için burada herhangi bir sorun yok. Ama Trump yönetiminin İran'daki karar alma mekanizmasını yanlış okuduğunu görüyoruz. Ya yanlış okuduğunu ya da küçümsediğini ifade edebilir. Çünkü beni arıyorlar, kim arıyor belli değil. Ondan sonra lider kim o belli değil gibi falan ifadeler kullanıyor, ama devrim muhafızları ordusunda bir güvenlik eliti, bir çekirdek elit, Ahmet Vahidi etrafında şekillenmiş bir güvenlik eliti şu an yönetimi elinde tutuyor anladığımız kadarıyla. Doğal olarak Trump yönetiminin burada okuması, Galipov'u bazen muhatap olarak alıp sanki devrim muhafızlarını aşıp kendisiyle müzakere pazarlığına oturabilir bir ortak gibi görmesi vesaire, J.D. Vance de aynı şekilde. Bunlar tabii yanlış okumalar olarak ya da yönlendirilmiş okumalar olarak ifade edilebilir. Ama
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: İyi günler sevgili dinleyiciler. Sözcük başlarındaki L sesinin ince söyleneceğini defalarca söylemiştik. Özellikle lazım yerine lazım denmesi çok kulaktırmalıyor demiştik. Şimdi de L ile başlamayan ama ilk hecede L sesi olan sözcüklere göz atacağız. Vaktimiz yettiğince bakalım. Seçtiğimiz sözcüklerin tamamı yabancı dillerden ve hepsinde L yine ince söyleniyor. İlk sözcüğümüz klas. Klaster gibi kalın söyleyenler olsa da doğru söylenişi klas. Cemiyette aynı şartlarda yaşayan, aynı sosyal tabakadan olan insanların meydana getirdiği topluluk ya da sınıf. Ya da üstün yetenekli birinci sınıf usta, klas oyuncu gibi. Sonra klasik, o da ince L ile, klasik. Birkaç anlamı var. Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan, kendi türünde en yüksek seviyede olan, en güzel örnek kabul edilen, üzerinden çok zaman geçtiği halde değerini kaybetmeyen, kurallara uygun olan, alışılmış, gelenek halini almış olan, klasik diller var. Klasik eserlerin yazıldığı, eski Latince, Yunanca, Arapça, Farsça gibi diller. Klasik Türk musikisi var. Bakın ne demiş Yılmaz Öztun'a. Klasik Türk musikisinin ise nerede başlayıp nerede bittiğini belirtmek kolay değildir. Ve klasisizm var. Klasik kural ve esasları benimseyen sanat eğilimi. Klasman var. Sınıflama, tasnif anlamında. Klasör var. İçine belge, evrak, şema ve benzerleri yerleştirilen kalın mukavvadan dosya. Hepsi ama hepsi ince L ile. Klavye var sonra. Piyano, klavsen, org gibi musiki aletlerinde tellerden ses çıkarmak için. Daktilo, bilgisayar gibi alet ve cihazlarda isteğe göre çalışmasını sağlamak üzere parmakla basılarak kumanda edilen tuşların bulunduğu kısım. Daha epeyce var. Onları da bir başka programımıza bırakmak üzere gözden geçirdiklerimizi tekrarlayalım. Klas, klasik, klasisizm, klasman, klasör ve klavye. Hepinize mutlu günler diliyorum sevgili dinleyiciler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
3: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler, saat 1 haberlerle karşınızdayız. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan Airbus A310 tipi uçak teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Teknik arızanın önemli olmadığı ancak protokolün uygulandığı belirtildi. Sánchez'in geceyi Esenboğa Havalimanı'nda bulunan devlet konuk evinde geçireceği ve sabah erken saatte Erivan'a hareket edeceği öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugünden itibaren Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı için Amerikan gemilerinin eşlik edeceğini duyurdu. Amerikan Başkanı Trump açıklamasını sosyal medyadan yaptı. Basra Körfezi'nde gemisi bulunan birçok ülkenin kendisinden yardım istediğini belirtti. Amerikan donanmasının bu gemilere Hürmüz Boğazı çıkışında eşlik edeceğini aktardı. Trump bu gemilerin ve ülkelerin İran savaşıyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. ABD Başkanı bu plana Özgürlük Projesi adını verdi. Söz konusu ülkelerin Hürmüz'e güvenlik hale gelene kadar bölgeye geri dönmeme sözü verdiğini vurguladı. Trump gemilerdeki mürettebat içinde gerekli malzemelerin tükenmek üzere olduğunu belirtti. ABD Başkanı planı insani hareket olarak tanımladı. Engellenmesi halinde güç kullanılması yönünde de uyardı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Washington'ın Tahran'ın 14 maddelik teklifine yanıtını ilettiğini açıkladı. Teklifin incelendiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
1: İran'ın 14 maddelik yeni teklifine Washington'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bey, teklifin Pakistan aracılığıyla iletildiğini duyurdu. Teklifi inceliyoruz dedi. BK'yı kendi tekliflerinin tamamen savaşı bitirmeye odaklı olduğunu vurguladı. Planda nükleer müzakerelerin şu aşamada bulunmadığını belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İsrail basınına konuştu. Tahran yönetiminin teklifini incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da yolsuzluk davasına değindi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından affedilmesi gerektiğini belirtti. Netanyahu bir savaş zamanı başbakanı dedi. ABD Başkanı dün de İran tarafının teklifine ilişkin kabul edilebilir olmasını hayal bile edemiyorum demişti. İran'ın 14 maddelik teklifi geleceğe yönelik saldırmazlık güvencesi talep ediyor. Aynı zamanda Amerikan güçlerinin çekilmesi öngörülüyor. Teklifte İran'a yönelik ablukanın ve yaptırımların kaldırılması isteniyor. Tahran'a savaş tazminatı ödenmesi de talepler arasında. Aynı zamanda savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için yeni bir mekanizma kurulması planlanıyor. Teklife göre amaç 30 gün içinde savaşın sonlandırılması. Tahran yönetiminin nükleer müzakereleri bu aşamalardan sonra yürütmek istediği belirtiliyor.
0: İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetine karşı protesto gösterileri hız kesmiyor. Tel Aviv'de çok sayıda protestocu Netanyahu ve savaş karşıtı gösteri de bir araya geldi. Protestocular savaşa, bombalara ve yıkıma bağımlı gibiyiz tepkisini gösterdi.
2: Görüntüler İsrail'den. İsrailliler savaşa, soykırıma ve Netanyahu hükümetine seslerini meydanlarda yükselttiler.
3: Savaşa, bombalara ve yıkıma bağımlı gibiyiz. Savaş yasalarını bile umursamıyoruz. Muhalefette de seçmende de herhangi bir alternatif göremiyorum.
2: Hükümet karşıtı İsrailliler Tel Aviv'de Başbakan Benjamin Netanyahu'yu böyle protesto etti. Kimileri ellerinde pankartlarla, kimileri de kostümlerle Netanyahu'nun suçlu olduğu mesajını verdi. Başbakanın yalan söylediğini belirten protestocular Netanyahu'nun tutuklanmasını da talep ettiler.
4: Doğrusu protesto edilecek çok şey var. 7 Ekim öncesinde, sırasında ve sonrasında neler olduğuna dair bir devlet soruşturma komisyonunun kurulmasını istiyoruz. Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetin deniz aşırı ülkelerden gelen gönüllülerce değil, hükümet tarafından durdurulmasını istiyoruz. Ancak görünen o ki Netanyahu bunun olmasını istemiyor.
2: Göstericiler sadece Netanyahu ile değil, koalisyon ortağı olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile aşırı sağcı hükümete de tepkilerini dile getirdi.
5: Mevcut koalisyon beni gerçekten korkutuyor. Bazı liderleri hiç hoşuma gitmiyor. İsrail'deki Arap nüfusunun, ki onlar günlük hayatın iyi, dirençli ve katkı sağlayan bir parçası, bu kadar utanç verici bir şekilde dışlanmasından hoşlanmıyorum. Onlara böylesine kötü davranılması beni üzüyor.
2: Tel Aviv'deki gösterilerle aynı saatlerde Filistinli hükümlüler için idam cezası tasarısının öncülerinden Bakan Ben-Gvir 50. doğum gününü kutladı. Doğum günü partisi İsrail kamuoyunun tepkisini çekti. Ben-Gvir için hazırlanan ve üzerinde büyük bir ilmik fotoğrafı bulunan doğum günü pastası sosyal medyada paylaşıldı. Muhalefet partileri de Gvir'i, üst düzey polis yetkililerini doğum günü partisine çağırması nedeniyle eleştirdi.
0: İsrail Mahkemesi, küresel Sumud filosundan alıkolunarak sorgulanmak üzere ülkeye getirilen iki aktivistin gözaltı süresini uzattı. Ashkelon Sulh Ceza Mahkemesi alıkonulan aktivistler Taygo Avila ve Seyf Bükişkin gözaltı süresini 5 Mayıs'a kadar uzattı. İsrail savcılığı düşmana yardım, yabancı ajanla temas ve terör örgütü bağlantısı gibi suçlamalarla 4 gün ek süre talep etti. Ancak mahkeme 2 gün uzatma kararı verdi. Avukatlar aktivistlerin darp, tecrit ve günlerce gözleri bağlı tutulma gibi ağır ve kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtti. İsrail'in uluslararası sulardaki yabancı vatandaşlara kendi hukukunu uygulama yetkisi olmadığını vurguladı. İsrail ordusu 29 Nisan'da Girit açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahale ile aktivistleri taşıyan teknelere saldırmış, 31 aktivist yaralanmıştı. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak.
6: ABD, İsrail-İran hattında yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Kabine yeni haftada bu başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Orta Doğu'daki savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunda bir süredir terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor. Kabine toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde. Okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi planlanıyor. Ve Kurban Bayramı tatili. Tatil 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündemi yoğun. Genel kurulda yüksek site aidatlarını sınırlayacak düzenleme olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.
6: Meclis Genel Kurulu yeni haftada fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşecek. Düzenleme ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek. Teklifle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredi haczedilemeyecek. Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Böylece yapı güvenliği denetimi artırılacak. Mecliste gözler salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında milletvekillerine sunum yapacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından kurulan Meclis Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu da toplanacak. Mecliste salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
0: Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtına ve sağanak etkili oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Şanlıurfa'da binadan kopan güneş paneli bir aracın üzerine düştü. Otomobildeki 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın 2 ilçesinde, Gaziantep'in ise 3 ilçesinde eğitime ara verildi.
7: Yollar suyla doldu, araçlar suya gömüldü. Fırtına binaların çatısını uçurdu. Hortum önüne kattığını savurdu. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fırtına ciddi hasara yol açtı. Elektrik direkleri, ağaçlar devrildi. Binaların çatıları uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Araçtaki 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetti. Birecik Köprüsü'nde seyir halindeki bir kamyonet yan yattı. Fırtına nedeniyle Duba restoranların halatları koptu. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde okullar tatil edildi. Bir caminin minaresinin yıkılma anı böyle görüntülendi. Gaziantep'te de benzer manzaralar vardı. Kentte 20 dakika içinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağışla birlikte Alleben Deresi taştı. Yollarda su birikintileri oluştu. Otomobiller suya gömüldü, araçlarında mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Çatılardan düşen parçalar park halindeki araçlara da zarar verdi. Kent de hortumda çıktı. Hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralandı. Şahin Bey, Şehit Kamil, Nizip ilçelerinde eğitime ara verildi. Diyarbakır'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çınar ilçesinde 4 katlı bir binaya yıldırım düştü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Elazığ'da da sağanak sırasında camiye yıldırım isabet etti. Caminin minaresi yıkıldı. Çevredekiler panik yaşadı.
0: Afyonkarahisar'da yoğun kar etkili oldu. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. 2 ilçede eğitime ara verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uşak, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Sandıklı ve Afyonkarahisar Ankara Devlet Yolları'nın tır ve çekici araçlara kapatıldığını açıkladı. Yolların diğer araçlara açık olduğu bildirildi. Baharın ortasında gelen kar eğitime de engel oldu. Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Malatya'da yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Kaza Malatya-Adıyaman karayolunda meydana geldi. Muş'tan yola çıkan bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 22 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5'i yoğun bakımda tedavi görüyor. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti. 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören Almina, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Küçük kız sınıf arkadaşlarının da katıldığı törenle son yolculuğa uğurlandı.
8: Tüm Türkiye'de dua edin.
9: Babası böyle seslenmişti. Okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Küçük kız gözyaşlarıyla toprağa verildi.
10: Dayım cennet düşüyor.
9: Olay 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli, polis baş müfettişi babasına ait silahlarla saldırı düzenledi. 8 öğrenciyle onlara siper olan öğretmen Ayla Kara hayatını kaybetti. 13 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu'nun durumu ağırdı. Başına 2 kurşun isabet etmişti. Almina doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Almina Ağaoğlu için Abdülhamit Han Camii'nde tören yapıldı. Acılı aile güçlükle ayakta durdu. Törene Almina'nın sınıf arkadaşlarının yanı sıra Aynı saldırıda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in annesi Sonay Yeşil de katıldı. Küçük kız Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
0: İstanbul Şişli'de iki hafta önce bir aracın çarptığı trafik ışığı Mısırlı bir turistin kafasına düşmüştü. 19 gündür yoğun bakımda tedavi gören turist kurtarılamadı.
11: Mısırlı turist karşıdan karşıya geçmek için kaldırımda bekliyordu. O sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç kaldırıma çıkıp direğe vurdu. Devrilen direğin üstündeki trafik lambası kadının kafasına düştü. Kalbi duran Mısırlı kadını sağlık ekipleri kalp masajıyla hayata döndürdü. 14 Nisan'da yaşanan olayda ağır yaralanan 43 yaşındaki Asma Salah Hegazi o tarihten beri yoğun bakımdaydı. Tüm çabalara rağmen 19 gün sonra ölüm haberi geldi. Hayatını kaybeden kadının ailesiyle gezmek için İstanbul'da bulunduğu açıklandı. Şişli, Halasker Gazi Caddesi üzerinde yaşanan kazada trafik lambasına çarpan araç sürücüsü hakkında taksirle ölüme neden olmaktan soruşturma başlatıldı. Sürücünün direksiyon başında bayıldığı için aracın hakimiyetini kaybettiği iddia edildi. Kaza ile ilgili bilirkişi incelemesi devam ederken araç sürücüsü de adli kontrol altında tutuluyor.
0: Zeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu. Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Sarı Siyahlılar 7. şampiyonluğuna ulaştı.
7: Vakıfbank Avrupa'da namağlup şampiyon oldu. Sarı Siyahlılar Sev Şampiyonlar Ligi Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez mutlu sona ulaştı.
12: Müthiş bir başarı. Bu muhteşem seyircimize, Türk halkımıza teşekkür ediyorum. Hepsi Türk bayraklarıyla geldiler ve her iki takımı da desteklediler. Ben Vakıfbank voleybol takımımıza bu şampiyonluktan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. 7. kupamızı aldık Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank voleybol kadın takımı olarak.
7: Vakıfbank karşılaşmada ilk iki seti 25-20 ve 25-21 kazandı. Eczacıbaşı 3. seti 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette rakibine geri dönüş şansı vermeyen Guidetti'nin ekibi 25-18 ile maçı 3-1 kazandı.
13: Kaptan olarak ilk Şampiyonlar Ligi kupam. O yüzden benim için unutulmaz bir yeri olacak. Bu Final Four da öyle. Çünkü dün oynadığımız maç, bugün oynadığımız maç gerçekten voleybol seyir zevki yüksek ve mücadelenin en üst noktalarda olduğu voleybol izlettik bence. Eminim ki burada bizi destekleyen taraftarlarımız, televizyondan izleyenler çok eğlenebilmiştir.
7: İtalyan baş antrenör Giovanni Guidetti bu şampiyonlukla 32. kupasını kazanmış oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Türk kadın voleybolunun 27. uluslararası kupası oldu. Kadınlar Sev Şampiyonlar Ligi'nde alınan 9 şampiyonluğu 7 kez Vakıfbank, 1 kez Fenerbahçe ve 1 kez Eczacıbaşı kazanmayı başardı.
0: İstanbul'da Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu. Pazar ve markette fiyatı en çok artan ürün domates, en çok düşen ürünse patlıcan oldu. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre giyim, sağlık ve ısınma giderleri de zamlandı. Nisan'da bir önceki aya göre 336 ana üründen 250'sinin fiyatında artış izlenirken 15 ürününki azaldı.
9: İstanbul Ticaret Odası Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.
14: Yazın ortasında 20 lira 25 liraydı. Bir ay iki ay içinde yükseldi.
15: Mart ayında ne kadara satıyordun?
14: 35, 40. En kral domates 50 liraydı.
15: Şimdi ne kadar?
14: Şu an 100 lira, 80 lira, 100 lira, 150 lira.
9: Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün %50 ile domates oldu.
16: Muhtemelen dışarı gidiyordur. Bize kalmıyor, o yüzden böyledir.
14: Hep ihracata gidiyor. Ondan dolayı.
9: Sivri biber, kıvırcık salata, çarlison biberin fiyatı %16, tunikin %15 yükseldi.
17: Sivri biber eşimin olmazsa olmazı, yani imkanlarımız ölçüsünde alıyoruz.
9: Fiyatı en çok azalan ürünse patlıcan oldu. %38 ile salatalık, %32 ile kabak, %27 ile çilek, %20 ile taze fasulye fiyatında azalış oldu.
14: İki hafta önce saatte 170-180 liraydı. Şu an 50 lira. Ramazan'da 250 lira millet patlıcan yedi.
18: Ellerinde kalan malı zaten eritmek için daha ucuz vermeleri gerekirken ekstra tam tersi oluyor.
9: Verilere göre fiyatı en çok azalan diğer ürünlerse %5 ile yumurta, ve %2 ile maydanoz oldu.
19: Mazotun litresi 75 liraya geldi. Nakliye böyle, işçi zamlandı. İnsanların sigorta primleri yükseldi.
9: Pazar ve market alışverişiyle birlikte diğer alanlarda da veriler geldi. Zam oranı artan ürünleri %29 ile sağlık ürünleri, %25 ile aydınlatma ve ısınma takip etti. Tekstil ürünlerinde de fiyat artışı yaşandı. Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise %22 ile kadın tişörtü, %20 ile elbise ve erkek gömleği, %19 ile kadın gömleği ve %18 ile kadın pantolonu oldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri havacılık sektöründe 43 yıllık bir dönem sona erdi. Ülkenin önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit ani bir kararla faaliyetlerini sonlandırdı. Uzun süredir mali olarak iyi durumda olmayan şirketin CEO'su artan petrol fiyatları karşısında başka çarelerinin olmadığını söyledi.
20: Spirit, believe it or not, started flying in 1983. So we've been in the air since 1983. And unfortunately, that's over. So thank you for your support over the years.
9: Anons yaparken ağlamamak için kendini zor tuttuğu duyulan kişi, Spirit Hava Yolları mürettebatından biri. Şirketin son uçuşlarından birinde yaşanan bu duygusal anlar sosyal medyada paylaşıldı ve 1 milyondan fazla kez izlendi. ABD'de 43 yıldır faaliyet gösteren düşük maliyetli havayolu Spirit uçuşlarını sonlandırma kararı aldı. Havalimanlarındaki kontuarlarda hizmet veren kimse kalmadı. Peki ne oldu da neredeyse yarım asırdır hizmet veren ve yaklaşık 17 bin çalışanı olan bir havayolu kepenk kapatmak zorunda kaldı? Şirketin CEO'su Dave Davis, yakıt fiyatlarındaki artışın karşısında başka çarelerinin kalmadığını söyledi. Davis açıklamasında, Mart 2026'da faaliyetlerimizi sürdürebileceğimiz bir yeniden yapılandırma planı için anlaşmaya varmıştık. Ancak son haftalardaki yakıt fiyatlarındaki ani ve sürekli artış bize şirketi kapatmaktan başka çare bırakmadı ifadelerini kullandı. Spirit Havayolları daha önce iki kez iflas başvurusu yapmış. Trump yönetimiyle yürütülen 500 milyon dolarlık kurtarma paketi görüşmelerindense sonuç alınamamıştı. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kurtarma çabalarının alacaklıların tavrı nedeniyle sonuçsuz kaldığını belirtti. Şirketin gece yarısı ani bir şekilde kapanması nedeniyle pek çok yolcu zor durumda kaldı.
21: Başka bir havayolundan yeni bir bilet almak zorunda kaldık. Tüm gece havalimanındaydık. Önce bize otel ve yemek ayarlayacaklarını söylediler. Sonra bunları veremeyeceklerini söyleyerek iptal ettiler.
9: ABD Ulaştırma Bakanlığı doğrudan havayolundan bilet alan müşterilerin iadelerini alabilmeleri için fon oluşturulduğunu duyurdu. Ayrıca elinde bileti olan yolculara sınırlı bir süre için diğer ABD'li havayolu firmalarınca 200 dolarlık tek yönlü uçuşların sağlanacağı belirtildi. Uzmanlar geçen yıl yaklaşık 28 milyon yolcu taşıyan Spirit'in piyasadan çekilmesinin sektörde rekabetin azalması anlamına geldiğini söylüyor. Düşük maliyetli bilet döneminin sona ermesiyle gelecek dönemde ABD pazarında bilet fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.
0: Türkiye'de banka hesaplarını üçüncü şahıslara yardım amaçlı ya da kazanç elde etmek için kullandıran ve IBAN dolandırıcılarının tuzağına düşen on binlerce kişi nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. Aralarında burs vaadiyle kandırılan öğrenciler de var, iş vaadiyle dolandırılan ev hanımları da. Mağduriyet büyüyor, yargılamalar sürüyor, onlarca yıl hapis cezası alanlar var. Mağdurlar IBAN dolandırıcılığıyla ilgili yasal düzenleme bekliyor. NTV'den Osman Tarkan hem hukukçularla hem de mağdurlarla görüştü ve taleplerini dinledi. Bu haberi paylaşalım, ardından saat başında tekrar burada olacağız.
22: Bir iki saatlik IBAN'ı kullanacağız diye söylendi.
23: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
24: Güvene dayalı IBAN'ımızı verdik ve bunun altını inanın çok ağır cezalarla cezalandırılıyoruz.
25: Çok pişmanım. Hayatım alt üst oldu.
26: Kimi burs vaadiyle kandırıldı, kimi ev bütçesine katkı sağlama niyetiyle banka hesabını para karşılığı kullandırttığı dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldü. Arkadaş ya da akraba kurbanı olanlar oldu. Farklı yöntemlerle aynı tuzağın içine çekildiler. Ve sayıları her geçen gün artıyor. Türkiye'de yüz binlerce IBAN dolandırıcılığı mağduru olduğu tahmin ediliyor.
27: Şu an bizdeki veriler toplamda 350-400 bin kişinin birebir mağdur olduğu
1: aileyle beraber 2-3 milyon kişinin doğrudan bu süreçten etkilendiği şeklinde ve bu insanlar ekonomik olarak istismar edilen bir kısmı da hiçbir şekilde haberi olmadan IBAN'ları, internetleri, wifi'leri kullanan insanlar.
22: 1-2 saatlik IBAN'ını kullanacağız diye söylendi. Ben çok çaresiz durumdaydım. Eşim çalışamıyordu, aynı zamanda sıkıntılarım vardı. Ben de bu yüzden kabul ettim. Buraya para gelmeye başlamış. Derden sonra banka hesabım bloke oldu. Ve karşı taraf beni engelledi. Kesinlikle yani 1500 lira para vereceğiz diye söylendi. Ben bu parayı almadım. Tabii ki ondan sonra dosyalar arka arkaya gelmeye başladı.
26: 2025 yılında dolandırıcılık suçuyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvuruların 1 milyondan fazlası soruşturmaya dönüştü. Dolandırılanlar arasında öğrenciler, ev hanımları ve emekliler de var. İBAN çeteleri onları farklı yöntemlerle tuzağa düşürdü. Tuzağa en kolay çekilenlerse genellikle maddi olanaksızlık içinde okumaya çalışan öğrenciler oluyor. Dolandırıcılar onları burs vaadiyle kandırıyor ve bilgilerini ele geçirdikleri banka hesaplarını kara para trafiği için kullanıyorlar. Sonuç, binlerce masum genç mağdur oldu. Çoğu hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.
23: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
1: Yurtta kalan bir öğrenci müvekkilim benim. O da arkadaşı diyor ki bana para gelecek, bana bir kartını bir saatine verir misin, çekim gelin diyor. Müvekkil de veriyor, tamam diyor, o da arkadaşım diyor. Sonra gelip diyor, annem diyor köyden gelememiş diyor, hastalanmış diyor. Kart bu gece bende kalsın diyor. O gece sabaha kadar karta 61 tane havale yapılıyor. 10 kere para havalesinden 10 kere şikayet, toplamda 40 yıl gibi bir cezayla hemen hemen adam öldürenden daha fazla bir cezayla karşı karşıya kalınıyor.
26: 2025 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulu'na yaklaşık 1 milyon şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Şüpheli bildirimlerin yarısından fazlası bankalardan geldi. Bildirimlerin %65'inde dolandırıcılık suçu işlendiği tespit edildi.
24: Ben bir beden eğitimi öğretmeniyim. 3 tane adıma açılmış dosya var. Aynı keza eşim şu an 10 aydır cezaevinde ve 23 yıl hüküm yedi. Benim 2 tane evladım var. Ben ne yazık ki çalışamıyorum. Sicilimden dolayı iş bulamıyorum doğru düzgün.
25: Akraba olan bir şahıs beni arayarak banka hesaplarımı istedi. Hesaplarımı verdim. Bu hesapları verdikten bir gün sonra bana bankadan bir mesaj gelince ben şüphelendim. Hayatım alt üst oldu.
26: Dolandırıcıların amacı ele geçirdikleri hesaplar üzerinden sanal bahis, kumar, uyuşturucu gibi suçlardan elde edilen kara parayı aklamak.
2: Örneğin biri size burs vereceğim vaadiyle ve size para göndermiş olduğunu söylemiş olması ve bunların da yazılı olmasına rağmen söz konusu paranın hesaba düşmediğini söylüyor. Siz de diyorsunuz ki yani siz bize burs verecektiniz ama bu söz konusu para bizim hesabımıza düşmedi. Dolandırıcı bu işi o kadar iyi tezgahlıyor ki söz konusu IBAN üzerinden para hareketleri sağlıyorlar. Hem de çok küçük para hesap hareketlerinde bile bu 4 yıldan 10 yıllık hapis cezasıyla ne yazık ki bu genç kardeşlerimiz karşı karşıya kalabiliyor.
26: IBAN dolandırıcılığı gibi yöntemlerle mağdur edilen vatandaşlara ilişkin yeni yasal düzenlemenin yakında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
3: Bekleniyor, var ama tabii bilmiyoruz artık meclisten geçer mi geçmez mi, bir düzenlememiz var.
26: Düzenlemeye göre banka hesaplarını para karşılığı kullandıranlar veya başkasının IBAN numarasını bedel ödeyerek kiralayanlar artık nitelikli dolandırıcılıktan yargılanacak. Suçun faillerine 3 yıla varan hapis ve 2,5 milyon lira idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Bazı dosyalarında uzlaşma kapsamına alınacağı beklentisi var.
1: 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira ya da herhangi bir para için 40 yıl, 50 yıl ceza almayı göze almaz. Bu insanlar içerisinde kamu çalışanları var, polislik sınavını kazananlar var. Hatta hukukçular var, doktorlar var, tıp fakültesi öğrencileri var, bir müvekkilim var, 410 tane dosyası var. Bu çocuk 24 yaşında.
26: Yüz binlerce IBAN mağduru uzlaşma talep ediyor.
1: Çözümün uzlaşma ve helalleşme olduğunu düşünüyoruz. Makul bir faiz uygulayarak müşteklerle sanıkların helalleşmesinin sağlanması bizim temel amacımız ve dosya hakkında düşme kararı verilmesi.
23: Biz anneler perişanız, evlatlarımız perişan, gençliği bitti, oğlumun psikolojisi bozuldu. Ne olduğunu bilmiyor. Bilseydi zaten IBAN'ını vermezdi. Uzlaşma verin, lütfen rica ediyorum.
24: Biz bu sistemin ne yazık ki kandırılan mağdurlarıyız ve biz güvene dayalı IBAN'ımızı verdik ve bunun altında inanın çok ağır cezalarla cezalandırılıyoruz. Bizim sizlerden tek istediğimiz ayrımsız bir uzlaştırma.
26: Banka hesaplarındaki şüpheli işlemler konusunda uzmanların uyarısı var.
2: Birileri bizim adımıza hesap açmışsa bu hesapların kontrolünü E-Devlet'ten yapalım. Yine söz konusu hesapların bilgimiz dahilinde olmayan hesap hareketleri gördüğümüz takdirde doğrudan bankaya şüpheli işlem bildirim talebinde bulunalım ve en yakın Cumhuriyet Savcılığına gitmek suretiyle söz konusu suçların işlendiğini Cumhuriyet Savcılıklarına bildirelim.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
5: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası'na hoş geldiniz. Efendim bugün gene fuar dolaşmaları ganimeti var bir tane elimde. Bulunup bulunmadığını bilmiyorum yani, fuarda vardı Oğlak'ta ama büyük bir ihtimalle okumuş da olabilirsiniz ama daha da büyük bir ihtimalle filmini görmüşsünüzdür. Gerçi o da epeyce geçmişte kaldı denebilir. Kitabımızın adı İyiliğin ve Kötülüğün Bahçesinde Gece Yarısı. Midnight in the Garden of Good and Evil. John Berendt yazdı. John Berendt aslında bir kurmaca yazarı değil, gazetecilikten gelme. Fakat bu kurmaca olmayan bir kitap için çok fazla kurmacaya benziyor diyebilirim. Yani sonuç olarak roman niyetine okuyorsunuz. Oysa gerçek bir olay ve gerçek kişilikler var. Anlatıcımız, birinci tek şahıs anlatıcımız, yazarın kendisi John Berendt'in 1994'te yayınlandı. İlk kitabıydı. New York Times çok satan kitabı oldu, bestseller'ı. 216 hafta bu durumda kaldı. Sanıyorum en fazla birincilikte kalan kitap oluyor New York Times'ta. 3 yıl sonra 1997'de de çok da sadık olmayan kitaba, fakat kesinlikle onun üzerine kuruldu, aynı adlı bir film çevrildi. Başrollerinde Kevin Spacey ve John Cusack ile yönetmeni de Clint Eastwood olarak. Kitapta bütün her şeyi harekete geçiren mesele, olay Danny Hansford'un öldürülmesi. Danny Hansford gerçekten karakterleri de etkileyen ve kendi başına sanki ayrı bir karakter olan, müthiş atmosfere sahip Savannah mekanımız. Yazar da anlatıcı da aslında New York'ta yaşasa da sık sık Savannah'a geliyor. Hatta sonunda eşit, belki biraz daha fazla yaşadığını düşünmeye başlıyor Savannah'da, New York'ta olduğundan. Karakterlerle konuşuyor, şahıslarla konuşuyor. Kitabın en güçlü yanı da o zaten. Tek tek bu şehirdeki bütün renkli karakterleri, güzel, rengarenk anlamına renkli ya da kara anlamına renkli karakterleri bizimle tanıştırıyor. Yan karakterlerle de ilgilenmemizi sağlıyor. Bunlardan bir tanesi de Danny Hansford. Danny Hansford dediğimiz gibi bir Savannah çocuğu, bir erkek fahişe aslında ama aynı zamanda kitabın kahramanı diyebileceğimiz şahsın da, Jim Williams'ın da sevgilisi. Jude Law oynuyordu filmde kendisini, hatırlarsınız belki. Ve bunu araştırıyor anlatıcımız. Anlatıcımızın adı John Kelso. Kendisini filmde John Cusack oynuyordu. Bunu araştırıyor ve onun için herkesle teker teker konuşuyor. Jim Williams suçlanıyor Danny Hansford'u öldürmekle ve 4 kere yargılanıyor. Sonuncusunda da beraat ediyor. Çünkü yargıç artık Savannah jürisini bundan kurtarmaya karar vermiş anladığım kadarıyla. Jürilerini daha doğrusu. Kitapta bu cinayet önceden tasarlanmış, eski tabiriyle tesmimli, taammüttü bir cinayet değil. Bir aşık kavgasının sonucu. Ölüm de Williams'ın evinde. Burası kendisinin yeniden hayata geçirdiği, yeniden yarattığı çok güzel bir Savannah evi.

İyiliğin ve Kötülüğün Bahçesinde Gece Yarısı, John Berendt. Kitabın bir etkisi de dediğim gibi karakter haline getiriyor Savanna'yı. Dolayısıyla bir etkisi de şu oluyor. Hemen gidip Savanna'yı görmek istiyorsunuz, ziyaret etmek istiyorsunuz. Anlaşılan bu duyguya kapılan pek çok insan var. Çünkü gerçek olayların ardından turistik mekan haline gelen, insanların ilgisini çeken başka yerler de var. Ama Savanna'da bu cinayet olayı ve bu kitap özellikle sayesinde eskiden yola oraya düşmeyen turistler de çekmeye başlamış. Kitap aslında dediğim gibi ne kurmaca ne değil. Hatta bir yere oturtmak için, bir tasnif edebilmek için bir şekilde ona kurmaca olmayan roman bile denmiş. Bir de faksiyon diyorlar, fiction gibi, faction. Bu da Truman Capote'nin ve Norman Mailer'ın popüler hale getirdikleri bir alt janr. Yani roman gibi yazıyorsun ama aslında kurmaca değil, çünkü tamamen gerçek olayları ele alıyorsun, onları anlatıyorsun. Gece Yarısı ise, başlıktaki Gece Yarısı'nda özel bir anlamı var. Gece Yarısı iyi sihir saati ile kötü sihir saati arasındaki süre ve mezarlık, iyiliğin ve kötülüğün bahçesi orası. Bonaventura. Kitap 1995 Boek ödülünü kazandı. Pulitzer'de de kurmaca olmayan kitaplar sınıfında finale kalan kitaplardan bir tanesiydi. Berendt bize Savanna'nın en büyük evlerinden birinde sabah saatlerinde 2 Mayıs 1981'deki silah sesleriyle başlayıp yaklaşık 10 yıl sonra beraatle sona eren bir olayı anlatıyor.

ve boyuna değişen bir şehir. Önce zenginler belli bir yeri terk ediyor. Orası yoksulların mahallesi oluyor. Sonra bir şekilde itibar kazanıyor. Yeniden yoksullar gidiyor oradan, zenginler oraya yerleşmeye başlıyor. Böyle bir hareket halinde bir gelişim. Ve Jim Williams da bunun mimarlarından biri. Çünkü kendi oturduğu ev başta olmak üzere, John Mercer evi başta olmak üzere pek çok mekana orada hayat vermiş, yeniden yaratmış. Bir de Savannah Sosyetesi için çok önemli bir şey daha yapıyor. Bir partisi var. Noel Partisi. Bu Noel Partisi gerçekten onlar için çok önemli. Çünkü bu Noel Partisi'ne çağırıp çağrılmamak önemli bir mesele. Ve her ne kadar Savannalılar bütün eski yerlerin, mekanların sakinleri gibi kendilerinden olmayan, orada doğmayan insanları, o şehrin, kasabanın, köyün sakini, insanı saymasa da Jim Williams'a karşı belli bir saygıları var. Çünkü bir restoratör, ihya etmiş bazı yerleri. Çok zevk sahibi, çok parası var. Bir de dediğim gibi Noel partilerine istediğini çağırıyor, istemediğini çağırmıyor. Tamamen kişisel nedenlerle her yıl bakıyor isimlere. Yani bir yıl partiye çağrılmışken öbür yıl çağrılmamak ihtimali daima var. Bu da hoş bir şey değil tabii. Çünkü o zaman kaymak tabak arasında yer almıyorsunuz anlamına gelebiliyor. Zaten kitabı okurken böyle kendinizi bir verandada oturmuş, o karakterlerin bir kısmıyla birlikte Savannah dedikoduları dinleyerek, mesela çay ya da şerbet içiyor gibi getiriyorsunuz gözün önüne. Ama ikinci bölümde işler hızlanıyor. Çünkü ikinci bölümde cinayet meselesi işin içine giriyor. John Belent'in kendini ana karakter, yani anlatıcı olarak yazışı hayli ilgi çekici. Ve sahiden roman okuyor gibisiniz. Ben hatta şüpheler içindeyim. Yani hakkında başka şeyler okumamış olsaydım başka kaynaklardan. Yani bunu en azından biraz fazla abarttığını, değiştirdiğini düşünürdüm, ama olan şeyleri anlattığını söylüyor. Kitabın en unutulmaz karakterlerinden bir tanesi de Savannah'ın büyük imparatoriçesi Travesti, Karadevli, Şablis. Çok renkli ve gerçekten kolay kolay akıldan çıkmayacak bir karakter.

Ben özellikle cinayet dışındaki bölümlerini daha çok seviyorum aslında bu kitabın. Bir de ev tabii. Ev çok güzel bir ev. Ev bizi müzik seven bir insan olarak da ayrıca ilgilendiriyor. Çünkü dediğim gibi burası John Mercer evi. Kuşaktan kuşağa Mercer ailesinin içinde oturduğu bir ev. 429 Ball Street, Ball Sokağı'nda. 1860'da inşaat başlamış. 1868'de tamamlanmış. Tasarımı ve yapımı Dorothy Kinger'e ait, sahibi. Mimar da John S. Norris. Şimdi artık bir müze olmuş. Mercer Williams House Museum diye. Aynı adreste Monterey Meydanı'nda, Savannah, Georgia'da. Tabii hala da insanların ilgisini çekmesinin en büyük nedenlerinden biri Jim Williams'ın asistanı Danny Hansford'un burada vurulmuş olması. Bizim kitabımızda anlatılan ve filmde de gösterilen bu olay. Şu anda da Williams'ın kız kardeşi Dorothy Kinger'e ait ve turlar düzenleniyor. Yani siz gidip orada rahatlıkla evi gezebiliyorsunuz. Aslında evi yaptıran General Hugh Whedon Mercer. Bu da Johnny Mercer'in büyük büyük babası oluyor. Johnny Mercer'i söylemeye gerek yok biliyorsunuz. Besteci ve şarkı sözü yazarı. Kendisi müzikseverlerin gözünde gerçekten unutulmaz, çok iyi tanınan biri, bir isimdir. Hansford'un ölümünden önce bu evde iki ölüm daha görülmüş. Önce eski sahiplerinden biri 1913'te ikinci katın trabzanından düşmüş, kalçasını kırmış, beyin sarsıntısı geçirmiş, 3 gün sonra da ölmüş. 1964'te de çatıda güvercin kovalayan bir çocuk oradan düşmüş ve aşağıdaki maalesef demir parmaklıklara takılmış. Dolayısıyla evin kendisi de heyecan verici olayların meydana geldiği bir ev, ama zaten bunca yıllık bir ev olursa, yani 100 yılı geride bırakmış, hatta nerede 100 yıl, neredeyse 150 yıla yaklaşan bir ev olursa her türlü olayı da beklemek gerek. Dolayısıyla bir esrarı olmasa da, gerçi kitabı okuduğunuz sürece tamamen emin olamıyorsunuz, bir esrarmış gibi duruyor, durmuyor değil, ama bir roman okuyormuş gibi, gerilimi olan bir roman okuyormuş gibi, bir de cinayet masası olduğuna göre cinayetin de bize yetmesi lazım diye düşünüyorum. Bulursanız okumanızı tavsiye ederim. Bulmazsanız o zaman buyurun filmi izleyin. Çünkü Clint Eastwood'un filmi de bence kitabın ruhunu koruyan bir film. Hepinize iyi günler dileriz.

NTV Radyo Arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: NTT Radyo. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
1: Bale kendine vücut deneyim.
0: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
2: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
0: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
2: Siz yoksanız sanatta yok.
0: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
3: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
0: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: anne sütü sağlıklı bir mikrobiyota için sadece yararlı değil, kurucu ve belirleyici bir rol oynuyor. Bilim dünyası anne sütünü bebeğin mikrobiyotasını ilk günden itibaren programlayan en güçlü biyolojik faktör olarak tanımlıyor. Peki anne sütü mikrobiyota için neden bu kadar önemli? Genetik ve mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Recep Keşti'ye sorduk.
1: Anne sütü içerisinde çok önemli moleküller var. Kolostrum denilen ilk, halk arasında ağız sütü diye bilinen ilk süt içerisinde çok güçlü antikorlar var. Çok önemli moleküller var. Bunlar bağırsak mukozasını, yüzeyini böyle bir zırh gibi kaplıyor. Biyolojik bir zırh gibi. İleriki hayatında patojen bakterilerin oraya kolonize olmasını, yerleşmesini engelliyor. Yine orada önemli ve faydalı bakterilerin orada çoğalmasını destekliyor. Dolayısıyla anne sütünün muhtevasına, içeriğine baktığımız zaman çocuk için bir gıda değil, adeta bir ilaç hükmünde olduğunu söyleyebiliriz.
0: Genetik ve mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Recep Keşli NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.

0: Saat 2 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Ermenistan'da başlayacak olan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak. Zirve bugün geleceği inşa etmek, Avrupa'da birlik ve istikrar temasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başlayacak. Yılmaz'ın Erivan'a yapacağı ziyaret Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak. Toplantıda demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantıları geliştirmek ve ekonomiyle enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımlar değerlendirilecek. Ayrıca bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunlar da ele alınacak. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Ermenistan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan uçak teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Airbus A310 tipli uçaktaki arızanın önemli olmadığı ancak güvenlik protokolü gereği iniş yaptığı belirtildi. Sánchez bu sabah Erivan'a hareket edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugünden itibaren Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı için Amerikan gemilerinin eşlik edeceğini duyurdu. Amerikan Başkanı Trump açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Basra Körfezi'nde gemisi bulunan birçok ülkenin kendisinden yardım istediğini belirtti. Amerikan donanmasının bu gemilere Hürmüz Boğazı çıkışında eşlik edeceğini aktardı. Trump bu gemilerin ve ülkelerin İran savaşıyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. ABD Başkanı bu plana Özgürlük Projesi adını verdi. Söz konusu ülkelerin Hürmüz güvenli hale gelene kadar bölgeye geri dönmeme sözü verdiğini vurguladı. Trump gemilerdeki mürettebat içinde gerekli malzemelerin tükenmek üzere olduğunu belirtti. ABD Başkanı planı insani hareket olarak tanımladı, engellenmesi halinde güç kullanılması yönünde uyardı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Washington'ın Tahran'ın 14 maddelik teklifine yanıtını ilettiğini açıkladı. Teklifin incelendiği belirtildi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
1: İran'ın 14 maddelik yeni teklifine Washington'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, teklifin Pakistan aracılığıyla iletildiğini duyurdu. Teklifi inceliyoruz dedi. Bekai, kendi tekliflerinin tamamen savaşı bitirmeye odaklı olduğunu vurguladı. Planda nükleer müzakerelerin şu aşamada bulunmadığını belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İsrail basınına konuştu. Tahran yönetiminin teklifini incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da yolsuzluk davasına değindi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından affedilmesi gerektiğini belirtti. Netanyahu bir savaş zamanı başbakanı dedi. ABD Başkanı dün de İran tarafının teklifine ilişkin kabul edilebilir olmasını hayal bile edemiyorum demişti. İran'ın 14 maddelik teklifi geleceğe yönelik saldırmazlık güvencesi talep ediyor. Aynı zamanda Amerikan güçlerinin çekilmesi öngörülüyor. Teklifte İran'a yönelik ablukanın ve yaptırımların kaldırılması isteniyor. Tahran'a savaş tazminatı ödenmesi de talepler arasında. Aynı zamanda savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için yeni bir mekanizma kurulması planlanıyor. Teklife göre amaç 30 gün içinde savaşın sonlandırılması. Tahran yönetiminin nükleer müzakereleri bu aşamalardan sonra yürütmek istediği belirtiliyor.
0: ABD ve İran arasındaki gerilim sürüyor. İran 14 maddelik teklifinin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çınkara bölgedeki son durumu NTV yayınında değerlendirdi.
2: Trump'ın temel stratejisi şu, son düzlüğü biraz daha maliyetsiz atlatmak. Çünkü ara seçimler geliyor, işte son ekonomik veriler de açıklandı. Ekonomik büyüme istenildiği kadar değil, enflasyonun baskı hissediliyor. Ve aynı zamanda Trump'ın doğal seçmeni de İran'daki savaşın temel gerekçesini tam olarak hazmedebilmiş değil. Bence bu da çok önemli bir faktör Trump'ın savaşa devam etme noktasındaki isteksizliğini açıklamak için. Bu sebeple aslında Trump biraz daha bölgesel diplomasiye, işte Pakistan'ı araya sokmasına ve süreci biraz daha soğutmasına yönelik çaba içine girdi. Ben bunu soğutma süreci diyorum. Ama tabii Trump'ın da şöyle bir düşüncesi var. Bunu birçok televizyon programında da altını çizdi. Özellikle biliyorsun Alman şansölyesiyle olan tartışmada da bunu vurguluyor. İran hiçbir koşulda nükleer silah sahibi olamaz. Yani Trump'ın kafasında böyle bir temel parametre var. Yani İran demokratikleşmiş mi? İran'da rejim değişikliği olmuş mu? Veya İran'da herhangi bir siyasi açılım olmuş mu? Trump konularla çok ilgilenmiyor. Trump'ın asıl ilgilendiği nokta aslında öncelikli olarak birincisi İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu üçüncü bir ülkede dahil olmak üzere değil, yani direktman doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilmesi. O 440 kilogram denilen zenginleştirilmiş uranyumun. Diğer noktada tabii ki ikinci husus ise İran'ın nükleer tesislerinin denetime açılması meselesi var. Bu da Uluslararası Atom Ajansı ile mi olur? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyacağı yeni bir denetim mekanizmasıyla mı olur? Bu da tartışma konusu. Üçüncü bir başlık var. Tabii o daha yeni bu süreçlerde ortaya çıkan bir başlık. Balistik füze meselesi. Şimdi tabii balistik füzeler bu son özellikle 28 Şubat'ta başlayan İran-Amerika-İsrail çatışmasında bölgesel güvenliğin tesis edilmesinin önündeki en önemli engel olarak özellikle Körfez Arap ülkeleri tarafından çok net bir şekilde görüldü. Bu ülkeler özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne baskı yapıyorlar şu an. İran elindeki balistik füzelerin tamamen engellenmesi, üretimini engellemesi. Tabi bu üretimin engellenmesi noktasında izlenecek yol da çok kompleks aslında. Yani sadece İran'la alakalı değil, diğer ülkelerle özellikle Çin başta olmak üzere bu füze üretimine teknik ve materyal destek sağlayan ülkelerle de bir irtibat, koordinasyon gerekiyor. Tabii bu daha sonraki mesele. Ama Trump'ın temel meselesi nükleer silah meselesi. Bu dosyanın tamamen kapatılması. Ama tabii İranlar açısından şu da sorulabilir. Neden bu mesele çok kolay bir şekilde kapatılmıyor? Tabii onlar da şunu düşünüyorlar. Ellerindeki bu kartı çok kolay bir şekilde verirlerse günün sonunda herhangi bir cadıcılık unsurunda olmayacağını ve sürekli İsrail'in saldırılarına açık bir konumda olacaklarını düşünüyorlar. Tabii sürekli verdikleri bir örnek biliyorsun Libya, Gaddafi örneği. Gaddafi de bu nükleer dosyasını tamamen kapatmış. Daha sonra işte biliyorsun hazin bir sonunda iktidarı el değiştirmişti Libya'da. Tabii İran içerisinde şunu da eklemek gerekir. Son olarak şunu da ekleyip hemen bu şeyi kapatayım. İran içerisindeki yeni yönetici sınıf, özellikle İran Devrim Muhafızları merkezi olan sınıf oldukça radikal ve diplomatik müzakerenin İran'ın stratejik çıkarlarıyla uyuşmayacağını düşünüyor. Sanki savaş yeni bir tura başlayacakmış gibi geliyor. Yani bu olumsuz analiz yapmak istemezdim ama genellikle benim beklentim biraz daha savaşın yeni bir fazıyla karşı karşıya kalacağımız yönünde. Daha sert bir faza geçecekmişiz gibi geliyor. Yani özellikle İran'da yaşayan insanların gündelik hayatını da çok derinden etkileyen, tabii bununla bağımlı ve bağlantılı olarak İran'ın da buna karşılık olarak Körfez Arap ülkelerine çok ciddi ve sert saldırılar düzenleyeceği, kastettiğim özellikle su arıtma tesislerini bahsediyoruz. Buralara saldırı düzenleyeceği yeni bir formatta karşı karşıya kalabiliriz. Tabii bu yazın sıcak geçebilir diye benim bir tahminim var. Çünkü müzakerelerden Trump da şuna ikna olursa eğer ben savaş yeniden başla diyordum. Ya artık bu karşı tarafla herhangi bir müzakere yürütmenin çok bir anlamı yok. Boşa enerji harcıyoruz. Bu iş artık bir yerde kopması gerekiyor. Yeni bir sürecin başlaması için. Trump buna ikna olmamıştı bence savaş sürecince. En azından çünkü İran'da yeni bir elit grubunun yükselişi ve onlarla dikkat edersen bir iletişime geçme durumu vardı. Ve tabii ki bölge ülkeleri de İran'ı ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ni ya bu yeni ekiplerle de bir görüşün. Bunlarla müzakere yürütülebilir. Eski ekip kadar rigid değiller. Trump'ı bir ikna etme durumu vardı ama benim anladığım kadarıyla zaten Trump'ın da biliyorsun son yapmış olduğu bu Florida'daki açıklamaya da baktığımız zaman orada da şunu altını çiziyor. İran'da konuşacağımız muhatap kalmadı. Ve hatta artık kimse orada bir lider olmak istemiyor açıklamasını yapıyor. Bu tabii eğer karşınızda bir muhatap yoksa diplomatik müzakere yürütmenin de yani bir müzakere yapmanın da artık mümkün olmayacağını söylüyorsunuz doğal olarak. Zaten İran'da da haber kanallarına bakıldığı vakit müzakere yürüten Galibaf ve Arakçı'ya da ciddi salvolar söyleyen, ciddi eleştiriler getiren bir İran devrimleri muhafızları medyası da var. Yani onlar savaşın artık başlaması gerektiği, savaşın uzatılarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktada yorulacağı ve günün sonunda İran'ın zafer kazanacağına dair İran devrim muhafızları, yani şu an Ahmet Vahidi'nin idaresi altındaki siyasi erkin, askeri erkin bir ikna olmuş durumu olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü onlar Batı ile yapılacak herhangi bir müzakere günün sonunda İran'ın çok fazla taviz vereceği ve sırtlatıcı kazanımlarından da geri adım atacağı bir denklem oluşturacağını düşünüyorlar. Bu sebeple yeni bir faza geçileceğini ben düşünüyorum. Ama tabii ki burada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in daha İran'ın altyapısına yönelik ve gündelik hayat pratiklerini zorlaştıran, belki de elektriktir, belki de ekonomik altyapıdır, artık mevcut siyasi sistemin de yürütebileceği herhangi bir alan kalmayacak şekilde bir saldırı denkleminin kurulacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak.
3: ABD, İsrail-İran hattında yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Kabine yeni haftada bu başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Orta Doğu'daki savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunda bir süredir terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor. Kabine toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde. Okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi planlanıyor. Ve Kurban Bayramı tatili. Tatil 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündemi yoğun. Genel kurulda yüksek site aidatlarını sınırlayacak düzenleme olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.
3: Meclis Genel Kurulu yeni haftada fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşecek. Düzenleme ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek. Teklifle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredi haczedilemeyecek. Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Böylece yapı güvenliği denetimi artırılacak. Mecliste gözler Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında milletvekillerine sunum yapacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından kurulan Meclis Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu da toplanacak. Mecliste Salı ve Çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
0: CHP seçim çalışmalarına başlıyor. CHP lideri Özgür Özel tüm kadroların 81 ilde sahada olacağını söyledi. Karabük'teki mitingde partililere seslenen CHP lideri bir kez daha çalışanlar için ara zam çağrısında bulundu.
4: 81 ilde, 973 ilçede sokağa çıkıyoruz, meydana çıkıyoruz, köylere, kahvelere, kapı kapı evlere, fabrikalara ve tüm vatan sattığına yayılıyoruz. Tarihin en uzun ve en kalabalık seçim kampanyasındayız.
3: CHP seçim çalışmalarına start veriyor. Parti yönetimi Türkiye genelinde sokağa inecek. CHP'nin hedefleri seçmenle paylaşılacak.
4: Öyle imkansızı söylemiyoruz. Sandık gelecek. Bu meydan sandığa koşacak, hakkını söke söke geri alacak.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Karabük'teki mitingden verdi. Gündeminde yine ekonomi vardı. Özel, ara zam çağrısını tekrarladı.
4: Mutlaka ve mutlaka gerçek enflasyon rakamları hesaplanarak doğru bir zamla ara zam yapılmalıdır.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddialarına ilişkin ceza davasında 5. duruşma çarşamba günü görülecek. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de olduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Soruşturmada Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın da ifadesi ortaya çıktı. Altınkaya bağış adıyla toplanan paraların farklı amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.
5: Bağış adıyla toplanan parayla özel şirket borçları ödendi. 195 bin euro tutarındaki VIP harcamalarla kamu kaynakları özel kullanıma yönlendirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü de bu şekilde sağlandı. Bu iddialar Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 25 kişi tutuklanmıştı. Konuya ilişkin CHP sözcüsü Zeynel Emre'den açıklama geldi. Buna göre CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ı oy birliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç etti.
6: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin en köklü partisi, en disiplinli partisi, dünyanın en eski üçüncü partisi olarak kurumsallığına zarar getirecek hiçbir davranışın içerisinde hiçbir görevli bulunamaz.
5: Soruşturmada Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Altınkaya, esnaftan bağış adı altında 2 milyon 300 bin lira toplandığını, Özkan Yalım'ın şirketinin sigorta borcunun bu parayla ödendiğini söyledi. Uşak sporlu futbolcular ve eşlerinin de belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaş aldıklarını öne sürdü. Ayrıca 3 milyon 200 bin lira olarak faturalandırılan bir işin aslında 1 milyon 300 bin liraya da yapılabileceğini ifade etti. Faturalar şişirilerek yüksek ödemeler yapıldı dedi. Biri Özkan Yalım, diğeri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait iki aracın VIP dönüşümünün belediye şirketi tarafından karşılandığını iddia etti.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alınmıştı. Zuhal Böcek tutuklandı. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'le iki şüpheli geçtiğimiz günlerde suç örgütüne üye olmak ve yönetmek, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Zuhal Böcek ise sevk edildiği sulh ceza hakimliğince suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in başdanışmanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan iki personelle iki şoför tutuklanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili Sırrı Süreyya Önder bir yıl önce hayatını kaybetmişti. Sanatçı kimliğiyle de tanınan Sırrı Süreyya Önder için mezarı başında anma töreni düzenlendi.
7: Yağmur yağmaz yukarı doğru yeniden.
8: Kendi sesiyle kaydettiği dizeler dinlendi, konuşmalar yapıldı, dualar okundu. Annesi, kızı, dostları ve sevenleri Sırrı Süreyya Önder'i anmak için bir araya geldi. Sırrı Süreyya Önder'in 1. ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrinde düzenlenen tören yağmur altında gerçekleşti. Sendika, dernek ve siyasi partilerden yüzlerce kişi katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekilliği yapan Önder için ilk konuşmayı kızı Ceren yaptı.
9: Dostlarımla bir gün bile ayrılmadık. Birbirimizde bir tür teselli bulmaya çalıştık. Hatıralarına bakmak acı verir sanıyordum. Ama öyle tatlısın ki o bile neşe veriyor.
8: Ölümünden önce terörsüz Türkiye süreci için çalışmalarda yer alan Sırrı Süreyya Önder için yapılan konuşmalarda da barışa vurgu yapıldı.
10: Bu zor ve zahmetli günleri Sırrı Süreyya gibi değerlerimizin sayesiyle, katkısıyla, emeğiyle, mizahiyle bizler bu günlere getirdik. Sırrı sadece söz söyleyen değil, sözüyle büyütendi.
11: Sevgili Sırrı Başkan, seni özlemle anıyoruz, bunu bilmeni istiyorum. Barışa olan inancını, barışa olan emeğini, barışa olan katkını da anıyoruz. Barışı illaki getireceğiz ve sana armağan edeceğiz.
8: Sırrı Süreyya Önder'i 1. ölüm yıl dönümünde özel bir bağ kurduğu kağıt toplayıcıları da unutmadı. Çok sayıda geri dönüşüm işçisi, üzerinde Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafı bulunan yeleklerle anmaya katıldı. Siyasetçi kimliğinin yanında sinema ve yazarlık kariyeriyle de tanınan Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu uzun süre yoğun bakımda kalmış, 3 Mayıs 2025 günü de hayata veda etmişti.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen programda konuştu. Dervişoğlu, Türk milliyetçilerinin her zaman her platformda bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.
12: Bugün Türk milliyetçisine düşen görev, en temel görev ve sorumluluk, Türk insanının nasıl daha mutlu, nasıl daha sağlıklı ve huzurlu yaşayacağına kafa yormaktır. Siyasetini de bu şekilde yürütmektir. İşte o zaman Türk evladı olmanın tarihi vasfı yerini ve mecrasını bulabilecektir. Her daim, her vesileyle, her platformda bir araya gelmek zorundayız. Dinlemek, konuşmak, kucaklaşmak zorundayız. Türk milletini bir araya getirebilmek için, Türk milletini, Türk milliyetçileri olarak yönetebilmek için, Türk milliyetçilerinin akıl ve vicdan birliği içerisinde hareket etmesini temin etmek zorundayız.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 Mayıs Türkçülük Günü'nün birlik ve istiklalin kararlı duruşunun sembolü olduğunu söyledi. Kürşat Zorlu, Türkçülük Günü'nün geçmişi anlamak ve geleceği daha güçlü inşa etmek açısından önemli bir hatırlatma olduğunu da belirtti. Zorlu, Türk dünyası vizyonuna da değindi. Dilde, fikirde, işte birlik ülküsü, ortak alfabe, ortak tarih bilinci ve güçlü işbirlikleriyle somut karşılık bulmaktadır dedi. İki kentten kaza haberleri geldi. Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesiyle 3 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi yaralandı. Uşak'ta ise 7 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
13: Otobüs şarampole devrildi. 3 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i yoğun bakımda tedavide.
14: Hayati tehlikelerin bulunmadığını ilk etapta arkadaşlarım bize ifade etmiştir. Ancak yoğun bakımda tedavileri de uygun görülmüştür.
13: Kaza Malatya Adıyaman Karayolu'nda meydana geldi. Muş'tan yola çıkan bir yolcu otobüsünün sürücüsü Polatdere Mahallesi mevkiinde otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde 44 kişi bulunan otobüs şarampole devrildi. Otobüsün yolda giderken yan yatarak sürüklendiği ve ardından şarampole savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kaza haberi de Uşak'tan geldi. Uşak-İzmir karayolunda bir yolcu otobüsüyle 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
0: Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtına ve sağanak etkili oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Şanlıurfa'da binadan kopan güneş paneli bir aracın üzerine düştü. Otomobildeki 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın 2, Gaziantep'in ise 3 ilçesinde eğitime ara verildi.
15: Yollar suyla doldu, araçlar suya gömüldü. Fırtına binaların çatısını uçurdu. Hortum önüne kattığını savurdu. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fırtına ciddi hasara yol açtı. Elektrik direkleri, ağaçlar devrildi. Binaların çatıları uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Araçtaki 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetti. Birecik Köprüsü'nde seyir halindeki bir kamyonet yan yattı. Fırtına nedeniyle Duba restoranların halatları koptu. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde okullar tatil edildi. Bir caminin minaresinin yıkılma anı böyle görüntülendi. Gaziantep'te de benzer manzaralar vardı. Kentte 20 dakika içinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağışla birlikte Alleben Deresi taştı. Yollarda su birikintileri oluştu. Otomobiller suya gömüldü, araçlarında mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Çatılardan düşen parçalar park halindeki araçlara da zarar verdi. Kent de hortumda çıktı. Hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralandı. Şahin Bey, Şehit Kamil, Nizip ilçelerinde eğitime ara verildi. Diyarbakır'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çınar ilçesinde 4 katlı bir binaya yıldırım düştü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Elazığ'da da sağanak sırasında camiye yıldırım isabet etti. Caminin minaresi yıkıldı. Çevredekiler panik yaşadı.
0: Son günlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında, ancak yeni haftada yarından itibaren sıcaklık yükseliyor. Peki daha ne kadar yükselecek? Son durum ne olacak? Tahminlere bakalım.
16: Şu anda sıcaklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Özellikle batı ve iç bölgelerde. Salı günü için batı bölgelerde kademeli olarak yükselecek. Çarşamba günü artık mevsim normalleri civarına çıkıyor.
3: Soğuk hava salı gününden itibaren yurdu terk edecek. Sıcaklıklar batı kesimlerden başlayarak artacak. Ankara ve İstanbul'da sıcaklıklar yeniden 20 dereceyi bulacak.
16: Ankara'da yer yer 10 derecenin altına düşmüştü. Hafta ortasında sıcaklar 15 derecenin üzerine çıkacak. Hafta sonuna doğru Ankara'da 20 derece civarında seyretmesini bekliyoruz sıcaklıkların. İstanbul'da sıcaklıklar şu anda en yüksek sıcaklıklar 15-16 derece bandında seyrediyor. Hafta ortasına itibaren 20 dereceleri göreceğiz İstanbul'da.
3: Meteorolojiden yeni hafta başında bazı bölgeler için zirai don uyarısı da var.
16: Zirai don riskine baktığımızda ise özellikle pazartesi ve salı sabah saatlerde iç kesimlerimizde yer yer sıcaklıkların sıfırın birkaç derece altına düştüğünü göreceğiz. Özellikle rakımın 1000-1200 metrenin üzerinde olduğu yerlerde hafif zirai don riski 2 gün boyunca bulunuyor.
0: İstanbul'da bir caminin minaresi şiddetli rüzgar nedeniyle sallanmaya başlayınca yakınındaki iki bina tahliye edildi. Arnavutköy'de yaşanan fırtına nedeniyle Yavuz Sultan Selim mahallesindeki Berat Camii'nin minaresi sallanmaya başladı. Minarede yıkılma riski olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri çevrede önlem aldı. Caminin yanındaki iki bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekipler caminin minaresinde inceleme başlattı. Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu. Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Sarı Siyahlılar 7. şampiyonluğuna ulaştı.
15: Vakıfbank Avrupa'da namağlup şampiyon oldu. Sarı Siyahlılar Sev Şampiyonlar Ligi Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez mutlu sona ulaştı.
17: Müthiş bir başarı. Bu muhteşem seyircimize, Türk halkımıza teşekkür ediyorum. Hepsi Türk bayraklarıyla geldiler ve her iki takımı da desteklediler. Ben Vakıfbank voleybol takımımıza bu şampiyonluktan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. 7. kupamızı aldık Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank voleybol kadın takımı olarak.
15: Vakıfbank karşılaşmada ilk iki seti 25-20 ve 25-21 kazandı. Eczacıbaşı 3. seti 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. 4. sette rakibine geri dönüş şansı vermeyen Guidetti'nin ekibi 25-18 ile maçı 3-1 kazandı.
18: Kaptan olarak ilk Şampiyonlar Ligi kupam. O yüzden benim için unutulmaz bir yeri olacak. Bu Final Four da öyle. Çünkü dün oynadığımız maç, bugün oynadığımız maç gerçekten voleybol seyir zevki yüksek ve mücadelenin en üst noktalarda olduğu voleybol izlettik bence. Eminim ki burada bizi destekleyen taraftarlarımız, televizyondan izleyenler çok eğlenebilmiştir.
15: İtalyan baş antrenör Giovanni Guidetti bu şampiyonlukla 32. kupasını kazanmış oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Türk kadın voleybolunun 27. uluslararası kupası oldu. Kadınlar Sev Şampiyonlar Ligi'nde alınan 9 şampiyonluğu 7 kez Vakıfbank, 1 kez Fenerbahçe ve 1 kez Eczacıbaşı kazanmayı başardı.
0: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turunu Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı. Mustafa Tarakçı da beyaz mayoyu kazanarak ülkesinde anlamlı bir başarıya imza attı.
13: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turu başkentte sona erdi. Tarihi tur Ankara'daki 108 kilometrelik 8. etapla tamamlandı. Genel klasmanı Sebastian Berwick zirvede noktaladı. Avustralyalı sporcu 6. etapta ele geçirdiği turkuaz mayonun yanı sıra en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu da kazanmayı başardı. Başkent'te ilk iki etapın galibi Tom Crabb birinci oldu. Belçikalı sporcu en iyi sprintere verilen yeşil mayoyu kazandı. Türkiye güzellikleri sprint primi kapılarında en çok puanı toplayan Mustafa Tarakçı, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda beyaz mayoyu kazandı. Turun kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı.
19: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Anıtkabir'e, Ankara Kalesi'ne uzanan çok güzel bir parkurda yarıştı sporcular. Sportif olduğu kadar sembolik anlamı da yüksek bir parkur oldu.
13: Çeşme-Selçuk etabıyla başlayan turda sırasıyla Aydın-Marmaris, Marmaris-Kıran, Marmaris-Fethiye, Patara-Kemer, Antalya-Feslikan ve Antalya etapları koşuldu. Tarihi organizasyon 27 yıl aradan sonra Ankara'da tamamlandı.
0: Ahmet Sportif faaliyetlerin Süper Lig'e yükselmesinin ardından Diyarbakır'da kutlamalar yapılmıştı. Valilik kutlamalarda 11 kişinin yaralandığını, 10 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Kentin dört bir yanındaki kutlamalar sabah saatlerine kadar sürdü ve kutlamalar sırasında 3'ü çocuk 11 kişi silah, bıçak ve havai fişek kullanımı nedeniyle yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi. Valilik yaralanmalara ilişkin 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul'da Nisan ayının zam şampiyonu belli olduğu pazar ve markette fiyatı en çok artan ürün domates, en çok düşense patlıcan oldu. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre giyim, sağlık ve ısınma giderleri de zamlandı. Nisan'da bir önceki aya göre 336 ana üründen 250'sinin fiyatında artış izlendi.
5: İstanbul Ticaret Odası Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.
20: Yazın ortasında 20 lira 25 liraydı. Bir ay iki ay içinde yükseldi.
21: Mart ayında ne kadar satıyordun?
20: 35, 40. En kral domates 50 liraydı.
21: Şimdi ne kadar?
20: Şu an 100 lira, 80 lira, 100 lira, 150 lira.
5: Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün %50 ile domates oldu.
22: Muhtemelen dışarı gidiyordur. Bize kalmıyor, o yüzden böyledir.
20: Hep ihracata gidiyor. Ondan dolayı.
5: Sivri biber, kıvırcık salata, çarlison biberin fiyatı %16, tunikin %15 yükseldi.
23: Sivri biber eşimin olmazsa olmazı, yani imkanlarımız ölçüsünde alıyoruz.
5: Fiyatı en çok azalan ürünse patlıcan oldu. %38 ile salatalık, %32 ile kabak, %27 ile çilek, %20 ile taze fasulye fiyatında azalış oldu.
20: İki hafta önce saatte 170-180 liraydı. Şu an 50 lira. Ramazan'da 250 lira millet patlıcan yedi.
24: Ellerinde kalan malı zaten eritmek için daha ucuz vermeleri gerekirken ekstra tam tersi oluyor.
5: Verilere göre fiyatı en çok azalan diğer ürünlerse %5 ile yumurta ve %2 ile maydanoz oldu.
23: Mazotun litresi 75 liraya geldi. Nakliye böyle işçi zamlandı. İnsanların sigorta primleri yükseldi.
5: Pazar ve market alışverişiyle birlikte diğer alanlarda da veriler geldi. Zam oranı artan ürünleri %29 ile sağlık ürünleri, %25 ile aydınlatma ve ısınma takip etti. Tekstil ürünlerinde de fiyat artışı yaşandı. Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise %22 ile kadın tişörtü, %20 ile elbise ve erkek gömleği, %19 ile kadın gömleği ve %18 ile kadın pantolonu oldu.
0: ATO Başkanı Gürsel Baran, kurumlar vergisinin %15 olması ve tek oranda uygulanması çağrısında bulundu. Baran, vergi oranlarında makul ve dengeli bir iyileştirme yatırım iştahını artıracak ve kayıtlı ekonomiyi teşvik edecektir dedi.
3: Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, vergide sadeleşme ve tek oran çağrısı yaptı. Baran, kurumlar vergisi %15 olarak tek oranda uygulanmalı dedi. ATO Nisan ayı olağan meclis toplantısında konuşan Baran, yeni yatırım programında yer alan vergi indirimlerini değerlendirdi. Yatırım ortamını iyileştiren her adımı destekliyoruz ifadesini kullandı. Program kapsamı dışında kalan işletmeler için de kurumlar vergisinde sadeleşme olması gerektiğini belirten Baran, vergide adalet ve rekabet için farklı oranlardaki uygulamalar sona ermeli, tek ve düşük oranlı modele geçilmeli dedi. ATO Başkanı önerdikleri vergi modelinin İrlanda'da uygulandığını hatırlattı. Baran, İrlanda'nın uzun yıllardır yerli ve yabancı tüm şirketlere %12,5 kurumlar vergisi uyguladığını söyledi. İrlanda bu politikasıyla Avrupa Birliği içinde en çok yatırım çeken ve kişi başına milli gelirini en fazla artıran ülkelerin başında gelmiştir dedi. Baran, vergi oranlarında makul ve dengeli bir iyileştirme, işletmelerimizin öz kaynaklarını güçlendirecek, yatırım iştahını artıracak ve kayıtlı ekonomiyi teşvik edecektir değerlendirmesinde bulundu.
0: İstanbul'da Fatih sahilinde bağlı lüks yatlardan hırsızlık yapan bir kişi içeride uyuyan gemiciyle karşılaştı. O güvenlik anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hırsızın aynı yerde bağlı çok sayıda yatı da soyduğu anlaşıldı.
1: Yeni kapı
8: Teknenin penceresinden girdi, içeride yatan gemici uyanıp karşısına çıkınca bu kez yol tarifi sordu.
1: Bir dakika, yeni kapı burada.
2: Abi çıkar mısın?
8: Ancak aynı yerde bağlı diğer yatlar o kadar şanslı değildi. Kimliği bilinmeyen kişi diğer teknelerin de pencerelerinden içeri girdi, etrafı karıştırdı. Bulduğu çok sayıda değerli eşyayı alıp kaçtı.
4: Şu camlardan giriş yapıyor. Bu camları kilitliyoruz ama yani böyle açılıyor. Bu şekilde buradan giriyor.
8: İstanbul'da Balat kıyısında bağlı teknelerde yaşanan hırsızlık olayını güvenlik kameraları kaydetti.
4: Bir haftada iki sefer oldu. 24 Nisan'da ya cumartesi günü sabah saat 8.30 sıralarında gelmişti. O zaman bir 4-5 tekneye girdi. 2-3 tane bilgisayar aldı, televizyonu aldı, mikrodalgayı aldı, numaralı güneş gözlüğümüzü aldı. Biz münferit bir seferlik bir olay diye düşünmüştük. Sonra 1 Mayıs'ta tekrardan geldi.
8: Ellerindeki görüntülerle polise başvurup şikayetçi olan tekne sahipleri hırsızın yakalanmasını istiyor.
0: İstanbul Boğazı'nda bir gemi geçişi sırasında arıza yaptı. Boğaz'da kurtarma operasyonu yapıldı. Panama bayraklı Zatron isimli kuru yük gemisinden Marmara'dan Karadeniz'e geçerken Kuruçeşme açıklarında makine arızası uyarısı yapıldı. Gelen çağrı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler tarafından kurtarıldı. Herhangi bir kaza riskine karşı kurtarma çalışması bitene kadar İstanbul Boğazı çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Arıza yapan 185 metrelik geminin güvenli bölgeye çekilmesinin ardından Boğaz yeniden açıldı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almila Ağoğlu hayatını kaybetti. 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören Almila, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Küçük kız sınıf arkadaşlarının da katıldığı törenle son yolculuğa uğurlandı.
6: Tüm Türkiye'de dua edin.
5: Babası böyle seslenmişti. Okul saldırısında ağır yaralanan Almila Ağoğlu, 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Küçük kız gözyaşlarıyla toprağa verildi.
7: Dayım cennet kuşu.
5: Olay 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli, polis baş müfettişi babasına ait silahlarla saldırı düzenledi. 8 öğrenciyle onlara siper olan öğretmen Ayla Kara hayatını kaybetti. 13 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan 11 yaşındaki Almine Ağoğlu'nun durumu ağırdı. Başına 2 kurşun isabet etmişti. Almine doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Almine Ağoğlu için Abdülhamit Han Camii'nde tören yapıldı. Acılı aile güçlükle ayakta durdu. Törene Almina'nın sınıf arkadaşlarının yanı sıra aynı saldırıda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in annesi Sonay Yeşil de katıldı. Küçük kız Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
0: İstanbul Esenler'de tartıştığı gruba rastgele ateş açan saldırganın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yusuf Arda Özer 2 haftadır yoğun bakımdaydı. Tutuklanan saldırgan da onun gibi 17 yaşında.
5: Ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücü tehlikeli şekilde araç kullanınca çevredeki grup tarafından uyarıldı. Tartışma çıktı. Geri dönüp İstanbul Esenler'de asker eğlencesi yapan gruba arka arkaya ateş etti. 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer ağır yaralandı. 14 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç hayatını kaybetti.
24: Ehliyet yok, ruhsatı hiçbir şey yok, yaşı da yetmiyor. Arabayla geziyor, herkese bulaşıyordu. Artık nereden buldu bilmiyorum, bir silah alıp geldi. Her yeri sıkmaya başladı. Herkes kaçıştı, o sırada kör kurşun benim kardeşime geldi. Hareketten cezasını çeksin.
5: Adli tıp kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yusuf Arda Özer'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.
2: Yusuf'un olayla hiçbir şekilde alakası yok. Çocuk masum. Hastanede bekledik çocuk iyileşsin diye. 14 günün sonunda da vefat haberi geldi.
5: Saldırıyı gerçekleştiren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
0: İlim Yayma Ödülleri 2. İstişare Kampı sona erdi. Daha önce bilimsel çalışmalar ışığında ödüle layık görülen akademisyenler bildiri yayınladı. Akademisyenler Türk-İslam ülkeleri arasında afet yönetimi, eğitim, sağlık, teknoloji gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.
5: Daha önce İlim Yayma Ödülüne layık görülen 12 akademisyen hafta sonu kampa girdi. Jeopolitik tabloyu, güncel olayları, eğitim, sağlık gibi alanlarda yeni gelişmeleri değerlendirdi. Alanında uzman isimler bir yol haritası oluşturdu. Bölgesel istikrar için bilim diplomasisi isimli bildirinin ayrıntıları İstanbul'daki basın toplantısında duyuruldu.
9: Ödül sahibi hocalarımızın her yıl bir araya gelip ortak kanaat geliştirdikleri alanda bir bildiriyi kamuoyuyla paylaşmalarını, daha sonra da bu bildiriyi karar vericilere gidip teslim etmeyi bir metod olarak benimsedik. Geçen sene ilkini yaptık. Bunların tesirli olduğunu, hayırlı olduğunu da görüyoruz.
5: Akademisyenler Türk-İslam ülkeleri arasında daha aktif bir işbirliği yapılmasını tavsiye etti.
10: Türkiye'nin ilişkili olduğu bölgesel kurumların desteğiyle ülkeler arasında ortak kavram, ortak düşünce ve ortak politika üretimini sağlayacak daimi bir ilmi komisyon kurulmalıdır.
5: Afetlere ve olası

0: görüşlerinizle. mRNA aşıları kanser yapar mı sorusundan mRNA aşılarıyla kanser tedavisi sürecine geçildi. Pandemi sonrasında kanser aşısının bilimsel çalışmaları devam ediyor ve Türkiye'de de hastalara uygulanıyor. Sonuçlar olumlu.
1: Hastalığın tekrarlama riskini azaltıyor. İleri evre hastalarda dahi işe yarıyor. Türkiye'de de bazı merkezlerde hastalara uygulanan kanser aşısının ilk sonuçları umut vaat ediyor.
2: İlk sonuçlarını cilt kanserinde aldık. Cilt kanserinde özellikle erken evrede immünoterapilere eklendiğinde nüks riskini %44 azalttığını gördük. Bundan sonra da immünoterapilerin etki ettiği tüm kanser türlerinde kullanmaya başladık. İleri evrede başladık. İleri evrede ilk sonuçları olumlu. Hem tek başına hem de immünoterapiyle beraber kullanıldığında yanıtı uzattığını ve özellikle kronik hale getirdiğini görüyoruz hastalığı.
1: Kanser aşısı vücuda adeta kansere karşı hafıza kazandırıyor. Bu özelliği sayesinde nüksetmesini ve metastazın önüne geçmesi bekleniyor.
2: İmmünoterapi ilk mantıkla ne yaptı? Kendi savunma sistemimizi kansere karşı tanıtarak etki mekanizmasını artırdı. mRNA aşıları dediğiniz gibi uzun hafızayı sağlayacak. Oradan da tekrarı ve başka bir metastaz yapmasını engelleyeceğini ümit ediyoruz.
1: Kanser aşısının akciğer, böbrek ve mesane kanserlerinde de çalışmaları devam ediyor. Dünya genelindeki verinin 2027 yılında duyurulması planlanıyor.
0: İstanbul'da Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu rallisi yapıldı. Yarışa 40 araç ve 60 yarışçı katıldı. 1,5 ay sürmesi beklenen organizasyonun son durağı Nepal olacak.
3: Klasik arabalarla Almanya'dan geldiler, İstanbul'da buluştular. Bu yıl 20.si düzenlenen Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu rallisi Sultanahmet Meydanı'ndan başladı. Farklı ülkelerden 40 araç ve 60 yarışçının yolculuğu Nepal'de sonlanacak.
4: Her ülkede zorluklarla, kolaylıklarla, yeni dostluklarla, heyecanla farklı kültürleri bir araya barındırıyor bu etkinlik.
5: Ankara'ya gideceğiz, Ankara'dan Kapadokya'ya gideceğiz, Kapadokya'dan onları başka ülkelere uğurlayacağız. Herhalde bir 5 yıldır falan katılıyorum.
6: Bu tarihi mekanda olmaktan dolayı çok mutlu oluyoruz. Uzun yol olsun, neresi olursa olsun fark etmez.
3: Rally 19 ülke ve 64 şehri içeriyor. Katılımcılar yaklaşık 20 bin kilometre yol kat ediyor. Organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve TÜVTÜRK desteğiyle gerçekleştiriliyor.
4: Almanya'dan yola çıktılar, Avrupa'yı geçerek geldiler. Bütün ülkeler işte Sırbistan, Bulgaristan bu ülkeler üzerinden geldiler.
3: Rally'nin 1,5 ayda tamamlanması hedefleniyor.
0: Türkiye nüfusu her geçen yıl yaşlanıyor. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı %9'dan 11'e çıktı. Yalnızlığa bağlı gelişen psikolojik rahatsızlıkların önüne geçmek içinse çeşitli projeler yürütülüyor. Bu çalışmalardan biri de İstanbul'da 65 yaş üzeri katılımcılar atlarla buluşturuldu ve bu sayede sosyalleşmeleri sağlandı.
7: Hem sosyalleşmeleri sağlanıyor hem de psikolojik olarak iyi hissetmeleri hedefleniyor. 65 yaş üzerindekilerin atlarla buluşturulduğu proje yaklaşık 8 ay önce başladı. Sosyal hizmet bölümü öğrencileri ve profesyonellerin yürüttüğü çalışma İstanbul'da yapılıyor.
8: Emekli olduktan sonra yaşlı bireylerimiz biraz daha geri plana çekiliyorlar. Yani bu hem hareket kısıtlılığı olarak görüyoruz bunu, hem de sosyal yalnızlık olarak görüyoruz. Biz de yaşlıların sosyal izolasyonuna faydalı olabilmek adına bu çalışmayı başlattık. Atlarla kurulan bağ bir psikoterapi yerine geçmez, ancak destekleyici bir faaliyet olarak yürütülebilir. Atla yapılan terapötik terapi yöntemlerinde birey farkındalığını, anda kalma duygusunu daha çok geliştiriyor.
7: 29 Mayıs Üniversitesi ve Pendik Belediyesi işbirliğindeki proje kapsamında katılımcılar at binmeden nefes egzersizlerine kadar birçok etkinliğe katıldı.
9: Çok mutluyuz işte atlarla beraber olmak. Bize ayrı bir duygu, ayrı bir sevinç veriyor.
10: Çok iyi geldi bana. Bana çok iyi. Ben rahatsızdım. Hakikaten iyi geldi. Parkinson hastasıydım.
11: Burada çok güzel anılarımız var. Atlarla terapi yapmak çok güzel. Yani 65 yaş üzeri insanların sosyal etkinlik yapması, Alzheimer olmaması için bu tür etkinlikler çok faydalı oluyor.
7: Çalışmanın yalnızca İstanbul'da değil, farklı illerde de yapılması hedefleniyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim sürüyor.

0: Trump, İran'ın 14 maddelik şartlarını kabul edilemez olduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Barış Adıbelli'nin NTV yayınında yaptığı değerlendirmeleri ekrana taşıyalım. Ardından saat başında tekrar buradayız.
1: 1950'den bu tarafa ABD'nin hani Orta Doğu politikasının temel noktalarından birisi İsrail'i koru kolla yaşattır. Dolayısıyla dikkat edin, İsrail basınına yapıyor açıklamayı. En başından beri İsrail nükleer silah meselesini problem etti. Yoksa birinci turda da %90 anlaşmıştı İran'la ABD. Buradaki en büyük problem İsrail. Yani İsrail hiçbir şekilde İran'ın nükleer programa sahip olmasını istemiyor. Zenginleştirilmiş uranyumun elinden alınmasını istiyor. Dolayısıyla İran'da şunu söyledi. Bu da bizim kırmızı çizgimiz. Biz nükleer programdan vazgeçmeyeceğiz. Nükleer silah üretmeyeceğiz. Ali Hamenei'nin bu yönde fetvası var. Biz buna uyacağız ama nükleer programdan vazgeçmeyeceğiz. Zenginleştirilmiş uranyumu da vermeyeceğiz diyor. Şimdi dolayısıyla burada Trump İran'la İsrail'in arasında sıkışmış kalmış durumda. Bakın 11 Mayıs'ta Netanyahu Beyaz Saray'a gidiyor. İşte Lübnan Cumhurbaşkanı da gelecek. Orada Trump bir Lübnan görüşmesi yapmayı planlıyor. Tabii daha bu netleşmedi ama muhtemelen gidecek. Şimdi orada bir kez daha Netanyahu Trump'ı bu konuda ikna edecek. Çünkü İsrail'in bu işte onayını almadan bu nükleer silah meselesi, ki benim okumalarıma göre, yani İsrail ikna edilmediği sürece bu iş burada takılacak. Bakın sadece burada takılıyor kalıyor. Evet. Yani öbür sefer ilk turda hatırlayalım, taahhüt istedi, taahhütname istedi, yazılı istedi. Dolayısıyla ABD nükleer program meselesini kendisi için bir engel olarak ben gördüğünü düşünmüyorum. Hatırlarsanız terörle mücadele direktörü ne demişti? Bizim için hiçbir yakın tehdidi yok İran'ın, ne nükleer silahının ne balistik, ama İsrail için biz bu savaşa girmek zorunda kaldık demişti. Yani evet. Dolayısıyla burada eğer Trump'ın kendi savaşı olsaydı bu, yani ABD-İran savaşı olsaydı, sadece İsrail bu denklemde olmasaydı, muhtemelen bu mesele çözülür veya İşte denetimlerle bir şekilde devam ettirdi. Hatta bana göre Cenevre'de bu çözülür, savaşa bile girmezdi. Çünkü Trump'ın amacı burada İran petrollerinde bir şekilde pay sahibi olmak. Hatta şunu da söyledi savaş öncesi. Bizim amacımız işte rejim değişikliği şu bu değil, İran'ı kazanmak dedi. Yani ben herkesle el sıkışırım dedi. Dolayısıyla bunu şimdi bunu da reddettikten sonra tabii biz bu maddeleri görmüyoruz maalesef. Böyle de bir şey var. 14 madde işte tahmini olarak şunlar olabilir diyoruz ama muhtemelen yine takıldığı yerler 3 aşağı 5 yukarı birkaç maddedir. Ben hatta balistik füzenin de çok problem olmadığını ama bu nükleer program gerçekten İsrail için bir kırmızı çizgi olduğunu biliyoruz. Yani İsrail medyası bunu zaten yazıyor. Netanyahu bunu sürekli söylüyor. Dolayısıyla bunun nasıl aşılacağını artık Trump çözmesi lazım. Çünkü dediğim gibi biraz önce de söyledim. Trump İran'la İsrail'in arasına sıkışmış durumda. Bu hatta üçüncü bir sıkıştığı noktada seçimler. Bu üçgenden nasıl çıkacak bekleyip göreceğiz. Hatırlarsanız Meloni'nin bundan birkaç ay önce bir açıklaması oldu. Yine bu gündeme geldiğinde biz de Amerikan üssünü kapatırız demişti. Şimdi bakın, Amerika Birleşik Devletleri 1945 sonrası sistemi tamamen müttefikleriyle birlikte hareket etme üzerine kurulu. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri küresel bir güçse bu müttefikleri sayesindedir. Yani onların topraklarında bulundurulan üsler, dinleme izleme istasyonları, hızlı müdahale güçleri, gemilerinin demirleyebileceği limanlar, uçaklarının lojistik destek alabileceği havalanları, bütün bunlar müttefikleri sağlıyor. Şimdi düşündüğünüz zaman eğer bu müttefikleri yavaş yavaş kaybetmeye başlarsanız, örneğin Avrupa çok önemli bir saha. Çünkü Rusya var. Yani Rusya bugün Amerikan raporlarında artık bir numaralı tehdit olarak yeniden görülmeye başladı. En büyük askeri tehdit. Çin bile burada iki numaraya indi. Dolayısıyla şimdi Rusya oradayken Avrupa, bakın sadece Avrupa'yı korumak için ABD Avrupa'da yok. Geçmişte Soğuk Savaş'ta Sovyetler Birliği'nin Avrupa'yı ele geçirip devam etmesini engellemek için orada. Yani Avrupa bir ABD'nin güveni için ön cepheydi. Onun için bugün Sovyetler Birliği'nin yerini şu anda Rusya almış gibi yeniden ona muamele ediliyor ama burada ben Trump'ın biraz da bu İran meselesinden dolayı ortaya çıkan sürece tepki gösterdiğini düşünüyorum. Aslında tepki gösterdiği şey şu. Bence Amerika'nın içinde yaşananlar Trump'ın tamamen psikolojisini bozdu. Yani dışarıda yaşananlardan çok içeride yaşananlar. Özellikle Alman şansölyesinin açıklaması gerçekten Amerikan kamuoyunda çok büyük etki yarattı. Yani resmen Trump'ın hiçbir stratejisi olmadığını ve aleni küçük düşürüldüğünü söyledi. Yani bundan daha herhalde büyük bir eleştiri olamaz. Bu kimin işine yaradı? Demokratların muazzam işine yaradı. Şu anda muhalefetin çok büyük işine yaradı ve İran savaşına olan karşıtlık bu tip verilerle daha güçlü hale geliyor Amerikan iç politikasında. O yüzden ben şunu söylüyorum. Trump'ın İran savaşından daha büyük bir savaş içeride veriyor. Muhalefete karşı, siyasete karşı. Bakın bugün medyaya da yansıdı. Yani Trump'ın yargılanma ve tutuklanma ihtimali olabilir. Başkanlık görev bittikten sonra deniyor. Gerçekten de uzun bir belki soruşturma, yargılanma süreci yine başlayacak Trump için. Dolayısıyla Trump bütün bu öfkesini dışarıdaki işte ülkelere kusuyor. Kime? NATO'ya, Avrupa'ya. En azından diyor içeride ben bu desteği sağlayamadım ama dışarıda bari bana destek verseydiniz şeklinde bir serzenişi var. Ama Avrupa daha önceki şeyleri unutmamış durumda. Yani Trump'ın tarifelerle daha önce Avrupa'ya pek de dostça yaklaşmadığını hatırlayalım ve bugün de zor durumdaysa Avrupa'da Trump'a dostane yaklaşmıyor. Şimdi dolayısıyla bu noktada NATO'ya ne kadar zarar olur? NATO kurum olarak düşünürsek 1949'dan beri evet ABD NATO'dur söylemi var ama yani o kadar da değil. Yani NATO artık kurumsallaşmış, diğer ülkelerin de katkısıyla belli bir noktaya gelmiş. Çünkü ben ABD'nin stratejik anlamda NATO'dan çekileceğini düşünmüyorum. Bir de şunu da unutmayalım. NATO'ya giriş kongreyle oldu. Kongre kararıyla. Dolayısıyla ABD başkanının tek taraflı bir efendim kararnameyle, iradesiyle bunun NATO'dan çekilemeyeceğini bugün Amerika'da hukuk çevreler tartışıyor zaten. Bu mümkün değil diyorlar. Yaparsa yüksek mahkemeye gider bu karar deniyor. Dolayısıyla NATO'dan çekilme gibi bir şey olmayacak ama NATO'yu zayıflatmak adına hareket edecek. Fakat Pentagon'da buna itiraz var. NATO'nun zayıflaması aslında Amerika'nın küresel gücünün de zayıflaması anlamına geliyor ki bunu söylüyorlar Trump'a. Trump bu noktada bilmiyorum bir göz daha veriyor, tehdit ediyor ama bakın bütün bunlar İran savaşı bitirildiği an, herhangi bir anlaşma yapıldığı an ortadan kalkacak meseleler aslında.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Doktor bana doğruyu söyle.
4: Dinleyicimiz soruyor sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak lazım? Aslında önemli bir şey. Özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili? Sabah mı akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor ki, peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
3: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: İyi günler sevgili dostlar. Yer isimlerini söyleme konusunda da sorunlarla karşılaşıyoruz yazık ki. Aslında konuşurken yapılan çoğu yanlışın bilgisizlikten çok dikkatsizlikten, yeterli özeni göstermemekten kaynaklandığını düşünebiliriz. Hemen bir örnek verelim. Hacettepe mi, Hacettepe mi? Sizce hangisi doğru? Tekrar edelim. Hacettepe, Hacettepe. Dikkat edince Hacet ve Tepe olarak iki sözcükten oluştuğunu görüyoruz. Nedir Hacet? Gereklilik, lüzum. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül demiş Ahmet Haşim. Ekmek almak için bakkala kadar gitmelerine hacet kalmadı, komşuları veriverdi. Sonra hacet kapısı denir. Nedir hacet kapısı? Dua etmek ya da dilekte bulunmak için önünde durulan türbenin kapısı. Ve de bizi asıl aydınlatacak olan Hacet Tepesi. Üzerinde yapılan duanın tanrıca kabul olunacağına inanılan tepe, Dilek Tepesi. Artık Hacettepe değil, Hacettepe demek için adam akıllı özensiz olmak gerek. Sonra çok farklı söylenişlerini duyduğumuz bir ülke. Azerbaycan diyen var, Azerbaycan diyen var, Azerbaycan diyen var. Zaten halkına da Azeri diyor pek çok kişi. Biz de düzeltmeye halkından başlayalım. Bir kere baştaki A ve sondaki İ uzun olacak. İsim Farsça. Yani Azeri. Halkın adı Azer'le başladığı için de ülkenin adı da Azer'le başlıyor ve devam ediyor. Azerbaycan. Azeri ve Azerbaycan. Programımızı yine hatırlayarak kapatıyoruz. Hacettepe ve Azerbaycan. Hacettepe'de dileyeceğiniz tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle hoşça kalın.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugünden itibaren Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı için Amerikan gemilerinin eşlik edeceğini duyurdu. İran'da olası müdahalelere karşılık verileceğini açıkladı. Washington, İran'ın 14 maddelik teklifini reddetti. Yeni bir karşı teklif verdi. İran teklifi inceliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşın 3. ayı, ateşkesse 4. haftasında. Bir kez daha karşılıklı teklif alışverişi olurken ABD Başkanı Donald Trump, Basra Körfezi'nde Amerikan donanmasının farklı ülkelere ait gemilere Hürmüz Boğazı çıkışında eşlik edeceğini duyurdu. Trump, bu gemilerin ve ülkelerin İran savaşıyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. ABD Başkanı bu plana Özgürlük Projesi adını verdiğini, plana karşı çıkılırsa güç kullanılacağını belirtti. İran ve Washington arasında karşılıklı teklifler de verildi. Tahran'ın sunduğu 14 maddelik teklife Washington'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, teklifin Pakistan aracılığıyla iletildiğini duyurdu. Teklifi inceliyoruz dedi. Bekai, kendi tekliflerinin tamamen savaşı bitirmeye odaklı olduğunu vurguladı. Nükleer müzakerelerin planda bulunmadığını belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İsrail basınına konuştu. Tahran yönetiminin teklifini incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. İran'ın 14 maddelik teklifi geleceğe yönelik saldırmazlık güvencesi talep ediyor. Aynı zamanda Amerikan güçlerinin çekilmesi öngörülüyor. Teklifte İran'a yönelik ablukanın ve yaptırımların kaldırılması isteniyor. Tahran'a savaş tazminatı ödenmesi de talepler arasında. Aynı zamanda savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için yeni bir mekanizma kurulması planlanıyor. Teklife göre amaç 30 gün içinde savaşın sona ermesi. Tahran yönetiminin nükleer müzakereleri bu aşamalardan sonra yürütmek istediği belirtiliyor.
0: İki kentten kaza haberleri geldi. Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesiyle 3 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi yaralandı. Uşak'ta ise 7 aracın karıştığı kazada 4 kişi öldü.
1: Otobüs şarampole devrildi. 3 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i yoğun bakımda tedavide.
2: Hayati tehlikelerin bulunmadığını ilk etapta arkadaşlarım bize ifade etmiştir. Ancak yoğun bakımda tedavileri de uygun görülmüştür.
1: Kaza Malatya Adıyaman Karayolu'nda meydana geldi. Muş'tan yola çıkan bir yolcu otobüsünün sürücüsü Polatdere Mahallesi mevkiinde otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde 44 kişi bulunan otobüs şarampole devrildi. Otobüsün yolda giderken yan yatarak sürüklendiği ve ardından şarampole savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kaza haberi de Uşak'tan geldi. Uşak-İzmir karayolunda bir yolcu otobüsüyle 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
0: Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtına ve sağanak etkili oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Şanlıurfa'da binadan